0: Herkes tabiri caizse gözüne far tutulmuş tavşan gibi kaldı. Özellikle muhalefet partileri. Herkes meseleyi sadece CHP ve yeni parti açısından değerlendiriyor ama Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü olan 9 Eylül günü Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Sayın Cumhurbaşkanı ile verdiği o fotoğraf CHP ve Yeni Parti'nin dışında İyi Parti, Zafer Partisi, Anahtar Parti, hatta Demokrat Partisi'nin bile genel seçime ve Cumhurbaşkanlığı seçimine olan stratejilerini tamamen çöpe çevirdi. Yani başka bir denklem ortaya çıktı. Ben özellikle muhalefet açısından bunun ciddi bir kırılma olduğunu düşünüyorum. Her ne kadar bizim de değer verdiğimiz bazı siyaset yorumcuları, canım ne var bunda, abartmayın, işte bir belediye başkanı, cumhurbaşkanı tabii ki ziyaret eder, dar parantezine bu meseleyi hapsetmeye çalışsa da, yani siyasetin yazılı olmayan kurallarında muhalefetin en önemli cumhurbaşkanı adayı olarak lanse edilen bir belediye başkanının Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmesi, sonrasında yapılan açıklamada çerçevenin sadece belediye hizmetleri, metro projeleri olarak çizilmesi bence çok derin anlamlar içeriyor. Yani Mansur Yavaş orada bundan sonraki yol haritasında aslında belediye başkanı olarak kalmak istediğini bence ifade etti. O görüşmeye dair yaptığı açıklamada. Bir sonraki gün yaptığı açıklamada ise bence kendisini eleştirenlere karşı siyaseten bağımsızlığını ilan etti. Özellikle Yeni Parti ve CHP'ye rest çekti. Yani onlara bir mesafe, bir hudut çizdi. Dedi ki ben bu sizin çizdiğiniz sınırlar içerisinde olmam. Benim sınırlarım bunlardır. İşinize geliyorsa dedi. Bir nevi bağımsızlığını ilan etti. Futbol tabiriyle takımdan ayrı düz koşullar yapacağını ilan etti bundan sonra. O yüzden diyorum bütün siyasi senaryolar, içerisinde Mansur Yavaş'ın geçtiği bütün siyasi senaryolar Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bence hükmünü kaybetmiştir. Muhalefet açısından çok ciddi bir kırılmadır ki zaten bugün CHP'den gelen açıklamalar, Faik Öztürk'ün, Müslüm Sarı'nın açıklamaları bence onların da bu tabloyu gördüğünü ve böyle okuduğunu gösteriyor.
1: Zafer Şahin, teşekkür ediyoruz. Şimdi İstanbul stüdyomuzdaki konukların da görüşlerini alacağım ama eğer araya girip bir değerlendirme yapmak isterseniz lütfen katılın. Ankara'da gözden uzak olunca gönülden de uzak olarak kendinizi hissetmeyin. Lütfen değerlendirmeniz oldukça araya girin. Siz de belirttiniz az önce. Hiçbir etkinliğe katılmamıştı 9 Eylül'de. Bu anlamda CHP'nin kuruluş yıl dönümüydü. Hemen o görseli de ekranlara getirelim. Yavaş'ın hiçbir etkinliğe katılmadığı anlara dair o görüntüleri paylaşalım, aktaralım. 103. yılıydı. Anıtkabir ziyareti vardı. Vahap Seçer, Ahmet Akın ve Zeydan Karalar, 3 Büyükşehir Belediye Başkanı, Anıtkabir'de Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı. Ama Mansur Yavaş katılmadı. Hatırlatalım, hala Mansur Yavaş CHP'de, CHP üyesi, CHP'li olarak görevini sürdürüyor. Yeni partili ilişkileri olmasına rağmen Anıtkabir ziyaretine de gitmedi. Genel merkezde bir anma programı vardı, ona da katılmadı. Bu tavır CHP'de hayal kırıklığına yol açmış durumda. Mansur Yavaş ile CHP arasında bir makas açılıyor mu? Mansur Yavaş'ın bu tavrı CHP'nin hafızasında yerini aldı diyenler var. Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde bu defterin açılabileceğini iddia edenler var. Ama özellikle sosyal medya üzerinden Mansur Yavaş'la ilgili tweetler vardı. Onları da ekranlara getirelim. Oldukça hareketli süreçler yaşandı. Onları da izleyicilerimize bir hatırlatalım. Ama iki partinin yönetimleri tarafından da Mansur Yavaş ne gelebiliyor ne gidebiliyor. Zafer Şahin bir futbol değerlendirmesi yaptı. Malum futbolla ilgili süreç çok sıcak bugünlerde. Takımdan ayrı düz koşu dedi. Yani iki partiden ayrı ayrı bir kulvarda koşuyor ifadesini kullandı. İşte ekranlara da geliyor o kabulle ilgili Mansur Yavaş'ın sözleri. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de kabul edildik dedi. Kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları ve bu anlamda planladığımız projelerle ilgili konuştuk dedi. Şimdi Ankara'da Zafer Şahin de kulisleri takip ediyor. Ben de kulis bilgilerini almaya çalıştım. Bu ifadesiyle belediye başkanlığına devam edeceği yönünde bir intibada oluşmuş gibi görünüyor. Hemen hızlıca Özgür Özel'in de Mansur Yavaş'la ilgili bir açıklaması vardı. O açıklamayı da hatırlayalım. Sonrasında İstanbul stüdyomuzda konuklarımızın görüşlerini alacağım. Özgür Özel'in katıldığı televizyon programında Mansur Yavaş'la ilgili söyledik.

0: Yani Erdoğan'la bir araya gelmiş.
1: Benim bunun, haberim var.
0: Onun anlamı varsa bunun da bir anlamı var mı?
1: Şöyle, hayır. Mansur Bey bir takım yatırımlar, projeler, belli şeylerle ilgili randevu istemek istediğini bana söylemişti. Son görüşmemizde de böyle bir şey olacak, bilginiz olsun demişti. Mansur Bey bu konularda çok hassastır, çok nettir. Yani randevu talep ettim, verilmesi durumunda gideceğim. Önce talepten önce söylemişti, böyle gerçek bir arkadaşlık, kardeşlik hukukuna sahibiz kendisinden. Son görüşmemizde de böyle bir görüşmenin olabileceğini söylemişti. Hani haberiniz olmadan olur, bir şey olur diye. Benim ondan haberim var. O konuda bir sıkıntı yok. Mansur Bey'in hiçbir şeyinden de şüphem olmaz o konuda yani.
0: Anladım.
1: Ankara'nın menfaatleri için önceden beri planladığı ve bizim de haberimiz ve onayımızla yaptığı bir görüşmedir.
2: Şimdi hocam biraz kafalar karışık. Konuşan isim CHP Genel Başkanı değil, Yeni Parti Genel Başkanı. Konuştuğu isim Yeni Partili bir isim değil, CHP'li bir isim. Şimdi CHP'liler buna biraz alınıyor ama şimdi birazdan CHP'lileri de ekranlara getiririz. Bülent Kuşoğlu üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu'na da bilgi verildiği konuşuluyor. Ne dersiniz Ankara'nın bu toz duman havasını buradan baktığınızda nasıl görüyorsunuz? Mansur Yavaş'la ilgili süreç. Başkan Erdoğan'ın seçimle ilgili sözleri bir seçim başlangıcı mıdır diye düşünüyoruz ama zaten çoktan o süreçleri AK Parti hazırlayıp gerçekleştirdiği için yani bu tarih itibariyle bir start verdi demek belki hatırlatma olarak yorumlanabilir. Ne dersiniz? Sizin görüşlerinizi alayım.
3: Öncelikle siz de en başta ifade ettiniz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın hem inşa etmiş olduğu siyasi gelenek hem aslında içinden gelmiş olduğu siyasi gelenek bir seçimi bitirir. Seçim koordinasyon merkezi seçim akşamında sandıklar açılır, oylar tamamlanır, iş biter. Ertesi gün artık iş teşkilatlanmadan sorumlu birimlere devredilir ve ondan sonra teşkilat faaliyetleri gelecek seçime hazırlık üzerinden yürür. Tabii şurası aşikar. 2028 Mayıs'ındaki normal süreçte de olsa veya bundan daha önceki bir aşamaya da açılsa artık
2: iki güçlü tarih konuşuluyor. Birincisini Zafer Şahin zikretti. 2028'in Nisan'ı. Bir diğer konuşulan tarihte zaman zaman da dillendiriliyor. 2027'nin Kasım'ı olarak konuşuluyor bu iki yani tarih üzerinde.
3: Hemen hemen teknik şartlar dolayısıyla zaten Sayın Cumhurbaşkanı'nın adaylığını merkeze aldığımızda, aday olacağını varsaydığımızda zaten seçimin erken alınması yani bir şekilde bir hafta dahi olsa meclis kararıyla bunun alınması gerekiyor. Bu nedenle aslında bir şekliyle erken seçim olacak zaten. Ya bu Kasım'da olur veya Nisan'da olur. Daha erken veya daha geç olur. Bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat şunu ifade edelim ki artık meclis denklemi de devreye gireceği için ve mevcut süreçleri de dikkate aldığımızda ülke zaten yavaş yavaş bir seçim satıma haline girmiş bulunmakta. Bundan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın da teşkilatlara bu anlamda hazırlıklı olmaları yönünde bir mesaj vermesi, artık kongrelerimizi tamamladık, her şey halloldu, artık yolumuza rahat bir şekilde bakabiliriz ve tek odağımız seçim olmalı bundan sonra demesinden daha tabii bir durum olamaz. Aynı şekliyle başkentin belediye başkanlığını, büyükşehir belediye başkanlığını yapan bir şahsın, özellikle de havalimanı, metrosu gibi çok büyük projelerin hayata geçirilmeye çalışıldığı bir dönemde, bununla alakalı başka belki teknik meselelerin olduğu ya da başkentin yönetimiyle alakalı bir hususta devlet başkanıyla görüşmesinden de daha tabii bir durum olamaz. Fakat burada sizinle yine sorunuzla ilintili olarak zihinleri karıştıran şey şu. Bir taraftan Yeni Parti'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel benim bilgim var diyor. Ama öte taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'na aracılar vasıtasıyla bunun iletildiği ifade ediliyor. Bu zaten şunu gösteriyor. Sayın Yavaş resmi olarak, yasal olarak hala Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir mensubu olsa da demek ki kalben ve zihnen artık partisiyle olan rabıtasını ortadan kaldırmış durumda. Çünkü Sayın Kılıçdaroğlu'ndan biz şunu duymuş olsaydık, Sayın Cumhurbaşkanı'ndan randevu talebinden bilgimiz vardı, gideceği gün haber verdi ve sonrasında da nelerin görüşüldüğüne dair bir bilgi verdi gibisinden bir haber gelseydi ya da genel merkez en azından bu minvalde bir açıklama yapmış olsaydı o dengenin hala muhafaza edildiğini söyleyebiliriz. Ama Sayın Özel benim haberim var derken Sayın Kılıçdaroğlu ile alakalı hususta eğer eksiklikler varsa bilgi noktasında bu zaten bir şeylerin ters gittiği anlamına geliyor. Ya yani bu yönüyle şunu ifade etmek lazım. Sayın Yavaş Bu

0: toplan kararının çıktığı andan itibaren erken karar almayıp kendisini iki partinin de aday gösterebileceği, iki partinin de aslında çıkmazdan kurtulabilmesi noktasında asgari müştereklerde buluşmasına imkan tanıyacak bir figür olarak sergiledi.
1: Hatta sadece iki partinin değil, belki muhalefetin ortak adayı.
0: Tabii.
1: Çünkü zaman zaman İyi Parti'den, zaman zaman diğer küçük muhalefet partilerinde ismi zikredilen birisi Mansur Yavaş.
0: Tabii.
1: Bunu da kapatmamak açısından böyle bir tavır aldığı konuşuluyor. Yani sadece Yeni Parti ve CHP üzerinden değil, belki tüm muhalefetin adayı olmayı da hayal ediyor olabilir mi?
0: Bu mümkündür.
1: Sorusu akıllara geliyor.
0: Bu mümkün tabii ki. Çünkü sonuçta şu an itibariyle Yeni Parti ana muhalefet partisini oluşturuyor. Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye'nin en köklü partilerinden birini oluşturuyor ve bu iki partiden birinin göstereceği bir adayın etrafında başka muhalif partilerin öbeklenmesi de yine ihtimal dahilinde olabilecek bir husus. Fakat burada şunu göz ardı etmemek gerekiyor.
1: Buyurun.
0: Evet, siyaseten bu tür stratejiler işleyebilir. Fakat bir yerden sonra bunun artık bir bakıma sıkılganlığa yol açacağı, seçmeni bunaltacağı ya da aynı zamanda partiler üzerinde bir yorgunluğa ve bagaja sebebiyet verebileceği bir durumda söz konusudur. Az önce ekranda gösterdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bazı vekillerin,
1: evet,
0: artık istifa etmesi gerektiğini dillendirdikleri.
1: Bir görseli var arkadaşlarımdan rica edeyim. CHP'lilerden Yavaş'a tepki görseli. Hocam hazır açıklama yaparken bu sözlerin üstüne belki onu da gösterebiliriz. Buyurun hocam.
0: Bu tepkiler haklı tepkiler. Çünkü
1: CHP Grup Başkanı Faik Öztrak diyor ki Anıtkabir'de bulunmaması büyük bir hayal kırıklığıdır. Herkes siyasi aidiyetinin sorumluluğunu taşımalıdır diyor. CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen CHP tabanı Yavaş'a tepkili. Belediye başkanları tarafını belli ederken Yavaş niye belli etmiyor? Seçildiğiniz partinin etkinliğine katılmıyorsunuz. Yavaş'ı CHP'nin bir üyesi olarak görmüyorum diyor. Müslüm Sarı da şimdi birazdan sesini de veririz. Etkinliğe katılmasını beklerdik. Seçmen ilişkisiyle parti aidiyetini karıştırmamak gerek. Mansur Yavaş'ın siyasi aidiyeti CHP'dedir diyor ama çok iyi niyetli bir yorum olarak
0: yani
1: kabul
0: evet
1: ediliyor.
0: Burada Müslüm Sarı'nın, Sayın Sarı'nın bu yorumunu siyasi
2: Arta,
0: aidiyet meselesinin Arta aslında
1: zaten şey buyurun.
2: Bugün ya çok özür diliyorum hocam da yani yine bir klişe var ya hani sanki Mansur Yavaş'ın evet bedeni CHP'de ama ruhu hani Yeni Parti'de mi başka bir yerde mi o belli değil. Hani şimdi aidiyeti CHP'dedir diyor ama yani hukuken CHP'de ama ruhen sanki orada değil gibi.
1: Ne dersiniz hocam?
0: Evet ben katılıyorum yani burada Zafer Bey aslında biraz önce zaten ifade etmeye çalıştım. O rabıtasının kesilmesi ifadesi dediğim şey buydu. Bu noktada Sayın Öztrak haklı. Çünkü şöyle bir durum var. Siz şu an itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin en önemli figürlerinden birisiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı yani başkentin belediye başkanısınız. Eğer bu partinin bir mensubuysanız ve bu partinin bir yıl dönümü varsa, kutlamalar varsa, bazı programlar varsa, bir mazeretiniz yoksa, ölüm olur, cenaze olur, çok hassas bir mesele olur. Bu da zaten beyan edilir. Bunun dışında bu programa katılmamak aslında bir kimlik problemine işaret etmektedir. Yani artık Sayın Yavaş'ın CHP ile çok fazla bir irtibatının kalmadığı ve muhtemelen bu irtibatı koparmak için de uygun koşulları beklediğinin bir göstergesidir. Ama bu durum, bu belirsizlik devam edecek olursa biraz da siyasal partiler veya seçmen davranışı zemininde bu işe bakacak olursak ya da siyasetin kendi kurumsal dinamikleri açısından meseleye bakacak olursak bir süre sonra CHP içinde Sayın Yavaş'a karşı tepki çok fazla artacak. Diğer taraftan Yeni Parti artık Sayın Yavaş'tan bu noktada bir hamle yapmasını bekleyecek. Yani
1: hamle derken bir taraf seç.
0: Tabii ki taraf seçmesini yani ya buraya gel olduğun yerde olması gerektiği şekliyle hareket et ya da eğer orada olacaksan da biz artık bir nevi göz kırpma, bazı mesajlar verme, bu netliğin ortaya konması gerekiyor. Tamam Sayın Yavaş şu yönüyle belki bir strateji gerçekleştiriyor olabilir. Bir taraftan CHP'yi kızdırmayayım, bir taraftan Yeni Parti'yi kızdırmayayım, bir taraftan Cumhur İttifakı'nın dışındaki bütün muhalefet blokuna da ben hala buradayım mesajı vereyim. Öte taraftan kendi işimi, belediye başkanlığımı da yine çok da fazla böyle garanti alarak yani istifa edecekmiş, aday olacakmış algısı da oluşturmadan bir şekilde devam ettireyim. Ya Türk siyaseti geçmişe de baktığımızda yani Cumhuriyet tarihine de baktığımızda Türk siyasetinin, Türk seçmeninin belirsizlikleri sevmediğini, peki, görüyoruz. Yani özellikle kriz zamanlarında iyi ya da

0: kötü demeksizin karar alabilenler aslında Türk siyasetinde aktör olmayı başarabiliyorlar.
1: Peki. Coşkun Baş, bu ne dersiniz? Bir kafa karışıklığı. Zafer Şahin, buyurun.
2: Görsel var ya, CHP'den tepkiler.
0: Evet, hemen
2: CHP'den
0: ona dönelim.
2: CHP'den tepkiler olan görselin üstüne istersen bir
0: olur.
2: Bilgi aktarayım. Çok olur. Kısa Coşkun Bey'den özür diliyorum.
0: Olur.
2: Şimdi
0: geldi
2: benim
0: ekranlara.
2: Bugün görüştüğüm bazı kaynaklar CHP'de bu konuda iki farklı görüşün ortaya çıktığını söylüyor. Şimdi Faik Öztürak, işte Hasan Öztürkmen, hatta Müslüm Sarı, bunlar Mansur Yavaş'a artık bir karar ver git diyorlar. Ama CHP içerisindeki başka bir ekip de Mansur Yavaş'ın CHP'de kalması için uğraşıyor. Onlar da şu tezi ileri sürüyorlar. Diyorlar ki eğer Mansur Yavaş CHP'den ayrılırsa şu anda CHP'de olan Adana, işte Mersin, hatta Balıkesir gibi belediyeler de CHP'de durmaz tezini işleyerek Mansur Yavaş'ın CHP içerisinde devam etmesini sağlamaya çalışıyorlar. Bu isimler ise bir şekilde Mansur Yavaş'tan fırsat mı fırsat kurtulalım gözüyle bakıyorlar. Belki bu söyleyeceğim hani yanlış anlaşılabilir ama mesela Faik Öztürak'ın adı da CHP'nin Cumhurbaşkanı adayları arasında geçiyor. O meseleye belki o da o açıdan yaklaşıyor olabilir. Siyasette bak bunlar vardır. Yani Mansur Yavaş konusunda CHP şu an kendi içinde ikiye bölünmüş durumda. Onu aktarmak istedim.
3: Peki, çok teşekkür ederiz katkınız
0: burada
3: için.
0: Burada Zafer Bey'e bir soru sorabilir miyim? Aslında bu yorumuyla alakalı olarak CHP içindeki ikinci grup, yani Yavaş'ın kalmasını isteyenler, Yavaş'ın aday olma ihtimali üzerinden yeni partiyi tekrar CHP'ye yakınlaştırma stratejisi üzerinden mi acaba bunu destekliyorlar?
3: Buyurun, ne dersiniz?
2: Çok öyle olduğunu sanmıyorum hocam. Oradaki refleks daha çok şu. Yani biz zaten belli bir takım belediye başkanlarını şu an partide tutuyoruz. Mansur Yavaş giderse bu yeni partinin işine gelir.
0: Eldekini de kaybederiz
2: korkusu.
0: Bizde kalanlar
2: da tercih noktasında orayı tercih edebilirler kaygısıyla Mansur Yavaş'ı da burada tutmaya çalışıyorlar.
3: Peki, Coşkun Baş, bu nasıl görüyorsunuz manzarayı? Biraz karışık bir tutum ya da durum. Siyasete yeni girenler ya da yeni takip edenler için anlaması zor. Çünkü siyasette aynı zamanda kişisel ikbal de önemli. Örneğin Faik Öztürak kendi geleceğini de düşünerek böyle bir adım atıyor olabilir. Partinin içindeki klik, grup böyle birçok başlıkla değerlendiriliyor. Siz nasıl görüyorsunuz Mansur Yavaş'la ilgili tartışmaları?
4: Mansur Yavaş'ın bile isteği yarattığı bir ortamın köpürmesi olarak görüyorum. Yani bile isteğeden kastım ne? Mansur Yavaş zaten bunu bir strateji olarak benimsemiş. Ve başarıyor da, yani sürekli gündemde kalıyor, sürekli kendini konuşturuyor, tartıştırıyor.
3: Aslında Mansur Yavaş'a yakın isimlerin, bugün gazetelerde de vardı, böyle bir stratejiyi bilinçli olarak kurguladıkları ve kullandıkları, yani Mansur Yavaş burada sessiz kalırken bunu bir strateji olarak kullandıklarını bugün birçok noktada gazetecilerle yaptığı görüşmelerde Mansur Yavaş'a yakın isimler tarafından böyle bu başlığın değerlendirildiği konuşulmuştu. Anladığım kadarıyla siz burada o paralelde düşünüyorsunuz. Bilinçli bir strateji.
4: Şöyle, ben o yakın gruptan değilim. İlk defa da senden duydum ama.
3: Bugün gazetelerde bazı yerlerde var.
4: Benim meseleyi okuduğum taraf bu.
5: Ters tepiyor olabilir ama.
4: Ve ilk andan itibaren bu strateji bilerek uygulanıyor. Yani bu yeni bir hadise değil. Ha, ters teper Mete hocamın dediği, hani bir taraf olan bertaraf olur. Burada işler mi bu kural?
5: Bıktırmak anlamında söyledi. Nazlı gelin gibi böyle.
4: İşte yani onun artık o noktaya geldiği günlerdeyiz. Şimdi görüşme tartışıldı ve ses getirdi. Neden? Haktan. Hani kimyada bir geçer kural vardır. Normal şartlar altında
3: diye. NŞA.
4: NŞA. Şimdi eğer gündem ülkede NŞA olsa, yani normal şartlar olsa, ya ülkenin başkentinin belediye başkanı ve ülkenin de başkomutanı, cumhurbaşkanı olan bir kişiyle, başkentte yaşayan üstelik, ilin sorunlarını ya da proje bazında açıklamada olduğu gibi bir takım görüşmeleri talep edebilir. Randevu talep eder. Cumhurbaşkanlığı da uygun bir tarih ve saat verir. Görüşme gerçekleşir. Buna kimsenin de diyecek bir şeyi yok. Ama hangi şartlarda? Normal şartlarda. Peki ülkede siyaset şu an normal şartlarda mı? CHP varlık savaşı veriyor. 103 yıl sonra ikiye bölünen, fiilen ve alenen ve resmen bölünen bir partiyi konuşuyoruz. Bu partinin istikbali tartışılıyor. CHP tutunabilir mi? Yeni parti

0: Ben bulabilir mi? Ya da yeni parti içindekilerde bir çözülme yaşanır. Tekrar herkes tırnak içinde baba ocağı diyorlar ama ben kimsenin öyle o gözle gördüğü kanaatinde değilim. Ya da çok az bir kesimin öyle gördüğü kanaatindeyim. Tekrar baba ocağına bir dönüş olur mu? Bunlar tartışılıyor. Bu tartışma içerisinde de öne çıkan isimlerden biri olan Mansur Yavaş çok tartışılıyor. Neden? Çünkü dikkat et, Kemal Kılıçdaroğlu döneminden beri 4 tane kişi adaylık konusunda hep öne çıkarıldı. Özgür Özel, İmamoğlu, Mansur Yavaş ve Kılıçdaroğlu. Şimdi bu kişiler her ne kadar böyle bir birliktelik havası verseler de eski katıldığımız yayınlarda hatırlayacaksın. Ben hep şunu söylerdim. Her birinin kendi içinde fırtınalar kopuyor. Her birinin kendine göre bir istikbal hesabı var ve hepsi istiyor demiştim. Cumhurbaşkanlığını. Hala aynı yerdeyim. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu hepsinin şu an hani çıkmamış candan umut kesilmez misali geleceğe dönük bir planı var. Mansur Yavaş'ın da var. Hani Mansur Yavaş'ın aklı, CHP'de ruhu, işte yeni partide denkleminde şöyle bir ona ilave yapayım.
1: Buyurun.
0: Mansur Yavaş'ın ruhu, aklı, bedeni her yeri külliyede. Oraya nasıl erişirim? Şimdi böyle bir mantıktaki Mansur Yavaş nasıl bir taktik izlemeli? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde fiilen siyasete aktif girdiği takdirde adaylık şansı var mı? Kılıçdaroğlu varken bana göre çok zor.
1: Daha doğrusu orada inisiyatif Kılıçdaroğlu'nda görünüyor. Yani o bir karar verecek ya da yakın kurmaylarıyla bir karar verilecek. O aslında karar verici mekanizma ile ilişkisi nasıl?
0: Şansın en bol olduğu yer orası, onu söyleyeyim. Yani Kılıçdaroğlu aday olmayacağını açıkladı. Olmayacaksa birini gösterecek. Göstereceği kişi sırtından böyle hançeri sokma değil, içeride kanırttıran İmamoğlu ve Özgür Özel mi yoksa Mansur Yavaş mı?
1: Artık bana, onları gösteremez.
0: He, yani bana
1: Özel
0: göre,
1: başka bir partinin.
0: Hayır, şunu oraya getireceğim lafı. Yani bana göre o üçlü içerisinde Kılıçdaroğlu'nun kendine en yakın gördüğü Mansur Yavaş
1: olabilir.
0: Aday olabilir. Yeni partide böyle bir şansı var mı? Hani Özgür Özel'le beraber bir siyasi yol aldı. Bana göre
1: Özgür Özel ısrarla kendisinin aday olmayacağını, adayın Ekrem İmamoğlu olduğunu, olmadığı koşulda her katıldığı programda, bu programı da takip etme fırsatı buldum sonrasında, orada da yine aynı şeyi söylüyor. Mansur Yavaş olacak diyor.
0: Ben Özgür Özel'in ısrarla kendini aday göstereceğini, ona hazırlık yaptığını düşünenlerdenim. Şimdi burada şu konu esas konuşulmalı, tartışmalı. Sen az önce bahsettin. Burada Mansur Yavaş bilerek, isteyerek, sessiz kalarak bir, kendini konuşturuyor mu konuşturuyor? İki, tartıştırıyor mu tartıştırıyor? Böylelikle hep gündemde kalıyor mu kalıyor? Şimdi Mansur Yavaş şu son aldığı tavırda, bak ne CHP'ye gidiyor ne yeni partiye gidiyor. Partiler üstü bir konuma kendini taşıyıp masanın adayı olma ihtimalini hedefliyor mu? Ben işte işin olduğu kanaatindeyim.
1: Peki.
0: Yani masadan kurtuluş yok. Yani Cumhur İttifakı'na karşılık yine bir masa oluşacak. Birileri oluşturacak. O masa da birilerine aday gösterecek. İşte orada iki tarafa da mesafeli duran, diğer partilere de yakın durmaya çalışan bir Mansur Yavaş masanın ortak adayı olarak kendini çıkarmak istiyor olabilir mi? Bu ihtimal çok kuvvetli.
1: Peki.
0: Ben burada müsaade edersen bir ben burada esas bir düğüm noktası olduğu kanaatindeyim. Şu tartışılıyor, AK Parti'ye geçer mi? Geçtiği takdirde yani Cumhurbaşkanlığı adaylığını direkt rafa kaldırması lazım. Bir ihtimal şu var. Bir ihtimal şu var. AK Parti içerisinde kendini konumlayıp Cumhuriyet Halk Recep Tayyip Erdoğan sonrasına adaylığa bir hazırlık zihninde var mıdır? Yani bir süre daha belediye başkanlığında kalıp bir dönem daha sonrasında bir adaylık yarışına girmek ister mi? Bu da bir kenarda tutulsun. Böyle bir ihtimal de var.
1: Bu açıklamalardan belediye başkanına devam edebileceği iddia eden bir
0: ederse yani benim
1: vardı.
0: Bu dediğim mantık bana göre işler vaziyette olur ama burada evet. Esas ben masanın aday olma hayaline koşturduğu kanaatindeyim. O nedenle de her yere böyle mesafeli duruyor. Mesela az önceki tepkiler, ilk gün çok iyi hatırlıyorum. Müslüm Sarı'ya sordular. Mansur Yavaş istifa etmedi. Şeye de gitmedi. Yeni partiye katılım yok ama CHP'cine de pek görünmek istemiyor. O da yazık dedi ki aksini söyleyene kadar Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir üyesidir dedi. Şimdi bak Müslüm Sarı daha eleştirileri sertleştirdi çünkü.
1: Şöyle yapalım mı? Bir açıklaması daha var Müslüm Sarı'nın. Arkadaşlarım eğer hazırladıysa Yavaş'la ilgili. O sesini de dinleyelim son açıklamasını. Kendi ağzından duymuş olalım. Sonrasında devam edelim. İşte Müslüm Sarı'nın açıklaması.
2: Aha, ben Sayın

0: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Sayın Cumhurbaşkanı'yla görüştükten sonra bir açıklama yaptı. O da siyasetin önemli bir başlık olarak duruyor. Yeni Parti ile CHP arasında bir denge politikası izlediğini söyledi Sayın Mansur Yavaş. Ve eğer bu tutumun her iki partinin genel merkezleri tarafından bir rahatsızlık sebebi olarak görülürse gereğini yapmaktan da çekinmem dedi. Yani bir istifa seçeneği de masada olduğunu burada işaret ettiğini anlıyoruz. Siz bu açıklamayı nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Yürütmenin başında olan biriyle Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sorunlarını konuşmak bir problem değil. Yani yürütmenin başında olan bir kişi Cumhurbaşkanı mevcut hükümet sistemine göre ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait bir Büyükşehir Belediye Başkanı Ankara'da özellikle merkezi hükümetle ilişkili olan konularda düşüncelerini, fikirlerini, görüş alışverişinde bulunmalarını, taleplerini iletebilir. Bunda ilkesel olarak bir problem yok. Bunun 9 Eylül gününe denk düşüyor olması bence kamuoyu açısından bir problem oluşturdu. Şimdi Sayın Belediye Başkanı'nın, bütün belediye başkanlarımız açısından söylüyorum bunu. 9 Eylül günü bizim yapacağımız etkinliğe hiçbir belediye başkanı özel olarak davet edilmemiştir. Bir defa bunu kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunmak isteriz. Bu etkinlik Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha önce olduğu gibi genel merkezinin etkinliği olarak bir duyuruyla ilgili bütün belediye başkanlarımıza, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmemiş olan ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunan, hala Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olan bütün belediye başkanlarımızın özel kalemlerine iletilmiştir. Hiçbir belediye başkanımıza özel olarak davet edilmemiştir. Sayın Mansur Yavaş, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıdır. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesidir. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesi olan bir belediye başkanıdır. Şimdi bu açıdan baktığımızda Sayın Mansur Yavaş'ın siyasal aidiyeti de Cumhuriyet Halk Partisi'nedir.
2: Çok doğru bir tespit. Çünkü eğer sen hala istifa etmeyip CHP'de varlık gösteriyorsan bir siyasetçi olarak artık oranın üyesisin ve siyasi varlığını orada sürdürmek zorundasın.
3: Doğru ama bir yaptırım.
2: Şimdi bak burada zaten handikap orada. Tören Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü. Katılmaması bana göre de çok anormal bir durum. Ve katılmadı. Üstelik külliye katılınca bu kez büyük ses getirdi. Hani oraya katılmayıp oraya katılıyor diye. Şimdi Mansur Yavaş'ın şu kararı vermesi lazım. Bana göre hani kendisi açısından da yıpratma dönemi başladı. O az önce tepkiler boşa tepkiler değil. Çok net. Yani Arşimet kanunlarını yeniden bulmuyorsun. Ben Halk Parti'deyim ya da değilim. Şimdi bak iki tarafa da böyle bir mesafe koymuş.
3: Hatta
2: ne diyor?
3: Şöyle diyor Coşkun Baş, bu açıklamasında paylaşırız. Eğer taraflardan biri beni bir yere konumlandırmaya çalışırsa hiç tereddüt etmem, gerekeni yaparım. Yani o taraftan istifa ederim.
2: O zaman yap. Veya git de ki ben CHP'nin üyesiyim ve buraya aitim. Buranın siyasetinde ilerleyeceğim de. Demiyor. Bir gizem yaratıyor. Ve sürekli eksik mesafe taraflara böyle bir tutum içerisinde. Peki. Dolayısıyla bu taktik bana göre yanlış taktik ve doğru taktik değil.
3: Peki Zafer Şahin, buyurun.
4: Şimdi biz hep bunu Mansur Yavaş açısından değerlendiriyoruz da evet, yani diyor ki beni bir taraf seçmeye zorlamayın diyor. Şimdi doğru. Bu açık açık bir siyasi resttir. Ama burada her iki partiyi de çok zor durumda bırakıyor. Yani bir tanesi Türkiye'nin en eski siyasi partisi. Öbürü de anketlerde hatırı sayılır bir oy oranına sahip olan partisi. Bir parti. Şimdi bir belediye başkanı iki partiye de diyor ki ya ben sizden ayrıyım. Her ne kadar siz de görünsem de beni de taraf seçmeye zorlarsanız diyor. Ben diyor kendi yoluma giderim diyor. Yani burada bundan sonra bence üzerinde durulması gereken nokta şu. Mansur Yavaş bugüne kadar olduğu gibi iki parti arasında bir denge kurmaya çalışacak mı? Yoksa biraz üstüne gidildiğinde kendi yolunu mu seçecek? Bir de asıl bence üzerinde durulması gereken muhalif seçmen Mansur Yavaş'ın bu tavrına, bu eylemine nasıl bakıyor? Bence asıl kırılma, hayal kırıklığı çok ciddi şekilde orada var. Yani bu saatten sonra Mansur Yavaş CHP'de kalsa ne olur, yeni partiye gitse ne olur şöyle baktığında. Çünkü o seçmeni yıllarca bu isimler Erdoğan karşıtlığı üzerinden kamplaştırdılar. Yani o fotoğrafın ben bu kadar önemli olma sebebi tam olarak bu. Yani bir algı çöktü o akşam. Yani demek ki bizim çok güven

0: Dediğimiz belediye başkanımız sıkıştığında, meseleleri çözmesi gerektiğinde ülkenin cumhurbaşkanıyla çok rahatlıkla görüşebiliyormuş. Şimdi bak, zihinlerde çok sadeleştirerek anlatıyorum. Ya demek ki bu kadar kutuplaşmaya, bu kadar kamplaşmaya gerek yokmuş. Bir siyaset çöktü orada. 2019'dan beri muhalefetin bütün stratejisi Erdoğan karşıtlığı üzerineydi. Üstelik de en güvendikleri adam hem de partinin kuruluş yıl dönümünde gitti bu fotoğrafı verdi. Ya dolayısıyla CHP onu dedi, yeni parti bunu dedi, elbette ki önemli ama asıl muhalif seçmen ne diyor? Ben bundan sonra o yüzden hani Mansur Yavaş'ın her iki partiye de mesafesini korumaya çalışacağını ama baskılara da fazla dayanamayarak bir yol ayrımına geleceğini, bir karar vereceğini düşünüyorum. Çok da uzak olmayan bir gelecekte de biz bunu görürüz. O nedir diye soracak olursan da bence ilk planda bağımsız kalmayı tercih eder ve bir dönem daha belediye başkanlığını zorlar.
1: Önemli bir tahmin. Az önce Mete Sohtaoğlu da seçmenin tavrına yönelik bir ifade kullanmıştı Coşkun Başbuğ konuşurken. Zafer Şahin de o noktada bıraktı. Ne dersiniz? Seçmen için artık bu noktada Mansur Yavaş geçmişteki o hayalindeki Mansur Yavaş'tan farklı bir noktaya mı gidiyor?
2: Yani Coşkun Bey kesmiş gibi olmayayım ama şöyle bir durum var. Yıllardır Mansur Yavaş tarafsız her kesimden oy alabilen bir kişi olarak tanıtıldı. Fakat Türk siyasetinde ya da Türk milletinin hassasiyetlerine baktığımız zaman bazen gerekli yerlerde gereken şeyi gösterip, eğer bu bir tepki olabilir, bir mesaj olabilir, bir duruş olabilir, bir fotoğraf olabilir, bir ziyaret olabilir, siz bunları gereken zamanlarda yapmayıp sinsi bir görüntü çizerseniz bunun Türk vatandaşlarının nezdinde bir karşılığı olmaz. İkincisi, Türkiye'de siyasette ilgilenen ya da meraklı olduğumuz bir mesele millet olarak, seçimlere bir süre, uzun bir süre kala adının Cumhurbaşkanlığı adayıyla geçmesine rağmen var mı yok mu, ekibi dedi ki, öyle dedi, gördü, telefon açtı, buluştular gibi bu toplum bu tip davranışları sevmiyor. Dürüstlük ve açıklık ya da nerede neysen olsun duruşunu daha çok benimsediğini görüyoruz. Burada Erdoğan'ın nasıl 25 yıldır iktidar olabildiği ya da Cumhurbaşkanlığı'nda neden halkın sürekli kendisine teveccüh ettiği meselesinde dik duruş olarak ifade edilen, yani omurgalı duruş olarak ifade edilen bir duruş sergiliyor. Şimdi Mansur Yavaş'ın siyasi meselesi, ideolojisi nedir? Her kesimin nasıl bir ideolojisi vardır da toplumun her kesiminden, ki buna herkesi de katarak söylüyorum, nasıl bir oy alabilecek? Ya da Ankara'da neyi başardı? Ankara'nın gönlünde tat kurup İstanbulluların Ankara'da vay şu yapılmış, kıskandık ya da bizde niye yapılmadı bu dediği bir plan, bir projeye de gerçekleştirilen bir şey var da ben mi kaçırdım? Ya da
1: Ankara'da yaşayanlar var.
2: Daha aramızda siyasi Zafer Şahin Ankara raporunu alırız. Evet. Yani bıraktım trafiğini vesaireyi. Ben bile İstanbul'dan, hani İstanbul'un en büyük sorunları, zaten sorunları 5 saat tartışırız İstanbul'un. Allah'a emanet bir şehir ama yapacak bir şey yok. Herkes burayı büyük şehir falan zannediyor ama leş pisliğin içinde yaşayan insanlarız İstanbul'da. Trafikte, yani işin şeyi bu. Baştan savma işler yapılıyor. Detayına girmeye gerek yok. Adalarından Kadıköy'üne, Kadıköy'ünden Beşiktaş'ına kadar böyle. Pislik yuvası. Ama baktığımız zaman bir de şu var. Siyaseten bir seçim atmosferinde CHP'nin başındaki kişi Kılıçdaroğlu Mansur Yavaş'ı CHP'nin adayı olarak gösterebilecek mi? Kesinlikle hayır. Peki içeride olan bir Ekrem İmamoğlu faktörü var. Bir Özgür Özel faktörü var. Bu kişilere tek tek baktığınız zaman bir ortak aday gibi bir şey çıkartılabilecek mi? Sanmıyorum. Yeni partiden CHP'ye de önümüzdeki dönecekler vardır. CHP'den de Özgür Özel'in yanına geçecekler vardır. Neden diyeceksiniz? Burada herkes koltuğunu ve bir dönem daha milletvekili seçilmeye çalışılıyor. Yani burada hizmet, işte millet, yok şu proje, proje üreten yok bakın. Herkes ya delege hesabı yapıyor ya bir dönem daha 2028'den 2032'ye kadar siz Faik Özturak gelecek vesaire deriniz. Ya ne geleceği artık ya? Bir hani Türk siyasetinden gerçekten emekli olması gereken bir sürü insan var.
1: Peki.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nin içerisindeki kadrolar zaten başta bu. Ama burada ben şunu söyleyerek tamam.

0: Olarak izle. Burada ben biraz farklı düşünüyorum bu seçim atmosferi meselesini. Şimdi burada Cumhurbaşkanımızın söylediği mesele, AK Parti'nin bir planı programı vardır ama burada ben Orta Doğu mantığıyla gittiğim zaman ya da dış politika mantığıyla gittiğim zaman paranın izini takip ederim. Burada da orta vadeli programa baktığım zaman 2027 yılında detayına girmeden genel söylüyorum. İşte bütçe açığı, kamu harcamaları ya da işte siyaset partileri arasında geçişler, transferler vesaire gibi bu genel trendle, eğilimle beraber okuduğum zaman tam bu çelişecek bir mali tablo çıkıyor. Ve özellikle 2027 yılı için öngörülen büyüme oranları ve kamu yatırımlarındaki ivmelenme ben olası bir siyasi hareketlenmeye işaret ettiğini ya da 2027'nin sizin bahsettiğiniz belki de sonbaharında ya da o tarihlerde
1: Kasım
0: ama,
1: konuşuluyor 2028
0: erken seçim olabileceğini düşünüyorum.
1: Şöyle bir noktaya geliniyor. Yeniden ümit burnunu keşfediyoruz. Yıllar sonra, hatta yüz yıllar sonra ümit burnundan dolaşılmaya başlanıyor. Öyle olunca da maliyetler artıyor. Sözü size bırakmadan bugün Amerika'da önemli bir veri de açıklandı. O veriyle birlikte rakamlar da önemliydi. Dün 107 dolarları eğer yanılmıyorsam 108 dolarları görmüştü Brent petrol. Eğer hazırsa Azal'dan rica edeyim çok kısa bir petroldeki son durumu da ekranlara getirelim. Çünkü Fed faiz arttıracak mı arttırmayacak mı bu noktayla ilgili rakamları da takip ediyoruz. Altında 0.67'lik bir yükseliş var. Altında yatay bir seyir oldu. Özellikle bugün eğer gelen veriler beklentilerin altında gelmiş olsaydı önümüzdeki hafta Fed'den bir pas geçme bekleniyordu ama bugünkü veriler sanki bir faiz arttırımını güçlendiği söyleniyor. Şu anda %2,5 yukarıda 101 doları bugün içinde rakamda görmüştük 104 dolara yükseldi. Brent petrolün yükselmesi, enflasyon demek. Enflasyon demek Amerikan başkanının önümüzde seçimler var. Buna karşı atacağı adımların zorlaşması demek. Son olarak birazdan onları konuşacağız. 5000 dolar Trump temettüsü dedi. Böyle adımlar atmak durumunda kalıyor. Ne dersiniz? Babil Mendeb kapanır mı? Eğer kapanırsa petrolün seyri ne olur? Savaşı nasıl değiştirir, geliştirir? Bir Amerikan müdahalesi olabilir mi? Buyurun.
2: Şimdi petrol 110 dolarları buldu iki gün önce. Bir geriye düşüş başladı ama yeterli değil.
1: Tekrar yükseliş başladı.
2: 90'dan bir anda 110'a geldi ki hani o havanın durulduğu anlarda 70 dolarlara kadar gelen bir petrolü konuştuk. Dediğin gibi herkes için felaket. Petrol bu rakamların üzerine çıkarsa dünyada zaten olan ekonomik kriz daha da derinleşecek. Sıkıntı burada. Peki ne oldu da bir anda fırladı? Hani bunu esas bir görüşmek ve konuşmak lazım. Babil Mendeb yani boğazların en kritiklerinden biri.
1: Doğru.
2: Bir diğeri
1: Hürmüz. Daha geniş bir harita varsa Azal hemen onu da isteyelim. Bu Babil Mendeb
2: burada anlatmaya
1: haritası.
2: Devam edeyim.
1: Buradan devam
2: esas
1: edin.
2: Esas konuyu çünkü buraya toplayacağım. Bir de Hürmüz var bildiğiniz.
1: Hürmüz var hemen bu bölümün dışında.
2: Şimdi
1: üzerinde.
2: Orta Doğu petrolün ana yatağı. Ve buradan yapılacak sevkiyatlar.
1: Buyurun. Babil Mendeb
2: şimdi.
1: Burası.
2: Bir kritik
1: Hürmüz.
2: Yer burası.
1: Orası.
2: Tam çıkış noktası. Bir diğeri de Hürmüz. Şimdi bak burada 8'e yakın ülke var. Hepsi de petrol konusunda dünyada en önemli ülkelerden oluşan bir yapı. Ve hepsinin de burada ihraç yeri tek o Hürmüz. Tıkandı. Evet.
1: Buradan eğer
2: bitti.
1: Döndüremezlerse yani Babil Mendeb üzerinden geçemezlerse bütün Afrika kıtasını güneyden dolaşıp Ümit Burnu'ndan dolaşmak zorunda kalıyorlar.
2: Şimdi Babil Mendeb ve yani Hürmüz kapandı takdirde ne olur? Az önce saydın.
1: Buyurun.
2: Ama niye Babil Mendeb bir anda konuşuldu ve kapanma riskiyle karşı karşıya kaldı? Bunu bir
1: buyurun, özel bir durum var
2: onu anlatayım yani müsaade edersen. Şimdi bakın Suudi Arabistan dünyanın önemli petrol üreten ve ihraç eden ülkelerinden biri.
1: Doğru.
2: Ve Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Doğru.
2: Hatta şurada bak Fücere yazıyor izleyenler görür.
1: Evet.
2: Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri Hürmüz üzerinden petrolünü getireceği zaten getiriyordu. Bu burada yaşanan olaylardan sonra bir alternatif çözüm aradı. Direkt buradan yani Hürmüz'ü bypass ederek Fücere limanına petrolü borularla taşıyıp oradan gemilere yükleyip
1: şöyle diyor yani
2: yolunu.
1: Buraya kadar getirin, buradan alalım, biz karşıya geçirelim denizden değil. Buradan da gemiler gelsin, Hürmüz'ü bypass edip devam edelim.
2: Diyor ki Hürmüz'e hiç bulaşmadan gemiler gelsin şuraya Fücere limanına. Ben diyor buradan borularla taşıdığım zaman diyor Hürmüz'e hiç bulaşmadan diyor bu gemilerle bu sevkiyatı yaparım.
1: Tamam.
2: Hatta İran bunu denedi, yaptı. Füceri limanı defa

0: Yakalayamasalar da Arabistan'ın 5 ila 7 milyon varil günlük
1: bir açıklaması var.
0: Burada bir sevkiyatı oluştu. Keza bunun yarısı kadar da Birleşik Arap Emirlikleri. Yani 20 milyon varilin belki yani 3'te 1'i ya da yarıya yakın kısmı bu bahsettiğim iki yolla pazara ulaştırıldı. Bu bir rahatlama sağladı. Şimdi dedi ki Husiler, ben burayı da kapatacağım. Burada Yanbu'ya getirdiğim petrolü buradan satamayacaksın dedi. Plan bu. Şimdi işler mi? Bak İsrail'in katliamı, soykırım başladığında Husiler Babülmendeb Boğazı'nı dar etti. Yani bütün o emperyalist ülkelere dedi ki
1: doğru, geçirmedi.
0: İsrail'le bağlantılı kim varsa dedi buradan geçemeyecek. Bunun üzerine senin az önce bahsettiğin Ümit Burnu işlemeye başladı. Maliyetler arttı, süre arttı, dünya ekonomisi büyük bir maliyetlerden dolayı kriz yaşadı. Ve en sonunda Avrupa ne yaptı biliyor musun? Cibuti. Buradan liman kiraladılar. Aspides adında başlangıcın 7 ülkenin kurduğu, sonra 20'ye yakın ülkenin de katıldığı bir askeri güç oluşturdular. Kime karşı? Husilere karşı. Dediler ki madem bunlar burada hani trafiği engelliyor, geçişi durduruyor, biz de o askeri müdahalede bulunalım, burayı işler hale getirelim. Ümit'i de dolanmak durumunda kalmayalım. Buna rağmen, bak buna rağmen başaramadılar. Şu an hala burada Avrupa'nın o devletlerinin askeri gemileri var. Ama Husilerin o vurkaç taktiğiyle, o küçük botlarla oluşturduğu yapıya direnemediler.
1: Hatta bir adım ileri gittiler Coşkun Başbuğ. Bir Meyyun Adası görselimiz var. Anadolu Ajansı da bugün onu paylaştı başlıklar halinde. Sadece bu bölgeyi kontrol etmek değil, tam Babülmendeb Boğazı'nın içinde. Tıpkı...
0: Şimdi geleceğim oraya.
1: Evet, şimdi şöyle bir... Evet, ekranda getirdi arkadaşlar. Böyle bir ada. Meyyun Adası'nı kontrol altına aldık dedi Husiler. Önemli başlıklar da var. Buraya arkadaşlarım yazdı. Ne anlama geliyor burası? Gemi trafiğinde nasıl bir tablo var? Buyurun detaylı.
0: Şunu anlatayım o zaman. Bak şimdi. Burada Hudeyde Limanı vardı. Yemen'in bak şuralarında Hudeyde Limanı var.
1: Evet.
0: Ve bu Hudeyde Limanı Husilerin eline geçti ve yıllardır da kullanıyor. Hatta Yemen'in en önemli limanlarından biri. Amerika ile İngiltere zaman zaman Husileri harekat düzenliğine gelir burayı
1: vuruyor. Orayı vuruyor evet.
0: Şimdi Suudi Arabistan'da bak Suudi Arabistan'da Husilerin bu saldırılarına karşı alternatif Kızıldeniz'in batı kesimlerinden hareketle buradan çıkmayı denediler. Bir daha söylüyorum bak bu batı kesimle yanaşarak hani şu kıyıdaki tehdidi aşma adına buralara gelerek şuradan geçmeyi denediler. Bunun üzerine füze menzili de sıkıntı yaşayan ya da müdahalede sıkıntı yaşayan Husiler dedi ki biz dedi Muha Limanı var hemen güneyde. Orayı ele geçeceğiz.
1: Doğru.
0: Şimdi Yemen'deki aslında şu an yaşanan çatışmaların esas sebeplerinden hani tetikleyicisinden biri bu. Muha'ya yani güneye yaptığı o saldırı. Muha Limanı'nı ele geçiren Husiler hemen şurada Haniş Adaları, senin bahsettiğin yani biri Meyyun. Bu yani 5-10 adadan oluşan
1: doğru,
0: bir yapı var. Haniş Adaları diye geçiyor. Dedi ki biz dedi aynı zamanda bu adaları da ele geçirelim. Nefesin yani gırtlak borusuna oturalım. Cesaret olan varsa geçsin hadi buradan demeye getiren bir saldırı başlattılar. Şu an dediğim gibi Meyyun'un kontrolünü aldılar. Doğru. Haniş'in hatta kontrol altına alındığı söyleniyor. Bunun üzerine Suudi Arabistan'ın buradan geçme şansı kalmadı. O nedenle bir anda 110 dolarlara fırlayan petrolü gördük. Şimdi burada gelinen noktada Husiler burada tutunabilir mi? Yoksa oluşacak bir askeri güçle Husiler burada bir saldırıya maruz kalır.
1: Ne dersiniz? Yanıtınız ne?
0: Şöyle, şu an için ben Husilerin burada tutunacağı kanaatindeyim. Çünkü Suudi Arabistan her ne kadar merkez hükümeti desteklese, merkez hükümet üzerinden bir Husilere karşı güç oluşturarak saldırsa da şu ana kadar Husiler bak Taiz, Dahi, Albayda, Damar, Manih gibi yani şu Yemen'in şöyle yay şeklinde hilal şeklindeki bir bölgesinde ciddi üstünlükler sağladılar ve hakimiyet kurduğu alanı genişletti.
1: Şimdi iki çok sıcak gelişme var konuyla ilgili Coşkun Başbuğ. Diğer konuklarımla birlikte lütfen yorumlayın. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı'ndan geldi bir son dakika gelişmesi. Doğu Batı Boru Hattı. Az önce siz gösterdiniz. Doğu Batı Boru Hattı. Yemen'deki Husilerden gelen saldırıların ardından tedbiren kapatılmış durumda. Yani sadece Babülmendep değil, az önce sizin gösterdiğiniz Suudi Arabistan'ı doğu batı aksında

0: Kesen. Yani bir anlamda
1: Riyad'la Medine arasındaki tabii bölge ve dün sabahki saldırıyla beraber
0: durdurulduğunu söyledi Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı. İşte bu ne anlama gelir? Bir bu. İki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhat El Suud'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki son durum ele alındı. Suudi Arabistan'ı hedef alan son saldırılar değerlendirdi. Çok sıcak iki gelişme anladığım kadarıyla bu gece de uzun olacak gibi görünüyor. Bu iki sıcak gelişmeye dair yorumlarınızı alayım. Mete Sotoğlu buyurun, siz de ben yanıma alayım. Yavaş yavaş şimdi burada, stratejik olarak da değerlendirmeye devam edelim.
2: Bak burada o bahsettiğimiz
0: bahsettiğimiz
2: Aksliman şu at.
0: Doğu batı attı.
2: Evet, orada işte borular üzerinden yapılan bir sevkiyat var idi. Burada şimdi Suudi Arabistan diyor ki ben bu hattı kapattım diyor. Bu kapattığı an,
0: saldırılar vardı çünkü.
2: Bak kapattığı an şu an petrol fiyatı 104'tü son baktığın. Bu son dakika haberi ise
0: bu öyle. Son dakika bakarız birazdan
2: yani,
0: yine.
2: Yani kısa sürede bu petrol fiyatının çok daha üst seviyelere geldiği bir dönem yaşanacak. Burada esas sıkıntı şu. Bak yakın zamanda Mekke Anlaşması yapıldı. Kim? Pakistan, Türkiye ve Suudi Arabistan. Hmm. Ve bu anlaşmanın içeriği bu ülkelerden herhangi biri saldırıya uğradığı takdirde o ülkelerde onunla birlikte bir
0: bu kapsar mı?
2: İşte o tartışılıyor. Yani bu kapsar mı kapsamaz mı? Hatta birileri kaşımaya çalışıyor. Diğer ülkeleri de batağa çekmek için. Burada kastım şu. Bak İsrail ve İran. Bak İsrail ve İran ortak bölgeyi ateşe atmak için sinsi plan peşindeler. İran'dan da kastım tabii İran'ın içindeki paralel yapı. Yani devrim muhafızları. Bile isteye yapılıyor. Bak İsrail'e fiske vurulmuyor. Amerika keza aynı şekilde. Sürekli bölge ülkeleri kışkırtılıyor, kaşınıyor. Burada Suudi Arabistan ve Husiler'de ben hakikaten orada bir bana göre çok ilginç bir durum gelişti. Husiler bugüne kadar İslam aleminin takdirini alan ve İsrail'e de gerçekten çok samimi saldırılarda bulunan, burayı da felç eden, haklı olarak İsrail'e diyor buradan her giden gemi Gazze'ye diyor atılan bombadır, asla müsaade etmeyeceğim diyen bir ülke, yani doğru, bir yapıydı. İlk defa Mekke'nin hemen güneyinde bir yere saldırınca İslam aleminden büyük tepki aldı. O da şunu gerekçelendirdi. Dedi ki İsrail Suudi Arabistan dedi sana havalimanına yaklaşan bir uçağa saldırı düzenledi dedi. O saldırıya misilleme yaptım ben dedi. Peki Suudi Arabistan niye saldırdı? Devrim muhafızına ait bir uçağın sessiz sedasız sana havalimanına, yani Husilere yönelik bir sevkiyatı vardı. Yaptı. O sevkiyatın üzerine ben bu saldırıyı
0: yani gerçekten zincirleme reaksiyonuna baktığımızda arkasından yine İran
2: işte ve oraya İsrail getireceğim lafı. Yani İran ve İsrail. Özellikle bak İran. Şimdi Husileri zaten destekleyen ve yönlendiren diye anılırdı. Ben onu son zamanlarda ayrıştırmıştım. Yani Husiler daha çok bağımsız. Hatta Zeyd'e kolunun yani Sünni'li en yakın alanıdır Husiler. Böyle İran'ı da eleştiren, niye sessizsin, Gazze'de niye hani Hizbullah üzerinden veya kendin direkt müdahalede bulunmuyorsun diye çok sert eleştiren bir yapıydı. Ne olduysa şu son bir aydır Husiler bir anda yani bu bahsetmiş olduğum yapının değerini tutacak çıkışlar göstermeye başladılar. Peki. Bir tanesi de bu. Şimdi burada Suudi Arabistan'ı engellemek, Babülmendi kapatmak tam da İsrail'in istediği şey. Tam da İran'ın istediği şey. Kriz tırmanıyor. Bölge ülkeleri birbirleriyle çatışır mıyı tartışıyoruz. Ve Gazze'yi konuşan yok, İsrail'i konuşan yok.
0: Filistin'i konuşan
2: esas
0: yok.
2: Esas oyun buna kuruluydu. Şu an maalesef oyunun işlediği
0: devam
2: anlardayız.
0: Edelim. Coşkun Başbuğ, ne dersiniz? Mete Sohtaoğlu, sıcak bir gelişme. Şimdi arkadaşlarım güzel hazırlamışlar. Önemli notlar da var burada.
2: Bu küresel
0: ticaret için kritik bir hat. Sizin de bu notlar üzerinden değerlendirmenizi arası almak isterim. Nasıl bir süreç bekliyor bizi? Buyurun.
3: Birincisi Husiler dediğimiz yapı Yemen içerisinde isyancı bir grup, bir örgüt. Neticede baş kaldırmış. Yemen ordusu varken dağlık, zaten Zeydi dediğimiz dağlık kabileler anlamına geliyor. Burada sahil bölgelerini tutmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Fakat burada Suudi Arabistan'la aralarında Yemen'de bir barış anlaşması masası varken bir şekilde yıktılar masayı. Şu an onlarda da bir ikilik var, doğru. Bir İran'a daha yakın duran bir kesim var. Bir de pragmatist olup düşünsenize bir uluslararası su yolunu kontrolü altına almış, geçişi engelleme kapasitesi sahip bir örgüt uluslararası aktörlerle masaya oturmak istiyor. Bu kanatta var. Fakat bu işi gergindiren, tırmandıran mesele geçtiğimiz aylarda İran hava yollarına ait bazı uçakların Yemen hava sahası içerisinde Husilerin bulunduğu alana kargo uçaklarının inmesiyle

0: başladı.
1: Yani zaten, bu bir yardım olarak değerlendirildi, destek olarak değerlendirildi.
2: Zaten bir bilinen
3: olay orada başladı zaten.
2: Burada şimdi İran'ın buraya yardım dediği meselede hani günah boynuna demeyeceğim, bildiğim bir mesele. Burada Eritre ve Sudan üzerinden zaten Yemen'de Husilere askeri yardım yapıyor İran. Bunun raporları da vesairesi de var zaten, gözlemleri. Fakat bu geçtiğimiz ay İran Devrim Muhafızları komutanının bölgesel bir tur esnasında bu bölgeye ziyareti işi iyice gerginliğe büründürdü. Ve burada uzun süredir biz aşiretlerin hazırlık yaptığını, burada da kendi içinde bölünüyor, biraz karmaşık bir bölge. Bir, Suudi Arabistan'ın askeri araçlar, zırhlı araçlar, silahlar, ağır silahlar verdiği bir yapı var. Bir de Birleşik Arap Emirlikleri'nin de burada bir ağırlığı var. Ağırlık dediğimde silahlandırdığı Yemenliler var. Şimdi burada bir de Yemen ordusu var. Fakat biz burada Körfez bölgesindeki Suudi Arabistan Birleşik Arap Emirlikleri rekabetini burada düne kadar gördük. Çünkü buradaki bütün güçler Husilerin bulunduğu alanlara, bir Yemen haritası verirseniz de orada daha net anlatırım.
1: Bir önceki harita daha iyiydi galiba. Burayı birazdan konuşalım.
2: Gelin hemen geleceğim.
1: Hemen tekrar buraya dönelim ama bir önceki o haritayı da ekranlara getirirsek Babül Mendeb.
2: Çok 5 koldan.
1: Bu daha mı iyi?
2: Evet, 5 koldan.
1: Buyurun.
2: Askeri bir karadan harekat başladı. Burada beklenti Suudi Hava Kuvvetleri'nin havadan destek vermesi, karadan da ilerlemesi. Fakat burada haritada da coğrafyayı gösterdiği için bu haritalar şundan önemli oluyor. Bakın, burada Türkiye'de çok meşhurdur. Kahve istediğiniz zaman bana bir moka dersiniz. Moka'nın kökeni burası. Moka diye bir yer var. İşte bu Yemenli güçler, Husiler karşıtı bu Moka bölgesine inip Babel Mendeb Boğazı'nı kontrol altına almaya çalışıyorlardı. Bakın, buralar dağlık. Şimdi bu sahil bölgesine inmeye çalışan güçler bertaraf edildi, ters tepti ve Husiler muhtemelen şu parmağımla gösterdiğim yerde El Arya bölgesine doğru, kontrole doğru gidiyor. Bu Babel Mendeb Boğazı'nı sadece adalar değil, buraya doğru, Aden'e doğru ilerleyecek ve sahil şeridini tamamen kapatacak bir olanağa erişti. Coşkun Bey'in söylediği bu adalar meselesi, şöyle kritik bir mesele var. Burada volkanik adalar var. Bu gördüğünüz ilk ada Babel Mendeb, yani Peril ya da Meyyum denen ada. Bu da şu Arapça barim kelimesinden geliyor. Yani ne diyelim, suyun önündeki engel, suyun önündeki tıkanıklık yapan bir tıkaç gibi. Buna Batılılar Peril diyor.
1: Burada hareketli işte Meyyum ekranlara geldi.
2: Arapçada da Meyyum deniyor.
1: Zukar, Büyük Haniş ve Küçük Haniş de daha kuzeydeki iki bölge.
2: Burada Batılılar dediğim gibi Peril diyor, yerel isminde Meyyum. Ama burada gördüğümüz mesele, bu ilk adaya biz geldiğimiz zaman bu gördüğünüz bölgede boğaz ikiye ayrılıyor. Buranın derinliği farklı, buranın derinliği farklı. Ama bu adalar aynı zamanda doğal limanlar olarak da gözüküyor. Şimdi burada tehlike şu oldu, bu adaların kaptırılması. Şimdi topçu mesafesinde artık gemileri İHA kullanmadan, füze kullanmadan müdahale edebilme şansınız oldu. Şimdi diyeceksiniz ki kaç tane adam yolladılar. Benim öğrendiğim bilgi, bu sahil bölgesinde yaşayan arkadaşlarımdan yaklaşık 100 kişilik artık bir takım sistemlerle buraya insanlar gönderilmiş. Fakat burada
1: adanın üstüne.
2: Adaların üstüne. Zaten burası engebelik. Diğer adalar da engebelik. Yani bu tip çatışmalar için korunaklı bir yer. Altyapı var mı yok mu onu da bilmiyoruz. Ama burada sıkıntı şu. Şimdi Washington, Suudi Arabistan'ın bombardıman talebine benim edindiğim bilgiye göre olumsuz yanıt vermiş. Yani Yemen'e yönelik bir Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne ABD'nin tanker uçaklarıyla, savaş uçaklarıyla, istihbarat uçaklarıyla, işte AVAX'larıyla falan ve İsrail'e verdiği
1: destek. Neden izin alıyor?
2: İzin değil, destek istiyor. Destek.
1: Peki Coşkun Başbuğ'a sorayım müsaadenizle. Amerika destek vermeden Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri kendisi kalkıp böyle vurabilir mi?
3: Vurur.
1: Ama bir özgüven eksikliği mi? Neden Amerika'dan destek?
2: Petrol hatları var. Bakın sizi bölüyorum. Burada mesele şu. Suudi Arabistan'ın vurma kabiliyeti var tabii ki. Ama burada koruması gereken bir de boru hatları var. Şimdi bu boru hatlarının vurulması demek, örneğin Aramco şirketinin Burada boru hattı dışında bakın.
1: Ha şöyle, eğer Suudi Arabistan saldırırsa bir yanıt gelir. Aramco'ya yönelik bir
2: sistem çöker.
1: Sistem

0: Peki.
1: Bak orada sistem şöyle çöker. Sistemle beraber şu tehdit de var. Biz baştan beri bölgesel bir savaş yayılmasın diye büyük çaba harcadık. Bak Mekke Anlaşması'nın içeriği tam İsrail'in tuzak kurduğu bir alan. Şimdi burada o anlaşmayı uygularsan aslında İsrail'in tuzağına düşmüş olursun.
2: Yani şöyle, eğer o bir Suudi Arabistan'a yönelik saldırı gerçekleşirse NATO'nun 5. maddesi gibi
1: diğer
2: hepimiz birimize, Türkiye'nin de bir cevap hakkı mı?
0: Benim gene bildiğim, öğrendiğim şey şu. Bu kesinlikle bir asker göndermek manasında kastederek söylemiyorum. Çünkü Türkiye'de bu tip şeyler karıştırılıyor. Şimdi Mekke ittifakının zaten burada deniz kuvvetleri ayağında bir mutabakat vardı. Bir görev gücünün oluşturulması ve Bab el-Mendeb Boğazı'nın açık tutulması. Suudi Arabistan limanları, işte enerji hatları, ticaret hatları. Çünkü bu yol bizim Türkiye'ye doğru giden tek yol.
2: Peki.
0: Biz şimdi burada öteki yoldan biz etkilenmedik Hürmüz Boğazı'ndan. Ama bu yol bize doğru giden yol olduğu için özellikle Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye'nin bulunduğu güçler burada bir görev gücü oluşturulması konusunda mutabık kalmıştı.
2: Detaylarını hocama soracağım.
0: Bir şey daha söylemek durumunda şundan. Şimdi burada bu Mekke Anlaşması meselesine her ülkenin kendi kapasitesiyle katkıda bulunduğu bir yük paylaşımı vardı. O yüzden buraya bir asker göndermekten bahsetmiyorum. Ama insansız hava araçları gibi, kısa menzilli hava savunma sistemleri gibi, elektronik harp sistemleri gibi Türkiye Pakistan'la beraber bu konuda inisiyatif alabilir.
1: Şimdi burada da esas belli değil ha. Sadece anlaşma üzerinde mutabık kalındı.
2: Doğru.
1: Bunun detayını geçtiğimiz günlerde İstanbul'da toplantı yaptık ya. Bir komite oluşturuldu. Bu komite daha bunları detaylandıracak.
2: Bu telefonu ona bağlayabiliriz o zaman. Dışişleri Bakanı'nın hemen Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı'yla.
1: İşte oraya getireceğim. Burada esas Suudi Arabistan'ın saldırmama konusu bir müsaade izinden öte savaşın daha yayılmaması için bir tavsiye telefonu ve tavsiye kararı olarak ben algılıyorum.
2: Dışişleri Bakanı'nın görüşmesini.
1: Amerika da Mekke Anlaşması'nı hem yani destekliyor hem de İsrail'in niyetini bildiği için Suudi Arabistan'ın saldırılmasını doğru bulmuyor olabilir. Peki, tahminle konuşuyorum.
2: Mete Sohtoğlu lütfen tamamlayalım detaylarını. Sonra hocama da hem bu uygulaması boyutunda soracağım.
0: Şimdi, Yemen boyutunda Washington ve Suudi Arabistan bir ikilemde kaldı. Ya Coşkun Bey'in söylediği gibi bölgesel yeni bir cephe açılacak. Şimdi İsrail uzak görmeyin. Afrika boynuzunda Türkiye'nin ya da diğer ülkelerin de mücadele ettiği bir İsrail varlığı var. Örneğin Somaliland gibi ya da burada bazı adalarda Arap Emirlikleri de İsrail'de askeri üsler oluşturmak istiyor. Bu askeri üsler de üst deyince hep incirlik üstü gibi üsler geliyor değil. Mesela Sokotra Adası gibi başka adalar var. Burada İsrail'in gözetleyebileceği, sinyal istihbarat alabileceği ya da burada belirli gruplara silah sağlayabileceği, bunu Afrika boynuzundaki bazı örgütler de dahil el altından bu hamleleri var. O yüzden savaşın ya da çatışmanın buraya dayanması önümüzdeki günlerde bir karar verilmek zorunda kalacak. Buyurun. Ya bu bütün bu şu an açıkçası başarısız olmuş bu askeri harekat bütün güçler yeniden organize edilerek büyük bir hava gücüyle bir an önce bu işin açılması için şiddetli bir bombardıman görebiliriz. Çünkü gerçek olan şu var. Bir örgüt uluslararası bir suyu kontrolü altına almış durumda ve buradan uluslararası bütün seyri sefer güvenliği tehdit ediyor. Çok açık söyleyeyim. Bu Yemen'in bu bölgesini Husilere yedirmezler.
2: Teşekkür ederiz.
0: Açık ben
2: etiyorum. Devam edelim. Hocam lütfen buyurun. Buyurun sizi alayım. Hocam açıklamalarına başlamadan önce bu Axios'un Trump'la ilgili bir açıklaması vardı. Az önce Mete Sohtoğlu da altını çizdi. Bir yardım istedi Bin Selman ama o yardıma hayır yanıtı verdi diye. O görseli de bir hazırlarsak ekranlara getirelim. İşte geldi ekranlara. Axios diyor ki hocam Bin Selman Kızıldeniz tehdidi karşısında Trump'ı Husi isyancılarına saldırmaya çağırdı. Ama Trump da şöyle yanıt veriyor. Hayır diyor buna. CENTCOM komutanı Amiral Cooper da perşembe günü acil koordinasyon için Riyad'a uçuyor. Yani bölgede bir hareketlilik var. Nasıl çözülecek? Eğer Husiler en son cümlesi Mete'nin o bıraktığı noktadan devam edersek orayı Husilere yedirmezler dedi bir gazeteci olarak, bir başlık atarak bıraktı. Öyle olursa, saldırılırsa, Husiler yanıt verirse ne olacak? Kasım'da seçimler var. Bir yandan da ekonomiye bakıyoruz. Bugün enflasyon verisinden önce, bugün enflasyon verisi geldi, faiz verisinden önce son adımdı. Sıkışmış durumda bir Amerika'yı da görüyoruz. Bölge ülkeleri de. Şöyle bir fotoğraf çekerseniz hocam, yakın vadede ne olur?
3: Öncelikli olarak şunu ifade etmek gerekiyor. Orta Doğu'daki bütün ülkeleri farklı, Yemen'i kodları itibariyle farklı şekilde değerlendirmek gerekiyor. Aslında krizin bu kadar çok derinleşmesinin ve çözümsüzlüğe doğru evrilmesinin altında yatan temel saik de bu. Geleneksel olarak kabile kültürü üzerine bina edilmiş ve hatta güç dengelerinin de bu kabileler arası mücadeleler üzerinden şekillendiği bir yapıdan bahsediyoruz Yemen'i konuştuğumuzda. Bu da ister istemez farklı ittifakların ortaya çıkmasına da sebebiyet veriyor. Örneğin 90'ların başından itibaren şu anki Husilerin lideri olan Abdülmelik el-Husi'nin abisi Hüseyin el-Husi, devrik sabık cumhurbaşkanı, devlet başkanı Ali Abdullah Salih ile iş tutarak 90'larda İhvan geleneğinin Yemen'deki temsilcisi olan Islah Partisi'nin siyasal alandaki görünürlüğünü engellemeye yönelik pragmatik bir ilişkiye girmişlerdi. Ama 2000'lerin başında bu gerilim artınca bu sefer bu bir çatışmaya dönüştü. 2004'te Husilerin lideri Hüseyin Husi'nin ölümüyle beraber de Abdülmelik el-Husi ile aralarındaki gerilim daha da tırmandı. Fakat yine şunu gördük bu arada. 2011'de halk devrimi Yemen'de gerçekleştikten sonra 2014'te Suud destekli Ali Abdullah Salih ile Husiler yeniden bir ittifak kurdular. Halk devriminin aslında o yükselişini, Yemen'i yeni bir yere taşımasını engellemeye yönelik ve böylece 2014 Eylül'ünde Ali Abdullah Salih ve Husilerin bir olduğu, birlikte hareket ettikleri güçler Sana'ya girdiler, başkentin kontrolünü ele geçirdiler. Ali Abdullah Salih'in planı şuydu: Husilerin desteklediği bir durumla devlet başkanlığını yeniden ele geçirmekti ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Yeniden bir gerilim tırmandı ve 2017'de Ali Abdullah Salih'in elini, aslında evini basarak Husiler öldürdü. O tarihten bu yana da zaten hikayenin aslında derinleştiğini ve ciddi manada gerildiğini görüyoruz. Bu anlamda Riyad'ın Yemen'e zaten 90'lardan bu yana tutarsız siyaset izlemesinden kaynaklanan bir kriz de şu an itibariyle sahada kendi varlığını gösteriyor. ABD kısmı farklı ama önce Yemen'de var olan şeyin içeride bir iktidar mücadelesi olduğunu görmemiz gerekiyor. Yani bir yanıyla BM nezdinde tanınan meşru hükümet, Yemen geçici konsey yönetimle beraber ve ona bağlı güçlerle şu an başkenti elinde tutan Husiler arasındaki bir iktidar mücadelesi.
2: Tekrar Husiler Meyun Adası'nı verebiliriz Hazal, buyurun.
3: Ve bu iktidar mücadelesinin tabii başka boyutları da var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteklemiş olduğu, Aden'de bağımsızlık isteyen ya da farklı bölgelerde yine etkin olmaya çalışan, bazı adaları kontrol etmeye çalışan güçler de var. Fakat son bir yıl içinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgesel rekabetinin Yemen üzerinden yürümesi, bu son günlerde BAE destekli grupların bölgeden çekilmesiyle beraber aslında Husilerin özellikle bu bölgelerdeki etkinliğinin artmasına sebebiyet
2: Hocam,
3: verdi.
2: Bölgeden gelen son bilgiler içinde şöyle bir bilgi de var. Yorumlamanızı rica edeceğim. Yemen'de hükümet güçleriyle Husiler arasında şiddetli çatışmalar sürüyor. Yani sizin söylediğiniz gibi aslında orada bir çatışma süreci.
3: Tabii akşama doğru aslında şöyle söyleyelim. Yani gün içinde veya son 24 saat veya 36 saatlik sürece baktığımızda Husiler gerçekten ciddi bir ilerleme kaydettiler. Özellikle buradaki Meyun Adası, Zubab ve Moha'yı ele geçirdikten sonra aslında Batı Yemen'de ciddi bir avantaj elde etmiş oldular ve bunun üzerine meşru hükümete bağlı, Yemen hükümetine bağlı güvenlik güçleri bu bölgeyi ölüm kutusu olarak ilan etti ve havadan ve yerden, hava ve yer unsurlarının koordinasyonuyla birlikte burayı serbest atış bölgesi ilan ettiler.
2: Hocam, bir son dakika gelişmesi tabii daha var. Jerusalem Post paylaşıyor. Netanyahu talep gelmesi durumunda İDF, yani kendi silahlı güçleri ve askeri istihbaratın Yemen'de hedefli saldırılara, ki bunu suikast olarak değerlendiriyorlar, ve hava desteğine başlamaya hazır olduğunu ifade etti. Coşkun Baş bu söylemişti. Böyle durumların ardından İran ya da İsrail çıkardı. İsrail çok hızlı bir şekilde pozisyon aldı. Biz hazırız, hemen bu işin içine girebiliriz diyor. Netanyahu, böyle bir talep gelir mi? Ne dersiniz?
3: Aslında buradaki
4: daha var.
2: Zafer

0: Şahin galiba. Buyurun Zafer Şahin.
1: Bir gelişme daha var. Şimdi üst düzey bir İranlı kaynağa dayandırılıyor. Ve üst düzey İranlı kaynak diyor ki petrolün varil fiyatı 110 dolara ulaştı. Daha da yükselmesi bekleniyor. Küresel enerji piyasaları sahadaki mesajlarımızı ve askeri mesajlarımızı doğru şekilde anladı. Trump İran'la müzakerelere geri dönmeye çalışıyor. Trump ve Şahin kanadı İran'a yönelik gerilimi tırmandırıcı askeri gösterilerin kendileri açısından yenilgiyle sonuçlanacağını fark etti diyor İranlı bir kaynak ve şöyle devam ediyor. Müzakere ancak İran'ın bilinen şartlarının kabul edilmesi halinde mümkün olacak. Yani İran hem burayı hem de aslında Hürmüz'ü kapatarak o pazarlık masasında, barış masasında elini güçlendirdiğini bence bu açıklamayla ilan ediyor.
2: Yalnız şunu söylemek Buyurun. İsterim. Zafer Bey önemli bir şey söyledi. Şimdi burada Hürmüz Boğazı'nda ekonomik bir maliyet yaratmaya çalışmıştı İran. Babel Mendeb'le beraber bu maliyeti, yani İslamabad mutabakatını Amerika Birleşik Devletleri'nin uygulaması için bir yandan da Tahran yönetimi kendince bir baskı yaratarak oturtmaya çalışıyor. Ama şunu da unutmayın, ABD ara seçimleri öncesi de Trump'a mali açıdan da darbe vurup baskı altına almaya çalışıyor.
0: Yani İsrail denklemde, Zafer Şahin paylaştı, İran denklemde bir iddia Amerikan basını, öyle değil mi arkadaşlarıma bir daha sorayım. CNN International'ın bir bilgisi, az önce paylaştığımız o son dakika bilgisi, o Doğu Batı hattındaki boru ya da sistemin Irak tarafından, İran destekli grupların Irak tarafından yaptığı saldırıyla vuruldu. Yani Yemen'den değil, Irak'tan o saldırının geldiğini konuşuyor. Yani Irak'ta da İran destekli gruplar için düğmeye basılmış, Yemen'de adım atılmış, İran devrede, İsrail devrede. Yani Orta Doğu'daki o bütün taşlar ya da aktörler bir kez daha ortaya çıkmış gibi görünüyor. Bu kez Babil Mendeb üzerinden.
3: Güzel paslaşıyorlar İsrail ve İran. Yani bak, Irak nere? Suudi Arabistan nere? Şimdi Yemen, Husiler bir anda devreye girdi. Ve dikkat edersen İsrail, Amerika, İran hariç bölge ülkelerine yapılan saldırıları konuşuyoruz. Bunlardan, bu ataşlardan, kıvılcımlardan biri tutarsa, biri tutuşsa var ya, bölge cehenneme döner. Bugüne kadar biz bunu engelledik. Bana göre hala da uğraşıyoruz. Ve ama gerçekten şu gidiş ve gidişat çok tehlikeli.
0: Peki Zafer Şahin, buyurun, sizin sözünü de alayım, sonra hocama döneyim.
1: Şu gidişata Coşkun Başbuğ'a bir ek yapacağım.
0: Buyurun.
1: Felaket senaryosu değil. Şimdi siz konuşurken baktım, Ümit Burnu 1488'de keşfedilmiş Vasco da Gama tarafından.
0: Evet.
1: Yani Ümit Burnu ne? Hint Denizi'nden, Hint Okyanusu'ndan,
0: petrol
1: işte
0: ticareti yolu
1: aşağıdan Afrika'nın en altından geçiyorsun, Avrupa'ya gidiyorsun. Eğer bu mesele çözülmezse dünya 1488'e dönecek. Çünkü çok ciddi bir küresel enerji ve ticaret savaşının fitili ateşlenmiş durumda. Yani iki tane çok kritik boğaz geçiş noktası fiilen kapatılmış durumda. Yani dünyayı 538 yıl geriye götürecek en azından ticarette ve enerjide bir krizle karşı karşıyayız.
0: Ben de aynı başlığı şöyle atmıştım Zafer Şahin. Ümit Burnu keşfedildi. Bu benim değil elbette. Yabancı basının yaptığı bir atıftı. Ümit Burnu keşfedildi. İşte ekranlara da geldi. Hemen gösterelim dilerseniz. 8.6, 8.8, bunlar trilyon varil. Bu noktalardan geçiş olmadığı takdirde hocam, buradan bir geçiş gelecek. Ve bu da maliyet anlamına geliyor.
4: Bu her
0: geliyor.
4: Şeyden önce şunu bir buyurun, teknik bilgi buyurun, olarak buyurun, söyleyeyim. Buyurun. Herhangi bir geminin Süveyş kanalını kullanmayıp Ümit Burnu'ndan geçmesi 3 hafta daha o
0: malın, ürünün, petrolün neyse
4: geç ulaşması anlamına gelecek. Doğru. Bu şu anlama geliyor. Yani aslında %40 oranında bir zaman
0: kaybı.
4: Kaybı veya zaman tasarrufu oluyor aslında Süveyş kanalı. Şimdi tekrar Yemen meselesine dönecek olursak, önce Yemen'deki mücadelenin aslında o son 6 aylık sürecini doğru okumak gerekiyor. Çünkü dediğim gibi bir yanıyla Suudi Arabistan Baye hesaplaşmasının vekillerinin aslında bir nevi mücadele alanına dönmüştü. Ardından Suudi Arabistan'ın ağırlığını hissettirmesinden sonra aslında Yemen hükümet güçlerinin Husilere karşı bir hazırlığı epeydir zaten sahada hissediliyordu. Bu aslında çok sürpriz bir durum değildi Haktan Bey. Onu ifade etmek gerekiyor. Ama buradaki mesele şu. Hürmüz'le beraber artık

0: İran'ın bir savaşan unsur olarak sahaya dahil olmasından sonra aslında şunu son bir, bir buçuk yıldır hep bu stüdyolarda şunu konuştuk, şunu sorduk. Husiler sürece dahil olacaklar mı? Ya da ne zaman dahil olacaklar? Hep İran o kartı bekletiyor mu? Ya da Husiler bunu ne zaman yapacaklar tarzında? Husiler 2020'den sonra aslında bir strateji değişikliğine gitmişti. Kendilerini Arap dünyasına birazcık daha kabullendirme, daha siyasal bir aktör olarak kendini gösterme noktasında ki beraberinde zaten Aksa Tufanı operasyonu sonrası işgal altındaki topraklara göndermiş oldukları füzelerle de aslında bunu ispatlamışlardı. Fakat diğer taraftan şöyle bir durum söz konusu. Zaten Husileri Yemen'deki ana Zeydilerden ayırt eden temel özellik bu. Şimdi Türkiye'de Galat'ı meşhur bir durum var. Husilerin Zeydi olduğu yönünde
1: yanlış bilinen bir bilgi
0: var. Bu şöyle bir durum. Aslında 80'ler
1: çok yaygın bir bilgi.
0: Aslında evet, köken itibariyle Zeydiler. Fakat 80'lerden itibaren mevzunun tamamen değiştiğini görüyoruz. Husilerin kurucusu, lideri olan Bedreddin el-Husi Yemen'deki en önemli Zeydi alimlerden birisiydi. Fakat Zeydi Alimler Meclisi'nin o yapmış oldukları uzun tartışmalar sonucunda Meciyüddin soy ismini hatırlayamıyorum. Meclisin başkanı olan o meşhur Zeydi Alim tüm üyelerin de aslında tüm üyelerle yaptığı istişareler sonucu imamet konusunda bir şey yayınladı, fetva yayınladı. Ve bu fetva neticesinde imametin nesep şartının artık değişen koşullar nedeniyle nesep şartının ortadan kalktığını, yani Hazreti Hüseyin'in veya Hazreti Hasan'ın soyundan gelmek, Ehl-i Beyt'ten olma şartının kalktığını açıkladı.
1: Hocam araya gireceğim.
0: Tabii buyurun.
1: Çok önemli bir bilgiydi ama o kıvılcım ateşlenmiş gibi görünüyor. Suudi Arabistan ve Yemen savaş uçakları şu an itibariyle Husilere ait hedefleri vurmaya başladılar.
0: Tabii az önce o ölüm sandığı dediğim yer
1: görüntüsü
0: orası.
1: Da var. İşte o görüntüler Suudi Arabistan tarafından paylaşılıyor. Bir kez daha tekrarlayayım. O kıvılcım anladığım kadarıyla ateşe dönüştü. Suudi Arabistan Amerika'dan bir yardım istedi ama Amerika hayır deyince.
0: Yok aslında şöyle Haktan Bey, birkaç gündür zaten Suud Hava Kuvvetleri vuruyordu. Fakat sürecin uzama ihtimali ve aynı zamanda Yemen'in coğrafi şartlarını dikkate aldığımızda düz bir alandan bahsetmiyoruz. Bundan dolayı ister istemez riskler fazla. ABD başkanının verdiği cevaba baktığımızda da aslında net bir hayırdan ziyade şu an buna hazır değiliz. Hazırlık yapmamız lazım diyor.
1: Ama Yemen savaş uçaklarıyla birlikte siz de az önce bahsettiniz. Yemen'de bir hükümet var. Öyle bir ifade ediliyor ve Husiler var, iki ayrı
0: Suud Hava Kuvvetleri ile birlikte. Yemen kuvvetleri de yerden buna destek veriyor.
1: Neresi onu bilmiyoruz arkadaşlarım.
0: Bu büyük ihtimalle şu an Taiz'in güneybatısında, yani Zübab'la Moha arasındaki bölge olması gerekiyor.
1: Hemen bunun yanına Azal, hangi nokta olduğunu tahmin ediyorum dedi hocam.
0: Çünkü hani akşam üzeri yapılan açıklamalara göre ölüm kutusu olarak.
1: Şöyle, o denize, kıyıya ulaşmaya çalışıyordu ve adayı kontrol etmeye çalışıyordu. O bölgeden, yine yani kıyıdan Husiler uzaklaştırmak için o bölgeye yönelik midir diye merak ettim.
0: Ya öyle olması gerekiyor çünkü şöyle temel bir durum var.
1: Bir harita varsa hemen harita üzerinden de konuşalım.
0: Şimdi Hürmüz Boğazı ile Babül Mendebi şu açına farklılaştırmamız gerekiyor. Hürmüz Boğazı'nda siz elinizdeki basit silahlarla ya da tank savarlarla gemilere tehdit oluşturamıyorsunuz.
1: Hocam buyurun. Coşkun Baş, lütfen siz de buyurun o görüntüler ışığında.
0: Ama burası o kadar çok yakın ki.
1: Alayım. Neresi olabilir hocam?
0: Yani ya şu an itibariyle en azından akşam saatlerinde Yemen kuvvetlerinin Suud'la beraber koordineli şekilde ölüm kutusu olarak inşa ettiği, ilan ettiği bölge burası. Zübab Moka arası.
1: Burası.
0: Evet, yani şöyle Taiz'in güneybatısı. Orası büyük ihtimalle saldırılar şu an bu bölgeye olması gerekiyor.
1: Ne dersiniz? Yemen Hava Kuvvetleri ve Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'nin saldırısı var. Püskürtür mü? Daha önce de bu saldırıları yaptılar. Husiler buna rağmen orada direnişi sürdürür mü? Stratejik olarak nasıl yorumlarsınız?
2: Buyurun. Şöyle, Husiler ilk defa vurulmadı. Daha önceden İngiltere-Amerika ortak yapımıyla...
1: Geldiği nokta Moha
0: dediğim gibi yani. Zübab'la Moha arasındaki bir bölge.
1: Ammar Dağı. Mayun. Yani hocamın söylediği. Evet hocam zaten
0: ölüm kutusu olarak ilan ettiler.
1: Yani onu kullanabilir miyiz? Ölüm kutusu.
0: Bunu bu şekliyle ilan ettiler.
1: Bu terminoloji var.
0: Yani serbest atış bölgesi olarak ölüm kutusu şeklinde ilan ettiler.
1: Husilerin kontrolündeki ölüm kutusuna şu anda saldırı düzenliyor.

0: Buyurun. Zaten MUHA ilk çatışmaların başladığı yer.
1: Neresi tam olarak? Bir kez daha şu nokta yani nokta göster. Orası.
0: Şu bölgelerde bir liman. Hudeyde. Husilerin ilk hakimiyet sağladığı, kontrol ettiği yerlerden biriydi. Yeni bu gelişen durum, yani Boğaz'ın o dar yerlerini de kontrol altına almak için o Suudi Arabistan'ın az önce bahsettiğim bypass'ını engellemek adına MUHA'ya ilk saldırı düzenlendi. Orada Yemen gene çok kuvvetli saldırılara geçti. Fakat Husiler ele geçirmeyi başardı.
2: Coşkun Baş, bu görüntü noktaları geldi. Birincisi vurulan yer Mayun.
1: Mayun adası. Şurası
2: gösterelim. Yani. Diğeri siz de belirttiniz, Duba. Limanın olduğu yer.
1: Galiba burası. Bu,
2: sonra biraz daha bölge. Kuzey. MUHA. Yani biraz daha içerisi galiba.
1: Şurası Zübap. Evet. Şurada MUHA var. MUHA. Zaten sonrasında da yukarıya doğru gidince de Hudeyde.
2: Yani aslında Hudeyde bir kıyı hattını geliyor. Denizle karanın buluştuğu kıyı hattını vurduklarını görüyoruz.
0: Burada şunu hedeflemişler. Saldırıdan o anlaşılan o. Bir, kuvvetli olduğu yerlerde direnci kırmaya çalışıyorlar. İki, boğazı tekrar kontrol altına almaya çalışıyorlar. Yani bura kapandığı takdirde o 110 dolarları biz mumlarız.
1: Bir de o hazırsa eğer Azal, hemen hızlıca bir onu görelim. İranlılar söylemişti galiba 110 dolar oldu diye. Oldu mu gerçekten? Biz 104 dolarda bırakmıştık. Eğer hazır olduğunda onu da ekranlara bir getirebilirsek ya da siz bana bir söylerseniz kaç dolar olduğunu.
0: Yani o MUHA'ya ilk saldırılarda direkt 110'lara fırladı. Boğaz kapanıyor diye. Sonrasında işte bir denge sağlanınca.
1: Peki bu saldırılar etkili olur mu Husilere? Yani o bölgede tutunmalarını güçleştirir mi?
3: Ya şöyle diyebilirim aslında. Şimdi Husilerde de feda kültürü var ve Yemen'de de aslında benzer bir durum var. Yani ölümün veya ölmenin sorun teşkil etmediği bir topluluktan bahsediyoruz. Bundan dolayı ya şöyle düşünelim.
1: Geldi hocam.
3: Şu an 104-105 civarında.
1: 105 dolara
3: hala düşmüş halini gösteriyor tabii.
1: Tabii uluslararası piyasalarda açık kapalı durumu var. Hafta sonuna giriyoruz. Tabii. O yüzden de hani tam rakam bize net olarak pazartesi açılışta net olarak görürüz.
3: Ya hafta sonu aslında cereyan edecek durumlar büyük ihtimalle
1: getirebilir. Tabii belki onu, o beklentiyi söylemiştik.
3: Onu gösterecek. Biz geçtiğimiz aylarda mesela şunu görmüştük değil mi? İsrail'in yapmış olduğu bir saldırı neticesinde Husilerin kabinesinin tamamı gitmişti. Ama bu bir onlarda travmaya sebebiyet vermedi. Çünkü çok hızlı bir şekilde kendilerini toparlayabildiler. Ya burada Yemen hükümet kuvvetlerinin lojistik destekle beraber karadan bir kontrol sağlamadığı müddetçe Suud'un...
1: Siz şimdi hocam çok önemli bir noktaya girdiniz. Coşkun Baş bile biz sizle de elbette defalarca yayınlar. Hep o şunu söyler. Havadan istediğiniz kadar vurun. Ama bir asker olarak elbette karacılar girip orayı kontrol altına almadıkça orası değil. Yani hocamın da söylediği o galiba. Havadan vurabilirsiniz ama karadan girmeniz gerekiyor.
3: Çünkü şu var, yani özellikle şöyle bir durum var. ABD ve işgal ordusu önümüzdeki günlerde.
1: İsrail'den söz ettiniz.
3: Evet, yani Yemen'e yönelik saldırılar başlatırlar ve Suud da buna destek verirse o zaman bunun oluşturacağı etki çok fazladır. Peki. Fakat sadece Suud Hava Kuvvetleri'nin Yemen'e yönelik saldırılarıyla beraber, çünkü Yemen hükümet kuvvetlerinin elinde o kadar, yani hava kuvvetleri dediğimizde aklımıza bir ordu gelmesin.
1: Biz şimdi onu da soracaktım, sorularım arasında var ama bir de şimdi bu Doğu Batı hattı.
0: Az önce konuya bir ilave yapayım.
1: Ama bu görüntüyü bir Mete bize yorumlarsa, Mete Sohtaoğlu buyurun. Bu vurulan nokta galiba.
4: Evet. Görüntüleri.
1: Onun görüntüsü. Burası Doğu Batı hattı dediği Suudi Arabistan Enerji Bakanı'nın söylediği yer. Ve vurulmuş. Bu da vurulma görüntüsü. Evet. Ne anlatıyor bu görüntü?
4: Bu Çin uydusunun Mizar Vision'ın görüntüsü. Bir gün öncesiyle bir gün sonrası arasındaki farkı görüyoruz.
1: Şöyle, burada bir çizgi var. Çok sarı olduğu için. Burası bir gün öncesi.
4: Evet.
1: Burası vurulduktan sonrası.
4: Bugünün tamam. Görüntüsü. Burada gördüğünüz gibi büyük bir yangın da var. Bir başka uydu görüntüsüne. Bunun batı tarafındaki olan bölümde de drone'la vurulduğu düşünülen pompalama istasyonunun boruları var.
1: Yani, bu yüzden durdu şu anda. Doğu-Batı hattında evet, petrol akışı.
4: Yaklaşık bir saat önce işte Suudi Enerji Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada tam olarak anlaşılamamıştı ama uydu görüntüleri saat farkıyla yeni yeni görülmeye başlanınca burada bu Çin'in Mizar Vision uydusundan bölgedeki boru hattının oldukça hasar gördüğü, yangının çıktığı görülüyor. Zaten Gündüzde NASA'nın özel sistemleri var, abone olunan.

0: Orada da göründü.
1: 6 noktada büyük yangın gözükmüştü. O 6 noktada çıkan yangında anladığımız kadarıyla altta gördüğünüz görüntüyü şu saatlerde yani oluşturmuş.
0: Yukarıdakine bakıyorum Coşkun Baş, bu tesisin tamamı.
2: Yani bu haber ajansı tarafından biraz zarar gördü gibi bir dil kullanılmıştı ama biraz zararın yani ötesinde bir...
0: Kıyasladığımızda füze midir, drone'la bu etki yapılabilir mi?
3: Bu füzedir, bu drone'u aşan bir iş. Çünkü bak şu tesis pompalamanın yapıldığı ana arter.
0: Evet.
3: Siz şimdi Suudi Arabistan ne dedi? Güvenliklerini kapatmak zorunda kaldı dedi.
0: Ama hiç öyle değil, tamamen...
3: Kapatma değil yani, zaten tesis sen elden çıkarmışsın. Şimdi burada tehlikeli olan boyut şu.
0: Buyurun.
3: İran'ı hatırlatalım. Hedefi İsrail'di İran'ın. Yani Suudi Arabistan değil. Bunu ilk günden beri sürekli zorluyorlar. Biz ilk günden beri bunu engellemeye çalışıyoruz ama iş artık en üst boyuta geldi. Çünkü oyun bitiyor. Şimdi az önce sorduğun soru.
0: Buyurun.
3: Yani Husilere karşı bu saldırılar bir etki üretir mi? Ben sana iki tane örnek vereceğim. Oradan üretip üretmeyeceğini birlikte kararlaştıracağız. Husilerin Truman uçak gemisini ciddi kureden hasar verdiğini, bir F-18 uçağını da düşürdüğünü hatırlayalım. Yani gerilla dediğin saldırı yöntemini gerçekten iyi uygulayan ve küçük birlik yapısıyla da o botlarla da o Babul Mendeb'i bak 22 ülkeye dar eden bir yapı. Cibuti'deki o oluşumdan tekrar, bahsettim.
0: Evet, teşekkür ederiz. Buyurun. Bak,
3: şu Cibuti'de Aspides diye bir yapı var. Halen aktif bu. 20'den fazla ülke ya fırkateynler gönderdiler. Askeri savaş gemileri gönderdiler. Bir yapı oluşturalım. Bu dediğim Gazze'deki yaşanan katliam zamanı oldu. Buradaki bu Husilere karşı boğazı açık tutacak şekilde, ümit burnu dolanmayacak şekilde bir etki üretelim. Üretemediler. Halen orada Husiler hakim ve orada Cibuti'de halen Cibuti'ye liman parası ödeyen ülkelerde ne hikmetse sadece seyrediyorlar.
0: Peki. Analiz ekranımızı kullanabilir miyiz Hazal? Eğer hazırsa hocam teşekkür ederiz. Bu anlattıklarımızı bir de orada çizerek gösterelim. Sonra da Mete Soğutoğlu'nu davet edeceğim oraya. Coşkun Başbu, buyurun hocam, çok teşekkür ederiz. Sizi ben böyle alayım ve bu görüntülü analiz kısmına geçelim. Ve burada da hemen haritalarımıza dönelim ve burada buyurun. Şimdi buyurun size bunu.
3: Bak az önce bahsettiğim buyurun. Konu.
0: Evet.
3: Yani en dar yer. Şu da bizim buradan bahsettiğimiz adalar. Alayım. Yani Husilerin hedef seçtiği adalar. Husiler diyor ki biz diyor şuradan etki üreterek gemilerine geçişine engel olamıyoruz. Niye? Bak şuradan şöyle bir güzergah işliyor. Suudi Arabistan burayı bypass ederek geçmeyi başarıyor. Ne yapmalı? Şu mesafeyi kısaltacak bir tedbir almalı. Yani adaları tam orta yeri ele geçirmeli. Artı Muha dediğim şu limanı da ele geçirecek.
0: Şimdi
3: bir saldırı düzenlemeli.
0: Vurulan bunu noktaları yaptı. Da müsaade ederseniz göstereyim. Şu nokta vuruldu. Öyle değil mi?
3: Evet.
0: Şu nokta vuruldu.
3: Doğru.
0: Bir de biraz
3: hep
0: daha
3: kıyı attı.
0: Kıyı attı. Bir de tam bu nokta. Ya yani bu noktayı şu anda bombaladığını biliyoruz.
3: Zaten Husilerin bunlar hakimiyet sağladığı alanlar.
0: Tamam. Daha önce neydi? Bu son dönemde özellikle batıya doğru ilerleyip de burayı ele geçirdi. Zaten Husiler burayı ele geçirmiş miydi?
3: Husiler ele geçirmiş vaziyetteydi. Yani o hatta sana başkentin de büyük bir kısmı Husilerin kontrolünde.
0: Tabii yani şuradan böyle buraya doğru ilerleyen yani bir...
3: Ve en dağlık bölge şurası. Az önce işte gördün. Şimdi burada Husilerin ürettiği etki Gazze boyutunda hep baştan beri sahada bilfiil hissedildi. Az önce dedin ya ümit burnu doğalmak zorunda kalabilir diye.
0: Evet.
3: Zaten kaldılar. Yani bugün halen ticaretin büyük bir kısmı ümit burnu üzerinden yürüyor. Bura şu Kızıldeniz, Süveyş işlemesin diye tedbirler aldılar. Sonrasında bak sonrasında bir daraltma yaptılar. Sadece dediler İsrail'e giden gemiler, İsrail gemileri bizim için hedeftir dediler.
0: Yani bunlar niye? Suudi Arabistan uçakları öyle değil mi saldırıyor şu anda ve Yemen uçakları.
3: Yemen
0: hükümetine ait uçaklarla. Uçaklar o bölgeye saldırıyor. Evet.
3: Buyurun. Şimdi burada Amerika Husilerle bir anlaşma imzaladı. Bak İngiltere ve Amerika buraya o bahsettiğin hava harekatını en şiddetli şekilde Husilere karşı gerçekleştirdiler. Fakat başaramadılar. Ve Amerika en sonunda Trump böyle sever biliyorsun şovu. Yemen'le dedi anlaşma imzaladık Husilerle dedi. Artık bize saldırmayacaklar dedi. Bunu da uyguladılar hakikaten sahada. Dedi ki bu anlaşma üzerine biz sadece dedi İsrail'e giden gemilere dedi saldıracağız dedi Husiler. Nereye

0: kadar devam etti anlaşma? İran'a yapılan saldırılar başlayınca. Husiler dedi ki anlaşma dedi bitmiştir. Amerika'da bundan böyle bizim için hedeftir dedi. O gün bugündür burada gerilimin tırmandığı bir süreç yaşanıyor. Burada tekrar hatırlayalım. Yani Suudi Arabistan'la Husiler arasındaki çatışmanın sebebi şu. İran'dan kalkan ve Sana'ya başkente gelen bir uçağa Suudi Arabistan'ın yaptığı bir saldırı sonucu.
1: Evet. Buradan kalkan ve buraya gelen bir uçağın herhalde böyle.
0: Başkente gelen bir uçak.
1: Sana'ya gelen evet. bir uçak.
0: Ve bunun üzerine Suudi Arabistan da işte o kargo uçakları, devrim muhafızları yani Husilere yardım gidiyor. Biz hedef olacağız mantığıyla yaptığı saldırının sonucunda Husiler de Suudi Arabistan'da Mekke'nin hemen yanı başındaki bir yere saldırı düzenledi.
1: Böyle gösterili.
0: 13 Temmuz'da yanlış hatırlıyorum.
1: Galiba değil mi?
0: Evet.
1: Şuraya bir saldırı da
0: evet,
1: düzenlediler.
0: Yanlış hatırlıyorum. 13 Temmuz'du bu saldırının yapılışı. Fakat o saldırının sonrası bana göre gene Türkiye'nin gayretleriyle bu çatışma alanı genişlemedi. Sonrasında bak 3 Eylül'de işte o bahsettiğim uçağa yapılan saldırı ve bu saldırının sonucunda gerçekleşen bu karşı saldırıyla birlikte iş bir anda Yemen merkez hükümetle Husilerin çatışmasına dönüştü.
1: Şiddetlendi bir çatışma.
0: Ve Suudi Arabistan destekledi. Ve bu çatışma şu an hani Suudi Arabistan'la bir savaşı eşiğine getirdi. Nereyi? Bölgeyi. Suudi Arabistan'la az önce de konuştuk tartıştık. Yani bu karşı saldırıları engelleniyordu. Bu savaş daha yayılmasın diye. Fakat senin verdiğin son dakika haberle Suudi Arabistan ve Yemen'in merkez hükümetin birleşerek hava saldırısı başlattığı süreci az önce dakikalar önce peki. canlı yayında birlikte yaşadık.
1: Peki,
0: şimdi korkum şu, bu iş daha da yayılırsa, yani bir kara harekatına dönüşürse ilk esas büyük çatışma buradan başlayacak. Ve
1: kara harekatı Yemen'in kendi içindeki unsurlarla mı
0: unsurlarla.
1: Olur? Suudi Arabistan kara kuvvetleri o noktaya
0: takviye verir mi bilmiyorum ama daha önce Yemen hep merkez hükümet desteklendi. Birleşik Arap Emirlikleri Suudi Arabistan bu desteği fiili olarak hissettirdi ve Yemen kullanıldı. Yine aynısı mı yapılır?
1: Bilmiyoruz.
0: Göreceğiz.
1: Teşekkür ederiz. Mete Soğutoğlu lütfen buyurun. Sizinle de teşekkür ederim Coşkun Başbuğ. Şu hattı konuşalım. Az önce de söyledik. O Doğu Batı hattı hangi noktada? Sağ olun. Ben bunu bir
0: sana vereyim.
1: Ben bunu alayım. Ben de bunu Mete'ye vereyim. Şu bölümü temizleyeyim ve bu Doğu Batı hattı hangi noktada etkili oluyor? Buradan da evet temizleyelim. Hangi noktada Doğu Batı hattı dediği Suudi Arabistan tarafından açıklanan buyurun.
2: Bakın yazının üzerine şöyle temsil olarak şöyle bir dakika göstereyim. Şöyle
1: verelim. Tamam.
2: Şimdi şunu yazının üstüne gelmesi sebebiyle şu şekilde düşünün. Buradaki petrolün buraya aktarılmasıydı bu mesele. Burada zaten yatırımların olduğu bir bölge.
0: Tam da çizdiğin yerler hocam. Doğru yerler o. Yambu Limanı tam da oralarda bir yerde.
2: Ya işte yazının üstüne gelmesin diye de şey yaptım. Çakışıyor ekrandan kötü gözüküyor. Şimdi burada
1: hangi noktasını vurmuş olabilir?
2: Pardon, ben tekrar, ikon derken yok. Sizi Avrupa'ya götürdüm
1: tamam,
2: ama
1: haritaya dönelim.
2: Burada
1: şimdi tekrar ikonlara gelelim. Evet, buyurun.
2: Teşekkür ederim. Şimdi bakın buradaki patlamalarda şimdi burada
1: daha kıyı kesimleri
2: içeride vurulmuş, şu bölge vurulmuş. Hı-hı. Özellikle bu. Burada pompalama istasyonunu vurduğunuz zaman bütün sistem iptal oluyor. Burada şöyle bir durum var. Şimdi izleyicilerimize bunun işleyiş mantığını şöyle anlatalım. Şimdi burada binlerce litre diyelim hadi petrol akıyor. Şimdi bunun pompalanması, depolanması, depodan çıkartılması, iletilmesi. Şimdi bu boruları siz tamir etseniz bile bunun denemesini yapmak zorundasınız. Çünkü çok ciddi bir basınçla geliyor. Şimdi bu basınç ayarları vesaire, bunun elektrik sistemleri, hatırlayacaksınız Körfez'deki hedefleri, İran'ın vurabileceği hedefleri konuşurken ben şunu söylemiştim. Elektrik binalarını vurduğunuz anda sistem zaten otomatik kendi kendine duruyor. Bitecek. Ama tehlikesi şu, basınç ayarını yapamadığınız için kendi kendine patlıyor. Şu an mesela Hark Adası'nda gizemli olarak Amerika'ya atfedilen mesela patlamalar oluyor. Aslına baktığınız zaman petrol dolmuş, basınçtan akıntı var, denize karışıyor ve bir kibrit çöp atsanız patlayacak. Hatta kendi kendine
1: yani bir saldırıya gerek kalmadan da evet, patlayabilecek sistemler bunlar.
2: Bunlar öyle. Şimdi siz burada boruyu da vurduğunuz zaman bunun şöyle bir riski var. Sigorta primleri

0: artık şu an hiçbir gemi buraya girip bir Suudi Arabistan petrolünü alıp Kızıldeniz'den ilerlemez. İkincisi, burada maalesef Süveyş kanalı dolayısıyla, bu bölgeden dolayı da Mısır çok ciddi bir ekonomik krize sürüklenecek.
1: Zaten Mısır öyle bir açıklama yaptı bugün de yine. Ekonomik olarak bizim için çok büyük sıkıntı diye.
0: Yani burada sadece askeri olarak Suudi Arabistan'ı değil, Mısır Hava Kuvvetleri'nin dahi bölgeye müdahale edebileceği bir mesele.
1: Soru şu, Husiler böyle bir saldırıya, ki Suudi Arabistan'ın elinde teknolojik ekipmanlar, silahlar var olduğunu biliyoruz. Var. Hatta Amerika'nın geliştirdiği o uçakların F-35'ler de dahil buna. Suudi Arabistan tarafından alındığını da biliyoruz. Böyle bir duruma karşı koyabilir mi, direnebilir mi? Ya da o bulundukları noktadan, şimdi tekrar gösterelim izleyicilerimize, bu bölgeyi tuttuğunu biliyoruz. Şimdi vurulduğuna bu, göre bu gece, kalır mı o bölgede?
0: Şimdi burada, biraz önce adalarda konuşuyorduk. Burada gördüğünüz Moka bölgesi
1: vuruldu.
0: Şu an Suudi Arabistan tarafından liman bölgesi vuruluyor. Burada vurulmasının sebebi, ilk Moka'dan çıktı zaten bunlar. Moka dediğim, Türkiye'de de meşhur olan kahve bu. Kökeni burası çünkü, Yemen.
1: Zaten kahve de Yemen.
0: Yemen kahvesi. Moka bu şehri de var çünkü. Bu Moka'dan adalara doğru ilerleyen işte Husi militanlarıyla beraber bu bölgedeki işte depo olarak ne varsa burayı vurup muhtemelen de adaları vurmaya devam edecekler. Gece ya da yarın ya da öbür gün. Fakat buradaki temel mesele şu, bir kez daha söyleyeyim, burada bir örgütün uluslararası sulara hükmetme, gene Hürmüz Boğazı'nda gördüğümüz gibi bir gelir modeliyle geçiş ücreti alma, uluslararası tanınmayı gerektirir, uluslararası bir masada oturmanızı gerektirir Yemen hükümeti varken. Fakat buradaki mesele, Husiler bu sahil bölgesini aldıkları için alarm zilleri çalmaya başladı. Bu Bab el Mendeb Boğazı'nın büyük bir bölümünü aktan ve kontrol ediyorsunuz anlamına gelir. Şu an bunu kontrol ediyorlar.
1: Hatta şu an itibariyle şöyle bir şey soracağım. Husiler istemeden oradan bir gemi, örneğin bu bölgeden bir gemi geçebilir mi? Buradan çıkabilir mi?
0: Hayır, geçemez.
1: Çünkü şimdi burası çok ortada bir ada galiba, o konuştuğumuz ada.
0: Şöyle, burası 26 kilometre. En geniş yeri, bu bahsettiğim, biraz önce gösterdiğim o ada bölgesi. Doğu hattı var, batı hattı var. Doğu hattı 3-3,5 kilometre sığ bir bölge. O yüzden gemiler Yemen'e yakın sudan değil, daha açık Afrika boynuzuna yakın hattan geçiyor. Yani şu gördüğünüz kırmızı çizgi gibi düşünsün izleyicilerimiz, bu bölgeden geçiyor. Yani adanın yanından geçiyor. O yüzden burada zaten bu meseleden...
1: Yani defakto olarak kapatmış durumda.
0: Evet.
1: Yani ben mesela buradan aldım, Süveyş'ten çıktım, geliyorum ve bu haberi duydum.
0: Evet.
1: Ve oraya gitmem artık. Çünkü bilmiyorum ne olacağını. Doğal olarak da risk, hem o az önce söylediğiniz sigorta primi maliyetini arttırıyor, hem zaten orada bir gerilim var. Şu anda uçaklar burayı vuruyor. Burada bir yığılma olacaktır. Bir petrol çıkışında da
2: problem var. Hakan Bey, şöyle bir durum var yalnız. Buyurun, özellikle Yenbu Limanı'nın lokasyonunu dikkate aldığımızda, Hürmüz'le alakalı kriz çoğaldıktan sonra Yenbu'yu kullananlar zaten doğrudan Süveyş kanalı üzerinden geçenlerdi çoğunlukla. Yani tersine güzergah çok azdı.
1: Yani bu tarafa değil de...
2: Evet, ondan dolayı şu an itibariyle henüz o anlamda petrolün transferini etkileyecek düzeyde büyük bir kriz yoktu. Lakin özellikle Suud Enerji Bakanlığı'nın haberiyle beraber, yani o Riyad Medine hattındaki eğer hasar çok büyükse...
1: Bu hat durdu, kapandı.
2: Yani evet, şu an mesela haberlere baktığımızda sanki hafif bir zarar var gibiydi ama fotoğraflarda gördüğümüz, az önce Mete Bey de yorumladı, yani fotoğraflardaki zarar daha fazla olduğunu gösteriyor. Bu geçici duruma uzarsa, ki şöyle ifade edeyim, Medine zaten, Medine'deki hat Yenbu Limanı'na ulaşıyor. Oradaki akım durduğu andan itibaren bu sefer Süveyş kanalını kullanan tankerler için de büyük bir sıkıntı
1: şöyle
2: doğuracak.
1: Şöyle bir bakış açısı var, izleyicilerimiz için de söyleyelim. Tabii detaylandırın siz de lütfen. Buradan kuzeyden niye çıkmıyor diye düşünebilir Süveyş'ten izleyicilerimiz. Ama buradan çıkan petrolün büyükçe bir bölümü
3: Asya'ya gidiyor.
1: Asya'ya gidiyor. Yani bu hat üzerinden gitmesi
0: ama
1: lazım.
0: Burada şöyle bir şey olacak.
1: Eğer kuzeyden giderse Akdeniz'den geçecek, Ümit Burnu'nu dolaşacak. Oradan
2: o zaten o hiç o yüzden yönetilebilir buradan, bir durum değil zaten.
1: O yüzden de buradan kuzeyden çıkması, iki kanalında kapandığı noktada doğuya gidiş, yani Çin'i soracağım, yani Çin'e de, yani muhabbet, sadece Çin değil.
0: Çin etkilenmez burada.
1: Bu ya da işte Japonya'nın buradan gelen
2: Husiler şeyi zaten

0: duyurdular.
1: Hani çok ciddi bir şey sıkıntısı yaşayabilir. Japonya herhalde birinci sıradaydı buradan.
2: Hürmüz Boğazı'nda hatırlayacaksınız. Buyurun. Çin gemilerine bir muafiyet tanınmıştı. Şimdi burada Husiler dediğimiz bu benim yaklaşık 1,5-2 ay önceden bu kara harekatını ben biliyordum olacağını da. Arkadaşlarımdan da biliyordum. Fakat bu kadar başarısız olacağını kimse tahmin etmemişti. Çünkü çok organize gözüküyorlardı. Fakat burada önümüzdeki dönemde İran şu an perde arkasında. Bu bir İran'ın harekat planı, onu da söyleyeyim. Ama burada muafiyet tanınacak olan ülkelerin başında Çin var. Çin tankerlerinin burada bu bölgede vurulması, geçişin engellenmesi...
0: Bir sıkıntı yaşamayacaklar.
2: Hayır. İran'la Hürmüz Boğazı'nda sorun yaşamayan hangi ülkeler varsa aynı uygulama, o boğazlar rejimi dediği İran'ın aynısını Babel Mendeb Boğazı'nda da örtülü bir şekilde buradan uygulamaya başlıyor.
0: Çin'e doğru bir sıkıntı olmayacaktır. Suudi Arabistan'ın ya da Amerika'nın müttefiklerine
2: muhtemel.
0: Japonya'ya örneğin belki muhtemel olabilir. Ya da İsrail.
3: Orada
0: zaten
3: ablukayı,
0: ilk andan beri İsrail'e karşı bir tavır takınıyor.
3: Ablukayı koydun mu ülke ayıramazsın orada.
2: İşte burada sıkıntı adalar olması. Adalara siz şimdi dediğim gibi artık top atışı mesafesinde. Yani bugün Yemenli bir işte Husilerin bir komutanı vardı adaya çıkanlardan. Onun Arapça bir videosunu izlemiştim. Bütün çevresindekileri şunu söylüyordu. Bakın artık şimdi ağır şeyler, ekipman taşımak zorunda değiliz. İnsansız hava aracı, füzeleri taşımak zorunda değiliz. Bakın gördünüz mü deyip boğazı gösterip hepsi top mesafesinde.
0: Peki şimdi çok ilginç bir görüntü var. Yorumlamanızı isteyeceğim. Buraya verebiliyor muyuz o görüntüyü? Eğer o görüntüyü verebiliyorsak verelim. Eğer veremiyorsak da ben anlıyorum. Verelim. Verelim buraya. Bu görüntü Yemenliler Husilere karşı kazanılan zaferi kutluyorlar. Binlerce, hatta haberin iddiası o, 10 binlerce Yemenli Husilere karşı bir zafer kazanıldığını söylüyor. Sahadaki tablo onu anlatıyor mu? Bir algı çalışması mı?
2: Evet.
0: Çok kısa hemen yorumlarınızı alayım. Ne dersiniz? Mete yani Soltoğlu ile başlayayım. Bu ne demek?
2: Husiler dediğimiz yapı Yemen siyaseti içerisinde geçmiş tarihlerde bürokrasiye alınmamış, dışlanmış, aşiret ailelerin oluşturduğu, tamam, aile bağlarının, kabilelerin oluşturduğu bir yapı. Şimdi burada da Husiler de bir zafer ilan ediyor ama Yemen hükümetine bağlı
0: Yemen hükümetli zafer güçlerde
2: bir moral olması, askere katılım, silahlı gruplara, yapılara katılım için
0: ama
2: bir
0: motivasyon olarak. Ama sahada bunun gerçekliği yok.
2: Şu an için yok.
0: Peki hocam ne dersiniz? Bir zafer iddia ediyor.
4: Yani Yemen. Şimdi videodaki özellikle dövizleri görmeden hani ne yazdığını görmeden orada bunu hangi toplantı olduğunu anlamak çok zor.
0: Şimdi mi? Çünkü gece
4: tabii,
0: mi?
4: Yani çünkü özellikle Sana'da özellikle veya farklı şehirlerde zaten Filistin için ya da Mevlidi Nebi için farklı sebeplerle bir araya da gelmiş olduk. Büyük
0: bir
4: görüntüler vardı.
0: Olabilir diyorsunuz.
4: Olabilirdi, olmayabilirdi.
0: Peki,
4: fakat
0: takip edeceğiz.
4: Sahadaki bunu. Temel durum şu an itibariyle aslında Suudi Arabistan için risk oluşturan şey şu. Şu an Zübab, Moha ya da Meyun Adası. Bunlar tekrar hava destekli bir operasyonla Husilerin elinden alınabilir.
0: Bu öyle bir adımın kutlaması mı olabilir o zaman?
4: Onu şu an kestirmek çok zor. Ama asıl mesele burada şu. Haritaya tekrar dönebilirsek.
0: Dönelim.
4: Orada sizin de yardımınızla aslında. Şimdi Yemen'in hemen hemen Y'sinin olduğu yer.
0: Şöyle yapalım. Burası.
4: Evet, orası Sana. Biraz daha yukarısı başkent.
0: Evet, şurası.
4: Sana. Evet. Yaklaşık yani 1600-1700 metre rakımı var, yanlış hatırlamıyorsam yüksek bir yer. Aynı şekilde o Y'den biraz şöyle kuzeybatıya doğru hafif gittiğinizde biraz daha aşağıda.
0: Şurada.
4: Orası da Sa'da bölgesi. Sa'da Husilerin ana merkezi üssü. Şu an itibariyle başkent ve Sa'da'nın zaten şeyde tamamen Husilerin kontrolünde olduğunu dikkate aldığımızda bazen literatürün, uluslararası ilişkiler veya güvenlik literatürünün de bize gerçekliği analiz etmede sunduğu sınırlılıklar oluyor. Mesela Husileri biz devlet dışı aktör olarak tanımlıyoruz. Ama diğer taraftan şöyle bir şey var. Elinde balistik füze olan devlet dışı aktör olabilir mi?
0: Doğru.
4: 12 yıldır son tahlilde başkentteki bütün imkanları, bütün askeri üsleri, sığınakları ya da mahzenleri kullanan bir yapı var karşımızda. Peki. Diğer taraftan Sa'da'nın dağlık bölgelerinde zaten çok uzun yıllardır, 30 yıldır, 40 yıldır ciddi mahzenleri olan bir bölge. Asıl Suud için kritik soru şu veya mesele şu. Batıdaki güneybatı hattındaki sahil bölgesinden

0: olan Riyad Medine hattındaki gibi ya da Aramco tesisleri gibi Suud'un bütün kritik rafinelerini, noktalarını hedef almaya başlarlarsa, yani Ağustos ayında beri devam eden Ukrayna'nın Rusya'ya yaptığı şeyi yaparsa Suud bunu ne kadar sürdürebilir? Peki. Ya da bu küresel ekonomi politikte ne tür yeni Orta, riskler meydana
1: şimdi
0: getirir?
1: Öyle bir noktaya geldiniz ki küresel ekonomi politik dediniz. Zafer Şahin'den de bir müsaade isteyeceğim. Çünkü Profesör Doktor Abdülkadir Develi de yayınımızda. Onun görüşlerini hızlıca alalım bu küresel ekonomi politiği aktarmak için. Sonrasında gelişmeleri değerlendirelim. Buraya verebilir miyiz Hazal hocayı? Hayır. Hocayı verelim. Burada görelim. Geçmeden hemen verelim. Hocam, sizin konunuza zaman zaman girizgah yaptık biz de, özellikle petrol fiyatları ile ilgili. Çünkü saha fiyatları, fiyatlar sahayı belirliyor. Ne dersiniz? Bu kadar karmaşanın içerisinde petrol fiyatları nereye gider? O nasıl bir sonuç doğurur? Birinci sorun bu. İkincisi de bugün aslında Fed'in önümüzdeki haftaki kararını etkileyecek bir veri paylaşıldı Amerika Birleşik Devletleri'nde. Nötr bir veriydi aslında. Arttırıp arttırmayacağı bilinmiyor ama Amerika da bir problem olduğu görünüyor. Trump da bu savaşı Kasım'daki seçimden sonra bitireceğim diyor İran'la ilgili. Ne dersiniz? Bu fiyatlar artmaya devam eder mi? Nasıl yansır? Ekonomi cephesindeki süreci bize bir yorumlar mısınız? Fotoğrafını çeker misiniz?
2: Tabii siz çok güzel ifade ettiniz. Aslında önce petrol fiyatlarıyla da başlamak lazım. Çünkü dünyada şu an işi benzeri görülmemiş bir jeo-ekopolitik belirsizlik var. Yani net olarak bunu bir fırtına var dünyada şu anda. Ve aslında ekonomilerin bu süreçte yapması gereken kavramda, daha doğrusu daha çok kullanması gereken kavramda ekonomik güvenlik kavramı, ki bizde OEP'li bu kavramda girdi. Yani şoklara karşı sizin ekonominizin direnci ne kadar güçlü, siz şoklara karşı ekonomimizi ne kadar koruyabiliyorsunuz? Aslında temel mesele bu. Tabii burada 104 dolar bandı çıktı. Yani iki tane burada boğaz var. Birisi Hürmüz Boğazı, diğerisi de Babil-Mendeb geçiş noktası. Ve Zafer Şahin daha önce çok güzel ifade etti. 1488'e mi dönüyoruz diye. Tabii bu süreçte kadim ticaret yollarının tekrar ravaşta olduğunu görüyoruz. Yani evet, 1488 öncesi dönem Ümit Burnu şu anda daha ravaşta. İşte orta yol projesi, işte bu tarihi İpek yolu projesi, bunlar daha ravaşta, karasal yollar daha güvenli bulunuyor ve bir aynı zamanda enerji boru hatları olsun, ticaretin merkezi de daha çok bu noktada tekrar karasal güzergahlara doğru da gidiyor. Tabii ki tarihi geçiş noktası burada Babil-Mendeb ve Hürmüz Boğazı, ki burası aynı zamanda dünya enerji merkezi, dünya enerji ticaretinin olduğu noktalar, aynı zamanda da dünya ticareti açısından da oldukça önemli bir noktalar, ki zaten bu Babil-Mendeb'de dünya ticareti %10'unun geçtiği tahmin ediliyor, ki bu şu anda ciddi anlamda düştü. Yani günlük 70-75-80 gemi geçerken bu ciddi anlamda artık 3 günde bu kadar gemi geçmeye başladı. Diğer taraftan Suudi Arabistan'ın bunu petrol sarfiyatında ciddi bir azalış durumu söz konusu. 6 milyon altına düştü, ki bu 1990'lı yıllardan beri en düşük düzeyi ifade ediyor ve buna bağlı olarak da petrol fiyatları bir artış var. 104 dolar bandında. Tabii
1: hocam,
2: şu anda dünya
1: şöyle ifadeler var özellikle İranlı yetkililerden, böyle devam edecek ve 110 dolara çıkacak diye. Belki şu anda yok ama örneğin hafta sonu da böyle krizle devam ederse o 110 dolar senaryosu ve üstünde kalması mümkün olabilir mi? Ne dersiniz?
2: Tabii ki mümkün. Şu an 104 dolar, 104-105 dolar bandında, ki dünya şu an bunu getirmiş oldu. Enerji maliyetlerini getirmiş oldu. Yükü yönetmekte zorlanıyor. Yani dünyada büyüme rakamlarının aşağı doğru bir revizyon durumu söz konusu. Enflasyon rakamları yukarı doğru bir revizyon durumu söz konusu. Ve hep piyasada aslında şunu fiyatlıyor: savaş bitecek diye. Yani bu geçici bir şok ve bitecek diye. Fakat bitmeyen bir savaş var. Ve özellikle enerji bağımlısı olan ülkelerin cari dengesi ciddi anlamda yoruluyor. Bakın, ABD her ne kadar 70 yıllardan sonra tekrar enerji ihracatçısı ülke konumuna gelse dahi, tipik bir hane halkı, tipik bir vatandaş ABD'de ekonomiye dair yorum yapacağı zaman petrol fiyatına bakar. Eğer petrol fiyatı yükseliyorsa işler yolunda değil der. Yani aslında bu Trump'ı da Kasım seçimlerine zorlayacak olan bir veri.
1: Hocam bir veriyi de ben paylaşayım. Lütfen siz de yorumlayın. Goldman Sachs bir önemli gelişme. Kızıldeniz'deki artan saldırıların küresel petrol fiyatlarının varil başına 120 doların üzerine çıkabileceği bilgisini

0: ya da uyarısını paylaşıyor. Bu o kötü senaryonun da üzerinde bir senaryo. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse, kısa vadede bitmezse, başlık başlık şöyle bize dünyada ne olur özetleyebilmeniz mümkün mü? Örneğin 120 dolar senaryosunda ne olur? Örneğin FED artık faiz arttırmaya başlar. Amerika'da nasıl bir tablo ortaya çıkar? Dünyada nasıl bir tablo ortaya çıkar? Enflasyona nasıl bir karşılığı olur? Böyle başlık başlık bizlere paylaşabilir misiniz 120 dolar senaryosunu?
1: Tabii savaşın başında belki bu yüksek fiyatları dünya bir noktada tolere edebiliyor idi ama artık stratejik rezervlerde ciddi anlamda dünyada bir azalma durumu söz konusu oldu ve yüksek fiyatları dünya bu noktada yönetmekte artık zorlanıyor. Peki 120 dolar mı olursa ne olur? Tabii faiz indirim seçeneği tamamen ortadan kalkar ve faizleri artırma seçeneği çok daha ön plana çıkar ki zaten her ne kadar en son açıklanan enflasyon rakamı beklenti doğrultusuna gelse dahi 100 dolar üzerindeki bir petrol fiyatı aynı zamanda FED'i faiz artırma noktasında daha çok baskılıcı. Sadece FED'i değil, bakın haftaya Japonya Merkez Bankası'nın da faiz artırması bekleniyor.
0: Avrupa Merkez Bankası 25 bas puan arttırdı, bir daha arttıracak galiba.
1: Artırma süreci devam. Yani burada sermayenin, borçlama maliyetinin yüksek olduğu bir durum söz konusu oldu. Bu da ne anlama gelir? Üretimin azalması anlamına gelir. Ticaret iklimi zaten bakın önemli iki tane boğaz var. Yani bu boğazın kapanması ticaret iklimini de bu noktada bozacaktır. Ticaret savaşları arka planda devam ediyor. Ya ABD Kanada'ya tarif uyguluyor. Kanada buna misilleme uyguluyor. Böyle bir belirsizlik ortamında düşük borçlama maliyeti seçeneği ortadan kalkar. Hele bu 120 dolar seçeneğinin oluşması ve bunun da uzun sürmesi halinde ise bu burada petrol şokunu yaşamış olduğumuz 1970'li yıllara bir dönüş durumu söz konusu olabilir. Ciddi anlamda enerji maliyetleri enflasyon artmasıyla ve bu süreç yani dünya 100 dolar üzerini artık yönetemez bir durumda. Yani bu İran bu damarı çok iyi yakaladı ve bunun sonuna kadar da burada kullanacak gibi duruyor. O yüzden mümkün olduğunca bu ekonomik güvenlik kavramını doldurmak gerekiyor. Bu bizim için de geçerli. Yani enerjideki bu bağımlılığı çeşitlendirmek ve enerji fiyatı artık belki önümüzdeki süreçte tam önemli. Fakat enerjiyi edinebilmek daha önemli hale gelecektir. Yani bakın Hindistan bu son süreç ciddi anlamda petrol şokunda olumsuz yönde etkilendi. Tabii Çin farklı yollar, farklı rotalarla bu süreci birazcık daha hafif atlattı diyebiliriz ama şu an ikinci bir şok ile karşı karşıyayız. Yani 100 doların üzerinde bir rakam durumu söz konusu. Bu da dediğim gibi borçlama maliyeti artıracak. Tabii bunun altına borsa etkisi tek tek konuşabiliriz. Doğru. Öncelikle faiz artırım süreci olduğundan dolayı enerji fiyatlarına dolayı bu altın için iyi bir haber değil. Aslında savaş ortamında güvenli liman artıyor idi ama şu an gelen noktada enerji maliyetlerinin oluşmuş olduğu enflasyonist baskı para politikasının küresel bir ölçekte etkilediğinden dolayı da ne oluyor? Bu defa faiz artırma süreci oluyor. Oysa altının reel bir getirisi yoktur ama mevduat artınca, faizler artınca daha çok oraya gidecek. Bir de dünyada şu an yüksek borçluluk sorunu var. Bakın ABD'nin toplam borçluluğu
0: 40 trilyon doları geçti öyle değil mi hocam?
1: Evet 40 trilyon dolar geçti. Tahviller ciddi anlamda artmaya başladı. Ve
0: ama 40 trilyon doları geçti ama araya giriyorum. Trump bir de diyor ki 5000 dolar vereceğim herkese ekstra 1 trilyon 300 milyar dolar gibi bir maliyet konuşuluyor. Biraz böyle seçim ekonomisi gibi algılandı ama Amerika'daki bu durum biraz kontrolden çıkmış gibi görünüyor. Son birkaç cümleyle yorumunuzu alayım, uğurlayayım hocam sizi.
1: Tabii Fed'in bu noktada hatta Trump şuna söyledi Fed Başkanı faizi düşürdü yoksa ticareti durduracağım dedi. Ama
0: onu da tehdit
1: burada,
0: etti.
1: Burada sağdaki gerçekliğe göre hareket eden bir Fed var. Aslında bu hem Avrupa tarafında hem ABD tarafında yani ekonomik anlamda ciddi zorlukları beraberine götürüyor. Küresel ekonomi iklim açısından da bu oldukça. Peki. Artık daha çok güvenliği konuşuyoruz. Yani ekonomi ötesinde geçmiş gibi duruyor.
0: Peki hocam çok teşekkür ederiz. Umarız bir senaryolar gerçekleşmez çünkü sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın içinde olduğu bir ekonomik darboğazı yaşatır bize. Çok sağ olun Profesör Doktor Abdülkadir Develi bizlerle birlikteydi. Yayınımıza katıldı. Ama sözü ona vermeden hemen önce Ankara'da Zafer Şahin'in bir ekleyeceği vardı galiba. Bir süredir de ona dönmemiştik. Bu konuştuklarımızla ilgili yorumlarını almak için hemen şimdi Ankara'ya Zafer Şahin'e sözü bırakayım ben.
2: Halktan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai bir açıklama yapmıştı. Bölgedeki ülkeler bize verdikleri zarar ve mağduriyetlerden sorumlu tutulmalıdır diyor İran ve geçmişi unutmayacağız diyor. Yani bu savaşın giderek yayılacağına dair bence çok ciddi işaretler bunlar. Şimdi

0: Husiler evet uluslararası seferler seyri sefer devam edecek diyor ama oraya hangi ticari gemi orayı güvenli kabul edip de oradan geçer? Ya bu da otomatikmen ne olacak? Tanker sigortalarını arttıracak, navlun fiyatlarını arttıracak. Yani mesele aslında artık sadece petrol ve doğalgaz olmaktan çıktı. Dünya ticaretini doğrudan etkileyen çok büyük bir krizle karşı karşıyayız. Fakat ilginç olan senin yaptığın hatırlatma, Amerika'dan gelen, yani Trump'ın Husilerle Suudileri baş başa en azından şimdilik bırakır bir görüntü sergilemesi. Bütün bunlar yani bir taraftan İran ekonomik sinir tellerine dokunuyor Avrupa'nın ve hatta dünyanın. Fakat Trump bunu engellemesi beklenen bir numaralı güç burada Suudilerin isteğini yerine getirmiyor. Yani her şey birbirine girmiş durumda. Az önce Coşkun Bey aslında ona biraz işaret etti. Biz hani bu savaştan önce ne derdik? Şöyle bir tez vardı. Ben buna %100 katıldığım için söylemiyorum. Ya bu bölgede İran ne yaparsa Amerika'nın işine yarıyor. Amerika ne yaparsa İran'ın işine yarıyor. Bunun İsrail-İran versiyonu da var. E şimdi baktığımızda, yani şu gelinen noktaya baktığımızda savaş halindeki ülkeler, ama yani bu iki ülke dışında herkes zarar görüyor. Bunlar bu savaşı devam ettirmek için inanılmaz bir çaba gösteriyorlar. Yani günün sonunda geldiğimiz nokta o. İşte o zaman bence insanların aklına şu soru otomatikman geliyor. Acaba başka hesaplar mı var? Yani burada Amerika Birleşik Devletleri kendisine yeterince destek olmadığını iddia ettiği Avrupa'yı da mı cezalandırmak istiyor? Yukarıda Rusya-Ukrayna savaşına bakıyorsun. Orada da aslında benzer refleksler görünüyor. Ama günün sonunda şu tespiti yapmakta bence bir sakınca yok. Normal zamanlardan geçmiyoruz. Belki de dünyanın yeni normali bu. Hepimizin kendimizi buna göre konumlandırması gerekiyor. Ülkeler olarak da, insanlar olarak da.
1: Peki Mete Softaoğlu, buyurun.
2: Bir de burada tabii İran ve İsrail meselesini Coşkun Bey gündeme getirdi. Bir de aslında Yemen içerisinden bir öz eleştiri yapılması gerekiyor. Çünkü uzun süredir bu İran ablukası sırasında bu Babel Mendeb meselesinin, yani Boğaz meselesinin bir blöf olduğu ya da işte hayata geçirilemeyeceği, dünya ekonomisi.
1: Aslında Hürmüz de öyleydi en başında, öyle değil mi? Hürmüz öyle. İçinde konuşuluyordu.
2: İşte çökeceği, o yüzden buna cesaret edilemeyeceği, işte sınırlı tehditlerle bunun kalacağı yönünde. Anladığım kadarıyla başkentlerin böyle bir görüşü vardı, tutmadı.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Ben Hasan Zahit Ezim. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle karşınızdayız. Yaklaşık 5 saat boyunca A Haber ve A Haber Radyo'da gündemin en sıcak başlıklarıyla burada olacağız. Haberimize başlayalım. Hemen Yemen'e değineceğiz. Çünkü Yemen'de hareketlilik başladı. Yemen'de iç savaşın alevlendiğini söyleyebilirim. Hükümet güçleriyle savaşan İran destekli Husilerin ilerleyişi devam ediyor. Kritik Babülmendeb Boğazı'nın kıyısındaki kentler peş peşe Husilerin eline geçiyor. Bölgedeki çatışmalar Riyad'ın stratejik doğu-batı petrol boru hattının kapatılmasına dahi neden oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelişmeleri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü. Haberimize bakalım.
1: Yemen'de iç savaş alevlendi. Saldırılar Suudi Arabistan'a sıçradı. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Husi güçleri Yemen'de ilerleyişini sürdürdü. Husiler Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muha Liman kentinde hakimiyet kurdu. Muha'da hapiste bulunan Husi üyeleri serbest bırakıldı.
2: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
1: Muha'nın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Zubab kenti ve Babülmendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi.

0: Burası Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla Babul Mendeb'i iki kanala ayırıyor. Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babul Mendeb Boğazı'ndan dünya mallarının yaklaşık %12'si taşınıyor. Hürmüz krizi nedeniyle Babul Mendeb uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline geldi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. Öte yandan çatışmalar Yemen'le sınırlı kalmadı. Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. ABD basınına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı Husilere saldırı düzenlemeye çağırdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Trump talebi reddetti. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için stratejik bir öneme sahip olan Doğu-Batı ham petrol boru hattı da hedef alındı. İHA'larla düzenlenen saldırının Irak'tan gerçekleştiği kaydedildi. Saldırının ardından Riyad ve Medine bölgelerindeki hat tedbiren kapatıldı. Saldırıların boru hattı güzergahındaki pompa istasyonlarını da hedef aldığı iddia edildi. Kritik petrol hattı Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırılarda yaralananların da bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı.
1: Ve İsrail halen daha ateşkesi hiçe saymaya devam ediyor. Öyle ki Lübnan'ın güneyine bir saldırı düzenledi ve saldırıda yaklaşık 1100 ton patlayıcı madde kullandı ve bu patlayıcı maddeyi kullandıktan sonra ise bölgede 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir habere bakalım.
0: Ateşkes kağıt üzerinde kaldı. Lübnan'ın güneyi 1100 tonluk mühimmatla bombalandı. Soykırım ordusunun saldırılarının şiddeti yer kabuğunu bile sarstı. Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, Lübnan'a ölüm yağdırmayı sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyinin geniş bir kısmına hakim konumda bulunan Ali et-Tahir tepesindeki tünel ağlarına saldırdı. Saldırının detaylarını İsrailli askeri muhabir Doron Kadosh sosyal medyadan bir paylaşımla verdi. Operasyonun son yıllardaki en karmaşık saldırılardan biri olduğunu öne süren Kadosh, 1100 tonluk patlayıcının kullanıldığını açıkladı. Devasa bombardımanın ardından İsrail askerlerinin tepeden çekilip geri hatlara konuşlandığını kaydetti. Askeri muhabir aynı zamanda İsrail'in katliamında 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail'in büyük çaplı saldırıları yer kabuğunu da harekete geçirdi. Bombardımanın ardından bölgede 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Operasyonun ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal ettikleri topraklardan açıklamada bulundu.
2: Oradan çok büyük miktarda silah çıktı. Yıllarca İran tarafından finanse edilmişti. Füzeler, kara mayınları, bilgisayarlar ve daha birçok şey var. Burada bir uçak savar topu görüyorsunuz.
0: İşgalci Savunma Bakanı Katz'a bölgedeki Hizbullah askeri altyapısının tamamen ortadan kaldırıldığını savundu. Saldırıların süreceğini kaydetti. İkili geçtiğimiz gün yaptığı ortak açıklamada Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgenin güvenliğinin sağlandığını ve İsrail ordusunun bölgede kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.
1: Evet, geride bıraktığımız gün Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 11 Eylül saldırılarında konuştu. 25. yıl dönümünde konuştu. Orada bir anma töreni düzenlendi ve oldukça önemli mesajlar verdi. Dikkat çeken mesajlar verdi aslında. Konuşmasında İran'ı dünyanın bir numaralı terör destekçisi olarak nitelendirdi ve İran'la devam eden savaşa da değindi ve hiçbir şekilde pişman olmadığını söyledi. Detayları A Haber muhabiri İrfan Sapmaz aktaracak.
3: ABD Başkanı Donald Trump 11 Eylül saldırılarının 25. yıl dönümünde Pentagon'daki anma töreninde İran konusunda dikkat çeken mesajlar verdi. Trump 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenleri anarken bugün görev yapan Amerikan askerlerinin de İran tehdidine karşı

0: mücadele ettiğini söyledi. Trump, İran'ı dünyanın bir numaralı terör destekçisi olarak nitelendirerek İran İslam Cumhuriyeti'nin asla ama asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için şu anda görev yapan askerlerimizi selamlıyoruz dedi. Savaş Bakanı Pete Hegseth de Pentagon'daki törende İran savaşını savundu. Böylece Trump yönetimi 11 Eylül'ün 25. yıl döneminde İran'a karşı yürütülen savaşı ABD'nin ulusal güvenliği ve terörle mücadele stratejisiyle doğrudan ilişkilendirmiş oldu. Ancak Washington'da tartışma devam ediyor. Reuters'ın analizine göre 6 aydan uzun süren savaşın açık bir çıkış stratejisinin bulunup bulunmadığı sorgulanıyor. İran'ın nükleer ve askeri kapasitesi ağır darbeler almasına rağmen Tahran teslim olmuş değil. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sürüyor ve savaşın ABD ekonomisine maliyeti de giderek artıyor. Trump'sa geri adım sinyali vermiyor. Fox News'e yaptığı son açıklamada İran savaşına girme kararından pişman olmadığını belirterek tekrar yapmak zorunda olsaydım aynısını yapardım dedi. Trump ayrıca savaşın Kasım ayındaki ara seçimlerin hemen ardından sona ereceği yönündeki görüşünü yineledi. Tam bu tartışmalar sürerken İran cephesinde yeni ve dikkat çekici bir güvenlik tehdidi ortaya çıktı. Amerikan yapay zeka şirketi Anthropic'in yayınladığı tehdit raporuna göre İran bağlantılı bir aktör ABD donanmasının bölgedeki savaş gemilerini takip etmek ve hedefleme önerileri geliştirmek amacıyla Amerikan yapay zeka sistemi Claudia'yı kullandı. Grup gemi ve uçakların kamuya açık transponder bilgilerini, Amerikan askeri fotoğraflarını ve ticari uydu görüntülerini bir araya getirerek ABD savaş gemilerinin hareketlerini izlemeye çalıştı. Daha da önemlisi Claudia kullanarak Amerikan savaş gemilerindeki haberleşme sistemlerinin olası güvenlik açıkları araştırıldı. Anthropic'e göre çalışma kapsamında deniz uydu haberleşme terminalleri, haberleşme ekipmanları ve bazı endüstriyel kontrol sistemlerindeki bilinen güvenlik açıkları kataloglandı. Şirket faaliyeti tespit ederek hesabı kapattığını ve elde ettiği tehdit istihbaratını Amerikan makamlarıyla paylaştığını açıkladı.
1: Evet, Amerika'da ara seçimler yaklaşıyor. Seçimler yaklaştıkça da Başkan Trump'ın ajandası hız kazanıyor. Artık Trump'ı daha çok sık görecek gibiyiz ekranlarda. Bu gezmiş olduğu yerlerde sürekli oy istiyor. Ancak farklı şekilde oylar istiyor. Oy vermeyenlerin cehenneme gideceğini söylüyor ve o salonda bulunanlara kendisine oy vermeleri için yemin ettirdi Donald Trump. Ve hatta öyle ki demokratları hedef aldı ve kendi seçmenlerine hile yapın çağrısında bulundu.
2: ABD'de ara seçimler yaklaşıyor. İki aydan az bir süre kala siyasetçiler de kampanyalarını hızlandırdı. Başkan Trump son olarak seçmenlerine oy vermezseniz cehenneme gidersiniz sözleriyle seslendi.
3: Şunu da söyleyeyim. Sanırım oy vermezseniz ne olacağını biliyorsunuz. Cehenneme gidersiniz, tamam mı? Doğrudan cehenneme gidersiniz.
2: Başkan Trump bununla da yetinmedi. Salondaki herkesin elini kaldırarak oy için yemin ettirdi. I
3: pledge. Sağ elinizi kaldırın ve yemin ediyorum deyin. ABD tarihinin bizi neredeyse nefessiz kalacak kadar çok seven en büyük başkanına bağlılık sözü veriyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Kayıtlı olup olmadığıma bakmadan oy kullanmaya çalışacağım.
2: Trump seçmen kitlesine esprili bir dille hile çağrısı da yaptı.
3: Yemin ederken şunları da söyleyin. Demokratlar nasıl hile yapıyorsa ben de elimden geldiğince hile yapmaya çalışacağım. Çünkü onlar kadar büyük hile yapan görülmedi. Umurlarında bile değil.
1: Evet, yurda geri dönüyoruz. Kayseri'deyiz. Çünkü Kayseri'de çocuklar arasında bir kavga çıktı ve bu çıkan kavga sonra tartışmaya dönüştü ve hatta kan döküldü. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde bir parkta yaşandı. Yaşları 15 ila 17 arasında olan 4 çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 15 yaşındaki çocuk yanındaki bıçakla diğer 3 kişiyi yaraladı. Biri ağır, 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise kaçan şüphelinin peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ve şimdi Giresun'dayız. Giresun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı. Kazada 23 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Giresun Dereli Karayolu Şaplıca köyü yakınlarında yaşandı. Esarım ilçesinin işçilerini taşıyan minibüsle kamyonetin çarpışması sonucu meydana geldi. Kazada yaralanan 23 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi. Ve Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Acı'nın çarpmanın etkisiyle değil, kan kaybından öldüğü iddiası vardı. O iddia adli tıp raporuyla çürütüldü.
4: Hello.
5: Adalet yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
6: Oğuz Murat Acı'nın davasında ikinci duruşma gerçekleşti. Maktul kan kaybından öldüğü itirazı adli tıp raporuyla çürütüldü.
7: Ambulans genç geldiği için bu ölüm gerçekleşti itirazı vardı. Adli tıp raporu bu sorunu noktaladı ve ölüm olayının sebebinin çarpma olduğuyla ilgili adli tıp raporu dosyaya girdi.
6: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024 günü Kemerburgaz yolunda 4 arkadaşıyla bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışırken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
8: Adem abi yolda çok kötü kaza yaptı. Lütfen gel. Adem abi Allah belanı versin. Hemen gel.
6: O kaza ve sonrasında yaşananlar filmlere konu olacak olayların başlangıcıydı.
9: Yaklaşık 3 ay süren firarın ardından 14 Haziran 2024 günü Amerika'da tutuklanan ve iade süreci hala devam eden Timur Cihan Timur hakkında açılan davanın ikinci duruşması gerçekleşti. Duruşmada Oğuz Murat Acı'nın kaza sırasında yanında olan ancak daha sonra şikayetini geri çeken arkadaşları tanıklık etti.
5: Karşı tarafın avukatları tanık olarak dinlenen yaralı Süleyman ve Hasan Topal'a yeminsiz ifadelerin alınmasını talep ediyor. Zaten parayla satın aldık ama sen yemin etmediğin için bunun içine yalan katabilirsin gibisine bir şüphe uyandı içimizde.
10: Benim çocuğum yaşayacaktı. Benim çocuğuma müdahale etmediler. Katil anne ve babadır. Benim çocuğumun da kendi çocuklarımın da.
6: Eşi ve yaralı kurtulan 4 kişinin şikayetini çekmesine neden olan tazminat Acı ailesine duruşma salonunda yine teklif edildi.
10: Maddiyata tekrar başladılar. Ben ne yapacağım evladım gittikten sonra?
6: Sanık Timur Cihan Timur'un babası Bülent Cihan Timur ise duruşmada yine yoktu.
5: 14 Aralık'ta yanılmıyorsam yardım ve yataklıktan mahkemeleri var. Herhalde o zaman yüzünü görmüş oluruz.
6: Gıyabi olarak görülen davanın seyri Timur Cihan Timur'un iadesiyle netlik kazanacak.
7: Ülkeye gelir gelmez yakalanmalar, tutuklanmalarla ilgili kararını yineledi. Bakan Bey'in de ifade ettiği üzere orada bir itirazları söz konusu.
1: 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç karşıdan karşıya geçmek isterken bir aracın çarpmasıyla canından olmuştu. Sürücü tutuksuz yargılanıyor. Tanıklar dinlendi son duruşmada. Davanın seyrini değiştirecek bilgiler verdiler. Kaza anında sürücü koltuğunda Ömer Faruk Ballı değil eşinin oturduğunu anlattılar.
11: Bir buçuk yıldır süren adalet arayışında kritik bir gelişme yaşandı. Tanık ifadeleri davaya yeniden yön verdi.
12: Kadının şoför mahallinden aracın ön tarafından yolcu kapısına doğru ilerlerken benim suçum yok, kız bir anda yola fırladı, ben suçsuzum diye bağıra çağıra ağladığını beyan etti.
11: 14 yaşındaki Işıl Öykü Dinç geçen sene İstanbul Pendik Sahil Bulvarı'ndan karşıdan karşıya geçmeye çalışırken hızla gelen otomobilin çarpması sonucunda olay yerinde hayatını kaybetmişti. O asli kusurlu, ona çarpan sürücü ise serbest bırakılmıştı. İşte davanın seyrini değiştirecek tanıklar ortaya çıktı. 4. duruşmada ifade verdi.
12: Görgü tanığı Tuzla istikametine dönmek için yan yolda bekleyen aracın şoförü kendisi ve kendisine yeşil ışık yandıktan sonra aracın kızıma çarptığını beyan etti. Dolayısıyla ana yola kırmızı yanarken kırmızıda geçtiklerini net olarak ifade etti. Duruşma zaptına da geçti.
11: Dava dosyasına araçtaki çiftin yer değiştirdiği iddiası da ekledi.

0: Beğendi.
1: İlk tanığımız çıkıp ifadesinde şoförün kadın olduğunu, şoför değişikliğini nasıl yaptıklarını tek tek izah etti.
0: Tutuksuz yargılanan sürücü bu iddiaları reddetti. Aracı ben kullanıyorum dedi.
1: Bu görgü şahitlerinin ifadeleri ışığında da biz mahkemeden artık sanık olarak Ayten Bezek Ballı'nın yer almasını, bu dosyanın artık taksirle ölüm dosyasından çıkartılıp olası kast yani cinayet olması gerektiğini, gerekli cezaları almasını talep ettik.
0: Bu talebin değerlendirilmeye alınabilmesi içinse Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek hız tespit raporu bekleniyor.
2: Adalet Bakanlığı önünde kızımın adalet nöbetini tutacağım.
3: Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından eşi Çağla Öz için de gözaltı kararı çıkartıldı. Öz'ün annesi gözaltına alınırken Çağla Öz'ü arama çalışmaları devam ediyor.
4: Vanlı Karahaydar'ın eşi sosyal medya fenomeni Çağla Öz her yerde aranıyor. Sosyal medyada Vanlı Karahaydar olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan ve eşi Çağla Öz, düğünlerinde kilolarca altın takılan videolarıyla gündeme gelmişti. Vanlı Karahaydar olarak tanınan eşi, Mehmet Fatih Tançalan'a gösterişi düğünü nedeniyle soruşturma açılmıştı. Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamasıyla çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Eşi Çağla Öz hakkında ise gözaltı kararı çıkarılmıştı. Fenomen Öz emniyete gelip teslim olmadı.
5: Firar eden Çağla Öz'ün yakalanmasına yönelik polis ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor.
4: Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Van.com ekiplerinin tespitleri doğrultusunda İstanbul'da operasyon düzenlendi.
5: Fenomen Çağla Öz'ün annesi kara para aklama suçundan polis ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla gözaltına alındı.
4: Ekiplerin Çağla Öz'ü bulmaya yönelik arama ve yakalama çalışmaları devam ediyor.
3: Ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan baba ocağı Rize'deydi. Yapımı tamamlanan yatırımların açılışına katıldı ve orada açılışını yaptı. AK Parti dönemindeki dev hizmetleri anlatırken sözü muhalefete getirdi. Aşılamayan krizlere değindi Başkan Erdoğan ve aralarındaki kavganın tarafı asla değiliz dedi. Mesajını ise bizim gündemimizde sadece Türkiye var cümlesiyle verdi.
6: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
7: Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden korumak var. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
8: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetteki kavgalara kapıyı tamamen kapattı. Baba ocağı Rize'den net mesajlar verdi.
7: Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş. Bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
8: Toplu açılış töreninde hedefinde eser siyaseti vardı Erdoğan'ın. Türkiye'nin küresel arenadaki gücüne vurgu yaparken muhalefetle aralarındaki vizyon farkına dikkati çekti.
7: Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var.
8: Meydandaki binlere biz sadece bugüne değil geleceğe karşı sorumluyuz diyerek seslendi.
7: Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz.
8: Alandaki coşku öyle yüksekti ki Erdoğan'ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Konuşmasını AK Parti teşkilatına yaptığı çağrıyla tamamladı.
7: Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
8: Erdoğan baba ocağı Güney Su'ya geldiğinde ise hemşerilerinin sevgi gösterisiyle karşılandı.
7: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde

0: yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
1: Erdoğan cuma namazını da Merkez Sahil Camii'nde kıldı. Kendisini bekleyen hemşerileriyle de sohbet etti. Erdoğan Rize İl Danışma Meclisi toplantısında da hitap etti. Terörsüz Türkiye sürecine dair net konuştu.
0: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
2: Ve muhalefet cephesinde yeni krizin adı Mansur Yavaş. Zira Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayıp külliyede Başkan Erdoğan'la görüşmüştü. O görüşmenin fotoğrafı medyaya yansıdıktan sonra tartışmalar başladı. Yavaş eleştirilere rest niteliğinde bir açıklamayla karşılık verdi. Gereğini yapmaktan çekinmem dedi. Ve bu açıklamadan sonra siyaset kulisleri daha da hareketlendi.
3: Mansur Bey randevu istemek istediğini bana söylemişti.
4: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
1: Mansur Yavaş'ın külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından muhalefette başlayan tartışmada tansiyon düşmüyor. Son iddia CHP'li bazı milletvekillerinin Yavaş'ın istifasını istediği.
5: Mansur Yavaş'la ilgili artık soru işaretleri CHP'de de, yeni partide de, seçmende de artmaya başladı.
6: Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
1: Yavaş'ın eleştirilere karşı gereğini yapmaktan çekinmem resti kulisleri hareketlendirdi. Yavaş CHP'den ayrılıyor mu sorusu tartışılıyor.
7: Mansur Bey bir önce kararını versin kardeşim. Orada mı kalacak, burada mı kalacak? Bu böyle bir şey yok yani.
1: Sahaya inen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Ardahan'da protestoyla karşılaştı. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminde zimmet iddiasıyla intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar Özel'e tepki gösterdi.
8: Hayır, beni Özgür Özel 7,5 senedir ben iddianame bekliyorum.
1: CHP ve Yeni Parti'yi Üsküdar seçimlerinde karşı karşıya getiren tehdit iddialarında yeni gelişme var. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tehditle AK Parti'ye geçti dediği meclis üyesi Ayhan Aydın, ortada tehdit yok, rüşvet çarkını gördüğüm için istifa ettim açıklaması yaptı. Savcılık düğmeye bastı. Özgür Çelik soruşturma kapsamında ifade verdi. İBB davası da sürüyor. Son duruşmaya iş adamlarının rüşvet iddiaları damga vurdu. Sanıklardan Süleyman, ruhsat için 500 bin dolarlık market yardım kartı istendiğini öne sürerken diğer iş adamları kendilerine 30 bin dolar ve 1 milyon liralık rüşvet talepleri geldiğini iddia etti. İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadaysa 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. CHP ile Yeni Parti arasında Edirne'de ise bu kez kürsü savaşı çıktı. CHP Edirne Gençlik Kolları kaybolan amblemli kürsülerin Yeni Parti tarafından logo değiştirilerek kullanıldığını iddia etti. Yeni Parti ise kürsüyü kendilerinin yaptırdığını savundu. Ve Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet suçundan yürütülen operasyonda ikinci dalga başladı. 43 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu belediye başkanı İsmail Yetişkin'le sevgilisi olduğu iddia edilen kadın arasındaki para trafiğini gösteren yazışmalar dava dosyasına girdi.
2: Şimdi bir geriye doğru gidecek olursak 2014 yılında Diyarbakır'da uygulamaya konulan Türkçe, Kürtçe trafik tabelalarını hatırlayacağız. Ve bu tabelaların üzerinden sosyal medyada farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Tabelaların terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeniymiş gibi asıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Bir haberimize bakalım.

0: Diyarbakır'ın gündemi huzur, Diyarbakır'ın gündemi barış, Diyarbakır'ın gündemi kardeşlik.
1: Sayın Cumhurbaşkanımızın verasetiyle yapılan bu terörsüz Türkiye'deki güzel gidişatı, memnuniyetin, işte halkın memnuniyetinden dolayı bir

0: Sürge düşürme olduğunu düşünüyorum.
1: Diyarbakır'da yıllardır kullanılan Türkçe-Kürtçe tabelalar yeniden tartışma konusu oldu.
2: AK Parti hükümetleri döneminde Kürtçe alanında birçok adım atıldı. İşte onlardan biri de yer yön Kürtçe levhalar. 2014 yılında kullanılan bu tabelalar, bu levhalar bugün sanki yeniymiş gibi servis edilmesi tepkiyle karşılandı.
1: Bazı siyasi paylaşımlarda uygulamanın yeni olduğu izlenimi oluşturuldu. Ancak görüntüler yeni değil.
0: Geçmiş çok eskiye dayanan bu tabeler üzerinden bugün bir hassasiyet üretilmesine, bu bilgi kirliliği üzerinden toplumda gereksiz bir tansiyon yükselmesine ve burada bir huzuru bozacak bir gerilim üretilmesine şiddetle karşıyız.
3: Yaklaşık 18 aydır annelerin gözyaşını akmaması. Anneler çocuklarını dışarıya sabahleyin çıktıklarında gelenin kadar böyle günlü sıkıntılı bir şekilde beklemiyor. Artık huzurla çocuklarını gönderiyor ve güvenli bir şekilde eve geldiğini biliyor. Bunlar acaba birilerini rahatsız mı ediyor?
1: Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir dönemin kapısı aralanırken bölge halkı huzur ve kardeşlik ortamının güçlenmesinden memnun.
3: Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Bu sürecin hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem de Diyarbakır için çok önemli görüyoruz. Çok önemsiyoruz. Kürtçe dergiler var. İşte TRT Kürdi var. Ondan sonra Kürtçe seçmeli ders var. İsteyen istediği şekilde istediği dili konuşabiliyor.
4: AK Parti'ye transfer olan belediye başkanı sayısı 90'ı buldu. En fazla geçiş Yeniden Refah Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'den bir büyük şehir, bir il ve çok sayıda ilçe belde başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu.
5: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra başka parti veya bağımsızlardan AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 90'ı buldu. CHP'den geçenlerin genellikle kadın belediye başkanları olması dikkat çekti. Siyaset hareketli. Bu hareketliliğin nedenlerinden biri de belediye başkanları. Tüm partilerden AK Parti'ye katılımları oldu. Son olarak 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. 10 Eylül'de 4, 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 7 başkan AK Parti'ye katıldı. Bunlar arasında CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Ankara'daki 2 ilçe belediye başkanı da yer aldı. CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel'in AK Parti'ye geçişi günlerce konuşulmuştu. Özellikle kadın belediye başkanlarının CHP'den istifa ederek AK Parti'yi tercih etmeleri dikkat çekti. 10 Eylül 2026 itibariyle hangi partilerden katılımlar olduğuna ilişkin tablo şöyle şekillendi. Yeniden Refah Partisi 35, CHP 25, Bağımsız 16, İYİ Parti 8, DEVA 2, DEM Parti 3, Saadet Partisi 1. Önümüzdeki süreçte AK Parti'ye geçişlerin devam edeceği belirtiliyor.
4: Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında soruşturma dosyasında çarpıcı ifadeler alındı. 3 kadının beyanlarında 726 bin liralık harçlık, belediyede işe alımlar ve gençlik merkezindeki gizli oda iddiaları da yer aldı.
5: Tutuklu Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında çarpıcı detaylara ulaşıldı. Soruşturmada 3 kadının verdiği ifadeler, Çiçek'in özel ilişkilerini, para transferlerini ve belediye imkanlarının kullanımını deşifre etti.
6: Tutuklanan avukat Elif Nur Gürcü, Çiçek'in kendisiyle sevgili olmak istediğini anlattı. Gürcü, Menderes Belediyesi'nde avukat olabilmek için yazıştığını ifade etti.
5: Menderes Belediyesi'nde voleybol antrenörü olarak çalıştığı dönemde İlkay Çiçek'le tanıştığını anlatan Nilüfer Sezer'de ilişkinin zaman içinde iş ilişkisinden duygusal birlikteliğe dönüştüğünü

0: söyledi. Sezer, Çiçek'le sevgili olduklarını, ilişkileri boyunca Ankara'daki otellerde buluştuklarını, uçak ve otel masraflarını Çiçek'in karşıladığını ve kendisine yaklaşık 726 bin lira harçlık gönderdiğini anlattı.
1: Belediye personeli Gülşah Çetin ise Çiçek'in kendisine yönelik ilgisi nedeniyle taleplerini karşıladığını, kendisi ve yakınlarının belediyede işe alındığını beyan etti.
0: Çetin, gençlik merkezinin üst katında güvenli oda olarak nitelendirilen bir bölüm bulunduğunu öne sürdü. Çetin aynı odada dolar, euro ve Türk lirasından oluşan balya balya para gördüğünü de iddia etti. Soruşturma dosyasındaki bu iddialarla ilgili adli süreç sürüyor. Çiçek ise daha önce kamuoyuna yansıyan yazışmalarının kendisine ait olmadığını savunmuştu. Menderes Belediyesi'ne yönelik yapılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunda aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de bulunduğu 10 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
2: İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen Naza adlı belgesel Venedik Film Festivali'nde adeta alkış rekoru kırdı. Gösterimin ardından izleyiciler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan yapım festivale adeta damgasını vurdu.
3: Soykırım gerçeği beyaz perdeye taşındı. Alkış sesleri 25 dakika boyunca susmadı. Venedik Film Festivali'nde tarihi anlar yaşandı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı sinemada belgeleyen Naza isimli belgesel 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde premier yaptı. Yapım sinema dünyasının en köklü etkinliklerinden olan festivale adeta damgasını vurdu. Gösterimin ardından salondakiler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naza, festival tarihinin alkış süresi rekorunu kırdı. O anlara salonda bulunan Filistin bayrakları da eşlik etti. Belgesel adını İsrail ordusunun karanlık jargonundan alıyor. Öyle ki Naza, Filistinlileri gözetleyen ve uzaktan öldüren askerlerin anlatımlarıyla bir saldırıda katledilmesi öngörülen sivillere İsrail ordusunda verilen kod adı simgeliyor.
4: Filmimizde gösterdiğimiz gibi sivil alanlarda aile evlerinde yaşayan insanları hedef alan kasıtlı olarak tasarlanmış bir hedefleme sistemi görüyoruz. Bazen 500 kişiyi hedef alan Naza, tüm köyleri veya mahalleleri orada yaşayan sakinlerin üzerine yıkıp geçiyor.
3: İstihbarat yetkilileri dahil 24 İsrail ordusu mensubunun tanıklıklarına dayanan film, Gazze'de yaşananların Filistinli sivillere dönük sistemli bir cinayet şebekesi olduğunu ortaya koyuyor. Film, Tel Aviv çatılarında 3 yıl boyunca gizlice çekildi. Yüzleriyle sesleri dijital olarak değiştirilen İsrail askerleri Gazze'deki soykırımın perde arkasını anlattı. İsrail ordusunun yapay zeka sistemleriyle içinde ailelerin bulunduğunu bildiği evleri bombaladığını açıklayan tanıklar, sivillerin kasten yakılmasına ve gıda kuyruklarında vurulmasına şahit olduklarını itiraf etti. Üstelik bu belgeseli çeken yönetmen de bir İsrailli.
2: Ankara-Washington hattında gözler F-16 modernizasyonuna çevrildi. Amerika Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa, Ankara'da çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik bir yaptırımın olmadığını vurguladı. Şu an en yüksek öncelik F-16'lar dedi.
0: ABD'nin bağımsızlık resepsiyonu için Ankara'ya geldim. İki ülke ilişkilerine dair kritik mesajlar verdim. Ankara-Washington ilişkilerini değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa, ortak çıkarların çok büyük olduğunu söyledi. Yaptırım iddialarına noktayı koydu.
5: Başkandan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda. Türkiye'ye yönelik yaptırım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başkan Donald Trump görüşmeye devam ediyor. Hatta muhtemelen benim başkanla konuştuğumdan daha sık konuşuyorlar. Çok iyi bir kişisel ilişkiye sahipler.
0: F-35 ve S-400 krizine de değinen İsa, F-35 sürecinde durumun kamuoyunda sanılandan farklı olduğunu belirtti. Sürecin sadece askıda olmadığını, arka planda çok büyük bir sipariş birikimi yaşandığını ifade etti.
5: Türkiye'nin mevcut hava gücünün geliştirilmesi iki ülke açısından da öncelikli. Şu anda en yüksek önceliğin F-16'ların modernizasyonu olması gerekiyor. Gerçekten yapılması gerekenler açısından bu çok daha fazla katkı sağlayacaktır.

0: mevcut uçakların modernizasyonunun veya geliştirilmesinin her iki ülke için de yüksek öncelik taşıdığı gerçeğinin dikkate alınmasını isterim.
1: Bölgesel gelişmeleri de değinen kongre üyesi, Filistin meselesi çözülmeden bölgedeki gerilimin bitmeyeceğini söyledi. Hepimiz İsrail'in, Suriye'nin normalleşmesine izin verme konusundaki isteksizliğine karşı çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Ankara ile Washington arasındaki liderler diplomasisi de masadaydı. İsrail Başkanı Erdoğan'la danı Trump'ın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya gelmesini beklediğini sözlerine ekledi.
2: Şimdiki haberimiz Muğla'dan. Muğla Marmaris'in yıllardır çözülemeyen kırsal imar sorunu bu defa insanlık dramına dönüştü. 70 yaşındaki Fatmana Çelebi'nin evi belediye ekiplerince yıkıldı. Yaşlı kadın açık alanda bir koltuğun üzerinde yaşamaya çalışırken görüntülendi.
3: CHP'nin arkasında durduk ama bundan sonra durmuyoruz. Bundan sonra sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bu CHP'nin bize yaptığı zulümlerden bizi kurtarmasını istiyoruz.
1: Bikir'in müjdesinin üzerinden yalnızca bir hafta geçmişti. Ancak 70 yaşındaki Fatma Ana Nini'nin evi belediye tarafından yerle bir edildi.
3: Ben kızı olarak aradım, yalvardım. Başkanım dedim, yapmayalım. Kendi evinde rahat etsin dedi. Ama beni meşgul etme diye telefonu yüzüme kapattı.
1: Muğla Marmaris'in yıllardır çözülemeyen kırsal imar sorunu bu kez insanlık dramına dönüştü. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, kırsal mahallelerde yıkım kararı bulunan bazı yapıların yeni imar planına uygun olması ve depreme dayanıklılık testini geçmesi halinde ruhsatlandırılabileceğini söylemişti. Bu açıklama yıllardır yıkım korkusuyla yaşayan bölge halkı için umut olmuştu. Acı olay bu açıklamanın üzerinden yalnızca bir hafta geçtikten sonra yaşandı. Bozburun Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Ana Çelebi'nin evi belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
4: Paris Belediyesi'nin başkanında bana yaptığı bu zulüm, eşim yok, mefat etti. Cumhurbaşkanından yardım istiyorum.
3: 70 yaşındaki kadının evi yıkılıyor da villalar, saraylar, deniz kenarında koylarda akılar. Niye yıkılmıyorlar?
1: Yaşlı kadın açık alanda bir koltuğun üzerinde yaşamaya çalışırken görüntülendi. Eşini kaybettikten sonra tek gözlü taş bir yapıda hayatına devam eden Fatma Ana teyzenin daha iyi koşullarda yaşayabilmek için tek katlı betonarme bir yapı inşa ettiği öğrenildi.
3: Artık istemiyoruz biz CHP'yi. İnsanlara artık bu zulmü yeter.
2: Adana'da yol kenarları, tarım arazileri ve sulama kanallarının çevresine bırakılan atıklar tepki çekiyor. Çok sayıda atığın toplandığı arazi havadan görüntülendi.
1: Klozetler, eski koltuklar, araç lastikleri ve daha neler neler. Görüntüler bir çöp depolama alanından değil, Adana'nın bulvar ve yol kenarlarından.
5: Adana'mız maalesef artık çöplerle anılan bir şehir haline geldi. Toplu olaraktan atık miktarımız fazla. Gerek sokaklarda, kaldırımlarda, artı boş arazilerde, tarım arazilerinde atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik.
1: Çukurova ilçesindeki Yılmaz Güney Bulvarı, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi ve Yüreğli ilçesindeki Levent Mahallesi'nde yol kenarları adeta çöplüğe döndü. Sorun sadece görüntü kirliliği değil. Uzmanlara göre gelişi güzel bırakılan atıklar toprağı ve su kaynaklarını da tehdit ediyor.
5: Bunlar tabii hem toprak kirliliğine neden oluyor, hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Denizdeki balıklara kadar ulaşıyor.
1: Bazı noktalarda ise biriken çöpler yakılmak durumunda kalıyor. Bu da hava kirliliği riskini beraberinde getiriyor.
5: Tabii ki cezası var ama dediğim gibi atan kişinin tespiti devreye giriyor orada. Orada belki de o

0: bölgedeki insanların bu işi üstlenip atarken görüntü halinde kamera ya da fotoğraflarla İçeri Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirmesi lazım.
1: Karaman'da çöp kamyonun arkasındaki iki belediye işçisi araç kasisten geçtiği sırada asfalta düşerek ağır yaralandı. İşçilerden birinin hayati tehlikesi sürüyor, kaza anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.
2: Kasisten geçti, arkasındaki iki işçi bir anda asfalta savruldu. Görüntüler Karaman'dan. Ahmet Yesevi mahallesinde belediyeye ait çöp kamyonunun arka kısmında bulunan iki işçi sarsıntının etkisiyle dengelerini kaybederek yola düştü. Kazayı fark eden sürücü aracı durdurup işçilerin yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi sürerken diğerinin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Evet, İstanbul'da toplu ulaşımda yeni bir dönem başladı. Minibüsler artık kredi kartıyla ödeme yapabilecek. Henüz kentin tamamına yayılmadı bu uygulama ama pilot olarak belirlenen ilçelerde başladı. Peki minibüs ücretini nakit ödemekle kredi kartıyla ödemek arasında bir fiyat farkı olacak mı? Merak ediliyordu. Uygulamanın hayata geçmesiyle bu soru da cevap buldu.
3: Böyle nakit oluyor mu yanınızda minibüse bindiğinizde bineceğinizde?
4: Her zaman olmuyor canım. Her zaman olmuyor.
3: Kart her zaman oluyor mu?
4: Kart oluyor, evet.
5: Hazır ya, hemen dokunup kapatıp gidiyor.
6: Minibüste nakit dönemi bitiyor. Yerini post cihazları alıyor.
7: Evet, şimdi ben çekeceğim hatta. Ücret üstümde olmadığı için karttan çekeceğim. Yani güzel oldu.
6: Pilot uygulama Pendik'teki minibüslerde başladı. Artık otobüslerde olduğu gibi minibüslerde de kredi kartıyla ödeme yapılabilecek.
3: Hatırladınız mı? Aslında normalde ceplerimize böyle bozuk paraları doldurup sonra minibüse biniyorduk ve minibüs parasını bu şekilde ödüyorduk. Ancak bu devir bitti, hatta artık kağıt paralara geçtik. Bir yandan da artık çoğu kişi nakit para taşımadığı için kredi kartıyla bindiğimizde şoförlere IBAN'ınız var mı diye sormaya başladık. Şimdi o dönemde bitmeye yakın, çünkü bazı minibüslere işte bu şekilde post cihazı geldi.
5: IBAN'a atalım falan diyorlardı. Biz de öyle bir şey olmayacağı için mecburen kredi kartı aldık. İyi oldu.
8: Uygulama güzel oldu. Yolcularımız şaşırıyor. Nakit para bu devirde biraz artık insanlar taşımıyor. O yüzden yani minibüse 45 lira verip gitmek varken taksiye binmeyi tercih ediyorlar. Takside post cihazı olduğu için.
6: Hayata geçirilen uygulamada merak edilense mesafeye göre ücretlerin nasıl ödeneceği.
5: Şimdi ödeme al diyor mesela, tarife. Burada hepsi yazıyor. İşte öğrenci 28, indi 43, Kaynarca 45, Kavaklılar 46, Esenyalı 46. Bütün tarifeler var. Mesela iki öğrenci bindi. İki öğrenci, üstüne basıyorsun. Bir de bir Kaynarca, kaydet diyorsun. Tarife ödeme al dediğin anda hemen temassız ödemeyi alabiliyor.
9: Raylı sistemin çoğalmasından ötürü minibüslerdeki yolcu sayısı yarısının altına düştü. Bununla alakalı cebinde para taşımayan yolcular, kredi kartı kullanan, işte post cihazına ihtiyaç duyan tüm halk için araçlarımızda post cihazlı sistemini başlattık.
3: Uygulama şimdilik yalnızca 12 minibüste var. Ancak ilerleyen dönemlerde artması da bekleniyor. Bir yandan da yolcular oldukça beğendi bu uygulamayı. Çünkü cebinde nakit parası olmayan kredi kartıyla ödeme yapabiliyor.
9: Komisyon süreci olduğu için bunda da bir hizmet bedeli olacaktır.
5: YTT'deki gibi. YTT'de mesela kredi kartıyla öderseniz 3 lira. Orada da komisyon alıyorlar. Bu da aynısı. Tamamen İBB ile aynı sistem. Tamamen aynı sistem.
3: Ya şimdi ben buradan 45 liraya bindim. Evet. Benden 48 lira çekiyor.
5: Evet, doğru.
10: Bence iyi olur. Güzel olur.
3: Her zaman nakit olmuyor değil mi?
10: Evet.
11: Bizim için çok yorucu olur. Neden hem post makinesiyle uğraş, kart çek. Onun yerine İstanbul kart gelse daha iyi olur.
12: Nakit daha iyi aslında bizim için.
3: Öyle mi? Öğrenci için nakit mi diyorsun?
12: Evet.
13: Bizim açımızda en güzel Akbil. Büyük şehire sesleniyorum. Akbil, Akbil, Akbil.
1: Memleket hikayeleriyle şehir ve ilçeleri ekranlarınıza getiriyoruz. Bu bölümdeki

0: taş evleri, dar sokakları ve yüzyıllardır korunan gelenekleriyle Mardin. Tarihin ve kültürün iç içe geçtiği Mardin yolculuğumuz başlıyor.
1: Ülkemizin gerdanlığı, diliyle, özüyle, mert insanıyla Mezopotamya'nın kadim şehri Mardin'deyiz. Dinlerin bir arada yaşadığı bir şehir burası. Kameram arkadaşı Muhammed Enes Özgültekin'le beraber Mardin'i dolaşacağız. Yemeğini yiyeceğiz, tarihi yerlerini gezeceğiz, insanlarla konuşacağız ve yatırımları ekranlara taşıyacağız. Hazırsanız Memleket Hikayeleri Mardin programı başlıyor.
0: Yüzyıllar boyunca farklı topluluklara ev sahipliği yapan Mardin, kültürel çeşitliliğiyle Anadolu'nun en özel şehirlerinden.
2: Medya'dan 3 din yaşıyoruz. Hristiyan, Yezidiler, Müslümanlar. Tap kardeş gibi burada yaşıyoruz.
3: Ben buradan şal bağlıyorum, yöresel kıyafet sergiliyorum. Buraya gelen insanlarımıza hem yöresel kıyafet hem şal bağlamada yardımcı oluyoruz. Çok memnun kalıyorlar. Çok güzel bir yoğunluk var.
4: Erkeklere de yöresel puşilerimizden tavsiye ediyorum. Gelen tarihi hem tarihi yapıları yönlendiriyoruz, söylüyoruz, açıklamasını yapıyoruz. Hem de buranın kültürü olan puşilerin tanıtımını yapıyoruz herkese.
0: Mardin'in yetiştirdiği dünyaca ünlü bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar'ın doğduğu ev müzeye dönüştürülecek.
1: Güneydoğu'nun incisi Mardin'in Sabur ilçesinde bulunuyoruz. Dünyaca ünlü Türk bilim insanı Profesör Doktor Aziz Sancar hocamızın doğduğu, büyüdüğü evdeyiz. Ve bu evde restorasyon çalışması hala devam ediyor. Çünkü bu evin müzeye dönüştürmesi bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından burada çalışmalar başladı. Ve yoğun bir şekilde hala devam ediyor. Restorasyon çalışması bittikten sonra işte burası turizme kazandırılacak.
5: Bina toplam 4 katlı olup 500 metrekare taban alanlı toplam 2000 metrekare alana sahip bir bina. Binanın yapılışı tarihlere bölünüyor. Alt katı tarihi kesin olarak bilinmemekte beraber ikinci ve üçüncü katı 1900'lü yıllarda, yani Cumhuriyet sonrası yapılan yapılar. Üst katları Cumhuriyet yapılarıdır.
0: Burada geleneksel el sanatları usta ellerde yaşamaya devam ediyor. Telkari'den taş işçiliğine, yöresel dokumalardan ahşap ve bakır işlemeciliğine uzanan el sanatları kentin köklü kültürünü yansıtıyor.
1: İlçede dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda bir demircinin yanındayız. Kendisi uzun yıllardır burada demiri dövüyor, şekil veriyor. Selamun aleyküm, kolay gelsin.
6: Aleyküm selam, hoş geldiniz. Şu an 30 nereden bakarsan 40 sene bu işi yapıyorum. Eskiden nasıl? Millet haftalarca bekliyordu kendi baltasını veya tarasını ya da bu çift sürme şey aletlerini bilemek için. Eskiden şey eğilen yapıyorduk. Şimdi çıkmış spiral, çıkmış bilmem makine çıkmış, dövme makinesi, bu şamardan makinesi. Bizim şu an ben kendim, yani şu an çekişle yapıyorum, büyüşle yapıyorum.
1: Efendim şimdi de taşın, gümüşün, el sanatların merkezi, sinema ve filmlerin göz bebeği Midyat'tayız. Şimdi gelin hep birlikte Midyat'ı da gezelim.
0: Mardin'in köklü geleneklerinden biri olan Reyhani oyunu, kentin kültürel mirasının önemli parçaları arasında yer alıyor.
1: Efendim bölgede sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber binlerce yerli ve yabancı turist Güneydoğu'ya akın etmeye devam ediyor. Şu anda Mardin'in Midyat ilçesinde bulunuyoruz. Burası Hercai Sokağı ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen çok sayıda

0: turist Midyat'ın tarihi sokaklarını ziyaret etmeye devam ediyor. Şu anda kameram arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin Hercai Sokağı'ndan son görüntüleri şu anda sizlerle paylaşıyor. Reyhani oyunu şu anda oynandığını söyleyebiliriz. Bölgenin Midyat'ın en önemli yöresel oyunlarından birinden bahsediyoruz, Reyhani oyunu. Ve şu anda bir kadın bir de erkek sokağın ortasında Reyhani oynuyorlar. Gerçekten binlerce yerli ve yabancı turist de kente akın ediyor ve hem tarihi mekanları dolaşıyor hem de bu oyunu izlediğini söyleyebiliriz.
1: Mardin Midyat'ın kalabalığını görüyorsunuz. Kapılarını kırdı, zincirlerini kırdı Midyat. Şu an coşku, insan selini görüyorsunuz. Uzak şehrin de etkisiyle, dizilerin de etkisiyle Midyat turizm patlaması yaşıyoruz. Yapılan yatırımlar sonuçlarını verdi, meyvelerini verdi. İnsanlar büyülü bir şehri geziyorlar. Biz de hepinizi Mardin Midyat'a bekliyoruz.

0: kuşu diyoruz. Erkekler için kullanılan yöresel, eskiden dedelerimiz, babalarımız çiftlikte, tarlalarda şapka niyetine başlarına kullanılan kuşu dediğimiz Agal Kürtçe denilen buranın yöresel kuşusu. Şu şekilde hafif bir katlamayla başa bağlıyoruz şapka niyetine. Artı bunlar buranın kültürü artık. Şimdi döndüyoruz. Biri uzun biri kısa çapraz şeklinde şapka niyetinde. Şu şekilde doluyor şapkaya dönüştürüp kuşu dediğimiz erkeklere bağladığımız yöresel kuşlarımız. Ve Midyat'a hoş geldiniz.
1: Çok güzel oldu. Kolay gelsin, hoş geldiniz.
2: Ya, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Nasıl buldunuz Midyat'ı?
2: Mükemmel. Benim bu üçüncü veya dördüncü gelişim. Her zaman geliyoruz. Çok harika. Görülmesi gereken mükemmel bir yer.
0: Şu şekilde buranın yöresel Amavi diyoruz buna da. Şu şekilde gelen genç kızlarımıza, bayanlarımıza, çocuklarımıza Amavi'mizi bağlıyoruz şapka niyetine. Bu taraflarda da muazzam çıkıyor. Buranın kültürü artık. Dön sultanım. Bana doğru. Dön bir tane. Bağlaması da çok kolay aslında ama işte bilmeyen için zor, ustası için çok kolay.
1: Nereden geldiniz?
3: İstanbul'dan geldik ama İranlıyım.
1: Nasıl buldunuz Midyat'ı?
3: Harika bir yer. Hep gelmek istiyorduk, videolardan gördük. Devri birkaç tane sizin için. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel, herkesi tavsiye ediyorum.
4: Tarihinin en yoğun günlerini yaşıyor diyebiliriz Midyat. Çünkü sağlanan huzur ve güven ortamıyla beraber teröristsiz Türkiye sürecinin meyvesini aslında Güneydoğu, Doğu Anadolu aldığını söyleyebiliriz. Çünkü binlerce kişi bölgeyi ziyaret ediyor.
5: Mardin'in asırlık el sanatlarından biri olan telkari, usta ellerde hayat buluyor.
4: Midyat'ın en önemli el sanatlarından biri telkari. 3000 yıllık bir geçmişi bulunuyor. Coğrafi tescil belgesi de aldı. Bizim telkari sanatını anlatabilir misiniz? Telkari nedir?
6: Telkari, tel ile işlenen gümüş işleme sanatına verilen isimdir. Sadece gümüş de demek de yetmez çünkü altın üzerinde de çalışıldı, bakır bile çalışıldı. Dolayısıyla telle işlenen madenlere, yani o işleme sanatının ortak ismi bu telkari.
5: Kuşaktan kuşağa aktarılan bu sanat bugün de yaşatılmaya devam ediliyor.
4: Peki talep var mı?
6: Talep gittikçe azalıyor ama hani tasarım olarak yeni yeni tasarımlar yaptığımız zaman mutlaka bir albenisi oluyor, isteniyor yani. Ama eski modeller gittikçe artık istenmemeye başladı, yani öyle söyleyeyim. Artık talep gelmiyor onlara karşı.
4: Peki yüzüklerin özelliği nedir?
6: Yüzüklerin hepsi yine telkari işleme, bahsettiğim tellerden oluşturulma, hem dolgu telleri hem çatı telleri, artı kenar işlemlerinde de burgu teli diye tabir ettiğimiz teller var, burma teller. Ha, bu mesela bir belki 50 yıllık bir model, bu bir alyans. Yani bizim telkari alyanslarımız bu şekildedir.
5: Baharatların, yöresel ürünlerin ve geleneksel tariflerin buluştuğu Mardin mutfağı, kentin kültürel zenginliğinin önemli bir parçası.
4: Mardin'in çok önemli lezzetleri var. İşte onlardan biri de süryani çöreği. Burada girişimci bir kardeşimiz tarafından çöreğin satışı yapılıyor.

0: oluyor. Bunun içinde hurma var, dışı 13 baharattan oluşuyor. 30 güne kadar raf ömrü var. Bu 1000 yıla kadar da bir geçmişi var bu Süryani çöreğinin.
1: Peki talep var mı?
0: Talep çok şükür talebimiz var. Bir de fırını çalıştırdığımız zaman bu koku mahalleye yayılıyor. Bu kokudan bile gelen var. Bu çöreği almak isteyenler için gelip kokuluna gelip alıyorlar bunu.
1: Peki işler nasıl, buraya gelen yerli yabancı turistler Süryani çöreğini alıyor mu?
0: Tabii ki de hem yerliler hem turistler de yoğun bir ilgisi var. Yani raf ömrü de 30 güne kadar durduğu için millet rahatlıkla tüketebiliyor.
2: Tarihi dokusuyla ziyaretçilerini büyüleyen ilçede atlar turistlerin de ilgisini çekiyor.
1: Midyat'ın tarihi yerlerinde zaman zaman atlar da var. Şimdi biz de bir atın yanına geldik. At sahibi de şu anda burada. Kolay gelsin.
3: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız?
3: Teşekkür ederim. Siz de olmasın.
1: Bizdeyiz. Binek at.
3: Evet, indiriyoruz. İnsanları gezdiriyoruz. Fotoğraf çektiriyoruz. Öyle yani. Güzel anılar biriktiriyoruz burada. Evet.
1: Buradan geçimimizi sağlıyorsunuz?
3: Aynen. Geçimimizi buradan sağlıyoruz. Böyle bu işte meşgulüz. Bizim işimiz budur. Atımıza bakıyoruz.
1: Atın ismi var mı?
3: İsmi Bulut.
1: Bulut.
3: Evet.
1: Peki bu atın özelliği nedir?
3: Bulut bizim eskiden yani ulaşım atlarlaydı. Atlar güzel bir şeydi. Onun için buraya getirdik. Böyle süslenmişiz. İnsanlar böyle değişiklik oluyor. Onun için böyle şey yapıyoruz.
1: Günde kaç kişi ata biniyor?
3: Değişiyor abi şimdi onu söylemeyelim ama biniyor ya. Yani genellikle çoğu tercih ediyor. Çok mutlu oluyorlar gördüklerinde. Seviyorlar. Çocuklar geliyorlar. Seviyorlar. İlgileniyorlar. Kimisi havuç alıyor ona veriyor. Kimisi besliyor öyle. Kimisi biniyor. Fotoğraf falan çekiyor. Öyle işte abi.
1: Efendim, kameraman arkadaşım Muhammed Enes Özgül Tekin'le beraber Mardin'deydik. Mardin merkez ve ilçelerini dolaştık. Başka bir programda görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz artık 6'yı gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk haberimiz Başkan Erdoğan, hatırlayacak olursak, Baba Ocağı Rize'deydi ve AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Milletin terör defterinin kapanması konusunda kararlı duruş sergilediğini söyledi Başkan Erdoğan ve şehitlerin kanı ve gazileri üzerinden siyaset yapmak şuursuzluktur dedi. Erdoğan, CHP'li belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksız skandallarını da hatırlattı.
1: Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Şehitler üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki gösterdi.
1: Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Önemli mesajlar verdi. Tuzaklara düşmeden yola devam edeceğiz dedi.
1: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor.

0: Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
1: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet olaylarına da tepki gösterdi.
0: Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye'ye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir.
2: Şimdi muhalefet cephesine gelelim, çünkü muhalefette Mansur Yavaş tartışması halen daha devam ediyor. Yavaş'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nin kuruluş yıl dönümü törenlerine katılmamasına tepkiler devam ediyor. Grup Başkanı Faik Öztürk büyük hayal kırıklığı dedi. Yavaş'ın rahatsızlık varsa gereğini yaparım açıklamasına da Öztürk CHP tehditle korkutarak hareket edebilecek bir parti değildir dedi. Habere bakalım.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar alevlenerek sürüyor.
4: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
3: Yavaş'ın 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin törenlere katılmaması, aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi tepkilerin odağında.
5: Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek. Tek başınıza aday belirlediğinizde o zaman rejimin değişmediğini, sanki tek partinin iktidar olabileceğini varsayımdan hareket edersiniz. Bu doğru değil. Hiçbir siyasi parti bir aday belirleyip başka partilere benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin diyemez. Dememeli.
3: Birçok iddianın gündeme gelmesi üzerine Mansur Yavaş yazılı açıklama yaptı. Rahatsızlık varsa gereğini yaparım diyerek istifa imasında bulundu. Bu da tehdit olarak yorumlandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
3: Bir başka iddia da kulislere bomba gibi düştü. İddia, yeni partide bulunan 6 milletvekilinin CHP'ye geri döneceği yönünde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztürk konuya dikkat çeken bir yanıt verdi.
6: 6 milletvekilinin yeni partideki 6 milletvekilinin tekrar partinize döneceği söyleniyor. Bu yönde bir takım görüşmeler oldu.
4: Sadece 6 mıymış? Bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır.
2: Suudi Arabistan, Husilerin saldırılarının ardından stratejik Doğu Batı petrol boru hattını tedbiren kapattı. Riyad ve Medine'de de saldırılarda yaralananlar oldu. Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu-Batı boru hattı 10 Eylül'de düzenlenen bir dizi saldırının ardından tedbiren durduruldu. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırılarda yaralananlar olduğunu açıkladı. Acil durum ve teknik ekiplerin hattın güvenliğini sağlamak üzere çalışmalara başladığını bildirdi. Saldırıların boru hattı güzergahındaki pompa istasyonlarında hedef aldığı iddia edildi. Uydu görüntülerinde bazı noktalarda yangın ve yoğun duman görüldü. Doğu-Batı boru hattı, Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yenbu Limanı'na taşıyan stratejik bir güzergah. Hattın tedbiren kapatılması bölgedeki enerji tedarikine yönelik endişeleri de arttırdı.

0: Ve yurda dönelim. 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bu süreçte binlerce genç hayatını kaybederken binlercesinin de hapishanelerde işkencelerle hayatı karartıldı. O sürecin acısını yaşayanlardan biri de Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Bağcı. O yaşadıklarını A Haber anlattı.
1: Cezaevi zor.

0: mesele değil. Fakat yaşımız genç olduğundan o günün şartlarında çok etkilenmedik. Yani dünya ister kabul etsin ister kabul etmesin, biz davamızdan da hiçbir zaman da taviz vermedik. Biz Türk milliyetçisiyiz, ülkücüyüz. 12 Eylül'ün zulmünü kınıyorum, protesto ediyorum. Aradan 46 yıl geçmesine rağmen hala yarasını saramayan arkadaşlarımız var.
1: Hapis yattı, işkence gördü. Ancak devletine ve ülkesine bir kez olsun küsmedi.
2: Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Bağcı, 12 Eylül 1980 darbesinin en yakın tanığı. O yıllarda yaşadıklarının izlerini hem hafızasında hem de bedeninde taşımaya devam ediyor.
0: Radyoyu açtık, radyoda Kenan Evren'in sesini duydum. İşte meşhur ihtilal bildirisini okuyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koyduklarını detaylı bir şekilde anlatıyordu. Yani biz gece saat 12 diyelim, 12'de ihtilali yaşadık zaten, bir gün sonraya kalmadı. 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan oldu, geceli gündüzlü. 4. gün sabah 8 akşam 5'e müsaade ettiler.
1: 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte üniversite öğrencisi olan Ahmet Bağcı birçok provokasyona tanık oldu. Çok sayıda arkadaşını da kaybetti.
0: O dönemlerde işkencenin aleni yapıldığı bir zamandı. Ya saklamıyordu yani devlet işkenceyi yani. Böyle hangi karakola girsen 3-5 tane işkence aleti bulabilirdin. Öyle bir zulüm dönemi yaşandı. Biz de bu zulümden çok şiddetli bir şekilde nasibimizi aldık. Benim 3 tane ayak parmağım kırıldı işkencede. Rapor almaya bile götürmediler. Kendi kendine geri tekrar kaynamış, iyileşmiş. Hala benim parmaklarım sakat. Manisa, Turgutlu galiba. Birer yunarı ile önce MHP ilçe başkanı vuruluyor. Bir gün sonra CHP ilçe başkanı vuruluyor. Oradaki bir polis şefi bir araştırma yapıyor, kısa sürede ikisi de aynı silahtan çıkmış. Hemen uyarıyor iki tarafı, diyor ki ya bir oyun var. Balistaya göre değil, aynı silahtan vuruldu ikisi. Yalvar yakar cenaze törenlerini bir gün arayla yaptıraraktan büyük bir hadiseyi önüne geçiyor. Bunu yapanın muradı neydi? Birer gün arayla iki ilçe başkanı vurulsun, ondan sonra iki tarafın adamı birbirine girsin. İşte çatışmada 500 kişi olsun, biz de ihtilal erken yapalım. Bu milletin çocuklarına duyanların ateşi bol olsun.
1: Darbe dedi, ülkenin yetişmiş insan kaynağına vurulmuş neşteri benzeten Ahmet Bağcı, bu zihniyetin artık tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını söyledi.
0: Bütün darbeler yetişmiş kadroları biçti. Beyin kadroları gitti. Yani bu çok önemli. Ya arkadaşlarımız eğer başına iş gelmeseydi, şimdiye kimi general olurdu, kimi bakan olurdu, Türkiye'de ilk bilgisayarı kuran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ilk o zamanki ismiyle kompütörü kuran Muhittin Canlıer diye bir abimiz, bir ülküdaşımız. Muhittin Canlıer şehit oldu. Eğer olmasaydı şu anda Türkiye'nin Bill Gates'iydi mesela. Bir yetişmiş nesil 12 Eylül paşalarının kurbanı oldu. Ama günümüze şükür ülkemiz ayakta. Bizler sağız. O dönemin işkence gören, idam olan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz arkamız sıra cezaevi kapılarında çok perişanlık çektiler. Onlara rahmet diliyorum. Biz onların hakkını ödeşemeyiz. İçimde bir burukluk varsa bu da annemi babamı çok fazla üzdüm. Çok arkamdan cezaevi dolaştılar. Ben de bilahire onlar için bir şey yapamadım. Ancak çocuklarımın adını, annemin babamın adını vuraraktan bir karşılık vermek istedim. Ama onların yaptığının, bizim arkamızda durduklarının yanında bizim yaptığımız bir toplum nabaşı gibi bir şey.
3: Evet, bu saat diliminde gazetelerle devam edelim. Bir gazetelere bakalım neleri gündeme getirmişler. Önce Sabah gazetesinden başlayalım. Sabah gazetesi manşetinde Başkan Erdoğan'a yer vermiş ve kalbi millet için çarpan yorulmaz başlığı atılmış. Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını söyleyen Başkan Erdoğan, kalbi bu ülke, bu

0: Siz millet için çarpan yorulmaz. Onun için durmuyoruz, duraksamıyoruz yazısını yazmışlar ve Rize'ye 10 milyar liralık yatırım başlığıyla birlikte sadece vazifemizi yapıyor, aşkla hizmet ediyoruz. Bu can bu tende oldukça koşturmaya devam edeceğiz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umuduyuz. Gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz, ne aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı değiliz yazısını yazmışlar. Hemen altındaysa bir başlık daha. Gündemimiz eser siyaseti. Bu kardeşinizin gündeminde eser hizmeti siyaseti. 81 vilayetimizde yeni yatırımlar kazandırmak var. Gündemimizde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden, krizlerden ve çatışmalardan korumak var. Haberini yazmışlar. Sabah gazetesi Başkan Erdoğan'ın bu başlıklarını dile getirmiş. Takvim gazetesine bakalım. Takvim gazetesine de bir göz gezdirelim. Yine aynı şekilde takvimin manşetinde de Başkan Recep Tayyip Erdoğan bulunuyor ve başlığında bu can bu tende olduğu müddetçe hizmete devam yazısı yazılmış. Başkan Erdoğan memleketi Rize'deki toplu açılış töreninde muhalefete yüklendi. Muhalefetin ne yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimizde ülkemizi ateş çemberinden korumak var yazısını yazmışlar ve hemen alt başlıklara baktığımız zaman 10 milyar liralık toplu açılış. Başkan Erdoğan 10 milyar lira maliyetli projelerin toplu açılış töreninde konuştu. Çok net ve sert mesajlar verdi. Durmadan, duraksamadan çalışıyoruz. Muhalefet koltuk kavgalarıyla boğulurken biz ülkemizi düşünüyoruz. Kimse heveslenmesin, boş hayallere kapılmasın. Önümüzdeki seçim sürecini de inşallah büyük bir başarıyla atlatacağız. Ve altındaysa bugün burada yaptığımız 10 milyar liralık yatırımlar bizim laf değil, icraat ürettiğimizin en somut ve en canlı kanıtıdır yazısına yer vermiş Takvim Gazetesi, bu haberi paylaşmış. Takvim Gazetesi'nden devam edelim. Vatandaşa sabit kira başlığı atılmış ve kiralık sosyal konut projesinin detayları belli oldu. Başvurular 14 Eylül'de E-Devlet'ten başlayacak. Kiraya en az bir yıl zam yok. Oturum süresi 3 yılla sınırlı başlığını atarak başvuru şartlarını ve yapılacakları listelemişler. Başvurular 14 ila 25 Eylül arasında E-Devlet üzerinden yapılacak. Başvuru süreci tamamen ücretsiz gerçekleştirecek. İlk kira ödemesi teslimi takip eden ayın 20'sinde başlayacak. Devamında Ekim ayında ilk etapta 1071 konut maliklere teslim edilecek ve hemen yukarıya baktığımız zaman 12 ay zam yapılmayacak. Sonrasında artışlar TÜFE'ye göre olacak. Başvuru sahibinin konutu olmamalı ve son 5 yılda ev alıp satmamalı. Başvuru sahibinin en az bir yıldır İstanbul'da yaşıyor olması zorunlu. İşte 15 soruda kiralık konut rehberinin ayrıntılarını da bu şekilde paylaşmış Takvim Gazetesi. Ki kira demişken aslında hatırlayacak olursak geride bıraktığımız günlerde kiracıyla ev sahibi arasında yaşanan bir kavga vardı ve o kavga daha sonrasında maalesef ki ölümle sonuçlandı. İstanbul Maltepe'de ev sahibi çifti öldüren kiracı adliyeye sevk edildi. Saldırgan ifadesinde anlaşmazlığının nedenini ve olay günü yaşananları anlattı. Haberi bir bakalım.
1: Cinayeti neden işlediniz? Polise neden ateş ettiniz?
2: Maltepe'deki kiracı vahşetinde saldırganın evinden cephanelik çıktı. Emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Öldürdüğü ev sahiplerinin başında bir süre beklediğini, hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız dediğini anlattı.
3: Oldu, kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
2: Mehmet Taşkaya iddiaya göre 30 yıldır oturduğu binayı satın almak için ev sahipleriyle anlaşmıştı.
4: Biriktirmiş olduğu tüm parasıyla buraya bir harcama yapıyor iddiaya göre. Satış için bilgileri toplayayım, işte tapudaki durumuna bakayım derken bir de bakıyor ki buranın 3'te 2'si hazine malıymış. Arsanın. İddia bu yönde. Bunun üzerine zaten burası satılırsa ben kendi paramı bile zor kurtarırım diye ben vazgeçtim, burada hani sıkıntı var diyor. Ben paramı koyduğum kadarını kiracılardan alacağım diye konuşmaya başlıyor. Onlar da bunu kabul etmiyor.
2: Taşkaya, Almanya'da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla tahliye davaları açtığını anlattı.
5: Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akçol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de

0: Kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağıya indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım.
1: Avukatın hayati riski varmış. Diğer iki kişi de hayatını kaybetti.
2: Özel harekat ekipleri tarafından yakalanan saldırgan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Cinayeti neden işlediniz? Polise neden ateş ettiniz?
2: Toplumun kanayan yarası haline gelen ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına karşı Adalet Bakanlığı çözüm yoluna gidecek.
1: Kira tespit davaları 9 ayda,
4: evet.
1: Kira tahliye davaları 1,5 yılda tamamlanacak. Akın Gürley'in dediği bu gerçekleşirse toplumsal barış anlamında çok büyük bir adım atılmış olacak.
5: İki ev sahibiyle kiracı anlaşmazlık yaşıyor değil mi?
4: Hı hı.
5: Biri diyor ki kiram azdır, az kira alıyorum, daha fazla almam lazım. Çok makul bir sebep.
4: Hı hı.
5: Hiç önemli değil. İkisini birlikte hakim dosyayı incelediğinde yapması gereken hızlı bir şekilde bir bilirkişi tayin etmek, o bilirkişinin getirebileceği rapor neticesinde tarafları dinleyip varsa onları bir belge bilgilerini tekrar değerlendirip çok hızlı bir şekilde karar verme durumu olabilir yani.
6: Adalet Bakanı Akın Gürlek, failin meçhul suçları araştırma daire başkanlığı koordinasyonunda yaklaşık 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu adımla birlikte bugüne kadar toplam 46 dosyada sır perdesi aralandı.
7: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz.
2: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı zamanı meydan okuyan dosyaları yeniden açtı, adaleti tecelli ettirdi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. 6 karanlık dosyanın daha çözüldüğünü duyurdu. O dosyalardan ilki Bursa'dandı. 2020 yılında 7 yaşındaki Medine Kesmin'i sulama kanalında ağır yaralı bulunmuş, ertesi gün can vermişti. Özel ekip olay yerindeki araç parçalarını, plaka tanıma sistemlerini ve bas kayıtlarını yeniden inceledi. Yeni tanıkların beyanıyla küçük Medine'nin ölümüne neden olan şüpheli Erkan Edincik, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan 6 yıl sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer çarpıcı gelişmesi Diyarbakır Bismil'de yaşandı. 2014 yılında bir dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin sırrı DNA testiyle çözüldü. Kemiklerin 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor. İzmir Torbalı'daysa yeni dosya vardı gündemde. 8 Mart 2026'da evine girmeye çalışan hırsızların peşinden koşan ve silahla vurularak öldürülen Mehmet Köstekçi'nin katilleri HTS ve kamera kayıtlarının didik didik edilmesiyle bulundu. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalandı. Muş Hasköy'de 2011 yılında silahlı saldırıyla katledilen Felemez Kulaç dosyasında ise tam 38 yıllık bir husumetin izi sürüldü. Ekipler 1988 yılına uzanan Bukan davasının aktörlerini teknik takip ve ifadelerle belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası tozlu raflardan indirilerek yeniden açıldı. 18 yıl önceki kriminal bulgular, DNA verileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı. Operasyon için düğmeye basıldı ve olayla bağlantılı 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlemler başlatıldı. Bir diğer olay ise Siirt'in Baykan ilçesinden geldi. 2024 yılında sırda kadem basan Mikiye Akyer'i bulmak için tam 190 bin metrekarelik devasa bir alanda yüzlerce personelle arama yapıldı. Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı şekilde incelendi. Mikiye Akyer'in çöre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Aralarında eski eşinin ve yakınlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında çöre sayıkı ile tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı attığı bu son adımlarla toplamda 46 dosyayı çözüme kavuşturdu. Böylece 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylardaki sis perdesi tamamen kalktı. Bakan Akın Gürlek hiçbir suçun cezasız kalmayacağını ve titiz çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.
6: (Gülüyor) Bankacı Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıktı. Hatırlayacak olursak Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası

sınav tarafından bozulmuştu. Yeniden hakim karşısına çıkan Erzan hakime oldukça farklı açıklamalarda bulundu. Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa 1000 yıl ceza verin dedi.

0: İstinaf hakkındaki cezayı bozdu. Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Yüksek kar vaadiyle kurduğu fonda aralarında futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıran eski bankacı Seçil Erzan, istinafın verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erzan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kendi rızamda bankaya gidip başıma gelen durumu anlatmaya çalıştım. Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılacak bir davranışım yok. En kritik isimlerden Arda Turan'la ilgili dikkat çeken iddialarda da bulundu Erzan. Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde geri aldı. Bana küfürler etti. 1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim. Ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım. Mahkeme heyeti Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Evet, KKTC'de yaşanan gemi kazalarına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün ailesine gönderdiği video kaydı soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir delil olarak dosyaya girdi. Görüntülerde geminin kızağındaki hasar ve yolcuların yaşadığı panik dikkat çekti. Olayla ilgili tutuklu bulunan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatılırken 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkartıldı.
2: Faciadan hemen önce çekilen görüntü sol kızağın kırık olduğunu ortaya koydu. Yolcuların ısrarına rağmen feribot yoluna devam etti. Girne açıklarında batan Filojet gemisine ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydettiği ve ailesiyle paylaştığı görüntü soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde geminin sol kızağının kırık olduğu görülürken içeride yaşanan panik de kameraya yansıdı. Görüntüyü kaydeden Özgür Gönül'ün halen kayıp olduğu belirtilirken video bilirkişi incelemesine gönderildi. Soruşturmada şu ana kadar kazazedelerin de aralarında bulunduğu 295 kişinin ifadesi alındı. 9 şüpheli için de 7 günlük ek tutukluluk süresi verildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
3: Bu gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Yani ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada, suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi.
1: Ve Donald Trump, Amerika merkezli Fox News kanalına açıklamalarda bulundu. Gündeminde İran savaşı vardı. Savaştan pişman değilim, yine olsa yine yapardım dedi. Ayrıca savaşın ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini savundu.
4: Yine olsa aynısını yapardım.
2: Pişman mısınız sorusuna böyle yanıt verdi.
4: Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Kendinizi her zaman biraz sorgulayabilirsiniz. Yine olsa aynısını yapardım.
2: ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e konuştu. Hedefinde yine İran'ın nükleer programı vardı.
4: Onların nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı.
2: İran savaşının neden olduğu enerji fiyatlarındaki yükselişe de değindi Trump. Ancak kendi seçmeninin savaştan rahatsız olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.
4: Morallerini kaybettiklerini düşünmüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiyor olmamla gurur duyduklarını düşünüyorum.
2: Peki savaş ne zaman bitecek? Trump bu soruya da yanıt verdi.
4: Bence bu iş seçimden hemen sonra bitecek. Zorlukla ayakta duruyorlar. Başları büyük belada.
2: ABD Başkanı'nın bu açıklaması sonrası gözler 3 Kasım'daki ara seçimlere çevrildi.
1: Eski Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, Netanyahu hükümetini sert sözlerle eleştirdi. İsrail'de yeni bir hükümet kurulması gerektiğini söyleyen Clinton, Netanyahu hükümetinden nefret ettiğini belirtti. Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin de cezasız kalmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
2: İsrail'in yaptığı soykırıma uluslararası tepkiler giderek büyüyor. Bu kez eski ABD Başkanı Hillary Clinton, Netanyahu hükümetini hedef aldı. "Onlardan nefret ediyorum," dedi. Netanyahu'nun tekrar seçilmesi halinde ABD'nin sert önlemler alması gerektiğini söyledi.
5: "İsrail'i seviyorum ancak Netanyahu'nun hükümetinden ve izlediği politikalardan nefret ediyorum. ABD'yi seviyorum ancak Trump'ın yönetiminden ve politikalarından nefret ediyorum. Yaşananların ilk olarak İsrail için, ardından da Amerika Birleşik Devletleri için son derece zararlı olduğunu düşünüyorum. Eğer İsrailliler yeniden bu zihniyete oy vermeyi seçerse, Amerika Birleşik Devletleri'nin çok sert bir pozisyon alması şarttır."
2: Clinton, İsrail'de yeni bir hükümetin kurulması gerektiğini de belirtti. Batı Şeria'daki işgalin cezasız kalmaması gerektiğini ifade etti.
5: "Yeni hükümetle işbirliği yapabileceğimize inanıyorum. Umarım yeni bir başbakan Batı Şeria'daki yerleşimci şiddetinin üzerine kararlılıkla gider. Bu tür şiddet eylemlerinin kesinlikle cezasız kalmaması gerekir. Bu mesele yalnızca Filistinlilerin ölümünden, yıkıma uğramasından, mülklerinden ve benzeri kayıplardan ibaret değildir. Toplumunuzda insanların bu düzeyde şiddete maruz kalmasına göz yumduğunuz ve bunu durdurmadığınız her an bu şiddet sarmalı tüm topluma nüfuz eder. Dolayısıyla bu durum Filistinliler için adaletsiz, yanlış ve kabul edilemez olduğu gibi İsrail için de son derece tehlikelidir."
1: Türk devletleri suçla mücadelede ortak adım atıyor. Interpol ve Europol benzeri Türkpol'ün kurulması için çalışmalar yürütülecek. Teklifse İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
6: Yine Türk devletleri arasında Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
2: Türk dünyasında yeni bir adım atılıyor. Türk devletleri suç ve suçlularla mücadelede güç birliğine gidiyor. Türkpol kuruluyor. Tarihi öneriyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri İçişleri Bakanları 3. toplantısında gündeme getirdi.
6: "İnşallah Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum."
2: Türkiye'nin önerisi Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından da olumlu karşılandı. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu trafiğine, insan kaçakçılığından dijital suçlara kadar bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türk devletleri bilgi ve istihbarat paylaşımından operasyonel işbirliğine kadar daha etkin bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyor. Türkpol'ün kurulmasıyla Türk dünyasında güvenlik işbirliğinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.
1: Ve Türkiye'nin yerli ve milli savunma sanayisinde attığı adımlar tüm dünyanın tabii ki dikkatini çekiyor. Bunlardan bir tanesi de yerli ve milli savaş uçağımız Kaan. Bölgenin askeri dengelerini değiştirecek yeni bir dönemin kapısını aralıyor diyebiliriz Kaan için. Ankara'nın yıllardır üzerinde çalıştığı milli muharip uçağımız bu kez yalnızca gökyüzündeki gücüyle gündemde değil. Ortaya çıkardığı uluslararası ortaklık ihtimaliyle de gündemde. Amerika merkezli AI monitörün haberine göre Mısır, Kaan savaş uçağı programına dahil olmayı ve hatta üretim sürecinde ortaklık seçeneklerini değerlendiriyor. Detaylar haberimizde.
7: Şu an Avrupa'da tek sağlıklı savaş uçağı projesi aslında Kaan.
2: Türkiye'nin gökyüzündeki gücü Kaan'a yeni talip çıktı. ABD basınının iddiasına göre Mısır, Kaan için Ankara'nın kapısını

0: Türkiye'nin gökyüzündeki 5. nesil gücü olan Kaan en kritik aşamaları ardında bırakarak teslimat takvimine doğru ilerliyor. 3 prototipi olan Kaan'ın hem yerde hem de gökte testleri devam ediyor.
1: ABD merkezli El Monitör'ün haberine göre Kahire yönetimi, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı programına dahil olmayı ve Kaan'ın üretim sürecinde ortaklık seçeneklerini değerlendiriyor. Kritik gelişmenin gündeme geldiği dönemse manidar. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketleri, Mısır 2. El Alamein Uluslararası Havacılık Fuarı'nda gövde gösterisi yaptı. Fuarda sergilenen ve dikkat çeken sistemlerin arasında Türkiye'nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği milli muharip uçak Kaan da bulunuyor. El Monitör'ün dikkat çektiği gelişmenin merkezinde doğrudan Kaan bulunuyor. Habere göre Ankara ve Kahire, Mısır'ın Türkiye'nin milli muharip uçak Kaan programına olası katılımını ve buna bağlı olarak ortak üretim alternatiflerini araştırıyor. Bu ihtimal gerçekleşirse işbirliği Türkiye'nin hazır bir savunma platformunu Mısır'a ihraç etmesinin çok ötesine geçebilir. Gündemdeki model, ortak üretim ve teknoloji paylaşımı gibi başlıklarla iki ülkenin savunma sanayi kapasitelerinin daha fazla birbirine bağlanmasını beraberinde getirebilir.
2: Hali hazırda Endonezya'da ihraç edilmiş durumda. Suudi Arabistan'ın çok büyük bir ilgisi var Kaan'a. Geçtiğimiz Şubat ayında Riyad'da düzenlenen World Defense Show'da zaten bu ilgiyi de biz görmüştük orada.
1: Öte yandan Milli Muharip Uçak Kaan programında çalışmalar son hızla devam ediyor. Ankara'da Kaan'la ilgili güncel başlıkları ele almak adına değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün'ün katıldığı toplantıda program kapsamında yürütülen faaliyetlerin mevcut durumuyla önümüzdeki döneme ilişkin başlıklar ele alındı.
3: Uçuş planlaması...
4: Bu saat dilimine gazetelerle devam edelim. Akşam ve Türk Gün gazetelerine bakacağız. Akşam gazetesinden bir başlayalım. Bakalım manşetinde neler taşımışlar. Ezgi bir kez daha yıkıldı. Hatırlayacak olursanız Kahramanmaraş'ta yıkılan apartmanlardan bir tanesiydi. 35 kişi hayatını kaybetmişti Ezgi Apartmanı'nda ve Ezgi bir kez daha yıkıldı manşetiyle. Asrın felaketinde 35 kişinin öldüğü Ezgi Apartmanı'nın altındaki kolonları kestikleri için yargılanan pastaneciler 8'er yıl çarptırıldı açıklamasında bulunmuşlar. Bir başlık atılmış, önce suçun niteliği değişti başlığıyla Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi kolonları kestikleri iddiasıyla kasten 876 şar yıl hapisleri istenen Sami Kervancıoğlu ve Mustafa Pekel'e bilinçli taksirden 8'er yıl hapis cezası verdi. Haklarında yakalama kararı çıkarılınca kaçan ve 2 yıl sonra Ankara'da yakalanan sanıklar haftada 2 gün imza ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliye edildi. Mahkeme savcılığın kararına itiraz da etti. Açıklamasında bulunmuşlar, başlığını atmışlar. Altına baktığımız zaman mahkemeye sanıklardan çok geldim başlığıyla oğlu, gelini ve 6 aylık torununu depremde kaybeden Nurgül Göksu, ben adliyeye sanıklardan daha çok geldim. Onlar 700 gün firariydi. Biz her duruşmaya katıldık diye karara tepki gösterdi. Haberine yer vermiş Akşam Gazetesi. Devam edelim, Türk Gün Gazetesi'ne bakalım. Türk Gün Gazetesi manşetinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yer vermiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefetin yaptıklarıyla ilgilenmiyoruz. Bizim gündemimiz Türkiye başlığı atılmış. Hemen aslında yanındaki habere de bir bakacak olursak enflasyon 3 yıl sonra tek haneye inecek başlığı atılmış. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en önemli sorun olan enflasyonu önümüzdeki 3 yıllık dönemde yeniden tek haneli seviyelere indirmeyi hedeflediklerini söyledi yazısına yer vermişler. Hemen altındaki başlığa bakacak olursak Türkiye yüzyılının kapısını açıyoruz başlığıyla Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, terörsüz Türkiye ile terör örgütleriyle Türkiye'ye sınır çizmeye çalışanların bütün planlarını boşa çıkardıklarını belirterek terörsüz Türkiye ile Türkiye yüzyılı kapsamında ardına kadar sınırları ardına kadar açmaktayız. Bu süreç milli varlığımıza, ülkemizin ve milletimizin bekasına yönelik yatırım, asırlık tehdidinin bertaraf edilmesidir paylaşımlarına yer vermiş. Türk Gün Gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş ve bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve H

0: Hayriye Ülkü çifti olayında iki şüpheli gözaltına alındı. Hayriye Ülkü'ye ait altınların ve değerli eşyanın kayıp olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yoğun olarak devam ediyor.
1: Yanan evdeki cinayette iki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında soruşturma derinleşti. Yangın sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme olayın seyrini değiştirdi.
2: Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Ülkü çiftinin vücutlarında kurşun izine rastlandı. Çok yönlü araştırma neticesinde Ülkü çiftinin kurşunlanarak öldürüldükten sonra evlerinin ateşe verildiği tespit edildi. Hayriye Ülkü'nün altınlarının ve değerli eşyalarının da kayıp olduğu belirlendi.
1: Jandarma tarafından olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Olay 8 Eylül gecesi yaşanmış, yanan evde 7 çocuk sahibi A ve Hayriye Ülkü'nün cansız bedenleri bulunmuştu.
0: Evet, bu görmüş olduğunuz görüntüler İstanbul Ataşehir'de başta iki katlı bir iş yerinin giriş katındaki markette bir yangın çıktığı öğreniliyor. Daha sonrasında yangın bütün binayı adeta alev alev sardığını söyleyebiliriz. Görüntülere de baktığımız zaman ciddi bir yangının büyük olduğunu söyleyelim. Dumanlar hatta her yeri kaplamış ki vatandaşlar da yine o noktada itfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ediyor. Ki içeride mahsur kalanlar vardı. İtfaiye ekipleri içeride mahsur kalanları da kurtardı ki o noktada da bakın haberimiz var. Bu haberimizi detaylı bir şekilde şimdi izleyelim.
3: Alevler binayı sardı. Mahsur kalanlar çatı katından alttaki balkona atladı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. İki katlı iş yerinin giriş katındaki markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar can havliyle çatı katına kaçtı. Ancak alevler oraya da yaklaşınca alt kattaki balkona atladılar. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken içeride kalanlar da kurtarıldı. Yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.
0: Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle hızla İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan orman yangını geride kapkara bir tablo bıraktı. Yangından sadece 2 gün önce yemyeşil olan ormanlıklardan eser kalmazken alevlerin 10 kilometre ilerleyerek yuttuğu yerleşim yerlerinde evler, traktörler ve tarım arazileri ise küle döndü.
4: Yangın söndürüldü. Geride küle dönmüş ağaçlar, evler ve tarım arazileri kaldı. Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını geride acı manzara bıraktı. Yangın öncesi ve sonrası arasındaki fark felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
5: Orman yangını Kozan ilçesinde çıktı ancak bizler şu anda İmamoğlu ilçesinde Elifçeler mahallesindeyiz. Yani yangının çıkış noktasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Ama yangın o kadar hızlı ilerledi ki işte saatler sonrasında Elifçeler mahallesindeki evler de bir bir yanmaya başladı.
6: Alevler içinden geçti. Ahırlarımız ve eski iki tane metruk bina yandı. Köyleri zaten boşaltılmıştı. Boşaltılmasa çok büyük facialar da olabilirdi.
4: Alevler sadece doğayı değil, emekleri ve yaşam alanlarını da yuttu.
5: Buradaysa yaz aylarında hayvanlar için hazırlanan saman balyaları vardı. İşte orman yangını buraya da ulaştı ve ardından hayvanların kışın tüketeceği buradaki saman balyalarını da kül etti.
7: 1000 tane balyamız vardı, yandı.
6: Burada da 2 ton falan arpamız vardı. O da yandı.
4: Yangının geride bıraktığı tahribat bölge sakinlerinin yüreğini yaktı.
5: Orman yangını bir anda yerleşim alanlarına

0: dirayet etti. İşte o dakikalarda ise can pazarı yaşandı. İnsanlar evlerini tahliye etmeye başladılar. O isimlerden bir tanesi de Musa Keskin'di. Musa Keskin evini tahliye etti ama bahçesindeki traktörünü ne yazık ki kurtaramadı.
1: Yukarıdan ateş baskın gelince biraz can derdine düştük. Askeriye falan da gelip de boşalın deyince bir şeylere bakamadık yani.
2: Okulların açılmasına artık çok az kaldı. Bugün 12 Eylül, 14 Eylül'de yani 2 gün sonra okullar açılacak. Artık öğrencilerin neredeyse son hafta sonu diyebiliriz ve tabii ki aslında bir haftadır kırtasiyelerde yoğunluk var. Ancak bu son günlerde kırtasiyelerdeki yoğunluk oldukça arttı. Haberimize bakalım.
3: Defterlere bakmak biraz eskiye dönmek bizim için. O yüzden keyif yapıyoruz açıkçası. Yeni okul, yeni dönem. Her şey yeni. Öyle olunca tabii ki heyecan oluyor yani.
4: Okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kala öğrenciler kalemden deftere, boyadan çantaya kadar onlarca kırtasiye malzemesi için listelerini hazırladı. Kırtasiyelerin yolunu tuttu.
3: Çocuklarla birlikte yeniden yeni dersler bekliyor bence. Açıkçası kalitesinde bir şeye dikkat etmiyorum. Daha çok daha bütçeme en uygunu hangisiyse ona bakıyorum. Bir de bazen bütçemizin üstünde de olsa hani çocukların da hoşuna giden ufak ama bazen bütçe yaşam bir şeyler bakabiliyoruz.
5: Defter, kalem, silgi, boya, dosya. Okul ihtiyaç listeleri uzadıkça uzuyor. Veliler çocuklarının yeni dönemde ihtiyaç duyacağı malzemeleri tamamlamaya çalışıyor.
6: Evet, çoğunu bulabildim. Evet, çok heyecanlıyım.
7: Açıkçası heyecanlıyım ama çok da değil.
5: Kırtasiye esnafında da okulların açılmasına kısa süre kala hareketlilik arttı. Esnaf özellikle okulların açılmasına birkaç gün kala yoğunluğun daha da artacağını söylüyor.
6: Heyecanlıyım tabii ki. Okula başlamak için, arkadaşlarımla görüşmek için yani çok heyecanlıyım. Görmek isterim arkadaşlarımın hepsini, öğretmenlerimi, hepsini özledim.
8: Alışverişler başları, kırtasiyeler eğlenceli, renkli, çocuklar heyecanlı. Biz de ufak ufak başladık bakalım.
5: 2026-27 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiyelerdeki alışveriş hareketliliğinin de önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
7: Şu anlık zaten göründüğü gibi kalemi aldım sadece.
2: Kısa ömürlerine rağmen kelebekler doğanın dönüşüm hikayesinin en etkileyici simgelerinden biri ve Mersin'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan da yaklaşık 10 yılı aşkın süredir bu zarif kanatların peşinde onları görüntülüyor. Haberimizi bir izleyelim.
5: Çiçeklerin arasında sessiz bir yolculuğa çıkıyor, renk renk kanatlarıyla adeta tabloyu andırıyorlar.
9: Bu dönem Mersin'de kelebeklerin kozadan çıkıp yeniden yaşama kana çıkma dönemi.
5: Türkiye kelebek çeşitliliği açısından önemli zenginliğe sahip. Ülke genelinde yaklaşık 450 kelebek türü yaşamını sürdürürken bu türlerin 138'i Mersin'de bulunuyor.
10: Mustafa Ercan doğaya renk katan o kelebeklerin 10 yıldır peşine düşüyor, fotoğraflıyor, sergi açıyor. Hatta uluslararası yarışmalara katılıyor. Mersin'in Karabucak ormanlarında işte Mustafa Ercan sabah saatlerinde geliyor, o kelebekleri tek tek fotoğraflıyor.
9: Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden hem pandemi sırasında bu alanı doğa sit alanı ilan etmişti. Bu sit alanında yeryüzünün en güzel kelebek türü olan sultan ev sahipliği yapıyor.
5: Ercan, sultan kelebeği, Akdeniz melikesi, kırlangıç kuyruk, benekli bakır güzeli gibi birbirinden farklı türlerin izini sürüyor.
9: Mısır ve çevresinden getirilen okaliptuslar Buraya dikiliyor. O okaliptuslar gelirken üzerinde sultan kelebeğin yumurtaları da geliyor. Böylelikle bu bölge sultan kelebeğine yurt oluyor. Afrika kral kelebeğinin bir alt soyu. Yaklaşık 9 ay yaşıyor bilimsel açıklamalara göre. Kelebeğin kozadan çıkış sürecini tamamlaması yaklaşık 1,5 saati buluyor. Bu yıl 3 sefer o döngüyü fotoğrafladım. Muhteşem bir görsel süreden sunsam bana.
5: Doğa fotoğrafçısı yaklaşık 50 farklı kelebek türünü fotoğraflamayı başardı.
9: Halen de fotoğraflama çalışmaları

0: Görüntülerin ardından harekete geçen sivil trafik ekipleri sürücüye 21 bin lira idari para cezası uyguladı. Otobüsse 30 gün süreyle otoparka çekildi. Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak yol emniyetini tehlikeye atan sürücü cezasız kalmadı. Şerit değiştirerek aşırı hız yapan motosikletlinin kimliği belirlendi ve jandarmanın çalışması sonucu yakalandı. O sürücüye 53.246 lira idari para cezası kesildi. Ehliyetine ise 60 gün süreyle el konuldu. Bilecik'in Bozüyük ilçesinde camideki yardım kutusundan hırsızlık güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtları inceleyen asayiş ekipleri şüphelinin farklı camilerden de hırsızlık yapan O.T. olduğunu tespit etti ve Kırıkkale'de olduğunu belirledi. Operasyonla yakalanan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde patlayan su borusu caddeyi adeta göle çevirdi. Bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Ulaşımda ise aksamalar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi ve trafik normale döndü.
1: Artık İstanbul'da kış hazırlığı başladı. Yaz sebzeleri ve meyveleri geleneksel yöntemlerle hazırlanarak kavanozlara konuyor. Kimi erişte açıyor, kimi reçel ve kahvaltılık sos hazırlıyor. İşte mutfaklardaki kış hazırlığı.

Yazın son günlerinde mutfaklarda kış hazırlıkları yapılmaya başlandı. Yaz boyu bahçelerde üretilen mahsuller kış sofraları için kavanozlara konulacak. Bizler de A Haber ekibi olarak bu telaşa ortak olacağız.

0: kış hazırlığına gelmişken incir reçeli de yapacağız. Türkan ablanın yanına geldik. Türkan abla şu anda ağaçtan incirleri topluyor. Ağacın dallarından indirdik seni.
1: Evet, indim.
0: İncirlerimizi de topladık.
1: Şimdi eve gidip reçel yapalım onlarla.
0: Hadi birlikte gidelim yapalım.
1: Gidelim bakalım.

0: Sinem ablanın özenle yetiştirdiği incirleri bahçede topladık. Şimdi mutfağına geldik. Bu lezzetli incirleri reçel haline getireceğiz. Peki incir reçelinin püf noktaları nelerdir? Onu da Türkan ablaya soracağız. Türkan abla, nereden başlayacağız?
1: Şimdi topladık incirlerimizi, geldik, yıkadım, yıkıyorum daha doğrusu. Ondan sonra yıkadıktan sonra bunları süzgüye koyacağım, sular süzülsün diye böyle. Ondan sonra şerbetimiz kaynıyor, onu hazırladım. 5 bardak şeker, 5 bardak su koyuyorum. Ondan sonra onu böyle koyu haline gelene kadar kaynatıyorum. Baklavaya haşlama yapar gibi. Ondan sonra incirleri içine salıyoruz.
0: Bir defa yıkamak yeterli oluyor mu?
1: Olmaz. 4 defa bir kere yıkıyorum.
0: En az 4 defa yıkamak gerekiyor.
1: En az 4. Gerçi bunlarda ilaç yok ama gene yolun tozu vardır üzerinde. Şimdi bunu tartacağım. Bu 4 kiloluk şerbet şimdi kaynıyor ya.
0: Evet.
1: Onu salacağım böyle birer birer.
0: Böyle. 4 kilo şekere 4 kilo da incir ekliyorsun.
1: İncir ekliyorum. Ondan sonra böyle köpürmemesi için tereyağı koyuyorum üzerine, böyle bir şeker kaşığı kadar da tereyağı koyuyorum. Onu böyle, bu hiç köpürmeden böyle kaynıyor.
0: Peki Türkan abla, kaç dakika kaynatacaksın?
1: Böyle bir kere 50 dakika rahat kaynar yani. Koyulana kadar kaynıyor. Ocağın tabii ki hızına bağlı, şeyine bağlı. Ama kaynıyor bunlar böyle.

0: Türkan abla tam 30 dakikadır incir reçelimiz kaynıyor. Rengi de dönmeye başladı. Evet. Altın sarısına döndü. Evet. Bir 20 dakikamız daha var sanırım, evet, değil mi?
1: Hı-hı. O kadar. Hani daha 20 dakika daha kaynasın, tam kıvamına gelir. Aynı böyle.
0: Bu olmuş hali.
1: Bu olmuş hali. Bunu akşam yaptım. Kavanozlara koydum orada işte. Şimdi de bu böyle olacak. Bak şimdi böyle çekince yol oluyor. Böyle yol oldu mu bil ki reçel oldu. Dün yaptım. Onları mayaya koydum orada.
0: Oradakiler dün yaptığın reçeller.
1: Bunlar da 1-2 günlük onlarda. Hani yeni başladım yapmaya. Böyle işte açıyorum. Şimdi onlar olunca onları koyacağım. Bunun kıvamı tam yerinde. Açık kalsın. Şimdi aç bunu. Öyle dursun. Ne küf olur, ne bir beyazlaşma olur. Hiçbir şey olmaz. Ne zaman istersen ye. Dolaba koy. Dolapta da aynı. Hiçbir şey olmaz yani. Hani domates suyunu mesela yapıyoruz, açıyoruz. Bir 5-10 gün geçtikten sonra ekşime gibi bir şey olur ya. Bunda o olmaz.

0: kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Nuran teyzenin yanındayız. Nuran teyze, yazın sonuna geldik. Neler yaptın peki?
1: Tarana yaptım. 10 kilodan. Bundan yaptım bir sefer, bu ikinci sefer, daha bir sefer yaparım.
0: Kahvaltılık sos yaptın daha önce, bu da ikinci seferi.
1: İkinci seferi, bir sefer daha yaparım, gelinler de alıyor. Duhanım da evlendi, ona da vereceğim bu sene.
2: Artık bir nüfus çuvalda.
0: Biz çocuklara çok... yapıyorsun bolca.
1: Tabii canım.
2: Çocuklara.
0: Doğal organik yiyorsunuz.
1: Tabii tabii.
0: Nuran teyze, kahvaltılık sosun hazırlanma aşaması nasıl oluyor?
1: Biberle domates, kapri biber, acı biber de çok var içinde.
2: Acı seven acı olmuyor.
1: Şekeri, tuzu, yağı, bir de tavuk otu deriz, ondan kondu. Mikserle yaptım, bir de tevgirden geçirdim. Şimdi biraz daha kaynayacak, koyulacak.
2: Kavanozlara
1: koyup, örtüp, kışlık hazır.
0: Fokur fokur kaynıyor şimdi tencerede. Kaç dakika, kaç saat kaynayacak?
1: Şeyine bağlı, koyuluğunu ne kadar istersen. Saati yok.
0: Kaç saattir kaynatıyorsun bunu? Bir saat oldu mu?
1: Bir saat olmuştur. Ancak bir saat.
0: İki saattir kazanda kaynayan kahvaltılık soslarını şimdi kavanoza koyma zamanı.

0: hazırlığı derken akla gelen ilk ürünlerden bir tanesi elbette ki erişte. Peki erişte nasıl yapılıyor? Püf noktaları neler? Gelin hep birlikte öğrenelim.
1: Önce süt alacaksın, pişireceksin, hamuru yoğuracaksın yumurtayla. Hamur yoğurup bu işlere başlıyorsun tabii ki. Önce o aşamadan geçiyor. Ondan sonra açıyorsunuz. Pişirme aşaması, sonrasında da kesme aşamasına geçiliyor.
0: Peki hamurun içerisinde hangi malzemeler bulunuyor?
1: Ben su koyanlar da var ama ben sadece süt yumurta koyuyorum. Çocuklar yediği için daha vitaminli olması açısından herkesin kendine kalmış bir şey.
0: Açtık, sonra pişirdik. Şimdi de kesme.

0: zamanı.
1: Ayten Hanım, elimizle kesiyoruz.
0: Evet.
1: Zor olmuyor mu?
0: Tabii ki zor oluyor, çok zor oluyor hem de. Bunu bilmeyen elini kesebilir, tehlikeli işler.
1: Belki evde bizi izleyen hanımlar olacaktır, yapmak isteyeceklerdir. Onlara önerileriniz nedir acaba?
0: Biliyorum zaten bana soranlara da. Yani zor bir şey değil, çok basit, evde yapılabilecek bir şey. Yani 5 kilo hamur tutup yapabilirler. Yani çocuğuna kendisine yapabilecek kadar olabilir, yani bu iş zor değil. Ama bir taranayı belki evin içinde yapması zordur hani birisine de. Ama erişteyi yapabilirler yani.
1: Bunun saklama koşulları nasıl olmalı?
0: Yani hava almayacak bir şekilde güzel bez, bir kovaya bir bez taksınlar. Kullandıkları temiz bir mutfak bezi. Onun içine koysunlar. Çok alanlar tabii ki. Öteki türlü az alanlar zaten çabucacık tüketir. Saklamasında bir sorun olmaz. Artık yeme aşamasına geçecek kuruduktan sonra çünkü.
1: Bunu kestikten sonra bir de kurutma aşaması var. Kaç saat veya kaç gün kurutuyorsunuz?
0: Bir hafta. Yani kesme çabuk kuruyor. En az güneşli böyle sıcak havalarda 3-4 günde kurur.

Yazın bereketi mutfaklarda kış hazırlığına dönüştü. Erişteler kesildi, incirler reçele dönüştü. Kahvaltılık soslar hazırlandı. Saatler süren emek kavanozlarda kış sofralarına hazır hale geldi.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz artık 7'yi gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. İlk olarak Kızıldeniz'e uzanacağız. Çünkü Kızıldeniz'de gerilim büyüyor. Bir yandan Yemen'de hükümet güçleriyle savaşan İran destekli Husilerin ilerleyişi devam ediyor. Kritik Mabulbendeb Boğazı'nın kıyısındaki kentler peş peşe Husilerin eline geçmeye devam ediyor. Bölgedeki çatışmalar Riyad'ın stratejik doğu-batı petrol boru hattının kapatılmasına neden oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelişmeleri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü. Haberimizi izleyelim.
1: Yemen'de iç savaş alevlendi. Saldırılar Suudi Arabistan'a sıçradı. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Husi güçleri Yemen'de ilerleyişini sürdürdü. Husiler Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muha Liman kentinde hakimiyet kurdu. Muha'da hapiste bulunan Husi üyeleri serbest bırakıldı.
2: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
1: Muha'nın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Zubab kenti ve Babulmendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla Babulmendeb'i iki kanala ayırıyor. Kızıldeniz'de Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babulmendeb Boğazı'ndan dünya mallarının yaklaşık %12'si taşınıyor. Hürmüz krizi nedeniyle Babulmendeb uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline geldi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. Öte yandan çatışmalar Yemen'le sınırlı kalmadı. Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. ABD basınına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı Husilere saldırı düzenlemeye çağırdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Trump talebi reddetti. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için stratejik bir öneme sahip olan Doğu-Batı ham petrol boru hattı da hedef alındı. İHA'larla düzenlenen saldırının Irak'tan gerçekleştiği kaydedildi. Saldırının ardından Riyad ve Medine bölgelerindeki hat tedbiren kapatıldı. Saldırıların boru hattı güzergahındaki pompa istasyonlarını da hedef aldığı iddia edildi. Kritik petrol hattı Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırılarda yaralananların da bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı.
0: Bu görmüş olduğunuz görüntüler Lübnan'ın güneyi işgalci İsrail ordusu saldırılarına devam ediyor. Hatta öyle ki yaklaşık 1100 ton patlayıcı kullandı ve o kullanmış olduğu patlayıcıdan sonra bölgede yaklaşık 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
1: Ateşkes kağıt üzerinde kaldı. Lübnan'ın güneyi 1100 tonluk mühimmatla bombalandı. Soykırım ordusunun saldırılarının şiddeti yer kabuğunu bile sarstı. Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, Lübnan'a ölüm yağdırmayı sürdürüyor. İşgal ordusu Lübnan'ın güneyinin geniş bir kısmına hakim konumda bulunan Ali et-Tahir tepesindeki tünel ağlarına saldırdı. Saldırının detaylarını İsrailli askeri muhabir Doron Kadosh sosyal medyadan bir paylaşımla verdi. Operasyonun son yıllardaki en karmaşık saldırılardan biri olduğunu öne süren Kadosh, 1100 tonluk patlayıcının kullanıldığını açıkladı. Devasa bombardımanın ardından İsrail askerlerinin tepeden çekilip geri hatlara konuşlandığını kaydetti. Askeri muhabir aynı zamanda İsrail'in katliamında 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail'in büyük çaplı saldırıları yer kabuğunu da harekete geçirdi. Bombardımanın ardından bölgede 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Operasyonun ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal ettikleri topraklardan açıklamada bulundu.
3: Oradan çok büyük miktarda silah çıktı. Yıllarca İran tarafından finanse edilmişti. Füzeler, kara mayınları, bilgisayarlar ve daha birçok şey var. Burada bir uçak savar topu görüyorsunuz.
1: İşgalci Savunma Bakanı Katz'a bölgedeki Hizbullah askeri altyapısının tamamen ortadan kaldırıldığını savundu. Saldırıların süreceğini kaydetti. İkili geçtiğimiz gün yaptığı ortak açıklamada Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgenin güvenliğinin sağlandığını ve İsrail ordusunun bölgede kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.
0: İşgalci İsrail ordusunu artık tüm dünya görüyor. Hatta öyle ki Venedik Film Festivali'nde Naza adlı belgesel alkış rekoru kırdı. Gösterimin ardından izleyiciler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan yapım festivale adeta damgasını vurdu.
1: Soykırım gerçeği beyaz perdeye taşındı. Alkış sesleri 25 dakika boyunca susmadı. Venedik Film Festivali'nde tarihi anlar yaşandı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı sinemada belgeleyen Naza isimli belgesel 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde premier yaptı. Yapım sinema dünyasının en köklü etkinliklerinden olan festivale adeta damgasını vurdu. Gösterimin ardından salondakiler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naza, festival tarihinin alkış süresi rekorunu kırdı. O anlara salonda bulunan Filistin bayrakları da eşlik etti. Belgesel adını İsrail ordusunun karanlık jargonundan alıyor. Öyle ki Naza, Filistinlileri gözetleyen ve uzaktan öldüren askerlerin anlatımlarıyla bir saldırıda katledilmesi öngörülen sivillere İsrail ordusunda verilen kod adı simgeliyor.
3: Filmimizde gösterdiğimiz gibi sivil alanlarda aile evlerinde yaşayan insanları hedef alan kasıtlı olarak tasarlanmış bir hedefleme sistemi görüyoruz. Bazen 500 kişiyi hedef alan Naza, tüm köyleri veya mahalleleri orada yaşayan sakinlerin üzerine yıkıp geçiyor.
1: İstihbarat yetkilileri dahil 24 İsrail ordusu mensubunun tanıklıklarına dayanıyor.

0: Yaşanan film, Gazze'de yaşananların Filistinli sivillere dönük sistemli bir cinayet şebekesi olduğunu ortaya koyuyor. Film, Tel Aviv çatılarında 3 yıl boyunca gizlice çekildi. Yüzleriyle sesleri dijital olarak değiştirilen İsrail askerleri Gazze'deki soykırımın perde arkasını anlattı. İsrail ordusunun yapay zeka sistemleriyle içinde ailelerin bulunduğunu bildiği evleri bombaladığını açıklayan tanıklar, sivillerin kasten yakılmasına ve gıda kuyruklarında vurulmasına şahit olduklarını itiraf etti. Üstelik bu belgeseli çeken yönetmen de bir İsrailli.
1: Bu saat dilimine gazetelerle devam edelim ve ilk olarak Hürriyet gazetesine bakalım. Neleri başlık etmişler, neleri gündeme taşımışlar. Manşete gitmeden önce hemen sol başlığına bakacak olursak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın basketbol oynarkenki görüntüsünü koymuşlar ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu Başkanı Mustafa Varank Erdoğan'ın kurmaylarıyla basket oynadığı görüntüleri yine kazandı notuyla paylaştı ve altında bir başlık var. Şehitlerin kanı üzerinden siyaset vicdansızlık başlığıyla Rize'de toplam değeri 10 milyar lirayı bulan yatırımların açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısında ise terörsüz Türkiye mesajını verdi. Tek kelimeyle şuursuzluk başlığıyla bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinde siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir yazısını paylaşmış Hürriyet gazetesi. Manşetine bakacak olursak Meis'te Miço Show başlığıyla yerleşimin büyük ölçüde limanın çevresinde toplandığı bu küçücük adanın yerleşik nüfusu 500 kaçtan 7 dakikalık deniz yolculuğuyla ulaşan Meis, Türkiye'ye göz mesafesinde yazısı yazmışlar. Devamında bakacak olursak Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesindeki seçim öncesi Türkiye'ye en yakın ada olan Meis'te şov yapacak. Erdoğan bir hafta önce Kaş'tan Yunanistan'a bir ses versek duyarlar demişti. Başlığına bakacak olursak tören bahanesi başlığıyla Mitsotakis dün Türkiye kıyılarında sadece 2 kilometre mesafedeki Meis'e gitti. Ankara ile Atina arasında tansiyon yeniden yükseldiği dönemdeki ziyaret adanın kurtuluş yıl dönümü gerekçesiyle yapılacak. Mitsotakis 3 gün ayırdığı ziyaret kapsamında bugün önce Meis Belediye Başkanı ile görüşecek. Yarın da kurtuluş törenlerine katılacak. Kaşla göz kadar yakın başlığıyla Meis ile ilgili en önemli sorun deniz yetki alanı ile ilgili. Yunanistan Türkiye'ye kaşla göz kadar yakın olan 12 kilometre karelik bu adanın deniz yetki alanının diğer adalarla aynı olduğunu savunuyor. Türkiye ise Meis'in kendi büyüklüğünün binlerce katı ve Türkiye ise Meis'in kendi büyüklüğünün binlerce katı deniz alanı yaratmasının mümkün olmayacağını savunuyor. Ziyaret bu tartışmaların gölgesine geçecek başlığına yer verilmiş manşetinde bunu paylaşmış Hürriyet gazetesi. Devam edelim, alttaki habere bir bakalım. İşte bu rapor korkuttu başlığıyla yapay zeka araştırmacısı Jacob 10 yıl sonra 10 yıla hepimizi öldürecekler diyerek istifasından 2 gün sonra çalıştığı şirket ürküten bir rapor yayımladı başlığı atmışlar. Füzeden casusla haberiyle Anthropic'in hazırladığı rapora göre yapay zeka Yemen'de güdümlü roket ve füze geliştirme, Rusya, Çin ve İran'da siber casusluk ve seçimler gibi etki operasyonlarında kullanıldı. Biyolojik silah geliştirmesine katkı sağlayabilecek bir araştırmada kullanıldığı tespiti de dikkat çeken başlıklardan biri olduğunu haberini yer vermiş yapay zekadan ve yapay zekanın gelecekteki etkisinden bir nebze de olsa bahsetmiş Hürriyet gazetesi. Hürriyet gazetesinden aktaracağımız manşetler ve başlıklar bu kadardı. Şimdi bültenimize kaldığımız yerden devam edelim. Başkan Recep Tayyip Erdoğan baba ocağı Rize'deydi. Cuma namazını Güneysu Sahil Camii'nde kıldı. Ve o vatandaşlarla orada bir araya geldi. Daha sonra tören alanına giderek toplu açılış programında konuştu Başkan Erdoğan ve açılışın ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi'nde geliştirme vakfı toplantısına katıldı.

0: Doğan'ın Rize programından izlenimleri ekranlarınıza getirelim.
1: Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz.
2: Baba Ocağı Rize'de sevgi gösterileriyle karşılandı.
3: Bu ilk mitingini anne karnına 8 aylıkken Sarıyer'de gittim.
4: Öyle mi?
3: O gün bugün.
4: Tüm mitingleri takip ediyor musunuz?
3: İstanbul'da yaşadım şimdiye kadar, yeni kapıdan açılıştan şimdiye kadar hiçbir mitingi kaybetmedim. Her birine açılışlarına dahil gittim. Burada da aynı. Allah'ın izniyle bir dönem daha Recep Tayyip Erdoğan, ölümüne Recep Tayyip Erdoğan.
2: Güne memleketinde uyanan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için Güneysu Sahil Camii'ne gitti.
5: Evet, tüm çocuklara tek tek harçlık veriyor Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Şu anda sırasıyla birlikte hem arabalarını alıyorlar hem de harçlıklarını alıyorlar. Gördüğünüz gibi gerçekten müthiş bir ilgi var kendisine, müthiş bir sevgi var. Baba Ocağı Rize Güneysu ilçesinde.
6: Baba Ocağı Rize'de yatırım maliyeti 10 milyar TL olan toplu açılış programına katılacak Başkan Erdoğan'ı daha yakından görmek için saatlerdir kalabalık en önden izlemek için çaba harcıyor.
2: Daha sonra tören alanına giderek toplu açılış programında konuştu.
1: Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz. Biz sadece 86 milyona değil, gelecek nesillere karşı da sorumluyuz. Onun için muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var.
7: Dünya lideri, biz de liderimizi görmeye geldik. Heyecanlıyız, çok heyecanlıyız.
2: Konuşması zaman zaman sevgi sloganlarıyla kesildi. Başkan Erdoğan törende yatırım bedeli 10 milyar lirayı bulan eser ve projelerin toplu açılışını gerçekleştirdi.
1: Ya Allah! Bismillah!

0: Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargıladığı davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken siyasi yasak uygulamasına da hükmetti.
1: Sahil 1. 2. etapın yapılması, Aydınlı yolunun yapılmasını 4 yıl belediye başkanı yapmış Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Bu protesto sonucunda kınıyorum. Teşekkür ediyorum.
2: Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş. Bırakın. Bırakın. O arkadaş burayı germeye gelmiş.
3: Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ayrıca siyasi yasak uygulanmasını hükmetti. İmamoğlu 2023 yılında Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılışında Tuzla eski belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanmıştı. Davada daha önce 2 kez beraat kararı verilmiş, istinaf mahkemesi usulsüzlük gerekçesiyle kararları bozmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı ve siyasi yasak cezası verdi. Karar istinafta bozulmazsa İmamoğlu hakkındaki siyasi yasakta kesinleşecek. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçim yapılması gündeme gelecek. İmamoğlu davanın ilk duruşması için 5 Haziran'da tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevinden çıkarılmış ancak aracın arızalanması gerekçesiyle yeniden cezaevine götürülmüştü.
0: AK Parti'ye transfer olan belediye başkanı sayısı 90'ı buldu. En fazla geçiş yapan Yeniden Refah Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nden oldu. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra CHP'den bir büyükşehir, bir il ve çok sayıda ilçe

0: belde başkanı AK Parti'ye geçmiş oldu.
1: Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra başka parti veya bağımsızlardan AK Parti'ye geçen belediye başkanı sayısı 90'ı buldu. CHP'den geçenlerin genellikle kadın belediye başkanları olması dikkat çekti. Siyaset hareketli. Bu hareketliliğin nedenlerinden biri de belediye başkanları. Tüm partilerden AK Parti'ye katılımları oldu. Son olarak 3'ü CHP'den olmak üzere 4 belediye başkanı daha AK Parti saflarına katıldı. 10 Eylül'de 4, 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 7 başkan AK Parti'ye katıldı. Bunlar arasında CHP'den istifa ederek AK Parti saflarına katılan Ankara'daki 2 ilçe belediye başkanı da yer aldı. CHP'den Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve İstanbul Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürsel'in AK Parti'ye geçişi günlerce konuşulmuştu. Özellikle kadın belediye başkanlarının CHP'den istifa ederek AK Parti'yi tercih etmeleri dikkat çekti. 10 Eylül 2026 itibariyle hangi partilerden katılımlar olduğuna ilişkin tablo şöyle şekillendi. Yeniden Refah Partisi 35, CHP 25, Bağımsız 16, İYİ Parti 8, DEVA 2, DEM Parti 3, Saadet Partisi 1. Önümüzdeki süreçte AK Parti'ye geçişlerin devam edeceği belirtiliyor.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Ulu Cami'de cuma namazı kılıp esnafla buluştu. Terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik ve sosyal potansiyeli çok daha güçlü biçimde ortaya çıkacak dedi.
2: 3000'i aşkın kişiyle cuma namazı kıldı. Çay davetini kırmadı, esnaf ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır temaslarına tarihi Ulu Cami'den başladı. Namazın ardından cami önünde çay içen Fidan, burada vatandaşla sohbet etti. Ardından Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Dışişleri Bakanı, ikram edilen kahveyi ve meyan kökü şerbetini tattı. Fidan'a yoğun ilgi vardı, çocuklarla ve vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Diyarbakır Valiliğine geçerek Vali Murat Zorluoğlu ve yöneticilerle bir araya geldi. Fidan'ın bir sonraki durağı ise AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ydı. Burada Diyarbakır'ın geleceğine ilişkin mesajlar verdi.
3: Biz inanıyoruz ki özellikle tabii AK Parti'nin son 25 yıldır ortaya koyduğu icraatlarla Diyarbakır hak ettiği tarihsel yolculuğunda devam edecek. Ekonomik kalkınması, bölgesel gelişmesi, sosyal gelişmesi, ticarete, teknolojiye ev sahipliği yapması ve bölgedeki diğer ekonomik ve kültürel hablarla olan ilişkisi giderek daha da artacak.
2: Konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de terör ve siyasal şiddet oldu.
3: Bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı, bunu medeni bir şekilde bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil, diyalog yoluyla götürmek.
2: Bölgenin ekonomik potansiyeline de dikkat çekerek Diyarbakır'ın tarımdan ticarete, Irak ve Suriye ile bölgesel ilişkilere kadar önemli fırsatlara sahip olduğunu söyledi.
3: Yani Diyarbakır ve bölge hak ettiği ekonomik pozisyona ulaşacak diye biz değerlendiriyoruz. İnşallah bütün hedefimiz de o yönde.
2: Fidan, Suriye ve Irak'ta da istikrar ve huzurun güçlenmesinin bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.
3: Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum. Bunu mümkün kılan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.
2: Dışişleri Bakanı Diyarbakır programı kapsamında kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.
0: Şimdi hatırlayacak olursak Türkçe ve Kürtçe trafik tabelaları 2014 yılında Diyarbakır'da uygulamaya konulmuştu. Bugünlerde, son günlerde sosyal medya üzerinden farklı bir algı oluşturulmaya çalışılıyor. Tabelaların terörsüz Türkiye süreci kapsamında yeniymiş gibi asıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı da ortaya çıktı. Haberi izleyelim.

0: Diyarbakır'ın gündemi huzur, Diyarbakır'ın gündemi barış, Diyarbakır'ın gündemi kardeşlik.
1: Yani Cumhurbaşkanımızın arasatıyla yapılan bu terörsüz Türkiye'deki güzel gidişatı, memnuniyetin, işte halkın memnuniyetinden dolayı bir gölge düşürme olduğunu düşünüyorum.
2: Diyarbakır'da yıllardır kullanılan Türkçe-Kürtçe tabelalar yeniden tartışma konusu oldu.
3: AK Parti hükümetleri döneminde Kürtçe alanında birçok adım atıldı. İşte onlardan biri de yer yön Kürtçe levhalar. 2014 yılında kullanılan bu tabelalar, bu levhalar bugün sanki yeniymiş gibi servis edilmesi tepkiyle karşılandı.
2: Bazı siyasi paylaşımlarda uygulamanın yeni olduğu izlenimi oluşturuldu. Ancak görüntüler yeni değil.
0: Geçmiş çok eskiye dayanan bu tabeler üzerinden bugün bir hassasiyet üretilmesine, bu bilgi kirliliği üzerinden bir toplumda gereksiz bir tansiyon yükselmesine ve burada bir huzuru bozacak bir gerilim üretilmesine şiddetle karşıyız.
1: Yaklaşık 18 aydır annelerin gözyaşının akmaması. Anneler çocuklarını dışarıya sabahleyin çıktıklarında gelenin kadar böyle gönlü sıkıntılı bir şekilde beklemiyor. Artık huzurla çocuklarını gönderiyor ve güvenli bir şekilde eve geldiğini biliyor. Bunlar acaba birilerini rahatsız mı ediyor?
2: Türkiye'de terörsüz Türkiye hedefiyle yeni bir dönemin kapısı aralanırken bölge halkı huzur ve kardeşlik ortamının güçlenmesinden memnun.
1: Bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Bu sürecin hem ülkemiz için, hem milletimiz için, hem de Diyarbakır için çok önemli görüyoruz. Çok önemsiyoruz. Kürtçe dergiler var, işte TRT Kürdi var, ondan sonra Kürtçe seçmeli ders var. İsteyen istediği şekilde istediği dili konuşabiliyor.
4: İçişleri Bakanlığı düzensiz göçle mücadelede büyük bir darbe daha vurdu. 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen dev göçmen kaçakçılığı operasyonunda 52 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Havadan ve karadan yürütülen operasyonun detayları geliyor ekranlara.
5: Göçmen kaçakçılarına nefes aldırılmıyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde jandarma ekipleri 18 ilde düğmeye bastı. Göçmen kaçakçılığı şebekelerine darbe indirildi. Jandarma insansız hava araçları havadan gözetledi. Komando ve asayiş timleri karadan baskın yaptı. Ağrı'dan İzmir'e, Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar uzanan operasyon zincirinde 52 göçmen kaçakçısı yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda suçta kullanılan 131 araçla göçmenleri taşımakta kullanılan 20 bot ve bot motoruna da el konuldu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 43'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. 9 şüpheliye ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Bakanlık düzensiz göçle mücadelenin azim ve kararlılıkla aralıksız süreceğini vurguladı.
4: Evet, Ankara-Washington hattında gözler F-16 modernizasyonuna çevrildi. Amerika temsilciler üyesi Daryl Issa Ankara'da çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik bir yaptırımın olmadığını vurguladı. Şu an en yüksek öncelik F-16'lardır dedi.
5: ABD'nin bağımsızlık resepsiyonu için Ankara'ya geldi. İki ülke ilişkilerine dair kritik mesajlar verdi. Ankara-Washington ilişkilerini değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Daryl Issa, ortak çıkarların çok büyük olduğunu söyledi. Yaptırım iddialarına noktayı koydu.
2: Başkandan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda. Türkiye'ye yönelik yaptırım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başkan Donald Trump görüşmeye devam ediyor. Hatta muhtemelen benim başkanla konuştuğumdan daha sık konuşuyorlar. Çok iyi bir kişisel ilişkiye sahipler.
5: F-35 ve S-400 krizine de değinen İsa, F-35 sürecinde durumun kamuoyunda sanılandan farklı olduğunu belirtti. Sürecin sadece askıda olmadığını, arka planda çok büyük bir sipariş

0: birikimi yaşandığını ifade ettim.
1: Türkiye'nin mevcut hava gücünün geliştirilmesi iki ülke açısından da öncelikli. Şu anda en yüksek önceliğin F-16'ların modernizasyonu olması gerekiyor. Gerçekten yapılması gerekenler açısından bu çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Mevcut uçakların modernizasyonunun veya geliştirilmesinin her iki ülke için de yüksek öncelik taşıdığı gerçeğinin dikkate alınmasını isterim.
0: Bölgesel gelişmelere de değinen kongre üyesi, Filistin meselesi çözülmeden bölgedeki gerilimin bitmeyeceğini söyledi. Hepimiz İsrail'in, Suriye'nin normalleşmesine izin verme konusundaki isteksizliğine karşı çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Ankara ile Washington arasındaki liderler diplomasisi de masadaydı. İsrail Başkan Erdoğan'la Donald Trump'ın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya gelmesini beklediğini sözlerine ekledi.
2: Evet, bu saat diliminde gazetelere bakalım. Türkiye gazetesindeyiz. Türkiye gazetesine bir göz gezdirelim. Bankaların yaptığı birçok kesintinin farkında değiliz. Kartta 23 kalem komisyon başlığı atılmış Türkiye gazetesinde. Haberin devamına bakacak olursak, bankalar kredi kartından faiz, aidat, ATM ücreti gibi 23 kalem kesinti yapıyor. Küçük rakamlar toplanınca cebimizden ciddi bir meblağ çıkıyor. Başlığı yer almış. Devamına bakacak olursak, rekorları kırıyorlar başlığıyla Türkiye'de 151,7 milyon kredi kartı var. Bankalar faiz, aidat, ATM kullanım bedeli, nakit avans ve yurt dışı işlemlerinde 23 kaleme varan ücret ve maliyet alıyor. Küçük tutarlı kesintiler toplanınca büyüyor. Artan kart kullanımı ve alınan komisyonlar bankaların kar rekoru kırmasını sağlıyor. Kart borcunun tam ödenmemesi maliyeti daha da arttırıyor demiş. Devamına baktığımız zaman kullanmadığınızı iptal edin başlığıyla kart sahipleri sözleşmedeki ücretleri ve bankanın güncel tarifesini kontrol etmeli. Aidatsız kartın masrafsız olmadığı bilinmeli. Borç zamanında ve tam ödenmeli. Nakit avans ve taksitlendirme maliyetleri incelenmeli. Başka banka ATM'leriyle yurt dışı işlemlerindeki ücret ve kur farkına dikkat edilmeli. Kullanılmayan ek hizmetler iptal edilmeli haberine yer vermiş Türkiye gazetesi. Kredi kartlarındaki banka komisyonlarından bahsetmiş. Yine devam edeceğiz ilerleyen saat dilimlerde gazetelere kaldığımız yerden. Şimdi bir bıçaklı kavga haberimiz var. Onu izleyicilerimize anlatalım. Kayseri'de yaşandı bu olay. Kayseri'de çocuklar arasında bir tartışma çıktı ve çıkan tartışma maalesef kanla döküldü. Olayda biri ağır, 3 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Kayseri'nin Melik Gazi ilçesinde bir parkta yaşandı. Yaşları 15 ila 17 arasında olan 4 çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 15 yaşındaki çocuk yanındaki bıçakla diğer 3 kişiyi yaraladı. Biri ağır, 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Evet, şimdi kiralık sosyal konut projelerden bahsedeceğiz. İstanbul'da yaşayan dar gelirliler için kiralık sosyal konut projesi hayata geçirildi biliyorsunuz. Başvurular önümüzdeki hafta başlıyor. Evlerse kiracılara Ekim'de teslim edilmeye başlanacak. Peki konutlar hangi ilçelerde ne kadar olacak ve kira bedelleri ne olacak? Bunlarla birlikte merak edilen bütün sorunların cevabı artık net. Arkadaşlarım detaylıca araştırdı, derledi. Hatta o konutlardan birini de sizler için görüntüledi.
3: İlk 1071 kiralık konutumuzu da Ekim ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.
4: 12 ilçe gibi geniş bir kapsamda aslında başlatılacak.
5: 15 bin sosyal konut dar gelirliler için Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistemle kiralanacak. İstanbul'da başvurular 4 ayrı bölge için alınacak. İlk etapta 1017 konut teslim edilecek. Bu hedef için tarih Ekim. Peki projeye kimler başvurabilecek? Daha önce TOKİ ile konut sözleşmesi imzalanmamış olunması gerekiyor. Evlilik ve hane gelirinin 100 bin liranın altında olması da başvuru şartları arasında.
4: Kaç temel şart var?

0: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, bununla beraber en az bir yıldır İstanbul'da ikamet etme şartı var ve üzerine kayıtlı bir konutun olmaması ile ilgili şartlar var.
1: Proje için ilçeler 4 grupta toplandı. Başakşehir, Gazi Osman Paşa, Beyoğlu ve Güngören ilçelerinde 360, Maltepe, Tuzla ve Kartal ilçelerinde 330, Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar'da 291 ve Arnavutköy'de 90 olmak üzere toplam 1071 konut kiralanacak.
2: Daire tipleri 1 artı 1, 2 artı 1, 3 artı 1 ve 4 artı 1 olacak. 1 artı 1'ler 10.000 TL, 2 artı 1'ler 12.000 TL, 3 artı 1'ler 15.000 TL ve 4 artı 1'ler de 18.000 TL'den olacak.
3: Kiralık sosyal konut projesi kapsamında bulunan bir dairedeyiz. Bu daire 3 artı 1 ve kirası 15.000 lira. Hem 2 artı 1 hem de 3 artı 1 dairelerde işte bu şekilde ikinci bir banyoda bulunacak.
2: 1 artı 1 ve 2 artı 1 daireler yeni evli çiftlere, 3 artı 1 ve 4 artı 1 dairelerde çocuklu ailelere kullanımına verilecek.
1: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsis süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
3: En çok merak edilen bir diğer soru ise kira artışı nasıl olacak? Konutu teslim aldıktan bir yıl sonra tüfe oranına göre kira ücretlerine zam yapılacak.
2: Kira sözleşmeleri yapıldıktan sonra her ayın 20'sinde kira ödemeleri olacak. Herhangi bir depozito, peşinat olmayacak.
0: Aslında buradaki kiralama süresi 3 yılla sınırlı. 3 yıl sonra aslında süreyi tahliye edeceksiniz.
3: Diyelim ki 5 yıl içerisinde ya ev sattınız ya da ev satın aldınız. İşte o zaman bu projeden yararlanamıyorsunuz.
0: Kiralık sosyal konut projesinin daha farklı illere daha yüksek sayılarda yansıtılacak olması orta ve uzun vadede kira enflasyonuna olumlu etkiler gösterebilir.
1: Başvurular E-Devlet üzerinden 14 Eylül ile 25 Eylül tarihleri arasında alınacak.
4: Evet, artık denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçıların yüzü gülmeye, ağlar dolup taşmaya başladı. Bu sezonun asıl yıldızı ise beklendiği gibi palamut oldu. Çanakkale Balık Haline uzanacağız. A Haber muhabiri Vedat Sezer bize detayları aktaracak. Vedat, kolay gelsin, söz sende.
5: Günaydın. Evet, aslında hem balıkçılar hem de balık severlerin de yüzü gülmeye başladı. Çünkü palamut bolluğu yaşanıyor. 1 Eylül'de av yasağı sona erdi ve balıkçılar denize açıldı ve bu sezonda yine popüler balığı palamut oldu ve şu ara hem Ege'de hem Marmara'da avlanan Karadeniz'le birlikte palamutlar da balıkhanelere gelmeye başladı. Tabii ki Gökhan Bey de burada, kendisi de yıllardan boyu mezat yönetiyor. Palamutlar nasıl fiyatlandırılıyor? Daha doğrusu burada mezat nasıl gerçekleşiyor?
6: Ya mezat nasıl gerçekleşiyor? Ortaya balığı koyuyoruz, satıyoruz. Yani günlük bir fiyatlar var, arz talep olayı. Yani bol olunca fiyatlar ona göre şekilleniyor. Kıt olunca ona göre şekilleniyor. Yani az olunca biraz daha yüksek oluyor. Bol olunca daha uygun oluyor fiyatlar.
5: Peki kimler geliyor bu mezata? Kimler katılıyor?
6: Kimler geliyor? Esnaf arkadaşlar geliyor. Dükkanları olan arkadaşlar geliyor. Daha çok onlar geliyor.
5: Bu arada palamut bol herhalde.
6: Palamut bol tabii. Mevsimi şu anda palamutun. Bol.
5: Fiyatlar ne civarlarda?
6: Palamut fiyatları mı?
5: Evet.
6: Valla palamut fiyatları 100 ile 200 arasında değişiyor boyutuna göre balıklar.
5: İnce balıklar. Çifti mi, tek?
6: Yok, tanesi. Evet. Tanesi büyüklüğüne, küçüklüğüne göre fiyatlandırıyorlar. 100 ile 200 arası değişiyor fiyatlar.
5: Benim dikkatimi çekti. Balıkhanede mezatta çift çift satılıyor. Bunun bir özelliği var mı?
6: Tabii, yani yıllardan beri böyledir. Palamut çift satılır. Diğer balıklar kilo olarak satılır. Yıllardan beri bu böyledir. Yani palamut çift olarak satılır.
5: Şu anda Çanakkale Balıkhanesi'ne gelen balıklar nerelerden avlanıyorlar?
6: Ya genelde bizim bu bölgeden geliyor balıklar. Ama tabii İstanbul Boğazı'ndan, Karadeniz'den de geliyor bize balıklar. Yani o tarafta bol çıktığı zaman bize kadar da düşüyor, Karadeniz'den de geliyor.
5: Biraz irileşmeye başladı mı?
6: Tabii, yani her geçen gün irileşecek şimdi palamutlar. Hatta yağmuru, bir yağmur yapsa havalar daha çok daha hızlı büyüyecek palamut. Yani yağmuru seven bir hayvandır ve çok hızlı büyüyen bir balık, palamut balığı. Yani bu ayın sonunda yaklaşık 1 kiloya kadar ulaşır diye tahmin ediyoruz palamutları.
5: Evet, bu fiyatlarda da bir değişiklik bekleniyor mu?
6: Ya fiyatlar arz talep olayıdır. Yani bol olduğu zaman fiyatlar düşer.

0: Ama biz bu sene palamutun bol olacağını düşünüyoruz. Şu anda işaretler çok iyi.
1: En hesaplı balık palamut diyebilir miyiz?
0: Ya tabii şu mevsim olarak evet. Yani mevsim olarak hem yenecek palamut, hem de fiyat olarak en hesaplı palamut tabii yani. Mevsim olarak da şu anda palamut yani. Mevsim.
1: Torik'te nasıl?
0: Torik erken daha. Torik Kasım, Aralık aylarında çıkar. Torik için erken. Torik yok sende şu anda da.
1: O zaman bu palamut akını devam edecek görünüyor.
0: Tabii. Yani bu yaklaşık 2 ay daha devam eder palamut akını. Devam eder.
1: Evet, görüyorsunuz ki şu anda avlanan balıklar burada. Hemen yukarıda da mezat var. Mezata da görüldüğü gibi oradaki perakendeci esnaf hazırlıklarını tamamladı. Tartıya çıkan balıkları da orada alacaklar. Hemen yanımızda yine esnaflardan Cengiz Bey var. Her sabah buradasınız.
2: Evet, her sabah buradayız. Saat 6 civarı geliyoruz. Balıkhaneye balıklarımızı alıyoruz. Daha sonrasında tezgahımızı açıyoruz ve vatandaşlarımıza balıklarımızı sunuyoruz.
1: Tüketiciler memnun mu palamuttan?
2: Evet, bu sene çok memnun. Fiyatlar gayet menkul. Yani 100 lira, 150 lira. 200 liraya kadar palamutlar var. Tabi boy boy sınıflandırıyoruz onları. Onun üzerinden satışlarımız devam ediyor. Bu sene Allah'ın izniyle çok palamut var. Halkımız bereketli olsun. Evet,
1: evet. Toparlayalım. İşte görüyorsunuz şu andaki buradaki palamutlar Çanakkale'nin çevresinden, Marmara'dan, Ege'den avlanıp buraya her sabah geliyor ve burada perakendecilerle buluşuyor ve buradan mezattan balıklar alan esnaflar da mekanlarında, dükkanlarında, tezgahlarında tüketiciye sabahın erken saatten itibaren yoğun bir emekle onları servislerini yapıyorlar diyelim. Çanakkale'den sözü tekrar stüdyo merkeze bırakalım.
3: Evet, Vedat Sezer'e aktardıkları için teşekkür ederiz. Çanakkale Balık Halindeki durum bu noktadaydı. Şimdi İstanbul'a döneceğiz. Çünkü İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Yolcular artık ücretlerini kredi kartı üzerinden ödeyebilecek. Peki uygulama ülke geneline yayılır mı? Detaylar haberimizde.
4: Yani bunu her yerde kullanılsın isteriz.
5: Minibüslerde yeni dönem başladı. Artık nakit taşımaya gerek kalmayacak. İstanbul'da bazı minibüslere POS cihazı konuldu. Uygulamada ilk adım Pendik'te atıldı.
6: Yanınızda nakit yok, minibüse binmeniz gerekiyor. Artık dert etmeyeceksiniz. Öyle ki minibüse bindiğinizde kredi kartınızda minibüste geçerli olacak.
7: Yolcularımız mağdur olmasın diye bu uygulamaya geçmek bulunduk. İnşallah uygulama iyi olur.
8: Nakit sıkıntısı çekiyoruz. Kolaylık sağlayacağını düşünüyorum.
5: Pendik Dolayoba Şoförler Odası Başkanı Erkan Dakoğlu yeni dönemle ilgili açıklamalarda bulundu.
9: Test sürecinde 12 araca bağladık. Eğer bunun devamında iyi sonuçlar gelirse 250 ve sonra 500 araca tekrar araçlarımıza bağlamış olacağız. Hem hijyenik olarak iyi, hem insanların kullanım açısından artık cebimizde, kendi cebimizde bile şu an elimizi cebimize attığımızda paramız yok. Herkes kare kodu, kredi kartı, POS cihazı kullanıyor. Biz de yolcularımızı bu konuda kullandırılması için minibüsçe bir can suyu olması açısından iyi olacağını düşündük.
5: Uygulamada dikkat çeken ayrıntılardan biri de kartlı ödemelerde yolculardan komisyon da alınmıyor. Yeni düzenlemenin İstanbul'un diğer ilçelerindeki minibüs hatlarına da yaygınlaştırılması planlanıyor.
3: Evet, İstanbul Valiliği himayesinde anlamlı bir proje hayata geçirildi. İhtiyaç sahibi öğrenciler için her ay 2000 lira kantin desteği yapılacak. Kantin kartlar verilecek. Bu kantin kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek.
10: İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için gönülden bir öğün projesi hayata geçirildi.
11: Çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi.
10: 39 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kaymakamlıkların koordinasyonunda çalışma yürüttü.
11: Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
10: Proje kapsamında kartlara her ay 2000 lira yüklenecek.
11: Bu kart nakit olarak geçmiyor. Dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart.
10: Amaç okul ortamında öğrenmek.

0: Öğrencilerin beslenmelerine destek olmak ve eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak.
1: Şehit gazi çocuklarımız, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, engelli çocuklar, kendisi engelli olmayıp anne ya da babadan birisinin engelli olma durumu, anne babanın ayrılmış olma durumu, yine anne ya da babadan herhangi biri hapiste ise bu durumlarda destekliyoruz.
2: Evet, bu gördüğünüz görüntüler Adana'dan. Adana'da bulunan bir yol kenarı, herhangi bir şekilde çöplerin toplandığı bir alan değil. Bakın, bu noktada hemen hemen her alanda neredeyse çöpler yerlere bırakılmış. Görmüş olduğunuz gibi tamamen kullanılmış ürünler almışlar, o noktaya bırakmışlar ve vatandaşlar isyan ediyor. Niye isyan ediyor? Çünkü bu çöpler toplanmıyor ve aynı zamanda bazı bölgelerde de çok sayıda atığın toplandığı arazi de havadan görüntülendi. Haberimizi bir izleyelim.
3: Klozetler, eski koltuklar, araç lastikleri ve daha neler neler. Görüntüler bir çöp depolama alanından değil, Adana'nın bulvar ve yol kenarlarından.
4: Adana'mız maalesef artık çöplerle anılan bir şehir haline geldi. Toplu olaraktan atık miktarımız fazla. Gerek sokaklarda, kaldırımlarda, artı boş arazilerde, tarım arazilerinde atık yığınlarıyla karşılaşır hale geldik.
3: Çukurova ilçesindeki Yılmaz Güney Bulvarı, Seyhan ilçesindeki Ova Mahallesi ve Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde yol kenarları adeta çöp diye döndü. Sorun sadece görüntü kirliliği değil. Uzmanlara göre gelişi güzel bırakılan atıklar toprağı ve su kaynaklarını da tehdit ediyor.
4: Bunlar tabii hem toprak kirliliğine neden oluyor, hem yağış sularıyla birlikte Akdeniz'e karışıyor. Denizdeki balıklara kadar ulaşıyor.
3: Bazı noktalarda ise biriken çöpler yakılmak durumunda kalıyor. Bu da hava kirliliği riskini beraberinde getiriyor.
4: Tabii ki cezası var ama dediğim gibi atan kişinin tespitinin önemli, tespiti devreye giriyor orada. Orada belki de o bölgedeki insanların bu işi üstlenip atarken görüntü halinde kamera ya da fotoğraflarla İçeri Şehircilik İl Müdürlüğü'ne bildirmesi lazım.
2: Evet, şimdi Adana'dan Muğla'ya uzanacağız. Çünkü Muğla Marmaris'in yıllardır çözülemeyen kırsal imar sorunu bu defa insanlık dramına dönüştü. 70 yaşındaki Fatma Ana Çelebi'nin evi belediye ekiplerince yıkıldı. Yaşlı kadın açık alanda bir koltuğun üzerinde yaşamaya çalışırken görüntülendi.
5: CHP'nin arkasında durduk ama bundan sonra durmuyoruz. Bundan sonra sesleniyoruz. Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz. Bu CHP'nin bize yaptığı zulümlerden bizi kurtarmasını istiyoruz.
3: Bikili müjdesinin üzerinden yalnızca bir hafta geçmişti. Ancak 70 yaşındaki Fatma Ana Nini'nin evi belediye tarafından yerle bir edildi.
5: Ben kızı olarak aradım, yalvardım. Başkanım dedim, yapmayalım. Kendi evinde rahat etsin dedi. Ama beni meşgul etme diye telefonu yüzüme kapattı.
3: Muğla Marmaris'in yıllardır çözülemeyen kırsal imar sorunu bu kez insanlık dramına dönüştü. AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, kırsal mahallelerde yıkım kararı bulunan bazı yapıların yeni imar planına uygun olması ve depreme dayanıklılık testini geçmesi halinde ruhsatlandırılabileceğini söylemişti. Bu açıklama yıllardır yıkım korkusuyla yaşayan bölge halkı için umut olmuştu. Acı olay bu açıklamanın üzerinden yalnızca bir hafta geçtikten sonra yaşandı. Bozburun Yeşilova Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Ana Çelebi'nin evi belediye ekipleri tarafından yıkıldı.
6: Paris Belediyesi'nin başkanından bana yaptığı bu zulüm, eşim yok, vefat etti. Cumhurbaşkanından yardım istiyorum.
5: 70 yaşındaki kadın.

0: ikisi tam gördüğünüz gibi kasisten geçtiği anda maalesef ki düşüyorlar. İşçilerden birinin durumu ağır ve hayati tehlikesi devam ediyor. Haberimizi izleyelim.
1: Kasisten geçti, arkasındaki iki işçi bir anda asfalta savruldu. Görüntüler Karaman'dan. Ahmet Yesevi mahallesinde belediyeye ait çöp kamyonunun arka kısmında bulunan iki işçi sarsıntının etkisiyle dengelerini kaybederek yola düştü. Kazayı fark eden sürücü aracı durdurup işçilerin yardımına koştu. Hastaneye kaldırılan işçilerden birinin hayati tehlikesi sürerken diğerinin tedavisi devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binanın duvarından arı kolonisi çıktı. Arılar yıkımdan önce fark edildi. Balyozla duvar kırıldı. Tam 25 kilo bal çıktı.
2: Boyo, bu ne ya?
1: Komşularından bir haberdi. Oturma odasının duvarı kırıldı, gizli yuvaya ulaşıldı. Tam 25 kilo bal çıktı.
2: Oturma odamızın arkasında hazine varmış. Yıllar sonra çıkardık hazineyi.
3: Yukarı kadar daha var, biliyor musun?
1: İstanbul Avcılar'da kentsel dönüşüme giren binada beklenmedik bir durum yaşandı.
2: Deprem zamanı 2000'lerin arasında ayrılmasıyla beraber bu boşluğa arılar girdi. 3 kat boyunca falan işlemeye başladı. Sonrasında biz tahmin ediyorduk aslında ama daha önce bilseydik buraya bir cam yapardık. Belki akvaryum gibi onu izlerdik falan. Sadece onun pişmanlığını yaşıyoruz.
1: Balyozda duvar kırıldı. Arıların kolonisine ulaşıldı.
4: Mağdur olmasın diye arılar. Bunu almaya karar verdik. Gelip buradaki çalışmamızı yaptık.
1: Petek petek ballar komşulara dağıtıldı. Kraliçe arı ve kolonisi ise emekli ziraat mühendisi Musa Kocaman sayesinde kurtarıldı.
2: Güzel yuva ayarladık biz. Şimdi kovanın içine dolduruyoruz. Onları götüreceğiz. Hocamızla beraber daha güzel bir yerde, daha güzel bir üretim yapabilsinler diye götüreceğiz inşallah.
0: Günün ilk ışıkları Van Gölü'nün üzerine düşmeden gölün sodalı sularında bir başka başlıyor hayat. O noktada geçimini inci kefalinden sağlayan balıkçılar ekmek parası için ağlarını suya bırakıyor.

0: sodalı sularda büyüyen inci kepayleri balıkçıların geçim kaynağı oluyor.
1: Şu an dünyanın en büyük sodalı ve Türkiye'nin de en büyük gölü olan Van Gölü üzerinde bulunmaktayız.
0: Van Gölü'nün sodalı sularında hayat günün ilk ışıklarıyla başlıyor.
2: Haber ekibi olarak bu hafta balıkçıların bir gününe ortak olacağız. Zorlu mücadelelerini ve emek dolu yaşamlarını ekranlara yansıtacağız.
0: Deniz gökyüzü aydınlanmadan gölün sessizliğini bozan küçük tekneler suya açılıyor. Geçimlerini gölden sağlayan balıkçılar yıllardır süre gelen bir geleneğin izinde ağlarını suya bırakıyor.

0: ışıklarıyla birlikte Van Gölü'ne açılan balıkçılar "Zira Bismillah" diyerek ekmek mücadelesine başlıyor. Afiyet olsun.
1: Sağ olun, hoş geldiniz.
0: Van Gölü üzerinde teknede kahvaltı yapmak da ayrı güzel oluyor.
1: Evet, çok güzel oluyor. Biz sabah, her sabah böyle 4.30-5 aralarında çıkıyoruz. Balığa başlamadan kahvaltımızı böyle yapıp sonra başlıyoruz balığa.
2: Van Gölü'nün kendine özgü sodalı suyunda yaşayan inci kefali, bölge halkı için yalnızca bir balık değil, sofranın, emeğin ve geçimin önemli bir parçası.
1: Mesleğimiz çok severek yapıyoruz balıkçılık. Sabah işte biraz erken saatlerde yaz aylarında çıkıyoruz.

0: güzeldi yani.
1: Sabah kaçta çıkıyorsunuz?
0: Saat 4-5 aralığında çıkıyoruz her sabah.
1: Kaç saat kalıyorsunuz Van Gölü'nde?
0: Ortalama 4-5 saat arası kalıyoruz.
2: Bu sularda ekmek kazanmak kolay değil. Rüzgara, soğuğa ve gölün zorlu şartlarına rağmen balıkçılar her gün aynı umutla yeniden açılıyor.
3: Yazın bereketine düşen balıkçılar kış aylarında ise dondurucu soğuk ve fırtınalı havada mücadele ediyor.
0: Yani yaz aylarında değil de kışın çok zor oluyor.
1: Dalgaların yönüne göre gitmiyor.
0: Evet, aşırı soğuk. Camlarımız buz tutuyor. Yarım saat Babel su çalıştırıp camların açılmasını bekliyoruz. Ondan sonra kar, kış, fırtına. Zor oluyor, evet.
1: Yazın
0: çok iyi, yazın güzel. Güneş. Bir de fazla çalışmıyoruz. Yani çalıştığımız 2 saat. En geç 8.30-9 gibi limanda oluyoruz.
2: Balıkçılar günün ilk ışıklarıyla birlikte attıkları ağların başında bekliyor. Her ağın gölden çıkarılışı beraberinde yeni bir umut getiriyor.
0: Şimdi yaz aylarında balık genellikle kıyıda olduğu için biz de tahmini 10 metrelere şu an ağ atıyoruz. Yani kışa göre kışın 100-150 metre derinliklere atıyoruz. Yazın bu mevsimde işte 10-15 metre arası çalışıyoruz.
2: Türkiye'nin en büyük gölü olan Van Gölü, Van ve Bitlis arasında uzanan kendine özgü doğal yapısıyla bölgenin en önemli değerlerinden biri.
4: Van Gölü'nün oluşumu aslında milyonlarca yıl önceye dayanmaktadır. Daha önce bu Van Gölü'nün olduğu havzada akarsular bulunmaktaydı milyonlarca yıl önce. Bu akarsular Muş Ovası'na doğru akmaktaydı. Ancak milyonlarca yıl önce Nemrut Dağı ve Süphan Dağı'nın patlamasıyla birlikte bu patlamadan çıkan lavlar bu akarsuların önüne bir set oluşturdu. Bu setten dolayı Van Gölü suyunun akışı engellendi. Van Gölü yavaş yavaş oluşmaya başladı. Milyonlarca yıl boyunca akarsudan gelen mineraller ve volkanikten çıkan kayaçlar Van Gölü'nün suyunun özelliğini yavaş yavaş sodalı ve alkali hale getirdi. Bu nedenle dolayı bu kayaçlardan ve minerallerden dolayı Van Gölü suyu yüksek sodalı ve alkali özelliğine sahiptir.
2: Saatler süren bekleyişin ardından ağlar yeniden toplanıyor. Tekneler günün ilk ışıklarıyla birlikte kıyıya doğru dönmeye başlıyor.
1: Ağın uzunluğu kaç metre?
0: Her ağın uzunluğu 500 metredir. Yani 100 metrede parça ek yapıyoruz. Normalde 500 metre yapıyoruz sabit.
1: Peki Van Gölü üzerindeki alanınız ne kadar oluyor?
0: Yani şöyle, her tekne başı yani elemana bağlı. Bazı tekneler 2000 metre ağ kullanıyor. Bazıları 2500 metre. 3000 metreye kadar da kullanan var.
1: Kaç ton balık elde ediyorsunuz?
0: Ton şöyle, hani nasip işi diyelim buna. Şöyle denk geldiği zaman 500 metrede 100 kilo, 150 kilo kadar civarında balık tutuyor. Yani balığın en bereketli zamanı 12. aylarda. Tam yüzeye çıkıyor, asma dönemi diyoruz biz ona. Tam asmaya çıkıyor, o zamanlar bereketli oluyor. Bir de yasağa doğru, Nisan aylarında, o zamanlar bereketli oluyor.
1: Gelenler merak ediyor mu
0: İnci Kefali
1: Van balığını?
0: Çok alıyorlar. Yiyen bir daha alıp götürüyor, kovayla alıp götürüyorlar. Bir yiyen hani sürüyle alıp götürüyorlar. Çok beğeniyorlar.
1: Sadece Van balığı olarak tüketilmiyor. Bir de bunun tuzlu balığı var.
0: Tuzlu balık, evet. Bunları bir de kurutuyorlar. Kurutma balığı diyorlar buna. Tuza serpiyorlar. Ona çok yiyen var. Yani çok seviyorlar öyle.
1: Teknedeyiz. Efendim yorulduk mu? Saatlerdir ağdasınız. Neler söyleyeceksiniz?
0: Evet, sabah 4'ten beri çalışıyoruz. Yorulduk yani. Bir de gün doğdu. Bayağı bir sıcak. Yani zor işte ama işimizi severek yapıyoruz.
1: Balıkçılık mesleği bölgenin önemli geçim kaynağı. 15 binden fazla kişi geçimini buradan sağlıyor. Onlar için sadece bir geçim kaynağı değil, sabrın ve mücadelenin sınandığı bir yaşam alanı.
2: Van Gölü'nün sodalı suları burada yaşayan canlı türlerini sınırlandırırken, İnci Kefani'nin bu zorlu koşullara uyum sağlayarak yaşamını sürdürmesi gölü daha da özel kılıyor.
1: Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balıkçılarla Van Gölü'ne açıldık. Tam 6

saat oldu. Teknedeyiz. Tabii balıkçıların zorlu mücadelesine şahitlik ederken bir taraftan da Van Gölü'nün mavisini ve eşsiz doğasını izliyoruz.

0: Melike Fari için Van Gölü yalnızca bir yaşam alanı değil, hayatının bir parçası.
1: Van Gölü'nde daha oluşmadan önce bu havzada sazangiller familyasında bulunan balık türleri yaşamaktaydı. Daha sonra Van Gölü oluştuktan sonra bu sazangiller familyasında sadece inci kefali balığı Van Gölü'nün yüksek sodalı suyuna adapte oldu. Ve şu an Van Gölü'nde inci kefali balığı yaşamını, beslenmesini burada gerçekleştiriyor. Üremek için de tatlı sulara göç etmektedir.
0: Yılın belirli dönemlerinde gölden ayrılan bu özel balıklar üremek için göle ulaşan tatlı su kaynaklarına doğru zorlu bir yolculuğa çıkıyor. Sodalı sulardan tatlı sulara uzanan bu göç doğanın en dikkat çekici yolculuklarından birine dönüşüyor.
1: İnci kefali balıkları göçe gittikleri zaman aç bir halde giderler. Bunun sebebi ise enerjilerini hem üremeye hem de zorlu göçe harcıyorlar. Aç bir halde gidiyorlar, erkek ve dişi birlikte gidiyor. Erkek dişi yumurtasını bırakıyor, erkek sütünü üstüne bıraktıktan sonra ve hızlıca tekrar Van Gölü'ne dönmek zorundadır. Bunun sebebi de beslenmek için. Ve bu zorlu yolculukta da inci kefali bireylerinin özellikle yaşlı olan bireyler yorgunluktan, bitkinlikten yaşamını kaybetmektedirler. Yavru inciler de daha sonra yumurtadan 3-7 gün arasında çıkarlar. 10-15 gün içerisinde de larval dediğimiz besikesini tüketirler. Daha sonra Van Gölü'ne dönerler ve beslenmelerini gerçekleştirirler. Göç süresi bu şekilde gerçekleşmiş olur.
2: Sabahın ilk ışıkları itibariyle Van Gölü'ne açıldık. 11 saatin ardından balığımızı aldık ve şimdi de pişirdik. Afiyetle yiyeceğiz. Emeğinize sağlık.
3: Afiyet olsun. İşte sabah 4'ten çıktık. 11 saat sürdü toplamında. Çıkarttık, ağlarımızı bir daha serdik. Şu an fırına attık, kartonda yaptık gördüğünüz gibi. Şu an afiyetle yiyeceğiz. Tadına bakarız birlikte.
2: Balıkçıların gün doğumuyla birlikte başlayan emek ve mücadelesini ekranlara yansıttık. Bir dahaki programda görüşmek üzere.

0: Ajans hafta sonundan herkese günaydın. Saatlerimiz artık 8'i gösteriyor. Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmelerle bültenimiz başlıyor. Gün aslında en sıcak gelişmesiyle haberimize başlayalım. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural bizlere aktaracak kendisi. Ahmet Nazif, kolay gelsin, kolaylıklar dileyelim ve sözü sana bırakalım.
1: Teşekkür ediyoruz Hasan Zahit Ezim. Bizler şu an Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı başındayız ve bu noktada bugün içinde bir fethi kabir işleminin yapılması bekleniyor. Bu süreç içerisinde neler var ve bizi bundan sonra neler bekliyor onları detaylandıralım. Kameraman arkadaşım İskender Demirel de sizlere mezarı göstersin. Evet, Kaşif Kozinoğlu bu kapsamda oldukça önemli bir işlem. Fethi kabir işlemi, kendisinin mezarını yapılacak bu işlem, çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümü üzerine başlatılan soruşturmada aslında kendisinin vefat etmeden önce istemiş olduğu, talep etmiş olduğu bir takım ilaçlar vardı. Bu ilaçları alıp almadığı veya ona farklı ilaçlar verilip verilmediği yönünde iddialar vardı. Bu iddiaların kanıtı aslında bu fethi kabir işlemiyle birlikte ortaya çıkacak. Kaşif Kozinoğlu kimdi? Kaşif Kozinoğlu MİT Asya Başmüşaviriydi ve özellikle Asya kıtası içerisinde oldukça farklı noktalarda uzun yıllar boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı kapsamında görev almış, oldukça ciddi başarılara imza atmış ve beraberinde sadece Asya değil, Bosna Hersek gibi farklı bölgelerde, Balkan coğrafyasında da isminden bahsettirmiş oldukça önemli bir hem asker hem de aynı zamanda MİT mensubuydu ve nitekim kendisi

0: Ergenekon kumpası, FETÖ kumpasında ifade vermesinden çok kısa bir süre öncesinde tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde kalp krizi nedeniyle vefat etmişti. İşte bu durumun hemen ardından da aileden bir açıklama gelmişti. Kozinoğlu ailesinden ve beraberinde avukatından, Kaşif Kozinoğlu'nun avukatından bir açıklama gelmişti. Yapılan açıklamalar şu yöndeydi. Ailenin yaptığı açıklama, babamızın herhangi bir şekilde bir kalp rahatsızlığı yok denilmişti. Ardından avukatın da yapmış olduğu açıklamaysa şu yöndeydi. Herhangi bir ilaç takviyesinde doğru ilacın alıp alınmadığı noktasında şüphelerimiz var gibi çeşitli iddialar ortaya atmıştı. Soruşturma açılmıştı ve bu soruşturma 2012 yılında takipsizlik kararı almıştı. Vefat ettiğinin üzerinden geçen bir yıl aradan ardından takipsizlik kararı verilmişti. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı o süreçte ve devam eden noktada da kendisiyle alakalı Adalet Bakanı Akın Gür'le kendisinin şüpheli ölümüne dair bir soruşturmanın tekrar açıldığını 15 yılın ardından belirtmişti ve bu süreç zarfı içerisinde Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmiş olduğu Silivri cezaevinde o dönemde çalışan kişiler, sağlık çalışanları olmak üzere ve yine farklı kişiler de olmak üzere toplamda 19 kişinin gözaltına alınmış olduğunu, bu 19'dan birinin de tutuklanmış olduğunu belirtelim. Bu 19 kişi iki dalga operasyon şeklinde, ilkinde 10, İkincisinde 9 kişi olmak şeklinde gözaltına alınmışlardı. İlk yapılan dalga operasyonda dönemin jandarma erlerinden birisinin tutuklanmış olduğunu da hatırlatalım. Fethi Kabir işlemiyle beraber yapılacak incelemeler, adli tıp raporu, toksikoloji raporu ve yeni kimyevi raporlarla birlikte aslında o ifadelerin de çok daha netlik kazanacağını ve hatta belki de daha da fazla dalga operasyonların bu soruşturma kapsamında devreye girebilme ihtimalinin olduğunu düşünüyoruz. Nitekim Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde bir FETÖ izi, bir FETÖ kumpası var mıydı, yok muydu? Bu da yine Fethi Kabir işleminin ardından çok daha netlik kazanacak diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural ve İskender Demirel'e çok teşekkür ediyorum aktardığı bilgilerden dolayı. Şimdi devam edelim, yine aslında gün önemli haberlerinden bir tanesi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, failin meçhul suçları araştırma daire başkanlığının koordinasyonunda 6 cinayet dosyasının daha aydınlatıldığını açıkladı. Bu adımla birlikte bugüne kadar toplam 46 dosyada sır perdesinin aralandığını duyurdu.
2: Faili meçhul olayları, şüpheli ölümleri ve kamu vicdanında iz bırakan dosyaları yeniden açmaya devam edeceğiz.
3: Adalet Bakanlığı bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı zamanla meydan okuyan dosyaları yeniden açtı, adaleti tecelli ettirdi. Açıklama Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. 6 karanlık dosyanın daha çözüldüğünü duyurdu. O dosyalardan ilki Bursa'dandı. 2020 yılında 7 yaşındaki Medine Kesmin'i sulama kanalında ağır yaralı bulunmuş, ertesi gün can vermişti. Özel ekip olay yerindeki araç parçalarını, plaka tanıma sistemlerini ve bas kayıtlarını yeniden inceledi. Yeni tanıkların beyanıyla küçük Medine'nin ölümüne neden olan şüpheli Erkan Edincik, ihmali davranışla kasten öldürme suçundan 6 yıl sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir diğer çarpıcı gelişme ise Diyarbakır Bismil'de yaşandı. 2014 yılında bir dere yatağında bulunan ve 12 yıldır kimliği belirlenemeyen kemiklerin sırrı DNA testiyle çözüldü. Kemiklerin 2013'te kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olayla bağlantılı 6 şüpheli gözaltına alındı, bir kişi ise aranıyor. İzmir Torbalı'daysa yeni dosya vardı gündemde. 8 Mart 2026'da evine girmeye çalışan hırsızların peşinden koşan ve silahla vurularak öldürülen Mehmet Köstekçi'nin katilleri HTS ve kamera kayıtlarının didik didik edilmesiyle bulundu. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı kıskıvrak yakalandı. Muş Hasköy'de 2011 yılında silahlı saldırıyla katledilen Felemez Kulaç dosyasında ise tam 38 yıllık bir husumetin izi sürüldü. Ekipler 1988 yılına uzanan Bukan davasının aktörlerini teknik takip ve ifadelerle belirledi. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı. 2008 yılında öldürülerek yol kenarına bırakılan Sedat Ünal'ın dosyası tozlu raflardan indirilerek yeniden açıldı. 18 yıl önceki kriminal

0: Bulgular, DNA birileri ve HTS kayıtlarının yeniden incelenmesiyle maktulün son görüldüğü ruhsatsız kumarhaneden olay yerine uzanan hareketlilik ortaya çıkarıldı. Operasyon için düğmeye basıldı ve olayla bağlantılı 7 şüpheli hakkında kasten öldürme suçundan adli işlemler başlatıldı. Bir diğer olay ise Siirt'in Baykan ilçesinden geldi. 2024 yılında sırra kadem basan Mekiye Akyer'i bulmak için tam 190 bin metrekarelik devasa bir alanda yüzlerce personelle arama yapıldı. Dijital ayak izleri, HTS ve PTS kayıtları, tanık anlatımları ve şüphelilerin çelişkili beyanları ayrıntılı şekilde incelendi. Mekiye Akyer'in töre cinayetine kurban gittiği belirlendi. Aralarında eski eşinin ve yakınlarının da bulunduğu şüpheliler hakkında töre sahikeyle tasarlayarak kasten öldürme suçundan iddianame düzenlendi. Faili meçhul suçları araştırma daire başkanlığı attığı bu son adımlarla toplamda 46 dosyayı çözüme kavuşturdu. Böylece 52 maktul ve 7 yaralının bulunduğu olaylardaki sis perdesi tamamen kalktı. Bakan Akın Gürlek hiçbir suçun cezasız kalmayacağını ve titiz çalışmaların kesintisiz süreceğini vurguladı.
1: Evet, KKTC'nin Girne açıklarında meydana gelen feribot faciasında kaybolan Özgür Gönül'ün facia anında çekip ailesiyle paylaştığı video soruşturma dosyasına girdi. Dehşet anlarında geminin sol kuzağının kırık olduğu ve yolcuların büyük panik yaşadığı görüldü. Şimdi detayları alacağız. A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz aktaracak. Rıza, söz sende.
2: Evet, günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Evet, bütün davanın seyrini değiştirecek olan bir görüntü aslında. Dün zanlılar bir kere daha mahkeme huzuruna çıkarıldılar ve haklarında 7 gün daha tutuklama, ek tutuklama kararı alındı. Bunu ifade ederek başlayalım yayınımıza. Evet, sizin de ifade ettiğiniz gibi geminin son öl kızağında bir kırık tespit ediliyor. Acaba bu kırık kazanın olduğu noktada mı meydana geldi, yoksa bu kazanın öncesinde geminin ön sol kızağı kırık mıydı sorularını da beraberinde getirdi. Davanın seyrini değiştirecek ifadesini kullanmıştık. Çünkü eğer bu kızak daha öncesinde kırıksa aslında kaza ve buradaki insanların ölümleri göz göre göre geldi diyebiliriz. Bu çok önemli bir ayrıntı. Çünkü kaza bu kızağın kırılmasıyla meydana geliyor. Gemi bu şekilde su alıyor ve geminin batması aslında ön sol kızağın kırılmasıyla alakalı. Evet, mecliste, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'nde araştırma komitesi kuruldu. Bunu da söyleyelim, notlarım arasında bunlar da var. Ve sadece gemi kaptanı, mürettebatı ve bir de şirket yetkilisi değil. Bu noktada aslında Başbakan Nuri Üstel'in geçtiğimiz gün yapmış olduğu açıklamaya göre burada gemiye izin veren liman yetkilileri de bu davanın içerisine girip girmeyeceği yine yapılacak olan görüşmeler ve polisin vereceği davayla ilgili soruşturma tutarında belli olacak. Çünkü bu havada geminin dışarıya çıkması, yani limandan denize inmesi bile aslında sıkıntılı bir süreç. Aynı saate farklı bir gemi firmasının Türkiye'ye yine seferi olduğunu ve olumsuz hava şartlarından dolayı bu seferi iptal ettiğini de hatırlayalım. Ve Türkiye'den gelecek olan gemi de aslında gözler. Türkiye'den büyük bir gemi gelecek, arama kurtarma faaliyetlerine katılacak ve gemiyi 554 metre derinlikten nasıl çıkartabiliriz çalışmalarını yapmasını bekliyoruz bu hafta başında. Bizler kayıp olan 14 kişiyi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini gözlemliyoruz. Şimdilik sözü tekrardan size bırakalım. Ayrıntıları ilerleyen zamanlarda yine sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz diyelim.
1: Rıza Açıkgöz'e aktardığı bilgilerden dolayı çok teşekkür edelim ve şimdi bu saat diliminde gazetelerimizle devam edelim. Bir Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesine göz atalım. Neler yazmışlar Milliyet gazetesinde? Manşetinde yeni kriz Babül Mendeb. İran destekli Husilerin Hürmüz'e alternatif olarak kullanılan Babül Mendeb boğazında kontrolü fiilen ele geçirmesi büyük endişe yarattı. Başlığını atmışlar. Yemen'de husumet güçleriyle İran İran destekli Husiler arasında batı sahilinde yaşanan çatışmalar Babülmendeb boğazıyla Kızıldeniz'in güvenliğine yönelik endişeleri arttırdı. Babülmendeb'e ilerleyen Husiler Zuka

0: Adası'nın yanı sıra Meyyun Adası'nı da ele geçirirken ticari gemi geçişleri kritik seviyelere geriledi. Devamında karşı operasyon sonuçsuz başlığı atılmış ve bölgede karşı operasyon başlatılan hükümet güçlerinin başarılı olmadığı ve geri püskürttüğü açıklandı. Meyyun Kızıldeniz girişindeki konumunu sebebiyle deniz trafiği açısından son derece önemli bir nokta. Husilerin söz konusu adayı ele geçirmesi Babülmendeb Boğazı'nı kontrol altına almaları anlamına geliyor başlığını atmışlar. Peki şimdi ne olacak başlığı atılmış hemen altına baktığımız zaman dünyanın en büyük petrol ihracatçısı olan Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası ilan edilen Husilerin Babülmendeb'de tam hakimiyet kurması Körfez'deki petrol üreticilerinin ana sevkiyat rotalarından tamamen yalıtma riski taşıyor. Hürmüz Boğazı'nın hemen karşı tarafında yer alan bu su yolu çifte boğaz riskiyle küresel enerji piyasalarını tehdit ediyor. Büyük harflerle başlık atılmış ve petrol boru hattını vurmuşlar. Suudi Arabistan'daki bir petrol boru hattı sisteminin hedef alındığı ileri sürüldü. Doğu Batı boru hattında Yemen'deki Husilerden gelen saldırıların ardından tedbiren kapatıldığını duyuruldu. Öte yandan Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Al Suud'la telefonla görüştü. Görüşmede son saldırıların ele alındığı vurgulandı. Manşet bu şekildeydi. Babülmendeb krizine Yemen Husi gündemine değinmiş Milliyet gazetesi. Hemen altına baktığımız zaman Aselsan'dan güdümlü yanıt başlığı atılmış ve Aselsan geliştirdiği güdüm sistemleriyle modern harp sahasında ortaya çıkan tehditleri ve karşı tedbirleri aşabilecek teknolojilere imza atıyor. Lazer güdüm kiti LGK, hassas güdüm kiti Gözde, hedeflere karşı yüksek hassasiyet angajman sağlanırken Tolun Derin Deniz Taarruz Mühimmat ailesi Kızıl Ötesi arayıcı başlığıyla gece gündüz operasyonlarında yüksek etkinlik sağlıyor. Haberine yer vermiş Milliyet gazetesi de işte bu haberlere yer vermiş ve devam edelim bültenlerimize kaldığımız yerden. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Rize'de AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısında konuştu. Milletin terör defterinin kapanması konusunda kararlı duruş sergilediğini söyleyen Erdoğan, şehitlerin kanı ve gazileri üzerinden siyaset yapmak şuursuzluktur dedi. Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki yolsuzluk ve ahlaksızlık skandallarına da hatırlattı.
1: Meclisimizde 467 oy gibi daha önce görülmedik geniş bir uzlaşıyla bize çok güçlü bir destek çıktı. Milletimiz terör defterinin bir daha açılmamak üzere tamamen kapanması noktasında kararlı bir duruş sergiledi.
2: Terörsüz Türkiye sürecine değindi. Şehitler üzerinden siyaset yapılmasına sert tepki gösterdi.
1: Hal böyleyken bu konuyu parti çıkarları için polemik malzemesi haline getirmek, tahrip edici eleştirilerde bulunmak büyük bir sorumsuzluktur. Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Tek kelimeyle şuursuzluktur.
2: Başkan Recep Tayyip Erdoğan memleketi Rize'de AK Parti Rize İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Önemli mesajlar verdi. Tuzaklara düşmeden yola devam edeceğiz dedi.
1: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, böylesine bir gidişte barış ve adalet için öne atılması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız. Bütün tahriklere rağmen, bütün engellemelere rağmen, eğilmeden, bükülmeden, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
2: CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve rüşvet olaylarına da tepki gösterdi.
1: Siyaseti kariyer kapısı, rant kapısı, şahsi ikbal kapısı olarak görenlerin de Türkiye

0: Belediyeye hiçbir faydası dokunmaz. Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir.
1: Bölgedeki jeopolitik taşları yerinden oynatan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kararlı adımlarla hedefine ilerliyor. Suriye'de SDG'nin tasfiye edilmesinin ardından Irak'ta da kritik bir eşik aşıldı. Irak Başbakanı Zeydi, PKK'nın elindeki silahları devlet güçlerine teslim edeceğini ve Sincar Dağı'nın bütün idari yapısıyla federal yönetime bağlanacağını duyurdu.
2: Önce Suriye'de SDG'nin feshi, şimdi Irak'ta Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçmesi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde kritik bir adım daha geldi. Türkiye ve çevresindeki terör odakları tek tek dağılıyor. Bir dönem terör yuvası yapılmak istenen Sincar Dağı da terörden temizleniyor. Süreçle ilgili tarihi detayları açıklayan Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, terör örgütü PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini kaydetti.
3: Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır.
2: Devlet yapısını güçlendirip sahadaki çok başlılığa son vereceklerini vurgulayan Başbakan Zeydi, silahlı unsurların yasalar kapsamında düzenleneceğini kaydetti.
3: Devlet durumlarının yeniden düzenlenmesi ve şartları karşılayanların yasalara uygun olarak resmi Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesiyle haklarını ve fedakarlıklarını teminat altına alacaktır.
2: Bağdat yönetimi aynı zamanda bölgedeki terör unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu ve sürecin denetimi için bir üst düzey komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
1: Evet, Yemen'de iç savaş alevlendi. Kritik Babülmendeb Boğazı'nın kıyısındaki kentler peş peşe Husilerin eline geçiyor. Bölgedeki çatışmalar Riyad'ın stratejik doğu-batı petrol boru hattının kapatılmasına neden oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelişmeleri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü.
4: Yemen'de iç savaş alevlendi. Saldırılar Suudi Arabistan'a sıçradı. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Husi güçleri Yemen'de ilerleyişini sürdürdü. Husiler Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muha liman kentinde hakimiyet kurdu. Muha'da hapiste bulunan Husi üyeleri serbest bırakıldı.
5: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
4: Muha'nın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Zubab kenti ve Babülmendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla Babülmendeb'i iki kanala ayırıyor. Kızıldeniz'de Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babülmendeb Boğazı'ndan dünya mallarının yaklaşık %12'si taşınıyor. Hürmüz krizi nedeniyle Babülmendeb uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline geldi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. Öte yandan çatışmalar Yemen'le sınırlı kalmadı. Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. ABD basınına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı Husilere saldırı düzenlemeye çağırdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Trump talebi reddetti. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için stratejik bir öneme sahip olan Doğu-Batı ham petrol boru hattı da hedef alındı. İHA'larla düzenlenen saldırının Irak'tan gerçekleştiği kaydedildi. Saldırının ardından Riyad ve Medine bölgelerindeki hat tedbir

0: Tren kapatıldı. Saldırıların boru hattı güzergahındaki pompa istasyonlarını da hedef aldığı iddia edildi. Kritik petrol hattı Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırılarda yaralananların da bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika merkezli Fox News kanalına konuştu. Orada açıklamalar yaptı ve gündeminde İran savaşı vardı. Savaştan pişman değilim, yine olsa yine yapardım dedi. Ayrıca savaşın ara seçimlerin hemen ardından sona ereceğini de duyurdu.
2: Yine olsa aynısını yapardım.
3: Pişman mısınız sorusuna böyle yanıt verdi.
2: Pişmanlık kelimesine inanmıyorum. Kendinizi her zaman biraz sorgulayabilirsiniz. Yine olsa aynısını yapardım.
3: ABD Başkanı Donald Trump Fox News'e konuştu. Hedefinde yine İran'ın nükleer programı vardı.
2: Onların nükleer kapasitesini ortadan kaldırdım. Nükleer silaha sahip olmaları halinde bunu kullanırlardı.
3: İran savaşının neden olduğu enerji fiyatlarındaki yükselişe de değindi Trump. Ancak kendi seçmeninin savaştan rahatsız olduğu iddialarını kesin bir dille reddetti.
2: Morallerini kaybettiklerini düşünmüyorum. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermiyor olmamla gurur duyduklarını düşünüyorum.
3: Peki savaş ne zaman bitecek? Trump bu soruya da yanıt verdi.
2: Bence bu iş seçimden hemen sonra bitecek. Zorlukla ayakta duruyorlar. Başları büyük belada.
3: ABD Başkanı'nın bu açıklaması sonrası gözler 3 Kasım'daki ara seçimlere çevrildi.
1: Ve muhalefet cephesine değineceğiz. Çünkü muhalefet cephesinde şu anda yeni krizin adı Mansur Yavaş. CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayıp külliyede Başkan Erdoğan'la görüşmüştü. O görüşmenin fotoğrafı medyaya yansıdıktan sonra tartışmalar başladı. Yavaş eleştirilere rest niteliğinde bir açıklamayla karşılık verdi. Gereğini yapmaktan çekinmem dedi ve bu açıklamadan sonra siyaset kulisleri daha da hareketlendi.
4: Mansur Bey randevu istemek istediğini bana söylemişti.
5: Biz Sayın Belediye Başkanımızın 9 Eylül günü yaptığımız etkinlikte katılmasını beklerdik genel merkez olarak.
6: Mansur Yavaş'ın külliyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmenin ardından muhalefette başlayan tartışmada tansiyon düşmüyor. Son iddia CHP'li bazı milletvekillerinin Yavaş'ın istifasını istediği.
7: Mansur Yavaş'la ilgili artık soru işaretleri CHP'de de, yeni partide de, seçmende de artmaya başladı.
8: Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
6: Yavaş'ın eleştirilere karşı gereğini yapmaktan çekinmem resti kulisleri hareketlendirdi. Yavaş CHP'den ayrılıyor mu sorusu tartışılıyor.
9: Mansur Bey bir önce kararını versin kardeşim. Orada mı kalacak, burada mı kalacak? Bu böyle bir şey yok yani.
6: Sahaya inen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ise Ardahan'da protestoyla karşılaştı. Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü döneminde zimmet iddiasıyla intihar eden belediye veznedarı Yaşar Uçar'ın eşi Arzu Turgut Uçar Özel'e tepki gösterdi.
10: Hayır, beni Özgür Özel 7,5 senedir ben iddianame bekliyorum.
6: CHP ve Yeni Parti'yi Üsküdar seçimlerinde karşı karşıya getiren tehdit iddialarında yeni gelişme var. Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in tehditle AK Parti'ye geçti dediği meclis üyesi Ayhan Aydın, ortada tehdit yok, rüşvet çarkını gördüğüm için istifa ettim açıklaması yaptı. Savcılık düğmeye bastı. Özgür Çelik soruşturma kapsamında ifade verdi. İBB davası da sürüyor. Son duruşmaya iş adamlarının rüşvet iddiaları damga vurdu. Sanıklardan Süleyman, ruhsat için 500 bin dolarlık market yardım kartı istendiğini öne sürerken diğer iş adamları kendilerine 30 bin dolar ve 1 milyon liralık rüşvet talepleri geldiğini iddia etti. İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davadaysa 2 yıl 1 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. CHP ile Yeni Parti arasında Edirne'de ise bu kez kürsü savaşı çıktı. CHP Edirne Gençlik Kolları kaybolan amblemli kürsülerin Yeni Parti tarafından logo değiştirilerek kullanıldığını iddia etti. Yeni Parti ise kürsüyü kendilerinin yaptırdığını savundu.

0: tutulmasını istiyoruz.
1: Ve Seferihisar Belediyesi'ne yönelik rüşvet suçundan yürütülen operasyonda ikinci dalga başladı. 43 şüpheli gözaltına alındı. Tutuklu belediye başkanı İsmail Yetişkin ile sevgilisi olduğu iddia edilen kadın arasındaki para trafiğini gösteren yazışmalar dava dosyasına girdi.
2: Evet, bu saat dilimine gazetelerle devam edelim. Yeni Şafak gazetesine bir göz atalım. Yeni Şafak nelere yer vermiş haberlerinde, hep birlikte bir bakalım. Özür dilerim, yeni Asır gazetesine bakıyor olacağız. Hemen onu şu anda bu noktadan baktığım zaman arkamda da hemen Yeni Asır gazetesi. Yeni Asır gazetesinin manşetine bakacak olursak aşk, para ve ihanet demiş gazete. Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturma dosyasına giren ifadeler Başkan İlkay Çiçek döneminde belediyenin türlü türlü rezilliklere sahne olduğunu ortaya koydu yazmışlar. Üç kadının şoke eden anlatımları tutuklu yargılanan eski başkan Çiçek'in yasak aşk ilişkilerini, gizli oda görüşmelerini, sevgilisine 726 bin lira harçlık vermesini, özel para transferlerini ve belediyeye işe alımlardaki karanlık noktaları ortaya çıkardı yazısına yer vermişler. Hemen yan başlığa baktığımız zaman yakınlarını işe aldırdı başlığıyla İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmada eski belediye başkanı Çiçek'in özel hayatına ilişkin çarpıcı ifadeler dosyaya girdi. Çiçek'i yakından tanıyan üç kadının şok ifadeleri, özel ilişkiler üzerinden kurulduğu öne sürülen iş ve para trafiğini deşifre etti. Belediye personeli olan tanık Gülşahçe, başkanın kendisine duygusal yakınlık gösterdiğini, taleplerini karşıladığını ve 3 yakınını daha işe aldırdığını söyledi. Hemen alt başlığa baktığımız zaman aşk ilişkisini anlattığı yazısına yer vermişler. Tanıklardan voleybol antrenörü Nilüfer S. Çiçek'le 3-4 ay ilişki yaşadığını anlattı. Masak raporuna göre kendisine gönderildiği belirtilen 726 bin liraya ilişkin açıklama yapan Nilüfer S. paraların Çiçek'in şahsi hesabından gönderildiğini belirterek o paraları harçlık olarak aldım dedi. Soruşturmada tutuklanan avukat Elif Nur G ise Çiçek'in kendisine ilgi gösterdiğini kabul ederken belediyede işe girmek amacıyla yakınlık gösterdim ama sevgilisi olmadım dedi. İşte gazetede bu haberlere yer vermiş. Hemen altındaki habere baktığımız zaman Seferihisar'da haksız menfaat operasyonu başlığı atılmış ve varan 2 demiş 45 kişi gözaltı başlığıyla İzmir Seferihisar Belediyesi'nde yönelik yeni dalga operasyonunda haklarında gözaltı kararı bulunan 48 şüpheliden 45'i yakalandı. Soruşturma dosyasında rüşvet karşılığında ruhsat verildiği, imar haklarının artırıldığı, belediye ihalelerine fesat karıştırıldığı ve bazı kişiyle şirketlere haksız menfaat sağlamak suçlamaları yer aldı yazısına yer vermişler. Hemen altındaki başlığa bakacak olursak da kısa bir şekilde para Yetişkin'e verildi. Soruşturma dosyasındaki en dikkat çekici iddialardan biri yapı ruhsatı karşılığında külçe altını verildiği yönündeki tespit oldu. Haberine yer vermişler. İşte bu haberlerin hepsine yer vermişler. Devam edelim şu anda kaldığımız yerden haberlerimize. İstanbul Maltepe'de ev sahibi çiftçi öldürülen kiracı adliyeye sevk edildi. Saldırgan ifadesinde anlaşmazlığın nedeni ve olay günü yaşananları anlattı.
3: Cinayeti neden işlediniz? Polise neden ateş ettiniz?
4: Maltepe'deki kiracı vahşetinde saldırganın evinden cephanelik çıktı. Emniyetteki ifadesi kan dondurdu. Öldürdüğü ev sahiplerinin başında bir süre beklediğini, hem kendinizi yaktınız hem de beni yaktınız dediğini anlattı.
5: Oldu, kadın da vurdu. Ambulans çağrıldı mı?
4: Mehmet Taşkaya iddiaya göre 30 yıldır oturduğu binayı satın almak için ev sahipleriyle anlaşmıştı.
6: Biriktirmiş olduğu tüm parasıyla buraya bir harcama yapıyor iddiaya göre. Satış için bilgileri toplayayım, işte tapudaki durumuna bakayım derken bir de bakıyor ki buranın 3'te 2'si hazine malıymış. Arsanın. İddia bu yönde. Bunun üzerine zaten burası satılırsa ben kendi paramı bile zor kurtarırım diye ben vazgeçtim, burada hani sıkıntı var diyor. Ben paramı koyduğum kadarını kiracılardan alacağım diye konuşmaya başlıyor. Onlar da bunu kabul etmiyor.
4: Taşkaya

0: Almanya'da yaşayan ev sahiplerinin 4 ay önce İstanbul'a gelerek avukatları aracılığıyla tahliye davaları açtığını anlattı.
1: Bana durmadan hakaret etmeye başladılar. Özellikle Nursel Akçol bir yandan video çekerken diğer yandan bana hakaret ediyordu. Ben de üst kata çıkarak silahımı alarak tekrar aşağıya indim. Hakaretlere devam edince kendimi kaybettim. Onlara doğru ateş açtım.
2: Avukatın hayati riski varmış. Diğer iki kişi de hayatını kaybetti.
0: Özel harekat ekipleri tarafından yakalanan saldırgan emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
3: Cinayeti neden işlediniz? Polise neden ateş ettiniz?
0: Toplumun kanayan yarası haline gelen ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına karşı Adalet Bakanlığı çözüm yoluna gidecek.
2: Kira tespit davaları 9 ayda,
4: evet.
2: Kira tahliye davaları 1,5 yılda tamamlanacak. Akın Gürley'in dediği bu gerçekleşirse toplumsal barış anlamında çok büyük bir adım atılmış olacak.
5: İki ev sahibiyle kiracı anlaşmazlık yaşıyor değil mi?
4: Hı hı.
5: Biri diyor ki kiram azdır, az kira alıyorum, daha fazla almam lazım. Çok makul bir sebep.
4: Hı hı.
5: Hiç önemli değil. İkisini birlikte hakim dosyayı incelediğinde yapması gereken hızlı bir şekilde bir bilirkişiyi tayin etmek, o bilirkişinin getirebileceği rapor neticesinde tarafları dinleyip varsa onları bir belge bilgilerini tekrar değerlendirip çok hızlı bir şekilde karar verme durumu olabilir yani.
6: Evet, Elazığ'daki yangında evden cansız bedenleri çıkartılan ve cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında iki şüpheli gözaltına alındı. Hayriye Ülkü'ye ait altınların ve değerli eşyanın kayıp olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.
7: Yanan evdeki cinayette iki şüpheli gözaltına alındı. Elazığ'ın Karakoçan ilçesinde cinayete kurban gittikleri tespit edilen A ve Hayriye Ülkü çifti olayında soruşturma derinleşti. Yangın sonrası Adli Tıp Kurumu'ndaki inceleme olayın seyrini değiştirdi.
8: Malatya Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonucunda Ülkü çiftinin vücutlarında kurşun izine rastlandı. Çok yönlü araştırma neticesinde Ülkü çiftinin kurşunlanarak öldürüldükten sonra evlerinin ateşe verildiği tespit edildi. Hayriye Ülkü'nün altınlarının ve değerli eşyalarının da kayıp olduğu belirlendi.
7: Jandarma tarafından olayla ilgili iki şüpheli gözaltına alındı. Olay 8 Eylül gecesi yaşanmış, yanan evde 7 çocuk sahibi A ve Hayriye Ülkü'nün cansız bedenleri bulunmuştu.
6: Evet, ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu kanıtlayan iki çarpıcı görüntü var sırada. Ordu'da seyir halindeyken boğazına ilaç kaçan ve nefessiz kalan bir vatandaşın imdadına yoldan geçen bir elektrik dağıtım işçisi yetişti. Kocaeli'de ise sokak ortasında kalp krizi geçirip yere yığılan yaşlı bir adam trafik polisinin anında uyguladığı kalp masajıyla hayata tutundu.
9: İlk yardım eğitiminin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Hayat kurtaran o kritik anlar kameralara böyle yansıdı. İlk görüntünün adresi Ordu'nun Fatsa ilçesi. Karadeniz sahil yolunda seyir halindeyken nefes borusuna ilaç takılan Remzi Kılıç nefes alamayarak çırpınmaya başladı ve aracından indi. O sırada olay yerinden elektrik dağıtım firması çalışanı Hakan Özgan da araçla geçiyordu. Hemen ekip aracını durdurdu ve Remzi Kılıç'ın yardımına koştu. Özgan soğukkanlılıkla Kılıç'a Heimlich manevrası uyguladı. Ekip aracının kamerasına saniye saniye yansıyan o müdahale sayesinde ilaç çıkarıldı ve Kılıç yeniden nefes almaya başladı.
10: Heimlich manevrasını bildiğimiz için abimize direkt olay yerine koştuk. Hemlik manevrasını yaptık.
9: Bir diğer hayat kurtaran müdahale ise Türk polisinden geldi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aniden fenalaşarak yere yığılan 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Bilinci kapanan ve nabzı duran yaşlı adamın imdadına bölgede devreye gezen trafik polisi Ahmet Tüm yetişti. Polis memuru vakit kaybetmeden kalp masajına başlayarak Atsız'ı hayata bağladı. Tedavi altına alınan yaşlı adam sağlığına kavuştu.
11: Allah razı olsun. Selam, hakikaten ben de öyle.
6: Evet, bu görüntüler İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinin giriş katındaki markette yangın çıktı ve alevlere teslim oldu. Yangında, bu görmüş olduğunuz çıkan yangında içeride mahsur kalanlar da var. Mahsur kalanlarsa itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtuldu. Haberimizi bir izleyelim.
0: Alevler binayı sardı. Mahsur kalanlar çatı katından alttaki balkona atladı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. İki katlı iş yerinin giriş katındaki markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar can havliyle çatı katına kaçtı. Ancak alevler oraya da yaklaşınca alt kattaki balkona atladılar. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken içeride kalanlar da kurtarıldı. Yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.
6: Aşırı hız ve dikkatsizlik 3 ilde acı haberleri de beraberinde getirdi. Kahramanmaraş'ta refüjde sulama yapan tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü maalesef hayatını kaybetti. Denizli'de 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç kız çarpıp kaçan sürücünün kurbanı oldu. Afyonkarahisar'da ise yangın bölgesinden dönen arazözün karıştığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
7: Hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. Ölümlü kaza haberleri peş peşe geldi. Burası Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi. Ali Al yönetimindeki otomobil refüjde sulama yapan tankeri arkadan çarptı. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçta bulunan 4 kişi için seferber oldu. Yapılan kontrollerde 48 yaşındaki Ali Al'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi ve çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.
4: Anne Leyla Al oğlunun cansız bedenini yol kenarında gözyaşlarıyla izledi. Cansız beden üzerinde yapılan işlemin ardından Ali Al'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
7: Bir kaza haberi de Denizli'den geldi. 20 yaşındaki Fatma Nur Tuğçe'nin kullandığı motosiklete plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kıza çarpan sürücü ise onu adeta ölüme terk ederek olay yerinden kaçtı. Bir diğer ölüm haberi ise Afyonkarahisar'dan geldi. Antalya'daki orman yangını söndürme çalışmalarından dönen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, İhsaniye ilçesi yakınlarında bir otomobille çarpışarak refüje devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
6: Evet, Konya'nın raylı sistem ağına yeni bir halka daha eklendi. Adliye ile şehir hastanesi arasındaki 1400 metrelik tramvay hattı hizmete açıldı. Devam eden projelerle kentin raylı sistem ağının daha da büyütülmesi hedefleniyor.
0: Çalışmalar tamamlandı. Seferler başladı. Konya'da adliye ile şehir hastanesini birbirine bağlayan yeni tramvay hattı hizmete girdi.
12: Adliyeden başlayıp şehir hastanesine kadar gelecek 1.4 kilometrelik tramvay hattımızın bugün itibariyle fiilen açılışını gerçekleştirmiş olacağız.
0: Yeni hat şehir hastanesine ulaşımı rahatlattı. Açılan 1400 metrelik bölüm daha büyük bir raylı sistem projesinin parçası. Şehir hastanesinden yeni sanayiye uzanan 10 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürüyor. Ray imalatları tamamlandı. Direkler dikildi, tel gerdirme çalışmalarına geçildi.
12: İnşallah tamamlandığında ikinci etap olarak sanayiye kadar 10 kilometrelik bir hattı daha açmış olacağız.
0: Yeni sanayi stadyum hattında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında stadyumdan şehir hastanesi ve adliyeye kesintisiz 21,1 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattı oluşacak. Çalışmaların toplam bedeli ise 20 milyar liranın üzerinde. Konya Konya'da mevcut 27 kilometrelik raylı sistemine devam eden projelerde 57 kilometrelik yeni hat eklenmesi planlanıyor.
12: İnşallah hedefimiz olan 114 kilometreye ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

0: gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tandır.
1: Evet, artık saatlerimiz 08.41. Bu saat diliminde Fotomaç gazetesiyle devam edelim. Bakalım Fotomaç neleri taşımış gazetesine. Turbo Kartal manşeti atmışlar. Beşiktaş Erzurum Sporu çok rahat yendi. 3'te 3 yaparak seriye bağlayan siyah beyazlı takım maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu başlığını atmışlar. Devamında geçen hafta Fenerbahçe'yi mağlup eden Kara Kartal Erzurum Spor karşısında da hata yapmadı. 3-0 müthiş taraftarın desteği ile maça hızlı başlayan Beşiktaş 21. dakikada Emirhan Topçu'nun kafe golüyle öne geçti. 27'de gol siftahı yapan Trossard'ın farkı 2'ye çıkardı. 81'de İlhan Fakılı sonucu ilan eden golü attı ve sonuç 3-0. 52'de Trossard ve 56'da Sörni'nin attığı gollerse iptal edildi. 90 dakika boyunca tek kale oynayan Erzurum Spor'a nefes aldırmayan siyah beyazlı takım tarihi bir farkı kaçırdı. 3'te 3 yapan ve maç fazlasıyla Trendyol Süper Lig'de liderliği ele geçiren Kara Kartal Marsilya karşılaşması öncesi moral depoladı haberine yer vermiş Beşiktaş'la alakalı. Şimdi devam edelim. Öğlen dönmem akşam devam başlığı atılmış Fotomaç gazetesinde. Fenerbahçe'nin hocası İsmail Kartal Roma maçının ardından istifa etmiş. Başkan Aziz Yıldırım'sa bir yere gidemez demişti. 65 yaşındaki hoca dün takımın saat 12'deki idmanına çıkmadı. Bunun üzerine futbol direktörü Oğuz Çetin Kartal'la görüşmek üzere evine gitti. İkili arasında 2 saatlik görüşme gerçekleşti. Daha sonra Kartal kulüp binasına gelerek Başkan Aziz Yıldırım'la bir araya geldi. Ardından Fenerbahçe akşam saatlerinde İsmail Kartal görevinin başındadır. Yarın bugün idmana çıkacaktır açıklamasıyla yola devam edileceğini resmen açıkladı haberine yer vermiş Fotomaç gazetesi. Hemen sağ bölüme baktığımız zaman evet yine kazandı başlığı atılmış ve TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabi Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la yaptığı basketbol maçını yine kazandı başlığıyla sanal medya hesabından yayınladı haberine yer vermiş Fotomaç gazetesi ve devam edelim bültenlerimize. 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bu süreçte binlerce genç hayatını kaybederken binlercesinin de hapishanelerde işkencelerle hayatı karardı. O sürenin acısını yaşayanlardan biri de Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Bağcı. İşte o yaşadıklarını A Haber'e anlattı.
2: Zor. Kolay bir mesele değil. Fakat yaşımız genç olduğundan o günün şartlarında çok etkilenmedik. Yani dünya ister kabul etsin ister kabul etmesin. Biz davamızdan da hiçbir zamanda taviz vermedik. Biz Türk milliyetçisiyiz, ülkücüyüz. 12 Eylül'ün zulmünü kınıyorum, protesto ediyorum. Aradan 46 yıl geçmesine rağmen hala yarasını saramayan arkadaşlarımız var.
3: Hapis yattı, işkence gördü. Ancak devletine ve ülkesine bir kez olsun küsmedi.
4: Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Bağcı, 12 Eylül 1980 darbesinin en yakın tanığı. O yıllarda yaşadıklarının izlerini hem hafızasında hem de bedeninde taşımaya devam ediyor.
2: Radyoyu açtık, radyoda Kenan Evren'in sesini duyduk. İşte meşhur ihtilal bildirisini okuyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koyduklarını detaylı bir şekilde anlatıyordu. Yani biz gece saat 12 diyelim. 12'de ihtilalli yaşadık zaten. Bir gün sonraya kalmadı. 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan oldu. Geceli gündüzlü. 4. gün sabah 8 akşam 5'e müsaade ettiler.
3: 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte üniversite öğrencisi olan Ahmet Bağcı birçok provokasyona tanık oldu. Çok sayıda arkadaşını da kaybetti.
2: O dönemlerde işkencenin aleni yapıldığı bir zamandı. Ya saklamıyordu yani devlet işkenceyi yani. Böyle hangi karakola girsen 3-5 tane işkence aleti bulabilirdin. Öyle bir zulüm dönemi yaşandı. Biz de bu zulümden çok şiddetli bir şekilde nasibimizi aldık. Benim 3 tane ayak

0: yalvar yakar cenaze törenlerini bir gün arayla yaptıraraktan büyük bir hadiseyi önüne geçiyor. Bunu yapanın muradı neydi? Birer gün arayla iki ilçe başkanı vurulsun, ondan sonra iki tarafın adamı birbirine girsin, işte çatışmada 500 kişi ölsün, biz de ihtilal erken yaparız. Bu milletin çocuklarına uyanların ateşi bol olsun.
1: Darbe dedi, ülkenin yetişmiş insan kaynağına vurulmuş neşteri benzeten Ahmet Bağcı, bu zihniyetin artık tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını söyledi.
0: Bütün darbeler yetişmiş kadroları biçti. Beyin kadroları gitti. Yani bu çok önemli. Ya arkadaşlarımız eğer başına iş gelmeseydi, şimdiye kimi general olurdu, kimi bakan olurdu. Türkiye'de ilk bilgisayarı kuran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ilk o zamanki ismiyle kompütörü kuran Muhittin Canlıer diye bir abimiz, bir yurttaşımız. Muhittin Canlıer şehit oldu. Eğer olmasaydı şu anda Türkiye'nin Bill Gates'iydi mesela. Bir yetişmiş nesil 12 Eylül paşalarının kurbanı oldu. Ama günümüze şükür ülkemiz ayakta. Bizler sağız. O dönemin işkence gören, idam olan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz arkamız sıra cezaevi kapılarında çok perişanlık çektiler. Onlara rahmet diliyorum. Biz onların hakkını ödeşemeyiz. İçimde bir burukluk varsa bu da annemi babamı çok fazla üzdüm. Çok arkamdan cezaevi dolaştılar. Ben de bilahire onlar için bir şey yapamadım. Ancak çocuklarımın adını, annemin babamın adını vuraraktan bir karşılık vermek istedim. Ama onların yaptığının, bizim arkamızda durduklarının yanında bizim yaptığımız bir toplumda başı gibi bir şey.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Reklam. Lacivert dergi kahraman dosyasıyla raflarda. Kendi benliğinin kahramanı mısın? Abdülhalik Çimen. 15 Temmuz'da meydanlara koşanlar büyük bir hikayenin kahramanlarıdır. Mim Kemal Öke. Kahramanlık bir hazırlık mesleğidir. Zeynep Merdan. İyilikle aldatmak ve sahte kahramanlar. Yiğit Ali'dir. Kılıç Zülfikar. Nolan'ın Odyssey filmi üzerine kahramanın son yolculuğu. Hepsi ve çok daha fazlası Lacivert'in Eylül sayısında.
1: Reklam.
0: A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemler

0: saatlerdeki menkul kıymetlerin Takas Bank'ın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler Takas Bank'ın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek.
1: Halk Bank'ın katkılarıyla.
2: Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: İdefix premiumlulara alışılmadık ayrıcalıklar. Premiumlulara özel kaçırılmayacak fırsatlar, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha birçok avantajıyla sen de İdefix premiuma geç, hayatı premium yaşa. İdefix alışılmadık alışveriş. İdefix.
3: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: TISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD tarafından 3 yılda bir düzenlenen 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini aslında günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen uluslararası bir araştırmadır.
1: Türkiye 2003 yılından bu yana katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da 2025 yılında tarih yazdı. 91 ülkenin katıldığı araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katılım sağladı. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 3 alanda da 2022'den daha yüksek puan elde etti.
0: Bu alanlar fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik. Bir kere burada başarılı öğrencilerin oranı arttı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarının açıklandığı Slovakya'nın başkenti Bratislava'da konuştu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin eğitim göstergelerinde gerileme yaşadığı, Türkiye'nin ise 3 alanda da dikkat çeken bir başarı ortaya koyduğu PISA sonuçlarının arka planını anlattı. Örneklemin tamamen OECD tarafından belirlendiğini vurgulayan Tekin, bakanlığın seçim sürecine hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyledi. Bu başarı eğitimde önce fiziki ve teknolojik altyapı sorunlarını çözmek için attığımız devasa adımların ürünü. Ardından Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle müfredatta yaptığımız değişikliklerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da öğretmen yetiştirme sürecinde başlattığımız dönüşümün etkili olduğunu düşünüyorum. Zira AK Parti iktidarlarının önemli kazanımlarından birisi de gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı göstergelerinde çok büyük bir ilerleme sağladık dedi. Bakan Tekin, FETÖ'nün eğitimdeki vesayetiyle yaşanan sürece değindi ve ekledi. PISA yönetimiyle yaptığımız toplantılarda bize ifade edilen bir cümle çok dikkat çekici. 2015 sonrası olağanüstü bir çizgi izlediniz. Bunu diğer ülkelere de anlatmanızı istiyoruz. Bu cümle şu açıdan çok önemli. Bu başarının altındaki önemli nedenlerden birisi, eğitim politikaları üzerindeki FETÖ vesayetinin kırılması. PISA yönetiminin bu tespiti, bizim özellikle dershaneler süreciyle başlattığımız vesayeti sonlandırma çabamızın karşılığını aldığımızı da gösteriyor. O tarihlerde müsteşar olarak bu ifadeleri ben sıklıkla kullanıyordum.
2: Haber Radyo.
3: Biz hakkımızı istiyoruz.
4: Her şeyin kanuni olmasını istiyoruz.
5: 21 yıl önce yargı olmaz dedi. İnşaat durdu. Aradan yıllar geçti. Aynı alana belediye yeniden ruhsat verdi. Görüntüler Adana'nın Karataş ilçesinden. Tatil sitesindeki futbol sahası ve oyun parkının bulunduğu alana iki ek blok yapılmak istendi. Site sakinleri kıyı kanununa aykırı olduğu gerekçesiyle yargıya başvurdu. 2003'te idare mahkemesi ruhsatı iptal etti. 2005'te Danıştay'da bu kararı onadı. Danıştay kararında blokların sahil şeridinin ilk 50 metrelik bölümünde kaldığı belirtildi. Aradan 21 yıl geçti. Müteahhidin mirasçıları yeniden

0: başvurdu. Başka illerdeki emsal kararları gerekçe gösterdi. CHP'li Karataş Belediyesi de 2025'te yeniden ruhsat verdi.
1: Aldığımda hem futbol sahası vardı, hem belebol sahası vardı, hem yıkanacak yerimiz vardı, hem tuvaletimiz vardı. Burası da tamamen düzenli şekildeydi ve bu hale geldi. Ben onun için bu parayı verdim, burayı aldım. Ama bu şekilde ne yapacağım? Satmak istiyorum, kimse almıyor. Aşağı gelip bakıyor, burası ne diyor? Ben ne yapmam gerekiyor şimdi?
0: Ruhsatın ardından istinat duvarı yıkıldı, temel kazıldı, demirler döşendi. Site sakinlerinin denize girdiği ve sosyal alan olarak kullandığı bölüm şantiyeye döndü.
2: İtiraz ettik, mahkemeye verdik ve kazandık, durdurduk. Sonra yıkım kararı çıktı. Bunlar itiraz etti, Danıştay'a gitti 2005'te. 2005'te kesinleşti ruhsatın iptali ve inşaatın yıkılması. Yıktık, tekrar düzelttik, ettik. O zaman da CHP belediyesiydi. Şu anda yine 21 sene sonra CHP belediyesi geldi ve geri tekrar ruhsat vermiş. Danıştay kararına rağmen ruhsat verilmiş.
0: Site sakinleri bir kez daha mahkemenin yolunu tuttu. Adana 2. İdare Mahkemesi dava sonuçlarına kadar inşaatı geçici olarak durdurdu. 21 yıl sonra yeniden başlayan ruhsat tartışmasında son sözü yine yargı söyleyecek.
3: A Haber Radyo.
4: Ajans hafta sonundan merhaba, günaydın efendim, mutlu hafta sonları dileyelim. Ben Esra Akgürek, A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıklarla yaklaşık 4 saat boyunca birlikte olacağız. Dilerseniz hemen başlayalım. Başkan Erdoğan baba ocağı Rize'deydi efendim. Yapımı tamamlanan yatırımların açılışını yaptı. AK Parti dönemindeki dev hizmetleri anlatırken sözü muhalefete getirdi. Aşılamayan krizlere değindi. Aralarındaki kavganın tarafı asla değiliz dedi. Mesajını ise bizim gündemimizde sadece Türkiye var cümlesiyle verdi.
5: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan.
6: Muhalefetin ne dediğiyle, ne yaptığıyla biz ilgilenmiyoruz. Bu kardeşinizin gündeminde ülkemizi etrafındaki ateş çemberinden korumak var. Hazır mıyız? Ya Allah! Bismillah!
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetteki kavgalara kapıyı tamamen kapattı. Baba ocağı Rize'den net mesajlar verdi.
6: Ne onların aralarındaki kavganın ne de sataşmanın tarafı asla değiliz. O şunu demiş. Bu şöyle yapmış. Eski dostlar düşman, eski çamlar bardak olmuş. Bunların hiçbiri bizim umurumuzda bile değil.
7: Toplu açılış töreninde hedefinde eser siyaseti vardı Erdoğan'ın. Türkiye'nin küresel arenadaki gücüne vurgu yaparken muhalefetle aralarındaki vizyon farkına dikkati çekti.
6: Bu kardeşinizin gündeminde sadece hizmet var. Türkiye'yi küresel siyasette hak ettiği yere getirmek, hak ettiği itibarı görmesini sağlamak var.
7: Meydandaki binlere biz sadece bugüne değil geleceğe karşı sorumluyuz diyerek seslendi.
6: Başkaları sabah akşam birbirleriyle kavga edebilir ama bizim böyle bir lüksümüz asla olamaz. Biz yüzünü ülkemize dönmüş milyonların umudunu taşıyoruz.
7: Alandaki coşku öyle yüksekti ki Erdoğan'ın konuşması sık sık sloganlarla kesildi. Konuşmasını AK Parti teşkilatına yaptığı çağrıyla tamamladı.
6: Siz bizi bu makamlara patronluk taslamak için değil, sizlere hizmetkarlık etmemiz için getirdiniz. Yorulmadan sizin için koşturmaya devam edeceğiz.
7: Erdoğan baba ocağı Güney Su'ya geldiğinde ise hemşerilerinin sevgi gösterisiyle karşılandı.
6: Bu birlik, bu beraberlik içerisinde inşallah önümüzde yaklaşan seçimleri başarıyla atlatacağımıza olan inancımı da yeniliyorum.
7: Erdoğan cuma namazını da Merkez Sahil Camii'nde

0: kıldı. Kendisini bekleyen hemşerileriyle de sohbet etti. Erdoğan Rize İl Danışma Meclisi toplantısında da hitap etti. Terörsüz Türkiye sürecine dair net konuştu.
1: Türkiye'nin harekete geçmesi, ayağa kalkması, masumların kanından beslenenlerin işine gelmiyor. Bu hazımsızlıklarını son zamanlarda açıkça belli etmeye başladılar. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
2: Efendim, muhalefette Mansur Yavaş tartışması sürüyor. Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümünde törenlere katılmamasına tepkiler devam ediyor. Grup Başkanı Faik Öztürk büyük hayal kırıklığı dedi. Yavaş'ın rahatsızlık varsa gereğini yaparım açıklamasına da Öztürk CHP tehditle korkutarak hareket edebilecek bir parti değildir diyerek tepki gösterdi.
3: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar alevlenerek sürüyor.
4: Anıtkabir'e yaptığımız ziyarette Cumhuriyet Halk Partili Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı'nın bulunmaması benim için büyük bir hayal kırıklığıdır.
3: Yavaş'ın 9 Eylül'de CHP'nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin törenlere katılmaması, aynı gün Başkan Erdoğan'la görüşmesi tepkilerin odağında.
5: Cumhuriyet Halk Partisi tek başına bir aday belirlemeyecek, ortak bir adayla mücadelesini yürütecek. Tek başınıza aday belirlediğinizde o zaman rejimin değişmediğini, sanki tek partinin iktidar olabileceğini varsayımdan hareket edersiniz. Bu doğru değil. Hiçbir siyasi parti bir aday belirleyip başka partilere benim adayım bu, gelin siz bu adayı destekleyin diyemez, dememeli.
3: Birçok iddianın gündeme gelmesi üzerine Mansur Yavaş yazılı açıklama yaptı. Rahatsızlık varsa gereğini yaparım diyerek istifa imasında bulundu. Bu da tehdit olarak yorumlandı.
4: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
3: Bir başka iddia da kulislere bomba gibi düştü. İddia, yeni partide bulunan 6 milletvekilinin CHP'ye geri döneceği yönünde. Mecliste basın toplantısı düzenleyen CHP Grup Başkanı Faik Öztürk konuya dikkat çeken bir yanıt verdi.
6: 6 milletvekilinin yeni partideki 6 milletvekilinin tekrar partimize döneceği söyleniyor. Bu yönde bir takım görüşmeler oldu.
4: Sadece 6 mıymış? Bizim ilkelerimizi benimseyen, bizimle birlikte çalışmak isteyen tüm arkadaşlarımıza da kollarımız açıktır.
2: Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı o davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verirken siyasi yasak uygulanmasına hükmetti.
7: Sahil 1. 2. etapın yapılması, Aydınlı yolunun yapılmasını 4 yıl belediye başkanı yapmış Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. Bu protestonuza kınıyorum. Teşekkür ediyorum.
8: Ya o arkadaş burayı germeye gelmiş. Bırakın. Bırakın. O arkadaş burayı germeye gelmiş.
9: Ekrem İmamoğlu'nun eski Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret iddiasıyla yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme İmamoğlu'na 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ayrıca siyasi yasak uygulanmasını hükmetti. İmamoğlu 2023 yılında Tuzla İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi 3. kademe açılışında Tuzla eski belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla kamu görevlisine alenen hakaret suçlamasıyla yargılanmıştı. Davada daha önce 2 kez beraat kararı verilmiş, İstinaf Mahkemesi usulsüzlük gerekçesiyle kararları bozmuştu. Yeniden görülen davada mahkeme, Ekrem İmamoğlu'nu 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırdı ve siyasi yasak cezası verdi. Karar istinafta bozulmazsa İmamoğlu hakkındaki siyasi yasakta kesinleşecek. Bu durumda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için meclis üyeleri arasında yeniden seçim yapılması gündeme gelecek. İmamoğlu davanın ilk duruşması için 5 Haziran'da tutuklu bulunduğu Silivri'deki cezaevinden çıkarılmış ancak aracın arızalanması gerekçesiyle yeniden cezaevine götürülmüştü.
2: Efendim eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının bugün açılması planlanıyor. Olay yeri inceleme ekipleri Kozinoğlu mezarında hazır. Ayrıntıları alacağız. A Haber muhabiri Ahmet

0: Nazif Bural detayları aktarmak için o noktada bizleri bekliyor. Ahmet günaydın. Nedir ekipler şu an? Olay yerinde mi? Bugün mezarın açılması planlanıyor mu? Gelişmeleri senden alalım.
1: Günaydınlar. Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı için fethi kabir işleminin yapılacağı çarşamba günü belirlenmişti. Ve şu an için bizler o mezarı başındayız. Çarşamba gününden bugüne kadar sürecin devam ettiğini hatırlatmış olalım. Ve şu an içinde polis ekiplerinin ve olay yeri inceleme ekiplerinin bu noktaya, yani Kozinoğlu'nun mezarı başına gelmiş olduğunu hatırlatalım. Kozinoğlu'nun mezarında detaylı bir inceleme yapılacak. Kaşif Kozinoğlu'nun cansız bedeni üzerinden alınacak DNA'lar, bulgular aslında soruşturmanın 15 yılın ardından şüpheli ölüm düşüncesiyle tekrar başlatılan bu soruşturmanın detaylarını gün yüzüne çıkartacak oldukça önemli bir gelişme. Peki bu gelişme neden önemli? Aslında bu mezardan alınacak fethi kabir işlemi vasıtasıyla bunu mezardan alınacak DNA'lar ve bulgular bizlere o güne dair özellikle toksikolojik çok ciddi önemli raporlar sunacak. Bu elde edilen raporlar vasıtasıyla da aslında bizler Kaşif Kozinoğlu'nun vefat etmeden önce kendisinin talep etmiş olduğu o ilaçlara ulaşıp ulaşmadığını anlamış olacağız. Veya kendisine farklı bir ilaç mı verildi, bunu yine öğrenmiş olacağız. Şimdi kameraman arkadaşım İskender Demirel hem sizlere polis ekiplerini göstersin, hem de bir yandan bu noktada olay yeri inceleme ekiplerinin olduğu bölgeye doğru ilerleyelim. Olay yeri inceleme ekipleri yaklaşık 20 dakika yarım saat kadar öncesinde geldi ve onların da bugün içerisinde o işlemleri başlatması, tamamlamasını bekliyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Elbette bugünkü tamamlanan işlemler bundan sonraki süreç zarfı içerisinde, yani soruşturma kapsamı içerisinde oldukça büyük bir öneme sahip. Nitekim bugün yapılacak olan fethi kabir işlemi ilerleyen süreçte bize yeni farklı dalga operasyonların gelebileceğini belirtiyor, tahmin ettiriyor. Öyle ki buradan alınacak raporlar ve beraberinde buradan alınan raporların bir de ifade tutanakları, nitekim 19 kişi gözaltına alınmıştı. Bunlardan birinin o gün itibariyle Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği o gün itibariyle o cezaevinde, Silivri cezaevinde bulunan jandarma erin tutuklandığını biliyoruz. Onun haricinde de yine diğer kişilere de konuyla alakalı ifadelerine başvurulacağını ve bu ifadelerde fethi kabir işleminden elde edilecek o verilerin de sunulacağını tahmin etmek güç değil elbette. Şimdi mezarı başına doğru tekrar ilerleyelim. Bir yandan bu noktadaki emniyet ekiplerinin sayısında da ciddi bir artış var. Ve onlar da tahminimce önümüzdeki saat dilimleri içerisinde bu fethi kabir işleminin uygulanacağını tahmin ediyoruz. Bugün yine öğle saatlerine kadar o işlemin biteceğini ve yine ilerleyen günlerde de adli tıptan gelecek başlangıçta ön rapor, ardından yine daha detaylı raporun gelmesini bekliyoruz. Bunu da hatırlatmış olalım. Ve beraberinde Kaşif Kozinoğlu kimdir? Hemen ondan da bahsedelim. MİT Asya Başmüşaviri kendisi ve 36 yıllık bir Türk Silahlı Kuvvetleri hem de aynı zamanda Milli İstihbarat Teşkilatı tecrübesi söz konusu. Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan hemen öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde binbaşı olarak görev alıyordu. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'nda özellikle daha ağırlıklı Asya bölgesinde görev alan bir kişiydi kendisi ve aynı zamanda kendisi sadece Asya değil, Bosna, Hersek gibi Balkan ülkelerinde ve yine çevre ülkelerde de çok sayıda farklı noktalarda görev almış oldukça kritik bir isim. Nitekim kendisinin şu an için şüpheli ölümüne dair içerisinde, bu şüpheli ölümün içerisinde bir FETÖ izi var mı sorusunu ortaya çıkartan konuysa, kendisinin yurt dışında farklı ülkelerde farklı noktalarda FETÖ'nün bir kumpas aracılığıyla aslında kendisi ve yine kendi çıkarları lehine hareket edeceği ve yine ülke çıkarlarının tam tersine hareket edeceği yönünde tahminleri ve bununla alakalı ifadeleriydi. Ve devamında FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kendisini son görev yeri olan Afganistan'dan buraya çağırması, ülkeye çağırması ve kendisinin de Afganistan'dan Türkiye'ye döndükten sonra gözaltına alınıp alındıktan sonra da verdiği ilk ifadeden sonra o Ergenekon davası, Ergenekon soruşturması, o FETÖ kumpası kapsamında vereceği ilk ifadeden yaklaşık 10 gün önce hayatını kaybetmesi bu ölümü daha da şüpheli hale getiriyor. Elbette fethi kabir işlemini biz bu noktada takip ediyor olacağız. Bir yandan da soruşturmayla alakalı yeni bilgileri de bu noktadan sizlere aktarıyor olacağız diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kazaya ilişkin davada önemli bir gelişme yaşandı. Acı'nın çarpmanın etkisiyle değil kan kaybından öldüğü iddiası vardı. O iddia adli tıp raporuyla çürütüldü.
2: Hello.
3: Adalet yolunda emin adımlarla ilerliyoruz.
4: Oğuz Murat Acı'nın davasında ikinci duruşma gerçekleşti. Maktul kan kaybından öldüğü itirazı adli tıp raporuyla çürütüldü.
5: Ambulans genç geldiği için bu ölüm gerçekleşti itirazı vardı. Adli tıp raporu bu sorunu noktaladı ve ölüm olayının sebebinin çarpma olduğuyla ilgili adli tıp raporu dosyaya girdi.
4: Oğuz Murat Acı 1 Mart 2024 günü Kemerburgaz yolunda 4 arkadaşıyla bozulan ATV aracını tamir etmeye çalışırken 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü Timur Cihan Timur'un kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.
6: Adem abi yolda çok kötü kaza yaptım. Lütfen gel. Adem abi Allah belanı versin. Hemen gel. Adam ölüyor, hemen gel.
4: O kaza ve sonrasında yaşananlar filmlere konu olacak olayların başlangıcıydı.
7: Yaklaşık 3 ay süren firarın ardından 14 Haziran 2024 günü Amerika'da tutuklanan ve iade süreci hala devam eden Timur Cihan Timur hakkında açılan davanın ikinci duruşması gerçekleşti. Duruşmada Oğuz Murat Acı'nın kaza sırasında yanında olan ancak daha sonra şikayetini geri çeken arkadaşları tanıklık etti.
3: Karşı tarafın avukatları tanık olarak dinlenen yaralı Süleyman ve Hasan Topal'a yeminsiz ifadelerin alınmasını talep ediyor. Zaten parayla satın aldık ama sen yemin etmediğin için bunun içine yalan katabilirsin gibisine bir şüphe uyandı içimizde.
8: Benim çocuğum yaşayacaktı. Benim çocuğuma müdahale etmediler. Katil anne ve babadır. Benim çocuğumun da kendi çocuklarımın da.
4: Eşi ve yaralı kurtulan 4 kişinin şikayetini çekmesine neden olan tazminat Acı ailesine duruşma salonunda yine teklif edildi.
8: Maddiyata tekrar başladılar. Ben ne yapacağım evladım gittikten sonra?
4: Sanık Timur Cihan Timur'un babası Bülent Cihan Timur ise duruşmada yine yoktu.
3: 14 Aralık'ta yanılmıyorsam yardım ve yataklıktan mahkemeleri var. Herhalde o zaman yüzünü görmüş oluruz.
4: Gıyabi olarak görülen davanın seyri Timur Cihan Timur'un iadesiyle netlik kazanacak.
5: Ülkeye gelir gelmez yakalanmalar, tutuklanmalarla ilgili kararını yineledi. Bakan Bey'in de ifade ettiği üzere orada bir itirazları söz konusu.
0: Türkiye yerli ve milli Türk savunma sanayi ürünlerini tüm dünyaya pazarlayabilir bir hale geldi. Bu noktada en çok Türkiye'nin mühimmat alanındaki gücü öne çıkıyor. Zaman zaman ülkelerin yurt dışına verdiği mühimmat siparişleri gizli bilgilerin de açığa çıkmasına sebep olabiliyor. Türkiye'nin ise kendi ihtiyacını büyük oranda kendi üretmesi operasyonel anlamda mahremiyetinde korumasını sağlıyor.
9: Geleceğin harp ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
10: İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
4: Türk Hava Kuvvetleri mühimmat çeşitliliğinde dünyadaki birkaç kuvvetten biri konumuna geldi.
11: Her gün teslimat yapıyoruz. 2026'da çok yoğun bir teslimat takvimimiz var.
4: Yaşanan son gelişmelerle birlikte ABD, Avrupa, Ukrayna, İsrail ve İran kendi operasyonel ihtiyaçları için farklı mühimmat krizleri yaşıyor. Bugün sipariş verilse bile mühimmatlar ülkelerin eline birkaç yıl sonra ulaşıyor. Tedarik süreci bir tarafa, hava kuvvetinin yurt dışı mühimmatlara bağlı olmasının belki de en büyük problemlerinden biri operasyonel mahremiyetin ortadan kalkması. Ülkelerin yurt dışına verilen mühimmat siparişleri neye ne kadar miktarda ihtiyaç duyduğu ve olası bir savaş durumunda envanterinin kaç ay dayanabileceği gibi kritik bilgilerin tüm dünyayla paylaşılması anlamına geliyor. Ancak Türkiye gibi üretime elini alan ülkeler dilediği ürünü istediği kadar üretebiliyor.

0: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor.
1: Gökdoğan, Bozdoğan, nüfuz edici bomba NEP, Tolun, gözde güdüm kiti ve SOM seyir füzesi ise test süreci tamamlanarak teslim edilen onlarca üründen bazıları.
2: SOM seyir füzesi düşük radar izi sayesinde 250 kilometre uzaklıktaki hedefleri bir başarıyla imha ediyor. Üstelik SOM'un Kızıl Elma ve Kaan'a entegrasyon süreci de devam ediyor.
1: Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli mühimmatları dünyadaki muadillerinin kabiliyetlerinin çok üzerinde.

0: Efendim Türk devletleri suçla mücadelede ortak adım atıyor. Interpol ve Europol benzeri Türkpol'ün kurulması için çalışmalar yürütülecek. Teklif ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den geldi.
1: Yine Türk devletleri arasında Interpol var, Europol var. Onun bir benzeri teşkilat olan Türkpol teşkilatının kurulmasıyla ilgili bu konuyu da ben teklif olarak dile getirdim.
2: Türk dünyasında yeni bir adım atılıyor. Türk devletleri suç ve suçlularla mücadelede güç birliğine gidiyor. Türkpol kuruluyor. Tarihi öneriyi İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Kazakistan'da düzenlenen Türk Devletleri İçişleri Bakanları 3. toplantısında gündeme getirdi.
1: İnşallah Türkpol'ün ileride nasip olur da kurulmasıyla beraber ben suç ve suçlularla mücadele konusunda, sınır aşan suçlarla mücadele konusunda işbirliğimizin ve güç birliğimizin daha da artacağına inanıyorum.
2: Türkiye'nin önerisi Kazakistan, Azerbaycan, Kırgızistan ve Özbekistan tarafından da olumlu karşılandı. Organize suç örgütlerinden uyuşturucu trafiğine, insan kaçakçılığından dijital suçlara kadar bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Türk devletleri bilgi ve istihbarat paylaşımından operasyonel işbirliğine kadar daha etkin bir mekanizma oluşturmayı amaçlıyor. Türkpol'ün kurulmasıyla Türk dünyasında güvenlik işbirliğinde yeni bir dönemin başlaması bekleniyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için törenler düzenlendi. Başkan Donald Trump Pentagon'daki anmada konuştu. 11 Eylül'ün ardından ABD'nin terörle mücadelesini sürdürdüğünü vurgularken İran'ı da hedef aldı.
3: Eylül saldırılarının üzerinden tam 25 yıl geçti. ABD'de hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. İsimler tek tek okundu. Saygı duruşunda bulunuldu. Thomas Harold Boden Jr. Pentagon'daki törenin kürsüsünde ABD Başkanı Donald Trump vardı. Trump, çeyrek asır önce verilen sözü hatırlattı. 11 Eylül kurbanlarının ve ailelerinin asla unutulmayacağını söyledi.
4: Bugün çeyrek asır önce onların adına ilk kez kutsal yemini yeniliyoruz. Asla. Asla unutmayacağız. İşte bu yüzden bugün savaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Sadece zafer olabilir. Çok çalışıyoruz. Kazanmak için savaşıyoruz. 11 Eylül 2001 kurbanlarını ve ailelerini her zaman hatırlayacağız.
3: Trump'ın mesajında 11 Eylül sonrası başlayan terörle mücadele de vardı. ABD ordusunun 25 yıllık mücadelesine dikkat çekti.
4: 25 yıldır en iyilerimiz ve en cesurlarımız Amerika'yı güvende tuttu ve bugün terörle mücadelede görev yapmış olan Amerika Birleşik Devletleri ordusunun her üyesini selamlıyoruz. Bu hasta ve korkunç bir teröre karşı savaştır.
3: Trump konuşmasında İran'a da değindi. Tahran yönetimini dünyanın bir numaralı terör destekçisi olarak niteledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için çalıştıklarını söyledi.
4: Ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan İran İslam Cumhuriyeti'nin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için şu anda çalışan askerlerimizi selamlıyoruz. 11 Eylül 2001 kurbanlarını ve ailelerini her zaman hatırlayacağız.
0: Efendim İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen Naz adlı belgesel Venedik Film Festivali'nde alkış rekoru kırdı. Gösterimin ardından izleyiciler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan yapım festivale adeta damgasını vurdu.
5: Soykırım gerçeği beyaz perdeye taşındı.

0: Alkış sesleri 25 dakika boyunca susmadı. Venedik Film Festivali'nde tarihi anlar yaşandı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı sinemada belgeleyen NASA isimli belgesel 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde premier yaptı. Yapım sinema dünyasının en köklü etkinliklerinden olan festivale adeta damgasını vurdu. Gösterimin ardından salondakiler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA, festival tarihinin alkış süresi rekorunu kırdı. O anlara salonda bulunan Filistin bayrakları da eşlik etti. Belgesel adını İsrail ordusunun karanlık jargonundan alıyor. Öyle ki NASA, Filistinlileri gözetleyen ve uzaktan öldüren askerlerin anlatımlarıyla bir saldırıda katledilmesi öngörülen sivillere İsrail ordusunda verilen kod adı simgeliyor.
1: Filmimizde gösterdiğimiz gibi sivil alanlarda aile evlerinde yaşayan insanları hedef alan kasıtlı olarak tasarlanmış bir hedefleme sistemi görüyoruz. Bazen 500 kişiyi hedef alan NASA, tüm köyleri veya mahalleleri orada yaşayan sakinlerin üzerine yıkıp geçiyor.
0: İstihbarat yetkilileri dahil 24 İsrail ordusu mensubunun tanıklıklarına dayanan film, Gazze'de yaşananların Filistinli sivillere dönük sistemli bir cinayet şebekesi olduğunu ortaya koyuyor. Film, Tel Aviv çatılarında 3 yıl boyunca gizlice çekildi. Yüzleriyle sesleri dijital olarak değiştirilen İsrail askerleri Gazze'deki soykırımın perde arkasını anlattı. İsrail ordusunun yapay zeka sistemleriyle içinde ailelerin bulunduğunu bildiği evleri bombaladığını açıklayan tanıklar, sivillerin kasten yakılmasına ve gıda kuyruklarında vurulmasına şahit olduklarını itiraf etti. Üstelik bu belgeseli çeken yönetmen de bir İsrailli.
2: Fransa'da oyuncu Adèle Haenel katıldığı programda İsrail'in Gazze'de soykırım işlediğini ve Fransa'nın buna ortak olduğunu söyledi. Kanal Sa ilgili programının tekrarını internet sitesinden kaldırdı. Detaylar haberimizde olacak.
3: L'État d'Israël commet un génocide en Palestine.
4: İsrail Filistin'de soykırım uyguluyor ve Fransa buna suç ortaklığı ediyor.
3: Sanctionner Israël et libérer la Palestine.
5: Filistin'i özgürleştirin dedi. Ülkesini soykırıma ortak olmakla suçladı. France TV tepki olarak oyuncunun programını iptal etti. Dünyaca ünlü Fransız oyuncu Adèle Haenel, ülkenin kamu yayıncısı France Televizyon ekranlarında canlı yayınlanan edebiyat programına katıldı. Programın sonunda ifade özgürlüğünün tamamen geçerli olduğu bölümde söz aldığını dile getiren Haenel, Filistin'deki soykırımın sessizliğe gömülmesine değindiğini anlattı.
3: Tu as pris une décision.
4: Ben de bir karar aldım. Konuşacağım. Oturduğum bu koltuk bir atlama tahtası. Madem buradayım, konuşmalıyım. Bu sessizliğin içinde yatanı haykırmak için konuşmalıyım. İsrail, Filistin'de soykırım uyguluyor ve Fransa buna suç ortaklığı ediyor. Bu kabul edilemez. İsrail'e yaptırım uygulayın ve Filistin'e özgürlüğünü verin.
5: Haenel söz aldığı bu kısmı kesileceğini tahmin ederek kayda aldırdı. Kanal Sa bu sözleri kesmekle yetinmedi. Programın tekrarının tamamını kaldırdı. Kararı Fransız siyasetçilerden tepki geldi. Boyun eğmeyen Fransa Partisi Milletvekili Gabriel Ketala sosyal medyadan yapılanları eleştirdi. Özgür Filistin notunu düştüğü paylaşımda France TV'ye çağrıda bulunarak kararınızı sorgulayın ifadelerini kullandı. Aynı partinin milletvekili Daniel Obono da yayının kaldırılmasını skandal olarak nitelendirdi. Dünya ünlü oyuncu Filistin desteğiyle biliniyor. Haenel 2025'te İsrail'in yasa dışı ablukasını kırmak üzere yola çıkan Sumut filosunda da yer almıştı.
2: Girne açıklarında batan feribot soruşturması derinleşiyor. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün ailesine gönderdiği video kaydı soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir delil olarak dosyaya girdi. Görüntülerde geminin kızağındaki hasar ve yolcuların yaşadığı panik dikkat çekiyor. Olayla ilgili tutuklu bulunan 9 şüphelinin tutukluluk süresi 7 gün daha uzatılırken 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
6: Faciadan hemen önce çekilen görüntü sol kızağın kırık olduğunu ortaya koydu. Yolcuların ısrarına rağmen feribot yoluna devam etti. (Gülüyor)

0: Girne açıklarında batan Filojet gemisine ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Faciada kaybolan Özgür Gönül'ün olay sırasında kaydettiği ve ailesiyle paylaştığı görüntü soruşturma dosyasına girdi. Görüntülerde geminin sol kızağının kırık olduğu görülürken içeride yaşanan panik de kameraya yansıdı. Görüntüyü kaydeden Özgür Gönül'ün halen kayıp olduğu belirtilirken video bilirkişi incelemesine gönderildi. Soruşturmada şu ana kadar kazazedelerin de aralarında bulunduğu 295 kişinin ifadesi alındı. 9 şüpheli için de 7 günlük ek tutukluluk süresi verildi. Soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
1: Bu gemi su alıyor, panik halinde, sesleri aşağıdan geliyordu zaten, duyuyorduk. Yani ben üst katta kendimi bir şekilde dışarıya attım ama aşağıdaki insanların çoğu kaldılar orada, suyun içine girdiler hepsi. Mürettebat tamamıyla bilinçsizdi.
2: ABD'den gelen son veriler piyasaları nasıl etkiledi? Altın fiyatlarında son durum ne? Detayları altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş'le konuşacağız. Hemen dönelim. Sayın Memiş, günaydın. Mutlu hafta sonları dileyelim. ABD'den gelen verileri nasıl okumak gerekiyor?
3: Esra'm, bir hafta sonları yayınlar diliyorum. Geride bıraktığımız hafta oldukça küresel piyasalar için yoğundu. Ekonomik veri ajansından yoğun bir haftayı geride bıraktık. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası piyasa beklentisi doğrultusunda kararlar verirken Amerika'daki açıklanan enflasyon verisi piyasanın beklentisi doğrultusunda gerçekleşti. Yine jeopolitik gerilimin tırmandığı bir haftayı da geride bırakıyoruz. O yüzden Amerika-İran gerilimi küresel piyasalarda rakamsal anlamda biraz daha önemli bir hale almaya başladı. Çünkü özellikle datalardan daha çok ziyade petrol fiyatlarındaki %8'lik yükselişler çok önemliydi küresel piyasalar için. 108 dolara kadar yükselen bir petrol piyasası vardı. Yine 100 dolar seviyesinin üzerindeyiz. Evet, %5 satıcılı haftayı tamamladık ama petrol tarafındaki yaşanan bu agresif yükselişler Husiler ve Suudi Arabistan'ın karşılıklı çatışmalarıyla birlikte bölgesel savaş olabilir mi? İran'ın iddia ettiği gibi Brent petrolün varil fiyatı 150 hatta 200 dolara yükselebilir mi sorusu biraz daha kaygıya neden oldu. Ve piyasalarda, borsalarda düşüşler gördük, değerli metallerde düşüşler gördük. Dolar uluslararası piyasalarda güçlendi, petrol fiyatları tekrar güçlendi derken yeni haftada yine altın ve gümüş tarafında yükselişin hakim olduğu bir haftayı geride bırakıyoruz. Ons altın tarafında uluslararası piyasalarda 4300-4400 dolar aralığındaki dalgalanma yine devam ediyor. Ve haftayı 4349 dolar seviyesinden tamamladı. Gram altın TL fiyatı da şu an kapalı çarşı piyasında 6790 lira. Gram altın tarafında da 6700-6900 lira aralığındaki dalgalanmanın devam ettiğini gözlemliyoruz. Yine gözlerimiz önümüzdeki haftada Amerika Merkez Bankası Fed'in faiz kararı küresel piyasalar için oldukça önemli olacak. Çünkü Fed'in faiz kararından önce petrol tarafında yaşanan agresif yükselişler, şu an devam eden jeopolitik savaş riskleri Fed'i biraz daha belirsizliğe itiyor. Piyasaların %62 civarında Fed'in faiz artıracağı yönünde beklentisini kururken diğerleri faizleri pas geçeceği yönünde. Benim kişisel öngörümde Fed'in faizleri artırmayacağı, Ekim ayından itibaren yılda belki yıl sonuna kadar bir kez bir faiz artırma ihtimalinin güçlü olduğunu söyleyebilirim.
2: O zaman 16 Eylül'de bir faiz artışı beklemiyoruz. Masadaki en güçlü senaryonun bu olmadığını düşünüyoruz. Peki altın almak isteyen özellikle yatırımcılar fiyatlar çok yükseldi diyorsa tek seferde almak mı daha mantıklı, yoksa kademeli olarak alım yapmak mı yatırımcı için daha mantıklı olacak?
3: Yatırımcının Ocak ayından beri yapmış olduğumuz uyarılar geçerli kuruyor. Yani 2026 yılı paradan para kazanma yılı değildir. Yani al unut, topla. Aynı merkez bankaları gibi. Merkez bankaları bu savaş başladığı tarihten itibaren, yani 28 Şubat'tan itibaren rezervlerini artırıyor. CİT başta, diğer merkez bankaları da aynı şekilde. O yüzden uzun vadeli bir strateji belirlemek lazım. Yani uzun vadeli strateji, en az 6 ay bekleyebiliyorsanız yine nakide ihtiyacı olmayanlar beklemeye devam etmeli. Ama kademeli alım mı, tek seferde alım mı, şöyle bir örnek verebilirim. Haziran ayında gram altın 5950 lira seviyesindeydi. Şu anda gerilemesine rağmen 6790 lira seviyesini konuşuyoruz. Yani burada yavaş da olsa yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Ama dikkat edilmesi gereken husus şu: bugüne kadar gerçek bir savaşı, gerçek bir enflasyonu satın almamış bir altın var karşımızda. Bir anda parlarsa bir anda parlar ama düşüşlerin, baskılanmanın bir anda olacağını ben tahmin etmiyorum. O yüzden önümüzdeki yıl düğün planlayanlar, borcu olanlar tekrar bu kararlarını gözden geçirmeli. Dünya ekonomileri nereye gidiyor? Dünya nereye gidiyor? Ve dolayısıyla bu gibi ortamlarda altın güvenli limandır. Merkez bankaları o yüzden rezervlerini artırmaya devam ediyor. Altın orta ve uzun vadede yatırımcısını üzmemiştir. Altın orta ve uzun vadede yatırımcısını enflasyona karşı koruyan en güvenli limandır. Bu şekilde görmek lazım. Şu anda biz düşüşlerin veya baskılanmanın kalıcı olmasını beklemiyoruz. Orta ve uzun vadede yükseliş yönlü düşüncemiz yine devam ediyor.
2: Çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgilerden dolayı Sayın İstanbul'umuz. Efendim devam edeceğiz şimdi. Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı. 5 yaralı var. A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçay'ı telefon attığımızda.
4: Esra, sıcak bir gelişme. Maalesef 5 kişinin yaralandığı bir kaza. İETT otobüsü Beşiktaş'ta henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesinin ardından bir iş makinesine çarptığı belirleniyor. Ve bu çarpmayla birlikte 5 yolcunun da yaralandığı bilgisi var. Tabii bölgeye hemen sağlık ekipleri sevk edildi. Şu an için herhangi bir hayati tehlike ile ilgili bir bilgi yok. Sevindirici taraf bu. Ancak 5 kişinin yaralandığını belirtelim. Yaralılara yapılacak ilk müdahalenin ardından hastaneye sevkleri devam ediyor. Şu an için bölgede ekipler herhangi bir başka kaza olmamak için o noktadaki gerekli trafik önlemlerini almış durumda. Tabii çarpmanın etkisiyle İETT otobüsünün ön kısmındaki hasar da kazanın aslında ucuz atlatıldığını gösteriyor. Çünkü tamamıyla ön camın patladığını ve aracın ön tarafında da kısmi de olsa bir hasar oluştuğunu görüyoruz otobüsün. Şu an için bölgede ekiplerin çalışması devam ediyor. Tabii ki direksiyon hakimiyetinin kaybolması neden kaynaklı? Bu da ekipler tarafından araştırılacak. Şu an için neyse ki herhangi bir can kaybı yok, ancak 5 yaralı var. 5 yaralıyla ilgili olarak da hastaneye sevklerin yapıldığı ve oradaki çalışmanın da devam ettiğini belirtelim Esra.
2: Evet, Ramazan Almaçayır aktardı efendim. Yaşanan o kazanın ayrıntılarını, İETT otobüsü iş makinesine çarptı. 5 yaralı var. Ekiplerin bir yandan çalışmaları o noktada devam ediyor. 5 yaralı sağlık ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte çevredeki en yakın hastanelere sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Elbette kazanın neden ve nasıl yaşandığı da yapılacak olan incelemelerin ardından belli olacak. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibinin sevk edildiğini görüyoruz. Ve trafikte de o bölgede aksamalar yaşandı. İETT otobüsü İş makinesine çarptı. Yaşanan o çarpmanın ardından 5 kişi yaralandı. Yaralılara ise müdahaleler devam ediyor. Olay yerindeki çalışmalardan görüntüler geliyor ekranlarınıza. Milyonlarca öğrenci 14 Eylül Pazartesi günü ders başı yapacak. Öğrenciler ve veliler yeni eğitim öğretim yılı öncesinde eksiklerini tamamlamak için kırtasiyelerin yolunu tuttu. Şimdi haberimizi biz izleyelim.
5: defterlere bakmak, biraz eskiye dönmek bizim için. O yüzden keyif yapıyoruz açıkçası. Yeni okul, yeni dönem. Her şey yeni. Öyle olunca tabii ki heyecan oluyor yani.
6: Okullarda ders zilinin çalmasına sayılı günler kala öğrenciler kalemden deftere, boyadan çantaya kadar onlarca kırtasiye malzemesi için listelerini hazırladı, kırtasiyelerin yolunu tuttu.
5: Çocuklarla birlikte yeniden yeni dersler bekliyor bence.

0: açıkçası kalitesinden bir şeye dikkat etmiyorum. Daha çok daha bütçeme en uygunu hangisiyse ona bakıyorum. Bir de bazen bütçemizin üstünde de olsa hani çocukların da hoşuna giden ufak ama bazen bütçe yaşayan bir şeyler bakabiliyoruz.
1: Defter, kalem, silgi, boya, dosya. Okul ihtiyaç listeleri uzadıkça uzuyor. Veliler çocuklarının yeni dönemde ihtiyaç duyacağı malzemeleri tamamlamaya çalışıyor.
2: Evet, çoğunu bulabildim. Evet, çok heyecanlıyım.
3: Açıkçası heyecanlıyım ama çok da değil.
1: Kırtasiye esnafında da okulların açılmasına kısa süre kala hareketlilik arttı. Esnaf özellikle okulların açılmasına birkaç gün kala yoğunluğun daha da artacağını söylüyor.
2: Heyecanlıyım tabii ki. Okula başlamak için, arkadaşlarımla görüşmek için yani çok heyecanlıyım. Görmek isterim arkadaşlarımın hepsini, öğretmenlerimi, hepsini özledim.
4: Alışverişler başları, kırtasiyeler eğlenceli, renkli, çocuklar heyecanlı. Biz de ufak ufak başladık bakalım.
1: 2026-27 eğitim öğretim yılı 14 Eylül pazartesi günü başlayacak. Okulların açılmasına sayılı günler kala kırtasiyelerdeki alışveriş hareketliliğinin de önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.
3: Şu anlık zaten göründüğü gibi kalemi aldım sadece.
5: Efendim, İstanbul'da TOKİ tarafından sağlanan 15 bin kiralık konutta başvuru şartları belli oldu. Peki kiralık konutların başvurusu ne zaman yapılacak? Şartlar neler? Detayları A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve konuğundan alacağız. Hemen dönelim. Kübra, günaydın. Mutlu bir hafta sonu dileyelim sana ve konuğuna. Hemen söz sana bırakayım.
6: Teşekkür ederiz Esra. Bizler de sana iyi yayınlar dileyelim. Senin de belirtmiş olduğun gibi aslında milyonlarca kişinin merak ettiği bir konu. Özellikle İstanbul'dakileri çok yakından ilgilendiren bir konu. Peki şartlar neler? Teslimatlar ne zaman yapılacak? Hangi bölgelerde kaç tane konut olacak? Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanında çok değerli bir konuğum, gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi var. Efendim, yayınımıza hoş geldin.
7: Merhaba, hoş bulduk Kübra.
6: Efendim, öncelikle şartlar neler, başvurular nasıl, nereden yapılacak, ne zaman teslimatlar olacak ve İstanbul'daki hangi bölgelerde kaç konut olacak?
7: Evet, aslında pazartesi günü 14'ü itibariyle başvurular başlıyor. En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etme şartıyla başvurabilir. Tabii detaylı şartlar da var. Üzerinizde bir konutun olmaması, daha önce konut veya arsa projelerinde TOKİ'nin asil veya yedek listesine girmemek gibi detaylı şartlar da var. Ama temel itibariyle bir de evli olmak var. Tabii burada bir ayrım yapıldı. Bu evli olmak, çocuk sayısına göre de size çeşitli konutlar tahsis edilecek. Ve 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda. Ama genç evli çiftlerimize her yıl Ocak ayında tefe tüfe usulüyle bir zam yapılacak, aynı normal kiracı gibi. Ama çocukluysa, ki büyük bölümü çocuklu olacak, çocuklu aileler herhangi bir zam görmeyecekler. İlk etapta olan bunlar. 1071 konut var. Bunların en büyük bölümü Gazi Osman Paşa'daki TOKİ konutlarında 289 adette. Bu tabi başlangıç. Buradaki rakamlarla ilgili özellikle sosyal medyada dünden beri biraz mesaj alıyoruz. Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde, yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek. Sanırım Şubat ayına kadar da kalan konutların tamamı teslim edilmiş olacak diye düşünüyorum bu 15 bin. Ama 15 bin konut kurası için tüm başvuru şimdiden alınacak. Yani 1071 için değil, toplam 15 bin konutun süreci hemen bu pazartesi günü E-Devlet üzerinden başlayacak. E-Devlet'teki sürece herhangi bir ödeme yapılmayacak. Bunu özellikle söyleyelim. Vatandaşlar biliyorsunuz hep böyle kura çekimlerinde çeşitli mesajlar atılarak vatandaşlardan özellikle dolandırıcılık şebekeleri para talep ediyor. Biz buradan bir kere daha uyaralım. E-Devlet üzerinden yapılacak, herhangi bir ücret ödenmeyecek. Hak sahibi olup da sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ ile yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş. Sözleşme esasına göre devam edecek süreç. Her ayın 20'sinde, takip eden her ayın 20'sinde de kiralar ödenecek. Biliyorsunuz kiralarda zaten oldukça uygun 10 bin liradan başlıyor. En alttaki kiramız 4+1'de de 18 bin liradan başlıyor. 12 bin, 15 bin diye de gidiyor 2+1 ve 3+1'in kiraları. Temel olarak şimdilik bunları söyleyebiliriz.
6: Bir de aylık gelir de sanırım bu konuda önemli. Hem kaç artı bir daireler var, onlardan bahsedelim aralıkta.

0: Fiyat aralıklarından bahsetmiş oluruz. Hem İstanbul dışından başka birisi başvuramayacak. İstanbul'daki konutlardan İstanbul'dakiler sanırım yararlanabiliyor. Bir de hangi bölgelerde kaç tane var? Çünkü hem Avrupa yakasında hem Anadolu yakasında aslında birçok ortak kilit bölgelerde konut sayısı oldukça yüksek olduğunu görüyoruz.
1: Evet, baktığımız zaman aslında böyle hemen yarı yarıya gibi duran bir şey var. Evet, bir gelir şartı var. 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar. 100 bin TL'nin altında bir gelir isteniyor. Bu da oldukça adil bence, çünkü İstanbul'daki ortalama kira bedellerine baktığınız zaman zaten işte 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu. Dolayısıyla işte Avrupa yakasında özellikle Arnavutköy, Başakşehir, Güngören, Gazi Osman Paşa hattında oldukça yoğun konut olacağını düşünüyoruz. Başakşehir'de daha fazla olacaktır yine ve Arnavutköy'de oradaki projelerin, TOKİ projelerin bitmesiyle birlikte yine Beyoğlu'nda iki gözüküyor ama buradaki yani Avrupa yakasındaki sayı artacaktır yine. Anadolu yakasında özellikle dikkat çeken Maltepe tarafındaki projede, Maltepe ve Ümraniye'deki projelerde, yine Tuzla, Kartal, Sancaktepe, Ataşehir ve Üsküdar'da da yoğun bir şekilde olacak buradaki TOKİ projelerinin tamamında. İşte TOKİ'nimiz iyi ki var, iyi ki bunları yapıyor. Bugüne kadar zaten yaptığı konut sayısı Türkiye'de 1 milyon 750 bin üzerinde. Bu çok ciddi bir rakam. 500 bin konut kampanyasından gelen konutlar var. Bu projeyle birlikte de inşallah bu kira problemini 1-2 yıl içerisinde rahatlatmış olacağız diye düşünüyoruz.
0: Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı gayrimenkul uzmanı Olcay Selvi'ye teşekkür edelim ve sözü size bırakalım.
2: Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle hızla İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan orman yangını geride kapkara bir tablo bıraktı efendim. Yangından sadece 2 gün önce yemyeşil olan ormanlardan eser kalmazken alevlerin 10 kilometre ilerleyerek yuttuğu yerleşim yerlerinde evler, traktörler ve tarım arazileri küle döndü.
3: Yangın söndürüldü. Geride küle dönmüş ağaçlar, evler ve tarım arazileri kaldı. Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve İmamoğlu'yla Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını geride acı manzara bıraktı. Yangın öncesi ve sonrası arasındaki fark felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
4: Orman yangını Kozan ilçesine çıktı ancak bizler şu anda İmamoğlu ilçesinde Erifçeler mahallesindeyiz. Yani yangının çıkış noktasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Ama yangın o kadar hızlı ilerledi ki işte saatler sonrasında Erifçeler mahallesindeki evler de bir bir yanmaya başladı.
5: Alevler içinden geçti. Ahırlarımız ve eski 2 tane metruk bina yandı. Köyleri zaten boşaltılmıştı. Boşaltılmasa çok büyük facialar da olabilirdi.
3: Alevler sadece doğayı değil, emekleri ve yaşam alanlarını da yuttu.
4: Buradaysa yaz aylarında hayvanlar için hazırlanan saman balyaları vardı. İşte orman yangını buraya da ulaştı ve ardından hayvanların kışın tüketeceği buradaki saman balyalarını da kül etti.
6: 1000 tane balyamız vardı. Yandı. Burada da 2 ton falan arpamız vardı. O da yandı.
3: Yangının geride bıraktığı tahribat bölge sakinlerinin yüreğini yaktı.
4: Orman yangını bir anda yerleşim alanlarına sirayet etti. İşte o dakikalarda ise can pazarı yaşandı. İnsanlar evlerini tahliye etmeye başladılar. O isimlerden bir tanesi de Musa Keskin'di. Musa Keskin evini tahliye etti ama bahçesindeki traktörünü ne yazık ki kurtaramadı.
7: Yukarıdan ateş baskın gelince biraz can derdine düştük. Askeriye falan da gelip de boşalın deyince bir şeylere bakamadık yani.
2: Sırada yurt turu var efendim.
8: Bursa'da direksiyon başında sosyal medyada canlı yayın açan özel halk otobüsü şoförü can güvenliğini tehlikeye attı. O anlar bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kayda alındı. Görüntülerin ardından harekete geçen sivil trafik ekipleri sürücüye 21 bin lira idari para cezası uyguladı. Otobüs ise 30 gün süreyle otoparka çekildi. Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde motosikletle akrobatik hareketler yaparak yol emniyetini tehlikeye atan sürücü cezasız kalmadı. şerit değiştirerek aşırı hız yapan motosikletlinin kimliği belirlendi.

0: Binayı adeta göle çevirdi. Bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Ulaşımdaysa aksamalar yaşandı. Ekiplerin müdahalesiyle arıza giderildi ve trafik normale döndü.
1: Efendim, kısa ömürlerine rağmen kelebekler doğanın dönüşüm hikayesinin en etkileyici simgelerinden biri. Mersin'de yaşayan doğa fotoğrafçısı Mustafa Ercan da 10 yılı aşkın süredir bu zarif kanatların peşinde.
0: Çiçeklerin arasında sessiz bir yolculuğa çıkıyor, renk renk kanatlarıyla adeta tabloyu andırıyorlar.
2: Bu dönem Mersin'de kelebeklerin kozadan çıkıp yeniden yaşama kana çırpma dönemi.
0: Türkiye kelebek çeşitliliği açısından önemli zenginliğe sahip. Ülke genelinde yaklaşık 450 kelebek türü yaşamını sürdürürken bu türlerin 138'i Mersin'de bulunuyor.
3: Mustafa Ercan doğaya renk katan o kelebeklerin 10 yıldır peşine düşüyor, fotoğraflıyor, sergi açıyor. Hatta uluslararası yarışmalara katılıyor. Mersin'in Karabucak ormanlarında işte Mustafa Ercan sabah saatlerinde geliyor, o kelebekleri tek tek fotoğraflıyor.
2: Sayın Cumhurbaşkanımız pandemiden hem pandemi sırasında bu alanı doğa site alanı ilan etmişti. Bu site alanında yeryüzünün en güzel kelebek türü olan sultana ev sahipliği yapıyor.
0: Ercan, sultan kelebeği, Akdeniz melikesi, kırlangıç kuyruk, benekli bakır güzeli gibi birbirinden farklı türlerin izini sürüyor.
2: Mısır ve çevresinden getirilen okaliptuslar buraya dikiliyor. O okaliptuslar gelirken üzerinde sultan kelebeğin yumurtaları da geliyor. Böylelikle bu bölge sultan kelebeğine yurt oluyor. Afrika kral kelebeğinin bir alt soyu. Yaklaşık 9 ay yaşıyor bilimsel açıklamalara göre. Kelebeğin kozadan çıkış sürecini tamamlaması yaklaşık 1,5 saati buluyor. Bu yıl 3 sefer o döngüyü fotoğrafladım. Muhteşem bir görsel süreden sultan bana.
0: Doğa fotoğrafçısı yaklaşık 50 farklı kelebek türünü fotoğraflamayı başardı.
2: Halen de fotoğraflama çalışmalarım devam ediyor. Videolarını çekmeye çalışıyorum. Tarihe not düşmeye çalışıyorum.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: faturanla. Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarruf.

0: hemen Türkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin. Reklam.
1: A Haber Radyo. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
2: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
1: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Reklam.
3: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.
4: Okul zili çalmadan diğer arada fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: hepimizi sıkıntıya sokan hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz.
1: Gıda ve kira enflasyonu ele alındı. Vatandaşın yükünü hafifletecek çözümler için önemli hedefler belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sunumu dikkat çekti. Bakan Şimşek sunumunda ekonomik gelişmeleri ele aldı. Orta vadeli programı detaylandırdı. Yapılan çalışmalarla birlikte ekonomide sağlanan iyileşmeleri verilerle anlatan Şimşek, gıda ve kira enflasyonuna dikkat çekti. MKYK'da enflasyonu yükselten sebepleri değerlendiren Bakan Şimşek, gıda ve kira enflasyonunun genel enflasyon üzerindeki olumsuz etkisine vurgu yaptı. Yeni dönemde kira enflasyonu ile ilgili adımlar atılacağı da belirtildi. Bu kapsamda sosyal konut yapımı için ayrılan bütçede %150 seviyelerinde artış yapılması planlanıyor. Bu sayede yapılacak desteklerle birlikte sorunun tüm yurtta çözülmesi hedefleniyor. Deprem konutlarının büyük bir çoğunluğunun tamamlanmasıyla birlikte bu alandaki desteklemelerin diğer alanlara kayması da gündemdi. Gıda enflasyonu konusunda ise Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde adımlar atılacak. Sulama, su kanalları ve tarımsal üretimin artırılması gibi başlıklarda bütçe kalemlerinde artış yapılması toplantıda değerlendirilen başlıklar arasında. MKYK toplantısında ele alınan bir diğer başlıksa emekli aylıklarına yapılacak olan iyileştirme. Bu kapsamda bakanlıkların çalışmalarının şimdiden başladığı belirtildi. Başkan Erdoğan ayrıca toplantı öncesinde kadın belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Bu görüşmesinde yurdun dört bir yanından gelen belediye başkanlarının hem talep ve önerilerini dinledi hem de talimatlarını verdi. Memleket aşkıyla çağlayıp coşan.
2: A Haber Radyo, 24 saat haber.

0: Ajans hafta sonundayız efendim. Birlikte ilk saatimizi geride bıraktık. Saatlerimiz 10'a ulaşmak üzere. Dünyadan ve Türkiye'den en sıcak başlıkları bu saatimizde de aktarmaya devam ediyoruz. Ama sıcak bir gelişmeyle başlayalım. İstanbul Beşiktaş'ta İETT otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kaza sabah saatlerinde İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. İETT otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenle iş makinesine çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Yaralılarsa ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Yaralılara an itibariyle ilk müdahale yapılıyor. Ekiplerin bölgedeki çalışması ise devam ediyor. Efendim, Amasya'da bariyerlere çarpan motosikletlinin sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza 9 Eylül'de Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu sürücünün yönetimindeki motosiklet çevre yolu katılım kavşağında yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Savrulup sürüklenen 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen genç kurtarılamadı. CHP'den Mansur Yavaş'a hayal kırıklığı yaşadık tepkisi var efendim. Yavaş bağımsız olarak mı yoluna devam edecek? Kulislerde neler konuşuluyor? Tüm bunları haber parlamento şefi Tülay Ağoğlu'ndan alacağız. Günaydın diyerek sözü ağlına bırakalım.
1: Günaydın Esra Akgürek. Mansur Yavaş'la ilgili tartışmalar alevlenerek devam ediyor. Dün Faik Öztrak aslında CHP'nin ikinci adamı bir basın toplantısı yaptı ve burada dedi ki Mansur Yavaş'ın kuruluş yıldönümü törenlerine katılmamasına ilişkin ben de büyük bir hayal kırıklığı yarattı dedi. Mansur Yavaş'ın haber verdi mi? Cumhurbaşkanı ile aynı gün görüşmüştü bilindiği gibi. Haber verdi mi vermedi mi, işte bu konuya ilişkinde sorular oldu tabii ki Faik Öztrak'a. Faik Öztrak aslında çok da haberdar olmadıklarını ifade etti. Ancak açıklamasına saygı duymak durumundayız dedi. Bu arada açıklamasında Mansur Yavaş eğer rahatsızlık varsa gereğini yaparım açıklaması da vardı. İfadeleri vardı açıklamasında. Buna ilişkinde Faik Öztrak bunun bir tehdit olarak algılandığı yönündeki yorumlara ilişkin Faik Öztrak bunu CHP tehditlere boyun eğecek bir parti olmadığını ifade etti yine bu açıklamasında. Tabii alevlenerek devam ediyor demiştik. CHP tabanında büyük bir rahatsızlık yarattı Mansur Yavaş'ın kuruluş yıldönümü törenlerine katılmaması, ancak külliyeye giderek buradan bir fotoğraf paylaşılması büyük rahatsızlık yaratmış durumda. Bundan sonra ne olacak? CHP'de sonuna kadar kalacağı ifade ediliyor Mansur Yavaş'ın, ama artık bir nokta gelirse ve bu rahatsızlıklar giderek daha da artarsa bu durumda CHP'den de istifa edeceği ve bağımsız yoluna devam edeceği ifade ediliyor. Aslında yeni parti genel başkanı Özgür Özel'e daha yakın bir isim Mansur Yavaş. Ancak belediye meclisindeki dengeler de aslında Mansur Yavaş'ın elini kolunu bağlayan dengeler. Çünkü yeni partiye geçmesi durumunda belediye meclisinde dengelerin sarsılacağı ve buradaki çoğunluğun kaybedilebileceği endişesini de taşıyor yine Mansur Yavaş. Bundan sonra Mansur Yavaş'ın artık giderek Cumhurbaşkanlığı adaylığından uzaklaştığı ifade ediliyor. Çünkü CHP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu aday göstermeyeceği söyleniyor. Kuruluş yıldönümü törenlerine katılmamasının aslında ipleri bir anlamda kopardığı söyleniyor, dile getiriliyor kulislerde. Bu anlamda giderek Cumhurbaşkanlığı adaylığından uzaklaştığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak

0: süresini tamamlayacağı, sonra da emekliye ayrılacağı yorumları yapılıyor Mansur Yavaş ile ilgili olarak. Ancak bundan sonra da tartışmaların devam edeceğini ifade edebiliriz Yavaş'la, Yavaş'a ilişkin olarak. Esra Akkürek.
1: Bölgedeki jeopolitik taşları yerinden oynatan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kararlı adımlarla hedefine ilerliyor efendim. Suriye'de SDG'nin tasfiye edilmesinin ardından Irak'ta da kritik bir eşik aşıldı. Irak Başbakanı Zeydi PKK'nın elindeki silahları devlet güçlerine teslim edeceğini ve Sincar Dağı'nın bütün idari yapısıyla federal yönetime bağlanacağını duyurdu.
2: Önce Suriye'de SDG'nin feshi, şimdi Irak'ta Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçmesi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde kritik bir adım daha geldi. Türkiye ve çevresindeki terör odakları tek tek dağılıyor. Bir dönem terör yuvası yapılmak istenen Sincar Dağı da terörden temizleniyor. Süreçle ilgili tarihi detayları açıklayan Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, terör örgütü PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini kaydetti.
3: Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır.
2: Devlet yapısını güçlendirip sahadaki çok başlılığa son vereceklerini vurgulayan Başbakan Zeydi, silahlı unsurların yasalar kapsamında düzenleneceğini kaydetti.
3: Devlet durumlarının yeniden düzenlenmesi ve şartları karşılayanların yasalara uygun olarak resmi Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesiyle haklarını ve fedakarlıklarını teminat altına alacaktır.
2: Bağdat yönetimi aynı zamanda bölgedeki terör unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu ve sürecin denetimi için bir üst düzey komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
1: ...12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Bu süreçte binlerce genç hayatını kaybederken binlercesinin de hapishanelerde işkencelerle hayatı karardı. O sürecin acısını yaşayanlardan biri de Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Bağcı. Bağcı yaşadıklarını A Haber anlattı.
4: Cezaevi zor, kolay bir mesele değil, fakat yaşımız genç olduğundan o günün şartlarında çok etkilenmedik. Yani dünya ister kabul etsin ister kabul etmesin, biz davamızdan da hiçbir zaman da taviz vermedik. Biz Türk milliyetçisiyiz, ülkücüyüz. 12 Eylül'ün zulmünü kınıyorum, protesto ediyorum. Aradan 46 yıl geçmesine rağmen hala yarasını saramayan arkadaşlarımız var.
5: Hapis yattı, işkence gördü. Ancak devletine ve ülkesine bir kez olsun küsmedi.
6: Kahramanmaraş'ta yaşayan 66 yaşındaki Ahmet Bağcı, 12 Eylül 1980 darbesinin en yakın tanığı. O yıllarda yaşadıklarının izlerini hem hafızasında hem de bedeninde taşımaya devam ediyor.
4: Radyoyu açtık, radyoda Kenan Evren'in sesini duyduk. İşte meşhur ihtilal bildirisini okuyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri adına yönetime el koyduklarını detaylı bir şekilde anlatıyordu. Yani biz gece saat 12 diyelim, 12'de ihtilali yaşadık zaten, bir gün sonraya kalmadı. 3 gün sokağa çıkma yasağı ilan oldu, geceli gündüzlü. 4. gün sabah 8 akşam 5'e müsaade ettiler.
5: 12 Eylül 1980 darbesine giden süreçte üniversite öğrencisi olan Ahmet Bağcı birçok provokasyona tanık oldu. Çok sayıda arkadaşını da kaybetti.
4: O dönemlerde işkencenin aleni yapıldığı bir zamandı. Ya saklamıyordu yani devlet işkenceyi yani. Böyle hangi karakola girsen 3-5 tane işkence aleti bulabilirdin. Öyle bir zulüm dönemi yaşandı. Biz de bu zulümden çok şiddetli bir şekilde nasibimizi aldık. Benim 3 tane ayak parmağım kırıldı işkencede. Rapor almaya bile götürmediler. Kendi kendine geri tekme kaynamış, iyileşmiş. Hala benim parmaklarım sakat. Manisa, Turgutlu galiba. Birer gün arıyla önce MHP ilçe başkanı vuruluyor. Bir gün sonra CHP ilçe başkanı vuruluyor. Oradaki bir polis şefi bir araştırma yapıyor, kısa sürede ikisi de aynı silahtan çıkmış.

0: Hemen uyarıyor iki tarafı. Diyor ki ya bir oyun var. Balistaya göre değil, aynı silahtan vuruldu ikisi. Yalvar yakar cenaze törenlerini bir gün arayla yaptıraraktan büyük bir hadiseyi önüne geçiyor. Bunu yapanın muradı neydi? Birer gün arayla iki ilçe başkanı vurulsun. Ondan sonra iki tarafın adamı birbirine girsin. İşte çatışmada 500 kişi ölsün. Biz de ihtilal erken yaparız. Bu milletin çocuklarına uyanların ateşi bol olsun.
1: Darbe dedi, ülkenin yetişmiş insan kaynağına vurulmuş neşteri benzeten Ahmet Bağcı, bu zihniyetin artık tarihin tozlu raflarına kaldırıldığını söyledi.
0: Bütün darbeler yetişmiş kadroları biçti. Beyin kadroları gitti. Yani bu çok önemli. Ya arkadaşlarımız eğer başına iş gelmeseydi, şimdiye kimi general olurdu, kimi bakan olurdu. Türkiye'de ilk bilgisayarı kuran, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ne ilk o zamanki ismiyle kompütörü kuran Muhittin Canlıer diye bir abimiz, bir ülküdaşımız. Muhittin Canlıer şehit oldu. Eğer olmasaydı şu anda Türkiye'nin Bill Gates'iydi mesela. Bir yetişmiş nesil 12 Eylül paşalarının kurbanı oldu. Ama günümüze şükür ülkemiz ayakta, bizler sağız. O dönemin işkence gören, idam olan arkadaşlarımıza rahmet diliyorum. Annelerimiz, babalarımız, ailelerimiz arkamız sıra cezaevi kapılarında çok perişanlık çektiler. Onlara rahmet diliyorum. Biz onların hakkını ödeşemeyiz. İçimde bir burukluk varsa bu da annemi babamı çok fazla üzdüm. Çok arkamdan cezaevi dolaştılar. Ben de bilahare onlar için bir şey yapamadım. Ancak çocuklarımın adını, annemin babamın adını vuraraktan bir karşılık vermek istedim. Ama onların yaptığının, bizim arkamızda durduklarının yanında bizim yaptığımız bir toplumda başı gibi bir şey.
2: Yemen'de hükümet güçleriyle savaşan İran destekli Husilerin ilerleyişi sürüyor. Kritik Babul Mendeb Boğazı'nın kıyısındaki kentler peş peşe Husilerin eline geçiyor. Bölgedeki çatışmalar Riyad'ın doğu-batı petrol boru hattının kapatılmasının nedeni oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelişmeleri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü.
3: Yemen'de iç savaş alevlendi. Saldırılar Suudi Arabistan'a sıçradı. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Husi güçleri Yemen'de ilerleyişini sürdürdü. Husiler Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muhal Liman kentinde hakimiyet kurdu. Muha'da hapiste bulunan Husi üyeleri serbest bırakıldı.
4: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
3: Muha'nın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Zubab kenti ve Babul Mendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla Babul Mendeb'i iki kanala ayırıyor. Kızıldeniz'le Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babul Mendeb Boğazı'ndan dünya mallarının yaklaşık %12'si taşınıyor. Hürmüz krizi nedeniyle Babul Mendeb uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline geldi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. Öte yandan çatışmalar Yemen'le sınırlı kalmadı. Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. ABD basınına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı Husilere saldırı düzenlemeye çağırdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Trump talebi reddetti. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için stratejik bir öneme sahip olan Doğu-Batı ham petrol boru hattı da hedef alındı. İHA'larla düzenlenen saldırının Irak'tan gerçekleştiği kaydedildi. Saldırının ardından Riyad ve Medine bölgelerindeki hat tedbiren kapatıldı.

0: aldı. Saldırıların boru hattı güzergahındaki pompa istasyonlarını da hedef aldığı iddia edildi. Kritik petrol hattı Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırılarda yaralananların da bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı.
1: Ateşkesi hiçe sayan İsrail, Lübnan'ın güneyine yıkıcı saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Ali Tahir Tepesi'ndeki tünel hatlarını imha etmek için 1100 ton patlayıcı kullanan soykırım ordusu bölgede 4,1 büyüklüğünde bir depreme sebep oldu.
0: Ateşkes kağıt üzerinde kaldı. Lübnan'ın güneyi 1100 tonluk mühimmatla bombalandı. Soykırım ordusunun saldırılarının şiddeti yer kabuğunu bile sarstı. Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, Lübnan'a ölüm yağdırmayı sürdürüyor. İşgal ordusu, Lübnan'ın güneyinin geniş bir kısmına hakim konumda bulunan Ali Et-Tahir Tepesi'ndeki tünel ağlarına saldırdı. Saldırının detaylarını İsrailli askeri muhabir Doron Kadoş sosyal medyadan bir paylaşımla verdi. Operasyonun son yıllardaki en karmaşık saldırılardan biri olduğunu öne süren Kadoş, 1100 tonluk patlayıcının kullanıldığını açıkladı. Devasa bombardımanın ardından İsrail askerlerinin tepeden çekilip geri hatlara konuşlandığını kaydetti. Askeri muhabir aynı zamanda İsrail'in katliamında 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail'in büyük çaplı saldırıları yer kabuğunu da harekete geçirdi. Bombardımanın ardından bölgede 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Operasyonun ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal ettikleri topraklardan açıklamada bulundu.
2: Oradan çok büyük miktarda silah çıktı. Yıllarca İran tarafından finanse edilmişti. Füzeler, kara mayınları, bilgisayarlar ve daha birçok şey var. Burada bir uçak savar topu görüyorsunuz.
0: İşgalci Savunma Bakanı Katz'a bölgedeki Hizbullah askeri altyapısının tamamen ortadan kaldırıldığını savundu. Saldırıların süreceğini kaydetti. İkili geçtiğimiz gün yaptığı ortak açıklamada Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgenin güvenliğinin sağlandığını ve İsrail ordusunun bölgede kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.
1: ABD'de seçimler yaklaştıkça Başkan Trump'ın ajandası hız kazandı efendim. Trump konuşmasında yine seçmenlerinden oy istedi. Ancak bu kez Trump oy vermeyenlerin cehenneme gideceğini söyledi. Ardından salondakilere yemin ettirdi ve demokratları hedef alarak seçmenlere hile yapın çağrısında bulundu.
3: ABD'de ara seçimler yaklaşıyor. İki aydan az bir süre kala siyasetçiler de kampanyalarını hızlandırdı. Başkan Trump son olarak seçmenlerine oy vermezseniz cehenneme gidersiniz sözleriyle seslendi.
4: Şunu da söyleyeyim. Sanırım oy vermezseniz ne olacağını biliyorsunuz. Cehenneme gidersiniz, tamam mı? Doğrudan cehenneme gidersiniz.
3: Başkan Trump bununla da yetinmedi. Salondaki herkesin elini kaldırarak oy için yemin ettirdi. I
4: pledge. Sağ elinizi kaldırın ve yemin ediyorum deyin. ABD tarihinin bizi neredeyse nefessiz kalacak kadar çok seven en büyük başkanına bağlılık sözü veriyorum. Ailemle ve arkadaşlarımla dışarı çıkacağım. Kayıtlı olup olmadığıma bakmadan oy kullanmaya çalışacağım.
3: Trump seçmen kitlesine esprili bir dille hile çağrısı da yaptı.
4: Yemin ederken şunları da söyleyin. Demokratlar nasıl hile yapıyorsa ben de elimden geldiğince hile yapmaya çalışacağım. Çünkü onlar kadar büyük hile yapan görülmedi. Umurlarında bile değil.
1: Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık davasında eski bankacı Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozulmuştu. Yeniden hakim karşısına çıkan Erzan, Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa 1000 yıl ceza verin dedi.

0: İstinaf hakkındaki cezayı bozdu. Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Yüksek kar vaadiyle kurduğu fonda aralarında futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıran eski bankacı Seçil Erzan, istinafın verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erzan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kendi rızamda bankaya gidip başıma gelen durumu anlatmaya çalıştım. Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılacak bir davranışım yok. En kritik isimlerden Arda Turan'la ilgili dikkat çeken iddialarda da bulundu Erzan. Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde geri aldı. Bana küfürler etti. 1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim. Ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım. Mahkeme heyeti Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Efendim, ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu kanıtlayan iki çarpıcı görüntü var sırada. Ordu'da seyir halindeyken boğazına ilaç kaçan ve nefessiz kalan bir vatandaşın imdadına yoldan geçen bir elektrik dağıtım işçisi yetişti. Kocaeli'nde ise sokak ortasında kalp krizi geçirip yere yığılan yaşlı bir adam trafik polisinin anında uyguladığı kalp masajıyla hayata tutundu.
2: İlk yardım eğitiminin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Hayat kurtaran o kritik anlar kameralara böyle yansıdı. İlk görüntünün adresi Ordu'nun Fatsa ilçesi. Karadeniz sahil yolunda seyir halindeyken nefes borusuna ilaç takılan Remzi Kılıç nefes alamayarak çırpınmaya başladı ve aracından indi. O sırada olay yerinden elektrik dağıtım firması çalışanı Hakan Özgan da araçla geçiyordu. Hemen ekip aracını durdurdu ve Remzi Kılıç'ın yardımına koştu. Özgan soğukkanlılıkla Kılıç'a Heimlich manevrası uyguladı. Ekip aracının kamerasına saniye saniye yansıyan o müdahale sayesinde ilaç çıkarıldı ve Kılıç yeniden nefes almaya başladı.
3: Heimlich manevrasını bildiğimiz için abimize direkt olay yerine koştuk. Hemlik manevrasını yaptık.
2: Bir diğer hayat kurtaran müdahale ise Türk polisinden geldi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aniden fenalaşarak yere yığılan 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Bilinci kapanan ve nabzı duran yaşlı adamın imdadına bölgede devreye gezen trafik polisi Ahmet Tüm yetişti. Polis memuru vakit kaybetmeden kalp masajına başlayarak Atsız'ı hayata bağladı. Tedavi altına alınan yaşlı adam sağlığına kavuştu.
4: Allah razı olsun. Selam. Hakikaten ben aradım.
1: İstanbul Ataşehir'de iki katlı iş yerinin giriş katındaki market alevlere teslim oldu. Yangında içeride mahsur kalanlarsa dehşeti yaşadı. O görüntüler geliyor.
0: Alevler binayı sardı. Mahsur kalanlar çatı katından alttaki balkona atladı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. İki katlı iş yerinin giriş katındaki markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar can havliyle çatı katına kaçtı. Ancak alevler oraya da yaklaşınca alt kattaki balkona atladılar. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken içeride kalanlar da kurtarıldı. Yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.
1: Aşırı hız ve dikkatsizlik 3 ilde acı haberleri de beraberinde getirdi. Kahramanmaraş'ta refüjde sulama yapan tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Denizli'de 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç kız çarpıp kaçan sürücünün kurbanı oldu. Afyonkarahisar'da ise yangın bölgesinden dönüştü.

0: Arazöz'ün karıştığı kazada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.
1: Hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. Ölümlü kaza haberleri peş peşe geldi. Burası Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi. Ali Al yönetimindeki otomobil refüjde sulama yapan tankeri arkadan çarptı. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçta bulunan 4 kişi için seferber oldu. Yapılan kontrollerde 48 yaşındaki Ali Al'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi ve çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.
2: Anne Leyla Al, oğlunun cansız bedenini yol kenarında gözyaşlarıyla izledi. Cansız beden üzerinde yapılan işlemin ardından Ali Al'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
1: Bir kaza haberi de Denizli'den geldi. 20 yaşındaki Fatma Nur Tuğçe'nin kullandığı motosiklete plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kıza çarpan sürücü ise onu adeta ölüme terk ederek olay yerinden kaçtı. Bir diğer ölüm haberi ise Afyon Karahisar'dan geldi. Antalya'daki orman yangını söndürme çalışmalarından dönen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, İhsaniye ilçesi yakınlarında bir otomobille çarpışarak refüje devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, dört kişi de yaralandı.
0: Teknofest kapsamında Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında gençlerin gökyüzüne uzanan o heyecanı bu yıl Aksaray'da yaşanıyor efendim. Bizler de bölgeye uzanıyoruz. A Haber muhabiri Ahmet Çelik bizleri bekliyor, izlenimlerini aktaracak. Ahmet Çelik'e günaydın diyerek sözü bırakalım.
3: Günaydın. 2000'den fazla takım başvuru yaptı. Şu anda 73 takım finalde. 6 ülkeden 7 takımın da burada yarıştığını belirtmiş olalım. Bizler şu anda Aksaray'dayız. Tuz Gölü hastasındayız. Hisarlık atış alanı ve 7 Eylül ile 13 Eylül'de yapılan Roketsan yarışmaları şu an itibariyle, bu sabah itibariyle atışlar tekrar başladı. Bakın birçok ülkeden demiştik. 6 ülke, 7 takım var. Birçok yarışmacı olduğunu belirtelim. Şu alanda heyecan var tabii. Bütün takımlar kendi roketlerini kendileri tasarlıyorlar. Burada entegre ediyorlar ve buradan da komut vererek açık alandan atış yapıyorlar. Tabii bu yarışma aslında bir yandan roketlerin yarışması olurken bir yandan da gençlerin büyük umutlarını taşıyor. Yarışma lise orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, özgün hibrit yakıt motorlu roket ve özgün sıvı yakıt motorlu roket gibi farklı kategorilerde yapılıyor. Şu an itibariyle takımlar hazırlıklarını yapıyor. Gördüğünüz bu noktada 4000 fite kadar çıkan roketlerden bahsediyoruz. Her şey burada. Teknoloji aslında herkes için bir umut olduğunu belirtelim. Hayallerini ateşle ve temasıyla bu yıl yarışlara başlanmış durumda. Uluslararası boyutu dikkat çekiyor bu sene yarışların. Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezya'dan toplam 7 takımında mücadele ettiğini belirtelim. Şu anda takımlar bakın hazırlandı. Atış için birazdan geri sayım başlanacak. Takımlar bu noktada, gençler bu noktada bir yandan hayallerini havaya gönderirken bir yandan da gelecek için umut vaat ediyor. Yok, roket yarışması 2018'den bu yana düzenleniyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve Roketsan İşbirliği ile yapıldığını belirtelim. Bu yıl 7 Eylül'de başladı ve yarın itibariyle son bulacak. Tabii ki burada yapılan yarışlar oldukça önemli demiştik. Gençler uzun bir hazırlık dönemi geçiriyorlar. Şu an itibariyle bakın o noktada Tuna Konuk Gelesi arkadaşım. Bakın şu noktada bir hazırlık yapıldı. Roketin bulunduğu alan bizden yaklaşık olarak 2 kilometre uzaklıkta. O nokta için burada vericiler kuruldu ve birazdan da roket havalanacak. Gün boyu bu noktada yarışmalar devam edecek diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
0: Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı bugün açılıyor efendim. Olay yeri inceleme ekipleri Kozinoğlu'nun mezarında çalışmalara başladı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural aktaracak.
4: Teşekkür ediyorum. Şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi Kozinoğlu'nun mezarına brandı.

0: da çekiyor. Olay yeri inceleme ekipleri bu noktada şu an gördüğüm kadarıyla 3 tane olay yeri inceleme ekip aracı var ve çok sayıda olay yeri inceleme personeli de bu noktada bulunuyor ve şu an için cenaze aracının da yine bu noktaya gelmiş olduğunu belirtelim. Kameraman arkadaşım İskender Demirel'le birlikteyiz şu an ve onun kadrajından görüyorsunuz bu görüntüleri. İşte görmüş olduğunuz gibi şu an için bir tel çıtalarla aslında o brandanın çekileceği alan belirleniyor ve ardından da bu noktada az sonra yine başsavcı onayıyla birlikte, savcı onayıyla da birlikte bu noktada o fethi kabir işlemine başlanılacak. Fethi kabir işlemine başlanılmasıyla birlikte de o doku örnekleri alınacak. O doku örneklerinin beraberinde eğer ki kaldıysa bu noktada bir kefen parçası da yine önemli noktalardan birisi. O kefen parçası da yine alınacak ve sonrasında da tekrar o mezar kapanıp ardından Adli Tıp Kurumu'na doğru geçecek ekipler ve Adli Tıp Kurumu'nda da bu noktada önemli bir çalışma yapılacak. Bu çalışma hangi boyutlarla incelenecek ona bakalım. Yapılacak olan çalışmada özellikle toksikolojik anlamda ve kimyevi anlamda incelemeler gerçekleştirilecek. Bu incelemelerde aslında dikkat edilecek unsurlardan birisi Kozinoğlu'na herhangi bir şekilde farklı bir ilaç verilip verilmediği. Nitekim kendisinin vefat etmeden önce bir takım ilaçlar talep ettiğini ve bu ilaçların doğru verilip verilmediği yönünde de ailesinin ve avukatının çeşitli şüpheleri ortaya attığı, çeşitli şüphelere dair iddiaları ortaya çıkardığı o dönem hatırlanan bilgilerden birisi. İşte bu bilgilere dair de önemli kanıtlardan birisi bu mezarla alakalı fethi kabir işlemi yapıldıktan sonra adli tıp raporu ortaya çıktıktan sonra belli olacak. Peki neler bekliyoruz? Süreçte neler vardı? Hemen ondan bahsedelim. Kaşif Kozinoğlu MİT Asya Başmüşaviriydi kendisi. Sadece Asya bölgesinde değil birçok farklı, dünyanın birçok farklı noktasında görev almış. Oldukça önemli Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda toplamda 36 yıl görev almış çok tecrübeli bir asker ve aynı zamanda MİT ajanı. Bu noktada bir MİT mensubu. Bu noktada şunu hatırlatalım. Kendisiyle alakalı kendisinin vefat ettiği o süreç, o zamana bir gidelim. O zamanki FETÖ kumpasına dair kendisinin ifade vermesine çok az kalmış bir süreçti. O az kalan süre zarfı içerisinde Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu, kalmış olduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. İlk etapta bu noktada şunu hatırlatalım. Yapılan operasyonlar kapsamında, soruşturma kapsamında 19 kişi 2 dalga operasyon genelinde gözaltına alındı. Ve gözaltına alınmış olan bu 19 kişiden birinin tutuklanmış olduğunu hatırlatalım. Bu bir kişinin de olayın yaşandığı gün içerisinde olayın yaşandığı gün zamanında jandarma er olarak Silivri cezaevinde görev aldığını da belirtmiş olalım. Ve aynı zamanda konu kapsamında bir kişi hakkında da firari olduğunu biliyoruz. Fatih Veysi Gül kendisinin bu firari olma durumu aslında FETÖ'den kaynaklı olduğunu biliyoruz. Firari olması aslında 15 Temmuz'un ardından olduğu biliniyor. 15 Temmuz'un ardından FETÖ firarisi olduğu biliniyor bu kişinin. Peki bu kişi ne yaptı? Bu kişinin yine Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün acil alarm sesi duyulurken bu sesi perdelemek ve bu sesi kapatabilmek adına bunun yerine bir radyo sesi vererek aslında o acil durum sinyalini perdelemek, o acil durum sinyalini kapatmak üzerine bir işlem yaptığı belirlendi. Elbette bu da yine Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle alakalı şüpheleri artırıyor. Şüpheleri artırmakla beraber bu ölümde bir FETÖ parmağı var mı yok mu gibi iddiaları ve ihtimalleri de beraberinde getiriyor. Şu an bulunmuş olduğumuz noktada çalışmalar devam ediyor. Kameraman arkadaşım İskender Demirel sizlere o alanı gösteriyor. Şu an ekipler Kozinoğlu'nun mezarının üzerinde çalışmalarına devam ediyorlar. O branda az sonra çekilecek ve işlemlerin daha detaylı bir şekilde başlayacağını belirtelim. Bizler bu noktadan aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Bazen bir foto kapana, bazen de cep telefonu kamerasına yansıyor. Doğudaki vahşi yaşam ve yerleşim yerlerine yolu düşen o canlılar. Sırada yaban hayatından derlediğimiz görüntüler var efendim, izleyelim.

0: belki saatler, belki de günlerdir açtı. Yiyecek arayan tilki karnını hurmayla doyurdu. Görüntüler Bilecik'te kayda geçti. Hurma yetiştiren Mehmet Bozbay bahçesinde bir tilkiyle karşılaştı. Hayvan şanslı günündeydi. Dalından yere düşen hurma o gün tilkinin öğünü oldu. Yaşananlar karşısında şaşkınlık yaşayan Bozbay, o anları cep telefonu kamerasıyla ölümsüzleştirdi. Bazen kayaların zirvesinde, bazen bir ağacın tepesinde. Yaban keçileri için doğanın her noktası bir yaşam alanı. Bunu kanıtlayan görüntülerden biri Artvin'de kayda geçti. Bir yaban keçisi ağacın en tepesine çıkarak dallarla beslendi. Bir süre etrafı gözlemleyen hayvan daha sonra ağaçtan inerek yoluna devam etti. Foto kapanlar bu defa Kastamonu'da yaban hayatından izler sundu. Ahmet Özkan ormanlık alana yerleştirdi cihazı. Kadraja ilk yansıyan anne ayı ve yavrusu oldu. Hassas burnuyla etrafı kokladı. Gecenin karanlığında yiyecek arandı. Anne ayı kısa süre sonra yoluna devam etti. Ancak yavrusu için oyun vakti gelmişti. Çimlerde yuvarlandı. O anları foto kapan an be an kaydetti. Bir süre eğlenen yavru ayı daha sonra annesinin peşinden giderek gözden kayboldu. Gün ardında aynı bölgeye bu defa bir çakal sürüsü geldi. Çakallar ormana bırakılan yiyeceklerle beslendi. Ve mavi suların zarif sakinleri. Sinop'ta bilimsel araştırma gemisine bir yunus sürüsü eşlik etti. Yunusların gemiyle birlikte ilerlediği anlar cep telefonuyla kayıt altına alındı.
1: Efendim, ekmek yalnızca sofraların değil, geçmişten bugüne taşınan kültürün de önemli bir parçası. Ekşi mayadan nohut mayasına, muhacır ekmeğinden gelver ekmeğine kadar birbirinden özel tarifler Anadolu'da geleneksel yöntemlerle hazırlanıyor.
2: Lapseki Çanakkale'nin en küçük en şirin ilçelerinden birisi. Küçük bir ilçe olması açısından tarihi dükkanları ve mekanları var. Onlardan biri de kara fırınlar. Burası da Lapseki'de belki de bir asrın üzerinde tarihi geçmiş olan bir fırın. Ve bu fırın günümüze kadar ayakta kalmış, yaşatılmış. Şimdi de kara fırın ekşi mayalı ekmeklerin üretildiği bir yer. Tabii ki nesilden nesile de gelen de bir meslek. Fırıncılık değil mi? Hasan Engin de yanımızda.
3: Evet.
2: Fırından biraz bahseder misin?
3: Hoş geldiniz. 2001'de Lapseki'nin en yaşlı kişilerine sorduk. Burası tarihten beri hep gelen fırın. Tabii babadan oğula geçmemiş. Biz 2001 yılında aldık. O günden bugüne devam ettiriyoruz mesleğimizi. İnşallah bizden sonra da bizim çocuklarımız, kardeşlerimiz bu mesleği uzun yıllar devam ettirir.
2: Kara fırın, ekşi mayalı ekmek arasında ne farklar var?
3: Şimdi nüfus artıyor. Artık insanlar eskisi gibi evinde ekmek yapmıyor. Fırınlardan hazır alıp tüketiyor. Normal ekmek biraz daha paket maya kullanılıyor. Bunu şimdi açık konuşalım. Ama ekşi maya ekmeğimiz tamamen eski annelerimizin, babaannelerimizin eskiden ekşi mayada üretip yaptığı ekmek. Bunun mayalanması çok uzun sürüyor. Şimdi saat 6.30 gibi bu hamur yoğruldu. Şu an saat kaç? 11.30, 12. 12'de çıkıyor. Diğer hamurların daha kısa zamanda çıkıyor. Bunlar iyice kendi öz hamurundan mayalaşıp olgunlaştıktan sonra fırına giriyor. Biz bunu da günde iki sefer çıkarıyoruz. Bir gündüz saat 12'de, bir de gece saatlerinde çıkarıyoruz.

0: diğer normal ekmeklerden çok üretiyoruz. Ama bunun üremek
1: özel ekmek.
0: Özel ekmek olduğu için hem az oluyor, zamanı çok uzun olduğu için de üretimi kısıtlı oluyor.
1: Şimdi sen kürek de kullanıyorsun.
0: Evet.
1: Az önce baktım, ekmeğin altına tık tık diye böyle vuruyorsun.
0: Tık, hamurun ekmeğin pişip pişmediği.
1: Oradan sesten mi anlıyorsun?
0: Tabii sesten anlıyoruz. Şimdi bak bunun... Bu olmuş, tamamen şey olmuş artık. Demin fark ettiniz mi bilmiyorum. Aldım, bir tarafa attım ekmeği.
1: O
0: kontrolü biraz daha bekleyecek. Biraz daha bekleyecek o. O artık ustalık sanatı yani. Bizim mesleğimiz yani o.
2: Kuyulu köyünün ekmeğin özelliğine. Şimdi her yörenin ekmeğin özellikleri var. Şimdi burada
3: ekmeğin özelliği nohut mayası. Annemizden, babamızdan, dedemizden kalan bir beceri diyelim. Nohutla mayamız kurulur bir gün önceden. Evet. Sonra akşam kabardığında biraz küçük özersin. Sonra sabahleyin bunu bu kadar böyle yaparsın. Bunu da kabartırsın.
2: Kaç dakikadır bekliyor? Kaç saat?
3: Bunlar şimdi normalde eski zamanda öyle sadece örtüyle bir saat, bir buçuk saatte falan oluyor. Ama teknoloji ilerledi. Biz böyle bir şey kurduk. Sıcak suyun üstüne oturtturuyoruz. Böyle bir düzen yaptık.
2: Şimdi bu sıcak suyun üzerine konunca görmüş olduğunuz gibi ekmekler
3: daha çabuk kabarır, daha dolgun olur.
2: Burada sıcak suyun üzerine koyduk ve bundan kabarmasını bekliyoruz.
3: Evet, evet.
2: Bunu ilk defa siz de görüyorum.
3: Evet, şöyle biz böyle satılık yaptığımız için, çok yaptığımız için, sürümü çok olduğu için böyle kolaylık sağladık. Şimdi eskideki gibi sadece bezle örtülüp de yapmış olsaydık biz bunları yoğurduğumuzdan beri halen daha kabarmamış olurdu. O zaman çok yapamazdık günlük içinde.
2: Evet. Şimdi kuyuluk sakinleri kabarması için ve çok yaptıkları için de bunu alttan ısıtmalı yapmışlar değil mi?
3: Evet.
2: Su var. Ne var altında? Sıcak su.
3: Sıcak su sadece.
2: Kabarması için.
3: Kabarması için. Bu ekmeğin de piri yani güzel olması, güzel kabarması, kapların dolması. Kaplar dolmadığında, az kabardığında, ocağa koyduğunda biraz daha çöker, ekmeğin içi sert olur.
2: Sert olur.
3: Böyle olursa kek gibi olur çok kabardığı için.
2: Hadi bakalım atalım fırına. Fırınımızın ateşi tamam, artık ekmeklerimizi fırına atmaya geldi sıra ve alıyoruz şu anda fırına atıyoruz ve fırınımızı kapatacağız.
4: Evet.
2: Gözümüzü de o yakınlaştırırız değil mi?
4: Evet tabii. Yakınlaştırıyoruz kızarması için.
2: Öyle mi?
4: Evet kızarması için. Ön arkası her tarafı kızarması için.
2: Gözlerimizde gördüğünüz olduğunuz gibi yakınlaştırdık ve artık fırınımızı kapatıyoruz. Bir saat sonra yaklaşık ortalama bir saat sonra geleceğiz. Ekmeklerimizi alacağız, çıkaracağız fırından. Bir saat önce ekmeklerimizi de fırına vermiştik ve oldukça sıcak bir ortam var şu anda fırın önünde. Bir saat geçti ve ekmeklerimizi yavaş yavaş artık üstleri tamamen kızarmaya başladı ve fırından alacağız değil mi?
4: Pişti şu anda, hazır.
2: Hazır mı?
4: Evet hazır, çıkarıyoruz.
2: Hazır. Alalım. Çıkaralım o zaman evet, hep beraber. Evet görüyorsunuz ekmeklerimiz çok güzel bir şekilde fırında tamamen pişti. Üzeri de yanları da kızarmış. Ve ekmekler artık fırından çıkıyor.

0: Ekmeklerimizi fırından çıkardık. Oldukça sıcaklar. Tabii ki hemen poşete koymuyoruz ve onları dinlendiriyoruz. Burada değil mi? Bunun altında.
1: Evet. Ne yapıyoruz ustacığım? Burada.
2: Açıyoruz.
0: Burada ne kadar dinlenecek ekmekler?
2: Hemen hemen 45 dakika, saat.
0: Dinlenmesi gerekiyor.
2: Evet, dinlenmesi gerekiyor.
0: Dinlenmezse ne olur?
2: Hamurlaşma olur poşetin içine koyunca. Yani
0: burada evet. 45 dakika dinlenir.
2: Tabii 45 dakika, bir saat dinlenmesi lazım yani.
0: Evet, burada 45 dakika dinlendikten sonra ondan sonra alıp poşetimize koyup pazarlayabiliriz.
2: Evet, pazarlayabiliriz. Tamam.
3: Muhacir ekmeği. Şimdi bütün ürünler önümüzde. Nedir bu muhacir ekmeği?
4: Muhacir ekmeği ekşi maya ve tuz, biraz bir miktarda suyla olan bir ekmek. Kendimiz buğdaylarımızı öğüterek tam buğday unuyla yapılan bir ekmek.
3: Çok kültür aslında. Hem kültürü, geleneği yaşatıyorsunuz. Aslında Selanik'ten göç eden bir tarif bu.
4: Evet, Selanik'ten gelen bir tarif ekmeğimiz. Aynı zamanda böreklerimiz de var bunun yanı sıra. Soğan böreğimiz özellikle. Soğan böreği de soğan ve salça, bir miktar salça, soğan kavrularak, salça, biraz domates, biraz biber isteğe göre kavrularak, yine böyle el açması, hamur yoğrularak, onun arasına soğan döşenerek kapamada yapılan bir börek çeşidi.
3: Aslında bu hem Selanik'ten gelen bir tarif, aynı zamanda bu kültür yıllardır Aktaş köyünde yaşatılmaya devam ediyor. Yani hamur, yani unlar hazır. İçerisinde ne var?
4: İçerisinde sadece un, kendi öğüttüğümüz un, buğday unu ve ekşi maya, bir miktar tuz ve su. Bununla birlikte yoğurup aşaması biraz sonra göreceksiniz. Yoğuralım birlikte isterseniz.
3: Yani ekşi mayayı döküyorsunuz.
4: Evet, önce mayamızı döküyoruz. Daha sonra tuz.
3: Daha sonra su.
4: Evet, daha sonra su.
3: Peki muhacir ekmeğin en püf noktası?
4: Suyumuz ılık olacak. Evet, suyumuz ılık olacak. Ne soğuk ne sıcak. Ilık bir su. Böreğimiz yanmayacak.
3: Soğuk ya da sıcak olursa ne olur?
4: Soğuk olursa ekmek mayalanmaz. Çok uzun sürer mayalanması. Sıcak olunca da ekmek pişer der annelerimiz. Çok sıcak olmasın, hani ekmeğin pişer, hamur pişer. Evet.

0: Yağmur yoruldu. Bayağı da yoruldu.
1: Evet. Bayağı. Şimdi tahtaya yazıyoruz ekmeğimizi.
0: İşte o ne yani, izleyenler bunu dişe yaptığı zaman ne olur?
1: Bu orada mayalanması daha kolay olsun diye. Şimdi bu burada dursa üşür ekmek. Ekmek üşümesin diye bir tabir var bir de bizde. Buraya güzelce saracağız sargımızla. Daha sonra üstünü iyice kapatacağız. Orada sıcakta mayalansın diye bunun özelliği.

0: Binbir emekte binbir zahmetle yapılan muhacir ekmeği şimdi odun ateşinde pişecek. Sabırla pişmesini bekleyeceğiz. Şimdi bu pişerken nelere dikkat etmek gerekiyor?
1: Kapağımıza attıktan sonra ateş olmaması gerekir. Harlı ateşte değil de bir köz ateşinde pişmesi gerekir ekmeğimizin. Közümüz düştükten sonra kapağa yerleştiriyoruz ekmeğimizi. Kapağımız güzel kapatması lazım tepsimizi. Mesela annelerimiz der ki bu kapağın bu kul bu dik ol, bu şekilde olması lazım. Böyle olursa ekmeğimiz pişmez derler. Bunu bu şekilde koymaya dikkat ederiz ve kapağı tamamen kapatması gerekir.
0: Denediniz mi peki, doğru bir şey mi?
1: Yok, denemedik. Denemedik. Ama öyle söylerler. Biz de onların sözünü dinlediğimiz için biz de bu şekilde yapmaya dikkat ederiz.
0: Peki yani
1: hani diyoruz ya, ne kaç saat bekleyecek? Burada yani 15 dakika süre zaten o köz 15 dakikada ekmeği pişiriyor. Ama içini çekmesi için tabii ki bir 15-20 dakika daha içinde kalması gerekir. Ama içi çekerken de annelerimiz böyle kül alır üstünden. Bu üstten alırlar kül ya da boş olan külü. Şöyle altına kül serperler. Hani ekmek yanmasın diye. O sıcaklığıyla kalsın. İçini çeksin diye. Bu şekilde yaparlar.
0: Niye mesela kapağını kapatmamız gerekiyor? Şimdi açıkta pişmesi bunu muhacir ekmeğinin özelliği.
1: Evet, tabii ki bu saç normalde. Saç üzeri külle kapanır. Komşu komşunun külle muhtaçtır lafı da buradan gelir. Bu kül olmadan bu ekmek pişmez. Bu kül eskiyince de değişmesi gerekir. Mesela komşunun kapağında kül yoksa mecburen komşudan kül isteyecek. Bu söz de buradan geliyor. Komşu komşunun külüne muhtaçtır diye. Gerçekten de muhtaç böyle bir şeyde. Bu kül olmadan bu ekmek pişmez. Sadece saçla olmaz. O kül olması lazım üzerinde kapamanın.
0: Köklü bir miras ya.
2: Evet evet, çok köklü bir miras. Bu arada ekmeğimiz yanmasın Fehmiyeciğim.
1: Evet, ekmeğimiz yandı mı?
0: Yandı mı? Yok, burası şevesi.
1: Ooo, nünü gibi olmuş ekmeğimiz.
0: Çok güzel. O zaman pişti bu.
1: Evet, pişti tabii ki. Yarım saatlik süremiz doldu ve ekmeğimiz pişti.
0: Bunu kıvamı nasıl anlıyorsunuz peki?

0: Elveri ekmeğini özel yapan.
1: Elveri ekmeğini özel yapan ekşi mayasından dolayı. Tabii biz çok kullanmıyoruz. Hafiften ekşi maya olarak normal mayayla birlikte yapıyoruz. Özel kılan tek şey hiçbir katkı olmadan dümdüz direkt un, su, maya ile yapılan, tuz ve maya ile yapılan bir özel ekmektir. Buraya has ekmektir ve olabildiğince çok sevilen bir ekmektir. Diğer çevre köylerimizden de daha çok böyle talep olduğu için günlük biz yaparak yetiştiremiyoruz bunu. Tabii burada 3-4 tane fırınımız var Güzelyurt ilçemizde ama hepimizin de çok şükür ekmek satışları zirvede yani. En güzel şekilde yapmak için uğraşıyoruz, mayalandırıyoruz, yer mayası alıyoruz, fırınımızı ayarlıyoruz, derecesini çıkartıyoruz. En güzel şekilde yapmak için başlıyoruz tabii ki de.
0: Peki şunu soralım, bayatlamayan ekmek dediler bu ekmek için. Doğru mu?
1: Tabii kesinlikle. Ekmeğimizin içerisinde kesinlikle bir katkı maddesi olmadığı için buzluğa attığımız zaman istediğimiz kadar durutup ondan sonra da çıkartıp mikrodalgada veya normal fırınlarda ısıtarak aynı tazelikte bulabiliyoruz.
0: Günde kaç ekmek yaparsınız?
1: Günde ben yetiştirebildiğimiz için 300-400 tane civarında yapıyoruz. Tabii ki bizim bir gün boyunca sadece ekmek değil, kıymalı pideye de girdiğimiz için çeşit olduğundan dolayı anca yetiştiriyoruz.
0: Peki gelveri ekmeği nerede pişer, nasıl pişer?
1: Gelveri ekmeği burada şu an kestik. Mayalandıktan sonra fırınımız 400 dereceye ulaşıyor. 400 derecede ulaştıktan sonra biz atmaya başlıyoruz.

0: Fırından çıkmaya devam ediyor. Ünlü ekmek, bu ekmek bozulmuyor değil mi ustam?
1: Evet.
0: Bayatlamaz.
1: Bayatlamaz, bozulmaz. Dondurucu da istediğiniz sürede, istediğiniz kadar kalabilir.
0: Mutlaka bir şey yurda gelirseniz bu ekmekten yemeden gitmeyiniz.

0: Haber Radyo, 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin üfe verilerini açıkladı. Buna göre üfe Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo, haberin radyosu.
6: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
7: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
8: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
9: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
3: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.

0: Sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Bir reklam.

0: A Haber Radyo. 24 saat haber. Reklam.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
2: Bankart, seni düşünür o.
3: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481 Veni Vidi Göz.
0: Reklam. A Haber Radyo.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
6: Trafik ışıklarına ve işaretlerine uyun. Kırmızıda durmak, yeşilde geçmek ve sarıda hazırlıklı olmak trafiğin temel dilidir. Ayrıca yol kenarındaki hız sınırı ve yön tabelaları yolun durumuna dair size rehberlik eder.
4: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: Reklam.
7: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
0: Akakçe.
8: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNot okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
0: Reklam.
6: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
9: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.

0: Öğrencilerin yeni adresi hazır. Siirt'te yeni eğitim öğretim dönemi öncesi hazırlıklar tamamlandı.
1: Siirt'te üniversite öğrencileri için yeni bir yurt daha hizmete giriyor. 2190 öğrenci kapasiteli yurt yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilerin hizmetine sunulacak.
2: 2190 kapasiteyle beraber Siirt ilimizde üniversite öğrencilerimizi ağırlayacağımız sayımız 5000'lerin üzerine çıktı. Bu şu demek aslında, Siirt ilimize üniversite kazanarak gelen tüm öğrencilerimizin başvurmaları halinde Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğümüze bağlı yurtlarımızda tam manasıyla kendilerini misafir edebileceğiz.
0: Yeni yurtta barınmanın yanı sıra öğrencilerin günlük yaşamını destekleyecek alanlar da hazırlandı.
2: Yurtlarımız 5 yıldızlı otel konforunda hizmet veriyor. Öğrencilerimizin sosyal gelişimlerine katkı sağlayacak, sportif yönlerini geliştirebilecek fitness salonlarımız, gençlik merkezlerimiz, genç ofislerimiz, etütlerimiz, kurslarımız, tamamen mescitlerimiz öğrencilerimizin gelişimine katkı sağlayacak şekilde hazırlandı.
0: Yaz boyunca süren çalışmaların ardından oda ve ortak kullanım alanları son halini aldı. Yurt öğrencilerden tam not aldı.
3: Genel olarak bahçe dizaynı olsun, odaların içi olsun, çok güzel imkanlarımız var. Spor salonlarımız, fitness salonlarımız. Yani yapanlara çok teşekkür ediyorum. Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyorum.
1: 2190 öğrencinin aynı çatı altında barınacağı yeni yurt, Siirt'te yeni eğitim öğretim döneminin önemli yatırımlarından biri olarak hizmete başlıyor. Öğrencilerin artık yeni bir adresi var.
0: Yeni yurtla birlikte Siirt'te üniversite öğrencileri için barınma kapasitesi de önemli ölçüde arttı.

0: Haber Radyo.
1: Ajans hafta sonundayız efendim. Saatlerimiz 11'e ulaşmak üzere. Sıcak başlıklarla bu saatimize de devam ediyoruz. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından 12 Eylül darbesine yönelik bir mesaj paylaştı. Çelik, demokrasimize dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ülkemize ihanetini unutmuyoruz. Her darbe milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı bir saldırıdır dedi. Şu ifadeleri kullandı Çelik, hukukun askı alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır. Demokrasi mücadelemizde bedel ödeyen tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor. Vesayete karşı milletimizin sarsılmaz iradesini bir kez daha vurguluyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız. Efendim eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açılıyor. Olay yeri inceleme ekipleri topraktan ve naaştan örnekler alıyorlar. Ayrıntılara haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'da olacak. Hemen dönelim ve sözü Ahmet Nazif'e bırakalım.
2: Evet, Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının olduğu noktada çalışmalar hızlandı. Bölgeye savcı da geldi ve artık o işlemlerin başlatılacağını belirtelim. Şimdi kameraman arkadaşım İskender Demirel sizlere o görüntüleri aktaracak. Mezarın olduğu çevre brandalarla örtüldü ve brandaların örtüldüğü alanda olay yeri inceleme ekiplerinin personellerinin çalışmaları başlayacak. Kaşif Kozinoğlu'yla alakalı soruşturma 15 yılın ardından tekrar başlatılmıştı ve bu soruşturma kapsamında 19 kişi hakkında gözaltı kararı çıkartılmış toplamda iki dalga halinde ve bunlardan bir kişinin tutuklanmış olduğu bilgisi de vardı ve işte o soruşturma kapsamında fethi kabir yapılacağına dair bu işlemin yapılacağına dair bilginin de çarşamba günü gelmiş olduğunu hatırlatmış olalım ve çarşamba gününden bu yana aslında bugünü bu anı bekliyorduk. Öyle ki fethi kabir işleminin yapılması soruşturmanın devamı için oldukça büyük önemi sahip ve şunu da hatırlatmak lazım. Bu fethi kabir işlemiyle birlikte o mezardan aynı zamanda Kaşif Kozinoğlu'nun mezarın içinden topraktan numuneler alınacak, naaşından numuneler alınacak ve beraberinde eğer ki kaldıysa bir kefen parçası olması durumunda kefenden de numunelerin alınması bekleniyor. Bu da oldukça önemli çünkü sadece doğrudan naaş üzerinden değil topraktan da elde edilecek bilgiler önemli. O günden bugüne aslında o süreç içerisinde neler yaşandı ve yine toprak herhangi başka bir materyalden kaynaklı olarak farklı bir hale büründü mü, bu da yine belirlenecek çalışmalardan birisi. Görmüş olduğum kadarıyla adli tıp personellerinin şu an için orada, olay yeri inceleme personellerinin şu an için orada bir kamera kurmuş olduğunu ve brandaların çekilmiş olduğunu görebiliyorum ve bu brandaların çekildiği alanda Kaşif Kozinoğlu'nun mezarının olduğunu biliyoruz ve ilerleyen dakikalar içerisinde artık o süreç tam anlamıyla başlayacak ve bu noktadan artık o numuneler alınacak. Alındıktan sonra Adli Tıp Kurumu'na götürülecek ve Adli Tıp Kurumu'nda artık o toksikoloji ve kimyevi işlemlerin başlayacağını biliyoruz. Toksikoloji raporları önemli, kimyasal raporlar önemli ve çıkacak ön rapor da oldukça önemli. Çünkü bu bulguların soruşturmada büyük bir öneme haiz olduğunu biliyoruz. Çünkü soruşturma kapsamında daha önceki elde edilen bilgilere göre Kaşif Kozinoğlu'nun ölmeden önce, vefat etmeden önce kendisinin bir takım ilaçları istediğini, bu ilaçların bazılarının vitamin hapı olduğunu biliyoruz ve işte bu kapsamda da vitamin hapı veya o diğer istenilen ilaçlar yerine doğru ilaçlar mı verildi, farklı ilaçlar verilip verilmemesi söz konusu mu, buna dair önemli bilgiler ortaya çıkacak ve sürecin devamında da sadece ilaç anlamında değil kendisinin sağlık durumuna dair de önemli bilgiler haber edinmiş olunacak bu fethi kabir işlemi vasıtasıyla. Çünkü bu fethi kabir işleminde sadece ilaç kısmına bakılmıyor. Sağlık noktasında da nasıl bir vücuda, nasıl bir kemik yapısına sahipti, bunlar da incelenecek. Çünkü ailenin çeşitli iddiaları vardı vefatının ardından.

Kozinoğlu'nun. Öyle ki kendileri Kaşif Kozinoğlu'nun sporcu bir kişilik olduğunu ve bu sebepten kalp krizi riskinin de kalp krizi riskini barındırmadığını iddia etmişlerdi. Avukatı da, Kozinoğlu'nun avukatı da gerekli ilaçların ulaşmadığı noktasında iddiaları da ulaştırmıştı kamuoyuna. Ve işte bu noktada ortaya çıkan bu şüpheli duruma dair soruşturma kapsamında da incelemeler yapılıyor. Ve bu incelemelerde de aslında yine önemli bir yol kat edilecek gibi duruyor. Nitekim bu elde edilecek bulgular soruşturmada belki yeni bir dalga operasyonu da beraberinde getirebilir. Bunu neden söylüyoruz? Çünkü yapılan bu operasyonlarda, ilk iki operasyonlarda o gün Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği gün orada bulunan, o Silivri cezaevinde bulunan kişiler daha ağırlıklı olarak gözaltına alınıp ifadesine başvuruldu ve bunlardan birinin de tutuklanmış olduğunu biliyoruz ve aralarından gözaltı kararı verilmiş olan Ferhat Veysi Gül'ün de yurt dışında FETÖ firarisi olduğunu da biliyoruz ve nitekim onunla alakalı, onunla bağlantılı da ifadelerde sorular olduğunu tahmin etmek güç değil elbette ve işte buradan çıkacak mı, bu numunelerden çıkacak raporla birlikte de yine elde edilecek bulgular ve elde edilecek yeni kanıtlar belki de soruşturmanın geleceğinde yeni soru işaretlerini gözaltına alınacak kişilere de yeni soru işaretlerini beraberinde getirecektir. Çünkü kendisiyle alakalı en önemli, en kritik bilgilerden birisi de şu: kendisi FETÖ kumpası kapsamında ifade vermesine çok az bir süre kala hayatını kaybetmişti. İşte bu durumla alakalı, bu şüpheli durumla alakalı elbette soruşturma kapsamında yürütülen bir süreç var. En başında, sürecin en başında dikkat edilen unsur Kaşif Kozinoğlu'nun öldürüldüğü mü yoksa doğal yollarla öldüğü mü noktasındaki netlik kazanacak konu. İşte bu netlik kazanacak konuyla birlikte aslında sürecin devamında belki de gözaltı sayılarının daha da artacağını, ifadesine başvurulacak kişilerin daha da artacağını tahmin etmek güç değil. Ve burada şuna da parmak basmak gerekiyor. Bu olayda bir FETÖ izi var mı? Çünkü kendisinin yurt dışı görevlerinde, Orta Asya görevlerinde, yine Asya görevlerinde oldukça önemli bilgilere ve oldukça önemli raporlara imza attığını biliyoruz. Bu raporların içerisinde FETÖ'ye dair olan çeşitli bulgularda, çeşitli iddialarda vardı Kaşif Kozinoğlu'nun ve işte bu FETÖ'ye dair kendisinin edinmiş olduğu bu bilgiler FETÖ'nün bir yapılanma olarak yurt dışında da etkisini gösterdiğine dair iddiaları ve beraberinde FETÖ kumpasının hemen öncesinde, FETÖ kumpasına dair ifade vereceği zamanın hemen öncesinde hayatını kaybetmiş olması bazı şüpheleri güçlendiriyor. Elbette bu kesinlikle Kaşif Kozinoğlu'nun öldürüldüğü yönünde net bir kanı söylemek için yeterli değil şu aşamada. Çünkü soruşturma devam ediyor. Bu noktada netlik kazanması için aslında soruşturmada bu fetika bir işlemi büyük önem arz ediyor. Ve şunu hatırlatalım. Kendisi son olarak Afganistan'da görev halindeydi ve gözaltı kararı, kendisiyle alakalı gözaltı kararı verilmesiyle birlikte bu gözaltı kararını veren kişinin de bir FETÖ'cü savcı olduğunu da hatırlatalım. Bu FETÖ'cü savcının kendisi hakkında gözaltı kararı vermesiyle birlikte Afganistan'dan kendisi Türkiye'ye dönüyor ve ifade veriyor. İfadesinde de kendisi 35 yılı aşkın bir Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı tecrübesinin olduğunu, uzun yıllardır Türkiye için görev yaptığını ve bu noktada da yurt dışında edinmiş olduğu bilgilerin de olduğunu aktarıyor. Ve kendisinin de yine cezaevinde yazmış olduğu notlarda nerelerde nasıl görevler aldığını yine bulabiliyoruz. Elbette yazdığının çok daha fazlası denilebilecek bir kişi Kaşif Kozinoğlu. Öyle ki kendisinin Bosna ile alakalı hatırladıklarımız, kendisiyle alakalı hatırladıklarımız oldukça önemli. Kendisi hali hazırda Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de oldukça önemli bir subaydı. Kendisi bir binbaşı aynı zamanda. Bu binbaşı rütbesine gelmesinin ardından da Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçiş yapıyor ve başta Bosna, Afganistan olmak üzere daha birçok farklı ülkede, birçok farklı noktada çalışmalarına devam etmiş bir kişi. Kendisi ardından vefat etmeden önce de MİT Müsteşarlığı tarafından da Milli İstihbarat Teşkilatı Asya Baş Müşaviri olarak görevlendiriliyor.

0: ve son olarak gözaltına alındığı süre içerisinde kendisinin aslında ünvanı MİT Asya Başmüşaviri. Buradan şunu anlayabiliyoruz. Kendisinin Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki konumu da aslında oldukça üst seviyede ve aslında kendisi bu konuyla alakalı da notlarında yer verdiği önemli dipnotlar var. Bunun da altını çizmiş olalım. Bu yine az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi Fethi Kabir işlemiyle birlikte aslında edineceğimiz en önemli bilgilerden birisi kendisinin geçmişe dair de o yine vücudundan alınacak, naaşından alınacak o bilgilerle birlikte kendisinin geçmişe dair de vücut yapısı, sağlık yapısı. Çünkü ailesi sağlıklı bir vücudunun olduğunu söylüyor. Bu sağlıklı vücudunda sağlıklı vücutla birlikte bir kalp krizi riski var mıydı, yok muydu, bir doğal ölüm söz konusu muydu, bunların hepsi yine ortaya çıkacak. Başka bir ilaç verilme iddiası var.
1: Sana da sorular yönelteceğim. Bu arada haber istihbarat şefi Ramazan Almaçayır da stüdyomuzda yanımızda, onlarla da bu süreci değerlendiriyor olacağız ama öncelikle Ahmet'e de şunu sormak istiyorum. Bir yandan ekiplerin çalışmalarını yaptığını görüyoruz ve bazı örneklerin de zannediyorum artık yavaş yavaş alınmaya başladığını ve sürecin artık sona doğru yaklaştığını görüyoruz. Bu anlamda Ahmet'e de sormak istiyorum. Süreç şu anda ne aşamada? Mezar açıldı, örnekler alındı mı? Sizin de ekleyeceğiniz bir şey varsa Ahmet'e yönlendirelim.
2: Şimdi Esra, Ahmet süreci zaten anlattı başından sonuna kadar. Şimdi herkesin merak ettiği burada Fethi Kabir alanında neler oluyor? Hı-hı. Burada ilk dikkatimizi çeken bölgede bir güvenlik oluşturulmuş ve dikkat edersen olay yeri inceleme ekipleri dahil Fethi Kabir yapılan mıntıkadaki herkesin elinde eldiven var.
1: Evet.
2: Ve şu anda da biraz önce yine bir olay yeri inceleme memurunun elinde numaratörler vardı. Oradan alınan her numune numaralandırılacak. Ve herhangi bir parmak izi bulaşmaması için de hepsinde de şu anda olay yeri inceleme ekiplerini titizlikle çalışılıyor. Şu anda işte numaratörleri görüyoruz. İşte 1, 2 artık kaç numara alınacaksa muhtemelen onlar numaratörleyecek. Diğer tarafta da notlar yazılıyor. Bak orada evet. Da bir kalem var. Yani buradaki alınan örneklerle ilgili Adli Tıp İhtisas Kurumu'na gönderilen numune sayısından hangi numune içerikleri alındığına kadar hepsi isim isim yazılacak. Hı hı. İşte Ahmet'in biraz önce bahsettiği, eğer bir kefen parçası bez kaldıysa o bez alındı. Bir saç teli, bir kemik parçası ya da vücudunun şurasından vücut bütünlüğü hala korunan bazı noktalar varsa, çünkü arasından 15 yıl gibi bir zaman geçmiş. Oradan incelemeye konu olacak hangi materyaller alınacaksa ya da vücuttan bir kemik parçası, yani işte Fethi Kabir'de vücutun şu bölümüne şu kemik parçası alındı ya da şuradan şu alındı diye hepsi tek tek not edilecek ki bunlar adli tıpa gittiğinde, inceleme yapıldığında yıllar sonra bile resmi tutanaklarda geçtiği için hangi işlemin ne amaçla yapıldığı da herhangi bir şaibeye mahal vermeyecek.
1: Aynı zamanda fotoğraflanıyor şu anda.
2: Kesinlikle.
1: Kameralarla
2: tabii
1: bir yandan
2: de.
1: Ekiplerin her bir anı kayıt altına aldığını, yine fotoğraf makineleriyle de fotoğrafların çekildiğini ve bu fotoğrafların da dosyaya daha sonra
2: kesinlikle
1: ekleneceğini.
2: Şimdi zaten kesinlikle savcılık soruşturma dosyasına bunların hepsini ekleyecek. İşte biz şuraya şu kadar numune gönderdik. Hı hı. Şunların incelenmesini talep ediyoruz tarzında. Adli tıp da bu talepleri aldıktan sonra birinci ihtisas dairesi ya da diğer ihtisas dairesinde tek tek bu incelemelerin yapılında sonucu verilecek. Burada cevap aranan soru ne? Kaşif Kozinoğlu'nun bir cinayete mi kurban gitti yoksa doğal bir yolla mı öldüğü yönünde, ancak 15 yıldır hep dile getirilen bir cinayete kurban gittiği yönünde, zehirlenerek mi öldürüldü soruları çok sık gündemdeydi. Burada da işte o toksikolojik inceleme dediğimiz alınan numunelerden herhangi bir zehir maddesine rastlanacak mı, bir zehire var mı, bunlar araştırılacak. Yani buradaki bütün prosedür baştan aşağı kayıt altına alınıyor.
1: Evet.
2: Tabii ki olay yeri ekiplerinin fotoğraflaması dışında orada video görüntüsü de muhtemelen çekiliyor.
1: Hı hı. Evet, ekipler video kameralarında olduğunu
2: video
1: gördüm
2: kameralarda,
1: görüntülerde.
2: Yani hiçbir şekilde kafada soru işareti kalmadan bu numunelerin alındığını görüyoruz. Ben eğer tabii ki senin de müsaadenle Ahmet'e şunu sormak isterim. Biraz önce delil torbaları da vardı. Evet. Onlar acaba Fethi Kabir işlemi şu anda mezar açıldı mı yoksa hali hazırda daha yeni mi başlayacak?
1: Hemen buradan soralım çok göremiyoruz Ahmet'e. Biz. Durum nedir şu anda Ahmet? Yani mezar açılıp oradan örnekler alınmaya başlandı mı? Bizim gördüğümüz görüntülerde çünkü bir takım torbalarla taşıma işlemleri gerçekleşiyordu. Son durum için senden alalım sözü.
0: Evet Esra, hemen şundan bahsedelim. Şu an Kozinoğlu'nun mezarı içerisinde bir çalışma, o çevrede bir çalışma var. Ancak bu çalışmada şu an için işlemlerin yeni başlamış olduğunu hatırlatalım. Bu önemli bir detay ve beraberinde çevredeki diğer unsurlarla alakalı da yine araştırmaların devam ettiğini de belirtmiş olalım. Yani sadece Kozinoğlu ailesi mezarı üzerinde değil, yine çevrede de bir araştırma yapıldığına dair bilgi aktarmış olalım. Burada önemli unsurlardan birisi şu, yani yine adli tıp tarafından incelenecek değerlerden birisi şu, mezardan çıkan örnekler değerlendirilecek. Bir yandan da 2011 yılında yani Kozinoğlu hayatını kaybettiğindeki otopsi bulguları değerlendirilecek. Bu otopsi bulguları günümüzle eşleştirilecek ve sonrasında eski toksikoloji sonuçları. Bu neden önemli? Aslında az önce bahsettik, yeni toksikoloji raporuyla birlikte kullanmış olma ihtimali olduğu ilaçlar aslında ortaya çıkartılacak ve bu ilaçlar vasıtasıyla da geçmişe dönük bir eşleştirme, bir karşılaştırma yapılacak. Bir mukayese var aslında ve Kozinoğlu'nun sağlık dosyası. Bu sağlık dosyası onun geçmişine dair ve o özellikle Silivri cezaevine girdikten sonraki dönemdeki ilk sağlık dosyasına bakılacak. Yani Silivri cezaevine girildiği esnadaki sağlık dosyası ve o dönemdeki sağlık dosyasına bakılarak geçmişe dönük bir bilgi bulunacak. Cezaevinin kamera görüntüleri incelenecek. 112 çağrı kayıtları, ambulans kayıtları ve Silivri Devlet Hastanesi belgeleri bu noktada değerlendirilecek unsurlardan. Yani Fethi Kabir işlemi sadece bir noktaya doğrudan parmak basmıyor. Fethi Kabir işlemiyle birlikte aslında biz sadece mezara dair bilgi değil, bütün olaya dair bilgi edinebiliyoruz. Evet, şimdi bu noktada bizlerin polis ekipleri, emniyet güçleri ve aynı zamanda savcılık bu noktadan bizim uzaklaşmamızı talep ediyor. Bu sebeple bir yandan hem şimdi kameraman arkadaşım İskender Demirel'le birlikte bu noktadan dışarıya doğru, mezarlığın dışına doğru bizler çıkacağız. Ancak ben de bir noktada anlatmaya devam edeceğim sizlere. Önemli olan unsurlardan birisi. Burada çalışmalar devam ediyor. Numaratörlerle az önce istihbarat şefi Ramazan Almaşayır'ın da bahsetmiş olduğu numaratörlerle delillerin, bulguların işaretlendiğini, bazı bulguların yine delil torbalarına konulduğunu ve bunların da en kısa süre zarfı içerisinde adli tıp kurumuna gönderileceğini ve gönderilmesinin ardından da en kısa süre zarfı içerisinde bu çalışmaların başlatılacağını ve bu başlayan çalışmalar içerisinde de bir haftalık süre zarfı boyunca aslında o İlk raporların ortaya çıkacağını tahmin edebiliyoruz. Bizler şu an bu noktadayız. Mezarlığın dışından yine sizlere gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Hı hı. Şimdilik bu noktadan sözü yeniden size bırakalım Esra.
1: Evet Ahmet, teşekkür edelim. Aktarmayı sürdürüyor olacak oradaki yaşanan gelişmeleri. Şimdi bir yandan işlemler devam ediyor ama süreç oldukça önemli. Şimdi 15 evet. yıl önce işlenen bir yaşanan bir olaydan bahsediyoruz ve 15 yıl sonra bu dosya tekrar açılıyor. Fethi Kabir işlemleri yapılıyor. Şimdi hangi sorulara cevap verecek sorusu oldukça önemli. Yani 15 yıl sonra açılan bir mezar hangi sorulara cevap verecek? Doğal ölüm olarak kayıtlara geçen bir ölümdü bu. Dosyada artık bugün ölümünde üçüncü kişi veya kişilerin parmağı var mı? Bu araştırılıyor olacak.
2: Evet. Şimdi zaten bu Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma dosyası yeniden açıldıktan sonra çok ciddi iddialar gündeme gelmişti. O ciddi iddialarla birlikte de yürütülen soruşturma kapsamında 11 şüpheli ile ilgili gözaltı kararı vardı. Çünkü Kaşif Kozinoğlu'nun koğuşunda rahatsızlanarak acil ihbar butonuna, acil butonuna bastığını, ancak o butonun çıkardığı sesi perdelemek için radyo açıldığı,
1: radyonun sesinin açıldığı
2: tespiti yapılmış. Yani bunlar bu tespitler gerçekten sürecin o dönem şaibeli bir şekilde ilerlemiş olabileceğini çok güçlendiriyor.
1: Yani bu kişinin özellikle bu ifadeye baktığımızda emekli albay Hasan Atilla Uğur bir ifade veriyor. Acil durum butonuna bastığını ancak dönemin infaz koruma memurunun müdahale etmek yerine radyonun sesini açarak o acil durum butonunun çıkardığı sesi bastırdığını ifade veriyor. Söz konusu görevli daha sonra görevden ayrılıyor ve ardından da 15 Temmuz sonrasında yurt dışına kaçıyor.
2: Evet, yaklaşık 15

0: 20 gün arasında bir süre sonra yurt dışına firar ettiği tespit yapılıyor. Yani FETÖ soruşturmasından da firari durumda olduğu tespit edilen bir şüpheli. Şimdi 15 yıllık süre zarfında hep bu sorular acaba şeklinde ilerlerken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek de bu dosyayla ilgili yürütülen çalışmalarla ilgili zaman zaman bilgiler paylaşıyor. Ve ciddi manada hangi süreçte Kaşif Kozunoğlu'nun rahatsızlıktan ölümüne kadar giden artık ne kadarlık bir zaman dilimi ise oradaki bütün detaylar tek tek incelemeye alınıyor. Muhataplar kimler? O dönem cezaevinde bulunan görevliler. Bu görevliler işte bir görev kusuru var mı? Bir kasıt var mı? Bunların hepsinin tek tek bilgisine başvuruluyor. Şüpheli görülen durumlarda da gözaltı talimatıyla gözaltı işlemleri gerçekleşiyor. O dönemle ilgili kimlerin bilgisi varsa, bunların işte cezaevi yönetimi olabilir, gardiyanlar olabilir, o dönem orada görev yapan sağlık personelleri olabilir. Hepsinin tek tek bilgisine başvurulması suretiyle bir çelişkili ifade var mı? Gerçekten de normal bir ölüm mü? Yoksa ikinci ya da üçüncü kişilerin müdahalesi sonucunda cinayete kurban gidip gitmediği soruları aranıyor.
1: Evet, şimdi i̇şte mezar açıldığında neler yapılacak diye şöylece bir anlatalım dilerseniz. Evet. Öncelikle şu anda da o mezar açma işlemleri gerçekleştiriliyor. Ardından adli tıp uzmanlarınca bir inceleme gerçekleştirecek. Burada da önemli olan detay aslında geçmiş dönemde de fethi kabir işlemleri gördük. Bu anlamda o kalıntıların yeni sonuçlar verebildiğini, yeni detayları ortaya çıkarabildiğini de gördük değil mi?
0: Esra, artık teknolojinin gelişmesiyle birlikte zaten birçok konu geçmişe dönük karanlıkta kalan konu çok sanki dün olmuş ya da bugün yaşanıyor mu gibi o alınan verilerle birlikte teknoloji sayesinde o eşleştirmelerle ortaya çıkarılabiliyor. Şimdi burada şunu da altını çizelim. Şu anda bizim adli tıp kurumumuz ihtisas açısından da çok ileri seviyede bir kurumdan bahsediyoruz. Adli tıp uzmanları da gerçekten çok önemli bir çalışma ve başarıyla polis ekiplerini ya da soruşturmayı yürütüren savcılık makamının önünü ve elini kolaylaştıracak, kuvvetlendirecek şekilde delillere ulaşmasını sağlayacak donelere rahatlıkla ulaşabiliyorlar. Gelişmiş imkanlar sayesinde, yani devletin ilgili kurumları tarafından, işte adli tıp kurumu vesaire, bu konuda gerçekten de ihtisas anlamında çok önemli tecrübeye ve başarıya sahipler. Birçok örneği de gördük faili meçhul konularında da. Şimdi burada da hangi durumlarda fethi kabir şeklinde bir barko hazırlamış arkadaşlarımız şüpheli ölüm durumunda, işte otopsinin yetersiz kalması durumunda, zehirlenme şüphesi, yeni delil ortaya çıkması, üçüncü kişi müdahalesi, DNA kimlik tespiti. Hı. Aslında arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu bu barko Kaşif Kozunoğlu ölümünde hangilerini kapsıyor? Şüpheli ölüm konusunu kapsıyor. Evet. O dönemki otopsinin yetersiz kalması mı yoksa otopsinin doğruluk payının tartışıldığı bir dönemdi. Bunu da aslında kapsıyor. Zehirlenme şüphesi hali hazırda çok konuşulan iddialar arasında, diğer kişilerle ilgili müdahale, yeni delillerin ortaya çıkması ve DNA kimlik tespiti. Aslında hani sadece en sondaki başlık hariç bütün başlıkları kapsayan bir soruşturma dosyasından bahsediyoruz. Kaşif Kozunoğlu ile ilgili olarak. O dönemde yaşananlar neydi? Bir ihmal var mı? Bir kasıt var mı? Bunların hepsinin de ortaya çıkmasında en önemli argüman ve soruşturma makamlarının elini kuvvetlendirecek delillerin çıkacağı nokta bugün yapılacak fethi kabirden otopsiye gittikten sonra adli tıpın hazırlayacağı rapor, yeni bilgiler, yeni doneler ortaya çıkarabilir Esra.
1: Şimdi Ahmet yayın yaparken şöyle bir detaya da değindi. Kendisinin sporcu bir kişilik olduğunu ve sağlık açısından da kalp krizi doğal ölüm olarak kayıtlarda var ilk şeylerde. Ancak sporcu bir kişilik olduğunu ve bu ihtimalinde göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi yayınlarda. Şimdi böyle bir durum da önemli. Bir diğer detay da duruşmaya 10 gün kalması. İlk duruşmaya 10 gün kala böyle bir olayın yaşanması ve öncesinde de savunma için el yazısıyla hazırlıklar yapması. Bu savunmasında FETÖ'ye değindi iddiaları. Bunlar da tekrar soruşturma dosyasına giren detaylar arasında yer alıyor. Notların fiziki ve orijinal örnekleri de yeni soruşturma dosyasına girdi. Bu da oldukça önemli.
0: Ya işte biraz önce konuştuklarımız, şu an senin aktardıkların maalesef bu dosyada tam anlamıyla

0: Bir sır perdesi evet. oluşturmuş durumda. Şimdi duruşmaya çıkacağı günün yakın olması, kendi el yazısı notları vesaire, birilerinin işte duruşmada anlatacaklarından korkması mı? O yazdığı notlarda rahatsız edici, birilerinin rahatsız edici bilgiler mi vardı? Bunların hepsi şu anda savcılık soruşturma makamının acaba neden bu şekilde bir olay gerçekleşti sorusunu çok daha kuvvetli sormasına neden oluyor. Hı hı. Çünkü kalp krizi, vefat vesaire ile ilgili bir normal ölüm durumunda şu bahsettiğimiz gelişmeler yaşanmasaydı belki de kimsenin aklında bir soru işareti kalmayacaktı.
1: Evet.
0: İşte oradaki doktorun kendisine haber verilmediğini söylemesi, daha sonra televizyonun ekranlarından duyduğunu belirtmesi, akabinde radyo sesinin açılması, yani bunlar olmasaydı belki hani kamuoyunda bir şüphe belki oluşmayacaktı. Ama bir kalp krizi geçirme vakası var, acil durum butonuna basılıyor, akabinde müzik sesi açılıyor, hep ardı sıra
1: soru işaretlerinin
0: çoğaldığı ve bir çığ yumağına, bir yumak halinde karşımıza çıkan, hep şüpheli ölüme yönelten bir müdahale sonucunda mı hayatını kaybetti sorusunu çok daha sık sorulmasına neden olan gelişmeler yaşanmış.
1: Evet. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Almaçayır, aktardığınız bilgilerden dolayı. Şimdi Fethi Kabir işlem bir yandan devam ediyor. İşlem bitene kadar oradaki süreci de bizler takip ediyor olacağız. Ahaber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır'la süreci değerlendirdik. Şimdi gündemin diğer başlıklarıyla devam ediyor olacağız. Giresun'dan bir haber var. Giresun'da tarım işçilerini taşıyan minibüs kamyonetle çarpıştı efendim. Kazada 23 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Giresun Dereli Karayolu Şaplıca köyü yakınlarında yaşandı. Tarım işçilerini taşıyan minibüsle kamyonet çarpıştı. Kazada yaralanan 23 kişi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hatay'da iki motosikletlinin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı ise kameraya yansıdı. Kaza Dört Yol ilçesi İcadiye Mahallesi'nde bulunan Talatlar Caddesi'nde yaşandı. İlerleyen motosikletle karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

0: Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında bir dere yatağında bulunan insan kemiklerinin bir yıl önce kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.
1: ...13 yıllık sır perdesi aralandı. Dere yatağında bulunan kemikler kayıp kadına ait çıktı. 2013'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dilek Kalkan için kayıp başvurusu yapıldı. Bir yıl sonra Pamukçayı mevkiindeki dere yatağında insan kemikleri ve kıyafetler bulundu. Kalıntıların genç bir kadına ait olduğu belirlendi. Ancak kimliği tespit edilemedi. Dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
0: Pazartesi günü okullar açılıyor efendim. Okullarda uygulanacak 18 yeni yasağa bakacağız. A Haber muhabiri Kübra Tepeci ve konuğuna bırakacağız sözü.
2: Evet, 2026-2027 eğitim öğretim yılı pazartesi günü itibariyle artık tamamen başlıyor. Tabii valilik öğrencilerin güvenliği için tedbirleri arttırmıştı. Hem bu tedbirlere bakacağız hem de bazı gelen yeni yasaklar vardı. Bu yasaklar neler, bunları konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Eğitimci Nazik Özçelik. Efendim yayınımıza hoş geldin.
3: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
2: Efendim isterseniz hem tedbirleri hatırlatalım hem de bazı 18 yasak geldi, yasaklar var. Onlar neler, onları hatırlatalım öğrencilere.
3: Evet, öncelikle tedbirler diyelim. Tedbirlerde bir görev paylaşımı görüyoruz aslında. Valiliğin yaptığı açıklamada okul dışı güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ve yönetmelikle birlikte de okul içi güvenliğin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz. Valiliğin yaptığı açıklamada özellikle trafik yönetiminin yapılması çok önemliydi. Çünkü yaş grubu işte çok küçükten büyüğe doğru giden bir yaş grubunun aynı anda okula başlamasıyla ilgili bir süreç. Dolayısıyla caddelerimizin güvenli olması, çocuklarımızın hem okul giriş hem de okul çıkışlarında güvenli evlerine ulaşmasını sağlayacak kurallar olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan okul çevresinde çocuklarımıza zarar verecek bireylerin varlığı ile ilgili onları önlemeye yönelik bir takım kurallar olduğunu görüyoruz. Ciddi bir aslında görevlendirme yapıldığını da görüyoruz valilik tarafından. Bunun da okul dışı güvenliğin sağlanması ve çocuklarımızın eve sağlıklı ve güvenli bir şekilde ulaşması için doğru kararlar olduğunu görüyoruz. Okul içine baktığımız zaman ise geçmişte hep öğrencilere yönelik kurallar olurdu. Bu sene hem öğrenciyi hem veliyi hem de öğretmeni içeren kurallar olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz için cep telefonu yasağı devam etmekte. Kılık kıyafette okul kıyafeti uygulaması devam etmekte. Devamsızlık ve benzeri kurallarımız devam etmekte. Öğretmenler açısından ise özellikle kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmakla ilgili bir takım kurallar getirildi. Hem kadın öğretmenlerimiz hem de erkek öğretmenlerimizin giyimleriyle birlikte işte o eğitim verdikleri öğrencilere örnek olacak kişiler olduklarını bilerek bu süreci devam ettirmelerine yönelik bir uygulama geldi. Ama birçok öğretmenimiz zaten bu örnek kişilik olmanın bilincinde, o hem kılık kıyafet hem kişisel temizlik, bakım ve öğrenciye hitap noktasında kendilerini düzenliyorlar. Bu kurallarda aslında bu sürecin dışında kalan öğretmenleri de birazcık öğretmen ve eğitimci kimliğine uygun olarak yaşamayı gösteren bir kurallar dizisi oldu. Diğer taraftan velilerimize yönelik bir yine çalışma geldi. Randevusuz okula gelmeme, sürekli okul içinde yer almama, dolayısıyla öğrenci ve okul arasındaki iletişim veli biraz daha dışarıda olduğunda daha kuvvetli oluyor. Çünkü okulun kendi sınırları var, kendi kuralları var ve bu kuralları uygularken de hedef ve amaç her zaman öğrencinin faydası, öğrencinin yararıdır. yapılır. Velilerimize de aslında şu söyleniyor: okul içerisinde çocuklarınıza biz sahip çıkıyoruz, biz onlar için en iyi yapıyoruz. Sizler de bize güvenin, bize geleceğiniz zamanda haberli hareket edelim ki daha doğru bir çalışma yürüsün. Dolayısıyla dediğim gibi hem öğretmeni hem öğrenciyi hem de veliyi içeren kurallar var. Yine önemli bir kuralımız, aslında çok uzun zamandan beri uğraşılıyor ama dışarıdan yabancı kaynak alınmaması üzerine, yani okul kaynakları kullanılsın, okul kaynakları üzerinden bir eğitim çalışması yürütülsün ve müfredata bağlı kalınsın.
2: Çok teşekkürler paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı. Nazik Özçelik'e teşekkür ederim ve sözü size bırakalım.
0: İstanbul Valiliği himayesinde anlamlı bir proje hayata geçirildi. İhtiyaç sahibi öğrenciler için her ay 2000 lira kantin desteği yapılacak. Kantin kartlar yalnızca okul kantinlerinde kullanılabilecek.
1: İstanbul'da ihtiyaç sahibi öğrenciler için gönülden bir öğün projesi hayata geçirildi.
4: Çocuklarımızın rencide olmadan verdiğimiz kartlarla kantinde kimseye muhtaç olmadan yapacakları bir alışveriş sistemi.
1: 39 ilçedeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları kaymakamlıkların koordinasyonunda çalışma yürüttü.
4: Günün sonunda 50 bin öğrencimize ulaştık. 100 bin çocuğa kadar kriterleri tutan öğrencilerimize, kardeşlerimize bu kartı vereceğiz.
1: Proje kapsamında kartlara her ay 2000 lira yüklenecek.
4: Bu kart nakit olarak geçmiyor. Dışarıda kullanılmıyor. Sadece okul kantinlerinde kullanılan bir kart.
1: Amaç okul ortamında öğrencilerin beslenmelerine destek olmak ve eğitim imkanlarından eşit şekilde yararlanmalarını sağlamak.
4: Şehit Gazi çocuklarımız, yetimlerimiz, öksüzlerimiz, engelli çocuklar, kendisi engelli olmayıp anne ya da babadan birisinin engelli olma durumu, anne babanın ayrılmış olma durumu, yine anne ya da babadan herhangi biri hapiste ise bu durumlarda destekliyoruz.
0: NATO'nun geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Türk savunma sanayinin gözdesi Anka 3 öne çıkarıldı. Peki uçan kanat olarak nitelendirilen bu teknoloji dengeleri nasıl değiştirecek ve yeni bir dönemin işaretini mi veriyor? Anka 3'ü bu kadar özel kılan ne? Detaylar haberimizde.

0: Türk savunma sanayi günden güne geliştirdiği yeteneklerle dünyada gündem oluyor, parmakla gösteriliyor.
1: Yerli ve milli çelik kanatlar gökyüzünde süzülüyor. Hürjet, Hürkuş ve Anka 3 şu anda üçlü uçuş gerçekleştiriyor.
0: NATO geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 insansız savaş uçağı paylaşımı yaptı. Anka 3'e ait fotoğrafların yer aldığı paylaşımda müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0'ın özü de budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir vurgusu yapıldı. Yeni nesil hayalet silahlı insansız hava aracı en çok tasarımı ve düşük radar görünürlüğüyle dikkat çekiyor.
2: Görünmez özelliği hat safhada, biliyorsunuz kuyruğu yok.
0: Uçan kanat olarak da tanımlanan uçak özellikleriyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 8 metre uzunluğa ve 2,5 metre yüksekliğe sahip. 12,5 metre kanat açıklığıyla kendine özgü bir tasarıma sahip olan Anka 3, havada kesintisiz 10 saat kalabilirken 0.7 Mach hıza ulaşabiliyor. Anka 3'ün TUSAŞ tarafından paylaşılan son test görüntüsünde ise iki süper şimşeki kanat altında taşıdığı görülmüştü. Anka 3'ün süper şimşeki komuta ederek göreve çıkacak olması yeni nesil hava harekat konsepti açısından önem taşıyor. Anka 3 düşman bölgesine yönelik bir saldırıda önce süper şimşek İHA'larını fırlatacak. İki süper şimşek düşman radarında F-16 uçağı gibi görünerek düşman radarlarını yanıltacak. Öte yandan Anka'ya ilgi de yoğun.
2: Çok ciddi bir ilgi de var hem yurt dışından. Yurt içinde de teslimatlarımıza 2027'nin ikinci yarısında başlayacağız inşallah.
3: Ankara-Washington hattında gözler F-16 modernizasyonuna çevrildi efendim. ABD temsilciler meclis üyesi Ankara'da çok önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'ye yönelik bir yaptırımın olmadığına vurguladı. Şu an en yüksek öncelik F-16'lar dedi.
4: ABD'nin bağımsızlık resepsiyonu için Ankara'ya geldi. İki ülke ilişkilerine dair kritik mesajlar verdi. Ankara-Washington ilişkilerini değerlendiren Temsilciler Meclisi üyesi Daryl ise ortak çıkarların çok büyük olduğunu söyledi. Yaptırım iddialarına noktayı koydu.
0: Başkandan en alt kademeye kadar zaten bir karar verilmiş durumda. Türkiye'ye yönelik yaptırım yok. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Başkan Donald Trump görüşmeye devam ediyor. Hatta muhtemelen benim başkanla konuştuğumdan daha sık konuşuyorlar. Çok iyi bir kişisel ilişkiye sahipler.
4: F-35 ve S-400 krizine de değinen İSA, F-35 sürecinde durumun kamuoyunda sanılandan farklı olduğunu belirtti. Sürecin sadece askıda olmadığını, arka planda çok büyük bir sipariş birikimi yaşandığını ifade etti.
0: Türkiye'nin mevcut hava gücünün geliştirilmesi iki ülke açısından da öncelikli. Şu anda en yüksek önceliğin F-16'ların modernizasyonu olması gerekiyor. Gerçekten yapılması gerekenler açısından bu çok daha fazla katkı sağlayacaktır. Mevcut uçakların modernizasyonunun veya geliştirilmesinin her iki ülke için de yüksek öncelik taşıdığı gerçeğinin dikkate alınmasını isterim.
4: Bölgesel gelişmelere de değinen kongre üyesi, Filistin meselesi çözülmeden bölgedeki gerilimin bitmeyeceğini söyledi. Hepimiz İsrail'in, Suriye'nin normalleşmesine izin verme konusundaki isteksizliğine karşı çıkıyoruz ifadelerini kullandı. Ankara ile Washington arasındaki liderler diplomasisi de masadaydı. İsa, Başkan Erdoğan'la danı Trump'ın Eylül sonundaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda bir araya gelmesini beklediğini sözlerine ekledi.

0: Efendim, dünya şehirlerinde bu hafta Monaco'dayız. Tarihi saraylardan Formula 1'in efsane sokaklarına, deniz manzaralarına kadar bu şehri Dündar Keşaplı bizler için gezdi efendim. Biz diyelim.
1: Vakıfbank sunar.

Yunan şehirlerinde bugün Akdeniz'in en özel noktalarından biri olan Monaco'dayız. Şehri keşfetmeye prensliğin tarihi merkezlerinden başlıyoruz. Arkamızda Grimaldi Hanedanı'nın yüzyıllardır kullandığı Prenslik Sarayı. Hemen aşağıda ise Akdeniz'in eşsiz manzarası ve Port Hercule bulunuyor. Küçücük bir alana kurulmasına rağmen Monaco tarihi, kültürü, spor organizasyonları ve denizcilik geleneğiyle dünya çapında tanınan önemli bir turizm merkezi. Burası geçmişin izleriyle modern yaşamın buluştuğu özel bir Akdeniz şehri.

Şimdi Monaco'nun dünyaca ünlü tanınan denizcilik merkezi Port Hercule'deyiz. Modern yatların, Akdeniz atmosferinin ve şehir yaşamının buluştuğu bu liman, prensliğin uluslararası turizm kimliğinin en önemli noktalarından biri. Port Hercule aynı zamanda spor tarihinde de özel bir yeri var. Monaco Grand Prix'sinin önemli bölümleri bu bölgelerin çevresinde şehir yollarından gerçekleşiyor.

0: first time. Yes.
1: Monte Carlo'yu ilk kez ziyaret ediyoruz. Şehrin güzelliği, lüks atmosferi ve etkileyici mimarisi bizi adeta büyüledi. Burası gerçekten çok güzel. Göz alıcı ve kendine özgü bir ihtişama sahip.
2: Monaco'ya ilk kez geliyoruz. Buraya özellikle güzel ve lüks otomobilleri görmek için geldik. Şehir gerçekten çok temiz ve çok güzel.
3: Bergamo'dan geldik. Yanımdakiler kızım ve yeğenlerim. Monaco'ya üçüncü kez geliyoruz. Burayı, atmosferini ve Akdeniz'in güzelliğini çok seviyoruz.

Monaco gezimizin sonunda şehrin zarif atmosferinde kısa bir mola veriyoruz. Café de Paris çevresi, tarihi mimarisi...

modern atmosferi ve hareketli şehir yaşamıyla ziyaretçilerin dinlenmeyi tercih ettiği önemli noktalardan biri. Burada bir kahve eşliğinde çevreyi izlemek, Monaco'nun kendine özgü yaşam tarzını hissetmenin güzel yollarından biri. Akdeniz'in bu özel prensliğinde kısa bir mola gün boyunca keşfedilen güzellikleri yeniden hatırlamak için güzel bir fırsat.

Monaco pistinin en tanınan noktalarından biri olan Fairmont-Harpont bölgesindeyiz. Formula 1 otomobillerinin çok düşük hızla geçtiği bu keskin viraj, pilotların yeteneklerini ve kontrol becerilerini sınayan özel bir bölümlerden biridir. Dünyanın dört bir yanından gelen spor tutkunları için burası Monaco deneyiminin önemli parçalarından biri. Here come the lights for the Monaco Grand Prix.

0: greatest moment.
1: We did it. We won a Monaco. That's a dream.
2: Şu anda normal bir şehir yolundayız. Ancak yarış günlerinde burası dünyanın en prestijli Formula 1 pistlerinden birine dönüşüyor. 1929 yılından bu yana düzenlenen Monaco Grand Prix'si motor sporlarının en özel organizasyonlarından biri olarak kabul ediliyor. Dar sokaklar, keskin virajlar ve Akdeniz manzarasıyla bu pist Formula 1 takviminin en farklı ve en zorlu yarış noktalarından biri. Bu görmüş olduğunuz tünelde Formula 1 döneminde oldukça heyecanlı, keyifli anlar yaşatıyor spor severlere.

Sporun kalbi Grimaldi Forum'da atıyor. Avrupa futbolunun kalbi Monaco'daki Grimaldi Forum'da atıyor. Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi kura çekimleri burada gerçekleşiliyor. Dünyanın dört bir yanından futbol severlerin bu salonda takımların rakipleri, büyük karşılaşmaların yolu burada şekilleniyor. Heyecanı burada, futbol burada, Avrupa'nın en büyük rekabeti burada. Grimaldi Forum bir kez daha sporun ve Avrupa futbolunun buluşma noktası oluyor.

Şimdi Monaco'nun spor dünyasındaki önemli adreslerinden birindeyiz. Stadio Louis II Avrupa futbolunun köklü kulüplerinden AS Monaco'nun sahası. UEFA organizasyonlarıyla yakından bağlantılı olan Monaco, küçük yüz ölçümüne rağmen uluslararası spor dünyasında önemli bir yere sahip.

futbol dünyasından yat limanlarına kadar Monaco. Küçük bir alanda büyük bir dünya deneyimi sunuyor. Dünya şehirlerinde bugün Akdeniz'in incisi Monaco'yu keşfettik. Bir başka dünya şehrinde yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.

0: Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleştirildi. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
1: Halkbank'ın katkılarıyla.
0: Haberin radyosu A Haber Radyo.
1: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Kahve makinesinden köpek mamasına, kış lastiğinden cep telefonuna. Akakçe, en ucuzu bulmak içindir.
7: Akakçe. En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin, rahat edin.
1: Reklam.
0: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
4: Vakıfbank'tan dört dörtlük fırsat. Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında eğitim, sigorta, sağlık ve vergi ödemelerinde 4 taksit, ayrıca Troy kartlara özel eğitim ödemelerinde 6 taksit fırsatı sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
8: Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
1: Reklam.
9: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
10: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim.

0: bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
1: O zaman soru şu, bu kadar cihaz internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
0: Değil midir?
1: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
0: Girdim.
1: Bak bakalım ne diyor.
0: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
1: O zaman durma, hızını yükselt.
0: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
2: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
3: A Haber Radyo, haberin radyosu.
4: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
5: Umran Oto Ekspertiz. Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslimi özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslimi özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO. Geleneğin gücü, geleceğin inşası.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. A Haber Radyo.
3: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
4: Hız limitlerine sadık kalın. Her yolun bir kapasitesi ve güvenlik sınırı vardır. Şehir içinde, okul geçitlerinde veya virajlı yollarda hızınızı düşürmek, beklenmedik durumlarda tepki vermeniz için size zaman kazandırır. Şansa kalmaz işimiz
3: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
2: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
1: Detaylar turktelekom.com.tr'de.
7: A Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: Vakıf yatırım olarak 25 yılı aşkın deneyimimiz, ülkemizin dört bir yanına yayılan hizmet ağımız, kolay ve hızlı şekilde işlem yapmanızı sağlayacak dijital altyapımızla borsa işlemlerinizde hizmetinizdeyiz. Web sitemizden kolayca hesap açarak siz de vakıf yatırımlı olun, bu ayrıcalığı siz de yaşayın.
2: Reklam.
11: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Haber Radyo canlı yayın.
12: Yapılacağına dair ilk onayın gelmiş olduğunu belirtili ve o onayın ardından bulunmuş olduğumuz cumartesi günü o petika bir işlemi an itibariyle gerçekleşiyor. Petika bir işleminde özür diliyorum. Petika bir işleminde peki neler yapılıyor, hemen onlardan bahsedelim. Olay yeri ekipleri, olay yeri inceleme ekipleri şu an bu noktada numuneler.

alıyor. Bu numuneler o mezarın içinden Kaşif Kozinoğlu'nun naaşından, eğer ki halihazırda hala kaldıysa onun kefeninden ve yine toprağından numuneler alınacak. Bu numunelerle birlikte Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevinde tutuklu bulunduğu süre zarfı içerisindeki ölümüyle alakalı şüphelere dair daha net bulgular, daha net kanıtlar ortaya çıkartacak. Bu net kanıtlar neler olabilir? Kaşif Kozinoğlu henüz hayattayken, vefat etmeden önce cezaevi yönetiminden çeşitli ilaçlar talep ettiğini biliyoruz. Ve bu talep etmiş olduğu ilaçlara dair de aslında bir şüphe var. Bu şüphe aile ve Kozinoğlu'nun avukatı tarafından ilk etapta dile getirilmişti. Ve bu dile getirilen şüphe aslında o ilaçların doğru verilmediği yönündeydi. Veya istediği ilaçların karşılanmadığı yönündeydi. İşte tam da buna dair bir şüpheye, bu şüpheye yönelik aslında yapılan çalışmalar neticesinde Kaşif Kozinoğlu'nun vücudunda, naaşında herhangi başka bir iz var mı? Başka bir ilaçtan emare söz konusu mu? Bunlar araştırılıyor ve öğreniliyor olacak. Ve bunun yanı sıra şunu hatırlatmakta fayda var. Beraberinde geçmişe dönük 2011 yılında, bundan tam 15 sene önce hayatını kaybetmiş olduğu, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybetmiş olduğu 15 yıl öncesindeki otopsi raporları, yine ambulansta ki raporlamalar ve Silivri Devlet Hastanesi'ndeki raporlamalar da aslında buradan elde edilecek bilgilerle karşılaştırılacak Adli Tıp Kurumu'nda. Adli Tıp Kurumu'ndan elde edilecek bu ön raporla, ilk etapta elde edilecek ön raporla birlikte aslında soruşturmanın derinliği daha da artacak. Nitekim soruşturma kapsamında İlerleyen safhalarda daha farklı bilgilerin veya ifade işlemlerinde daha farklı soruların sorulabilmesine imkan ve olanak sağlayabilecek bu fethi kabir işlemi. Göründüğünden çok daha derin, çok daha detaylı bir işlem bu. Şu an için ekiplerin bu noktadaki çalışmaları sürüyor. Ekiplerin çalışmalarında altını çizmemiz gereken en önemli unsurlardan birisi şu ki şu an için naaş ve naaşın çevresindeki topraklardan numuneler toplanıyor. O bölge tamamıyla inceleniyor. Kayıt altına alınıyor. Ve bu kayıt altına alınmasıyla birlikte ilerleyen zamanlar içerisinde de kullanılabilmek amacıyla ve yine soruşturmaya, dosyaya dahil edilebilmek amacıyla bu noktada her türlü detay kullanılıyor. Bunu hatırlatmış olalım. Bu detaylar kayıt altına alınıyor. Adli Tıp Kurumu'ndan gelen ekiplerin olduğunu, kimyagerlerin bu noktada olduğunu, olay yeri inceleme ekiplerinin bu noktada olduğunu hatırlatmakta fayda var. Onların her birini şu an buradan alacakları numuneler ve bu numunelerin aşağı yukarı belli olduğunu tahmin ediyoruz. Yani çok daha öncesinden hangi numunenin naaşın veya toprağın neresinden alınacağına dair elbette belli başlı tahminler var. Ancak bu tahminlerin haricinde yine olay anında da çeşitli değerlendirmelerle birlikte aslında farklı numuneler de elde edilebilir. Bu da oldukça önemli. Şunu hatırlatalım. Kaşif Kozinoğlu geçmişte çok daha öncesinde Orta Asya Başmüşaviri, MİT Asya Başmüşaviri olarak görev alıyordu ve son görev yeri de Afganistan'dı. FETÖ kupası kapsamında ifade vermeden yaklaşık 10 gün önce hayata gözlerini yummuştu ve o olay bir kalp krizi neticesiyle meydana geldiği belirtilmişti. Kalp krizi sebebiyle oluştuğu belirtilmişti ve o dönemde bu konuyla alakalı savcılık soruşturma başlatmış, ancak 2012 yılında bu soruşturmaya dair bir takipsizlik kararı çıkartmıştı. Adalet Bakanı Akın Gürlek bu konunun tekrar inceleneceğini, 15 yıl sonra raftan ineceğini belirtmiş ve soruşturma tekrar başlamıştı. Soruşturma kapsamında toplamda ilk etapta 11 kişi hakkında gözaltı kararı, bunların 10'u gözaltına alındı. İkinci dalga operasyonda da toplam 9 kişi hakkında gözaltı kararı verip 9'unun da gözaltına alındığını biliyoruz. Yani toplamda gözaltına alınıp ifadesine başvurulmuş olan 19 kişi var. Bu 19 kişiden birinin de tutuklanmış olduğu bilgisini aktarmış olalım. Nitekim o tutuklanan kişinin de dönemi itibariyle Silivri Cezaevinde Kaşif Kozinoğlu tutuklu
bulunduğu sırada ve hayatını kaybettiği sırada jandarma er olarak görev yapan birisi olduğunu da hatırlatalım. Ve yine üzerinde en önemli noktalardan biri, bu konuyla alakalı en

0: Önemli noktalardan birisi de şu, o dönem için, o dönem yine cezaevinde çalışan ve cezaevinde çalıştığı süre içerisinde de oldukça önemli bir şey yapan, o da şu, Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği esnada alarm çalıyor ve bu alarmla alakalı da o alarmın sesini kısmak, onu perdelemek için radyonun sesini açan bir kişi. Ve işte bu kişi FETÖ firarisi olarak 15 Temmuz'dan sonra yurt dışına kaçıyor. Gözaltı kararı verilenlerden birisi ve firari halde olan kişi de bu. Önemi buradan kaynaklanıyor. Onun özellikle çeşitli bilgileri, onunla alakalı çeşitli edinilecek bilgiler de ve yine onun da olası iadesinden ortaya çıkacak önemli bilgiler de büyük bir aslında soruşturmada derinlik kazandıracak. Bunun da altını çizmiş olalım. Burada şunu belirtmek gerekiyor. Kaşif Kozinoğlu kimdir ve ne yapar? Yani bu kişinin geçmişi neydi? Bununla alakalı önemli bilgiler var. Hemen belirtelim. 35 yılı aşkın oldukça ciddi bir hem Türk Silahlı Kuvvetleri hem de Milli İstihbarat Teşkilatı'nda ciddi bir tecrübeye sahip. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yaptığı süre zarfı boyunca binbaşı rütbesine kadar çıkmış başarılı bir subay. Ardından Milli İstihbarat Teşkilatı'na geçtikten sonra da kendisi yurt dışında çok fazla noktada görev yapmış. Oldukça önemli bir MİT mensubu ve hatta kendisinin gelmiş olduğu seviyeye, gelmiş olduğu rütbeye ve ünvana bakıldığı takdirde ise kendisi müsteşarlık tarafından görevlendirilen MİT'in o dönem içerisinde en önemli birkaç görevlisinden biriydi. Nitekim kendisi Asya baş müşaviriydi. Yani ve bu dönem içerisinde, çalıştığı dönem zarfı içerisinde de kendisi aslında çok sayıda önemli operasyona imza attı. Kendisiyle alakalı Bosna'da hatırlanan çok ciddi operasyonlar var ve beraberinde kendisinin Afganistan ve yine Asya bölgesinde daha çok sayıda ülkede gerçekleştirmiş olduğu önemli görevler var. Başarmış olduğu önemli görevler var ve doğrudan kendisinin aktarımıyla aslında FETÖ kumpasına dair dünyanın farklı ülkelerinde de bir yapılanma olduğuna dair iddiaları da aslında kendisinin aslında bu olayda kendisinin ölümüyle alakalı şüpheleri de daha da yukarıya çekiyor. Öyle ki kendisinin FETÖ kumpasında ifade vermeden çok kısa bir süre zarfı öncesinde hayatını kaybetmesi ve yine bu noktada kendisinin FETÖ'ye dair önemli bilgilere sahip olduğu iddiası ve aynı zamanda Fatih Veysigül, az önce bahsettik, gözaltı kararı verilen ancak firari olan o FETÖ firarisi, yapmış olduğu olay da aslında yine bu konuyla alakalı şüpheleri daha da yükseğe çıkartıyor. Son olarak tekrar hatırlatalım, Kaşif Kozinoğlu olayıyla ilgili, Kaşif Kozinoğlu soruşturmasıyla ilgili Fethi Kabir işleminde artık çalışmalar başladı ve burada o DNA'lar, o bulgular toplanmaya başladı. İlerleyen süre zarfı içerisinde de buradaki değerlendirmelerin, bulguların toplanıp adli tıp kurumuna götürülmesi ve adli tıp kurumundan da gelecek ilk raporun beklenmesi artık yeni sırada o var. Bununla alakalı bizler de durumu aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Şanlıurfa'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı saklandığı adresteki gizli bölmede yakalandı efendim. Gözaltına alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan suçların yakalanmasına yönelik Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde operasyon düzenlendi. Kasten öldürme suçunun faili olduğu belirlenen ve 5 ayrı suçtan aranan zanlının bulunduğu adres tespit edildi. Evde yapılan operasyonda zanlı duvarda açılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle hızla İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan orman yangını geride kapkara bir tablo bıraktı efendim. Yangından sadece 2 gün önce yemyeşil olan ormanlardan eser kalmazken alevlerin 10 kilometre ilerleyerek yuttuğu yerleşim yerinde de evler, traktörler ve tarım arazileri küle döndü.
2: Yangın söndürüldü. Geride küle dönmüş ağaçlar, evler ve tarım arazileri kaldı. Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve İmamoğlu'yla Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını geride acı manzara bıraktı. Yangın öncesi ve sonrası arasındaki fark felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
0: Orman yangını Kozan ilçesine çıktı ancak bizler şu anda İmamoğlu ilçesinde Elifçeler mahallesindeyiz. Yani yangının çıkış noktasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Ama yangın o kadar hızlı ilerledi ki işte saatler sonrasında Elifçeler mahallesindeki evler de bir bir yanmaya başladı.
3: Alevler içinden geçti. Ahırlarımız ve eski iki tane metruk bina yandı. Köyleri zaten boşaltılmıştı. Boşaltılmasa çok büyük facialar da olabilirdi.
2: Alevler sadece doğayı değil, emekleri ve yaşam alanlarını da yuttu.
0: Buradaysa yaz aylarında hayvanlar için hazırlanan saman balyaları vardı. İşte orman yangını buraya da ulaştı ve ardından hayvanların kışın tüketeceği buradaki saman balyalarını da kül etti.
4: 1000 tane balyamız vardı. Yandı. Burada da 2 ton falan arpamız vardı. O da yandı.
2: Yangının geride bıraktığı tahribat bölge sakinlerinin yüreğini yaktı.
0: Orman yangını bir anda yerleşim alanlarına sirayet etti. İşte o dakikalarda ise can pazarı yaşandı. İnsanlar evlerini tahliye etmeye başladılar. O isimlerden bir tanesi de Musa Keskin'di. Musa Keskin evini tahliye etti ama bahçesindeki traktörünü ne yazık ki kurtaramadı.
5: Yukarıdan ateş basını gelince biraz can derdine düştük. Askeriye falan da gelip de boşalın deyince bir şeylere bakamadık yani.
1: Kayseri'de çocuklar arasında çıkan tartışmada kan döküldü. Olayda bir ağır 3 kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir parkta yaşandı. Yaşları 15 ila 17 arasında olan 4 çocuk arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. 15 yaşındaki çocuk yanındaki bıçakla diğer 3 kişiyi yaraladı. Biri ağır, 3 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan şüphelinin peşine düşerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Efendim Van'da dün akşam hortum oluştu. Hortum sonrası şiddetli rüzgar korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.
6: İlk defa gördüm.
1: Dönmesinin ardından etkili olan rüzgar kentte hareketli anlara neden oldu. Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar vatandaşları tedirgin etti. Hortum ve rüzgarın etkisiyle gökyüzünde oluşan görüntülerse cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Aşırı hız ve dikkatsizlik 3 ilde acı haberleri de beraberinde getirdi. Kahramanmaraş'ta refüjde sulama yapan tankere arkadan çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Denizli'de 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü genç kız çarpıp kaçan sürücünün kurbanı oldu. Afyonkarahisar'da ise yangın bölgesinden dönen arazözün karıştığı kazada bir kişi öldü, 4 kişi ise yaralandı.
7: Hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. Ölümlü kaza haberleri peş peşe geldi. Burası Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi. Ali Al yönetimindeki otomobil refüjde sulama yapan tankeri arkadan çarptı. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçta bulunan 4 kişi için seferber oldu. Yapılan kontrollerde 48 yaşındaki Ali Al'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi ve çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.
8: Anne Leyla Al oğlunun cansız bedenini yol kenarında gözyaşlarıyla izledi. Cansız beden üzerinde yapılan işlemin ardından Ali Al'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
7: Bir kaza haberi de Denizli'den geldi. 20 yaşındaki Fatma Nur Tuji'nin kullandığı motosiklete plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kıza çarpan sürücü ise onu adeta ölüme terk ederek olay yerinden kaçtı. Bir diğer ölüm haberi ise Afyonkarahisar'dan geldi. Antalya'daki orman yangını söndürme çalışmalarından dönen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait Arazöz, İhsaniye ilçesi yakınlarında bir otomobille çarpışarak refüje devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını

0: kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
1: Küresel elektrikli araçları satışları hız kesmiyor efendim. Türkiye'de de otomobil tercihleri hızla değişiyor. Dünyada elektrikli araç satışları Ağustos ayında üst üste 6. ayda da arttı. Büyümenin lokomotifi Avrupa olurken Çin ve ABD daha zayıf bir seyir öne çıktı. Küresel elektrikli otomobil satışlarının 2026'da 23 milyona ulaşması bekleniyor.
2: Elektrikli araçlara küresel talep artıyor. Türkiye'de ise elektrikli ve hibrit araçların pazar payı %50'yi aştı. Küresel elektrikli araç satışları Ağustos ayında üst üste 6. ayda da arttı. Büyümenin lokomotifi Avrupa olurken Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha zayıf bir seyir izlendi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünyada elektrikli otomobil satışlarının 2026'da 23 milyona ulaşması bekleniyor. Bu rakam küresel otomobil satışlarının yaklaşık %28'inin elektrikli olacağı anlamına geliyor. Türkiye'de de otomotiv pazarında elektrikli dönüşüm hızlanıyor. 2026'nın ilk 8 ayında 105.951 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı %18,8'e çıktı. Toplam otomobil pazarı daralırken elektrikli araçların payını artırması dikkat çekti.
3: Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Daha çok TOG, daha yeni markalarla belki Türkiye'nin araç filosunun çok büyük oranda elektrikliye döndüğü bir süreci hedefliyoruz.
2: Dönüşümün bir diğer göstergesi de hibrit araçlar. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı %50'yi aştı. Böylece Türkiye'de satılan her iki yeni otomobilden birden fazlası elektrikli ya da hibrit modellerden oluştu. Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında TOG modelleri de öne çıkıyor. Ağustos ayında en çok satılan elektrikli otomobil TOG T10X olurken T10F ikinci sırada yer aldı. Küreselde hızlanan elektrikli araç talebi ve Türkiye'de elektrikli hibrit modellerin yükselen payı otomotiv sektöründeki dönüşümün giderek hızlandığını ortaya koyuyor.
1: Efendim, Denizli'de elektrikli fayton üretimi yapan ve bunu dünyanın birçok ülkesine pazarlayan firma ürün yelpazesini genişletti. Peki fabrikada başka hangi elektrikli araçlar üretiliyor? Detaylara haber muhabiri Atagündüz Kurşun ve konuğunda olacak. Hemen sözü Atagündüz Kurşun'a bırakalım.
4: Esra, teşekkür ediyoruz. Biz de o fabrikanın içerisindeyiz. Sizin de söylediğiniz gibi elektrikli faytonla başladı buradaki çalışmalar. Ardından da ürün yelpazesi genişledi ve dünyanın birçok ülkesinde de ihracat yapılıyor. Firmanın sahibi, iş insanı Haluk Şahin de yanımızda. Bir taraftan onunla konuşacağız. Bir taraftan da neler yapılıyor onu anlatacağız. Haluk Bey, hoş geldiniz haber yayına.
5: Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz Ata Bey.
4: Teşekkür ediyorum. 20 yıl önce başladı bu serüven. Neler yapıyorsunuz, sizden dinleyelim.
5: 1988'de elektrikli araçlar günümüzde olmadı. Zamanda biz bir hobiyle başladık bu işe. Bu mertebeye geleceğimizi biz bilmiyorduk. Elektrikli faytonlarla başladık bu işe aslında. Elektrikli faytonlar biliyorsunuz hayvan hakları, insanların hayvanlara verdiği eziyetlerden yola çıkarak hayvanların bir iş gücü olarak kullanılmamasına taraftardık. Bu bağıpta bir elektrikli fayton dizayn ettik ve onu geliştirdik. İşte artık atlara kırbaç değil de faytonlara elektrik vererek bir yola girmiş bulunduk. Akabinde bunlar gelişti. Klasik arabalar burada sağımızda. Solumuzda elektrikli otobüslerle bu işi geliştirdik. Bugün dünyada 7-8 tane ülkeye bunları ihraç etmekteyiz. Artık iş gücü artık elektriğe dayandı. Biz de bu yolda ilerlememizi devam ediyoruz. Ama biz şu anda bir Denizli'nin bir ilçesindeyiz. Burası 20 bin nüfuslu bir yer. İstanbul değil, Ankara değil, Sakarya hiç değil. Teknolojiyi artık ülke bize, ilçelere de getirmiş oluyor. Biz de bu bağıpta bu teknolojiyi faydalanarak bu ilçede bu imaratları sürekli olarak yapmaktayız.
4: Şöyle bir ileriye doğru gidelim isterseniz Haluk abi. Yani bir taraftan gördüğünüz gibi golf arabası var. Şimdi teknolojinin el verdiği şekilde şu elektrikli faytonu da bir test edeceğiz biz. Gördüğünüz gibi hani böyle ıldır ıldır derler ya, değil mi? Bu şekilde ne özellikler var bunun şimdi?
5: Şimdi bu 4 saat
4: taraftan da sürelim ileriye doğru.
5: 4 saatte yaklaşık 70 kilometre mesafeyi kat etmekte, 3 saatte şarj olabilmekte, 6 kişiyi taşıyabilmekte, akabinde %30 eğim çıkabilmekte, bir nostalji havası estirmekte.

0: Bu Türkiye'de bazı illerimizde bu mevcut. Şeyler de var. Devlet kurumlarında var. Ondan sonra işte
1: Gençlik Spor Bakanlığı'nın imzasını gördük.
0: Var. Onlar orada var. Oralarda var. İşte toplu konutlar da var. İşte millet bahçelerinde var. Birçok yerlerde, bir segmentlerde kullanılmakta. Tabii bu hoşnut bir alet. Yani bu nostaljinin yaşatıldığı bir güzel bir alet. Bunu en son geliştirerek bu hale getirdik. Kışlık hale getirip önüne cam falan koyduk.
1: Evet. Üstümüz
0: evet.
1: Kapalı.
0: Evet. Yani
1: direksiyon.
0: Yani burada hayvanları da ön plana alarak insanlarımızın daha böyle huşu vaktinde insanları gezdirebilmek, onlara tur yaptırabilmek amaçlı bu spor elektrikli faytonu icat etmiş durumdayız.
1: Şimdi aslında bunun yokuş desteği var. Çanı var.
0: Aslında kayıtlarda nal sesi de vardı da şimdi bugün onu akdedelim.
1: Evet, nal sesi de var.
0: Evet.
1: Farları var değil mi?
0: Farları var.
1: Sinyali var.
0: Sinyalleri var. Bir araçta olabilecek bütün komponentler var üzerinde. 38 tane komponent var. İşte bunları burada geliştirmenin yolunu alıyoruz. Devam ediyoruz. Bunun belki yarın 8 kişiliğini, belki 10 kişiliğini, 12 kişiliğini yapacağız. O çalışmalar bir şekilde devam ediyor. Buradaki atölyemizde bunları başarabilmekteyiz.
1: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Elinize emeğinize sağlık. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Dediğimiz gibi bu golf arabası var. Ve aynı zamanda da Haluk abi de çalmaya devam ediyor. Yayını bitireceğim.
2: Tamam.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Elektrikli faytonla birlikte klasik araçlar, golf arabaları ve elektrikli otobüsler burada yerli ve milli olarak üretilmeye devam ediyor diyelim. Söz tekrar size bırakalım.
3: Efendim, yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlıyor. Okullarda ve bahçelerde artık yavaş yavaş son hazırlıklar yapıyor. Öğrenciler heyecanlı, veliler de heyecanlı elbette ama o son hazırlıkları almak için haber muhabiri Halil İbrahim Uğur'a uzanacağız. Sözü hemen Uğur'a bırakalım.
4: Öğrenciler heyecanlı. Öğretmenler de çok heyecanlı. Efendim 2026-2027 eğitim öğretim yılı pazartesi günü başlayacak, artık sayılı saatler kaldı da diyebiliriz. Tabii ki bir taraftan bu yıl farklı kurallar da uygulamaya geçecek. İşte onlardan bir tanesi içinde hemen arkamızda velilere yapılan bir uyarı, randevuyla gelip öğretmenlerle konuşacak. İçeride ise hazırlıklar devam ediyor. Tabii ki ince hazırlıklar. Bizler şu anda Adana'da Seyhan'da Şengül Kenan Şenbayrak İlkokulu'ndayız ve okul müdürümüz Erhan Menziletoğlu'yla beraberiz. İşte şu anda bahçe görevlimiz burada yerini aldı ve içeriye girdiğimizde hemen şöyle gidelim istersen Okan. Yerde orada faaliyetler devam ediyor. Bir taraftan Şanlı Türk bayrağımız geriliyor. Neler yapıyoruz efendim?
5: Efendim burası Adana Seyhan ilçesi. Şengül Kenan Şenbayrak İlkokulu.
6: Şu anda İşkur'dan gelen personellerimiz görevi başında, güvenlik bahçe görevlisi ve temizlik personeli işlerinin başındalar. Şu anda basket sahamız hazırlandı. Akabinde bahçedeki yapraklar toplanıyor. Voleybol sahamız hazır, çizgilerimiz hazır, satranç yeri yaptık.
4: Öğrencilerimiz bu yıl
6: ilk defa onunla buluşacaklar.
4: Oynayacaklar bahçede birlikte.
6: Evet, futbol sahamız, özel çocuklarımız için bahçemiz hazır. Temizlikleri yapıldı, sulamaları yapıldı. Şu anda da bayrak değişimi yapıyoruz. Tesadüf oldu.
4: Şanlı Türk bayrağımız vardı. Şu anda yenisini
6: pazartesi günü inşallah mutlu bir şekilde başlayacağız. Biz de öğrencilerimiz kadar heyecanlıyız. Her yıl bunu yaşıyoruz. İnşallah güzel bir yıl olmasını temenni ediyorum.
4: Şimdi bahçeden geçtik. Bahçedeki hazırlıkları gördük. Bir taraftan spor alanları için hazırlıklar tamamlandı. Bir taraftan bahçedeki yapraklar süpürülüyor. Tabii içeriden de şu anda sesler geliyor. Çünkü zemin hazırlığı da yapılıyor.
6: Ediyor. Şu anda TYP personelimiz okulumuzu hazırlıyor. Okul aile birliğimiz, başkanımız da yanımızda, son bir defa görelim diye telefon etmişti. Ben de okuldayız, buyurun gelin dedim.
4: Heyecanlıyız.
7: Evet, heyecanlıyız. Hazırız.
2: Gelelim şöyle bakalım.
7: Sınıflarımız hazır.
2: Sınıflarımızı da görelim.
7: Tabii
2: çünkü
7: ki.
2: Çünkü oryantasyon haftasını geride bıraktık. Oryantasyon haftasında öğrencilerimiz geldi ve onlar da burada eğitimlerini aldılar. Onların sınıfı içeride balonlu olanlar.
6: Evet, bu hafta oryantasyonumuzu yaptık başarılı bir şekilde. Öğrencilerimiz geldi, ilk adımını attılar, velilerimizle birlikte okulumuzu tanıdılar, öğretmenlerini tanıdılar. Aynı şekilde öğrenciler kadar velilerimiz de heyecanlarını gördüm.
2: Tabii bu okulda şu anda hayvanlar da var. Okan, onları da gösterelim mi şuradan? Şöyle bahçede. Orada onlar da öğrencileri bekliyorlar hemen ağacın altında. Çünkü bu okulda şu anda hayvanlar besleniyor ama yakın bir tarihte tarımsal faaliyetler içinde burada öğrenciler uygulamalı bir şekilde eğitim almaya başlayacaklar.
6: Okul bahçemize sulama sistemi kurduk. Hayvanlarımıza yazın bakımlarını yaptık, yerlerini yaptık. Şu anda okulumuz eğitim öğretime hazır bir şekilde bekliyoruz. Burası
2: öğretmenler odası.
6: Öğretmenlerimiz için de bir sürpriz yaptık. Yeni malzemeler aldık.
2: Ambalajları
6: üzerinde.
2: Birçoğu belki de görmemiştir.
6: Evet.
2: Tatilde olanlar vardır.
6: Evet.
2: Onlar için de öğretmenler odamız hazır.
6: Evet, hazır. Koridorlarımız, tuvaletlerimiz, bütün elektrik sistemi, su tesisatları çalışmalarımızı yaptık, bitirdik. Şu anda iş güvenliği açısından da hiçbir sıkıntımız yok. Okul aile birliğindeki görevli arkadaşımız, müdür yardımcısı arkadaşlarımız kitapları yerleştiriyorlar. Çocuklar geldiğinde herkesin sırasında kitapları hazır. Akıllı tahtaları kontrol etti arkadaşım az önce. Tamam diye bilgi verdi. Eğitim öğretime hazırız çok şükür.
2: Çok teşekkürler. Ellerinize sağlık.
6: Sağ olun. Teşekkür
2: evet,
6: ediyorum.
2: Görmüş olduğunuz gibi şu anda son hazırlıklar yapılıyor. Bir taraftan kitaplar masanın üzerine bırakılıyor. Bir taraftan da elbette ki akıllı tahtadaki güncellemeler de yapılıyor. Böylelikle pazartesi günü eksiksiz bir şekilde tam bir kadroyla okullarda yeni eğitim öğretim yılı başlayacak diyelim ve Adana'daki bu hazırlıkları ekranlara getirdikten sonra sözü Adana'dan tekrar İstanbul'a bırakalım.
3: Efendim, bölgedeki jeopolitik taşları yerinden oynatan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kararlı adımlarla hedefine ilerliyor. Suriye'de SDG'nin tasfiye edilmesinin ardından Irak'ta da kritik bir eşik daha aşıldı. Irak Başbakanı Zeydi PKK'nın elindeki silahları devlet güçlerine teslim edeceğini ve Sincar Dağı'nın bütün idari yapısıyla federal yönetime bağlanacağını duyurdu.
8: Önce Suriye'de SDG'nin feshi, şimdi Irak'ta Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçmesi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde kritik bir adım daha geldi. Türkiye ve çevresindeki terör odakları tek tek dağılıyor. Bir dönem terör yuvası yapılmak istenen Sincar Dağı da terörden temizleniyor. Süreçle ilgili tarihi detayları açıklayan Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, terör örgütü PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini kaydetti.
9: Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır.
8: Devlet yapısını güçlendirip sahadaki çok başlılığa son vereceklerini vurgulayan Başbakan Zeydi, silahlı unsurların yasalar kapsamında düzenleneceğini kaydetti.
9: Devlet durumlarının yeniden düzenlenmesi ve şartları karşılayanların yasalara uygun olarak resmi Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesiyle haklarını ve fedakarlıklarını teminat altına alacaktır.
8: Bağdat yönetimi aynı zamanda bölgedeki terör unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu ve sürecin denetimi için bir üst düzey komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
3: Türkiye yerli ve milli Türk savunma sanayi ürünlerini tüm dünyaya pazarlayabilir hale geldi. Bu noktada en çok Türkiye'nin mühimmat alanındaki gücü öne çıkıyor. Zaman zaman ülkelerin yurt dışına verdiği mühimmat siparişleri gizli bilgilerin de açığa çıkmasına sebep oluyor. Türkiye'nin ise kendi ihtiyacını büyük oranda kendi üretmesi, operasyonel anlamda mahremiyetinde korumasını sağlıyor.
7: geleceğin harp

0: ortamına da ülkemizi hazırlıyoruz.
1: İnsanlar Türkiye'nin ne kadar güçlü olduğunu biliyor. Ekipmanları, askerleri harika.
2: Türk Hava Kuvvetleri mühimmat çeşitliliğinde dünyadaki birkaç kuvvetten biri konumuna geldi.
3: Her gün teslimat yapıyoruz. 2026'da çok yoğun bir teslimat takvimimiz var.
2: Yaşanan son gelişmelerle birlikte ABD, Avrupa, Ukrayna, İsrail ve İran kendi operasyonel ihtiyaçları için farklı mühimmat krizleri yaşıyor. Bugün sipariş verilse bile mühimmatlar ülkelerin eline birkaç yıl sonra ulaşıyor. Tedarik süreci bir tarafa, hava kuvvetinin yurt dışı mühimmatlara bağlı olmasının belki de en büyük problemlerinden biri operasyonel mahremiyetin ortadan kalkması. Ülkelerin yurt dışına verilen mühimmat siparişleri neye ne kadar miktarda ihtiyaç duyduğu ve olası bir savaş durumunda envanterinin kaç ay dayanabileceği gibi kritik bilgilerin tüm dünyayla paylaşılması anlamına geliyor. Ancak Türkiye gibi üretime elini alan ülkeler dilediği ürünü istediği kadar üretebiliyor.

0: Üstelik ürettiğini dünyaya pazarlıyor.
1: Türkiye NATO için çok önemli. Savunma için ihtiyacımız olan malzemeyi Türk savunma sanayi karşılıyor.
0: Gökdoğan, Bozdoğan, nüfuz edici bombanet, Tolun, gözde güdüm kiti ve SOM seyir füzesi ise test süreci tamamlanarak teslim edilen onlarca üründen bazıları.
2: SOM seyir füzesi düşük radar izi sayesinde 250 kilometre uzaklıktaki hedefleri bir başarıyla imha ediyor. Üstelik SOM'un Kızılelma ve Kaan'a entegrasyon süreci de devam ediyor.
0: Öte yandan Türkiye'nin yerli ve milli mühimmatları dünyadaki muadillerinin kabiliyetlerinin çok üzerinde.

0: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanesi olan Ulucanlar Cezaevi 12 Eylül darbe döneminden izler taşıyor efendim. O dönemde cezaevinde yaşananlar ve idam mahkumlarının hikayeleri artık müze olan bu binada sergileniyor. Ayrıntılar alacağız. A Haber muhabiri Mert Hacı Alioğlu bizleri bekliyor. Hemen sözü Mert'e bırakalım.
1: Teşekkürler. Bugün tarihler 12 Eylül 2026'yı gösteriyor. Bundan tam 46 yıl önce 12 Eylül 1980'te Türkiye bir darbeyle karşılaşmıştı ve tabii ki cezaevlerinde bilindiği üzere oldukça kötü manzaralar vardı. Burası da aslında onun odak noktalarından biriydi. Ankara'da bulunan Ulucanlar Cezaevi. Bizler de şimdi müze haline getirilmiş olan Ulucanlar Cezaevi'ni sizlere birazcık göstermeye çalışacağız. Çok sayıda koğuş var. İkinci koğuşun bulunmuş olduğu noktadayız. Bilindiği üzere o dönem sağ ve sol olarak aslında cezaevlerinde de mahkumlar ayrılmıştı. Çeşitli noktalardan çeşitli gerekçelerle birlikte gözaltına alınan, daha sonra tutuklanan, aslında o tiyatro mahkemeleriyle birlikte tutuklanan mahkumlar buralara getiriliyorlardı, ifade ettiğimiz gibi, ve yaşları oldukça küçüktü bilindiği üzere, genç diye tabir ettiğimiz, ve onlar işte bu koğuşlarda kalıyorlardı. An itibariyle o koğuşlarda şu an itibariyle kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere gösterecek. Hem burada müze içerisinde o dönem burada kalan mahkumların kişisel eşyaları, hem de tabii ki yatmış oldukları alanlar, ranzaları görmektesiniz. Özellikle bulunmuş olduğumuz bu ikinci koğuşta sağcıların çoğunlukta olduğu, hemen sol tarafımızda bulunan duvarın arka tarafında bulunan farklı bir alanda ise, farklı bir koğuşta ise solcuların bulunmuş olduğu nokta, görmüş olduğunuz gibi yemeklerini yemiş oldukları, ibadetlerini gerçekleştirmiş oldukları anlarda burada bal mumu heykellerle birlikte tabii ki yansıtılıyor. Türkiye özellikle demokrasi ilerleyişinde 1980'le birlikte büyük sekteye uğramıştı. Özellikle 1975'in 70'li yılların ikinci yarısından itibaren yaşanan bazı hadiseler sonrası bilindiği üzere çeşitli noktalarda gözaltılar başlamıştı. Daha sonra ise dönemin genelkurmay başkanı olan Kenan Evren ve beraberindekiler Türkiye'yi aslında böyle bir manzaraya sürüklemişti. An itibariyle buradaki ranzalar o dönemden kalma ranzalar. Hatta ziyarete gelenler içerisinde burada o dönem idama mahkum edilmiş, hatta idam edilmiş isimlerle kalan misafirler de var. Onlar da

0: burayı gözyaşlarıyla bugün ziyaret ediyorlar. Hemen yan tarafta bulunan aslında fotoğrafları da görebiliriz. Burada Ali Bülent Orkan var, görmüş olduğunuz gibi. Kendisi Ulucanlar cezaevinde infaz bahçesinde idam edilmiş, 25 yaşında. Diğer tarafta ise Muhsin Yazıcıoğlu, bilindiği üzere Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı, 2009'da helikopter kazasında hayatını kaybetmişti. O da burada kalan isimlerden biriydi. Bir diğer isim de Ahmet Arif. Hemen onların burada kişisel eşyalarını görüyoruz. Arka tarafta ise o dönemin manşetlerini görebiliyorsunuz. Müzede aslında çok özenli çalışmalar gerçekleştirilmiş. Orada ordu yönetime el koydu. Yeni yönetime herkes yardımcı olmalı. Ordu yönetime el koydu. Amaç demokrasi rayına oturtmak şeklinde aslında birçok ifade var. Buradan ilerleyişimizi sürdüreceğiz. Çok farklı noktalar var. Hemen onları gösterelim. Burada bir çay ocağı var, minik. Buna da onluk demlik diyorlar. 10 kişilik çay burada yapılıp dağıtılıyor. Arka tarafta bir fotoğraf var. O fotoğraf karesinde kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere gösteriyor. Yine mahkemeler, aslında o tiyatro mahkeme dediğimiz o mahkemelere ilişkin görüşmeler, görüntüler var. Orada Mustafa Pehlivanoğlu'nu da görmektesiniz. Yine birçok mahkumla birlikte. Mustafa Pehlivanoğlu, bilindiği üzere Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık dönemiydi yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısında onun bir mektubunu, ailesine yazmış olduğu mektubunu paylaşmıştı. Hemen arkamızdaki görüntüler ve yazılar da dikkat çekiyor. Hürriyetini kaybettin, onurunu kaybetme şeklinde çok sayıda aslında görseli de burada bulmak mümkün. Buradan bir diğer avluya açılıyor. Burada birinci koğuş var. Bu koğuştan da aslında ileride özellikle mahkumların işkenceler gördüğü, zulümler gördüğü kapıyı açılıyor ve daha ilerisinde ise idam cezalarının gerçekleşmiş olduğu noktalar var. Bir sağdan bir soldan astık diyerek aslında asmayalım da besleyelim mi ifadelerinin kullanıldığı oldukça karanlık günlerden söz etmekteyiz ve ifade ettiğimiz gibi işte bu kapılar ardında çok sayıda işkence, çok sayıda acı, çok sayıda zulüm bundan tam 46 yıl önce gerçekleştirilmişti. Bu da tabii ki bu müzede yaşatılmaya ve yansıtılmaya devam ediliyor. Bugün oldukça hareketli olduğunu söyleyebiliriz. Evet, sözü yeniden size bırakıyorum.
1: Efendim, Çanakkale kıyılarında son günlerde sıkça görülen mavi deniz anaları bu kez Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde görüntülendi. Marmara'da mavi deniz anaları neden arttı? Detaylar alacağız. A Haber muhabiri Vedat Sezer ve konuğu bizleri bekliyor. Hemen dönelim, sözü Vedat Sezer'e bırakalım.
2: Evet, Çanakkale Boğazı'ndayız. Biz de aslında Marmara Denizi'nde sadece mavi renkli deniz anaları değil, pusula, kahverengi renkli pusula deniz anaları da çok bol görünüyordu. Ama son günlerde hem Karabiga sahillerinde, geride bıraktığımız günde Çanakkale Boğazı'nda görüldü ve vatandaşlar da tedirginlik yarattı. Onu soracağız. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Suat Ateş. Hocam, mavi deniz anaları, pusula deniz anaları son zamanlarda fazla görülüyor. Nasıl anlatırız bu canlıları?
3: Evet, pusula deniz anasından sonra bu mavi deniz anası olarak tabir edilen Rhizostoma pulmo denilen tür Kuzey Atlantik orijinli bir tür, diğer tür gibi 30-40 yıl önce bunların Karadeniz ekosisteminde yoğun popülasyonları vardı. Bu popülasyonlarla başa çıkmak için özellikle Rus ve Ukraynalı bilim adamları uzun süre çalışmalar yaptılar. Lokal başarılar elde ettiler ama çok yoğun Karadeniz'de popülasyon oluşturdukları için bir türlü başa çıkamadılar. Şimdi bunlar kendi organelleriyle de hareket edebildikleri için dalga ve akıntılarla Karadeniz ekosisteminden Türk Boğazlar Sistemi'ni geçerek Ege Denizi'ne kadar yayılmakta. Bildiğim kadarıyla bu son günlerde de Çanakkale Boğazı'nda 3 ila 5 metre derinliklerin altında yoğun popülasyonlar var. Bu yeni bir şey değil ama tabii zaman geçtikçe ekosistemlerin su kalite değerleri, özellikle besleyici element değerleri değiştikçe bunların popülasyonlarında da artışlar oluyor. Nedir o besleyici elementler? Bunların işte tükettikleri fitozooplankton türlerinin ana besinlerini oluşturuyor. Biraz da kirlilik etmenleri de bu işin içerisine giriyor ve bu canlılar genellikle balık, yumurta, larva, fito ve zooplankton türleriyle beslendikleri için uygun da bir sıcaklık ve tuzluk skalasını yakaladıkları anda aşırı şekilde üreyebiliyorlar. Denizler için, özellikle balıkçılık için çok büyük bir problem. Ama halkın denize girdiği yerlerde insanlarımız için eğer kendinizi uzak tutabiliyorsanız bu canlılardan bir problem yok. Sadece istemsiz olarak canlı sizin vücudunuza, gözünüze, suratınıza çarparsa anlık kızartılar, uyuşmalar ve yapabilir. Onun haricinde herhangi bir problem yaratacağını pek düşünmüyoruz. Bir takım önlemlerin alınması lazım ama doğal sirkülasyon içerisinde yapılabilenler de bu kadar olabiliyor. O yüzden belli dönemlerde üremeleri başlıyor. İlkbahar aylarında yaz sonuna kadar devam ediyor ve bu sularda suyun değişkenliklerine ve bölgesel olarak yüzey sularına çıkabiliyorlar veya derinde hareket edebiliyorlar.
2: Evet hocam, Karadeniz'de bildiğimiz kadarıyla Ukrayna ve Rusya'da bu konuda çalışmalar yapılmış. Neler yapılıyor çalışmalarda?
3: Şimdi bunların üzerinde predatör olan bazı canlı türleri var. Örneğin deniz kaplumbağaları, bunları çok severek yiyebilen bir canlı türü. Bir de bildiğim kadarıyla bir köpek balığı türü var. O köpek balığı türü ve deniz kaplumbağalarını adapte etmeye çalıştılar ama deniz kaplumbağaları daha çok sıcak suları seven, Akdeniz ekosisteminde dağılım gösteren canlılar. O yüzden deniz kaplumbağaları ile ilgili bir mücadele olmadı. Bunlarla tek mücadele, eğer kıyısal ekosistemde varlıkları varsa oralarda biraz kirlilik etmenlerini azaltmak gerekiyor. Onun haricinde yapabileceğiniz pek bir şey yok.
2: Çok teşekkür ederiz. Profesör Doktor Suat Ateş de anlattı. İnsanlar için zehirli değil, ancak temas ettiğinde tabii yakıcı özellikleri var. Değişik bilgileri de kendisine aldık diyelim. Sözü Çanakkale'den tekrar stüdyoya, merkeze bırakalım.
1: Efendim, İstanbul'da kış hazırlığı başladı. Yaz sebzeleri ve meyveleri geleneksel yöntemlerle hazırlanarak kavanozlara konuyor. Kimi erişte açıyor, kimi reçel ve kahvaltılık sos hazırlıyor. İşte mutfaktaki o kış hazırlığı.

Yazın son günlerinde mutfaklarda kış hazırlıkları yapılmaya başlandı. Yaz boyu bahçelerde üretilen mahsuller kış sofraları için kavanozlara konulacak. Sizler de A Haber ekibi olarak bu telaşa ortak olacağız.

0: kış hazırlığına gelmişken incir reçeli de yapacağız. Türkan ablanın yanına geldik. Türkan abla şu anda ağaçtan incirleri topluyor. Ağacın dallarından indirdik seni.
1: Evet, indim.
0: İncirlerimizi de topladık.
1: Şimdi eve gidip reçel yapalım onlarla.
0: Hadi birlikte gidelim yapalım.
1: Gidelim bakalım.

0: ablanın özenle yetiştirdiği incirleri bahçede topladık. Şimdi mutfağına geldik. Bu lezzetli incirleri reçel haline getireceğiz. Peki incir reçelinin püf noktaları nelerdir? Onu da Türkan ablaya soracağız. Türkan abla, nereden başlayacağız?
1: Şimdi topladık incirlerimizi. Geldik, yıkadım. Yıkıyorum daha doğrusu. Ondan sonra yıkadıktan sonra bunları süzgüye koyacağım. Sular süzülsün diye böyle. Ondan sonra şerbetimiz kaynıyor. Onu hazırladım. 5 kilo, 5 bardak şeker, 5 bardak su koyuyorum. Ondan sonra onu böyle koyu haline gelene kadar kaynatıyorum. Baklavaya haşlama yapar gibi. Ondan sonra incirleri içine salıyoruz.
0: Bir defa yıkamak yeterli oluyor mu?
1: Olmaz. 4 defa bir kere yıkıyorum.
0: En az 4 defa yıkamak gerekiyor.
1: En az 4. Gerçi bunlarda ilaç yok ama gene yolun tozu vardır üzerinde. Şimdi bunu tartacağım. Bu 4 kiloluk şerbet şimdi kaynıyor ya.
0: Evet.
1: Onu salacağım böyle birer birer. Böyle.
0: 4 kilo şekere 4 kilo da incir ekliyorsun.
1: İncir ekliyorum. Ondan sonra böyle köpürmemesi için tereyağı koyuyorum üzerine, böyle bir şeker kaşığı kadar da tereyağı koyuyorum. Onu böyle, bu hiç köpürmeden böyle kaynıyor.
0: Peki Türkan abla, kaç dakika kaynatacaksın?
1: Böyle bir kere 50 dakika rahat kaynar yani. Koyulana

da kaynıyor. Ocağın tabii ki hızına bağlı, şeyine bağlı. Ama kaynıyor bunlar böyle. Bunu kaynadıkça bu olmaya başladığı zaman şerbetin üstü şey böyle pupurcuk pupurcuk köpürcük oluyor. Köpük yapıyor yani, ben oldum diyor şerbeti.

0: Sibel abla tam 30 dakikadır incir reçelimiz kaynıyor. Rengi de dönmeye başladı. Altın sarısına döndü. Bir 20 dakikamız daha var sanırım, değil mi?
1: O kadar. Hani daha 20 dakika daha kaynasın, tam kıvamına gelir. Aynı böyle.
0: Bu olmuş hali.
1: Bunu akşam yaptım. Kavanozlara koydum orada işte. Şimdi de bu böyle olacak. Bak şimdi böyle çekince yol oluyor. Böyle yol oldu mu bil ki reçel oldu. Dün yaptım. Onları mayaya koydum orada.
0: Oradakiler dün yaptığın reçeller.
1: Bunlar da 1-2 günlük onlarda. Hani yeni başladım yapmaya. Böyle işte açıyorum. Şimdi onlar olunca onları koyacağım. Bunun kıvamı tam yerinde. Açık kalsın. Şimdi aç bunu. Öyle dursun. Ne küf olur, ne bir beyazlaşma olur. Hiçbir şey olmaz. Ne zaman istersen ye. Dolaba koy. Dolapta da aynı. Hiçbir şey olmaz yani. Hani domates suyunu mesela yapıyoruz, açıyoruz. Bir 5-10 gün geçtikten sonra ekşime gibi bir şey olur ya. Bunda o olmaz.

0: kış hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda Nuran teyzenin yanındayız. Nuran teyze, yazın sonuna geldik. Neler yaptın peki?
1: Tarana yaptım. 10 kilodan. Bunu da yaptım bir sefer. Bu ikinci sefer. Daha bir sefer yaparım.
0: Kahvaltılık sos yaptın daha önce. Bu da ikinci seferi.
1: İkinci seferi. Bir sefer daha yaparım. Gelinler de alıyor. Duhanım da evlendi. Ona da vereceğim bu sene.
2: Artık bir nüfus çuvalda.
0: Biz çocuklara yapıyorsun bolca.
1: Tabii canım.
0: Çocuklara. Doğal organik yiyorsunuz.
1: Tabii tabii.
0: Nuran teyze, kahvaltılık sosun hazırlanma aşaması nasıl oluyor?
1: Biberle domates. Kapri biber. Acı biber de çok var şimdi.
2: Acı seven acı.
1: Şekeri, tuzu, yağı, bir de tavuk otu deriz. Ondan koydum. Mikserle yaptım, bir de tevgirden geçirdim. Şimdi biraz daha kaynayacak, koyulacak. Kavanozlara koyup, örtüp, kışlık hazır.
0: Fokur fokur kaynıyor şimdi tencerede. Kaç dakika, kaç saat kaynayacak?
1: Şeyine bağlı, koyuluğunu ne kadar istersen. Saati yok.
0: Kaç saattir kaynatıyorsun bunu? Bir saat oldu mu?
1: Bir saat olmuş. Ancak bir saat.
0: İki saattir kazanda kaynayan kahvaltılık soslarını şimdi kavanoza koyma zamanı.

0: hazırlığı derken akla gelen ilk ürünlerden bir tanesi elbette ki erişte. Peki erişte nasıl yapılıyor? Püf noktaları neler? Gelin hep birlikte öğrenelim.
1: Önce süt alacaksın, pişireceksin, hamuru yoğuracaksın yumurtayla. Hamur yoğurup bu işlere başlıyorsun tabii ki. Önce o aşamadan geçiyor. Ondan sonra açıyorsunuz. Pişirme aşaması, sonrasında da kesme aşamasına geçiliyor.
0: Hamurun içerisinde hangi malzemeler bulunuyor?
1: Ben su koyanlar da var ama ben sadece süt yumurta koyuyorum. Çocuklar yediği için daha vitaminli olması açısından herkesin kendine kalmış bir şey.

0: Ama erişteyi yapabilirler yani.
1: Bunun saklama koşulları nasıl olmalı?
0: Yani hava almayacak bir şekilde güzel bez, bir kovaya bir bez taksınlar. Kullandıkları temiz bir mutfak bezi. Onun içine koysunlar. Çok alanlar tabii ki. Öteki türlü az alanlar zaten çabucacık tüketir. Saklamasında bir sorun olmaz. Artık yeme aşamasına geçecek kuruduktan sonra çünkü.
2: Bunu kestikten sonra bir de kurutma aşaması var. Kaç saat veya kaç gün kurutuyorsunuz?
0: Biraz. Yani kesme çabuk kuruyor. En az güneşli böyle sıcak havalarda 3-4 günde kurur.

0: Yazın bereketi mutfaklarda kış hazırlığına dönüştü. Erişteler kesildi, incirler reçele dönüştü. Kahvaltılık soslar hazırlandı. Saatler süren emek kavanozlarda kış sofralarına hazır hale geldi.
1: Efendim, Anadolu'nun asırlık kültürel mirasını yansıtan kahramanlık ve dayanışmanın simgesi geleneksel halk oyunlarımızın büyüleyici dünyasına konuk olacağız ve Ajans hafta sonunun bu saatini noktalayacağız.

0: Zeybek oynanırken tabii ki özel bir kıyafeti var. Görmüş olduğunuz gibi kıyafetin üzerinde birçok aksesuar var. Peki bunlar neler, ne anlama geliyor? Soralım.
1: Zeybek kostümümüz içeriden dışarıya doğru sıraladığımızda gömleğimiz, gömleğimizin altına hemen poturumuzu giyiyoruz. Poturumuz da belimizi korumak için ve silahlığı da takabilmek için bir kuşağımız var. Kuşağımızın üzerinde silahlarımızı, kamamızı, tüfeklerimizi takabileceğimiz bir silahlığımız var. Hemen üzerisinde yağlık dediğimiz ya da mendilimiz, normal günlük ihtiyaçlarda da efelerin, zeybeklerin kullandığı mendilimiz var. Hemen üzerinde gene soğuktan korunmak için camadanımız, camadanın yanında üstüne asılı bir musaflığımız var. Genelde zeybeklerimiz musaflık içerisinde Kur'an-ı Kerim taşırlar.
0: Evet.
1: Üzerinde bir kartal kanat ya da sallama dediğimiz, kolları farklı, hani tam olarak kaplamayan, kartalın kanadını andıran bir sallamamız var. Bunu da zeybekler soğuk dönemlerde uçlardan camadana bağlayarak daha ısınma amaçlı kullanmışlardır. Hemen onun akabinde dolağımız var, boynumuzu korumak için. Fesimiz var. Zaten dönemde 18. 19. yüzyılda başlıksız hiçbir insan sokakta gezmediği bir dönem zaten. Akabinde bir de kösteğimiz var. Köstek de aslında iki farklı şekilde olabiliyor. Bir boyun kösteği dediğimiz, ucuna saati de takabildiği dönem dönem genellikle 19. yüzyılda kösteğimiz var. Zaten Piştov dönemin silahı, evet. Gene üzerinde.
0: Adı?
1: Şu anda Piştov.
0: Piştov.
1: Piştov. Çizmemiz, tozluğumuz, ayakta da iki tip ayakkabı kullanılabiliyor. Yemeni üzerine tozluğumuz olabiliyor. Tozluk normal camadan poturla eş zamanlı bir işlemeli olabilir ya da deri olabilir. Çizmede, körüklü çizmede giyilebiliyor.

0: HDP oyunumuz başladı. Oynadıkları oyun nedir?
1: Şimdi bu zeybek oyunlarımız. Burada süslü jandarma oyununu oynuyorlar. Süslü jandarma oyunu Menemen'de zamanında Teğmen Ali Rıza diye jandarmanın çalıştığı dönem ve kendine de çok bakımlı olduğu için lakabı süslü olarak geçen bir tarih hikayesi var. O jandarmanın da düğünlerde köyde oynadığı oyun, ona da jest olması amacıyla daha sonradan ismini süslü jandarma olarak anılmış ve figür sıralamasıyla birlikte günümüze kadar gelmiş bir oyundur. Süslü jandarmanın köy düğünlerinde ya da sünnetlerde halkla birlikte çıkıp tek başına oynadığı ve daha sonradan tabii insanların onu örnek alarak, beğenerek tekrarın devamını getirdiği bir oyunumuzdur. Menemen yöresine aittir.

Zeybek oyunu. Ege'nin dağlarından, ovalarına, köylerinden, kentlerine uzanan bir kültür. Bir müzik duyulduğunda insanın içini titreten, ağır başlayan ama her adımda güçlü bir hikaye anlatan bir gelenek Zeybek. Kimi zaman bir düğünde, kimi zaman bir meydanda, kimi zaman da bir festival sahnesinde karşımıza çıkıyor.

0: Anadolu'daki en önemli kültürel miraslardan birisi olan Erzurum Barı nasıl oynanır? Kaç kişiyle oynanır ve barın manevi anlamdaki anlamı nedir? Tabii halk oyunları eğitmeni Yusuf Macit'ten dinleyeceğiz. Şöyle ekibimiz hazır. Ekipte en az kaç kişi olur? Erzurum Barı nasıl oynanır? Sizlerden dinleyelim.
1: Merhabalar, hoş geldiniz. Öncelikle kendimi tanıtayım. İsmim Yusuf Macit. Halk oyunlarını Erzurum yöresel olarak 25 yıla yakındır çocukluğumdan beri oynamaktayım ve arkadaki arkadaşlarımız gibi birçok öğrenci yetiştirmekteyim. Erzurum barı demek bar kelimesi, kelime anlamıyla el ele tutuşan demektir. Erzurum barı en az iki kişiyle oynanır. Davuzuna çaldığı zaman meydanda olan insanlar, Erzurum barını bilen insanlar el ele tutuşur ve barı oynamaya devam ederler. Erzurum barı Orta Asya'dan beri atalarımızın at üstünde savaşarak, meydanlarda cenk ederek, daha sonra da cenk ettiği savaş oyunlarını kendi ezgilerine ve ritimlerine dökerek Erzurum'a, Anadolu'ya, ön sözü olan Erzurum'a hediyesi olmuştur. Erzurum barının en önemli figürlerinden biri başbardır. Savaş oyunudur. Bizim kurt kapan dediğimiz bir savaş taktiğini simgeler. Aynı zamanda Erzurum'un en simgesel ve en bilindik oyunlarından hançer vardır. Hançer barı. İki kişiyle oynanır. Ellerinde hançerlerle oynanır. Kahramanlığı, yiğitliği ve sevdayı temsil eder. Ekibin en başında olan, ekibin lokomotifi niteliğindedir. Bir yanındaki arkadaşımız da koltuktur. Böyle ekip sıralaması devam ediyor. En ortada duran beldir. Ekibin bel kemiğidir ve ortacıdır. Ortacadır. Ekibin sonuna doğru gidildiği zaman ekibi toplayan bir arkanın olması lazım. En sondaki arkadaşımızın da görevi poçiktir. Ekibi toplar ve düzenler. İki elbiseyi birbirine bağlayan şalımızı gösteriyorum, kuşağımız. Şal üzerindeki etnik desenler tamamen Türk motiflerini yansıtmaktadır. Türk motif, kilim ve halı işlemeciliğini aslında yansıtmaktadır. Halıların ve kilimlerin daha minimalize şekilde hem kıyafetlerle renk uyumu hem de üzerindeki işlemeler tamamen el yapımıdır. Aynı zamanda içeride beyaz gömleğimiz var. Gömlek aksesuarlarındaki düğmelerimiz insan vücudunun rahat hareket edebilmesi için tasarlanmış ve düzenlenmiştir. Bu günümüze kadar gelmiş, korunmuş nadir gömlek parçasıdır, öyle diyebilirim. Aynı zamanda aksesuarlarımız var. Halk oyunları aksesuarlarımız var. Eskiden beri gelen bir kösek zincirimiz var. Aynı zamanda mendilimiz var. Ekip başında olmazsa olmazıdır. Dadaşın duruşunu, tavrını, kendini, ekibini göstermesi amacıyla. Aynı zamanda oyunda kullandığımız hançerimiz var. Hançerlerimiz, hançer barı, meşhur hançer barımızı oynarken kendimizi ifade ettiğimiz Türk'ün belinden geçmişten günümüze kadar eksik olmaması gereken en büyük aksesuarlarından bir tanesidir.

0: boyunca A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınıyla yurttan ve dünyadan en sıcak başlıkları sizlere aktaracağız. Hoş geldiniz ekranlarınızın ve radyolarınızın başına. Efendim arkadaşlarımız da haber nöbetinde. Hemen dönelim, kim nerede bizimle hangi haberleri paylaşacaklar? Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada fethi kabir işlemi yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural'dan alacağız birazdan. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz çözülmeden dünya şimdi de Yemen'deki iç savaş nedeniyle Babülmendeb kriziyle karşı karşıya. Avrupa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyeye çıkmış durumda. Son gelişmeleri Fatih Özyar'dan alacağız. Vanlı Kara Haydar'ın kayınvalidesi de gözaltında. Eşi Çağla Özse firari. Nazlı Timur son durumu aktaracak bu konuya dair. Milyonlarca öğrenci pazartesi günü ders başı yapacak. Peki çocukların okul beslenme çantasında neler olmalı, nelere dikkat edilmeli, ayrıntıları Sefer Ayçe'den alacağız. Teknofest kapsamında Roketsan roket yarışması Aksaray'da düzenleniyor. Ahmet Çelik de o noktadan izlenimlerini aktaracak ve ajans hafta sonu başlıyor. Sevgili izleyenler, şimdi yine dünyadan sıcak bir haberle bültenimize başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde 15 yaşındaki çocuk abisi ve kuzeniyle balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak tekneleri alabora oldu. Hayatta kalan 15 yaşındaki çocuk dondurucu sularda 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. O görüntüleri taşıyoruz şimdi ekranlarınıza. Alaska'da 15 yaşındaki Parker abiyle kuzeniyle balık tutmak için denize çıkmıştı ancak tekneleri alabora oldu. 15 yaşındaki çocuk Bering Denizi'nin dondurucu sularında yaklaşık 2 gün boyunca ters dönmüş teknenin üzerinde hayata tutundu. Abisi ve kuzeni ise hayatını kaybetti. Çocuk zorlu koşullara rağmen kurtarma ekipleri bölgeye ulaşana kadar teknenin üzerinde bekledi. Kurtarma operasyonuna ait görüntülerde çocuğun ters dönmüş teknenin üzerinde diz çöktüğü görülüyor. Kurtarma sırasında abisinin ve kuzeninin cansız bedenlerini de ulaşıldı. Sahil güvenliği 15 yaşındaki çocuğun kurtarıldığında hipotermi belirtileri gösterdiğini açıkladı. Balıkçı teknesinin mürettebatı çocuğu battaniyeler ve sıcak kompreslerle ısıtmaya çalıştı. İşte o çarpıcı görüntüler ve mucize kurtarılışın da görüntüleri böyle kayda geçti sevgili izleyenler. Ve ülke gündemiyle devam edelim. Şimdi eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturmada fethi kabir işlemi yapıldı. Alınan örneklerle cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği de araştırılacak. Birçok soru işareti de aslında cevap bulmuş olacak. Gelin hemen son durumu alalım biz de. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural takip ediyor. Ahmet merhaba, hoş geldin yayınımıza. Hemen detayları dinleyelim senden.
1: Kaşif Kozinoğlu'nun mezarındaki fethi kabir işlemini artık sona yaklaşıldı. Öyle ki edinilen alınan bulgularla o DNA örnekleriyle beraber cenaze aracı bu noktadan az evvel çıkış yaptı. Bir yandan da artık şu an için mezar üzerinde, kabir üzerindeki o brandanın kaldırılmış olduğunu görebiliyoruz bu bölgeden, bulmuş olduğumuz noktadan ve artık o işlemle, fethi kabir işleminde sona gelindiğini biliyoruz. Artık işin adli tıp ihtisas kurumunda gerçekleşecek. Daha teknik tarafı var. Öyle ki bu bölümde, yani adli tıp kurumundan elde edilecek bilgiler soruşturma için oldukça kritik bir öneme sahip. Çünkü oradan gelecek bilgilerle birlikte aslında Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne dair şüphelerin neresi, ne kadarı doğru, bunlara dair daha net bilgiler edinilmiş olacak. Ve elbette çeşitli bilgilere dair de, iddialara dair de aslında bulgular aranacak. Şunu söyleyelim, bütün sonuçlar 2011'den kalan otopsi raporları, sağlık dosyası, cezaevi kamera görüntüleri, 112 kayıtları ve hastane belgeleriyle birleştirilecek ve kıyaslanacak. Bu neden önemli? Çünkü 2011

Elde edilen veriler ve yine 2011 yılında Kaşif Kozinoğlu'nun hayatını kaybettiği dönem itibariyle yine kendisi için yazılan belgeler onun ölümüne dair şüpheli herhangi bir durum ortaya çıkartıyor mu veya içerisinde bir yanlış var mı, buna dair daha net konuşabilmek adına bu fetika bir çok önemliydi. Ve hatırlayacaksınız, o dönem içerisinde yaşananlardan birisi de yine ambulansın ve sağlık kontrolünün, sağlık tedbirlerinin geciktiği iddiası yönündeydi. Bu iddialara da binaen yapılacak çalışmaların naaş üzerinde, toprak üzerinde, kemikler üzerinde ve hatta varsa kefen üzerinde yapıldığını hatırlatmış olalım bu noktadaki fetika bir işleminde. Kimler çalıştı, kimler görev aldı? 3 adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikeri bu incelemeye katıldığını biliyoruz. Bu da yine mezardan elde edilecek o bilgilere dair bize önemli bir dipnot veriyor. Öyle ki kimyakerin ve otopsi teknikerinin de incelemeye katılmış olması naaşın ve naaşın beraberinde naaşın çevresinde oluşan o toprak yapısı ve kemik yapısıyla alakalı da önemli bulgular elde edilmesi için bu fetika bir işleminin yapılmış olduğunu bize çok net bir şekilde aktarıyor. Elbette çeşitli belirlenen bulgular vardı. O bulgular üzerinden bu çalışmaların sürdürüldüğünü biliyoruz. Ancak istek ve yine ihtiyaç dahilinde çeşitli bulguların da bu noktadan toplanılmış olduğunu hatırlatalım. 15 yıl sonra dosyanın gelmiş olduğu nokta aslında 2011'de hayatını kaybetmiş olan Kaşif Kozinoğlu'nun soruşturması 2012'de takipsizlik kararı almıştı. Ve o dönem o karara göre doğal ölüm yoluyla bu ölümün gerçekleştiği belirtilmişti. Ve gelmiş olduğumuz bu son durumda dosyanın tekrar açılması, soruşturmanın tekrar açılmasıyla birlikte ölümün şüpheli olup olmadığı yönünde daha net bir bilgi ortaya çıkartabilmek adına hem soruşturmada fetika bir işlemi gibi önemli bir çalışma yapıldı ve beraberinde gözaltına alınanların da olduğunu ve çeşitli ifadelere başvurulduğunu da biliyoruz. Artık Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm sebebi bilimsel olarak tekrar sorgulanıp netlik kazanacak. Bu oldukça önemli. Elbette şunu da hatırlayalım. Fetika bir incelemesinin sonucunda eğer ki hiçbir yeni bulgu ortaya çıkmazsa ve soruşturma kapsamında başka bir bilgi edinilmezse ve soruşturma kapsamındaki ifadelerde yeni bilgilere, yeni bulgulara veya soruşturmanın gereğini inceleyecek kadar, soruşturmanın gereğinde derinleşebilecek kadar eğer bulgu rastlanmazsa bu sefer doğrudan 2011'deki ilk raporlar yine bu noktada önem kazanacak. Bu sebepten az önce şunu anlattık. Adli tıp raporunda sadece bugüne dair bilgiler yer almayacak. Her ne kadar bulguların bugüne dair önemi çok büyük olsa da, bugünkü incelemelerin çok büyük bir önemi olsa da, geçmişle karşılaştırılması şüphesiz çok kıymetli. Çünkü geçmişle karşılaştırıldığı takdirde Kaşif Kozinoğlu oğlunun vefat etmeden önce talep etmiş olduğu çeşitli ilaçlar var. Bu ilaçlar alıp almadığı yönüne net bir bilgi kazanacağız. Bu fetika bir işlemiyle birlikte en azından kazanılması öngörülüyor. Ve devamında kendisinin istemiş olduğu vitamin hapları var. Bu vitamin haplarının gerçekten alıp alınmadığı yönünde net bir bilgi edinilebilme ihtimali söz konusu. Ve hatta kendisinin istediğinden, kendisinin talep ettiğinden farklı olarak kendisine bir takım farklı ilaçların verilme ihtimali ve iddiası yine bu noktada fetika bir işleminin ardından, şu an gerçekleşmiş olan bu fetika bir işleminin ardından verilecek otopsi verilecek adli tıp ön raporuyla birlikte daha da netleşme ihtimali taşıyor. Son olarak Kaşif Kozinoğlu kimdir? Hemen bundan da bahsedelim. Kendisinin yaklaşık 35 yılı aşkın bir askeri tecrübesi var. Bu askeri tecrübesinin içerisinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nde binbaşı olarak görev aldığı bir süre ve ardından yine 15 seneyi aşkın bir şekilde Milli İstihbarat Teşkilatı'nda saha görevlisi olarak çalışmış olduğunu da biliyoruz. Ve özellikle Asya bölgesinde çok tecrübeli, Asya bölgesinde istihbarat bilgilerine yeteri, istihbarati çalışmaları çok ciddi şekilde yürüten ve bu yürütmüş olduğu çalışmalarda da FETÖ'ye dair çeşitli iddialar ortaya çıkartan bir kişi olduğunu da biliyoruz. Ve son olarak şunu hatırlatalım, kendisi ölümünden hemen öncesinde FETÖ kumpası kapsamında ifade vermesi bekleniyordu. Bu ifadeye çok kısa bir süre kala hayatını kaybetmişti ve kendisinin de bu FETÖ kumpası kapsamında FETÖ'cü savcının kendisi

0: Kendisini gözaltına almak için Afganistan'dan Türkiye'ye çağırmış olduğunu da biliyoruz. İşte bütün ihtimallerin şu an tekrar değerlendirildiği, 15 yıl sonra tekrar açılan bir soruşturmada FETÖ'ye bir işleminde artık neredeyse sona gelindi diyelim. Bizler bu noktadan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
1: Ahmet Nazif Vural'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Sevgili izleyenler, faili meçhul cinayetlerin sır perdesi de bir bir aralanıyor. Onlardan birini paylaşacağız şimdi. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında bir dere yatağında bulunan insan kemiklerinin bir yıl önce kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli de gözaltına alındı.
2: ...13 yıllık sır perdesi aralandı. Dere yatağında bulunan kemikler kayıp kadına ait çıktı. 2013'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dilek Kalkan için kayıp başvurusu yapıldı. Bir yıl sonra Pamukçayı mevkiindeki dere yatağında insan kemikleri ve kıyafetler bulundu. Kalıntıların genç bir kadına ait olduğu belirlendi. Ancak kimliği tespit edilemedi. Dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
1: Van'da düğünündeki görüntüleri sonrası suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklanan Mehmet Fatih Tançalan kayınvalidesi de gözaltına alındı. Yakalama kararı verilen eşi Çağla Özse hala aranıyor. Detayları A Haber muhabiri Nazlı Timur aktarıyor.
3: Vanlı Karahaydar'la kalbiyle bilinen Mehmet Fatih Tançalan'ın tutuklanmasının ardından gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Fenomen Çağla Öz'ün annesi Nilgün Oya suçtan kaynaklanan mal varlığı kapsamında gözaltına aldığını öncelikle ifade edelim. Fenomen Çağla Öz hakkında emniyet ekipleri de bir yakalama kararı çıkarmıştı ama Çağla Öz'e hala ulaşılamıyor. Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ve Van Kom ekiplerinin tespitleri doğrultusunda Fenomen Çağla Öz'ün annesinin evine operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Çağla Öz'ün annesi Nilgün Oya gözaltına alındı. Nilgün Oya TCK 282. madde kapsamında suçtan kaynaklanan mal varlığını değerlerini aklama suçundan gözaltına alındığını hemen ifade edelim. Çağla Öz'den ise hala haber alınamıyor. Ekiplerin yakalama kararı var. Ekipler çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Tabii ne olmuştu geçtiğimiz gün Çağla Öz ve Mehmet Fatih Tançalan dünya evine girmişti. Bunlara kilolarca altın takılmıştı. Bütün fenomenler Van'da toplanmıştı ve görkemli bir düğün yapılmıştı. Tabii Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda bir soruşturma başlatıldı. Bu takılan takılarla ilgili MASAK ekipleri harekete geçtiğini ifade edelim. Ardından Mehmet Fatih Tançalan yapılan soruşturmanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çağla Öz hakkında da yakalama kararı devam ediyor ama Çağla Öz'e hala ulaşılamıyor. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Çağla Öz hala firari olduğunu ifade edelim. Annesi ise aynı suçtan, yani mal varlığını değerlerini aklama suçundan dolayı gözaltında olduğunu ifade edelim. Takip ediyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
1: Efendim, Türkiye'nin konuştuğu Oğuz Murat Acı'nın hayatını kaybettiği kaza davasında yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme 17 yaşındaki Timur Cihan Timur'un iade sürecinin beklenmesine karar vererek duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.
4: Tarihler 1 Mart 2024'ü gösteriyordu. Direksiyonda 17 yaşında Timur Cihan Timur vardı. Ehliyetsizdi. Çarptığı kaza zedeydi, olay yerinde bırakıp kaçtı. O Amerika'da ama Türkiye'deki davanın ikinci duruşması görüldü. Gazi Osman Paşa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada müştekiler Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı, annesi Pervin Acı ile tarafların avukatları hazır bulundu. Acı ailesi

0: cenazede avukatların talepleri dinlendi.
1: Eyüp Sultan'da meydana gelen kazada 29 yaşındaki Oğuz Murat Acin hayatını kaybetmişti ve ikinci duruşması 11 Eylül'de görüldü. Karar ise Timur Cihan Timur'un tutukluluğunun devamına ve davanın 2 Aralık'a ertelenmesiyle sonuçlandı.
0: Hayatını kaybeden Oğuz Murat Acı'nın babası Özer Acı ve annesi Pervin Acı adalete güvendiklerini söyledi.
2: Yanında bulunan iki tane yaralı tanık olarak dinlendi. Ha, üzücü yani davadan vazgeçmeleri, zararları karşılandığını beyan ederek davadan çekilmelerine rağmen hakim bunların tanık olarak dinlenmesini talep etmişti. Biz davamızda devletimize, milletimize, adaletimize güveniyoruz.
3: Hiç yanıltmadı bugünkü adaletim beni. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olsunlar. Çocuğum gelmeyecek onu anladım ama bunların da bu katillerin de gezmelerini, yaşamalarını istemiyorum.
0: Cihan Timur'un ABD'deki iade süreci ise devam ediyor. Türkiye'deki yargılamada mahkemenin vereceği karar da bu sürecin sonucuna göre şekillenecek. Öte yandan sanık Timur Cihan Timur'un avukatından dikkat çeken tazminat açıklaması geldi. Acun'un eşi de tazminat karşılığında anlaştıklarını, aynı şekilde diğer müştekiler de belli bir tazminat karşılığında anlaşmak istediklerini belirtti.
4: Sevgili izleyenler, Orta Doğu'da yine tansiyon yükseldi. Yemen'de hükümet güçleriyle savaşan İran destekli Husilerin ilerleyişi sürüyor. Kritik Babilmendeb Boğazı'nın kıyısındaki kentler peş peşe Husilerin eline geçiyor. Gelin bakın, bir taraftan da o noktadan gelen görüntüleri ekranlarınıza taşıyoruz. Resmen bir savaş görüntüsü var. Bölgedeki çatışmalar Riyad'ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattının kapatılmasına neden oldu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da gelişmeleri Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la görüştü.
5: Yemen'de iç savaş alevlendi. Saldırılar Suudi Arabistan'a sıçradı. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı. Husi güçleri Yemen'de ilerleyişini sürdürdü. Husiler Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muha Liman kentinde hakimiyet kurdu. Muha'da hapiste bulunan Husi üyeleri serbest bırakıldı.
6: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
5: Muha'nın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Zubab kenti ve Babul Mendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla Babul Mendeb'i iki kanala ayırıyor. Kızıldeniz'de Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babul Mendeb Boğazı'ndan dünya mallarının yaklaşık %12'si taşınıyor. Hürmüz krizi nedeniyle Babul Mendeb uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline geldi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. Öte yandan çatışmalar Yemen'le sınırlı kalmadı. Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. ABD basınına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı Husilere saldırı düzenlemeye çağırdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Trump talebi reddetti. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için stratejik bir öneme sahip olan Doğu-Batı ham petrol boru hattı da hedef alındı. İHA'larla düzenlenen saldırının Irak'tan gerçekleştiği kaydedildi. Saldırının ardından Riyad ve Medine bölgelerindeki hat tedbiren kapatıldı. Saldırıların boru hattı güzergahındaki pompa istasyonlarını da hedef aldığı iddia edildi. Kritik petrol hattı Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırılarda yaralananların da bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı.

0: Değerli izleyenler, şimdi Hürmüz Boğazı'ndaki kriz hala devam ederken, çözülememişken, dünya şimdi de Yemen'deki iç savaş nedeniyle Babil Mendeb kriziyle karşı karşıya kalmış durumda. Dünya çapında enerji fiyatları hızla yükselirken Avrupa'da akaryakıt fiyatları rekor seviyeye ulaştı. Gelin hemen son gelişmeleri almak için biz de bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Fatih Özyar, bizi bekleyen arkadaşımız. Fatih, hoş geldin yayına. Şu anda hakikaten hem enerji kriziyle bir mücadele veren Avrupa vardı. Şimdi de yakıt krizi de eklendi aynı zamandaki devam eden bir süreçte. Son durumu dinleyelim senden. Neler konuşuluyor orada?
1: Evet Emel ve Özkan, öncelikle iyi yayınlar. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan şunu belirtmek istiyorum. Az önce de belirttiğiniz gibi Orta Doğu'da yükselen bir tansiyon var. Orta Doğu'da tansiyonun yükselmesi bir anlamda da dünya genelinde ve özellikle de Avrupa'daki benzin fiyatlarını, akaryakıt fiyatlarını, enerji fiyatlarını her geçen gün daha da yükseltmekte. Avrupa genelinde en yüksek akaryakıt ücretinin olmuş olduğu ülke Hollanda'da bulunmaktayız. Hollanda'ya bakıldığında bugün tavsiye edilen fiyatlar yine rekor seviyesine ulaşmış durumda. Hollanda'da bugün tavsiye edilen 1 litre benzinin fiyatı 2,70 € olarak açıklandı ki önemli bir fiyat, 151 TL'ye tekabül ediyor. 1 litre süper benzinin fiyatı ise Merve Özkan 2,93 €, yani 164 TL'ye tekabül ediyor. 1 litre dizelin fiyatı ise yine tavsiye edilen fiyata bakıldığında 2,72 €, 152 TL olarak ediyor. Süper dizelin fiyatı da tavsiye edilen fiyat 2,81 €. Merve Özkan, önce şunu belirtmek istiyorum. Bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'da akaryakıt ücretleri serbest piyasa olduğu için burada genellikle tüketiciler ve sürücüler özellikle akaryakıt ücretlerinin daha düşük olduğu akaryakıt istasyonlarını tercih etmekte. Biz de Kuzey Hollanda'da en ucuz akaryakıt satılan yerdeyiz şu anda. Onlardan bir tanesindeyiz aslında. Burada 1 litre dizelin fiyatı 2,48 € satılmakta. 1 litre benzinin fiyatı da 2,35 €. En pahalı olarak da tabii yine dizel ön plana çıkıyor. Diğer taraftan yine bakıldığında yaklaşan kış ayları var. Enerji sorununda bu fiyatlar ne olacak? İşte bunlar da tartışılıyor. Tam bu noktada şunu açıklamak istiyorum. Son verilere de bakıldığında Merve Özkan, bir megawatt saat ücretine bakıldığında doğalgazın fiyatı 80 € ulaşmış durumda Hollanda'da. Son 3 yılın en yüksek seviyesi olarak açıklanmış. Önümüzde kış ayları var. Ne olacak? Bu doluluk oranlarına bakıldığında rezerv doluluk oranlarında şu anda Hollanda'da %45 seviyelerindeki çok düşük olarak ön plana çıkıyor. Diğer taraftan burada gaz, doğalgaz tedarik şirketleri de yapmış olduğu açıklamalarda artık sabit kontrakta üzerinde bir mukavele imzalatmamayı tercih ediliyor. Diğer taraftan yapılan mukavele yeni sözleşmelere de bakıldığında bir tüketicinin yıllık en az 400-500 € üzerinde daha yüksek fiyat ödeyeceği de şu anda Hollanda'da tartışılıyor. Daha öncelerde hükümet bir destek paketleri açıklamıştı. Fakat Hollanda hükümeti son yapmış olduğu açıklamalarda bu destek paketlerini şu anda düşünmedikleri açıklamasını yaptı ki bir anlamda Orta Doğu'da artan tansiyon diğer taraftan da Avrupa'yı tamamen enerji krizi içerisine sürüklemiş durumda. Geçmiş olduğumuz haftaya dönecek olursak Merve Özkan, şunu belirtmek istiyorum. Hollanda'da akaryakıt istasyonunda süper benzinin fiyatı 3 € gördü ki bu da sinyalleri, önümüzdeki süreç içerisindeki sinyalleri de vermiş oldu. Fiyatlar ne olacak belli değil ama bir gerçek var. Her geçen gün fiyatlar da artıyor. Bu bir gerçek var. Önümüzdeki süre içerisinde 3 € bulur mu? Şu gidişte bulacak gibi görünüyor. Biz de bekleyip göreceğiz diyerek bulunmuş olduğumuz ülke Hollanda'dan sözü şimdilik size aktaralım. Merve Özkan.
0: Fatih Özyer, teşekkür ediyoruz. Hollanda'dan aktardı arkadaşımız son gelişmeleri. Efendim, şimdi İyilik Var platformunun tanıtım programı gerçekleştiriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş A Haber'in sorularını yanıtlayacak. Şimdi hemen sözü A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'ye bırakalım.
2: Teşekkür ederiz Merve Özkan. Senin de belirtmiş olduğun gibi bugün lansman programı gerçekleşiyor. Aslında bu dijital bir platform. Ne olacak? Burada yardımseverlerle ihtiyaç sahipleri dijital ortamda buluşturulacak. Reklamları da geçtiğimiz günlerde çok konuşulmuştu. Bu ve daha fazlasını konuşacağız. Yanımda çok değerli bir konuğum var. Aile ve

0: Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş. Efendim yayınımıza hoş geldiniz Sayın Bakanım.
1: Hoş bulduk, size teşekkür ediyoruz bugün iyilik hareketimizin bir parçası olduğunuz için.
0: Efendim biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir iyilik hareketi. Hatta bugün anlam ve önemi hemen arkamızda iyilik var ve bir de QR kod vardı. Bu çok konuşulmuştu. Evet. İsterseniz bunların hepsinin detaylarını izleyicilerimize anlatalım.
1: Tabii. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe derbisinde bunun ön videolarını aslında orada biraz paylaşmıştık. İyilik var. Aslında toplumumuzun iyilik kültürünü, gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında buluşturmanın bir web sitesi iyilikvar.gov.tr ve bir web mobil tarafından paylaşılmasının, görünür kılınmasının bir parçası. İyilik Var Bakanlığımızın gönüllülük hareketi. Sadece bakanlığımızı mı kapsayacak? Hayır. Burada 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak. Zamanını, gönüllülük faaliyetini, sosyal sorumluluk faaliyetini, gençlerin, çocukların, engellerin, yaşlıların, şehit yakını ve gazi çocuklarınla beraber bir arada yapmak, bir zaman paylaşmak, bir etkinlik paylaşmak, bir gönüllülük, bir sosyal sorumluluk projesi paylaşmak isteyen herkesi buluşturan bir platform. Burada hem etkinlik alanı olacak, aynı zamanda da hayırseverler, gönüllülerimiz burada yeteneklerini bu alanlara, bu gruplara yönelik de paylaşma imkanı bulacak. Tabii burada gördüğünüz etkinliklerde QR koduyla paylaştığınızda bakanlığımızın web sayfasına ve mobil web sayfasına ulaşmış oluyorsunuz. Hepsi entegre bir sistem. Aslında gönüllülüğü daha görünür kılan, daha kurumsal bir yapıyı oluşturan, daha güvenli bir yapıyı oluşturan ama aynı zamanda gönüllülüğü faaliyetlerini görünür kılarak Türkiye'nin iyiliğini bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. Bizim medeniyetimiz biliyorsunuz iyilik üzerine kuruldu. Gönüllülüğü çok severiz, hayırseverliği çok severiz. Komşusuna nasılsın diyen bir medeniyetiz. Günümüzde bence bu kurumsal yapımızı, bu iyiliğimizi bütün Türkiye'ye yaygınlaştırmak istiyoruz. İyilik iyiliği doğurur ve hem gençlerimizi hem sivil toplum kuruluşlarımızı, üniversitelerimizi ama aynı zamanda özel sektöre de buna yöneltmek istiyoruz. Bakanlığımızın web sayfasında aynı zamanda da iyilik kapısı var. Burada da nedir? İşte bir hayırsever bakkal veya bir esnaf veya bir kuaför gönüllü olarak yeteneğini ihtiyaç sahibi vatandaşın hizmetine sunma imkanı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaş da burada bir QR kodla, tek seferlik bir QR kodla bu bildirimde bulunarak bu QR kodla gidip kendisini aslında o kişiyi tanıtarak o hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Biz iyilik varsa bizler varız diyoruz. Bu toplumsal sosyal faaliyet alanına bütün vatandaşlarımıza, bütün gönüllülerimizi davet ediyoruz.
0: Aslında çok güvenli bir ortamda buluşuyorlar. Sevgili bakanım az önce çok güzel bir yerden başladınız. Derbiden başladınız. Ki derbide kullanılan, çok konuşulan bölüm de vardı. İsterseniz o tarafa doğru geçip anlatalım mı? Dediğiniz gibi aslında burada hem hayırseverleri, iyilikseverleri hem de burada belli yardıma ihtiyacı olan insanlar bir araya getiriliyor ve buluşturuluyor. Daha güvenilir bir ortamda buluşturuluyor. Evet. Bununla ilgili çok güzel bir reklam yapılmıştı. Evet. O bölümdeyiz şu anda da.
1: Şimdi burada beraber oynadığımız
2: tavla oynamak için
1: ve tavla veya işte dama, santranç oynama noktasında gençlerimiz çok sever ama aynı zamanda devlet korumasındaki çocuklarımız da çok sever. Zamanı olan, yeteneği olan bir vatandaşımız, bir gönüllümüz platforma yazılıp ben çocuklarımıza gönüllü olarak satranç öğretmek istiyorum. Onlara bu haftada bir saatimi vermek istiyorum veya tek seferlik bir zaman harcamak istiyorum. Bir seferlik bir zaman vermek istiyorum dediğinde platform üzerinden güvenli bir şekilde hem hangi ihtiyaç duyan grupla buluşturuyoruz. Aynı zamanda da kendisi de bir gönüllülük faaliyeti yapmış oluyor. Kendisi de bir iyilik var elçisi oluyor. Aynı zamanda çocuklarımıza bir psikoloğumuz zaman geçirmek istiyor veya bir dişçimiz veya bir bakkal bir zaman geçirmek istiyor veya bir etkinlik yapmak istiyor. O alanlarda da kendi yeteneğiyle ilgili de bütün her şeyi aslında ihtiyaç sahibi olan ortak sorumluluk kapsamında da bu gruba iletebiliyor. Yine burada büyük bir gitarım
0: var. İlerleyelim isterseniz. Evet, çok dikkat çekici evet. Bölümler var. Çok da güzel, çok da kalbe evet. Dokunan aslında bir proje.
1: Biz bir huzur evindeki yaşlarımızla zaman geçirmek isteyen, müzik çalmak isteyen, onlara kitap okumak isteyen, sohbet etmek isteyen gönüllerimizi benzer şekilde yine platform üzerinde buraya davet ediyoruz. Bu gerçekten hayırda yarış vardır diyoruz. İyilikte de yarış vardır. Bunun için biraz zamanımızı ayırarak bu

0: gönüllülüğün bir parçası olmak bence çok kıymetli. Biz 81 il müdürlüğümüzü, aynı zamanda bütün kuruluşlarımızı bu platforma da entegre ediyoruz. Dolayısıyla burada hem etkinlik kapsamında, aynı zamanda kendi düzenlediğimiz etkinlikler kapsamında da gönüllülerimizi davet edebileceğimiz bir platform. Ben bu projenin Türkiye'nin iyiliğine iyilik katacağına inanıyorum. İyilik paylaşıldıkça çoğalır ve çok zaman harcamak isteyen, yani iyilikte paydaş olmak isteyen gençlerimiz var, gönüllülerimiz var ama nasıl yapacağını da bilmiyor. Aslında bu platform biraz da onlara rehberlik ediyor. Nasıl başvuracak, nereye başvuracak, nerede en faydalı olabilirim dediğinde iyilikvar.gov.tr'de bir saat sonra platformumuz açılacak. Oradan doğrudan o gruba hangi gönüllü hareketine katılmak istiyorsa bütün illerimizde gönüllü hareketimiz, etkinliklerimiz olacak. Oraya kendisini davet edeceğiz. Tabii burada da kayıt sistemimiz olacak. Hem web mobil sayfamızda da hem de internet sayfamızda da gönüllülerimiz tek çatı altında bulunacak. Amacımız gönüllülüğü daha görünür kılmak, daha erişilebilir kılmak ve bu gönüllülüğü tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmak.
1: Çok teşekkürler efendim. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı?
0: Çok teşekkür ediyorum. Bugün lansmanımızı Bilal Erdoğan beyefendinin katılımıyla gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin dört bir yanında kurumlarımızda yine uzun zamandır, uzun yıllardır sessiz ama düzenli olarak gönüllülük hareketinin bir parçası olan gönüllerimizi ödüllendireceğiz. 32 tane gönüllümüzü bugün ödüllendireceğiz. Türkiye'nin dört bir yanından gelen. Bu bizim iyiliğin bir parçası olan çok fazla insanımız var. Ve bu iyiliğin bir parçası olarak bu iyilik hareketini daha görünür kılmak istiyoruz. Bugün hem onları ödüllendireceğiz, aynı zamanda bu platformu resmi olarak harekete geçirmiş olacağız. Engellerimizi, şehit yakınlarımızı, gazilerimizi, yaşlı bireylerimizi, devlet korumasındaki çocuklarımızla nitelikli vakit geçirmek isteyen, değere değer katmak isteyen bütün vatandaşlarımızı, bütün sivil toplum kuruluşlarımızı, esnafımızı, hayırseverlerimizi buraya davet ediyoruz.
1: Çok teşekkürler, çok sağ olun. Paylaşmış olduğu değerli bilgilerden dolayı sevgili bakanımız canlı yayın konuğumuzdu diyelim ve sözü size bırakalım. Efendim Sayın Bakan'a ve Kübra Tepeci'ye teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımları için. Sevgili izleyenler, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı kapsamında Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Çiftçi ve Kazak mevkidaşı Yercan Sadaneo, İki ülke topraklarında yasal dayanağı olmadan bulunan kişilerin iadesini kapsayan geri kabul anlaşmasına imza attı.
2: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kazakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısına katılan Çiftçi burada Türkistan şehrine gitti. Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov'la bir araya geldi. Bakanlar görüşmede iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Sınır dışı suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı. Bakanlar görüşmenin ardından Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşmasını imzaladı. Gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Bakan Çiftçi paylaşımında, kardeşlik bağları ve karşılıklı güven üzerine yükselen Türkiye-Kazakistan işbirliğimizin attığımız somut adımlarla daha da güçleneceğine inanıyorum ifadesini kullandı.
1: Son 24 saati dünyada yaşananlara bakacağız. Sırada dünyadan haber turu var.
3: İşgal ordusu Lübnan'da Hizbullah tünellerini hedef aldı. 1100 ton patlayıcı 4,1 büyüklüğünde bir deprem olarak kayda geçti. Gazze kasabı aşırı sağcı seçmenden bu kez de işgalci yüzüyle oy istemeye kalkıştı. Kongo'da çıkan yangın iki okulu esir aldı. Alevlerle mücadeleye rağmen yangın 26 öğrenciyi hayattan kopardı. Uyuşturduklarını sandıkları leopar kafesten çıktı. Canavliyle karşısındaki adama pençelerini geçirdi. Ağır yaralanan görevli hastaneye kaldırıldı. Afrika asıllı bir göçmen Milano Havalimanı'nı birbirine kattı. Çıkan yangını görevliler büyümeden kontrol altına aldı.

0: Aşırı sıcaklar İtalya'ya hortum olarak döndü. 12 saatte 63 bin yıldırım ve şimşek kayda geçti. Yürekler ağza geldi. Amerikalı adrenalin bağımlıları ise hortumları yakalamak için hiçbir masraftan kaçınmıyor. İşte onlardan birinin son eseri böyle kayda geçti. Yan yola giren beyaz otomobil kamyonu görmedi. Şoför onu ezmemek için yaptığı hamleyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Akaryakıt istasyonuna giren araç kalabalığa doğru ilerledi ama şans eseri herhangi bir patlama meydana gelmedi. Çin'de bir usta orada trabzan olduğunu öngördü ama yanılıyordu. Boşluktan aşağı işte böyle düştü. Amerikan yönetiminin göz açtırmadığı zehir tacirleri uyuşturucuyu saklamak için bu kez lahanalara el attı. 2000 ton kimyasal uyuşturucuyu yapraklarla sardı ama neyse ki bu yöntemde polisin dikkatinden kaçamadı.
1: İnsansız hava aracı Bayraktar Akıncı TİHA bir testi daha başarıyla geçti sevgili izleyenler. Milli olarak geliştirilen İHA 300 balistik füzesiyle hedefi tam isabetle vurdu.
2: Savunma sanayinde bir test daha başarıyla tamamlandı. Baykar ve Roketsan'ın ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen testte 250 kilometrenin üzerindeki menzilde hedef başarıyla vuruldu. Çorlu'dan havalanan Bayraktar Akıncı, Sinop açıklarındaki testte Akıncı'dan ateşlenen İHA 300'e denizdeki hedefi tam isabetle vurdu. İHA 122 ve İHA 230'un ardından İHA 300'ün de Akıncı'ya entegre edilmesiyle uzun menzilli taarruz kabiliyeti daha da güçlendi. Akıncı, farklı menzil ve güdüm seçeneklerine sahip çok sayıda yerli mühimmatı kullanabiliyor. MAM, Tolun, Seder, Laçin, LGK, HGK, Gökçe, Göze ve Çakır'ın yanı sıra İHA serisi süpersonik füzelerde Akıncı'ya entegre edilen mühimmatlar arasında. Son 3 yılda dünya SİHA pazarında liderliğini sürdüren Baykar, yüksek teknoloji ihracatında Türkiye'ye önemli katkı sağladı.
1: Efendim, İstanbul'da da korkutan bir yangın vardı. Ataşehir burası, iki katlı iş yerinin giriş katındaki market alevlere teslim oldu. Yangında içeride mahsur kalanlar dehşeti yaşadı. İşte o anlara bakacağız şimdi.
2: Alevler binayı sardı. Mahsur kalanlar çatı katından alttaki balkona atladı. Görüntüler İstanbul Ataşehir'de kayda geçti. İki katlı iş yerinin giriş katındaki markette yangın çıktı. Alevler kısa sürede binayı sardı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Binada mahsur kalanlar can havliyle çatı katına kaçtı. Ancak alevler oraya da yaklaşınca alt kattaki balkona atladılar. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken içeride kalanlar da kurtarıldı. Yangın uzun uğraşların ardından söndürüldü.
1: Evet, ve Seçil Erzan tanımayan kalmadı bu ismi de. Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık davasında eski bankacı Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 ay hapis cezası istinaf tarafından bozulmuştu. Yeniden hakim karşısına çıkan Erzan, Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa 1000 yıl ceza verin dedi.

İstinaf hakkındaki cezayı bozdu. Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Yüksek kar vaadiyle kurduğu fonda aralarında futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıran eski bankacı Seçil Erzan, istinafın verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erzan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım.

0: Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kendi rızamda bankaya gidip başıma gelen durumu anlatmaya çalıştım. Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılacak bir davranışım yok. En kritik isimlerden Arda Turan'la ilgili dikkat çeken iddialarda da bulundu Erzan. Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1 yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde geri aldım. Bana küfürler etti. 1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka seçilersen yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim. Ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım. Mahkeme heyeti Seçilerzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasına az bir süre kala esnaflara ve servis şoförlerine seslendi. Öğrencilerin daha sağlıklı bir sosyal çevrede eğitim alabilmesi için topluma önemli görevler düşüyor diyen Palandöken, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için herkese görevler düşüyor vurgusu yaptı.
0: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor dedim. Eğitim kurumlarının çevresindeki esnafa ve servis şoförlerine seslendim.
2: Çevredeki esnafları uyaran öğrencilerimizin bu kötü alışkanlıklardan uzak tutulması lazım.
0: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilerin daha sağlıklı bir sosyal çevrede eğitim alabilmesi için gereken kolaylıkları anlattı.
2: Gidiş geliş saatleri başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları ve okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
0: Çok sayıda kolluk kuvvetinin okulların çevresinde görev yaptığını hatırlatan Palandöken, bağımlılıkla mücadeleye de dikkat çekti.
2: Korsan satıcıların veyahut böyle illegal örgütlerin ürünlerini satan, bağımlılık kazandıran şeylerden uzak tutulması lazım.
0: Servis şoförlerinin araçlarındaki yeterlilikleri ve araçların bakımlarına dikkat çeken TESK Başkanı, toplum olarak yavrularımıza sahip çıkalım mesajı verdi.
2: Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak da sahip çıkacağız.
1: Mega kent İstanbul'da hala tarımla uğraşanlar da var. Yolların arasında kalan boş arazide kurulan bostanda sebze ve meyve yetiştiriliyor. 50 yıldır tarımla uğraşan çiftin ürettiği ürünler de tarlada satışa sunuluyor. Gelin haberimizi izleyelim şimdi.

0: anda İstanbul'un trafiği, diğer yanda toprağa kök salan ürünler. Mega kentin ortasında bir bostan şehrin gürültüsüne rağmen üretmeye devam ediyor.
1: Domatesi dikiyoruz. 3 ay biz bunun içindeyiz. 3 ay içinde bağla çapası içisini. 3 ay içindeyiz. Biberlerin tohumlarını kendimiz ürüdüyoruz. Kendim alıyorum, kendim ürüdüyorum onu.
0: Maşallah. Gezelim mi biraz tarlanı?
1: Gez. Bak bu ben bu tohumları hep kendim ürüdüyorum. Kendim ürüdüyorum. Ekiyorum, şey diyor. Kendim.
0: Peki bunları toplama zamanı geldiğini nereden anlıyorsunuz?
1: Bundan. Böyle.
0: Bunlar şimdi olmuş mu?
1: He, bunlar böyle top bucuk bucuk böyle. Biz bunları böyle. Böyle işte. Devamlı bunu böyle. Ben bunu böyle bitince kadar bununla uğraşıyorum. Böyle.
0: Şimdi burası kaç gün sürecek toplaması?
1: Vallahi kızım bunu Cenab-ı Allah bilir. Hani Allah verse yiyorsun, vermezse geçiyorsun.
0: Mısırların da var. Mısırlar ne zaman olacak? Ya da oldu mu? Geçti mi mısırın zamanı?
1: Ha, ta yok. Ta yeni geliyor.
0: Ha.
1: Ta yeni geliyor işte. Bak o. Ta yeni.
0: Büyümüş ama baksana.
1: Büyüdü ama ta olmadı.
0: Ne zaman anlaşılıyor oldu?
1: Bunun bu tepelere karardı gibi içerisi oluyor.
0: Ha, karardığında toplayacaksınız.
1: Karardığında toplayacağız. Evet, bu kadar. Başka bir şey yok.
0: Peki teyzeciğim, sen bu bilgileri nereden biliyorsun?
1: Ben 50 sene oldu ben İstanbul'a geleli. 50 seneden beri ben bunun içindeyim. Ta 50 seneden beri biz bunu yapıp gidiyoruz. Yani zengin olmadık. Karnımızı doyurduk.
0: Maşallah.
1: Çoluğumuz, çocuğum, kimseye muhtaç olmadım. Kimsenin kapısına gitmedim. Kimseden ekmek istemedim, su istemedim. Buldumsa yedirdim, bulmadımsa baktım. Ben o çoluğu çocuğu bakırken o çaydanın küspesi var ya, bak çaydanın küspesi. 5 kere kaynatıp o suyu ben onlara koydum, çoluğumun çocuğuna. Ben 16 kişiye bak.
0: Hiç vazgeçmemişsiniz ama baksana, üretmeye devam etmişsin, ben çabalamaya devam etmişsin.
1: Nagava mecbursun ki bunu yapmaya. Hani kimseye muhtaç olmayacaksın, kimseden dilenmeyeceksin kızım. Çalışacaksın, kendine gücü vereceksin. Bu kadar, başka bir şey.
0: Ancak burası yalnızca bir bostan değil, yıllardır emek veren bir çiftin evi. Aynı zamanda geçim kaynağı. Karı koca yıllardır bu toprağı birlikte işliyor, burada yaşıyor, burada üretiyor. İşte gördüğünüz gibi buradan geçimlerini sağlıyorlar. Siz buraya geldiğinizde burası nasıldı?
2: Döküm yeriydi burası, afiyet yeri. Rahmetli oldu buranın sahibi. Zeynel vardı. Başka yerde bahçe yapıyordum. Benim büyük oğluma demiş, burayı yap demiş. Ben geldim burada dedim, bahçe olmaz. Baba olur falan dedi. 10 sene sırf dökümden, taşlarla uğraştık. 10 sene. Kaza talla haline aldık burayı. Allah cennet mekan olsun yani. 20 seneden beri buradayız onun sayesinde. Yeri onu, o götürdü bizi buraya. Öyle geçtik işte günlerimizi.
1: Bu köpünün oradan bu yana o ağaçla hep çoluğumun çocuğumun bunların dikmesi. Bak o köpüden bu yanın dikmeleri hep bizim. Çoluğum çocuğum dikti, bunlar diktiler.
0: Aslında buradaki her şeyi binbir emekle yaptınız.
1: Her şeyi diyorsun sen. Ne kadar ağaç varsa, ne kadar orman gibi şimdi değil mi? Hep bizim kendi dikmemiz. Adamın dikmesi, şakarımın dikmesi.
0: Bizeciğim sen kaç yaşındasın?
1: Ben 77 bitti, 78'e gidiyorum.
0: Maşallah. Ama bütün gençlere taş çıkartırsın. Çok dinç duruyorsun.
1: Ben doğalıyım. Ben doğalıyım. Öyleyim ben. Hani ben Allah dert verip derman aratmaz. Ben doğalıyım.
0: Maşallah.
1: Ben rahmatosu kayıtamdan ben doğalıyım kızım. Biz gelmiyoruz ki, burada yaşıyoruz. Gelmiyoruz. Bundan iki cumhur burada yaşıyoruz.
2: Burada günümüz şöyle geçiyor. Otele sabah çıkıyoruz, buraya oturuyoruz otelden.
0: Orası sizin oteliniz mi?
2: Bu otel orası. 5 yıldızlı otel, oradan buraya. Akşam karardı mı oraya, yine otele gidiyoruz. Sabah kalkıp böyle mücadele bir şeyler yapıyoruz.
1: Gecemizi gündüzü buraya verdik biz. Bu yeri vermedik. İkimiz. yani kaç sene evli olduğumu bilmiyorum. Bu kendi biliyor. Ben bilmiyorum. Hiç bırakmadık birbirimizi.
3: Maşallah.
1: Bizim aynı hiç.
2: 60 seneden beri peşimizde şeşek gibi.
1: Ben çok çalıştım. Çok böyle vay olmaz böyle çalışmak. Evim yoktu, köyüm yoktu, bir şeyim yoktu. Hep dışarıda çoluğumu çocuğumu öyle büyüttüm.
2: Biz Köroğlu'yla. Bunu saçlarına atlıyorum böyle. Gel peşimden. Hani eskiden Kemal Sunal'ın filmi vardı. Eşiği çekerdi böyle. Ben de bunu gel. Gel böyle. Böyle bu talanın içinde orayı buraya dolaşıyoruz yani. Yapacağımız iş bu. Ben bir yere gitsem peşimden yağan geliyor bu. Ya nerede kaldı diye. Mesela kahveye gittim. Akşam 8'de gelmem lazım eve. Ben 12'de 1'de geldiğim zaman bu sokakta, yollarda nerede?
3: Özlüyor demek ki, çok seviyor hala sizi.
2: Yok be, acaba öldü mü ölmedi mi diyor yani. Onu da onun hesabını yapıyor. Ben buradan baraja gittim. Bütün İstanbul'u ayağa kaldırmış. Baraja kendini attı diye. Bunda böyle kaba var.
3: Merak ediyor. Merak. Baksana hala yanı başında, ayrılmıyor dizinin dibinden. Çok seviyor seni hala.
2: Ya kadın erkek sevemem Allah aşkına, bırak şunu ya. Bırak. Nasıl sevecek evliyi? Bırak. Öyle diyeyim lan.
3: Seviyor musun teyze? Söyle hadi.
2: Tamam, evet.
1: Allah bir o iki.
2: Vallahi kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim.
3: Bak duydun mu ne diyor? Allah bir o iki diyor.
1: Allah bir o iki. Cenab-ı Allah bak yine de arkama koymasın.
3: Hep böyle takılıyor musunuz ya? Şakalar yapıyor mu?
1: Yapıyor. Onun işi söyle.
3: Araçlar hızla giderken tohumlar toprakla buluşuyor. Domatesler, salatalıklar, biberler. İşte bu gördüğünüz

0: kadar salatalığın kilosu? 70 TL. Hem de organik. Daha 3 dakika önce topladık. Hatta 3 dakika bile olmadı. Ben kendim toplayayım o zaman domatesi. Girebilir miyim tarlana?
1: Ne demek, buyurun. Müşterilerim hep bir kendi topluyor burada. Gelen müşterilerimiz kendi topluyor, beğeniyor.
0: Vay be. Çok evet. İyiymiş bu sistem. Müşteriler kendileri topluyorlar. Geliyorum. Buyurun.
2: Mis gibi.
0: Ne zamandır buradan alışveriş yapıyorsunuz?
2: Biz her sene geliyoruz. Teyzeden alıyoruz.
0: Her sene böyle dalından kendiniz mi topluyorsunuz aynen buradaki öyle mahsulü?
2: Aynen öyle.
0: Seradan, bahçeden toplanan bütün meyve sebzeler dalından işte bu tezgahta satılıyor ve müşterilerini bekliyor.
3: Ben mesela buraya her zaman ben bunların yanına geliyorum.
0: Sen mi bakıyorsun her gün tavuklara? Yemlerini sen mi veriyorsun?
3: Hepsini ben yapıyorum.
0: Buradaki her şey senin elinden mi geçiyor?
3: Hepsi benim elimden geçiyor.
0: Maşallah.
3: Hepsi
0: sana
3: benimden. Sabah bir kalkarı 6'da, akşam 10'a kadar. Sade be.
4: Gerçekten şehrin ortası. Bir tarafı inşaat, bir tarafı E5, bir tarafı Kuzey Marmara yolu. Her taraf yol. Ama burası sadece şehir gibi değil. Onlar için şehir gibi değil. Onlar burada daha çok huzur ve sakinlik buluyorlar. Öyle diyebilirim. Başka bir şey diyemem.
0: Aslında burası bir ev gibi. Yani gerçekten burada kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Evet.
4: Tabii canım, burası zaten ya bazı zamanlar oluyor ki kaldığımız da oluyor. Yattığımız da oluyor. Burası zaten bizim evimiz ki. Başka evimiz yok.

0: A Haber Radyo, 24 saat haber. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
2: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
3: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Sen nasıl bir kralsın ya?
6: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
7: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin. Rahat edin.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Reklam.
3: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacak.

0: yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15 bin TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15 bin TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
3: Bankkart, seni düşünür o.
4: Citroen sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2017 model yılı ve öncesi C3, C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
5: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam. A Haber Radyo. Reklam.
7: Ne güzel çalıyor değil mi?
8: Ya insanın içine huzur veriyor.
9: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobile'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
10: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
11: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
12: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katları alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.
13: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
6: Reklam.
14: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
15: A Haber Radyo canlı yayın.
16: İddia edilen kişiydi. Sonrasında da bu iddia görüntülerle, kamera kayıtlarıyla sabitleştirildi, netleştirildi. Bu kişinin FETÖ'den firari olduğunu biliyoruz yurt dışında. Geriye kalan 10 kişiden birinin, sevk edilenler arasında 10 kişiden birinin tutuklandığını biliyoruz. O kişi de o dönemi itibariyle Silivri cezaevinde görev yapan bir jandarma er olduğunu da hatırlatmış olalım. Ardından ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi. Geride bıraktığımız hafta içerisinde. Ve bu ikinci dalga operasyonda sağlık çalışanları ve medya mensupları vardı. Bu 9 kişinin de an itibariyle adliyeye sevk edilmiş olduğunu biliyoruz. Bu anlattıklarımız işin bir noktada gözaltı boyutu, soruşturma boyutu, soruşturmanın içerisindeki gözaltı bölümü diyebileceğimiz alan. Bir diğer tarafta işin inceleme kısmı ve araştırma kısmı var. Ve bu araştırma kısmında da en önemli gelişme FETÖ bir işleminin tamamlanması. Öyle ki hemen arkamızda bulunan, şimdi kameraman arkadaşım İskender Demirel'den rica edeceğim. Hemen arkamızda bulunan Ümraniye Kocatepe mezarlığında o FETÖ kabir işlemi gerçekleştirildi. Bu FETÖ kabir işleminde neler yapıldı ve nelere bakılacak, bunların cevaplarını arayalım. Öyle ki FETÖ kabir işlemi içerisinde Kaşif Kozinoğlu'nun naaşından ve yine o naaşın bulunduğu topraktan ve yine varsa kaldıysa kefeninden çeşitli örnekler alındı ve bu örneklerde değerlendirilmek ve yine tetkiklerin gerçekleştirilmesi, bir rapor hazırlanabilmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bu oldukça önemli. Çünkü Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporda aslında bizler soruşturmanın hangi boyutta olduğunu ve soruşturmaya dair 15 yıl sonra tekrar açılmış olan ve ölümünde bir şüphe iddiasının olduğu bu Kaşif Kozinoğlu olayıyla alakalı iddiaların ne kadar netliğe doğru ilerlediğini ve soruşturmanın hangi boyutta olduğunu daha net öğrenebileceğiz. Şundan bahsedelim. Bu yapılan FETÖ kabir işlemiyle birlikte aslında 2011 yılındaki sağlık raporları, 2011 yılındaki ölüm raporları ve beraberinde otopsi raporları karşılaştırılacak bugüne dair. Öyle ki bugün alınan o çeşitli bulgular, bugün alınan o çeşitli kanıtlar, DNA örnekleri o gün alınanlarla, o gün yapılan tetkiklerle karşılaştırılacak. Bu neden? Özellikle Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında vefat etmeden hemen öncesinde çeşitli ilaçlar talep ettiğini biliyoruz ve bu ilaçların ne kadar ona verildi veya doğru bir ilaç verilip verilmediği noktasında netlik kazanacağı tahmin edilen bir soru da var. Ve beraberinde kendisinin zehirlenme iddiası da var. Bu zehirlenme iddiasına yönelik rapor da işte toksikoloji raporuyla beraber netleşecek. Ve netleşmesi beklenen bu raporla birlikte aslında bizler Kaşif Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra açılan soruşturmasında çok ciddi bir yol kat etmiş olacağız. Konuyla alakalı işin soruşturma boyutundaki en önemli gelişme ikinci dalga operasyonlar kapsamında gözaltına alınmış 9 kişinin adliyeye sevk edilmesi. Bu kişilerin bunun anlamı şu, bu kişilerin kolluk kuvvetlerindeki, emniyet güçlerindeki ifadelerinin sona erdiğini ve artık savcılık makamına ifadelerini vereceklerini ve ardından savcılık makamı eğer ki serbest bırakılacaksa ifadesinin ardından serbest bırakımını, yoksa bunun yerine suç ceza hakimliğine adli kontrol veya tutuklamayla talep edilecekse bu işlemlerin gerçekleştirileceğini biliyoruz. Bu işlemlerin de yakından takipçisi olacağız diyelim. Sözü Ümraniye'den, Kocatepe Mezarlığı'ndan tekrar size bırakalım.
17: Ahmet Nazif Ural'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Değerli izleyenler, İstanbul bugün yine bir İETT kazasıyla güne başladı. Beşiktaş'ta İETT'ye bağlı özel halk otobüsü iş makinesine çarptı. Kazada biri ağır, 5 kişi de yaralandı.
18: İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı. Kaza İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
17: Ve bir kaza haberi de Amasya'dan paylaşacağız sevgili izleyenler. Bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti işte bu kazada. Kaza güvenlik kameralarına da işte böyle yansıdı. Kaza 9 Eylül'de Helvacı Mahallesi'nde meydana geldi. Irak uyruklu sürücünün yönetimindeki motosiklet çevre yolu katılım kavşağında yolun sol tarafındaki bariyerlere çarptı. Savrulup sürüklenen 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine hemen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ve sürücü doktorların tüm çabasına rağmen ne yazık ki kurtarılamadı. Efendim, Bursa'da ters yöne giren otomobilin sürücüsü kendisini durduran polislere direndi. Sanatçıyım diyerek gazetecilere tüküren kadın ve yanındaki kişi de gözaltına alındı.
18: Ters yöne girdi, polise direndi, gazetecilere tükürdü. Bursa Osman Gazi'de gece saatlerinde gergin anlar yaşandı. Ana yolda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü polis tarafından durduruldu. Kadın sürücüyle yanındaki kişi alkol testi ve ceza işlem yapmak isteyen polise direndi.
19: Kimse böyle yapmaz.
20: Sen nasıl sanatçısın yani?
19: Kim
20: sen
19: ya?
20: Ne biçim sanatçısı? Küfür edin utanmadan.
19: Ben gazeteciyim. Sen mi gazeteciyim?
18: Kadın olay sırasında sanatçı olduğunu ileri sürerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da çıktı, kameraya tükürdü.
20: Sen nasıl sanatçısın yani?
19: Kim
20: sen
19: ya?
20: Ne biçim sanatçısı? Küfür edin utanmadan. Ben gazeteciyim.
18: Polis ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı kadın bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan kadın polis aracına vurarak zorluk çıkarmaya devam etti. Kadın yanındaki kişiyle birlikte güçlükle gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.
17: Vanlı Kara Haydar'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrası düğünde takılan altınlar ele geçirildi. Ayrıntıları alacağız. Bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Nazlı Timur, bizi bekleyen arkadaşımız. Nazlı, hoş geldin yayına. Detayları dinleyelim senden.
21: Evet, teşekkürler. İyi yayınlar. Vanlı Karahaydar'la kaplı Mehmet Fatih Sançal'ın tutuklanmasının ardından soruşturma geniş kapsamlı olarak devam ediyor. Tabii sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi yeni bir gelişme var. Tabii düğünde kilolarca altın takılmıştı. Altınlarla ilgili son dakika bilgisini hemen paylaşalım. Emniyet ekipleri Muradiye ilçesinde bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda düğünde takılan, çağla üze takılan birçok altın ele geçirildiğini hemen ifade edelim. Altınlar emniyet ekipleri tarafından ele geçirildiğini hemen söyleyelim. KOM ekipleri tarafından soruşturma bir taraftan devam ederken bir taraftan da bir evin içerisinde, bir evin odunluğuna saklı olarak altınların ele geçirildiğini ifade edelim. Tabii soruşturma Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla ve KOM ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarla devam ediyor. Tabii Çağla Öz'e hala ulaşılamadı. Çağla Öz kayıp. Tabii bununla ilgili yakalama kararı vardı ama şu anda Çağla Öz'e ulaşılamıyor. Geçtiğimiz günde yine ekiplerin yapmış olduğu operasyonla birlikte Çağla Öz'ün annesi gözaltına alınmıştı. Onun da sorgusu hala devam ediyor. Soruşturma Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor. Az önce de ifade ettiğimiz gibi Çağla Öz'e birçok, tabii görkemli bir düğün yapmıştı. Kilolarca altın takılmıştı. Birçok fenomen Van'a gelmişti. Türkiye'ye bomba gibi düşmüştü bu haber. Tabii MASAK ekipleri tarafından gözaltına alındı. Daha sonra emniyet ekiplerinin sorgusu ve savcılığında son olarak yaptığı çalışmalarla birlikte Kara Haydar tutuklandı. Tutuklandı ve ardından Çağla Öz için de yakalama kararı çıkarıldı ama Çağla Öz'e ulaşılamıyor. Kilolarca altın takılmıştı. O kilolarca altını da ekipler Muradiye ilçesinde yapmış olduğu çalışmalarla birlikte odunluğun içerisine saklı halde bütün altınların ele geçirildiğini hemen ifade edelim. Tabii Tabii bu altınlarla ilgili henüz elimize net bir bilgi yok. Çünkü altınların yarısının sahte olduğu söyleniyordu ama tabii bu gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz takip ettikçe. Hemen ekleyelim. Çağla Öz'ün annesi Nilgün Oya'nın da bulunduğu adrese yine operasyon yapılmıştı. Operasyonla birlikte Çağla Öz'ün de annesi gözaltında. Şu anda ekipler Çağla Öz'ün arama çalışmalarını sürdürüyor. Takip ediyoruz. Gelişmeleri oldukça aktarmaya devam edeceğiz.
17: Nazlı Timur, teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için. Sevgili izleyenler, Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde 15 yaşındaki çocuk abisi ve kuzeniyle balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak tekneleri alabora oldu. Tek başına hayatta kalan 15 yaşındaki çocuk dondurucu sularda 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Alaska'da 15 yaşındaki Derek Parker abi.

0: ve kuzeniyle balık tutmak için denize çıkmıştı. Ancak tekneleri alabora oldu. 15 yaşındaki çocuk Bering Denizi'nin dondurucu sularında yaklaşık 2 gün boyunca ters dönmüş teknenin üzerinde hayata tutundu. Abisi ve kuzeni ise hayatını kaybetti. Çocuk zorlu koşullara rağmen kurtarma ekipleri bölgeye ulaşana kadar teknenin üzerinde bekledi. Kurtarma operasyonuna ait görüntülerde çocuğun ters dönmüş teknenin üzerinde diz çöktüğü görülüyor. Kurtarma sırasında abisinin ve kuzeninin cansız bedenlerine de ulaşıldı. Sahil güvenliği 15 yaşındaki çocuğun kurtarıldığında hipotermi belirtileri gösterdiğini açıkladı. Balıkçı teknesinin mürettebatı çocuğu battaniyeler ve sıcak kompreslerle ısıtmaya çalıştığı görülüyor. Efendim şimdi bu kurtarılma hikayesini konuşacağız aslında. Alaska'daki 15 yaşındaki Derek Parker alabora olan teknesinin üzerinde 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi dedik. Abisi ve kuzeni de hayatını kaybetti. Aslında o travmayla birlikte dondurucu sularda hayata tutundu. Peki 15 yaşındaki çocuk bu zorlu koşullarda nasıl hayatta kaldı? Bunu konuşacağız. Kıymetli bir konuğumuz var uzaktan bağlantıda. Uzak yol kaptanı Başar Bozkurt bizimle birlikte. Hoş geldiniz Zeyna Sayın Bozkurt.
1: Hoş bulduk Merve Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok sağ olun. Haberi ilk izlediğimizde, okuduğumuzda akıllara Titanic sahnesi geldi açıkçası. Hem soğuk bir denizde hem de yakınlarını kaybetmiş vaziyette 2 gün boyunca bekliyor. Nasıl hayatta kalmış olabilir? Hiç daha önce bu tarz olaylarla karşılaştınız mı siz de?
1: Merve Hanım, bu tarz olaylarla görev yaptığım dönemde bu kadar 2 gün süresince kalanlarla karşılaşmadım ama benzer kazazedelerle karşılaştım. Aynı zamanda ben de denizde arama kurtarma DAKSAR'ın gönüllü üyesiyim. Özellikle İstanbul bölgesinde acil yardıma ihtiyacı duyanlara gönüllü olarak yardım faaliyetlerinde de bulunuyoruz. Şimdi burada aslında Merve Hanım en önemli, en kritik konuyu ben dile getirmek istiyorum. Kazazedenin tekneyi terk etmemiş olması. Biz denizciler genellikle hep şunu söyleriz: gemi sizi terk etmediği sürece siz gemiyi terk etmeyin. Dolayısıyla kazazedenin tekneyi terk etmemiş olması, soğuk suda mümkün olduğunca vücudu sudan çıkarmış olması ve tekneyle birlikte suyun üzerinde kalmış olması kazazedenin yaklaşık 2 gün süresince hayatta kalmasını sağlamıştır. O bölgede su sıcaklığı yaklaşık olarak şu an 10-12 dereceler arasında. Dolayısıyla kazazedenin aslında onun için en büyük ölümcül tehlikenin açlık veya susuzluk değil, hipotermi olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla kazazedenin psikolojik olarak da en dip seviyede, özellikle abisini ve akrabası, yeğenini kaybetmiş olması ve müteakiben de tekne üzerinde yaklaşık 2 gün süresince arama kurtarma birimlerini beklemesi çok büyük bir mucize olarak dile getiriyorum. Özellikle de sahilde 4 mil mesafede olması, belki karayı görmüş olmasına rağmen yüzerek karaya ulaşmak istememesi de onun hayatını kurtaran en büyük etkenlerden bir tanesi olmuştur. Onun haricinde de bu tarz arama kurtarma faaliyetlerinde kazazedeyi muhtemelen uçakla tespit etmişler ve onun bulunduğu yere ilk yardım malzemeleri, can salları uçak üzerinden bırakılmış ve daha sonra da balıkçı teknesi bu bölgeye yönlendirilerek en seri vasıtalarla kurtarılmış. Burada tabii ki neyi de görüyoruz? Bu olayda arama kurtarma birimleri arasındaki koordinasyonun da ne kadar önemli olduğunu bir kez daha görüyoruz. Ben tabii dış basın kaynaklarını incelediğim zaman özellikle bu teknenin pazar günü saat gece 3 civarında dönmesi gerekirken dönmüyor ve ailesinin de arama kurtarma birimlerine haber verdiğini görüyorum. Daha sonra da arama kurtarma faaliyetlerinin başladığını görüyorum. Yani tekrardan dile getirmek gerekirse burada en önemli konu tabii ki soğukkanlı kalmak ve suyla temas etmemek diyebilirim Merve Hanım.
0: Şimdi siz aslında çok önemli bir noktaya da temas ettiniz. Gemiyi, tekneyi bırakmamak gerekiyor. Yani bu tarz olaylar yaşandığında, ki işte bizde ne yazık ki haftalardır konuştuğumuz işte Silivri açıklarındaki kazayı konuşuyoruz, Girne açıklarındaki kazayı konuşuyoruz. Yani belki tabii ki onlar daha farklı şekillendi. Ancak bu tarz olaylarda tekneyi bırakmamak gerekiyor. Bir de sahile yakın ama oraya yüzmek mesela ilk etapta insanın aklına gelen o

0: olabilir. Kıyıya doğru yüzmeye çalışsaydı hayatta kalma şansı olmaz mıydı?
1: Evet, hayatta kalma şansı olmazdı. Yani 4 millik mesafe için 10 derecelik suda ben yüzerek karaya ulaşayım şeklinde hareket etseydi muhtemelen hayatta kalma şansı olmayacaktı. Dolayısıyla kazazede aslında gemisini terk etmeyerek, yani kendisini suya atıp ben yüzerek ulaşayım demediği için, arama kurtarma birimlerini beklediği için çok şanslı. Onun haricinde bir de biliyorsunuz öyle denizin üzerinde tek başına yüzen insanı aramakla bir geminin arama kurtarma birimleri tarafından tespit edilmesi çok daha kolay. Burada biraz da onun şansı olmuş. Dolayısıyla kazazedeye ulaşılmış. Hatırlar belki dinleyiciler hatırlar, 2013 yılında Nijerya açıklarında bir römorkör batmıştı ve ters dönüp batmıştı ve bu römorkör yaklaşık 30 metre derinlikte içerisinde oluşan hava boşluğunda yaklaşık 3 gün süresince bekleyen kazazedeleri dalış yapılarak kurtarma ekipleri kurtarmışlardı. Bu da çok mucizevi bir kurtarma operasyonuydu. Benzer şekilde bu Alaska'nın St. Lawrence adası açıklarında meydana gelen bu kazada da kazazedenin genç yaşına rağmen, yani 15 yaşında bir kazazedenin 2 gün sonra 10 derecelik suyun su sıcaklığının bulunduğu bir bölgede kurtarılmasını ben mucizeye yakın olarak görüyorum Merve Hanım.
0: Evet, çok sağ olun. Çok kıymetliydi paylaşımlarınız. Uzak Yol Kaptanı Başar Bozkurt uzaktan bağlantıda konuğumuzdu. Paylaşımlarınız için, yayına katkı için teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.
1: İyi günler.
0: Sevgili izleyenler, devam edeceğiz şimdi dünyadan gelişmelerle. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya asker gönderilmesi tartışması ile ilgili sert konuştu. Bu adım Rusya ile savaş anlamına gelir dedi Putin. Avrupa'nın kendi halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkutmaya çalıştığını da söyledi Rus lider. Avrupa vatandaşlarını Rusya ile savaşa sürüklemeye çalışıyor ifadesini kullandı.
2: Putin bir kez daha Avrupa'ya rest çekti. Ukrayna'ya asker konuşlandırmak savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna ve Rusya henüz barış için masaya oturmuş değil. Son dönemde Avrupa ile Rusya arasında da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere konuştu. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının savaş anlamına geleceğini söyledi.
3: Avrupa şu anda kendi ülkelerinin halklarını neye doğru sürüklüyor? Rusya ile bir savaşa mı? Şimdi Ukrayna'ya nasıl asker gönderebileceklerini düşündüklerini söylüyorlar. Bu Rusya ile savaş anlamına gelir.
2: Avrupa'daki küreselcileri suçladı Putin. Avrupalıların sürekli Rus tehdidiyle korkutulduğunu dile getirdi.
3: Biz bir tehdit oluşturmuyoruz. Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile herhangi bir çatışma yaşamamız için hiçbir gerekçemiz yok. Tüm meseleleri 2. Dünya Savaşı'nın ardından çözüme kavuşturduk.
2: Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Putin, Almanya'da aşırı sağın eyalet seçimini kazanmasına da değindi. Bence şu anda Avrupa'da yaşanan her şey Batı'nın sistem hatalarının bir sonucudur ifadesini kullandı.
0: Almanya'da Leipzig Havalimanı'na yönelik bombalı drone saldırısı ile ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. Alman güvenlik makamlarının saldırının arkasında olduğundan şüphelendikleri iki kişinin kimliğini belirlediği öne sürüldü. Gelin hemen biz de gidelim bölgeye. A Haber muhabiri Fatih Yılmaz detayları aktarmak için bizi bekliyor. Fatih, hoş geldin yayına. Hemen ayrıntılar için sözü sana bırakalım.
4: Merve Özkan, evet, Leipzig Havalimanı'nda bomba yüklü drone'la saldırı girişimine yönelik soruşturma derinleşiyor ve ifade ettiğiniz önemli bir gelişme var. Zira Alman güvenlik makamlarının saldırının arkasında olduğundan şüphelenildiği iki kişinin kimliğini belirlediği öne sürüldü. Peki kim bu isimler ve hangi ülkenin vatandaşları? Soruşturma belgelerine göre şüphelilerden biri Belarus vatandaşı Andrei K, diğeri ise Rus vatandaşı Oleg L. Alman makamları Rus şüphelilerinin deli Oleg Ney'nin saldırının hazırlık ve lojistik bölümünde rol aldığını ve Rus askeri istihbarat servisiyle bağlantılı olduğunu değerlendiriyor. İddiaya göre patlayıcı yüklü bir drone Ukrayna'ya ait Antonov tipi kargo uçağının hemen yanına kadar ulaştı. Ancak bomba patlamadı. Soruşturma dosyasına göre saldırı için 3 drone

0: Duran kullanılması planlandı. İki duran havalanırken etkisiz hale getirildi. Üçüncü duran ise uçağa kadar ulaştı. Asıl tehlike ise dronun taşıdığı patlayıcıydı. Zira Alman güvenlik makamlarına göre bu drone yaklaşık 1 kilo 800 gram plastik patlayıcı Semtex kullanacaktı. Ve hedef alınan uçağın deposunda yaklaşık 25 bin litre kerozen, yani yakıt bulunuyordu. Yetkililere göre bomba patlasaydı büyük bir patlama meydana gelebilir ve havalimanı çok büyük bir zarar görebilir. Yine can kayıpları olabilirdi. İddiaya göre patlayıcı bir sebze konservesinin içine yerleştirilmişti. Ancak künyenin kopması nedeniyle bomba infilak etmedi. Soruşturmacılar şüphelilere ulaşırken DNA izlerinden de yararlandı. Drone'u kontrol etmek için kullanıldığı değerlendirilen anten üzerindeki eldiven parçalarında bulunan DNA'nın daha önce Finlandiya ve Litvanya'da kayda geçtiği belirtildi. Belarus'ta şüphelinin 2024 yılında Polonya'nın Lat kentinde meydana gelen ve sabotaj olarak değerlendirilen bir yangınla da bağlantılı olduğu öne sürülüyor. Alman makamları bu bulguları saldırının arkasında Rusya ile bağlantısına ilişkin önemli deliller olarak değerlendiriyor. Ancak Rusya tarafı Moskova bu iddialara karşı çıkıyor ve kanıtları tamamen uydurma olduğunu savunuyor. Son bir notla bitirelim. Özellikle Berlin Büyükelçisi Rusya'nın çok önemli bir açıklama yaptı. Bir savaş istemiyoruz ama sabrımızın da bir sınırı var şeklinde önemli bir çıkışı vardı Büyükelçinin. Bu sözleri de hatırlatalım. Sözü tekrar size bırakalım Merve Özkan.
1: Fatih Yılmaz'a teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Dış gündemle devam edelim bültenimize. Amerika Birleşik Devletleri'nde 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenler için törenler düzenlendi. Başkan Donald Trump Pentagon'daki anmada konuştu. 11 Eylül'ün ardından Amerika Birleşik Devletleri'nin terörle mücadelesini sürdürdüğünü vurgularken İran'ı da bir kez daha hedef aldı.
2: Eylül saldırılarının üzerinden tam 25 yıl geçti. ABD'de hayatını kaybedenler için anma törenleri düzenlendi. İsimler tek tek okundu. Saygı duruşunda bulunuldu. Thomas Harold Boden Jr. Pentagon'daki törenin kürsüsünde ABD Başkanı Donald Trump vardı. Trump, çeyrek asır önce verilen sözü hatırlattı. 11 Eylül kurbanlarının ve ailelerinin asla unutulmayacağını söyledi.
3: Bugün çeyrek asır önce onların adına ilk kez kutsal yemini yeniliyoruz. Asla. Asla unutmayacağız. İşte bu yüzden bugün savaşıyoruz. Başka seçeneğimiz yok. Sadece zafer olabilir. Çok çalışıyoruz. Kazanmak için savaşıyoruz. 11 Eylül 2001 kurbanlarını ve ailelerini her zaman hatırlayacağız.
2: Trump'ın mesajında 11 Eylül sonrası başlayan terörle mücadele de vardı. ABD ordusunun 25 yıllık mücadelesine dikkat çekti.
3: 25 yıldır en iyilerimiz ve en cesurlarımız Amerika'yı güvende tuttu ve bugün terörle mücadelede görev yapmış olan Amerika Birleşik Devletleri ordusunun her üyesini selamlıyoruz. Bu hasta ve korkunç bir teröre karşı savaştır.
2: Trump konuşmasında İran'a da değindi. Tahran yönetimini dünyanın bir numaralı terör destekçisi olarak niteledi. İran'ın nükleer silaha sahip olmaması için çalıştıklarını söyledi.
3: Ve dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan İran İslam Cumhuriyeti'nin asla nükleer silaha sahip olmamasını sağlamak için şu anda çalışan askerlerimizi selamlıyoruz. 11 Eylül 2001 kurbanlarını ve ailelerini her zaman hatırlayacağız.
1: Yaz tatili bitti. Okullar pazartesi günü açılıyor. Servis ücretlerinden sonra kantinlerdeki fiyat tarifesi de belli oldu. İstanbul'da ürünlere ilk dönemde yaklaşık %6,2 oranında zam yapıldı. Bu tarife her kent için ayrı ayrı belirleniyor elbette ve belirlenen ücret tarifesine uymayan kantin işletmelerinin de ödeyeceği bir bedel var.
4: Koşa koşa kantine gidiyorum. Tost alıyorsam o gün daha çok harcıyorum. Ama ortalama 80-90 bir şey oluyordur yani.
5: Çok seviyorum. Ama öğretmenimiz izin vermiyor ne yazık ki.
4: En fazla 8 alıyorum.
6: Teneffüslerin vazgeçilmez adresi kantinlerde öğrencileri bekleyen yeni dönem fiyatları netleşti.
7: Okulların açılmasına sayılı günler kaldı. Kantinlerde de yeni dönem hazırlıklarında sona yaklaşıldı. Tosttan ayrana, atıştırmalıklardan içeceklere kadar pek çok ürünün yeni fiyatları da belli oldu.
8: Velilerimizin, öğrencilerin görüleceği bir yere asılması zorunlu bu tarifelerin.
9: Kantinden içecek ya da annem bazenleri yemek vermediğinde simit falan alıyorum.
6: İstanbul'da ürünlere ilk dönemde yaklaşık %6,2 oranında zam yapıldı. Sandviçler lirayla 120

0: 5 lira arasında satışa sunulacak. Kaşarlı ve sucuklu tost 100 lira, poğaça ise 30 liradan satılacak.
1: Her ilin kendi kantin tarifesi bulunuyor. Öyle ki öğrencilerin ödeyeceği ücretler şehre göre değişiklik gösterebiliyor. Örneğin Ankara'da 90 lira olan kaşarlı tostun fiyatı İstanbul'da 100 lirayı buluyor.
2: Her odanın kendi yönetim kurulu, kendi illerindeki velilerin gelir düzeyine, bölgenin gelişmişlik düzeyine göre fiyat belirliyor.
3: Haftalım zaten 100 lira. Haftalım direkt yemeğe gidiyor, bir gün yemeğine.
0: Ankara'da ise fiyatlar yılbaşına kadar sabit kaldı. Sandviçler 120 lira, sucuklu veya kaşarlı tostun fiyatı 95 lira, öğrencilerin olmazsa olmazı simit ise 25 lira.
4: Ankara Kantinciler Odası'nın belirlemiş olduğu fiyatların altında fiyatlarla öğrencilere satış yapıyoruz biz.
0: Suyun fiyatı iki şehirde de 15 lira olarak aynı kaldı. Meyve suyu İstanbul'da 30 lira, Ankara'da 25 lira, ayran 30 liraya karşılık 25 lira olarak belirlendi.
3: 110-115 civarı ödüyorum. Bence öğrenci bütçesine göre pahalı.
1: Belirlenen tavan fiyatlar ürünlerin satılabileceği en yüksek fiyatı gösteriyor. Yani ürünler belirlenen fiyatların altında satılabilir. Ancak daha yüksek bir rakamla satışa sunulması yasak.
2: Bu fiyatların üzerinde hiç kimsenin satış yapma yetkisi bulunmuyor. Ankara'da tost 95 lira, 96 liraya hiçbir kantinde tost satılamaz.
0: Belirlenen tarifenin üstünde satış yapan kantinler için de şikayet yolu açık.
2: Bize Ticaret İl Müdürlüğü'ne veya zabıtaya iletildiği zaman asgari ücretin 3 katı işlem uygulanıyor. Devamında meslekten mene kadar gidiyor.
5: Evet, okullar açılıyor dedik. Şimdi bir telaş daha var. O da okul beslenmesi aslında. Okul beslenme çantasında neler olması lazım? Veliler, aileler nelere dikkat etmeli? Onu konuşacağız. A Haber muhabiri Sefer Ayça ve konu detayları aktarmak için bizi bekliyorlar. Hemen dönelim biz de o noktaya. Sefer merhaba, hoş geldiniz yayınımıza konuğunla birlikte. Merakla beklenen bir konu aslında. Çünkü ciddi hatalar da yapılabiliyor beslenme çantası konusunda. Hemen en iyi nasıl hazırlanır sizden dinleyelim.
6: Teşekkürler Merve. Evet, çocuklarımız pazartesi okul başlıyor ve okula giderken nasıl beslenmeliler ve yanlarında neler olmalı? İşte bu güzel beslenme çantamızın içinde nasıl sağlıklı ürünler olmalı ki çocuklarımız gün boyu zinde kalsınlar? Bunu da tabii ki uzman konuğumuza soralım. Hoş geldiniz.
7: Hoş buldum. Çok teşekkür ederim.
6: Çocuklarımız okula giderken nasıl başlamalı? Gün ve çantada neler olmalı?
7: Okul dönemi beslenmesi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bu dönemdeki çocukların hem büyüme gelişmesi çok hızlı, hem de aynı zamanda bu dönemde edindiğimiz alışkanlıklar bizim bir ömür boyunca yapacağımız alışkanlıklar. Yani aslında okul döneminde beslenmeyi konuşurken bunun bir sağlık yatırımı olduğunun farkında olmalıyız. En önemli şeylerden bir tanesi, biliyorsunuz aslında belki de evden daha çok vakit geçiriyor çocuk okulda. Yanına koyacağımız beslenme çantasının içerisinde neler olduğu.
6: Mesela bu çantamızda sağlıklı bir çanta gözüküyor şu an görüyorum. Neler olmalı? Neler var?
7: Mutlaka bir süt ürünü bulunmalı. Protein açısından da zengin. Kalsiyum açısından da hem boy uzaması hem büyüme gelişmenin desteklenmesi için. Kuru yemişler ve kuru meyveler koyulabilir. Onun dışında taze meyveden mutlaka faydalanılmalı. Eğer ki çocuk okulda bir gün boyunca kalıyorsa ya da daha uzun süre geçiriyorsa belki sandviçler hazırlayabilirsiniz.
6: Sandviçler. Burada kek görüyorum. Ev yapımı kekler var. Evet. Bunlar nasıl? Çantasında olmalı mı?
7: Olmalı. Çünkü neden? Biliyorsunuz çocukluk çağı obezitesi maalesef ki yeni bir pandemi gibi. Evet. Dolayısıyla bundan korunmanın yolu da çocukları paketli, tuzlu, şekerli gıdalardan uzak tutmak.
6: Paketli.
7: Bunun için de, tabii ki paketli gıdadan uzak tutmak, ev yapımı ürünlere destek vermek, evde sağlıklı bir unla, mesela bu siyez unuyla yapılmış bir havuçlu kek. Evet. Bu normal unla yapılmış bir kek. Ancak yine de ev yapımı olduğu için sağlıklı. Ya da hemen şurada siyez unuyla yapılmış poğaçaları görüyorsunuz. Bunlar hem tok tutan hem de çocuğun büyüme ve gelişmesine katkı sağlayan besinler. Yani aslında çocukluk çağındaki amacımız bizim şu. Yasaklar ya da sınırlar koymak değil. Evet. Çocuğa sağlıklı şeyleri ulaşılabilir ve cazip kılmak. O yüzden bu dönemin beslenmesinin önemli olduğunun mutlaka altını bir kere daha çizelim. Paketli gıdalardan kesinlikle uzak kalalım. İlla paketli bir gıda tüketeceksek artık sağlıklı seçenekler de mevcut. İşte çeşitli sağlıklı barlar. Mesela biz beslenme çantamıza koyduk. Evet. Belki böyle sağlıklı bir bar tercih edilebilir. Onun dışında dışında salgı krekerler var. Onlar tercih edilebilir ama onun dışında mümkünse evde yemek pişmeli ve evde yapılmalı.
6: Evde yapılmalı. Şimdi en önemli onlar için de okula başlamadan kalktıklarında kahvaltı.
7: Evet.
6: Çocuklarımız için önemli bir öğün.
7: Tabii. Çok

0: yapılan çalışmalar kahvaltıyı yapıp da evden çıkan çocukların ya da okulda kahvaltıyı yapan, sonuç olarak kahvaltıyı yapıp güne başlayan çocukların okul başarısının daha yüksek olduğunu, beden kitle indeksinin daha dengeli olduğunu bulmuş. O yüzden mutlaka kahvaltı yapılmalı. İki tane tabak hazırladık. Bir tanesi daha görsel, daha küçük, yemek yemeyen çocuklar için belki. Ama diğerinde yumurta var, badem var. Yumurta kolin denen bir zihin vitaminoidi içeriyor. Şimdi hepimiz çocuklarımızın gideceği dershanesinden değil mi seçiyoruz? Daha başarılı olsun diye yapacağımız birçok şey var. Yumurta bunlardan bir tanesi. Çünkü çocuğun okul başarısını arttırabiliyor. İçerdiği kolin denen zihin vitaminoidiyle. Onun dışında kahvaltı sabahında yine işte badem var, ceviz olabilir, fındık olabilir, zeytin olabilir, peynir koyulabilir, yeşillikler, tahıllı bir ekmek. Çocuğun kan şekerini dengeli şekilde yükseltecek, aynı zamanda büyüme ve geçmesine katkı sağlayacak yani bir tabak.
1: Ders başlamadan önce muhakkak kahvaltı yapılmalı değil mi?
0: Ders başlamadan önce ders hazırlanmanın yolu kahvaltıdan geçiyor. Çünkü kahvaltı atlayan bir çocuk, hele ki gidip okulda eğer ki paketli gıdalar tüketiyorsa, çalışmalarda bize şunu gösteriyor ki bu gıdaların tüketimiyle dikkat eksikliği artıyor. Yani siz bir taraftan çocuğunuzu desteklemeye çalışırken çok kolay desteklenebilir bir taraftan okul başarısını düşürüyor olabilirsiniz farkında olmadan. Kahvaltıyı doğru ve düzgün bir şekilde yapmak, okul başarısını arttırmanın ve çocuğu sağlıklı alışkanlık hem edinmenin hem de çocuğu sağlıklı kılmanın en kolay yollarından bir tanesi. Evet,
1: burada bir de şu an çerezde kuru yemişleri görüyorum. Dut görüyorum.
0: Kuru yemişler çocuğun zihin gelişimi açısından çok kıymetli. Dut da dut gibi kuru meyveler bizim için daha kolay taşınabilir. Mesela bu şekilde artık çok çeşitli seçeneklerimiz var. Çocuğun yanına koyabiliriz. Bunlar çocuğun yanında taşıması gereken sağlıklı ve zinde bir şekilde günü geçirmesi için kıymetli besinler. Kullanalım lütfen.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: Evet Merve, konumuzun da belirttiği gibi beslenme çantası çok önemliydi. Beslenme çantasının içindeki yiyecekler de çok önemliydi. Bunları size anlattık. Ama günün en önemli öğünlerinden bir tanesi özellikle de çocuklarımız için kahvaltıydı. Kahvaltıyı da anlattık. Kahvaltı olmazsa olmaz, derslere başlamıyorlar kahvaltı olmadan diyelim. Sözü tekrardan sana bırakalım.
3: Sefer Ayçe'ye ve konuğuna teşekkür ediyoruz kıymetli paylaşımları için. Şimdi de Gaziantep'e uzanacağız. Gaziantep'te 7. Uluslararası Rum Kale Su Sporları Festivali yapılıyor. Hemen dönelim. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel bizi bekleyen arkadaşımız. Mehmet, nasıl bir atmosfer var orada?
4: Teşekkürler Merve Özkan. Muhteşem bir atmosfer olduğunu ifade edelim. Zira biz de Fırat'ın serin sularının hemen üzerindeyiz. 7. Uluslararası Su Sporları Festivali Gaziantep'te coşkuyla 7 Eylül'de başlamıştı. Bugün de devam ediyor. Bugün aslında heyecan daha da yüksek. Zira Dragon Boat yarışları var. Sporcular bir taraftan hazırlanıyor ve onlar kıyasıya mücadele ediyor. Sabah saatleri itibariyle en iyi kürek çeken bu yarışın elbette ki galibi olacak. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Rum Kale Su Sporları Festivali bugün bot yarışlarıyla devam edecek. Yarın da yüzme yarışlarının olacağını ifade edelim. Türkiye Dragon Bot yarışmasında 37 takımdan 740 sporcu mücadele ediyor. Gaziantep'i yarışlarda 10 takım temsil ettiğini sizlerle paylaşalım. Festivalin son günü yarın, pazar günü ise yüzme yarışları olacak. Yine yarın da burada heyecanın yüksek olacağını ifade edelim. Tabii sadece yarışlar ve su sporları yok. Bunun yanı sıra buraya gelen diğer katılımcılar için de çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Özellikle çocuklar için de burada botların çektiği muz botlarına biniyor çocuklar ve onlar da doyasıya eğleniyor. Bunun yanı sıra flyboard etkinliğinin de olduğunu sizlerle paylaşmamız gerekir. Programda ayrıca Dragon Boat yarışlarının yanı sıra flyboard, jet ski, jet car, paramotor ve banana gösterilerinin de olduğunu ifade edelim. Konserler de yine bu noktada düzenleniyor. Bir tarafta tarihi atmosfer, tarihi doku ki Gaziantep için oldukça önemli Rum Kale. Burası Gaziantep'in adeta göz bebeği. Yarışların ardından düzenlenecek ödül töreninde dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilecek. Programda yine birçok etkinliğin olduğunu sizlerle paylaşalım. Tarihi ve doğal güzellikleriyle ön plana çıkıyor Rum Kale. 7 Eylül'de başlamıştı festival. Doğa yürüyüşleriyle start almıştı. Katılımcılar belirlenen parkur boyunca bölgenin doğal güzelliklerini yakından görme fırsatı buldu. Elbette ki geride bıraktığımız günlerde de birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yaptı. Fırat'ın Serin Suları Festival 11, 12, 13 Eylül tarihlerinde de kamp etkinlikleriyle devam edecek. Bugün de yine kamp etkinliği var. Zira dün akşam saatlerinde burada muhteşem bir havai fişek gösterisi düzenlenmişti. Bugün de yine havai fişek gösterisinin ne olduğunu ifade edelim. Sizler de şu anda etkinlikteki hareketliliği, canlılığı görüyorsunuz. Bir tarafta Fırat'ın Serin Suları, diğer tarafta sporcular. Onlar biraz sonra yeniden yarışacaklar ve kıyasıya kürek çekecekler. Bu yarışta en iyi kürek çeken takımsa birinci olacak. Türkiye'nin birçok noktasından gelen sporcular Rumkale'de buluştu. Bizler de burada festivali yakından takip ediyoruz diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.
3: Ve şehre yakına devam ediyoruz şimdi. Şehre yakın ekibimiz bu bölümde Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı köyüne konuk oldu. Anadolu'nun köklü yaşam kültürünü, köyün doğal güzelliklerini ve geleneksel hayatı yerinde gözlemleyen ekibimizin izlenimleri geliyor ekrana.

0: Şehrin kalabalığından uzak, doğayla iç içe bir yaşamın izini sürmek için düşüyoruz yollara. Bu kez rotamız Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı Köyü.
1: Şehre yakın ekip olarak Anadolu'nun kadim topraklarını, verimli topraklarını, çalışkan insanlarını, güzel insanlarını ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Bu haftaki durağımız Afyonkarahisar'ın Evciler ilçesine bağlı Baraklı Köyü. Bakalım burada bizi neler bekliyor. Hazırsanız haydi başlıyoruz.
0: Köyün sokaklarında yürürken geçmişten bugüne uzanan bir yaşamın izleri karşılıyor bizi. Burada hayat büyük şehirlerin hızlı temposundan uzak, doğayla, üretimle ve komşuluk kültürüyle iç içe devam ediyor.
1: Baraklı Köyü'ne adımımızı attık, kendimizi ablalarımızın arasında bulduk. Hamur işi yapıyorlar, ekmek yapıyorlar, börek yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Abla kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: İsmin neydi?
2: İsmihan.
1: İsmihan abla, neler yapıyorsunuz?
2: Yuka yapıyoruz komşumuza. Ben konuş açıyorum.
1: Ne açıyorsun? Evet,
2: konuş.
1: Konuş.
2: Konuş deriz.
1: İlk defa duydum. Konuş.
2: Evet. Ufak ufak açarız.
3: Ben büyütürüm.
1: Ablam büyütüyor.
2: Büyütür. Unu alabilir miyim?
1: Tamam dur. Ben yardımcı olayım. Abla ver unu da. Neler katıyorsunuz içine bunların?
2: Bunun şu an bu bükme olacak. Bükme yapıyoruz. İçine ıspanak, peynir.
1: Bir tanesi pişti.
2: Evet.
1: Of gitti.
2: Hepsi hazır içinde.
1: Doğal değil mi?
2: Doğal. Kendimizin yaptıkları.
3: Gübre de yok içinde.
1: Gübre de yokmuş içinde bak. Öyle.
2: Hepsi kendimizin şeyimiz. Üretim.
1: Bu herhalde abla bu değişik bir şey gibi bu. Üstünde saç var altında bir şey yanıyor.
3: Tandır diyoruz biz.
1: Tandır mı?
3: İçinde bir şey yemek, bir şey ekmek.
1: Ha, içinde pişiriyor. Üstte börek pişiyor.
3: İçinde börek pişiyor. Yukarıyı da börtlediriz. Ondan içine sokuyoruz.
1: Ne yaparsınız?
3: Börtlediriz.
1: Börtletmek ne demek?
3: Tepidiriz.
1: Ne?
3: Tepidiriz.
1: Tepidiriz. Ben yine anlamadım.
2: Kabartıyor. Kabardıktan sonra içine sürüyor. İçinde ocakta bayağı bir sallayarak pişiriyor. Onun için tandır deniyor.
1: Ha, o yüzden.
2: Kimisi sallar pişirir, biz tandıra sokarak pişiriyoruz.
1: Anladım şimdi.
2: Evet.
1: İmece usulü mü yapıyorsunuz bunları? Abla?
2: Evet, aynen. Birbirimize destek oluyoruz, birbirimize.
1: Ha, bugün sıra kimde?
3: Sıra bundan.
1: Ha, Dudu halam da bugün sıra, öyle mi? Dudu halama mı çalışıyoruz bugün?
2: Evet, bugün Dudu halamdayız. Bugün Dudu halamda yiyeceğiz, içeceğiz.
1: İnşallah, Allah kolaylık versin. Elinize emeğinize sağlık. Birileri geliyor şimdi. Önde köpekler. Durun bakayım bir. Dur. Aman yarabbim. Adın ne?
4: Ecrin.
1: Ecrin. Senin adın ne?
4: Azra.
1: Azra. Bunların adı ne?
4: Leydi Bıdık.
1: Ha, isimleri de var.
4: Evet.
1: Leydi Bıdık.
4: Evet.
1: Çok kötü duruyorlar ama.
4: Ya güneş olunca böyle oluyorlar. Bir de biraz susadılar o yüzden.
1: Öyle mi?
4: Hı hı.
1: Arkada maşallah hep böyle yolculuk yapıyor musunuz siz?
4: Çok seviyor yolculuk.
1: Öyle mi?
4: Arabayı
1: gezdiriyor musunuz hep köyde?
4: Evet.
0: Baraklı'da sabahın ilk ışıklarıyla başlayan hareketlilik gün boyunca köyün farklı noktalarında kendini gösteriyor. Tarlalar, evler, hayvancılık ve günlük

0: Yaşamın doğal akışı.
1: Baraklı köyünde küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliği de oldukça revaçta. Malum burası buğdayın da adeta başkenti. Halil abimiz yanımızda. Halil abi kolay gelsin.
2: Sağ olun, teşekkür ederim.
1: Halil abi bu besanenin sahibi, nasıl gidiyor hayvancılık?
2: İyi, Allah'a şükür. Geçim biz bu şekilde sağlıyoruz. Güzel.
1: Sadece büyükbaş hayvanlar.
2: Bizde sadece büyükbaş var.
1: Kaç tane var burada?
2: Toplam küçük büyük 30 tane var şu anda.
1: 30 tane.
2: 10 tane sağımını yapıyoruz. Yaklaşık 150 litre bir süt veriyoruz.
1: 10 tanesinden 150 litre günlük.
2: Evet, şu an.
1: Yani 15 litre mi bir tanesi?
2: Yani 15-22 litre arası olduğu için 152 kilo bir süt verimimiz var. O da bakımımıza bağlı.
1: Bu şekilde. Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur demişler. Aynen. Siz bakıyorsunuz. Zor mu bakımı?
2: Yok, bakımı çok zor değil. Sabah bir saat, akşam bir saat.
1: İşi bilene kolay tabii, değil mi?
2: Bilen için kolay. İşte öncesinde saman balyalarımızı falan... Onları getirmesin.
1: Evet, maşallah. Vallahi dağ gibi dizmişsiniz buraya, değil mi? Çoksal gösteriyor şimdi.
2: Evet, bir kısmını dışarıya almadığı için dışarıya yaptık.
1: Hasat bitti, buğday hasadı.
2: Evet, değil mi? Hasadımız bitti, balyalarımızı koyduk. Kış hazırız artık.
1: Kış hazırız.
2: Evet. Kışın bakımı yapar. Geçer zaten.
1: Sabah bir saat, akşam bir saat.
2: Yani bir sorun.
1: Sütümüzü sağarız.
2: Sorun olmadığı için bir saat yetiyor yani, iki saat.
0: Baraklı köyünde lavanta üretimi yalnızca doğaya renk katmıyor. Aynı zamanda bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.
1: Baraklı köyünde mis gibi kokan bir lavanta bahçesinin içerisindeyiz. Çünkü bu lavanta bahçesi muhtarlık tarafından oluşturulmuş ve köye katkı amacıyla kurulan bir bahçeden bahsediyoruz. Hacer ablamız yanımızda. Abla, inanılmaz bir koku var. Neler yapıyorsunuz bu lavantalarla?
3: Yağını çıkartıyoruz ondan sonra. Böyle bir şeylerde amalaj yapıyoruz. Bu şekilde satarak köyümüzün katkı sağlıyorlar köyümüze.
1: Aslında hiç reklam falan yok. Üzerinde Baraklı Köyü yazıyor sadece, gördüğünüz gibi. Sadece yağı değil, suyu da var bunun, değil mi? Başka ne?
3: Birçok şekilde kullanılabiliyor. Gazoz yapıyorlar.
1: Sabunlu biliyorum ben mesela.
3: Sabunlu da biliyorum, evet, onu da yapıyorlar.
1: Çok güzel bir kültür değil mi? İmece usulü, evet. Yapmak bir köyde.
3: Köylerimiz hep birlikte yapıyoruz. O daha da bir güzel oluyor. Bu şekilde gerçekleştiriyoruz.
4: A Haber Radyo, 24 saat haber.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin takas bankın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler Takas Bank'ın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek.
0: Halk Bank'ın katkılarıyla.
4: Bir reklam.
6: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank.
4: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber. Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sunar.
5: Avrupa Merkez Bankası, Orta Doğu kaynaklı enflasyon şokuna karşı faiz artışına devam etti. Avrupa Merkez Bankası Yönetim Konseyi, Berlin'de gerçekleştirdiği Eylül ayı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, faiz artırım döngüsünü sürdüreceği sinyalini verdi. Bankadan yapılan açıklamada, en önemli para politikası göstergesi kabul edilen mevduat faizinin %2,25'ten %2,50'ye yükseltildiği bildirildi. Refinansman faizinin %2,65'e, marjinal fonlama faizinin de %2,90 seviyesine çıkarıldığı belirtilen açıklamada, yeni faiz oranlarının 16 Eylül 2026 tarihinden itibaren geçerli olacağı ifade edildi.
4: Vakıf Yatırım, yatırım gündemini sundu. Bir reklam.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
8: Evet.
7: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
8: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
9: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobil

0: başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
4: Reklam.
5: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
6: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
5: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
6: Değil midir?
5: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
6: Girdim.
5: Bak bakalım ne diyor.
6: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
5: O zaman durma, hızını yükselt.
6: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
7: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
1: Haber Radyo, haberin radyosu.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
10: İdefix'ten geceye özel fırsatlar. Gece kuşu indirimlerini her gün akşam 10'dan sabah 10'a kadar sınırlı sürede yakala. Hemen idefix.com ve İdefix uygulamasına gir. Sınırlı fırsatları kaçırma. İdefix, alışılmadık alışveriş.
11: Ufuk sen nasıl bir kralsın ya?
12: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
13: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Okullar açılıyor, Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World Puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank, daima seninle.
1: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
2: Reklam.
15: Vakıfbank Vinov İş Yeri Mobil ile işletmeler ödeme ve tahsilat işlemlerini tamamen dijital ve güvenli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. İşler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
8: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
9: Bankkart, seni düşünür o.
1: Reklam. A Haber Radyo. Bir reklam.
14: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
1: Bir reklam.

0: Flash'tan yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
1: Amarok'la zirvedeki yeriniz hazır. Amarok 1-30 Eylül tarihlerinde tüzel müşterilere özel 1 milyon 250 bin liraya 12 ay %0 faiz oranı fırsatıyla sizi bekliyor. Şimdi zirveye çıkmanın tam zamanı. Detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Haberin radyosu A Haber Radyo.
3: Reklam.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
8: Okul zili çalmadan diğer arada fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm My Not okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
9: Peşin peşin söyleyelim, ihracatçı kazanacak. Vakıf katılım vadeli ihracatın finansmanıyla ihracatçıların vadeli akreditif alacaklarını peşin peşin veriyoruz. Üstelik banka limitlerini etkilemeden. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler mağazada, kapıda, sahada, her an her yerde tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor.
11: Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo. 24 saat haber.
12: Reklam.
13: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
14: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
13: O zaman sorun şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
14: Değil midir?
13: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
14: Girdim.
13: Bak bakalım ne diyor.
14: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
13: O zaman durma, hızını yükselt.
14: Hemen hocam. Hocam hızlının da hızlısı varmış meğer.
15: Detaylar TürkTelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Vakıfbank bireysel kredi kartlarıyla yola çıkmanın tam zamanı. Vakıfbank World kartları ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında akaryakıt sektöründe farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız 4 adet 1500 TL ve üzeri alışverişe 300 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de.
11: Vakıfbank daima seninle.
16: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
7: Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam. A Haber.

0: Radyo. Bir reklam.
1: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
0: Bir reklam. A Haber Radyo 24 saat haber. Reklam.
2: Okullar açılıyor. Vakıfbank kredi kartlarıyla ders zili çalmadan avantaj zili çalıyor. Vakıfbank bireysel kredi kartları kullananlar Eylül ayında giyim, kitap, kırtasiye, kültür ve sanat sektörlerinde tek seferde yapacakları her 2000 TL ve üzeri alışverişe 200 TL, toplamda 3000 TL World puan kazanıyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
4: Oğlum ben kral değilim, Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
5: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
0: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Expert.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
9: Takip mesafesini koruyun. Öndeki araçla aranızda her zaman güvenli bir boşluk bırakın. Genel kural, öndeki araçla aranızda en az 2 saniye mesafe olmasıdır. Bu, ani fren durumlarında zincirleme kazaları önler.
7: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
0: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
10: Tekrar hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saate girdik sevgili izleyenler. Saatlerimiz 15 olmak üzere, gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Efendim, eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet ihtimali masadaydı biliyorsunuz ve soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açıldı. Alınan örneklerde cezaevinde bir zehirlenme sonucundan mı öldürüldü sorusu araştırılacak ve Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı da açıldı biliyorsunuz. Şüpheli ölüm için mezardan örnekler alındı. 15 yıllık sır perdesi aralanıyor mu? Bakalım şimdi detayları.
11: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
12: Kalp krizi miydi yoksa bir suikast mı? Yıllardır tartışma konusu olan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralamak için FETÖ'ye bir işlemi gerçekleşti. Kocatepe mezarlığında hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. 3 adet tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı.
13: Daha önce kalbinden biraz...
14: Hayır. Bu bir kahramandı.
12: FETÖ kumpasıyla 2011 yılında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası hep konuşuldu. O güne dair en çarpıcı isim ise firari FETÖ'cü Ferhat Veysi Gül. Kozinoğlu'nun koğuşunda özel olarak görevlendirilmişti. FETÖ'cü gardiyan merkezi panodaki uyarıyı gördü, radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
11: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
15: 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Üzerinden geçen 15 yılın ardından soruşturma tekrar açıldı ve Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu Ümraniye Kocatepe mezarlığında FETÖ'ye bir işlemi gerçekleştirildi.
12: Dosyanın yeniden raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi.

0: yakalandı. Toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şu an için bir şüpheli tutuklu. Şimdi tüm gözler çıkacak sonuçta. Alınacak örneklerde cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.
1: Efendim, bölgedeki jeopolitik taşları yerinden oynatan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kararlı adımlarla hedefine ilerliyor. Suriye'de SDG'nin tasfiye edilmesinin ardından Irak'ta da kritik bir eşik açıldı. Irak Başbakanı Zeydi, PKK'nın elindeki silahları devlet güçlerine teslim edeceğini ve Sincar Dağı'nın bütün idari yapısıyla federal yönetime bağlanacağını duyurdu.
2: Önce Suriye'de SDG'nin feshi, şimdi Irak'ta Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçmesi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde kritik bir adım daha geldi. Türkiye ve çevresindeki terör odakları tek tek dağılıyor. Bir dönem terör yuvası yapılmak istenen Sincar Dağı da terörden temizleniyor. Süreçle ilgili tarihi detayları açıklayan Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, terör örgütü PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini kaydetti.
3: Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır.
2: Devlet yapısını güçlendirip sahadaki çok başlılığa son vereceklerini vurgulayan Başbakan Zeydi, silahlı unsurların yasalar kapsamında düzenleneceğini kaydetti.
3: Devlet durumlarının yeniden düzenlenmesi ve şartları karşılayanların yasalara uygun olarak resmi Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesiyle haklarını ve fedakarlıklarını teminat altına alacaktır.
2: Bağdat yönetimi aynı zamanda bölgedeki terör unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu ve sürecin denetimi için bir üst düzey komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
1: Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk hapishanesi olan Ulucanlar Cezaevi 12 Eylül darbe döneminden izler taşıyor. O dönemde cezaevinde yaşananlar ve idam mahkumlarının hikayeleri artık müze olan bu binada sergileniyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mert Hacalioğlu anlattı.
4: Tarihler 12 Eylül 2026'yı gösteriyor. Bundan tam 46 yıl önce 12 Eylül 1980'de Türkiye'de adeta halk iradesi, millet iradesi gasp edilmişti. Demokrasiye darbe indirilmişti. Tabii ki acı hafızalar, acı hatıralar var bilindiği üzere 1980'e ilişkin. Bizler de aslında şu anda Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeyiz. Aslında en acı alanında önündeyiz. Bilindiği üzere ülkemizin gencecik fidanları burada idam edilmişlerdi maalesef. Kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya sizlere dar ağacını gösteriyor. Burada bulunan dar ağacını, urganı ve aslında idama mahkum edilen o mahkumun altında bulunan ve o tekmelenen iskemleyi görmektesiniz. Oldukça acı bir aslında alandan söz etmekteyiz. İşte Ulucanlar Cezaevinde kalan sağ görüşlü, sol görüşlü birçok mahkum, içlerinde idam cezasına çarptırılanlar vardı. Bazıları idam edildi. İşte burasıydı. Onlardan biri aslında burada görüyoruz. Bilindiği üzere 8 Ekim 1980'de Necdet Adalı idam edilmişti. Sol görüşlü bir isim olarak dikkat çekiyordu. Daha sonra ise hemen yan taraftaki aslında küçük bir panoda yapılmış durumda. Burada görüyoruz şuradan itibaren. Hemen onun ardından ise bir soldan bir sağdan, bir sağdan bir soldan denilerek Mustafa Pehlimanoğlu'nun idamına karar verilmişti. O isimler ifade ettiğimiz gibi arkamızda bulunan Ulucanlar Cezaevindeki bu dar ağacında idam edildi. Aslında ifade ettiğimiz o cümleler, sözler, Türkiye'nin geleceği de burada onlarla birlikte aslında adeta idama mahkum edilmişti. Yaşları küçük olanlar da vardı. Buradaki yazılarda da görüyoruz. Erdal Eren'i görüyoruz. 17 yaşındaydı. Sırf idam edebilmek adına o dönemin tiyatro mahkemeleriyle birlikte adeta yaşı büyütülmüştü. 18 yaşı olarak gösterilmişti ve burada yaşı büyüterek idama mahkum edilmişti. Hatta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti meclis grubunda başbakanlık dönemlerinde kendilerinin ailelerine yazmış olduğu mektuplar ve şiirlerini de zaman zaman duymuştuk. İşte ifade ettiğimiz gibi o isimler de burada

0: maalesef idam edilmişlerdi. Yukarıdaki yazıda dikkat çekiyor. Türkiye'de idam cezası Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 14.07.2004 tarihi 5218 sayılı kanunu ile tamamen kaldırılmıştır diyor. Ancak tabii ki oldukça acı hafızaları var. Necdet Adalı ifade ettiğimiz gibi idam cezasına çarptırılmıştı. Necdet Adalı 19 yaşında bir lise öğrencisiydi. Cinayet işlediği iddiasıyla 1977 yılında tutuklandı. Ve daha sonra 22 yaşında 8 Ekim 1980 tarihinde idam edildi. Hatta idamının ardından Nevzat Çelik'in yazdığı ve Ahmet Kaya tarafından Şafak Türküsü olarak bestelenen bir şiir de vardı. Hatta Başkan Erdoğan bu şiiri okumuştu. Beni burada arama, arama anne, kapıda adımı, adımı sorma, saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne, ağlama sözleri. Oldukça dikkat çekiciydi. Bir diğer isim ifade ettiğimiz gibi Mustafa Pehlivanoğlu'ydu. Onun da yine ailesine yazmış olduğu bir mektup vardı. Başkan Erdoğan onu meclis grubunda gözyaşlarıyla okumuştu. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz. Benim sizlere karşı işlediğim hatalarımı affedin, hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Ben de kardeşim Haydar gibi Yüce Allah'ın karşısına çıkacağım. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal edin. Helal olsun, sizler de helal edin. Yeğenime, bacıma selam eder, nişanlıma selam eder. Cenab-ı Allah'tan mutlu bir yuva kurması için ona yardımcı olmasını dilerim şeklinde aslında oldukça hüzünlü bir mektubu vardı ailesine yazmış olduğu. İşte Mustafa Pehlivanoğlu da burada idam edilen isimlerden bir diğeriydi. Yine bulunmuş olduğumuz bu noktada 1977 yılı, 72 yılında da 3 isim yine idam edilmişti. Onu da orada görüyoruz. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan da yine Ulucanlar cezaevinde mahkum olarak kalan ve burada idam edilen isimlerdendi. Öte yandan Fikri Arıkan, Ednan Kavaklı ve Ali Bülent Orkan'ı da orada görmekteyiz. Onlar da 1980 ve 82 yıllar arasında çeşitli tarihlerde idam edilmişlerdi. Aslında Ulucanlar Cezaevi Müzesi bugün oldukça hareketli ve yoğun. Vatandaşlar buraya gelerek aslında darbelerin getirmiş olduklarını, darbenin ortaya koymuş olduğu aslında o acıları daha net bir şekilde görebiliyor. Hatta burada mahkum olarak kalan sağ ve sol görüşten birçok kişi de bugün burayı ziyaret ediyor. O da bizim oldukça dikkatimizi çekti. Yayınımızı bu alandan yapmak istedik aslında. Türk demokrasisi açısından oldukça acı bir noktadan kameraman arkadaşım Şükrücan Çankaya ile birlikte Ulucanlar cezaevindeydik diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Türkiye Yüzyılı buluşmaları kapsamında Diyarbakır'daydı. Ulu Cami'de cuma namazı kılıp esnafla buluştu. Terörün sona ermesiyle bölgenin ekonomik ve sosyal potansiyeli çok daha güçlü biçimde ortaya çıkacak dedi.
2: 3000 aşkın kişiyle cuma namazı kıldı. Çay davetini kırmadı, esnaf ziyaretinde bulundu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Diyarbakır temaslarına tarihi Ulu Cami'den başladı. Namazın ardından cami önünde çay içen Fidan, burada vatandaşla sohbet etti. Ardından Gazi Caddesi'nde esnafı ziyaret eden Dışişleri Bakanı, ikram edilen kahveyi ve meyan kökü şerbetini tattı. Fidan'a yoğun ilgi vardı. Çocuklarla ve vatandaşla hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra Diyarbakır Valiliğine geçerek Vali Murat Zorluoğlu ve yöneticilerle bir araya geldi. Fidan'ın bir sonraki durağı ise AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığı'ydı. Burada Diyarbakır'ın geleceğine ilişkin mesajlar verdi.
3: Biz inanıyoruz ki özellikle tabii AK Parti'nin son 25 yıldır ortaya koyduğu icraatlarla Diyarbakır hak ettiği tarihsel yolculuğuna devam edecek. Ekonomik kalkınması, bölgesel gelişmesi, sosyal gelişmesi, ticarete, teknolojiye ev sahipliği yapması ve bölgedeki diğer ekonomik ve kültürel hablarla olan ilişkisi giderek daha da artacak.
2: Konuşmasında öne çıkan başlıklardan biri de terör ve siyasal şiddet oldu.
3: Bundan sonra elimizde varsa herhangi bir sorun ve tartışma alanı, bunu medeni bir şekilde bütün dünyanın yaptığı gibi meclisin çatısı altında, başka siyasal platformlarda şiddet yoluyla değil, diyalog yoluyla götürmek.
2: Bölgenin ekonomik potansiyeline de dikkat çekerek Diyarbakır'ın tarımdan ticarete, Irak ve Suriye ile

0: bölgesel ilişkilere kadar önemli fırsatlara sahip olduğunu söyledi.
1: Yani Diyarbakır ve bölge hak ettiği ekonomik pozisyona ulaşacak diye biz değerlendiriyoruz. Ve inşallah bütün hedefimiz de o yönde.
0: Fidan, Suriye ve Irak'ta da istikrar ve huzurun güçlenmesinin bölge ekonomisine doğrudan katkı sağlayacağını belirtti.
1: Önümüzde çok ama çok güzel günler var. Buna yürekten inanıyorum. Bunu mümkün kılan bütün kardeşlerime çok teşekkür ediyorum.
0: Dışişleri Bakanı, Diyarbakır programı kapsamında kanaat önderleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya geldi.
2: İç siyasetle devam edelim şimdi. CHP ile Yeni Parti arasında şimdi de işbirliği polemiği yaşanıyor. Her iki parti işbirliğine kapıları kapatmış durumda. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, CHP ile herhangi bir işbirliği yapmalarının mümkün olmadığını söyledi. CHP sözcüsü Müslüm Sarı, popülist ve seviyesiz siyasetin peşinde koşanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez açıklamasını yaptı.
3: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
4: CHP ile Yeni Parti arasında işbirliği polemiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki partinin işbirliği yapacağı iddialarını boşa çıkartan açıklamalar söz konusu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile Yeni Parti'nin bir araya geleceği, tek aday üzerinde birleşeceği yorumları yapılıyor. Ancak her iki partiden de bunun mümkün olmayacağına ilişkin açıklamalar geldi. İlk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kapıları kapattı.
5: Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz. Gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz.
4: Özel'in açıklamaları üzerine CHP sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyasette muhataplık için ilke, ahlak ve dürüstlük gerektiğini belirtti. Yeni Parti ile yan yana gelmeyecekleri yönünde mesajlar verdi.
5: Günlük popülist ve seviyesiz siyasetin peşinden koşanlarla, sosyal medya kampanyalarıyla tabanı bölmeye çalışanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez. Algı operasyonlarıyla yolsuzlukların üzerine örtmeye çalışanlarla aynı yolda yürümemiz mümkün değildir. CHP tarihi boyunca ne satın alınanlarla ne de satın alanlarla yol yürümüştür. Bu tutumumuzdan bir milim geri adım atmamız söz konusu değildir.
2: Şanlıurfa'da 5 ayrı suçtan aranan zanlı saklandığı adresteki gizli bölmede yakalandı. Gözaltına alınan kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Aranan şahısların yakalanmasına yönelik Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde operasyon düzenlendi. Kasten öldürme suçunun faili olduğu belirlenen ve 5 ayrı suçtan aranan zanlının bulunduğu adres tespit edildi. Eve yapılan operasyonda zanlı duvarda açılan gizli bölmede saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Efendim, İstanbul Maltepe bir kiracı vahşetine sahne olmuştu. Ev sahibi çift öldürülmüştü. O saldırının perde arkasında da kan donduran detaylar çıktı. En dikkat çekeni katil zanlısının evinde yapılan arama oldu. Cephanelikten farksızdı çünkü ev. Sanki yıllardır o evde bir katliam hazırlığı vardı, zira gerçekleşti de. Peki iş bu noktaya nasıl geldi? Aralarında ne yaşandı? Arkadaşlarımız araştırdı.
6: Ya kaçsanıza!
7: Çığlık sesiyle kadın yere düştü. Çok yakın mesafeden sıktı.
8: Kiracı ev sahibi karı kocaya kurşun yağdırdı. Çiftin yanındaki arabulucu avukatsa ağır yaralandı. Vahşetin perde arkasında ne olduğu bir gün sonra ortaya çıktı. Katil zanlısı kiracı çiftten 350 bin dolar alacağı olduğunu anlattı. Vermedikleri için tartıştık dedi. Evindense adeta bir cephanelik çıktı.
7: Etrafı ateş etmeye başladı. Ambulansın girmesine müdahale etti. Benim mühimmatım sağlam dedi.
8: İstanbul Maltepe'de meydana geldi vahşet. Mehmet Taşkaya tartıştığı ev sahibi ve eşini öldürdü. Polise verdiği ifadenin detayları bir gün sonra ortaya çıktı. Almanya'da yaşayan ev sahipleri kiraların toplanması ve bakımı için binayı ona emanet etmişti. Yaklaşık 11 yıl önce de iddiaya göre satış için anlaştılar.
9: 2015 yılında binayı almak için anlaştım. O tarihten itibaren kiraları ben toplamaya başladım. Binanın tapusunu almak istediğimde bir kısmının kaçak olduğunu öğrendim. Bunun üzerine binayı alamayacağımı söyledim. Binanın tadilatı için 350 bin dolar harcamıştım. Onlardan bu parayı geri istedim. Ama onlar vermek istemeyince aramızda tartışmalar başladı.
10: 12 senedir kirayı saldırgana mı veriyordunuz?
11: Oraya veriyorduk, sonra bu 2-3 senedir de karşı tarafa veriyorduk.
12: Biz kirayı 7 yıldır, 8 yıldır Mehmet abiye veriyorduk.
10: Binanın sahibi olarak mı biliniyor?
12: Evet.
8: Bina sahibi ve kiracı davalık oldu. Yıllarca süren yargı süreci ev sahiplerinin lehine sonuçlandı, tahliye kararı çıktı. Çift kapı kilidini değiştirmek için adrese gelince gerilim tırmandı. Kiracı katliam yaptı.
10: Saldırgan teslim olmamak için kendisini evine kilitledi. Önce pencereden sağ sola ateş açtı. Sonrasında kapısına gelen özel harekat ekiplerine ateş açtı. İşte hem kapıdaki hem de asansördeki kurşun izleri çatışmanın şiddetini gözler önünde seriyor. Özel harekat polisi saldırganı kıskıvrak yakaladı. Evinde yapılan aramadaysa adeta bir cephanelik keşfedildi. İki tane ruhsatsız silah, kama bıçakları, fişekler, biber gazları, hatta bir de kılıç ele geçirildi.
7: Araç onların aracı, zaten Alman plaka kendisinin. Yani hatta aracın anahtarı bile üstünde duruyormuş.
8: Öldürülen gurbetçi çiftin araçları da binanın önünde öylece kaldı. Katil zanlısı kiracıysa adliyede.
2: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi başvuruları önümüzdeki hafta başlıyor değerli izleyenler. Ekim'de teslim edilmeye başlanacak evlerin ilçelere göre dağılımı da belli oldu. Gelin bakalım şimdi.
13: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
14: 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu.
4: Kiralık sosyal konutta geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model için artık gün sayılıyor.
14: En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etme şartıyla başvurabilir.
4: İstanbul'da TOKİ'de 3 yılına kiralanacak evlerin ilk anahtar teslimi Ekim'de yapılacak.
14: 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda.
2: Milyonların merakla beklediği kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii ilçelere göre de rakamlar belli oldu. En çok bölge Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa 289 konut olurken Anadolu yakasına baktığımızda ise en yoğun bölge ise 235 konutla Maltepe olacak.
14: Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
4: Üzerinde tapu olanlar, son 5 yıl içerisinde ev alıp satanlar, sosyal konut veya ilk evim arsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvuru yapamayacak.
14: 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar.
4: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsil süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
14: Sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ ile yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş. Sözleşme esasına göre devam edecek süreç.
2: STM'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği otonom sistemler farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde bir hünerlerini sergiledi. Tunga X, Togan, Togan M ve NES sistemlerinin yer aldığı testlerde tehdit İHA'larla mücadele, keşif, gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı çözümleri başarıyla doğrulandı.
4: Otonom sistemler sahada gücünü gösterdi.
15: Farklı İHA'ların birbirleriyle sürü halinde çalışabilmesi, bunun insansız deniz araçları, insansız kara araçlarıyla entegrasyonu konusunda oldukça yoğun çalışmalarımız var.
4: STM'nin milli imkanlarda geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı

0: Rasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi. Testlerde tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip avcı drone Tunga X görev yaptı. Kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve Nest akıllı yuva sistemi entegrasyonu da sahada test edildi. Ayrıca mini gözcü İHA TOGAN M'nin akıllı yuva sistemiyle entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN Spectrum entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.
1: Hem mevcut ürünlerimize yetkinlikler katmaya devam edeceğiz, hem ürün halimizi giderek büyüteceğiz.
2: Teknofest kapsamında Roketsan tarafından düzenlenen roket yarışmasında gençlerin gökyüzüne uzanan heyecanı bu yıl Aksaray'da yaşanıyor. Bölgeye gideceğiz şimdi. A Haber muhabiri Ahmet Çelik izlenimlerini aktardı.
3: Evet, gençlerin hayallerinin göğe yükseldiği alandayız. Roketsan tarafından yapılan roket yarışları devam ediyor. Yayın konuğum var. Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
4: Sağ olun, teşekkür ediyorum. Siz de yarışmamıza hoş geldiniz.
3: Efendim, kaç ülkeden kaç katılımcı var? Yarışmaya kaç müracaat etti? Kişi müracaat etti? Takımlar şu anda yarışıyorlar. Neler söyleyeceksiniz?
4: Evet, aslında buradaki roket yarışmamıza her geçen gün aslında katılımcı sayısı çok hızlı bir şekilde artıyor. Bu sene 2000'den fazla takım başvuruda bulundu. Bunların 73 tanesi finale kaldı. Şu anda burada 73 tane takımımız yarışıyor birbirleriyle. Yine bunların arasından 6 farklı ülkeden 7 tane takımımız, uluslararası takımımız şu anda bizimle bu yarışmalarda ter döküyorlar. Burada yeteneklerini göstermeye çalışıyorlar. Baktığınız zaman aslında burası uluslararası bir yarışma haline geldi. Binlerce kardeşimiz burada hep beraber, uluslararası arkadaşlarıyla beraber kendi kabiliyetlerini gösteriyorlar. Birçok klasmanda yarışmamız var. Alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görevler. Daha önceden yapılmış olan yarışmalarda aslında derece kazanan arkadaşlarımızı giderek daha üst klasmanlara alıyoruz. Buradaki ortam tabii sadece bir yarışma ortamı değil. Buraya katılan öğrenci kardeşlerimiz buradaki tecrübe ve birikimden de faydalanıyorlar. Hem diğer üniversite öğrencileriyle hem de bizim kendi ekibimizle bir beraber çalışma ortamı buluyorlar. Dolayısıyla hem tecrübeleri artıyor hem de bizim arkadaşlarımızla bilgi ve tecrübelerini artırma fırsatı buluyorlar.
3: Hem dediğiniz gibi artık uluslararası bir seviyeye geldi.
4: Evet.
3: 2018'den bu yana yapılıyor. Muhteşem bir etkinlik oluyor. Aslında burada gençlerin göğe yükselen umutları var değil mi?
4: Doğru, doğru. Burada her yukarıya attığımız, gökyüzüne attığımız aslında roketimiz gençlerimizin gelecekte havacılık ve uzay alanında yapacaklarının en güvenli adımlarını oluşturuyor. Her bir başarılı atış onlara çok büyük bir motivasyon veriyor. Ama hep söylüyoruz. Burada kaybeden yok. Buraya gelen herkes kazanıyor. Tecrübelerine, bilgi birikimlerine çok ciddi katkı sağlıyorlar. Bizim Roketsan buradan çok ciddi personel alıyor. Yani burada yarışan, başarılı olan kardeşlerimiz işte stajyer olarak, çalışma arkadaşı olarak da Roketsan'a çalışma fırsatı buluyorlar. Hatta bir kısmı buradaki şu anda Roketsan çalışanların bir kısmı burada geçmişte ter dökmüş olan yarışmacılardan oluşuyor. Böyle çok güzel bir ortam, çok güzel bir bilgi paylaşımı alanı oluşturduk burada.
3: Türkiye'nin geleceği aslında burada değil mi?
4: Burada roket ve füzecinin geleceği burada. Yani buraya gelen kardeşlerimiz de onların gözündeki ışıkta, onların kalbindeki motivasyonda hepsinin çok güzel pozitif enerjilerini biz yönlendirmeye çalışıyoruz. Yaptığımız şey bu.
3: Peki efendim, çok teşekkür ederiz.
4: Başarılar ben teşekkür diliyorum. Ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
3: Evet, bu alanda yarışlar devam ediyor. İşte o gördüğünüz alanda kameraman arkadaşım gösterebilirse o alanda roketler var. Roketler bulunduğumuz bu noktadan ateşleniyor. Yaklaşık olarak 4000 fite kadar çıkan kademeli yarışlar var. Yarışlar tüm hızıyla devam ediyor. 6 ülkeden 7 takım da var. Yani artık buradaki yarışlar uluslararası bir seviyeye çıkmış durumda diyelim ve sözü buradan size bırakalım.
2: Efendim, dünyadan gelişmelerle devam edeceğiz. Ateşkesi hiçe sayan İsrail, Lübnan'ın güneyine yıkıcı saldırılar düzenledi. Ali Et-Tahir tepesindeki tünel hatlarını imha etmek için 1100 ton patlayıcı kullanan soykırım ordusu bölgede 4,1 büyüklüğünde depreme sebep oldu.

0: Ateşkes kağıt üzerinde kaldı. Lübnan'ın güneyi 1100 tonluk mühimmatla bombalandı. Soykırım ordusunun saldırılarının şiddeti yer kabuğunu bile sarstı. Orta Doğu'yu kana bulayan İsrail, Lübnan'a ölüm yağdırmayı sürdürüyor. İşgal ordusu, Lübnan'ın güneyinin geniş bir kısmına hakim konumda bulunan Ali et-Tahir tepesindeki tünel ağlarına saldırdı. Saldırının detaylarını İsrailli askeri muhabir Doron Kadosh sosyal medyadan bir paylaşımla verdi. Operasyonun son yıllardaki en karmaşık saldırılardan biri olduğunu öne süren Kadosh, 1100 tonluk patlayıcının kullanıldığını açıkladı. Devasa bombardımanın ardından İsrail askerlerinin tepeden çekilip geri hatlara konuşlandığını kaydetti. Askeri muhabir aynı zamanda İsrail'in katliamında 50 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. İsrail'in büyük çaplı saldırıları yer kabuğunu da harekete geçirdi. Bombardımanın ardından bölgede 4,1 büyüklüğünde deprem oldu. Operasyonun ardından İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu işgal ettikleri topraklardan açıklamada bulundu.
1: Oradan çok büyük miktarda silah çıktı. Yıllarca İran tarafından finanse edilmişti. Füzeler, kara mayınları, bilgisayarlar ve daha birçok şey var. Burada bir uçak savar topu görüyorsunuz.
0: İşgalci Savunma Bakanı Katz'a bölgedeki Hizbullah askeri altyapısının tamamen ortadan kaldırıldığını savundu. Saldırıların süreceğini kaydetti. İkili geçtiğimiz gün yaptığı ortak açıklamada Lübnan'ın güneyindeki tampon bölgenin güvenliğinin sağlandığını ve İsrail ordusunun bölgede kalmaya devam edeceğini kaydetmişti.
2: İşgalci İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen Naza adlı belgesel Venedik Film Festivali'nde alkış rekoru kırdı. Gösterimin ardından izleyiciler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan yapım festivale adeta damgasını vurdu.
0: Soykırım gerçeği beyaz perdeye taşındı. Alkış sesleri 25 dakika boyunca susmadı. Venedik Film Festivali'nde tarihi anlar yaşandı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı sinemada belgeleyen Naza isimli belgesel 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde premier yaptı. Yapım sinema dünyasının en köklü etkinliklerinden olan festivale adeta damgasını vurdu. Gösterimin ardından salondakiler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan Naza, festival tarihinin alkış süresi rekorunu kırdı. O anlara salonda bulunan Filistin bayrakları da eşlik etti. Belgesel adını İsrail ordusunun karanlık jargonundan alıyor. Öyle ki Naza, Filistinlileri gözetleyen ve uzaktan öldüren askerlerin anlatımlarıyla bir saldırıda katledilmesi öngörülen sivillere İsrail ordusunda verilen kod adı simgeliyor.
1: Filmimizde gösterdiğimiz gibi sivil alanlarda aile evlerinde yaşayan insanları hedef alan kasıtlı olarak tasarlanmış bir hedefleme sistemi görüyoruz. Bazen 500 kişiyi hedef alan Naza, tüm köyleri veya mahalleleri orada yaşayan sakinlerin üzerine yıkıp geçiyor.
0: İstihbarat yetkilileri dahil 24 İsrail ordusu mensubunun tanıklıklarına dayanan film, Gazze'de yaşananların Filistinli sivillere dönük sistemli bir cinayet şebekesi olduğunu ortaya koyuyor. Film, Tel Aviv çatılarında 3 yıl boyunca gizlice çekildi. Yüzleriyle sesleri dijital olarak değiştirilen İsrail askerleri Gazze'deki soykırımın perde arkasını anlattı. İsrail ordusunun yapay zeka sistemleriyle içinde ailelerin bulunduğunu bildiği evleri bombaladığını açıklayan tanıklar, sivillerin kasten yakılmasına ve gıda kuyruklarında vurulmasına şahit olduklarını itiraf etti. Üstelik bu belgeseli çeken yönetmen de bir İsrailli.
2: Türkiye Yüksek Öğretim'de dünyaya açılıyor. Türkiye'den 96 üniversite İskoçya'da uluslararası eğitim fuarına katıldı. Üniversiteler uluslararası akademik ortaklıklar için yüzlerce görüşme gerçekleştirdi.
3: Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Türkiye Ulusal Ajansı Başkanlığı olarak bugün İskoçya'nın Glasgow şehrinde dünyanın en prestijli yüksek öğretim fuarlarından biri olan AIE'deyiz. Ülkemizi güçlü bir şekilde

0: temsil ediyoruz. Tam 96 üniversitemizle birlikte geldik.
1: Türkiye yüksek öğretimde dünya sahnesinde. İskoçya'nın Glasgow kenti dünyanın önde gelen uluslararası eğitim fuarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye ise 96 üniversite ve 2 kamu kurumuyla fuarda yerini aldı. Study in Türkiye pavilyonunda Türk üniversitelerinin akademik kapasitesi, araştırma gücü ve uluslararası işbirliği potansiyeli dünyaya tanıtılıyor. Türk üniversiteleri fuarda yüzlerce ikili görüşme gerçekleştirdi. Uluslararası akademik işbirliklerinin önünü açacak ikili ve çok taraflı onlarca anlaşmaya imza atıldı. Türkiye Ulusal Ajansı Başkanı İlker Astarcı da fuardaydı.
0: Dünyanın dört bir köşesindeki akademisyenlerle, eğitim camiasıyla güçlü işbirlikleri, yoğun görüşmeler, yüzlerce uluslararası anlaşmalara imza atıyoruz.
1: Hedef Türk yüksek öğretimini daha fazla uluslararasılaştırmak. Türkiye'nin akademik birikimi, araştırma altyapısı ve işbirliğine çok yapısı Avrupa sahnesinde öne çıkarılıyor. Türkiye Ulusal Ajansı öncülüğünde gerçekleştirilen katılımla Türk üniversiteleri dünyanın önemli yüksek öğretim kurumlarıyla aynı çatı altında buluşuyor. Hedef sadece fuarda yer almak değil, Türkiye yüksek öğretimdeki uluslararası işbirliğini kalıcı anlaşmalarda güçlendiriyor.
0: Türkiye 100 yılına Türk yüksek öğretimini de güçlü bir şekilde hazırlıyoruz.
1: 96 üniversiteyle dünyaya açılan Türkiye, yüksek öğretimde uluslararasılaşma vizyonunu Glasgow'dan bir kez daha ortaya koyuyor. Türkiye, yüksek öğretimde de Türkiye yüzyılı hedefine gider diyor.
2: Sevgili izleyenler, sıcak bir gelişmeyle devam edeceğiz. Bir yangın haberi. Antalya'da bir ambalaj deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler deponun yanındaki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına an itibarıyla devam ediyor. Ekranlarınıza yansıyan görüntüler Antalya'da sevgili izleyenler. Antalya'da bir ambalaj deposu burası. Bölgede ekipler yangını söndürmek için müdahale ediyor. Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler deponun yanındaki eve de sıçradı. Yangının nedenli büyük olduğunu ekranlarınıza yansıyan görüntülerde de net bir şekilde görebiliyoruz. İhbar üzerine hemen olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için an itibarıyla çalışmalarını sürdürüyor bölgede. Dileriz ki herhangi bir yaralanma ya da can kaybından söz etmeyiz. Ancak çok ciddi bir yangın olduğunu gelen görüntülerde görebiliyoruz sevgili izleyenler. Yoğun dumanlar her yeri sarmış durumda. Alevler hemen bitişiğindeki eve de sıçramış durumda. Ve ekiplerin hızlıca müdahale ettiğini görüyoruz. Oldukça geniş bir alana yayılıyor yangın. Antalya Muratpaşa burası değerli izleyenler. Tekrar hatırlatalım. Ve şu anda o noktada canhıraş bir mücadele var. Ekranlarınıza getirdiğimiz görüntülerde itfaiye ekipleri deponun dört bir yanından yangını söndürmeye çalışıyorlar. Yanında bulunan eve de sıçradı yangın. O noktada da itfaiye ekipleri, sağlık ekipleri müdahalelerini sürdürüyor. Bugün cumartesi, hafta sonu, dileriz ki içeride bir çalışan yoktur ve bu yangından etkilenen herhangi bir vatandaş olmamıştır. O temennilerle yangının elbette bir an evvel söndürülmesini biz de istiyoruz, takip ediyoruz. Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl mahallesinde bulunan bir ambalaj deposu burası. Oldukça da

0: büyük bir alan. Sebebi henüz belli değil, yangının çıkış sebebi. Ancak şu an için ekipler yangını ilk etapta söndürmeyi amaçlıyor. Dileriz ki herhangi bir yaralanma ya da can kaybından söz etmeyiz. Yangının çıkış sebebi de elbette yangın söndürüldükten sonra ortaya çıkacaktır. Evet, son dakika gelişmesini paylaştık sizinle. Yine gelişmeleri oldukça Antalya'dan aktaracağız efendim sizlere. Yılın 8 ayında 9.891.408 motosiklet denetlendi. Denetim sayısı 2021-2025 yıllarının aynı dönemindeki ortalamaya göre %108'de arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den de mesaj var. Gelin izleyelim.
1: Motosiklet denetimleri eylem planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar en önemli güvenlik başlıklarımızdan biridir.
2: Her ay 1 milyondan fazla motosiklet denetlendi. Denetimler %108 arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda sürücü ve yol güvenliğine esas alan uygulamalar yoğunlaştırılırken motosikletlere yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Bu kapsamda 2026'nın 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9.891.408 motosiklet denetlendi. 2021-2025 yıllarının aynı dönemlerinde ise ortalama 4.749.400 motosiklet denetlenmişti. Böylece bu yılki motosiklet denetim sayısı son 5 yılın aynı dönemlerindeki ortalamayı %108 aştı. Bakan Mustafa Çiftçi, bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır dedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan motosiklet eylem planı kapsamında da yeni uygulamalar üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda trafik ışıklarında motosikletlerin diğer araçların önünde bekleyebilmesine imkan sağlayacak özel alanların oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini amaçlayan kontrollü şerit paylaşımı uygulamasına ilişkin fizibilite çalışmalarının ardından uygulamanın belirlenen pilot ilde test edilmesi öngörülüyor.
0: Değerli izleyenler, Fırat Nehri'nde ağlar çekiliyor. Hangi balıklar ağlara takılıyor? İşte bunu öğreneceğiz. A Haber muhabiri Mehmet Türel ve konu bizi bekliyor şimdi.
3: Av sezonunun başlamasıyla birlikte Malatya'daki balıkçıların da yoğun mesaisi başladı. Malatya'da bir tekneye misafir olduk. Kale ilçesindeyiz ve Sadullah Kaptan'ı teknesine misafir olduk. Burada bir balıkçının günlük mesaisi nasıl geçiyor? Günlük o yoğunluğun telaşı nasıl geçiyor? Onu sizlere yansıtmaya çalışacağız. Kaptanım, kolay gelsin.
4: Sağ olun, hoş geldiniz.
3: Nasıl gidiyor? Balık sezonu başladı.
4: Hamdolsun, emeğimizin karşısını alıyoruz.
3: Alıyorsunuz.
4: Evet.
3: Şu an ne yapıyoruz? Ağ mı çekiyoruz?
4: Şu an dün gece saatlerinde serdiğimiz ağları topluyoruz.
3: Evet. Balık var mı?
4: Hamdolsun.
3: Derya kuzusu gibi bir balık çıktı bu arada, değil mi?
4: Aynen öyle.
3: İşte görüyorsunuz, kocaman kuzu gibi bir balık. İşte bu balığın türü ne?
4: Aynalı sazan.
3: Aynalı sazan çektiniz.
4: Fırat,
3: kaç kilo geliyor şu anda?
4: Yaklaşık 3-3,5 kilo civarında.
3: 3-3,5 kilo civarında bir aynalı sazan çekti Sadullah Kaptanım. Peki en yorucu kısmı ne bu işin?
4: Bu işin en yorucu kısmı gece saatlerinde serdiğimiz ağları sabahleyin toplamak.
3: Toplamak değil mi?
4: Evet.
3: Bölgenin en genç kaptanı sen misin?
4: Evet.
3: Maşallah, kaç yaşındasın?
4: 25.
3: Nerelisin?
4: Buralıyım.
3: Kalelisin.
4: Kaleliyim, aynen.
3: Peki bu mesai ne zaman ne zamana kadar sürecek? Yani yılın kaç ayı?
4: 9 ayı.
3: 9 ayı.
4: 9 ay boyunca çalışıyoruz.
3: Ekmeğinizi balıktan, gölden çıkarıyorsunuz.
4: Aynen öyle.
3: Çok güzel. Hemen şuraya dönelim. Burada da Berat Kaptan var. O da yine balıkları buraya kasanın içerisine koy, sudan çıkardı. İşte görüyorsunuz, taze taze derya kuzusu dedikleri türden bir balık. İşte Berat Kaptan bizlerle paylaşıyor. Görüyorsunuz, bunlar da sazan mı?
4: Evet, bunlar da aynalı sazan.
3: Aynalı sazanı çıkardı Berat Kaptan. Bir taraftan da yine sahil güvenlik botumuz denetimlerini sürdürüyor. Onlar da 24 saat esaslı mesaiyle çalışıyorlar. Şu an Turgut ekrana taşıyacak. Evet, işte görüyorsunuz, onların da yoğun mesaisi var. Bu göllerde kaçak balıkçılığa kesinlikle izin verilmiyor. Tabii yavru balık konusunda da çok hassaslar, değil mi?
4: Ölçülü bir şekilde avlanıyoruz. Ölçülerin dışına çıkmıyoruz.
5: belirlenen ölçüler dışına çıktınız değil mi kaptanım?
4: Tabii ki de.
5: Peki.

Okey o zaman. Çok güzel bir ortamdayız gerçekten. Doğal güzellikleri de göz kamaştıran bir noktadayız. Fırat'ta Karakaya'nın birleştiği noktadayız. Ve balıkçılarımızın bir günlük mesaisine sizler için ortak olduk diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım.

Suriye'de Beşar Esad rejiminin devrilmesinin üzerinden yaklaşık 2 yıl geçti. İç savaş döneminde neredeyse her bir köşesi enkaza dönüşen ülkede en büyük yarayı alan şehirlerden biri de hiç şüphesiz Halep olmuştu. Ancak yeni yönetimle birlikte Halep de yeniden ayağa kalkıyor. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve kameraman Mehmet Ali Bağ iç savaşın kurbanı olan Halep'e gitti. Şehirdeki son durumu sizin için görüntüledi.

0: Suriye tarih boyunca medeniyetlerin buluşma noktası oldu. Binlerce yıl önce ilk şehir devletleri, ticaret yolları, uygarlıklar bu ülkede kuruldu. Tarihi geçmişiyle bu coğrafyanın en zengin ülkelerinden biri olan Suriye, 13 yıl boyunca bir iç savaşın ortasında kaldı. Savaşı en çok hisseden şehirlerden biri de Halep'ti.
1: Bazı şehirler vardır, tarihini kitaplardan okursunuz. Bazı şehirler vardır, tarihi onların taşlarına kazınmıştır. Halep böyle bir şehir. Binlerce yıl boyunca tüccarların, orduların, medeniyetlerin geçtiği bu şehir bir gün savaşın en ağır yüzüne tanıklık etti. Halep sokaklarında şimdi hayat yeniden akıyor ama Halep asla yaşadıklarını unutmadı.
0: Silah ve bomba sesleri hiç susmadı. Halep'in dört bir yanı katliamların, saldırıların izleriyle doldu.
2: Bir evin yıkılması sadece dört duvarın yıkılması değildir. O evde çocukluk vardır, bayramlar vardır, kavuşmalar vardır, neşeler vardır. Savaş sadece betonları yıkmadı, insanların hayatlarını da yıktı.
0: Binlerce yıllık tarihiyle Halep'in sembolü olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan Halep Kalesi de iç savaş sırasında büyük zarar görmüştü.
3: Halep'in kalbine yükselen bu kale sadece taşlardan yapılmış bir yapı değil. Binlerce yıllık tarihin sessiz tanığıydı. Nice hükümdarlar, ordular, tüccarlar ve medeniyetler bu kalenin gölgesinden geçti. Savaşlar gördü, kuşatmalar yaşadı, yıkımların ortasında ayakta kaldı. Bugün surlarına baktığınızda yalnızca geçmişi değil, Halep'in direncini de görüyorsunuz. Çünkü bu kale tıpkı şehir gibi defalarca yara aldı. Ama hiçbir zaman hafızasını kaybetmedi. Halep'in rüzgarı bugün bu taşların arasından geçerken sanki bize tek bir şey söylüyor. Ben hala buradayım.
0: Ancak artık Halep'te bu tablo yavaş yavaş değişiyor. İç savaşın acılarından kurtulmaya çalışan Suriyeliler şehrin her bir köşesini de yeniden inşa etmeye çalışıyor.
1: Trafikte akın akın araçlar artık Halep'ten göç etmek için hareket etmiyor. Günlük telaşın bir parçası. Herkes burada işinde, gücünde ve bir taraftan da herkes bu yoğunluğu işine gücüne gitmek için oluşturuyor. Sokaklara baktığımızda artık bombaların sesleri yok. Çocukların şen kahkahaları, oyun sesleri var. Kısacası Halep adeta yeniden yeşeriyor.

0: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin üfe verilerini açıkladı. Buna göre üfe Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
0: Halkbank'ın katkılarıyla.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sunar.
3: Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak ile Çin Gümrükler Genel İdaresi Denetim ve İç Denetim Dairesi Başkanı Zhang Geping'in gerçekleştirdiği görüşmede, taraflar, gümrük alanındaki karşılıklı işbirliğini güçlendirme yönündeki ortak iradeyi teyit etti. Ticaret Bakanlığı'nın en sosyal hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı. Geping'in, akıllı gümrükler hususunda işbirliği talebini ilettiği ifade edilen paylaşımda, Uçarmak'ın ise, ikili ticari ilişkilerin kazan-kazan anlayışı doğrultusunda dengeli ve sürdürülebilir şekilde geliştirilebilmesinin önemine işaret ettiği bildirildi.
2: Vakıf Faktöring ekonomi haberlerini sundu. Haberin radyosu A Haber Radyo. Reklam.
4: Arkadaşım, internete bağlı cihazları sağdan say.
5: Başlıyorum hocam. Akıllı telefonum, tabletim, bilgisayarım, akıllı saatim, canım oyun konsolum, akıllı televizyonum.
4: O zaman soru şu, bu kadar cihazı internete bağlıyken senin ihtiyacın olan şu anki hızın mıdır acaba?
5: Değil midir?
4: Onu benden değil, Türk Telekom'un yapay zeka destekli uygulamasından öğreniyorsun. Gir hemen.
5: Girdim.
4: Bak bakalım ne diyor.
5: Vay, 1000 megabit diyor hocam.
4: O zaman durma, hızını yükselt.
5: Hemen hocam. Hocam hızların da hızlısı varmış meğer.
6: Detaylar türktelekom.com.tr'de.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo. Bir reklam.
10: Vakıfbank VSL kredi kartlarıyla market alışverişleriniz şimdi çok daha kazançlı. Vakıfbank World kartlar ile 1-30 Eylül 2026 tarihleri arasında gıda marketi, kasap, manav ve şarküteri sektörlerinde farklı günlerde ve tek seferde yapacağınız her 2000 TL ve üzeri alışverişe 100 TL toplam 1200 TL World puan hediye. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
2: Bir reklam. A Haber Radyo, 24 saat haber.
5: Reklam.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz.

0: Citroën DS4, Citroën DS5 model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Citroen.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklam. A Haber Radyo.
2: Bulunduğunuz bölgede A Haber yayınlarını verimli dinleyemiyorsanız lütfen bizi bilgilendirin. 444 88 81 444 88 81
3: Halkbank'ın katkılarıyla
4: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Reklam.
5: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
6: Bankkart, seni düşünür o.
7: Okul zili çalmadan diğer arada fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey DNR mağazalarında.
8: Ufuk, sen nasıl bir kralsın ya?
9: Oğlum, ben kral değilim. Kral Masto. Aradığın her şeyi bulabileceğin tek yer.
10: 778 mağazamızla dünyanın en büyük mobilya kenti Masko'dayız. Siz neredesiniz?
1: Reklam.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
11: A Haber Radyo. Haberin radyosu.
12: İstanbul 88.8, Ankara 90, İzmir 95.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
13: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri

0: PISA, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü, OECD tarafından 3 yılda bir düzenlenen 15 yaş grubundaki öğrencilerin bilgi ve becerilerini aslında günlük yaşamda kullanma düzeyini ölçen uluslararası bir araştırmadır.
1: Türkiye 2003 yılından bu yana katıldığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA'da 2025 yılında tarih yazdı. 91 ülkenin katıldığı araştırmaya Türkiye'den 7702 öğrenci katılım sağladı. PISA 2025 sonuçlarına göre Türkiye 3 alanda da 2022'den daha yüksek puan elde etti.
0: Bu alanlar fen bilimleri, okuma becerileri ve matematik. Bir kere burada başarılı öğrencilerin oranı arttı.
1: Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı OECD tarafından uygulanan Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı PISA 2025 sonuçlarının açıklandığı Slovakya'nın başkenti Bratislava'da konuştu. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkenin eğitim göstergelerinde gerileme yaşadığı, Türkiye'nin ise 3 alanda da dikkat çeken bir başarı ortaya koyduğu PISA sonuçlarının arka planını anlattı. Örneklemin tamamen OECD tarafından belirlendiğini vurgulayan Tekin, bakanlığın seçim sürecine hiçbir şekilde müdahale etmediğini söyledi. Bu başarı eğitimde önce fiziki ve teknolojik altyapı sorunlarını çözmek için attığımız devasa adımların ürünü. Ardından Türkiye Yüzyılı Marif modeliyle müfredatta yaptığımız değişikliklerin çok önemli katkısı olduğunu düşünüyorum. Üçüncü olarak da öğretmen yetiştirme süreci.

içinde başlattığımız dönüşümün etkili olduğunu düşünüyorum. Zira AK Parti iktidarlarının önemli kazanımlarından birisi de gerçekleştirdiğimiz öğretmen atamalarıyla öğretmen başına düşen öğrenci sayısı göstergelerinde çok büyük bir ilerleme sağladık dedi. Bakan Tekin, FETÖ'nün eğitimdeki vesayetiyle yaşanan sürece değindi ve ekledi. PISA yönetimiyle yaptığımız toplantılarda bize ifade edilen bir cümle çok dikkat çekici. 2015 sonrası olağanüstü bir çizgi izlediniz. Bunu diğer ülkelere de anlatmanızı istiyoruz. Bu cümle şu açıdan çok önemli. Bu başarının altındaki önemli nedenlerden birisi, eğitim politikaları üzerindeki FETÖ vesayetinin kırılması. PISA yönetiminin bu tespiti, bizim özellikle dershaneler süreciyle başlattığımız vesayeti sonlandırma çabamızın karşılığını aldığımızı da gösteriyor. O tarihlerde müsteşar olarak bu ifadeleri ben sıklıkla kullanıyordum.

0: hoş geldiniz. A Haber ekranlarına ajans hafta sonunda yeni saat dilimindeyiz. Gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz A Haber ve A Haber Radyo ortak yayınında. Sevgili izleyenler, geçtiğimiz saatte yine son dakika olarak ekranlarınıza taşımıştık. Antalya'da ne yazık ki bir yangın haberi var. Bir ambalaj deposunda yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor. Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigöl mahallesindeki bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangında alevler deponun yanındaki eve de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi derhal. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışmalarına devam ediyor. Oldukça büyük ve çok geniş bir alana yayılan yangından söz ediyoruz. Ekipler yangını söndürmek için canhıraş mücadele ediyor. Dileriz ki o noktada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı haberi sizinle paylaşmayız. Çünkü yangının oldukça büyük olduğunu görüyoruz. Yan tarafındaki eve de sıçradığı bilgisi paylaşıldı yangının. O sebeple dileriz ki şu an sadece bu yangınla, depodaki zararla kalır. Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma söz konusu olmaz. Şu an için hala ekipler yangına müdahale ediyor. Depo tamamen alevlere teslim olmuş durumda. Yangının çıkış nedeni de elbette yangın söndürüldükten sonra yapılan inceleme sonucunda ortaya çıkacaktır. Şu an için bölgeye birçok itfaiyenin ulaştığını ve o noktada çalışmalarını devam ettirdiğini görebiliyoruz. Yine o noktadan gelecek iyi bir haberi de bekliyoruz sizinle paylaşmak için. Sevgili izleyenler, Vanlı Kara Haydar'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Sosyal medyada gündem olan o görüntüler sonrası düğünde takılan altınlar odunlukta ele geçirildi. Şimdi detayları alacağız biz de. Bölgeye gidelim. A Haber muhabiri Nazlı Timur. Ayrıntıları aktarmak için bizi bekleyen arkadaşımız Nazlı, söz sende.
1: Evet, Türkiye'nin konuşmuş olduğu o konu, Vanlı Kara Haydar lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Fakat gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Az öncesinde ifade ettiğiniz gibi emniyet ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla birlikte Muradiye ilçesinde ahırdan bozma bir yerde altınlar yakalandı. Peki ne olmuştu? Düğünde kilolarca altın takılmıştı. Görkemli bir düğün yapılmıştı ve birçok fenomen de o düğüne icabet etmişti. O düğüne katılmıştı ve burada da önemli olan noktada zaten geline kilolarca altın takılmasıydı. KOM ekiplerinin yapmış olduğu başarılı operasyonla birlikte o altınlara ulaşıldı. Muradiye ilçesinde ve ahırdan bozma bir yerde yakalandı bu altınlar ve bu altınları saklayan ev sahibi de gözaltına alındığını ifade edelim. Soruşturma kapsamında tabii Mehmet Fatih Tançalan'ın eşi Çağla Öz'de yakalama çalışmaları devam ediyor. Emniyet ekiplerini yap

0: yapmış olduğu operasyonla yakalama kararı çıkarılmıştı ama Çağla Öz'e hala ulaşılamıyor. Yine emniyet ekiplerinin yapmış olduğu operasyonla birlikte Çağla Öz'ün annesi de gözaltına alındığını hemen ifade edelim. Tabii konu Van Cumhuriyet Başsavcılığı ve Van Kom ekiplerinin tespitleriyle yapılmıştı. Çağla Öz'ün annesinin yakalandığını söyleyelim. Tabii Nilgün Oya da yine 282 maddeden, yani suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki gözaltındaki sorgusu şu an için devam ediyor. Tabii az önce de ifade ettim, kilolarca altın takılmıştı. Türkiye gündemine oturan bir konuydu. Masak ekiplerine yakalandı ve bununla birlikte Van Emniyet Müdürlüğü, Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmasıyla, talimatlarıyla birlikte Vanlı Karahaydar, yani Mehmet Fatih Tançalan tutuklandı ve eşi Çağla Öz'ün de arama çalışmaları sürüyor. Muradiye ilçesinde yapılan bir operasyonda ve burada da düğünde takılan altınlar yakalandı ve tabii bu altınların sahte mi değil mi, ne olduğu şu anda bizler de tabii araştırıyoruz. Gelişmeler oldukça aktarmaya devam edeceğiz deyip sözü Van'dan size bırakalım.
1: Nazlı'ya teşekkür ediyoruz paylaştığı bilgiler için. Efendim, film gibi bir kurtarma haberi var şimdi sırada. Amerika Birleşik Devletleri'nin Alaska eyaletinde 15 yaşındaki bir çocuk abisi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak tekneleri bir anda alabora oldu. Abisi ve kuzeni hayatını kaybetti. 15 yaşındaki çocuk dondurucu sularda 2 gün boyunca kurtarılmayı bekledi. Kurtarılma anları ise an be an kameralara bakın nasıl yansıdı.
2: İki günden fazla dondurucu sularda alabora tekne üzerinde kurtarılmayı bekledi. Ağabeyi ve kuzenini ise gözlerinin önünde kaybetti. Dünya 15 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor. ABD'nin Alaska eyaletine bağlı St. Lawrence adasında 15 yaşındaki Derek Parker, ağabeyi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak Bering denizinde tekneleri alabora oldu. 15 yaşındaki çocuğun kuzeni tekneye tutunmaya çalıştı ancak sert dalgaların arasında sürüklenip yaşamını yitirdi. Ağabey de kuzeni gibi suya kapılarak hayatını kaybetti. Derek ise 48 saatten fazla süre alabora olan ve ters dönen teknenin üzerinde hayata tutundu. ABD sahil güvenliğine ait hava ekibi tekneyi fark edip bölgeye yardım gemisi gönderdi. Sahil güvenlik hipotermi belirtileri gösteren çocuğu battaniye ve sıcak kompreste ısıtmaya çalıştı. Kurtarma operasyonunda çocuğun ağabeyinin ve kuzeninin cansız bedenlerine de ulaşıldı. Çocuğun yaşadığı St. Lawrence adasının Savonç bölgesinde balıkçılık, bölge halkının kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra geçim ve hayatta kalma açısından da büyük önem taşıyor. İş imkanlarının sınırlı olduğu köyde yaşayanlar yakalayabildikleri balıkları aileleri ve komşularıyla paylaşıyor.
1: Efendim, günlerdir ne yazık ki orman yangınlarını konuştuk. Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle hızla İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan orman yangını geride kapkara bir tablo bıraktı. Yangından sadece 2 gün önce yemyeşil olan ormanlardan eser kalmazken alevlerin 10 kilometre ilerleyerek yuttuğu yerleşim yerlerinde evler, traktörler ve tarım arazileri küle döndü.
3: Yangın söndürüldü. Geride küle dönmüş ağaçlar, evler ve tarım arazileri kaldı. Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve İmamoğlu'yla Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını geride acı manzara bıraktı. Yangın öncesi ve sonrası arasındaki fark felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
4: Orman yangını Kozan ilçesinde çıktı ancak bizler şu anda İmamoğlu ilçesinde Elifçeler mahallesindeyiz. Yani yangının çıkış noktasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Ama yangın o kadar hızlı ilerledi ki işte saatler sonrasında Elifçeler mahallesindeki evler de bir bir yanmaya başladı.
5: Alevler içinden geçti. Ahırlarımız ve eski iki tane metruk bina yandı. Köyleri zaten boşaltılmıştı. Boşaltılmasa çok büyük facialar da olabilirdi.
3: Alevler sadece doğayı değil, emekleri

0: Ve yaşam alanlarını da yuttu.
1: Buradaysa yaz aylarında hayvanlar için hazırlanan saman balyaları vardı. İşte orman yangını buraya da ulaştı ve ardından hayvanların kışın tüketeceği buradaki saman balyalarını da kül etti.
2: 1000 tane balyamız vardı, yandı. Burada da 2 ton falan arpamız vardı, o da yandı.
0: Yangının geride bıraktığı tahribat bölge sakinlerinin yüreğini yaktı.
1: Orman yangını bir anda yerleşim alanlarına sirayet etti. İşte o dakikalarda ise can pazarı yaşandı. İnsanlar evlerini tahliye etmeye başladılar. O isimlerden bir tanesi de Musa Keskin'di. Musa Keskin evini tahliye etti ama bahçesindeki traktörünü ne yazık ki kurtaramadı.
3: Yukarıdan ateş baskın gelince biraz can derdine düştük. Askeriye falan da gelip de boşalın deyince bir şeylere bakamadık yani.
4: Değerli izleyenler, faili meçhul cinayetler bir bir aydınlanıyor. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında bir dere yatağında bulunan insan kemiklerinin bir yıl önce kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli de gözaltına alındı.
5: 13 yıllık sır perdesi aralandı. Dere yatağında bulunan kemikler kayıp kadına ait çıktı. 2013'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dilek Kalkan için kayıp başvurusu yapıldı. Bir yıl sonra Pamukçayı mevkiindeki dere yatağında insan kemikleri ve kıyafetler bulundu. Kalıntıların genç bir kadına ait olduğu belirlendi ancak kimliği tespit edilemedi. Dosya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
4: Efendim, Hatay'dan bir kaza haberi paylaşacağız şimdi. Hatay'da iki motosikletin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı da kameralara yansıdı. Kaza Dörtyol ilçesi İcadiye mahallesinde bulunan Talatlar Caddesi üzerinde yaşandı. İlerleyen motosikletle karşı yönden gelen motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına an be an işte böyle yansıdı. Konya'da kendilerini polis ve cumhuriyet savcısı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan iki şüpheli yüklü miktarda altın ve nakit parayla kaçarken Bolu'da yakayı ele verdi. Şüphelilerin üzerinde ziynet eşyalarıyla nakit paranın tamamı bulundu. İddiaya göre şüpheliler telefonla aradıkları vatandaşa kendilerini polis ve cumhuriyet savcısı olarak tanıttı. Korku ve panik oluşturan şüpheliler evde bulunan yüklü miktardaki ziynet eşyasıyla nakit paranın kendilerine teslim edilmesini sağladı. Şüpheliler iki farklı ticari taksi değiştirerek İstanbul yönüne hareket etti. Ve şüpheliler Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde yakalandı. Aramada mağdura ait olduğu belirtilen ziynet eşyalarıyla nakit paranın da tamamı ele geçirildi. Pazartesi günü okullar açılıyor. Yeni eğitim ve öğretim yılında uygulanacak kurallar da belli oldu. İstanbul Valiliği öğrencilerin huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla okul önleri ve çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. İşte ayrıntılar.
6: Okullarda yeni dönem başlıyor. Kıyafetten kitaplara birçok konuda yeni kurallar getirildi.
7: tedbirlerde bir görev paylaşımı görüyoruz aslında. Valiliğin yaptığı açıklamada okul dışı güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ve yönetmelikle birlikte de okul içi güvenliğin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz.
8: 14 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler için yeni eğitim öğretim

0: Yılı başlayacak. Tabii bu sene hem öğretmenler hem veliler hem de öğrenciler için yeni kurallar var.
1: Okul içine baktığımız zaman ise geçmişte hep öğrencilere yönelik kurallar olurdu. Bu sene hem öğrenciyi hem veli hem de öğretmeni içeren kurallar olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz için cep telefonu yasağı devam etmekte. Kılık kıyafette okul kıyafeti uygulaması devam etmekte. Devamsızlık ve benzeri kurallarımız devam etmekte. Öğretmenler açısından ise özellikle kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmakla ilgili bir takım kurallar getirildi. Hem kadın öğretmenlerimiz hem de erkek öğretmenlerimizin giyimleriyle birlikte işte o eğitim verdikleri öğrencilere örnek olacak kişiler olduklarını bilerek bu süreci devam ettirmelerine yönelik bir uygulama geldi. Ama birçok öğretmenimiz zaten bu örnek kişilik olmanın bilincinde, o hem kılık kıyafet hem kişisel temizlik, bakım ve öğrenciye hitap noktasında kendilerini düzenliyorlar. Bu kurallar da aslında bu sürecin dışında kalan öğretmenleri de birazcık öğretmen ve eğitimci kimliğine uygun olarak yaşamayı gösteren bir kurallar dizisi oldu.
2: Eğitimci Nazik Özçelik, velilerin ise okula randevusuz gelmemesi ve okul içerisinde sürekli bulunmaması kuralını da hatırlattı.
1: Okul içerisinde çocuklarınıza biz sahip çıkıyoruz, biz onun için en iyi yapıyoruz. Sizler de bize güvenin, bize geleceğiniz zamanda haberli hareket edelim ki daha doğru bir çalışma yürüsün.
2: Öte yandan İstanbul Valiliği okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Öğrencilerin güvenliği için 3013 bahçe görevlisi 14 Eylül'de göreve başlayacak. Tüm okullarda dedektör bulundurulacak. Riskli durumlarda arama ve kontrol yapılacak. Pazartesi günü ise trafik yoğunluğu nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10'da başlayıp 15'te sona erecek.
3: Okulların açılacağı yeni haftada hava nasıl olacak? Hangi bölgelerde yağış bekleniyor? Son durumu A Haber muhabiri Mert Acalioğlu konuyla konuştu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ndeyiz. Hava tahmin raporlarını alacağız. Özellikle pazar günü ve yeni haftayla birlikte yurt genelinde nasıl bir hava hakim olacak? Bunu göreceğiz. Yanımızda hava tahminleri uzmanı Cengiz Şelik var. Hocam hoş geldin.
5: Hoş buldum. Sizler de hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyoruz. Yeni haftayla birlikte okullar da açılıyor. Öğrencileri nasıl bir hava bekliyor yurt genelinde? Bunu konuşacağız. Yarın pazar, onunla başlayalım kısaca, sonra devam edelim.
5: Yarın için sadece Marmara bölgesinde aslında yağış bekliyoruz. Ancak daha sonraki günlerde kuzey bölgelerimizde aralıklarla yağışlar göreceğiz. Genel olarak baktığımızda aslında Balkanlar üzerinden gelen bir sistem var. Pazar günü için Marmara bölgesini etkiledikten sonra Karadeniz üzerinden doğuya doğru hareket ederek ülkemize etkisini kaybedecek. Ancak kuzey bölgelerimiz bu sistemden yağış alacak diyebiliriz. Pazartesi gününe baktığımızda yağışlı sistemin biraz daha doğuya hareketiyle birlikte Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölgesinde sağanak yağış geçişleri göreceğiz. Salı ve çarşamba günü ise biraz daha yağışlı sistem artık doğuya doğru hareket ediyor. Orta ve Doğu Karadeniz ile daha sonrasında yine Doğu Anadolu bölgesinde de yağışlar göreceğiz. Haritamızda da yine gördüğümüz gibi şuradan çarşamba gününe bakarsak Doğu Karadeniz'de, İç Anadolu'nun doğusunda yine yerel yağışlar görülebilir. Doğu Anadolu'nun da kuzeyinde yine sistemin doğuya hareketiyle birlikte yağışlar göreceğiz. Bu sistemde özellikle pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerde de sıcaklık düşüşünü hissedeceğiz diyebiliriz. 4 ila 8 derecelik bir sıcaklıkta düşüş bekliyoruz pazartesi gününden itibaren.
4: Mevsim normal değil mi ama?
5: Şu an için mevsim normalinin birkaç derece üzerinde, pazartesi salı günü biraz mevsim normalinde aslında 1-2 derece altına düşüyor. Çok üşütecek bir hava değil, ancak artık yavaş yavaş sonbaharı hissetmeye başlayacağız diyebiliriz. Özellikle Marmara, Karadeniz ve İç Anadolu'da, yine Doğu Anadolu bölgesinde pazartesi salı çarşamba günü için bu sıcaklık düşüşünü hissedeceğiz diyebiliriz.
4: Yavaş yavaş mevsimlik kıyafetleri ve şemsiyeleri hazırlamakta fayda var gibi görünüyor. İstanbul'a tıkladım hocam. İstanbul'da bizleri neler bekliyor aslında? Şöyle bir gidersek İstanbul haritamıza, neler olacak bu 3 günlük periyotta?
5: İstanbul'da söylediğim gibi pazar günü için Marmara bölgesinin genelinde var. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu dedik. İstanbul'da hem pazar hem pazartesi günü için gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Sıcaklık düşüşü İstanbul'da şu anda 28-30 dereceler civarında sıcaklıklar. 24-25 derecelere kadar düşecek pazar, pazartesi, salı gününden itibaren diyebiliriz. Yani sıcaklık düşüşü havanın da kapalı olması sebebiyle yağmurla birlikte özellikle pazar, pazartesi günü İstanbul'da hissedilecek diyebiliriz. Ankara'da yine sıcaklık düşüşü benzer şekilde pazartesi gününden itibaren sıcaklıklarda bir 6-7 derecelik düşüş var. Şu anda 32-33 derece bandında seyrediyor sıcaklık. Pazar günü de sıcak, ancak pazartesi günü 27, salı günü için 25 derecelik en yüksek sıcaklık tahminimiz var Ankara'da.
4: Hocam özellikle yağışların olduğu dediğiniz Karadeniz bölgesinden şöyle doğuya kayacak dediniz. Trabzon'a devam edersek?
5: Kuzey bölgeler tabii denize yakın olduğu için biraz daha sıcaklık düşük

0: kısıtlı olarak hissedilecek diyebiliriz. Ancak yağış olarak söylediğim gibi pazartesi günden itibaren 3-4 gün boyunca aralıklarla Trabzon'da, daha doğrusu Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin tamamında pazartesi günden itibaren artık gök gürültüsü, sağanak yağış geçişlerini göreceğiz. Yaklaşık bir 4-5 gün daha yağışlar devam edecek diyebiliriz Orta ve Doğu Karadeniz için.
1: Uyarı gerekiyor mu sel ve su baskınına ilişkin?
0: Şu an için uyarı yayınlamadık, ancak pazartesi günü özellikle Düzce, Zonguldak, Bartın çevrelerinde, yani Batı Karadeniz kıyı kesimlerinde pazartesi günü için kuvvetli yağışlar görebiliriz. Onunla ilgili yarınki tahminlerimizi de yine mgm.gov.tr adresinden takip etmekte fayda var. Daha sonrasında salı çarşamba günü içinde sistemin doğuya doğru hareketiyle birlikte Orta ve Doğu Karadeniz'de de yine kuvvetli yağış ihtimali var. Yine bununla ilgili uyarılarımızı da mgm.gov.tr adresinden ya da akıllı telefon uygulamamızdan izleyicilerimiz takip edebilirler.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Hava tahminleri uzmanı Cengiz Çelik değerli görüşlerini paylaştı. Şimdi yarın pazar günü özellikle Marmara bölgesinde yağışlar görünüyor. Daha sonra ise Karadeniz bölgesine yağışlar izole olacak. Tabii ki şu an için sel ve su baskını noktasında bir uyarı yok, ancak önümüzdeki günlerde havanın da durumu biliyorsunuz anlık olarak takip ediyor. Böyle bir uyarı gelebilir. Hem bizleri hem de tabii ki Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesini bu hususta takip etmekte fayda var. Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıkların birkaç derecede olsa düşeceğini hatırlatarak sözü yeniden merkeze bırakalım.
2: Efendim, Türk demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden tam 46 yıl geçti. Aradan yıllar geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor ve şimdi de bültenimize o günü anlatan belgeselimizle devam ediyoruz.
3: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.
4: Yaktılar.
5: Bandaj acısı.
6: Acımasız da harca kan dökmeye devam edeceğim bu gazetelerin. Dikkatlerimizi birbirine ikna etme tarzının.
7: Bir haksızlığa maruz kalmışızdır.
8: Sen de bakılmadan alın.
9: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüce Türk Milleti adına
10: yönetime el koymak zorunda kalmıştır.

0: Sayın Ecevit'in istifasının kabulü 18 Eylül tarihinde olduğuna göre 6 aydan beri memleketimiz bir hükümet buhranının içinde bulunmaktadır.
1: Hükümet kurulması konusunda kendileriyle de fikir tahtisinde bulunduk.
2: Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Güven Partisi olarak bir koalisyon yapabileceğimizi düşündük.
3: Türkiye yıllardan beri hızlı kalkınmaya karar verdiği tarihten itibaren bu kabil güçlüklerle her zaman karşılaşmıştır ve bu güçlükleri her zaman yenmesini başarmıştır.

0: Güneş'in kardeşi öldürmesi bayramsa, tam bir bayram yerine dönmüştü o gün Taksim Meydanı.
1: Adeta bir savaş ortamı vardı. Kime güveneceğimizi bilmiyorduk.
2: Üç partinin yetkililerinden meydana gelmiş olan heyet esasen koalisyon için gerekli çalışmaları yürütmektedir.
1: Partilerinden ayrılmak istediklerini duyduk ve onun üzerine kendileriyle temasa girdik. Bir oya bir bakanlık sandalyesi ve kimin ehil olduğu düşünülmez. Çok tanıştık.
3: 3. Ecevit Hükümeti Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında ilk toplantısını yaparak göreve başladı.
1: Siyasetle ilgilenmiyorum diye komutan olduğu izlenimi edinmiştim. Üstümde hep bir tedirginlik var. Çünkü Türkiye'de anarşi günden güne tırmanıyor.

0: askeri birliklerinin gelmesine rağmen tam 6 gün sürüyor. Bu 6 gün içerisinde de bebekler bıçaklanıyor, satırlar, nacaklar, insanlar parçalanıyor.
1: Anayasanın 124. maddesine göre sıkı yönetim ilanına karar verilmiştir.
2: Bizi sıkı yönetim ilanına icbar etmek için o olayın çıkarıldığı kanısındayım.

0: Erdoğan direksiyondaki atlı tekçiye 4 veya 5 el ateş etti.
1: Sana göre veren oldu mu?
2: Kesinlikle hayır. Tek başıma düşündüm ve yaptım.
3: Öyle umuyorum ki bu yıl içinde dış ekonomik ilişkilerimizdeki tıkanıklık ve dış ödemeler dengemizle ilgili dar boğaz büyük ölçüde aşılabilecektir.
4: Başlıca işlerimiz bugün 1 milyon doları nasıl buluruz, 2 milyon doları nasıl buluruz, bunun üzerinde düşünmekti.
5: Kuyruklar çoğaldı ve uzadı. Tüm bu olumsuzluklar sürerken kaynaklar da yeterli etkinlikte kullanılamadı.
6: Hani devlet acil kapısıydı? Hani devletin acil kapısı olması lazımdı?
7: ...500'ü bulmayan bir grup maalesef devleti teslim almış vaziyette oldu.
8: Ona bu adresi yöneltilebiliyorsa bir devlete karşılar.
9: Asil sessizliğinizi ve sabrınızı güçlerinin kanıtıymış gibi göstermek isteyenler nasıl yanıldıklarını bir zaman gelecek acı bir şekilde görecekler.
10: Bize milletimiz güvenmiştir. Bu güven devam ettiği sürece bu meselelerin altından kalkabilecek gücü daima buluruz.
11: Çivi İpek fabrikası tahrip edilmiş ve bir savaş mevsi haline getirilmişti.
12: Merhaba arkadaşlar.
13: Bütün siyaset alımları müddetir olamadığımız meydana çıktıktan sonra en nihayet ordunun müdahalesi zaruret haline alacaktır.

0: müdahale için gerekli hazırlıkları yapın. Radyoda okunacak bildiriler, her şey hazır olsun. Bu iş artık bitirelim.
1: Arkadaşlar dedi, biz dedi kuvvet komutanlarıyla beraber müdahaleye karar verdik.
2: Silahlı kuvvetler kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır. İstemeyen demokrasiyi, bozulmuş demokrasiyi tekrar demokrasinin diğer kaideleriyle birlikte getirmek için bu harekatı yapmak zorunda kaldık.

0: Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişler.
1: Ola! Dön! Uğradım! Ay!

0: dedik ki sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak suretiyle bir sağcını onaylıyorduk.
1: Geliyoruz. Allah benim gibi çırpındırsın onlarla başka bir şey çıkmasın.
2: Darbeler olmadan evvel toplum hazırlanır. Ve bir senaryo dahilinde büyük bir kaos varmış havası verilir. Arkasından da darbe gelir.
3: 12 Eylül ve darbeler diyelim. Hem 27 Mayıs hem 12 Eylül hem ondan sonra gelenler bir kere Türkiye'nin önemli oranda patinaj yapmasına sebebiyet verdi. Türkiye'nin karar alma mekanizmalarında Batı'nın tesiri her darbeden sonra daha da arttı.
4: Türkiye'de 27 Mayıs 1960'tan itibaren bütün darbeler bir CIA, bir MI6 ve BND'nin de içinde bulunduğu bir NATO darbeleridir. Rahmetli Adnan Menderes'i doğrudan doğruya Sovyetler Birliği ile ekonomik ilişkileri geçmesi nedeniyle yapılmış bir darbeye, sonra Hürriyet, Demokrasi Bayramı falan diye bir darbe yapıldı. Türkiye'deki darbelerin arkasındaki organizasyon, akıl hep NATO gladyodur. NATO gladyosudur, Amerikan CIA'dır.
2: Darbelerin bir reçetesi var. Bir iç düşman, iç düşman icat et, karala gözden düşür, pasifize et, hatta yok et. İlk darbe 1960'ta 27 Mayıs'ta oldu. Demokrat Parti saf dışı edildi. Asker siyasete, iç politikaya karışmamalı. Millet devletsiz, devlet ordusuz olmaz. Bizim ordumuz da bir peygamber ocağıdır. Ama iç müdahaleye asla tevessül etmemelidir. Bu 1960, 27 Mayıs'ta oldu. Arkasından darbeler geldi.
5: Türkiye, demokrasi yolculuğunda çok ağır bedeller ödedi. 27 Mayıs 1960 darbesinin ardından yaralar derinleşti, acılar daha da büyüdü. Kanlı planlar ard arda devreye sokuldu. Anadolu'nun yüzü kavruk evlatları kamplara ayrıştırıldı. Önce sağ sol, ardından Alevi-Sünni provokasyonlarıyla oluk oluk kan döküldü. Meydanlarda bombalar patladı, suikastler düzenlendi, katliamlar yaşandı. O yıllarda anaların gözyaşı hiç dinmedi. Günahsız gençler hayatlarının baharında kurşunların hedefi oldu. Karanlık eller o kaotik ortamda vatan topraklarına bölücülük, terör ve ihanet tohumunu da ekti. Zamanla o tohumlar filizlenip büyüyerek dünyanın en cani terör örgütüne, PKK'ya dönüştü. 12 Eylül'e giden yolda girilen karanlık tünelden çıkmaksa seneler sürdü. Türkiye, 1974 yılına çok gergin girmişti. Kıbrıs'ta Türklere yönelik kanlı saldırılar artmış, Rum terör örgütü EOKA, adayı Atina'ya bağlamak amacıyla darbe yaparak iktidarı ele geçirmişti. Ankara gelişmeleri yakından izliyordu. Genelkurmay müdahale için harekat planını masaya koymuştu artık.
6: Tamam, başbakan mevcut anlaşmanın bir maddesinin tatbikatı gereği olarak garantör devletlerden birisi olmak durumundaki İngiltere'ye hareket etmişlerdir. Sayın Başbakan'ı uğurladıktan sonra bildiğiniz gibi bugün saat 5 ile 7 arasında bir bakanlar kurulu toplantısı yaptık.
5: 27 Mayıs'ta idam edilen Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun imzaladığı Zürih ve Londra antlaşmaları müdahaleye dayanak yapıldı. 20 Temmuz 1974'te ise Kıbrıs Barış Harekatı başladı. Rum birlikler saatler içinde bozguna uğratıldı. Türkler rahat bir nefes alırken adada dengeler değişti. Cuntacı Rum hükümeti görevi bırakmak zorunda kaldı. 22 Temmuz'da Batı'nın girişimleriyle ateşkes ilan edilirken Cenevre'de müzakere masası kuruldu. Ancak Türk köylerinde katliamlar sürüyor. Görüşmeler bir süre sonra tıkanınca 14 Ağustos'ta Ayşe tatile çıksın parolasıyla harekatın ikinci aşamasına geçildi.
7: And the first of the Turkish troops have landed in Cyprus.
8: Bu anda kahraman Türk silahlı kuvvetleri Kıbrıs'ın her yanında havadan ve denizden çıkarma yapmaktadır. Gazanız mutlu olsun.
5: Rum ordusu iki gün içinde Türk bölgelerinden temizlendi. 16 Ağustos'ta da ateşkes ilan edildi. Harekat başarıyla sonuçlanmış, Rumların Kıbrıs'ı Yunanistan'a bağlamayı amaçlayan Enosis hayali ortadan kalkmıştı. Türkiye, Kıbrıs harekatının ardından batılı ülkeler tarafından kıskaca alındı. O güne kadar görülmedik bir baskıydı bu. Tam bağımsız, güçlü bir Türkiye istenmiyordu. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkeleri ambargoları ard arda hayata geçirdi. Hedefte öncelikle savunma sanayi vardı. Washington, 5 Şubat 1975'te 3 yıl sürecek silah ambargosunu da başlattı.
9: Milli babamızın, büyük ana vatanımız Türkiye'nin yardımı ile ancak ve yalnız sizlerin ellerinde mutlu yarınlara ulaşabileceğine olan inancımız tam ve kesindir.
5: Türkiye'den de karşı hamleler geldi. Amerika Birleşik Devletleri'nin ambargo kararından sadece 8 gün sonra Kıbrıs Türk Devleti'nin kurulduğu açıklandı.
10: Kıbrıs Federe Türk Devleti'nin ilanını sevinçle karşılıyorum. Kıbrıs'ta ve dünyanın bu bölgesinde barış ve sükunu cidden ve samimiyetle isteyen herkesin bu kararı sevinçle karşılaması lazımdır. Kıbrıs'ta Türk milli cemaatine yıllardır reva görülen çile ve haksızlıklar sona ermiştir. Türk milli cemaatinin kendi kendisini yönetmesi hakkıdır.
11: Bugün Kıbrıs Federe Türk Devleti'nin ilan edildiğini büyük bir memnuniyetle duyduk. Aslında kanaatimizce bu ilanı bundan daha önce yapmalıydık. Bir müddet gecikmiş olmakla beraber son derece yerinde bir harekettir. Yapılması icap eden, zaruri olan bir harekettir. Biz adada sulh istiyoruz. Sulhun tek yolu adada yaşayan iki ayrı milletin birbirinden tamamen ayrı müstakil idealler altında bulunmalarıdır.
5: Yine aynı yıl Amerika Birleşik Devletleri Savunma İşbirliği Anlaşması yürürlükten kaldırıldı. İncirlik Üssü de kapatıldı.

İşte bu restleşmenin ardından Türkiye'de yeni, kanlı ve karanlık bir dönem başladı. Kaos ve kargaşa da kısa sürede tüm ülkeyi sardı. 1974'ün Aralık ayında üniversite öğrencisi Şahin Aydın bıçaklanarak öldürüldü. 12 Mart sonrası yaşanan ilk siyasi cinayetti bu. Yüzlerce kişinin hayatını kaybedeceği sağ-sol çatışmalarının fitili böylece ateşlenmiş oldu. Türkiye'yi dizayn etmek için kurgulanan plan adım adım uygulamaya sokuldu. Milli iradeye yeni ve güçlü bir darbe için geri sayım başlamıştı artık. Anadolu'nun evlatları oyuna gelmişti. Milleti kamplara ayrıştırmak için hazırlanan kanlı provokasyonlar tek tek hayata geçti orada. Üniversiteli gençler, işçiler, hatta lise öğrencileri sokağa sürüldü, illegal olaylarda kullanıldı. 1975'e gelindiğinde ise siyasi kavga ve cinayetler sıradan bir hal aldı.

0: 27 Mayıs darbesi ve 12 Mart muhtırası milli iradeye öyle büyük bir darbe vurmuştu ki 9 yılda tam 11 hükümet kurulup yıkıldı. Bir türlü siyasi istikrar sağlanamadı. Politikalar günü kurtarmaya yönelikti. Bülent Ecevit, Kıbrıs harekatının hemen ardından seçime gidip sandıktan zaferle çıkmayı planlıyordu. İşte bu amaçla 3 Eylül'de Milli Selamet Partisi ile koalisyonun biteceği mesajını verdi. CHP-MSP koalisyonu bu açıklamadan 15 gün sonra bitti.
1: Sayın Ecevit'in istifasının kabulü 18 Eylül tarihinde olduğuna göre 6 aydan beri memleketimiz bir hükümet buhranının içinde bulunmaktadır. Biz daha 18 Eylül günü sizlerle yapmış olduğumuz görüşmede yeni hükümetin kurulmasının ancak Cumhuriyet Halk Partisi dışındaki partilerin bir araya gelerek kuracakları bir hükümet ile mümkün olduğunu, olabileceğini o zaman ifade etmiştik. 6 ay esnasında geçen hadiseler bizim bu fikrimizi teyit etmiş oldu. Bu 6 aylık devre esnasında memleketimizde hakikaten işsizlik, pahalılık bir derece daha fazla artmıştır. Milletimiz 6 aylık devreyi yeni bir hükümetin kurulması bekleyişiyle geçirmiştir. Temenni ediyoruz ki bu 1-2 günlük daha istişareleri Cumhurbaşkanımızın devam edeceğini tahmin ediyorum. Bu istişarelerin arkasından hemen derhal Milli Cephe'ye görev verilmelidir. Hükümet kuruluşu bir an evvel süratle gerçekleştirilmelidir. Ve böylece yeni hükümet kurulmuş olmalı. 6 aydan beri geçirdiğimiz 16 devri ortadan kalkmalıdır.
0: Erken seçim kararı çıkmayınca koalisyon görüşmelerine başlandı. Ancak tam 7 ay sonuç alınmadı. Bu süreçte partiler üstü kurulan emanetçi Sadi Irmak hükümeti güven oyu almadan ülkeyi yönetmeye çalıştı.
2: Bağımsız milletvekili arkadaşlarıyla etraflı bir konuşma yaptık. Hükümet kurulması konusunda kendileriyle de fikir tatisinde bulunduk ve bu fikir tatisi benim için faydalı oldu. Şimdilik tabii kendileri neticeye müessir bir sayıda olmadıkları için sadece bu bir istişare karakterinde oldu.
3: Sadi Irmak hükümeti kuruldu fakat meclisten güven oyu alamadı. Güven oyu alamadığı halde Cumhurbaşkanı memleketi hükümetsiz bırakmamak için güven oyu almamış olan bu hükümeti göreve de bıraktı.
4: Başka hükümet de kurulamadığı için birkaç ay görevde kaldı. Ve ondan sonra da maalesef Milliyetçi Cephe Hükümeti denilen hükümet kuruldu.
3: Düşündüm, taşındım.

0: partilerin durumuna da bakarak Adalet Partisi, Milli Selamet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Güven Partisi olarak bir koalisyon yapabileceğimizi düşündüm.
1: Ve nihayet 31 Mart'ta Adalet, Milli Selamet, Güven ve Milliyetçi Hareket Partileri koalisyonu kurdu. Hükümetin adına Milliyetçi Cephe denildi. O sene sokak çatışmaları ve terörün ardından en büyük sorun yine ekonomiydi.
2: İşçilerin ve öğrenciler gibi Türkiye'nin giderek parça parça edilmesi hedefine varmak üzere kullanılması yolunda denemeler aslında çok önceleri başlamıştı. Sosyal bir hak olan grev, işçi yığınlarını hem de işlerini hiç ilgilendirmeyen konularda iş yerlerini kapattırmak, güvenlik güçleriyle çatışmaya götürmek üzere başarılı bir taktik olarak sürdürülmüştü o günlerde.
3: Türkiye hızla kalkınan bir ülkedir. Bu hızlı kalkınma münasebetiyle ekonomik sahada bir takım güçlüklerle karşılaşmamız çok tabidir. Ancak bu Türkiye için yeni bir olay değildir. Türkiye yıllardan beri hızlı kalkınmaya karar verdiği tarihten itibaren bu kabil güçlüklerle her zaman karşılaşmıştır ve bu güçlükleri her zaman yenmesini başarmıştır.
1: O dönem ihanet tohumları da ekildi Anadolu topraklarına. Abdullah Öcalan'ın 1974'te kurduğu Demokratik Yüksek Öğrenim Derneği ile PKK'nın temelleri atıldı. 4 yıl boyunca o istikrarsız ortamda adım adım örgütlenme tamamlandı. 1978'de derneğin kurucusu 16 hain Diyarbakır Lice'ye bağlı Fis köyünde buluşarak derneği feshedip PKK'yı kurdu. Hedef Güneydoğu'da Marksist-Leninist bir devlet kurmaktı.
4: Amacımız Güney ve Doğu illerinde bağımsız bir ülke kurmaktı. Amacımız Türkiye'nin denetiminde kabul ettiğimiz parça üzerinde bağımsız, demokratik bir ülke yaratmaktır.
1: Çok geçmeden eli kanlı teröristler kadın, çocuk, yaşlı demeden katliamlara başladı. Millet yeni ve kanlı bir sınavdan geçiyordu artık. Güneydoğu'da halk kan kusarken o bölgelerde görevli bazı komutanlar esrarengiz şekilde olayları sadece izlemekle yetiniyordu. Türkiye dışarıdan da kuşatılmıştı. PKK'dan bir yıl sonra Beyrut'ta kurulan Ermeni terör örgütü Asala da eylemlere başladı. Örgüt 22 Ekim 1975'te Viyana Büyükelçisi Daniş Tunalıg ile suikast düzenledi. Eşkalleri belirlenen 3 saldırgan hiçbir zaman bulunamadı. Bu olaydan 2 gün sonra bir acı haber de Paris'ten geldi. Büyükelçi İsmail Erez'in aracı bir köprüde pusuya düşürülerek Ermeni teröristlerce kurşun yağmuruna tutuldu. Büyükelçi şoförüyle birlikte olay yerinde şehit oldu. Asala'nın 5 yılda tam 40 diplomat ve büyükelçi katlettiği süreç böylece başladı. Ülkeyi korku ve kaos sarmıştı. Her ay onlarca kişi öldürülüyordu.
2: Ve 1 Mayıs 1977'de İşçi Bayramı. Kardeşin kardeşi öldürmesi bayramsa tam bir bayram yerine dönmüştü o gün Taksim Meydanı. Ve geride 34 ölü, yüzlerce yaralı. Ve bu kargaşanın adı İşçi Bayramı.
1: Takvim yaprakları 1 Mayıs 1977'yi gösterdiğinde en kanlı sokak olaylarından biri yaşandı. Katliamın adresi bu kez Taksim Meydanı'ydı. Diskin 1 Mayıs etkinliği için meydan hınca hınç dolmuş, alanda yaklaşık 500 bin kişi toplanmıştı. Kutlamalar akşam saatlerine kadar sürdü. Disk Genel Başkanı Kemal Türkler kürsüye çıktığında karanlık odaklarda harekete geçti. Önce Tarlabaşı tarafında sol gruplar arasında arbede yaşandı. Çok geçmeden iki el silah.

0: sesi duyuldu. Bir anda Taksim meydanı karıştı. On binler sağa sola kaçışıyordu. Şafak vakti çatılarda, otel odalarında mevzilenen tam teçhizatlı kişiler de bu sırada yaylım ateşine başladı. Olaylara müdahale etmek için panzerler alana girdi. Bu izdihamı daha fazla arttırdı. Sadece 20 dakika süren olaylarda meydan kan gölüne döndü. Bilanço yine çok ağırdı. 28 işçi ezilerek, 5 kişi ise kurşunların isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. Bir işçi de panzerin altında kalarak öldü. Millet şoktaydı. Ülke daha önce böyle kanlı bir provokasyon yaşamamıştı. Olayın ardından 470 kişi gözaltına alındı. Fakat hiçbirinin olayla bağlantısı bulunamadı. Çatılardan, otel odalarından ateş açanların kim olduğuysa hiç öğrenilemedi. Özel harp dairesinin olaylarda parmağı olduğu öne sürüldü. Siyasiler ise ilk kez derin devlet söylemini kullanmaya başladı. Ancak olayın üzerine kimse gidemedi. Aynı yıl ODTÜ'de eylem yapan öğrenciler hedef alındı. 2 Aralık'ta önce ateş açıldı. Ardından kalabalığın ortasına bomba atıldı. Yine kara bir gün yaşanıyor. CHP Genel Başkanı Ecevit, 1 Mayıs olaylarından Özel Harp Dairesi'ni sorumlu tutmuştu. Açıklamanın üzerinden çok geçmeden ülke bu kez suikast girişimleriyle sarsıldı. Karaoğlan 1977'de tam 2 kez ölümle burun buruna geldi. 26 Nisan'da seçim otobüsü Tokat-Niksar'da kurşunlandı. Aracın camları kırıldı, 10 kişi yaralandı.
1: Adeta bir savaş ortamı vardı. Kime güveneceğimizi bilmiyorduk. Geceden varmıştık ve üzerimize ateş açılmıştı. Otomobilin bütün camları kırılmıştı. Gençler, kadınlar yaşamlarını zor kurtarmışlardı.
0: 29 gün sonra Ecevit yine hedefteydi. Karanlık eller bu kez tetiğe Çiğli Havalimanı'nda bastı. Ecevit seçim otobüsüne binmek üzereyken silah ateşlendi. Kurşun Karaoğlan'ın okul arkadaşı Mehmet İsfan'ın bacağına isabet etti. Saldırgan Altındağ Karakolu'nda görevli polis memuru İsmet Çetin'di. Türkiye'de yalnızca 3 adet bulunan Tengas marka silah kullanılmıştı. Amerika Birleşik Devletleri üretimi o suikast silahının bir karakol polisinin eline nasıl geçtiğini ise kimse açıklayamadı. CHP bu olayların da etkisiyle %41 oyla seçimi kazandı. Adalet Partisi ikinci oldu. 5 Haziran 1977 seçimleri CHP'nin kazandığı son seçim olarak da tarihe geçti.

0: Hiçbir parti tek başına hükümeti kuramıyor. Bülent Ecevit'in azınlık hükümeti güven oyu alamayınca Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'in başbakanlığında 22 Temmuz 1977'de 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti kuruldu.
1: 3 partinin yetkililerinden meydana gelmiş olan heyet esasen koalisyon için gerekli çalışmaları yürütmektedir. Bu çalışmalar hangi noktadadır? Buna bir bakış yapılmıştır. Ve çalışmaların intihacı için daha nelerin yapılması lazım? Nasıl bir takvimle bu iş başarılmalıdır konusu görüşülmüştür.
2: Bugün hemen hemen hükümet kurulmasıyla ilgili çalışmaların sonuna doğru yaklaştığımızı ifade edebilirim. Hükümetin çatısıyla ilgili görüşmeleri bugün yapacağız ve yarın yapacağız. Hafta sonu, en geç hafta sonu hükümet listesinin Sayın Cumhurbaşkanı'na takdim edilebileceğini umarım. Daha evvelki ortaya koyduğumuz program da buydu.
3: Göreve başladık fevkalade. Yani bir tabir vardır. Yer bakır gök demir. Çok sıkıntılar var. Kıbrıs ambargosu devam ediyor. Petrol

0: Polis, öğretmen ve işçiler bile kamplara ayrılmıştı. Hatta bu ayrışma orduya bile sirayet etmişti. 1977'de ordunun başına kritik bir atama yapıldı. Ancak o imzanın bedeli 3 yıl sonra çok ağır olacaktı. Süleyman Demirel, Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın görev süresini 1 yıl daha uzattı. Boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı için 3 aday vardı. Demirel, kıdemde 3. sıradaki Orgeneral Ali Fethi Esener'i atamak için harekete geçti. Ancak Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk, teamüllerin bozulduğu gerekçesiyle kararnameyi geri çevirdi. Ülke artık yeni bir kriz yaşıyordu. Gerek Genelkurmay Başkanı Semih Sancar'ın, gerekse Başbakan Demirel'in girişimleri sonuçsuz kaldı. Demirel istifa tehdidinde bile bulundu. Ancak Korutürk geri adım atmadı. 30 Ağustos'a kadar kararname imzalanmayınca Esener diğer iki kıdemli orgenerallerle birlikte 4 yıllık süreyi doldurup emekli oldu. Geride kıdem olarak tek bir aday kalmıştı. O da Ege Ordu Komutanı Orgeneral Kenan Evren'di. Esrarengiz şekilde her kritik süreçte önü açıldı. 12 Mart muhtırasının ardından Evren Ankara'ya çekilerek kritik görevler verildi. 6 yıl sonra ise adaylar arasında hiç ismi geçmeyen Kenan Evren'e Genelkurmay Başkanlığı yolu açıldı. 27 Mayıs çuntasındaki okul arkadaşları da Evren'i karşılaştığı her zorlukta desteklemişti. Türk siyaseti ilkleri yaşadı o dönem. İşte onlardan biri de Güneş Motel hadisesiydi. Bülent Ecevit, Adalet Partisi'nden istifa eden 11 bağımsız vekile kuracağı hükümete destek karşılığında bakanlık vaat etti. Anlaşma sağlanınca Gensoru'yla 2. Milliyetçi Cephe Hükümeti düşürüldü. Süleyman Demirel, yol arkadaşlarının ihanetine uğramıştı.
1: Bir oya bir bakanlık sandalyesi ve kimin ehil olduğu düşünmeksizin. Bu çok yanlıştır. Bu 13 kişinin içerisinden çoğu bana çok yakın kimselerdi. Anlaşılan bu bakanlık cazibesine kapıldılar. İnsanoğlu bu, insanoğlu. İnsanoğlu bir yerde anlaşılan tükeniyor.
0: ...1977 yılının son günü Ecevit artık başbakandı. Güneş Moteli olayı demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçti.
2: Partilerinden ayrılmak istediklerini duyduk ve onun üzerine, yani oradan gelen haberler üzerine kendileriyle temasa girdik. Aslında o arkadaşlarımızdan çoğu bir bakanlık isteminde de bulunmamışlardı. Fakat ben onları hükümeti daha çok benimsemelerini sağlamakta yarar gördüğüm için çoğuna bakanlık verdim.
3: 3. Ecevit hükümeti Başbakan Bülent Ecevit'in başkanlığında ilk toplantısını yaparak göreve başladı. Bakanlar Kurulu'nu ilk toplantısında izliyoruz.
0: Başbakanlık koltuğuna oturan Ecevit hemen çalışmalara başladı. İlk işi de ordunun başına yapılacak atamaydı. 6 Mart 1978'de Genelkurmay Başkanı Sancar'ın görev süresi uzatılmadı. Bir gün sonra ise yerine Kenan Evren atandı.
2: Siyasetle ilgilenmeyen bir komutan olduğu izlenimini edinmiştim. Hatta o kadar yumuşak üslubu vardı ki Genelkurmay'da silahlı kuvvetlerde acaba yeterince otoritesini kurabilecek mi diye de biraz kaygı duyuyordum.
4: O günü gittik evde, operatörlerimizi değiştirdik ama içimde hep bir şey var, tedirginlik var. Çünkü öyle bir görev üstlendim ki, omuzlarımda hissettim ki, büyük bir ağırlık var. Çünkü Türkiye'de anarşi günden güne tırmanıyor.
0: Evren'in önerisiyle Kara Kuvvetleri'nin başına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, onun yerine de Orgeneral Necdet Üruğ getirildi. Tahsin Şahinkaya Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, Sedat Celasun da jandarma

0: Jandarma Genel Komutanlığı'na atandı. Böylece 12 Eylül darbesini gerçekleştirecek komuta kademesi tamamlanmış oldu. Evren Paşa bir yıl sonra bizzat darbeye hazırlık talimatını verecekti. Devletin zirvesinde bunlar yaşanırken üniversitelerde, sokaklarda olaylar bir türlü durmuyordu. 16 Mart 1978'de hedefte bu kez İstanbul Üniversitesi vardı. Eczacılık Fakültesinde önce bir patlama sesi, ardından çığlıklar yükseldi. Öğrencilerin üzerine bomba atıldıktan sonra yaylım ateşi başladı. 7 genç hayatını kaybetti. 100'den fazla kişi yaralandı. Bu olayın ardından İstanbul Üniversitesi süresiz kapatıldı. Bir gün sonra, yani 17 Mart'ta yine kan aktı. Ümraniye Mustafa Kemal Mahallesi'nde yeni bir katliam yaşandı. Giresun'daki köylerinden çalışmak için İstanbul'a gelen 5 ülkücü işçi kaçırılarak ağır işkenceyle katledildi. Merkezi otorite öylesine zayıftı ki o kaotik ortamı fırsat gören bazı sol gruplar İstanbul'un göbeğinde Ümraniye'de devlet arazilerini parselleyip dağıtmaya başlamıştı. 2 Eylül 1977'de polis bölgeye panzerlerle girip gecekonduları tek tek yıktı. Olaylar büyüdü, polise ateş açıldı. O gün 6 kişi öldü. Onlarca da yaralı vardı. O yıllarda çok sayıda siyasi suikast de yaşandı. Hedef artık toplumsal çatışma çıkarmaktı. Bunun için de karanlık planlar devreye sokuldu. Ankara Emek Postanesi'nden farklı şehirlerdeki karşıt görüşlü 4 kişiye aynı gün bombalı paket gönderildi. İlk hedefte ise Malatya'nın sevilen belediye başkanı Hamit Fendoğlu. Namı değer Hamido vardı. Paket Hamido'nun 27 Mayıs'ta Yassıada'da beraber cezaevinde yattığı kader arkadaşı Kasım Önal'ın adıyla gönderilmişti. Başkası açmaması için de üzerine zata mahsus notu düşüldü. Hamido ismi görünce hiç şüphelenmedi. Can dostunun kendisine sigara gönderdiğini sanıyordu. 17 Nisan'da evinde paketi açtığında korkunç bir patlama yaşandı. Hamido, gelini ve 2 torunuyla birlikte yaşamını yitirdi. Hamido'yu halk çok seviyordu. Şehrin simge isimlerinden biriydi. 27 Mayıs darbesinde Adnan Menderes'te Yassıada'da yargılanmış, hapis yatmış, 1965'te Adalet Partisi'nden Malatya Milletvekili seçilmişti. O dönem CHP'nin kalelerinden sayılan Malatya'dan seçilen ilk sağcı politikacı olmuştu. Hamido'nun ölümüyle gerilim bir anda yükseldi. Cenazesi on binlerce kişinin katıldığı törenle ebediyete uğurlandı. Şehirde Hamido'yu solcular öldürdü. İçme suyuna da zehir atıldı dedikoduları hızla yayıldı. Malatya'da her şey kontrolden çıkmıştı artık. Alevi ve Sünnilerin asırlardır barış içinde bir arada yaşadığı kentte çatışmalar başladı. Şehir 3 günde harabeye döndü. Tam 500 dükkan, yüzlerce ev yağmalandı, yakıldı. Malatya'da bunlar yaşanırken bombalı paket gönderilen 3 adres daha vardı. Kahramanmaraş Pazarcık'ta CHP ilçe başkanı Memiş Özdal da hedefteydi. Ancak Memiş paketten kuşkulanarak geri yollayınca bomba postanede patladı. Bir memur öldü. Adana'da bir iş adamına ve Adıyaman'da ise bir emniyet müdür yardımcısına da bombalı paket gönderilmişti. Ancak tuzak fark edilerek bombalar imha edildi. Türkiye bu tip bombalı terörle ilk kez karşılaşıyordu. O yıllarda ne sol ne de sağ gruplar böyle bir donanıma sahip değildi. Karanlık saldırıların üzerindeki sis perdesi yine kaldırılamadı. İşte bu saldırılar ülkede büyük toplumsal çatışmaların fitilini ateşledi. Bombaları kimin gönderdiyse yine öğrenilemedi.
1: elinizle uzatsanız tutabileceğini zannettiğiniz fakat gücünüzün yetmediği tutamadığınız olaylar oluyor bunlar. Mesela faillerini bulamıyorsunuz. Mesela nereden ne zaman çıktığını bilemiyorsunuz. Birisinden konuşuyorsunuz, size bir adres gösteriyor. Bir başkası onu ortadan kaldıracak bir başka bulguyla çıkıyor.
0: Ülke cinnet geçiriyordu artık. 9 Ekim'de yine toplu kıyım yapıldı. Silahlı 3 kişi Ankara Bahçeli Evler'de bir evi bastı. 7 solcu üniversite öğrencisi öldürüldü. Sağduyu ve hoşgörü yerini düşmanlığa bırakmış, gözleri kin bürümüştü.

0: 1978'in Aralık ayında provokasyon ve katliam sahnesi bu kez Kahramanmaraş'ta kurulmuştu. Alevi-Sünni çatışması çıkarmak için hazırlanan kanlı plan uygulamaya sokuldu. 19 Aralık'ta ülkücülerin sahiplendiği Güneş Ne Zaman Doğacak filminin gösterildiği Çiçek Sineması'na ses bombası atıldı. İki gün sonra ise sol görüşlü iki öğretmen sokak ortasında öldürüldü.
1: ...22 Aralık 1978 günü ise Kahramanmaraş boyutları hepimizce bilinen bir iç savaş denemesine sahne oldu. Kahramanmaraş'ta bir gün önce öldürülen iki öğretmenin cenazesi sırasında önce silahlar patlıyor, daha sonra da iş yerleri, evler tahrip ediliyordu. Milli mücadelede vatan için omuz omuza savaşan ve aralarından gaziler, şehitler veren bu şehrimizde insanların arasına sızan hainlerle aldatılmış, kandırılmış bir kısım gafiller kan kusuyorlardı kentin üzerine.
0: 22 Aralık'ta sol gruplar iki öğretmenin cenazesinde gövde gösterisi yapmak için toplandı. Ancak hastane yönetimi cenazeleri teslim etmiyordu. Bu sırada Sünni kadın ve çocuklar katledilecek, camiler ateşe verilecek dedikoduları yayıldı. Karşıt görüşlü gruplar sokaklarda bir anda çatışmaya başladı. Maraş Kalesi etekleri mahşer yeri gibiydi. O gün sağ görüşlü üç genç hayatını kaybetti. Artık olaylar kontrolden çıkmıştı. Valilik sokağa çıkma yasağı ilan ederken belediye hoparlöründen cenaze törenine tüm şehrin katılması istendi. Kalabalık toplanınca da şehir suyuna zehir atıldı. Ulu Cami ateşe verildi denilerek halk galeyana getirildi. Eli silahlı provokatörler kalabalığın önünde yürüyordu. Ve Alevi mahallelerine saldırı başladı.
2: Bu tarifler olurken Yürükselim Mahallesi'nde Alevi ve Sünni vatandaşlar arasında silahlı çatışma başlamıştır. Bu silahlı çatışmanın yanında Yeni Mahalle, Yusuflar, İsa Divanlı, Namık Kemal, Dumlu Pınar ve Sakarya mahallelerinde yangınlar çıkarılmış ve katliama girişilmiştir. Olaylar sırasında 101 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 161 vatandaşımız da yaralanmıştır. Olayların esas nedeni senelerden beri sürdürülen mezhep ayrılıklarıdır.
3: Babam kanlar içinde kalmıştı, çok yaralıydı. Buraya getirdik fakat yarım saat geçti, öldü.
4: Allah'ını seven vursun diyorlar. Vurun.
5: Biz salondaydık, annemgil de vardı. Sonra babama aşağı kapıyı ört diyorduk. Sonra kurşun başımı sıyırıp geçti.
6: Pazartesi sabah saat 5'te Ankara'dan ayrılarak Maraş'a geldik. Maraş'a geldiğimizde bu son olaylar nedeniyle evlerini, baklarını terk etmiş, olduğu gibi terk etmiş, hiçbir gereksinimlerini almadan terk etmiş binlerce vatandaşla karşılaştık.
0: Sağduyulu bazı Sünni aileler canlarını siper ederek onlarca kişinin hayatını kurtardı. Hatta silahlanıp provokatörlerin karşısına çıkan bile oldu. Ancak katliama engel olunamadı.
1: Olaylar takviye birliklerinin gelmesine rağmen tam 6 gün sürüyor. Bu 6 gün içerisinde de bebekler bıçaklanıyor. Satırla, nacakla insanlar parçalanıyordu. Ve geriye

0: 111 ölü, 1000'den fazla yaralı, yakılmış, yıkılmış 500 kadar ev ve iş yeri bırakıyordu Kahramanmaraş'taki olarak.
1: Ama sükunetim yok ki. Daha sükunetim ilan edilmiş değil Türkiye'de. Onun için oradaki emniyet güçleri ancak bunlarla ilgileniyor. Vali, emniyet kuvvetleri falan onlarla ilgileniyor.
2: Bizi sıkı yönetim ilanına icbar etmek için o olayın çıkarıldığı kanısındayım. Ve acı bir gerçek şu ki, vilayet binasına bile, içinde İçişleri Bakanımız varken, vilayet binasına bile eylemciler yürürken, saldırgan bir şekilde yürürken, civarda bulunan silahlı kuvvetler birlikleri bir türlü bizim yetkimiz yok gerekçesiyle olaya karışmak istemediler.
3: Sıkı yönetim hadiseden sonra ilan edildi. Hadiseden evvel ilan edilseydi belki bu kadar can kaybına sebep olunmazdı şeklindeki iddialar benim o zamanki muhalefet partisi başkanı, ana muhalefet olarak Necip Kürşü'ne yaptığım iddialardır.
2: Efendim, yani sıkı yönetim ilanında keşke hep gecikebilseydik. Çünkü Türkiye'nin koşullarında öyle bir bunalım dönemlerinde sıkı yönetim Türkiye'yi bir kaygan zemine sokabilir ve rejimin nereye gideceği belli olmaz.
4: Anayasanın tanıdığı hür demokratik düzeni, temel hakları ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerinin kesin belirtilerinin ortaya çıkması üzerine Adana, Ankara, Elazığ, Bingöl, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, Kahramanmaraş, Kars, Malatya, Sivas ve Urfa illerinde bugün saat 7'den başlamak üzere 2 ay süreyle Anayasanın 124. maddesine göre Bakanlar Kurulu'nca sıkı yönetim ilanına karar verilmiştir.

0: Today we have held a meeting with the martial law commanders coming to Ankara from the provinces in which martial law is in effect. We have discussed within the framework of the objectives and the reasons of the martial law. We have discussed the measures, the general lines of the measures which ought to be taken, the rules and principles under which the martial law will function, the way in which basic rights and freedoms will be protected against assaults. And we have also discussed the possibility that some of the militant groups may shift their actions to provinces outside the martial law areas. We have also discussed the possibility of establishing a balance of forces between provinces in which martial law is applied and is not applied. It has been a very useful, the most useful meeting.
1: Hemen Maraş'taki olaylara müdahale edildi. Askere vur emri verilerek çatışan gruplar bir günde dağıtıldı. Ancak bilanço yine çok ağırdı. 3 günde 105 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Çok sayıda ev ve iş yeri de kundaklandı.
2: İzmir'e gelmedim
1: ya. Maraş olaylarıyla ilgili 804 kişi hakkında dava açıldı. Sıkı yönetim mahkemesi 29 sanığa idam, 7'sine müebbet, 321'ine de hapis cezası verdi. Ancak 1991 yılına gelindiğinde cezaevinde tek bir sanık kalmadı. Olaylara karıştığı belirlenen 68 kişiye ise hiç ulaşılamadı.

Kenan Evren çok geçmeden darbe için hazırlık talimatını verdi. Ancak şartların henüz tam olgunlaşmadığını düşünüyordu. Öyle bir ortamda darbe yapacaklardı ki hiç kimsenin sesi çıkmayacaktı.

0: sağ-sol çatışması ve Alevi-Sünni provokasyonlarının ardından kanlı sürecin son iki yılında suikastlere hız verildi. 12 Eylül yolunda son safhaya geçilmişti. Ülkenin her yanında kan aktı o dönem. Hakim ve savcılar, emniyet müdürleri, gazeteciler, öğretim üyeleri, siyasetçiler ve sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri kurşunların hedefi oldu. Gözyaşı ve feryatlar yürekleri titretti. Takvim yaprakları 1 Şubat 1979'u gösterdiğinde ülke gazeteci yazar Abdi İpekçi suikastı ile sarsıldı. Kalemiyle barışı, düşünce özgürlüğünü, ülkenin bağımsızlık ve bütünlüğünü savunuyordu. Hatta iç karışıklıkların sona ermesi için Başbakan Ecevit ve Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel'le görüşerek orta yol bulmaya çalışmıştı. İşte bu kapsamda 1 Şubat 1979'da günübirlik Ankara'ya giderek Ecevit'le yeniden bir araya geldi. İstanbul'a gelince de gazetede yazısını tamamladı. Daha sonra hain pusudan habersiz aracıyla evin yolunu tuttu. İpekçi, Nişantaşı'nda evinin bulunduğu karakol sokağa girmesine metreler kala sağ camda beliren bir karartı onu kurşun yağmuruna tuttu. Abdi İpekçi olay yerinde tam 5 kurşunla hayatını kaybetmişti.
1: Abdi İpekçi sağ tarafındaki yan camını bir el ateş eden saldırgan daha sonra kolunu içeri uzatarak direksiyondaki Abdi İpekçi'ye 4 veya 5 el ateş etti. Abdi İpekçi bundan sonra hastaneye yetiştirildiyse de yolda kurtarılamayarak öldü.
0: Şiddetin niteliği değişmişti artık. Sadece solcu veya sağcılar değil, tanınmış kişiler de hedefti. Bu siyasal şiddeti tam olarak tanımlayan bir rota değişikliğiydi.
1: Abdi İpekçi vurulduğu yerden evine yaklaşık 50 veya 60 metre uzaklıktaydı. Abdi İpekçi'yi vuran kişi saldırıyı gerçekleştirdikten sonra aksi istikamete doğru geri geri gitti ve orada kendisini bekleyen bir otomobile binerek yanındaki kişilerle birlikte aşağıya doğru Maçka'ya doğru veya Dolmabahçe'ye doğru kaçtı.
2: Terörün bana göre mantığı korkutmadır. Bu çılgın bir mantıktır. İspatlamak istediği şey bu ülkede devletin, kanunların, nizamların işlemediğidir. Bunu göstermek ister.
3: Sayın Abdi İpekçi, uzlaşmacı, barışçı, sosyal reform görüşlerine sahip aydın bir kişiydi. Bu kimliğiyle belki de yurdumuzda sükun ve barışın olmasını istemeyen bir takım düşmanlıkların takipçisi olan çevreler tarafından böyle bir cinayette karşılaşmıştır.
0: Cinayetin tetikçisi çok geçmeden yakalandı. 21 yaşındaki İstanbul Üniversitesi öğrencisi, Malatyalı yoksul bir ailenin çocuğu Mehmet Ali Ağca'ydı o. Kameraların karşısında neden öldürdüğüne bile açıklık getiremedi.
4: Baskı ve sömürü düzenine karşı çıktığım için öldürdüm. İsyan ettiğim için öldürdüm. Hükümete karşı değil, düzene karşı olduğum için öldürdüm. Açıklayacağım tek şey silahlı sağ veya sol eylemci olmadı.
0: Ağca elbette doğru söylemiyordu. Ağca bir süre suikastı tek başına işlediğini söyledi.
5: Tanıyor musun Akıbeci?
4: Elbette resimlerinden tanıyorum. Şahsen bir kere görmüştüm.
5: Bana göre veren oldu mu?
4: Kesinlikle hayır. Tek baş.

0: düşündüm ve yaptım.
1: Ardından Mehmet Şener, Yalçın Özbey ve Yavuz Çaylan'ın adını verdi. Mehmet Ali Ağca'nın yargılanması kısa sürdü. Ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ancak cezaevindeki henüz 6. ayını doldurmadan bir açıklama yaptı. Bildiğim her şeyi anlatacağım. İsimler vereceğim dedi. Bir yerlere mesaj göndermişti. İşte o açıklamadan birkaç gün sonra Maltepe Askeri Cezaevinden asker elbisesi giydirilerek kaçırıldı.
2: Abdi İpekçi'yi öldüren kişinin çok iyi korunan bir askeri garnizon içinden, garnizonda tutuklu bulunduğu yerden kaçırılabilmiş olması, demokrasiyi hedef alanların en duyarlı devlet kuruluşlarına kadar sızabilmiş olduklarını gösteriyor.
3: Ağca hapishaneler nasıl kaçmıştır? Hapishaneler bir yerde de yol geçen anına dönmüştü.
1: Mesaj yerini bulmuş, Ağca konuşmaması için cezaevinden kurtarılmıştı.
4: Yani tetiği siz çekmediniz, başkası çekti, evet. Ve başkası çektirdi. Siz de ama bu komplonun içindeydiniz bir yerinde, ama neresinde onu söylemek istemiyorum.
5: Marjinal olarak.
4: Evet, yani siz şeyi mi demek istiyorsunuz? Kabak benim başıma patladı mı, evet, demek istiyorsunuz?
1: O dönem ekonomi de dibe vurmuştu. Türkiye'nin dış borcu 7 yılda tam 5 kat artmıştı. Kısa vadeli borçların oranı %52'ye ulaşınca da kriz patladı.
6: Ecevit, benim anlayabildiğim kadarıyla bu krizin nedenlerini, ekonomik nedenlerini biliyordu. Ben kendisine anlatabilmiştim. Öyle sanıyordum. Daha sonra hükümeti kurdu ve bir istikrar paketi hazırladı. 1 Mart 1978'de bu paketi açıkladığı gün ben gazetelerde öğrendim. Eski çok yakın çalışma arkadaşı, güvendiği tek iktisatçı, öyle biliyorduk. Fakat hükümet başkanı olarak bu kadar önemli bir istikrar paketi hazırlıyor, içe dışa kabul edilmesi gereken bir paket. Fakat ben ancak basından öğreniyorum. Onun üzerine ve gazetelerden okuduğum kadarıyla da o paket Türkiye'nin o gün gereksinim duyduğu istikrar politikalarını içermiyordu.
7: Öyle umuyorum ki bu yıl içinde dış ekonomik ilişkilerimizdeki tıkanıklık ve dış ödemeler dengemizle ilgili dar boğaz büyük ölçüde açılabilecek ve aşılabilecektir.
8: Ekonomi sloganlarla yürümez. Ekonomi hesap işidir. Rakamlara dayanır, istatistiklere dayanır. Bir takım müşiller göstergelere dayanır. Bunların iyi değerlendirilmesi lazımdır.
9: Türkiye'nin zaten çok sınırlı olan dış satımı, ihracatı büsbütün düşmüştü. 1 milyar 700 milyon dolarlarına kadar düşmüştü. Ve dış borçların taksitleri, faizleri kapımıza dayanmıştı. Türkiye'nin dış satım geliri petrol gereksinmemizi bile karşılamaya yetmiyor.
1: Türkiye artık iflasın eşiğindeydi. Bulgaristan parasını alamadığı için elektriği kesmiş, Irak'ta Türkiye'ye petrol satışını durdurmuştu. Yoksulluk tüm ülkeyi baştan başa kuşatmıştı.
10: Önümüzdeki dönemde enerji bunalımının Türkiye için daha da ağır boyutlara ulaşması kaçınılmaz gözüküyor.
11: Mum ışığı altında çocuklar yeterli bir öğretim yapamıyorlar.
12: Mum bulamıyoruz bakkallarda.
13: Petrol fiyatlarında hızlı bir artış sürecine girildi. Öyle ki 1973 ortalarında varil başına petrol fiyatı ortalama 2 dolar 80 ve 90 sentken şimdi yeni beklenen zamlar henüz yürürlüğe girmeden petrole varil başına 14 dolar 90 sent ödemekteyiz. Yani aradan geçen süre içinde petrol fiyatlarında yaklaşık 5 kat artış olmuştur ve bu yıl bu artışın daha da ileri ölçülere varması beklenmektedir, kesinleşmiştir.
14: Dökümde çalışıyorum. Vezir yağın yokluk nedeniyle işverenimiz işimize son vermiştir.
15: 50-60 kişilik inşaat makineleri yapan bir iş yerinde çalışmaktayız. Ve işveren ekonomik darboğazı nedeniyle ham madde yokluğundan bizleri 60 arkadaş sokağa atmıştır.
16: Ben bundan 8-8,5 ay evvel kadar döviz darboğazı nedeni ileri sürülerek iş yerinden çıkartıldım.

0: Sanayicilerimiz ihmal zorluklarıyla karşılaştılar. Fabrikalarımızda ham maddeleri, yedek parçaları, yardımcı maddeleri bulamamamız sonunda üretimler düştü ve dolayısıyla pahalılık arttı. Sanayi mamul ihracatımız da istediğimiz seviyelerde maalesef gelişemedi.
1: Türkiye'nin dış ülkelerindeki temsilciliklerinin maaştan ödenmesinde güçlükler vardı. Merkez Bankası'nın ödeme emirleri yerine getirilmiyordu. Ve yer yer Türkiye'nin Denizcilik Bankası'na ait gemilerine ya da Türk Hava Yolları'nın uçaklarına el konulmasından söz ediliyordu.
2: Başlıca işlevimiz bugün 1 milyon doları nasıl buluruz, 2 milyon doları nasıl buluruz, onun üzerinde düşünmekti.
3: Memleketimizin içinde bulunduğu döviz darboğazı nedeniyle bazı hayati parçaları ithal edemediğimizden fabrikamızın bu üretimi çok düşmüştür. Piyasadan temin edilen yerli ham maddelerin de yine döviz darboğazı nedeniyle bulunamayışı firmamızı çok etkilemiş ve bugün gördüğünüz bu çalışamaz hale getirmiştir.
4: Fabrikalarda üretim yapılamaz hale gelmişti. Benzin, mazot ve elektrik de yoktu. Türkiye gerçek anlamda zifiri karanlıktaydı artık.
5: Gaz yok, bekliyoruz, bütün millet bekliyor.
6: Gaz arıyoruz, gaz için dolaşıyoruz, bulunmuyor.
7: Süper de zaten 10 gündür falan yok. Gaz derseniz hiç gelmiyor, tanker gidip hoş geldin.
8: Şimdi kuyruğu bekliyoruz, kuyrukta benzin alacağız ki işe gidelim.
4: Borçlar öyle artmıştı ki röntgen filmi ve ilaç bile alınamıyordu. Tarım da yapılamaz hale gelmişti. Hal böyle olunca çilelere kıtlık tehdidi eklendi. Et, süt, yağ, benzin ve tüp gaz almak için bile saatlerce kuyrukta beklemek gerekiyordu.
9: Fiyatlar her geçen gün daha bir yükseldi. Kuyruklar çoğaldı ve uzadı. Tüm bu olumsuzluklar sürerken kaynaklar da yeterli etkinlikte kullanılamadı.
10: Halk Partisi mensubu olanlar köy kop marifetiyle daha kolay gübre alabilmişler, almışlar. Olmayanlar ise ya alamamış ya iş işten geçtikten sonra yavuş bir şey bulabilmiştir. Hani devlet acet kapısıydı? Hani devletin acet kapısı olması lazımdı? Hani devlet herkese açık olmalıydı? Hani anayasa eşitlik derdi?
4: Başbakan Bülent Ecevit öyle çaresizdi ki yolu tefeciye kadar uzandı. 1979'un sonunda Türkiye'nin tüm silolarındaki ürünler Amerikalı bir tefeci kuruluş olan Wells Fargo'ya 150 milyon dolar karşılığında rehin edildi. Ülke tefecinin eline düşmüştü artık. Milletin emeği tefecilere peşkeş çekilmişti. Yine 1979'da birer hafta arayla yaşanan 6 tren kazasında 60 kişi öldü. Bu bir rastlantı olamazdı. Gerçek de kısa sürede ortaya çıktı. Kazaların tümü sabotajdı. Bankalarda örgütlerin hedefindeydi. O sene tam 538 banka soygunu gerçekleşti. O kaotik ortamda PKK da saldırılarını artırdı. Yabancı istihbaratların desteğiyle vadilere, mağaralara silah ve mühimmat depolandı. 30 Temmuz 1979'da ise o güne kadarki en büyük eylem gerçekleştirildi. Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesine bağlı Kırbaşı köyüne 300 terörist aynı anda saldırdı. Hedefte kayınbabasının

0: Ziyaret eden Adalet Partisi Milletvekili Bucak Aşireti Lideri Mehmet Celal Bucak vardı. Çatışma sabaha kadar sürdü. Bucak'ın 8 yaşındaki oğlu Mehmet Fatih yaralandı. PKK'nın kurucularından Cuma Takın da arasında olduğu 5 terörist öldürüldü.
1: Solcu komünist grupların isteğini yerine getirmeyen esnaf tüccarın sabah dükkanı yanıyor. Kamyonu yanıyor, arabası yanıyor veya çoluğu çocuğu kaçırılıyor, kurşunlanıyor. Evine kurşun asılıyor.
2: Merhum Mehmet Bucak'a yöneltilmiş olan hadise çok manidar bir hadiseydi. Çünkü Mehmet Bucak orada nüfuzlu bir arkadaştı. Ona bu hadise yöneltilebiliyorsa ve devletin yanındaydı, yöneltilebiliyorsa bu devlete karşıdır.
1: 500'ü bulmayan bir grup maalesef devleti teslim almış vaziyette orada. Hatta en yetkili durumda olan bir örf idare komutanı dahi bana Ankara'dan özel izin istedim. O nedenle biz bir yerden bir yere intikal edene kadar bunlar iki şehir öbür tarafa gidiyorlar.
0: Hilvan'daki bu olay muhalefeti harekete geçirdi. Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı Korutürk'e Güneydoğu'daki gelişmeler konusunda bir mektup yazdı. Hükümetin ve sıkı yönetim ilanının teröre karşı etkisiz kaldığını vurguladı. Askeri de üstü kapalı eleştirmişti. Ancak Başbakan Ecevit böyle bir şey yok diyerek olayı geçiştirdi. Demirel 22 Ağustos'ta söylemini daha da sertleştirdi. Bu kez Güneydoğu'da devletin yerini APO'cuların aldığını açıkladı. Bu sözler karargahı yine rahatsız etti. Hilvan olayının hemen ardından 6 ilde daha sıkı yönetim ilan edildi. Genelkurmay'ın talebi üzerine Kor General Mehmet Kral yıllarca konuşulacak bir rapor hazırladı. İşte o raporda Doğu ve Güneydoğu'nun Türkiye'den kopmak üzere olduğu uyarısı yapılıyordu. 30 Haziran 1979'da bu kez MHP Genel Merkezi hedef oldu. Ankara'da polis üniformalı kişiler MHP binasına silahlı ve bombalı saldırı düzenledi. Henüz 20 yaşındaki iki genç yaşamını yitirdi. Tam 12 kişi de yaralandı. Darbenin ayak sesleri duyulmaya başlamıştı. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren Ağustos'ta muhtıra gibi bir açıklama yaptı.
3: Bu satılmış zavallılar bir avuç azınlıktır ve siz onların hepsini bir anda yok edebilecek güçtesiniz. Asil sessizliğinizi ve sabrınızı güçlerinin kanıtıymış gibi göstermek isteyenler nasıl yanıldıklarını bir zaman gelecek acı bir şekilde göreceklerdir.
0: 14 Ekim 1979'daki seçimlerden önce de harekete geçildi. Evren, ikinci başkan Ali Haydar Saltık'tan bazı kurmay subaylarla birlikte ülkedeki durumla ilgili bir rapor hazırlamasını istedi. Bu darbe için ön hazırlıktı. Çalışma çok gizli yürütülecekti. 12 Eylül hazırlıkları işte bu emirle tam bir yıl önce başladı.

0: ilk üst zamanında bizi böylesine günün erken saatinde coşkunca karşıladığınız için size teşekkürlerimi sunuyorum.
1: Bugün avuç benzin eylemini bahane olarak kullanıp işte görüyorsunuz Türkiye komünizm terör bahanesiyle, gerekçesiyle Türkiye'de faşizme seni yatırmamak istediler. Oysa Türkiye'de faşizme karşı olduğu gibi komünizme karşı da en büyük engel Türk halkının özgürlüğü ve demokrasiye bağlıdır.
2: Benim ümanlı İstanbullu kardeşlerimle beraber bugün memleket hangi haldedir? Memleketimizin umumi durumunu huzurlarınızda bu tarihi günde dertleşmek istiyoruz.
3: Türkiye sonbaharda yine sandığa gitti. Ve o seçimde ekonomik krizin tek sorumlusu görülen CHP'nin oyu %41'den 29'a düştü. Ecevitli yıllar bitmişti artık. Süleyman Demirel'in Adalet Partisi ise %47 civarında oy aldı. Böylece başbakanlık koltuğuna 6. kez Demirel oturdu.
4: ...24 ilde senato kısmı seçimi... ...5 ilde de milletvekili ara seçimi vardı. Bu biz 5 ilde... ...ki mesela Edirne onlardan biridir... ...Edirne'de Cumhuriyet Halk Partisi bizden 20 bin oy ilerideydi... ...biz o 20 bin oyu kapattık... ...15 bin oy ileri geçtik. 5 ilin 5'inde de biz seçimi kazandık. Afyonkarahisarı'nda ve Şanlıurfa'da... ...birisinde haşhaş kavgası... ...birisinde de toprak kavgası vardı... Yani o gün hükümet haşhaş, kendisini haşhaş Fatih'i falan sayıyordu. Hepsini biz açtık geldik.
5: Her şeyi bir günde halledeceğimizi hiçbir zaman söylemedim. Ama Türkiye bütün bu meselelerin içinden çıkacaktır, çıkmalıdır da. Bize milletimiz güvenmiştir. Bu güven devam ettiği sürece bu meselelerin altından kalkabilecek gücü daima buluruz. Biraz sabır ve biraz güven gerekecektir, itimat gerekecektir.
3: ...12 Kasım 1979'da Demirel azınlık hükümetini kurdu. Güven oyu bile almadan Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı. Komutanlar toplantıda vur emriyle ilgili koruyucu bir yasal düzenleme yapılmasını, sıkı yönetim mahkemelerinin yetkilerinin arttırılmasını ve karakolların kışla olarak kullanılmasını istedi. Başbakan Demirel bunlara karşı çıkamadı. Kenan Evren 27 Aralık'ta bu kez komuta kademesiyle Cumhurbaşkanı Korutürk'e giderek bir uyarı mektubu bıraktı. Mektupta terör ve anarşiye karşı partilerin bir araya gelerek bir çözüm bulunması isteniyor. Tüm anayasal kurumları ve siyasi partileri bir kere daha uyarıyoruz denilmişti mektupta.
6: Düşündüm dedi. Önümüzde bir yılbaşı vardı. Bütün dünya yılbaşına hazırlanıyor dedi. Şimdi bu mektubu versek büyük bir olay olacak. Herkesin yılbaşını rahat rahat da kutlayamayacak. Acaba dedi bunu yılbaşından sonra versek bir şey olur mu? Ne olacak efendim? Hiçbir mahsur yok dedim. Böyle rastladı da onun için verdik. Siz ne zaman tensip ediyorsanız o da zaman verirsiniz dedim.
7: Merhaba arkadaşlar.
8: Nasılsınız?
3: Korutürk yeni yıla girerken moralleri bozmamak için mektubu tam 6 gün sakladı.
9: İşte ordu bildiğiniz şekilde bir uyarı mektubu verdi. Bu uyarı mektubu saklı tutmak bilmem. Hayır, bu uyarı mektubunu bütün siyasi partilere bildirmek. Durum bu merkezdedir. Memleket demokratik bir şekilde idare edilmek için siyasi sistemi yaşatmak sinirlerinizdi buna. Muktedir olamadığımız bütün siyasi dalları muktedir olamadığımız meydana çıktıktan sonra en nihayet ordunun müdahalesi zaruret haline alacaktır diyerekten.
8: yasa dışı solun silahlı militanları Türkiye'de devlete karşı bir genel ayaklanma girişimini başlatmıştı. Bazı gecekondu bölgeleri sokak çatışmalarına sahne oluyordu. Çivi İpek fabrikası tahrip edilmiş ve bir savaş mevsi haline getirilmişti.
3: Ülke 1980'e yeni bir sokak olayıyla girdi. İzmir'de Tarış fabrikalarında başlayan işçi eylemleri sokağa taştı. Olaylarda 3 polis şehit oldu. Bir sivil de yaşamını yitirdi. Sokaklarda çatışmalar, suikastler sürerken ülkedeki yokluk ve yoksulluk daha da büyüdü. Türkiye serbest piyasa ekonomisine geçti o dönem.
5: Sadece bugünün ihtiyaçlarını değil, önümüzdeki 5-6 yılın ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde bugün de alınacak tedbirler üzerinde uzun zamandır çalışıyoruz.
3: Başbakan Süleyman Demirel ekonomiyi yeniden ayağa kaldırmanın yollarını arıyordu. Sanıyorum ki yıllardır tanıdığı Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı Turgut Özal'ı ekonominin başına getirdi.
10: Türkiye, Türk milleti çok daha zor şartlar altında, çok daha zor durumlarda, bundan daha karanlık tablolardan çıkmasını bilmiştir. Ama şunu unutmamak lazım. Biz bu çıkış yolunu bulurken muhakkak ciddi tedbirler almak ve bunu sabırla, disiplinle uygulamamız lazım.
3: Ekonomi dahisi Özal artık Türkiye yani için umuttu.
10: Söylenmesine hiç lüzum yok.
11: Bana geldi dedi ki yani ben size yardımcı olabilir miyim? Tabii. Ben de adam arıyorum. Planlama dairesinin başına adam arıyorum. Müsteşarlığa adam arıyorum. Hükümet yeni kurmuşum. Ve yapılacak işler de şunlardır. Benim 100 günüm var. 100 gün benim mi icadımdır? Bu 100 gün zarfında Türkiye yokluktan kurtulacak. Yani sokaklarda bu hissedilecek. Akaryakıt yok diye bir şey orta yerden kalkacak. İşte bu. Bunda bana yardımcı olacaksın.
12: Bu tedbirleri alma ihtiyacı var mı yok mu? Yok diyen beri geldi. Hayır, bu tedbirleri almasaydınız, başka tedbirleri alsaydınız diyen beri gelsin. Efendim, bu tedbirler en kötülerdir. İyilerini söyle. İyilerini madem biliyordun da, biliyorsan şayet, niçin almadın bu zamana kadar, geçen 22 ay zarfında?
3: 24 Ocak kararlarıyla dev bir adım atıldı. İhracatın önü açılırken devletin ekonomideki payını küçülten önlemler alındı. Döviz alım satımı serbest bırakıldı. %32.7 devalüasyon yapılarak günlük kur ilanı uygulamasına geçildi. Gübre, enerji ve ulaştırma dışında sübvansiyonlar kaldırıldı. Yabancı sermaye ve yatırımları teşvik edildi. Türkiye ekonomisi için devrim gibi kararlar Özal sayesinde bir bir hayata geçti. Bu kararlar sayesinde enflasyon geriledi, üretim yeniden yapılmaya başlandı. Yağ, tüp, benzin kuyrukları da bitti. Ekonomide düzelmeler yaşansa da milli iradeyi yerle yeksan edecek darbe adım adım geliyordu. Kanlı planın da sonuna gelinmişti. Türkiye telafisi zor, izahı güç bir askeri darbeye doğru gidiyordu. 1980'in başında doğuda kış tatbikatı yapıldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, bu işi bize bıraksınlar, bir ayda çözeriz açıklamasını yaptı. O dönem ordunun üst kademesi artık müdahale ederiz tehdidini açıkça dile getirmeye başlamıştı. Şiddet olaylarının zirve yaptığı bir yıldı 1980. Asker ve polise yönelik saldırılar arttı. Siyasi suikastlere ise yenileri eklendi. MHP'li eski bakan Gün Sazak bu kez hedefti. İkinci Milliyetçi Cephe Hükümeti'nde Gümrük Bakanlığı yapmış, rüşvet, adam kayırma ve kaçakçılığa karşı amansız bir mücadele vermişti. Sınır kapıları onun bakanlığı döneminde yeniden devlet kontrolüne geçti. Bu başarısıyla muhalefetin bile takdirini kazanmıştı. Sazak'ın sağ-sol ayrımı yapmadan dürüst ve ehil kadrolarla yürüttüğü kararlı mücadele gerçek bir liyakat öyküsüydü. Ve suikast için 27 Mayıs'ta harekete geçildi. Eskişehir'de eşiyle gittiği bir ziyaretten döndüğü gün evinin önünde çapraz ateşe alınarak öldürüldü. Saldırıyı Devsol üstlenirken katillerin ise yurt dışına kaçırıldığı ortaya çıktı. O dönem tarihte eşine az rastlanır provokasyonlara imza atıldı. Gün Sazağ'ın suikastinin ardından Çorum katliamı için geri sayım başlamıştı. Katillerin Çorum'da arandığı dedikodusu yayılınca provokatörler harekete geçti. 28 Mayıs'ta Çorum'un en işlek caddelerinde kana kan, intikam sloganlarıyla yürüyüş başladı. Eyleme şehir dışından da katılım vardı. Ve o yürüyüş sırasında provokasyonun fitili ateşlendi. Toplanan kalabalık Alevilere ait iş yerlerine saldırdı. Olayların ilk dalgasında 4 kişi hayatını kaybetti. Kaos ve kargaşa büyüdü. Olaylar kontrolden çıktı. Alaaddin Camii'nin yakıldığı yalanıyla yine halk galeyana getirildi. Çorumlular sokağa döküldü. Daha önce Maraş ve Malatya'da olduğu gibi şehir sularına zehir atıldığı söylendi. Karanlık eller amacına ulaşmış, çatışmalar başlamıştı artık. 5 Temmuz'a kadar süren olaylarda 57 kişi yaşamını yitirdi. 200'den fazla kişi yaralandı ve 300'e yakın ev tahrip edildi. Çorum provokasyonunun ardından suikastler de sürdü. Hedefte bu kez MHP Gazi Osman Paşa ilçe başkanı Ali Rıza Altınok vardı. Eşi ve 16 yaşındaki kızı Nilgün'le kurşuna dizildi. ...24 Haziran 1980'deki bu suikastten sadece 21 gün sonra bu kez CHP milletvekili Abdurrahman Köksaloğlu İstanbul Şişli'deki iş yerinde öldü.
13: Sağdaki bir parti olsun, soldaki bir parti olsun, büyük oy çoğunluğuyla iktidara gelse bile tek başına o cepheleşmeyi ortadan kaldıramazdı. Ancak iki büyük parti, sağın ve solun iki büyük partisi bir araya geldikleri, hükümet sorumluluğunu üstlendikleri takdirde o yaraları kapatabilirlerdi. Öğretmenler bölünmüştü, polisler bölünmüştü. Bir ölçüde orduda alt kademelerde de olsa bölünmeler başlamıştı.
3: Ülkede oluk oluk kan akıyordu. 19 Temmuz'da eski başbakanlardan Nihat Erim'e pusu kuruldu. Erim, İstanbul'daki evinin yakınında Devsol militanları tarafından düzenlenen saldırıda yaşamını yitirdi.
14: Bu cinayeti işleyenlerin peşine devletin güvenlik kuvvetleri düşmüş. En sonunda acımasızca, hunharca kan dökmeye devam eden bu şebekelerin bütün unsurları kanunun pençesinden kendilerini kurtaramayacaklardır.
3: Bir gün sonra ise bu kez DİSK Başkanı Kemal Türkler hedefti. Türkler İstanbul Merter'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

0: Ordunun istediği sıkı yönetim yurdun büyük bölümünü kapsıyordu. Ancak ne terör ne de anarşi ve suikastler engellenebildi. Siyasiler artık bunu yüksek sesle dile getirmeye başladı. Başbakan Süleyman Demirel'in o dönem terör neden engellenemiyor çıkışları arttı. Evren'le son görüşmesinde yine konuyu gündeme getirdi. Ancak herhangi bir cevap alamadı. Sıkı yönetim komutanının değiştirilmesi önerisi de reddedildi.
1: Dışişleri Bakanlığı Köşkü, Çankaya'daki, orada kendisiyle görüştük. Fakat başka meselelerden konuşuyoruz. Cumhurbaşkanlığı meselesine bir türlü gelinmiyor. Anarşiden, terörden, bazı sıkı yönetim komutanlarının değiştirilmesinden falan. Sonunda ben dedim ki efendim bu Cumhurbaşkanlığı seçimi ne olacak? Evet dedi, onun da zamanı geldi dedi. Yarın dedi, Tito'nun cenaze merasimi için Yugoslavya'ya gideceğiz. Sayın Ecevit de benimle beraber olacak, onu orada konuşuruz dedi. Tuhafıma gitti. Yani Türkiye'de konuşulamıyor da Yugoslavya'da bu mesele konuşulacak. Döndükten sonra ikinci başkana dedim ki bu iş şimdi halledileceği yok. Müdahale için bütün emirleri hazırlayın. Bütün emirleri hazırlayın. Ben Brüksel'e gideceğim. Brüksel dönüşünde bu meseleyi konuşuruz. Hatta radyoya verilecek tebliğler vesaire her şey hazırlansın.
0: Toplantı sonrası

0: Kurmaya geçen Evren sinirlenmişti. Orgeneral Haydar Saltık'ı çağırarak müdahalenin yapılacağı bayrak harekatı planında son hazırlıkların yapılmasını istedi.
1: Haydar Paşa'ya dedim ki, Haydar Paşa, müdahale için efendim gerekli hazırlıkları yapın. Radyoda okunacak bildiriler her şey hazır olsun. Bu işi artık bitirelim.
0: Komutanlar 26 Ağustos'ta yeniden toplanıp planı son kez gözden geçirdi.
2: Sıkıntım komutan arkadaşlarla beraber odasına gittik. Genelkurmay Başkanı'nın. Herkes tamamlandıktan sonra kapıyı kapattılar. Kimse içeri gelmesin dedi. Ve o zaman arkadaşlar dedi, biz dedi kuvvet komutanlarıyla beraber müdahaleye karar verdik dedi. Şimdi dedi sizin fikirlerinizi soruyorum dedi. Askerlikte bir komutan karar verdikten sonra aslar fikir beyan etmez.
0: Esrarengiz olayın sonu yoktu o dönem. 6 Eylül'de Milli Selamet Partisi İsrail'in Kudüs işgalini protesto etmek amacıyla Konya'da bir etkinlik düzenledi. Ancak provokatörler buraya da sızmıştı. İstiklal Marşı okunurken toplu halde ayağa kalkmayanlar oldu. Atılan sloganlarsa orduyu rahatsız etti. Bu olay junta tarafından not edildi. Darbe sonrası çıkarılan kılık kıyafet yönetmeliğine işte bu olay gerekçe yapılacaktı. Ve kanlı planda son adım atıldı. 11 Eylül'de Ankara'nın çeşitli bölgelerinde bombalı pankartlar ard arda patladı. Başkent savaş alanına döndü. Ancak olaylarla ilgili tek bir kişi bile yakalanamamıştı. Millet umutsuz, gelecekten kaygılıydı. Acılar gün geçtikçe katlanıyordu. Kenan Evren'in darbe için beklediği şartlar tam olarak oluşmuştu artık. Junta 12 Eylül'de harekete geçti. Sabah saat 4'te tankların namlusu bir kez daha demokrasiye çevrildi. Junta anarşi ve terörü gerekçe göstermiş, demokrasiyi askıya almıştı.
3: Silahlı kuvvetler, aziz Türk milletinin hakkı olan refah ve mutluluğu, vatan ve milletin bütünlüğü ve gittikçe etkisi azaltılmaya çalışılan Atatürk ilkelerine yeniden güç ve işlerlik kazandırmak, kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmıştır.
0: Senelerce her kapıyı açmak için kullanılan iltica tehdidi de unutulmamıştı. 27 Mayıs Cuntası'nın 4 Ocak 1961'de çıkardığı İç Hizmet Kanunu'nun 35. maddesi de darbeye hukuki gerekçe yapıldı.
4: Aziz Türk milleti, işte bu ortam içinde Türk Silahlı Kuvvetleri, İç Hizmet Kanunu'nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve koruma görevini, Yüce Türk milleti adına emir ve komuta zinciri içinde ve emirle yerine getirme kararını almış ve ülke yönetimine bütünüyle el koymuştur.
3: İşlemeyen demokrasiyi, bozulmuş demokrasiyi tekrar demokrasinin diğer kaideleriyle birlikte getirmek için bu harekatı yapmak zorunda kaldı.
0: Türkiye sonu görünmeyen karanlık bir tüneldeydi artık. Süleyman Demirel'in başbakanı olduğu hükümet görevden alındı. Meclis lağvedildi. Partiler kapatıldı.
5: Radyo ve televizyon haberlerinde de duyduğunuz gibi ülkemizde mevcut tüm siyasi partiler bugünden geçerli olarak feshedilmişlerdir.
6: Eşime söyledi, böyle bir durum var. Sen burada kal, çünkü bu çeşit hareketlerde sonra ne olacak belli olmuyor. Kesinlikle kalmam dedi. Kalmazsın, hadi toparlan gidelim.
7: Gelen subaylar çok kibar, naziktiler. İşte biraz giyecek aldık, kitap, kalem aldık. Gittik şeyde Etimesgut Askeri Havaalanı'nda bizi bir nakliye uçağına bindirdiler. Sayın Demirel ve eşi ve Rahşan'la ben.

0: parlamenter demokratik sisteme döndükten sonra da Türkiye'nin kaderi memleketi bu hale getirenlere tekrar teslim edilmeyecek.
1: Kara, hava, deniz kuvvetleri komutanları, jandarma genel komutanı, başbakan.
2: Cuntanın başındaki Kenan Evren, emekli Oramiral Bülent Ulusu'yu başbakan olarak atadı. Başbakan yardımcısı, sivil, ekonomiden anlayan bir bürokrat olmalıydı. Bu da düşünülmüştü. Darbeden 8 ay önce, 24 Ocak 1980 kararlarıyla ekonomiyi rahatlatan Turgut Özal, ekonominin başına geçirildi.
3: Şimdi bizim başladığımız şeyi devam ettiriyorsunuz. Bu ekonomik olayı devam ettiriyorsunuz. Bu çok iyi. Başka çıkar yolu yoktur. Doğrusu odur. Bunu devam ettirirken de Sayın Özal'a sahip çıkın diye Kenan Evren haber gönderdim.
4: 10 yıllık bir dönemde muasır medeniyet seviyesine aradaki farkı kapatarak yaklaşmak ilk bakışta çok zor bir hedef olarak görülebilir. Ama inanıyorum ki doğru ve gerçekçi politikalar uygulandığı ve milletimizin teşebbüs gücü tam manasıyla ortaya çıkartıldığı, zeka, kabiliyet ve çalışkanlığı seferber edildiği takdirde bu hedefe varılması zor olmayacaktır.
2: ...12 Eylül sabahı garip bir şekilde silahlar sustu, suikastler kesildi.
5: 12 Eylül olmadan evvel bir hava meydana getirildi. Kaos, ölümler, birbiriyle çatışan toplum, tesanüt olmayan, birlik olmayan bir yapı ve bir müdahale hazırlanmış oldu. Bu müdahalenin hazırlığı için bir saniye önceden hazırlık yapıldı. Zira 12 Eylül sabahı hemen adreslerden kişiler toplandı. Siyasiler, sosyal ağırlığı olan kişiler, parti yöneticileri. Süleyman Demirel'in güzel bir sözü var. 11 Eylül'de akan kan 12 Eylül'de neden birden durdu diye. Zira 12 Eylül'den önce Ankara'da 6 ayrı yerde bombalar patladı. Genelkurmay'ın duvar düğünde, Çankaya'da, köşkte, çökürün bahçesinde, çeşitli yerlerinde. Güzel bir sözdü. Bir hazırlık yapıldı. Türkiye'deki gelişme durdurulsun istendi.
6: Anarşi ve terör olayları azaldı. Çocuklarımızı gönül rahatlığıyla okula gönderebileceğiz. Bu arada enflasyon hızı düştü. Yani ülkemize bir huzur geldi.
7: 12 Eylül öncesi okulumuza gidemezsek, 12 Eylül sonrası huzur içinde gidiyoruz. Bir kardeşlik ortamı var. Rahatlıkla derslerimizi çalışacağız ve başarımız çok yüksek.
8: Akşamları daha önce ben 5'te 5.30'da kapatıp evime ulaşmak arzusunda oluyordum ama şimdi rahatım.
9: Şimdi durum çok iyi. Gerçi bizim ticari şeyimiz az biraz düştü ama bunun ehemmiyeti yok. Yalnız huzur içindeyiz.
10: Bir zamanlar ilim irfan yuvası olan, ülkemize yüzlerce, belki binlerce aydın yetiştiren bu yaşlı taş bina, ne acıdır ki bugün başka bir amaç için gençlerin hizmetinde. Sabahın ilk ışıklarıyla havalandırma denilen sahaya çıkan tutuklular, ilk voltalarını atarak yoklama için hazırlanırlar.
11: Sala! Dön! Ugradım! Marş!
2: Darbe, milletin üzerinden silindir gibi geçti.
12: Zeki Dokunak Bol, burada. Rıdrak Kıvanç, burada.
2: 650 bin kişi gözaltına alındı. 1 milyon 683 bin kişi fişlendi. Sadece kamudan 30 bin kişi atıldı. 14 bin kişi de vatandaşlıktan çıkarıldı. Gazeteler tam 300 gün yayın yapamadı. 31

0: Gazeteci de cezaevine girdi. Devlet güvenlik mahkemelerinde açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 bin kişi için idam cezası istendi. 517'sine idam cezası verildi.
1: Bir sağdan bir soldan diye bir kafayla yola çıkılan, karıştıralım barıştıralım diye garip garip felsefelerin ortaya atıldığı, insanların apolitize edildiği, 80'den sonra gençliğin politikadan kasıtlı olarak uzaklaştırıldığı, dolayısıyla ideolojiler hep olacak. O gün sağ soldu, soğuk savaş devam ediyordu. Bugün başka bir şey. Hatırlayın, 90'larda Türkiye'de başörtüsüyle üniversiteye girdiğin zaman koldan tutulup dışarı atılan dönemler yaşanıyor. Artık bunları aşmak gerektiğini inanıyorum. Sen, ben, karşı mahalle, o mahalle, bu mahalle işlerinin bitmesi gerektiğine inanıyorum. Çünkü tekrar söylüyorum, herkes aynı gemide. Bu gemiyi ne kadar güzel bir harmoni içinde götürürsen, o geminin içindeki herkes kazanır. Ne kadar o gemiyi ayrıştırırsan, birlikte batarız.
2: Dedi ki, sağcı solcu yok. Mümkünse bir sağcı bir solcu, iki sağcı iki solcu, neyse kaç tane çıkmışsa ikisini beraber yapalım. Sonra demesinler ki bize, bu gelen yönetim efendim sağ tutuyor, solu tutuyor gibi töhmet altında kalmayalım. Onun için böyle bir iki tane birden gelmişse bir ondan bir ondan yapmak suretiyle infazını onaylıyorduk.
0: Kenan Evren'in idamlara ilişkin bu sözleri hafızalara kazındı. İdamlar aynen dediği gibi yapıldı. Bir sağdan bir soldan denilerek kalemler kırıldı. İlk idam edilenlerse Necdet Adalı'yla Mustafa Pehlivanoğlu'ydu.
3: Necdet Adalı daha 19 yaşında bir lise öğrencisiyken cinayet işlediği iddiasıyla 1977 yılında tutuklandı. Kendisini yargılayan mahkeme reisi Necdet Adalı'nın masum olduğunu iddia etti. Karara şerh koydu. Ancak fayda etmedi. Şair Nevzat Çelik'in Necdet Adalı için yazdığı o ünlü şiir aslında bu zamansız ölümü en güzel şekilde resmediyor. Beni burada arama anne. Kapıda adımı sorma. Saçlarına yıldız düşmüş, koparma anne. Ağlama. Kaç zamandır yüzüm tıraşlı, gözlerim şafak bekledim. Uzarken ellerim, kulağım kirişte. Ölümü özledim anne. Yaşamak isterken delice. Evet değerli arkadaşlarım, Necdet Adalı 12 Eylül Cuntası'nın idam ettiği ilk gençti. 12 Eylülcüler kendi ifadeleriyle asılan bir solcuyla denge kurmak için bir de sağcı idam etmek istediler. Necdet Adalı'dan sadece birkaç saat sonra yine 22 yaşında bir genç Mustafa Pehlivanoğlu dar ağacına yürüdü. Ailesi infazdan 3 gün sonra çocuklarını ziyarete geldiklerinde idam edildiğini öğrendiler. Mustafa'dan geriye şu satırlar kaldı değerli arkadaşlarım. O da gerçekten çok anlamlı satırlar. Sevgili anneciğim ve babacığım, sizler beni bu yaşa kadar büyüttünüz ve yetiştirdiniz. Benim sizlere karşı işlemiş olduğum hataları ve suçlarımı affedin. Hakkınızı helal edin. Ben sizlerin bir evladınız olarak bugüne kadar Cenab-ı Hakk'ın ve onun Resulü'nün yüce peygamberimizin yolundan ayrılmadım. Alın yazımız böyle yazılmış. Kader neyse onu çekeceğiz. Ben de kardeşim Haydar gibi bir an önce Allah'ın huzuruna çıkacağım. Eğer benim günahım varsa Cenab-ı Allah'ın huzurunda çekmeye hazırım.

Yok bir yanlışlık sonucu ölümüme karar verenler, idam edenler Allah'tan bulsunlar. Anne, sizlerle helalleşmek isterdim. Fakat olmadı. Hakkım varsa hepinize helal olsun. Siz de helal edin. Son olarak abime, yengeme, Şeyh Bedrettin'i, Örtücü'yü.

0: Ama bunların yaptığını, Kenan Evren'in yaptığını hiçbir ihtilal yapmadı. Şu çocuğumun bu oraya girdiğinde 18 yaşındaydı. Anladın mı? 20 yaşında idam etti. Bir suçu yok.
1: Allah'a sağdı bunlar. Cenab-ı Allah'a sağdı. Allah benden daha iyisini bilir. Allah benim gibi çırpındırsın onları da başka bir şey çıkmaz.
2: Saçlarına yıldız düşmüş. Koparma anne ağlama.
3: Bir başka isim Erdal Eren.
4: Erdal Eren, TDKP üyesi. Sinan Suner'in öldürülmesini protesto etmek için düzenlenen gösteriye katıldı. Göstericilerle çıkan arbedede gözaltına alındı. Er Zekeriya Önge'yi öldürmek iddiasıyla tutuklandı. 19 Mart 1980'de idama mahkum edildi.
5: 17 yaşındaydı Erdal Eren. Yargılanması da 17 gün sürdü. Yaşı büyütülerek 19 Mart 1980'de idam cezası verildi.
6: İnsanlık yok zaten onlarda. İnsan olsalar yaparlar mıydı onu çocuğum? Mahvettiler bizi.
3: Daha 17 yaşındayken tutuklandı. 13 Aralık 1980'de Ankara Merkez Cezaevinde 18 yaşından küçük olmasına rağmen idam edildi.

0: Resmi kayıtlara göre tam 171 kişi işkenceyle öldürüldü. Bir de kayıtlara geçmeyenler vardı. İşte akıl almaz işkencelerin yapıldığı yerlerden biri de Diyarbakır cezaeviydi. Burada işkence gören 34 kişi öldü. Yüzlercesi de sakat kaldı.
1: İşkencelerin başta yolumuz yoktur. Onun için işkence yapmak zorundayız. Davul içinden sayın savcıları burada işkencelerden savunmaktadır.
0: Diyarbakır cezaevinde işkence gören çok sayıda mahkum normal hayata bir daha dönemedi. Cezaevinden çıkanların çoğunluğu PKK'ya katıldı. Seneler önce Anadolu topraklarına ekilen ihanet sarmaşığına darbeyle can suyu verilmişti. Mamak cezaevinde de insanlık dışı işkenceler vardı. İşte orada işkence görenlerden biri de 12 Eylül öncesi Ülkücü Gençlik Hareketi'nin lideri Muhsin Yazıcıoğlu'ydu.
2: Bütün arkadaşlarımıza orada akıl almaz işkenceler yapıldı. Çarmıha gerildiler, cereyana verildiler, palakaya vuruldular, soğuk... Başlarından soğuk su dökülerek o kış vakti soğukta bırakıldılar. Önce soğuk su döküp sonra joplandılar. Yani acıyı daha da artırdığı için. Bunlar hepsi hepimize yapıldı.
3: İçeridekileri görmek için çoluk çocuk, kadın erkek, genç ihtiyar, herkes ziyaret günü doldurur tutuk evinin kapısını, bahçesini, görüş odasını. Hediyeler verilir, özlemler dile getirilir, selamlar nakledilir ve nihayet pişmanlıklar bildirilir.
4: Und im Hintergrund hatte die CIA einen Mann, das ist Paul Henze und war der Chefarchitekt des Staatsreichs vom 12. September 1918. Das heißt,

0: Die CIA ist der amerikanische Auslandsgeheimdienst. Die hat in verschiedenen Ländern Regierungen gestürzt, zum Beispiel 1953 im Iran, 1954 in Guatemala, 1973 in Chile.
1: 1980 darbesinin en akıl operasyonu bir NATO darbesi olması. 27 Mayıs, 12 Mart ardından işte 80 darbesi, sonra devam eden 27 Nisan arkadan devam ediyor, 28 Şubat ve 15 Temmuz'a kadar hepsinin arkasındaki akıl, fikir doğrudan doğruya dünyanın kilit noktasındaki Türkiye'nin kontrolünü elinde tutmak arzusunda olan NATO'nun hep planladığı CIA istihbarat ve İngiliz istihbarat örgütlerinin devrede olduğu bir olaydır.
2: Darbe Amerika Birleşik Devletleri'nde sevinçle karşılandı. Bekledikleri hamle nihayet yapılmıştı. CIA ajanları hemen Türkiye masası istasyon şefi Paul Hanze'yi arayıp "bizim çocuklar başardı" diyerek darbe haberini verdi.
3: Ulusal Güvenlik Konseyi'nden bir meslek memurunun beni aradığını hatırlıyorum. Ankara'daki çocuklar yaptılar gibi bir şey söyledi. Ertesi gün Washington'a bir rahatlama havası hakimdi.
0: Ama der ist gerade kurz vor dem Sturz von Ankara verlassen. Also die CIA hat in jedem Land in der Hauptstadt ein Büro, das ist in der amerikanischen Botschaft drin und der CIA-Mitarbeiter ist da nicht angeschrieben mit Experte für Putsch, sondern der ist dann, ja, der ist verdeckt, oder? Attaché für kulturelle Angelegenheiten oder so.
4: Darbeler und ich desteklidir. Devletlerin dostlukları yoktur, menfaatleri vardır. Diğer devlet gelişiyorsa menfaati haleldar olanlar, bundan zarar görenler onun önünü kesmek isterler. Türkiye'de bu yüzden hep darbelere maruz kalmıştır.
5: Hiçbir darbeci Batı'ya karşı bir darbe yaptığı iddiasında bulunaraktan Türkiye'de darbe yapmamış, NATO'ya, SENTO'ya, ona buna bağlılıklarını ifade eden cümleler kullanmışlardır.
6: 12 Eylül'den sonra yaptığım temaslarda anladım ki Amerika'sı, İngiltere'si, Fransa'sı, bizim dostlarımız, müttefiklerimiz böyle bir şey beklemişler. Nereden biliyorum? Bana bunu General Haig söyledi. 12 Eylül'den sonra geldi, Dışişleri Bakanı olarak geldi bana. Dedi ki, Sayın Evren dedi, geç bile kaldınız dedi.
4: Amerika Dışişleri Bakanlarından Kissinger vardır. Henry Kissinger, Yahudi asalıdır. Dış politikada mahir, ismi bilinen bir insandır. Onun bir sözü var. Der ki, Amerika büyük devlettir. İçindeki hainleri bulur ve öldürür. Dışarıdaki hainleri bulur ve kullanır. Maalesef aldatılmışımız yoktur. Ama hainimiz de ne yazık ki vardır, az da olsa. Çünkü kendi vatanında, kendi insanına süngü çeviren, silah çeviren insana hain demeyeceksiniz, den edeceksiniz.
5: Tabii 12 Eylül'ün yaşandığı döneme baktığımızda Soğuk Savaş'ın ortaya koymuş olduğu bir gerçeklik var. Onlardan bir tanesi 1979 yılında İran'da gerçekleşen devrim ve Hümeyni'nin iş başına gelmesi ve Hümeyni'nin Batı'ya yönelik uygulayabileceği siyaset. İkincisi de Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı yine 1979 yılında bir Babrakarmal daveti üzerine işgale girişmesi. Batı'yı hiç kuşkusuz Türkiye'nin de sol hareketler çerçevesinde üçüncü halka olarak eklenmesiyle ilgili bir tereddüte düşürmüştü. Bunun üzerine Türkiye'deki sokak hareketleri derin yapılar tarafından çok önemli oranda tahkim edildi ve insanlar artık asker gelsin, terör, anarşi ve her gün sokaklarda devam eden kargaşa sona ersin diye her darbeden önce ortaya koyulan senaryo bir kez daha ortaya koyuldu.
7: 12 Eylül'den önce Türkiye savunma anlamında kritik bir vaziyetteydi. Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a müdahalesi ve İran'da Şah rejiminin devrilmesinden sonra Türkiye'ye istikrarı getiren bu hareket bizi oldukça rahatlattı.
0: Präsident Carter trägt politisch die Verantwortung für diesen Putsch. Das müssen Sie sehen. Er war nämlich bis zum 20. Januar 1980 Präsident. Und erklärte später in seinen Memoiren, die Türkei befand sich vor der Bewegung, und er nennt es jetzt einfach Bewegung. Und das ist

0: Natürlich, mit den Worten kann man alles verdrehen.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin darbe sonrası Türkiye'ye ekonomik ve askeri yardımları arttı. İki ülke ilişkileri tarihte olmadığı kadar iyileşti. Washington'ın tüm istekleri de o dönem gerçekleşti. Yunanistan'ı NATO'ya geri almak istiyorlardı. Tüm baskılarına rağmen 1980 öncesi hükümetlere bunu kabul ettirememişlerdi.
2: Bütün Amerika'daki kongre Doğu Güvenlik Stratejisi'nden bahsediyor. Nedir bu? İçinde Türkiye'nin ve Yunanistan'ın NATO üyesi olarak bulunduğu bir güvenlik hattının Rusya'ya karşı geri itme politikası. Uzun hikaye, çok detaya girmeyeceğim. O sırada Yunanistan NATO'da mı? Hayır, değil. Ecevit geliyor veto ediyor, Demirel geliyor veto ediyor. Ecevit geliyor veto ediyor, Demirel geliyor veto ediyor. Yani gerçekten veto edilen bir dönem var. Türkiye'de 12 Eylül oluyor. Darbenin ertesinde alınan ilk karar Yunanistan'a karşı veto kaldırıldı.
1: Darbe sonrasıysa hemen harekete geçilerek junta hükümetinin vetoyu kaldırmasıyla Yunanistan NATO'ya geri döndü. Bu Washington için Sovyetlere karşı kritik bir zaferdi.
3: 1979 yılında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal etti. Bu çok önemli bir olaydı. Afganistan o günlerden bugünlere hep sürünüyor, paramparça. Aynı dönemde 79'da Humini rejimi İran'da göreve gelmişti. Bir üzücü olay daha vardı. Kıbrıs Harekatı'nda, Barış Harekatı'ndan sonra Yunanistan NATO'dan çıkmıştı. NATO'nun güney kanadında Yunanlıları çok tutan NATO'nun kanatları Yunanistan'ı geriye döndürmeye çalışıyordu. Ve çok ilginçtir, 80 darbesi yapıldıktan 34 gün sonra Milli Güvenlik Konseyi, Kenan Evren Cuntası'nın aldığı karar ne olmuştur biliyor musunuz? Yunanistan'ın NATO'ya dönme kararı. NATO'yu döndürerek onu güney kanadında düşündüklerini gerçekleştirmişlerdi.
4: Yunanistan'ın NATO'dan çıktıktan sonra tekrardan askeri yönetim döneminde NATO'ya girişi ise darbelerin millet iradesine yönelik nasıl bir hamle olduğunu da en güzel göstergesidir. Hiçbir seçilmiş hükümetin cesaret edemeyeceği bu husus darbeciler eliyle kotarılarak tekrardan Yunanistan'ın NATO'ya dönüşüyle ilgili hususlar garanti altına alınmıştır.
5: Soğuk savaş koşullarında Türkiye ile dostane ilişkilerimizi sürdürmek bizim için insan haklarından ya da orada kimin iktidarda olduğundan daha önemliydi. Birinci öncelik iyi ilişkilerdi. Hükümetin şekli ikinci sıradaydı. Herhangi bir ülkenin lideri iyi bir adam olmayabilir. Önemli olan bizim adamımız olmasıdır. Bir komünist değil. Not a very nice person. But he's our person.
1: He's not a communist. CIA yöneticisi Paul Hanze'ye o dönem kritik görevler verildi. 1974'te sokak olaylarının başladığı sene Ankara'ya CIA büro şefi olarak atanmış, tam 3 yıl Türkiye'de kaldıktan sonra ülkesine dönmüştü. En yakın dostları ise eski CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek ve istihbaratçı Enver Altaylı'ydı. Her iki isim de FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in yakın adamıydı. Darbe haberi de ona bir gün önce verilmişti. 15 Temmuz'un ihanet kadroları işte o yıllarda oluşturulmaya başlandı.
6: Ne var ki yıllardan beri binbir saldırıyla rehnedar olmuş bir bünye böyle hemen bir muhalifeyle iyi edilemeyeceği de muhakkaktı. Daha köklü ve daha gönülden bir hareket gerekliydi ki milli bünyeyi kemiren yıllanmış seretanlar bertaraf edilebilsin. Ve işte şimdi binbir ümit ve sevinç içinde asırlık bekleyişin tuluğu saydığımız bu son dirilişi son karakolun varlık ve bekasına alamet sayıyor. Ümidimizin tükendiği yerde Hızır gibi imdadımıza yetişen Mehmetçi'ye bir kez daha selam duruyoruz.
7: Buyurun.
1: 12 Eylül darbesi asla unutulmayacak travmalara neden oldu. Yüreklerde derin yaralar açtı. Milli Güvenlik Konseyi'nin talimatıyla siyasiler hakkında da peş peşe davalar açıldı.
8: Tamam abi. Reis Bey.
7: Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Bu İKO denli.

0: bir takım buna benzer kuruluşlar sabotaj yapacak. Gelmişler sabotaj. Bunlar bizim mücadele ettiğimiz insanlar. Bunlar sabotaj yapmış. Bir de ne? Biz mi yapın dedik? Bir tanesiyle bir iştirakimiz var mı? Gelmiş yapmış illegal. Biz de mücadele ediyoruz. İstiklal Marşı söylenirken oturmuş. Biz söyletmişiz İstiklal Marşı'nı. Geçen sefer de söyledik. Bütün amme şahitler bunu ispat ettiler. Onu değiştirmek istedikleri zaman biz koruduk o İstiklal Marşı'mızı. Bu isnatlar bize nasıl yapılabilir?
1: Sayın Yargıcı, Sayın Yargıcı, ben yalancı demedim kendilerine. İddiaların yalan olduğunu, iftira olduğunu söyledim. Savcı burada da tahrifata başvuruyor. Ben yalan ve iftira diyorum, o yalancı dedi diyor.
2: Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Erbakan 11 ay, MHP lideri Alparslan Türkeş 4,5 yıl, Bülent Ecevit ise 5 ay hapis yattı. Bir dakika.

0: Danışma Meclisi'nin açıldığı bugün, 12 Eylül 1980'den beri Milli Güvenlik Konseyi yetkisinde bulunan yasa faaliyetlerinin Yüce Meclisinizle birlikte yürütülmeye başlanması suretiyle demokratik düzen yolunda önemli bir adım daha atmış bulunuyoruz.
1: 12 Eylül Cuntası, öncekilerin aksine anayasa ile kalıcı olmak için harekete geçti. Milli Güvenlik Konseyi artık anayasa telaşına düşmüştü. Bu görev 160 üyeli danışma meclisine verildi.
0: Atatürk ilkeleri doğrultusunda devletimize demokratik bir işlerlik kazandırmak için milletçe sarf edilen gayretler bizi bu mutlu açılış gününe ulaştırmış bulunmaktadır. Bugünden itibaren kurucu meclis çatısı altında Milli Güvenlik Konseyi ve Danışma Meclisi'nin işbirliği ve gönül bağlılığı ile tam bir uyum içinde sürdüreceği çalışmalar milli hedeflere ulaşmamızı mutlaka sağlayacaktır. Bu inançla hepinize başarılar diler, sevgiler ve saygılar sunarım. Televizyondan muhtelif şehirlerde yaptığım konuşmalarımı da izlediniz. İki gün sonra anayasa oylaması için sandık başına gideceksiniz. Benim için, bizim için oy vermeyiniz. Anayasayı düşünerek oyunuzu kullanınız. Bundan evvelki bir konuşmamda da değindiğim gibi bugün biz varız, yarın yok olabiliriz. Ancak anayasa bu milletin temel direği olacaktır. Onu çok iyi okuyun.
1: ...18 Ekim 1982'de... alel acele hazırlanan anayasa halk oyuna sunuldu. Hayır oy pusulalarının rengi maviydi. Sandığa giderken mavi kelimesi bile neredeyse yasaklanmıştı. Hal böyle olunca anayasa %92'lik oy oranıyla kabul edildi.
2: %90'ı aşan bir iştirak, %91'i aşan bir kabul oyuyla anayasa kabul edilmiştir. Bunu zat halinize takdim ediyoruz.
3: Efendim, teşekkür ediyorum. Bu neticesinin evvela memleketimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum.
1: Darbenin lideri Kenan Evren ise aynı oylamayla Cumhurbaşkanı seçildi.
4: Türkiye Cumhuriyeti'nin şan ve şerefini koruyup yüceltmek ve üzerime aldığım görevi yerine getirmek için bütün gücüm ve varlığımla çalışacağıma namusum ve şerefim üzerine ant içerim.
1: Kılık kıyafet yönetmeliği de o dönem çıktı. İşte bu kararla başörtülü gençlere

0: Eğitim ve iş dünyasının kapıları kapandı. 28 Şubat darbesinin temelleri de böylece atılmış oldu. Askeri yönetim her alanda baskısını artırıyordu. Daha fazla dayanamayan Özal, 14 Temmuz 1982'de ekonomiden sorumlu başbakan yardımcılığı görevinden istifa etti. Milletin adamı bir süre sonra parti kurmaya karar verdi. Bunun için bile Junta'nın onayı gerekiyordu. Evrenin kapısını çaldığında yine sinirler gerilmişti.
1: Özal, senin parti kurmana müsaade ederiz. Ama senin bir geçmişin var dedim. Sen MSP'de aday oldun bir tarihte. Ve o tandansı bilinirsin dedim. Eğer kurduğun partiye böyle MHP'lileri, MSP'lileri koyacak olursan kapatırız senin partini.
0: Turgut Özal 20 Mayıs 1983'te Hizmet Kapısı dediği Anavatan Partisi'ni kurdu.
2: 1960'tan beri devlet gemisinin kaptan göşkünde pek çok kere birinci dereceden mesul mevkiler işgal etmiş biriyim. Neden siyasete şimdi atıldık? Neden bir siyasi parti kurma ihtiyacını duyduk? Benim siyasete atılma kararımın sebebi ikilidir. Birincisi, benim ile Yüce Allah arasındadır. Ben inanmış bir insanım. İnancım halka hizmet, hakka hizmettir. Doğru bulan olur, yanlış bulan olur. Hiçbir sözüm yok. Bu benim şahsi inancımdır. İkinci sebebe gelince, 30 yıllık devlet hizmetim sırasında sık sık ve derin bir ıstırapla şunu gördüm. Oy kaygısıyla politikacıların hayal tacirliği yaptığını, seçmenlere gökyüzünü bile vaat ettiklerini gördüm. Bunca yaşanmış olaydan, bunca edinilmiş tecrübeden sonra ne yapacaktım? Muhterem vatandaşlarım, bütün bu alanlara karşı kayıtsız kalamadığım içindir ki politikaya girme kararım bir avuç gönüldaşımla bir parti kurma kararı olarak tecelli etti.
0: Farklı kesimler parti çatısı altında buluştu. Örgütlenme tamamlanınca da 6 Kasım'daki seçim için çalışmalara başlandı.
3: Saygıyla, sevgiyle, selamlarla...
0: Miting meydanları tıklım tıklım doluyordu. Millet Özal'ı bağrına basmıştı.
2: Evet aziz vatandaşlarım, bila istisna bütün dertlerimizin ucu ekonomimize dayanır. O halde 6 Kasım seçimleriyle ekonomik sıkıntılarımıza tek çare artık slogancı bir zihniyeti değil, sağlam bir ekonomik zihniyeti iktidara getirmektir.
0: Ancak bu ilgi bir süre sonra Junta'yı rahatsız etti. Askeri yönetim Turgut Sunalp'e Milliyetçi Demokrasi Partisi'ni kurdurmuştu. Amaçları da MDP'yi iktidara taşıyıp ülkede kalıcı olmaktı.
1: Kimi bulalım, kimi bulalım? Bizden kıdemli olmasını istiyoruz. Kıdemli olmasını istiyoruz ama bulamıyoruz. Nihayet Turgut Sunalp aklımıza geldi.
4: Kenan Paşa'dan ricada bulundum. Bana bir hafta müsaade edin dedim. İstanbul'a geldim. Cahat Baban, Namık Kemal Şentürk ve bir de Memduh, Profesör Memduh Yaşa. Üçünü eşleriyle bir akşam eve yemeğe davet ettik bizim. Ve biz çekildik dördümüz. Bu parti meselesi konuştuk. Ve biz orada parti kurulmasına karar verdik.
5: 1980 ve 1981 yıllarında ekonomik durumun düzelmesini kendilerine mal edenleri. Ekonominin tabii kanunlarını bu memlekette yalnız kendisinin bildiğini söyleyenleri.
0: Kenan Evren seçimden iki gün önce televizyona çıkarak isim almadan ANAP'a oy vermeyin çağrısı yaptı. Fakat ne tehditler ne de yasaklar Özal'la milletin buluşmasını engelleyemedi.
6: Biz
2: bizi 200 yıl üzerinde çıkarabileceğimiz gözüküyor ama tahminim önümüzdeki 200 saat sonra daha katil edeceğim ortaya çıkacaktır.
0: Seçimleri Anavatan Partisi kazandı. Halkçı Parti ikinci, Cunta'nın kurdurttuğu Milliyetçi Demokrasi Partisi ise üçüncü oldu. Anavatan Partisi ilk sınavını başarıyla geçmişti.
6: Toplam sandık sayısı 479, toplam seçmen sayısı 54.500. Açılan sandık üzerinde kullanılan oy.
2: Ben Sayın Anavatan Partisi Başkanı Turgut Özal'ı bu seçimlerden aldığı neticeden dolayı kendisini tebrik ediyor. Hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum memleketimize ve partisine. Ve başarılar diliyorum.
7: Böyle bir sonucu bekliyorum.
2: Tahmin ediyorum. Daha evvel de tahmin ediyorum. Hatta söyledim.
0: Anavatan 211 milletvekiliyle Türkiye'nin birinci partisi, Özal da Türkiye Cumhuriyeti'nin 23. Başbakanı oldu. Özallı yıllar başlamıştı artık. Milletin adamıydı. Millete umut da oldu. Ülkede büyük bir değişim fırtınası başlandı. Türkiye her alanda çağ atlamaya başladı. Devletle millet yeniden kucaklaştı.
8: Ben, sen, o demeden, o parti, bu parti ayrımı gözetmeden, bunca yapılan işten sonra, bunca alınan yoldan sonra, başlatılanın yarım kalmaması, tamamlanması için, birlik ve beraberlik içinde olmamız şart. Neden mi? Nedeni geçmişte yatıyor. Kardeşin kardeşi vurduğu dönemde yatıyor. Yoklar ülkesinde yatıyor. 70 sente muhtaçlıkta yatıyor.
0: Ülkede serbest piyasa ekonomisine geçti. Yol ve köprüler yapıp fabrikalar açtı. Milletin adamı ülkeyi karanlık girdaptan çıkarmak için ömrünü adadı. Milleti de onu çok sevdi.
9: Ve Cumhurbaşkanlığı. Bir siyasetçinin ulaşabileceği en yüksek ve en önemli görev. Özal bu göreve halkın güveni ve sevgisiyle geliyordu.
10: Cumhurbaşkanı sıfatıyla
0: Takunyalı denilerek bir dönem ötekileştirilen Turgut Özal, başbakanlığın ardından Cumhurbaşkanı da oldu. Çok sevdiği ülkesi için hayalleri, hedefleri vardı. Ancak gerçekleştirmeye ömrü vefa etmedi.
11: Cenab-ı Hak yattığı yeri cennet bahçesine çevirsin, şefaat-i Muhammediye'ye mazhar eylesin. El-Fatiha.
12: Bir nehir gibiyiz biz. Başlangıçta çocukluk devremiz yukarıdan aşağıya çağlayan, dağlardan aşağıya inen çağlayanlar gibi heyecanlı devrelerimiz vardır. Sonra birçok nehirler bir araya gelir, ırmaklar, kollar, işte gençlik devri başlar. Sonunda da denize ulaşılır. Orası ölümdür, hayatın sonudur. Önemli olan bu devre içerisinde yapabildiğiniz iyi işlerdir. Benim inancım bu dünya bir imtihan dünyasıdır. Bu imtihanda başarılı olana öbür tarafta daha büyük imkanlar vardır. Tek inancım da budur. Bunu düşündüm. Başka bir şey düşünmedim.
0: 12 Eylül'le hesaplaşması için kritik adım 2010'da atıldı. Anayasa değişikliğiyle cuntacıların yargılanmasının önündeki yasal engel kaldırıldı. İki yıl sonra ise ülkeyi karanlık tünele sokan darbeciler hakim karşısına çıktı. Dava tam iki yıl sürdü. O dönemin Genelkurmay Başkanı Kenan Evren ve Hava Kuvvetleri Komutanı Tahsin Şahin Kaya müebbet hapse çarptırıldı.
13: Hesaplar hiçbir zaman kapanmaz. Hesap görüldü. Ve hesap verildi. Rütbeler söküldü. Adalet bir ders verdi. Ama sonu gelmez. yanlış yapma. Keşke hayatında olmasın. Aksi takdirde er veya geç hesabı görülmeyenler tekrar hesabı görülür.

0: Ama farkı var hakikaten. 27 Mayıs gibi olmadı. Hesabı görüldü. 28 Şubat'ın hesabı görüldü. 15 Temmuz'un hesabı görüldü. Tam görülebildi mi? Görülemedi. Ama her birisi bünyemizde yara açtı.
1: Sevseniz de sevmeseniz, beğenseniz de beğenmeseniz, çoğunluğun, azınlığın, çokluğun, azlığın birbiriyle olan harmonisidir demokrasi. Tahammül meselesidir demokrasi. Bu üslubu sindirememişleri Türkiye'yi 100 yıl geriye atma meselesidir onun için.
0: Bu noktada Cumhurbaşkanımızın yaptığı değişiklikler ve gelişmeler çok takdire şayandır. Ve Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan bu noktada da çok sağda olduğu gibi çok güzel icraatta bulunmuştur.
2: Tarihler 10 Mayıs 2015'i gösterdiğinde 12 Eylül'ün mimarı Kenan Evren 98 yaşında öldü. İtibarsız bir darbeci olarak toprağa verildi. 3 ay sonra da Tahsin Şahinkaya yaşamını yitirdi. 12 Eylül cuntasının hayattaki iki generali ölünce dava düştü. Hesaplaşma da Ruzi Mahşer'e kaldı.
3: 12 Eylül'ün hesabı tabii ki kapanmadı. Çünkü darbecilerin büyük bir kısmı Türkiye'nin darbeler süreciyle yüzleşmeye başladığı dönemde vefat etmişlerdi. Dolayısıyla birçok konu mahkemeyi kübraya, yani öbür dünyaya irtihal etti. Fakat bizim bu dünyada da hali hazırda darbeler süreçleriyle yüzleşmemiz lazım. 12 Eylül darbesinin ortaya çıkmasıyla ilgili hususlarla birçok konuda yüzleşilse de hala kapanmamış defterler olduğunu açıkçası düşünüyorum.
1: 12 Eylül'ün hesabı kapandı mı? Kişiler üzerinden bakarsam kapandı. Niye? Tarih itibariyle. Bak, benim babam rahmetli olalı 27 sene oldu. Babama darbe yapanların ekseriyeti gitti. Süleyman Bey gitti, Bülent Bey gitti, Alparslan Bey gitti, Necmettin Bey gitti. Gitti. Kadrolarında neredeyse %90'ı gitti. Kişiler üzerinden kapandı mı kapandı. Ama bir bakış açısı üzerinden kapandı mı diyorsan, bu da 15 Temmuz oluyordu. Kaç gün geçti 15 Temmuz'un yolu? O yüzden 12 Eylül'ün hesabını kapayacak olan şey milli bakış açısıdır. Toplumun genel duruşudur. Bitti mi dersen, Allah bir daha bize öyle kötülükler göstermezse inşallah bitti der.
2: Ancak millet ne 12 Eylül'ün acılarını ne de ülkenin senelerini gasp eden zalimleri hiç unutmayacaktı. Milletin diriliş ve uyanış sürecinde sancıların biri bitip diğeri başlasa da büyük ve güçlü Türkiye ufukta görülmüştü artık.
4: 12 Eylül 1980 siyasi tarihimizin en kara günlerinden biri olarak milletimizin hafızasına kazınmıştır. Türkiye'yi ekonomik, siyasi, diplomatik ve hukuki olarak büyük bir yıkımın eşiğine getiren bu darbe ülkemize 10 yıllarını kaybettirmiştir. Aslında her darbe teşebbüsünün ülkemize ciddi maliyetleri olmuştur. 1960 darbesi ülkemizi IMF'e, 1971 muhtırası ise insanımızı tüp, un, şeker kuyruklarına mahkum etmiştir. 1980 darbesinde sözüm ona adaleti tesis için bir sağdan bir soldan asılan gençlerin acısı yıllar boyunca milletimizin yüreğini dağlamıştır. 28 Şubat müdahalesinin ülkemiz ekonomisine maliyeti ise 380 milyar doları bulmaktadır. Ekonomik faturalardan daha ziyade darbelerin asıl etkisi adalet sistemimiz üzerinde yol açtığı ağır tahribattır. Darbe girişimlerinin hepsinde yargı adaletin tecellisi için değil, vesayet odaklarının sopası olarak görev yapmıştır. Darbe mahkemelerinin hukuksuz kararları neticesinde 27 Mayıs'ta bir başbakan ve iki bakan idam edilmiş, 12 Eylül'de 18 yaşını doldurmamış gençler yaşları büyütülerek dar ağaç

Darına gönderilmiştir. 28 Şubat döneminde darbecilerden briefing alan, darbe heveslerini ayakta alkışlayan manzaralar insanımızın yargıya olan güvenini zedelemiştir.

0: gelsinler. İster 28 Şubat gibi postmodern yöntemleriyle avansınlar, İsterse paralel ihanet çetesi gibi piyonlarını salsınlar, her türlü saldırı karşısında dimdik ayakta duracak mıyız? Allah yar ve yardımcımız olsun.
1: Yaktılar, yaktılar.
2: Bandaş acısız.
3: Acımasız da, inharca kan dökmeye devam edeceğim bu gazetelerin. Dikkatlerimizi birbirine ikmal etmek lazım.
4: Biz bir haksızlığa maruz kalmışızdır.
5: Sen Erbakan'ın da beraber.
6: Türk Silahlı Kuvvetleri, Yüce Türk Milleti adına
7: yönetime el koymak zorunda kaldı.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: Haberin radyosu A Haber Radyo.
2: Reklam.
3: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifenizi ekleyin. Rahat edin.
4: Prestijli ve merkezi ve değerli ve güvenli ve anahtar teslim özel fırsatlarla ve Sancaktepe Merkez. Ferah bir yaşam sunan yatay mimarisi, merkezi konumu, ailenizle birlikte huzurlu vakit geçirebileceğiniz sosyal alanları ve çevre dostu özellikleriyle geleceğe yatırım yapmak isteyenleri bekleyen ve Sancaktepe Merkez'de Vakıf GYO güvencesiyle yaşam başlıyor. Anahtar teslim özel fırsatlardan yararlanmak için hemen web sitemizi ziyaret edin, İstanbul'un en merkezi lokasyonlarından birinde avantajı değerlendirin. Vakıf GYO, geleneğin gücü, geleceğin inşası.
2: Reklam.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.

0: sabit fiyatla. Daha uyguna.
1: En popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
2: İdefix'ten öğrencilere çok özel bir fırsat. İdefix öğrenci. Süpermarketten kırtasiyeye, teknolojiden moda ürünlerine, öğrencilerin tüm ihtiyaçlarında İdefix öğrenci yanında. Uygulamaya özel ilk alışverişe 100 TL indirim kuponu, sürpriz indirimler, ücretsiz kargo, hediye kahve ve daha fazlası İdefix öğrencide. Öğrenciysen sen de hemen İdefix öğrencili ol. İlk 6 ay sadece aylık 1 TL'ye premium üyelik fırsatını kaçırma. Öğrenciliğini premium yaşa. İdefix, alışılmadık alışveriş.
3: Reklam. A Haber Radyo.

0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de.
3: Popüler platform abonelikleri 12 ay sabit fiyat ve %40'a varan tasarrufla Turkcell Van'da. Hemen Turkcell uygulamasından tarifinizi ekleyin, rahat edin.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin üfe verilerini açıkladı. Buna göre üfe Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonu yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Haberin radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
7: Daha dün annemizin kollarında yaşarken daha dün...
8: Şimdi okullu olduk diyordu hani.
9: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkarma şimdi.
10: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
11: Beni Vidigöz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481 Beni Vidigöz.
4: Reklam. Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu A Haber Radyo.
5: Reklam.
0: Oh, ne güzel çalıyor değil mi?
1: Ya, insanın içine huzur veriyor.
2: Anne babaların bu ara en sevdiği parça okul zili. En sevdiği hesap avans hesap. Okul alışverişini rahatlatmak için siz de hemen Garanti BBVA Mobil'e girin. Avans hesabınızı açıp 3 aya varan taksitle geri ödeyin. Ayrıntılı bilgi garantibbva.com.tr'de. Garanti.
5: Reklam.
4: A Haber Radyo.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
13: Cep telefonu kullanımından kaçının. Seyir halindeyken telefonla ilgilenmek gözlerinizi yoldan ayırmanıza neden olur. Bir saniyelik bir dikkat dağınıklığı bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Mesajlara veya aramalara aracı sağa çekince bakın.
14: Şansa kalmaz işiniz Umran Oto Ekspertiz.
12: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
5: Reklam.
15: Okul zili çalmadan diğer arda fırsatlar başladı. Tarzını yansıtan en havalı ve rengarenk tüm okul çantalarında %30'dan başlayan indirimler seni bekliyor. Bitmedi. Çizgili, kareli, eğlenceli mi eğlenceli tüm MyNote okul ve resim defterlerinde %40 indirim fırsatıyla. Okul için aradığın her şey D&R mağazalarında.
5: Reklam.
4: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
16: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
17: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
18: 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu.
19: Kiralık sosyal konutta geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model için artık gün sayılıyor.
18: En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etmektedir.

0: edilmesi şartıyla başvurabilir.
1: İstanbul'da TOK KDD 3 yılına kiralanacak evlerin ilk anahtar teslimi Ekim'de yapılacak.
0: 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda.
2: Milyonların merakla beklediği kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii ilçelere göre de rakamlar belli oldu. En çok bölge Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa 289 konut olurken Anadolu yakasına baktığımızda ise en yoğun bölge ise 235 konutla Maltepe olacak.
0: Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
1: Üzerinde tapu olanlar, son 5 yıl içerisinde ev alıp satanlar, sosyal konut veya ilk evim arsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvuru yapamayacak.
0: 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar.
1: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsis süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
0: Sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ ile yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş. Sözleşme esasına göre devam edecek süreç.

0: akşamlar, hoş geldiniz akşam ajansına. Saatlerimiz 18.50'yi gösteriyor. A Haber ekranlarında bugünün kısa bir özetini çıkaracağız. Gün boyu neler yaşandı, hepsinin ayrıntılarına bakacağız. Bölge gergin, Irak'tan Suudi Arabistan topraklarına gerçekleştirilen İHA saldırılarına Türkiye'den bir açıklama var. Ayrıntılar alacağız, dışişlerinden kınama geldi. A Haber editörü Hakan Bacaksız Ankara'dan son bilgileri paylaşacak.
1: Irak'tan insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın doğu batı petrol boru hattına yönelik düzenlenen saldırıya Türkiye'den bir açıklama var. Biraz önce de sizin ifade ettiğiniz gibi. İşte o açıklama Dışişleri Bakanlığı'ndan geldi. Irak topraklarından gerçekleştirilen ve Suudi Arabistan'ın doğu batı petrol boru hattına hedef alan saldırı sert bir biçimde kınandı Dışişleri Bakanlığı tarafından. Açıklamada Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği yineliyor ve Suudi Arabistan makamlarının bölgedeki gerilimi tırmandırma yönündeki itidarlı tutumunu takdirle karşılıyoruz denildi Dışişleri Bakanlığı açıklamasında. Irak hükümetinin söz konusu saldırıları kınayarak olayın aydınlatılması ve sorunların tespit edilmesi amacıyla derhal soruşturma başlatmasından memnuniyet duyulduğunu ifade etti Dışişleri Bakanlığı son açıklamasında ve şu ifadelerle son buldu açıklama. Bölgesel istikrarı ve güvenliği tehdit eden bu tür saldırıların bir an önce sona erdirilmesi ve gerilimi tırmandırabilecek adımlardan kaçınılması yönündeki çağrımızı yineliyoruz.
0: Ankara'dan son bilgileri aldık. Şimdi sosyal medyada günlerdir konuşulan Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalı'nın tutuklanmasına ilişkin ayrıntılara bakalım. Yeni bir gelişme var. Tançalı'nın eşi Çağla Öz gözaltına alındı. Daha fazla bilgi Meral Dağlılar'dan alacağız. Meral.
2: Banda yaptığı düğünle aslında sosyal medyanın gündemine oturan Vanlı Karahaydar ismiyle de bilinen Mehmet Fatih Tançalı'nın tutuklanmasının ardından soruşturma genişletilmişti. Bu kapsamda da eşi Çağla Öz Tançalan hakkında da gözaltı kararı verilmişti. Ve an itibariyle de İstanbul Emniyet Güçleri tarafından Çağla Öz Tançalan'ın gözaltı işlemi gerçekleşti. Ve şu anda da emniyetteki işlemlerini sürdüğünü söyleyelim. Bir son dakika bilgisi olarak peki soruşturmanın detayları nelerdi? Nasıl aslında bu düğünden sonrasında soruşturma başlatılmıştı? Hemen onlardan da sizlere bahsedelim. Van'da yaptığı düğünde ki aslında görüntüleriyle sosyal medyada gündem olmuştur Çağla Öz ve Mehmet Fatih Tançalan çifti. Bununla birlikte de hemen bir soruşturma başlatılmış ve ilk olarak Mehmet Fatih Tançalan gözaltına alınmıştı. Ardından da hem Çağla Öz'ün annesi hem de Çağla Öz hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı ve bugün de an itibariyle Çağla Öz

0: sizlere bahsedelim dilerseniz. Özellikle aslında Masak raporunda Kara Haydar'la eşi Çağla Öz arasındaki kirli para trafiği belirlenmişti. Bununla ilgili de geçen günlerde yapılan gelinin üzerine kilolarca altın takılması ve beraberinde de aslında lüks bir yaşamın sunulması da bu soruşturmanın seyrini özellikle değiştirmişti. Hatta son yıllarda banka hesaplarında gerçekleşen para trafiği de bu noktada oldukça etkili olmuştu ve bu kapsamda da aslında Kara Haydar isimli bilinen Mehmet Fatih Tançalı'nın suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan soruşturma başlatılmış ve soruşturma kapsamında da kapsamı genişletilerek gözaltı kararları çıkmıştı. İşte an itibariyle de eşi Çağla Öz Tançalı'nın için de gözaltı kararının verildiğini ve İstanbul Emniyet Güçleri tarafından da gözaltı işlemi gerçekleştirdiğini bildirelim ve sözü sizlere bırakalım.
1: Çok teşekkürler. Önemli bir gelişme çünkü eşi Çağla Öz aranıyordu. Bugün İstanbul'da teslim olduğu açıklandı. Meral Dağlılar'dan aldık son bilgileri. Şimdi iki görüntü, iki haber arka arkaya vereceğiz. Biri Bursa, biri Antalya'dan. Önce Bursa Mustafa Kemal Paşa'daki bu apartmanın yıkım görüntülerine bakalım. 6 katlı bir apartman. Yıkım sırasında bir anda bir blok tamamen çöküyor ve büyük bir gürültü kopuyor bölgede. Burası Bursa Mustafa Kemal Paşa Tekelbayırı Mahallesi'nde bir apartman. 6 katlı bir apartman. Gelen bilgilere göre depreme dayanıklı olmadığı gerekçesiyle yıkım kararı veriliyor apartmanın hakkında ve bugün yıkım çalışmalarına başlanıyor. Ancak tam da çalışmalar sırasında binanın bir bölümünün aniden çökmesiyle birlikte bir anda saniyeler içinde yoğun bir toz bulutu kapladı bölgeyi. Çökme sırasında ortaya büyük bir gürültü de çıktı ve çevredekiler çok büyük panik yaşadılar. İnsanların kaçtığı anları görüyoruz çevrede. Binadan kopan beton ve tahta parçaları da etrafa saçıldı. Çok şükür ki şans eseri çevrede yaralanan kimse olmadı. Şimdi bu görüntüde Antalya'dan, Antalya Muratpaşa'da ambalaj deposunda başladı bir yangın ve korkulan oldu. Hemen yanındaki bir eve sıçradı. Alevleri söndürmek için çalışma aralıksız devam ediyor. Burası Yenigöl Mahallesi Lavanta Sokak bir ambalaj deposunda bilinmeyen bir sebeple yangın çıkıyor ve çok kısa sürede büyüyor yangın. Deponun yanındaki eve hemen sıçrıyor. Olay yerine ihbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemlerini artırdı. Neyse ki kısa sürede itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Şu an bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Bir başka görüntü yine motosiklet kazası maalesef. Birazdan ayrıntılarına bakacağız ama bu başka bir kaza. İstanbul Küçükçekmece'de bir kadın yolun karşısına geçmek istiyor ama o sırada tonlarca ağırlıktaki su tankerinin altında kalıyor ve maalesef kurtarılamıyor.
2: Yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kaldı. Feci şekilde can verdi. Korkunç kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Su tankeri önündeki minibüsün ilerlemesini bekliyordu. O sırada kadın iki aracın arasından karşıya geçmek istedi. Tonlarca ağırlıktaki tanker kadını ezdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ambulans olay yerine ulaştığında yaya çoktan yaşamını yitirmişti. Polis sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
1: Şimdi yine bir motosiklet kazası haberi. Onun ayrıntılarına bakalım. Amasya'da bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü maalesef hayatını kaybetti. Kaza Helvacı Mahallesi'nde 3 gün önce yaşandı. Görüntüler yeni paylaşıldı. Irak uyruklu bir sürücü hızlı gidiyor ve bu sırada çevre yolu katılım kavşağında yolun sol tarafındaki bariyerlere çarpıyor. Savrulup sürüklenen 18 yaşındaki sürücü ağır yaralandı ve ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların yoğun çabasına rağmen kurtarılamadı.

0: cinayet ihtimali günlerdir konuşuluyor. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun 15 sene sonra Fethi kabrine karar verilmişti ve mezarı açıldı. Alınan örneklerde cezaevinde bir zehirlenme sonucunda mı öldürüldü sorusu aydınlığa kavuşacak.
1: Kerkiş Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Kalp krizi miydi yoksa bir suikast mı? Yıllardır tartışma konusu olan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralamak için Fethi kabir işlemi gerçekleşti. Kocatepe mezarlığında hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı.
3: Daha önce kalbinden biraz...
4: Hayır. O bir kahramandı.
2: FETÖ kumpasıyla 2011 yılında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu, mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası hep konuşuldu. O güne dair en çarpıcı isim ise firari FETÖ'cü Ferhat Veysel Gül. Kozinoğlu'nun koğuşunda özel olarak görevlendirilmişti. FETÖ'cü gardiyan merkezi panodaki uyarıyı gördü, radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
1: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
5: 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Üzerinden geçen 15 yılın ardından soruşturma tekrar açıldı ve Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu Ümraniye Kocatepe mezarlığında Fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
2: Dosyanın yeniden raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi. Toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şu an için bir şüpheli tutuklu. Şimdi tüm gözler çıkacak sonuçta. Alınacak örneklerde cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.
0: İstanbul'da kamu tarafından hayata geçirilen kiralık konut projesi başvuruları bu pazartesi başlayacak. Hatırlatalım, 10 lira yani 10 bin lirayla 18 bin lira arasında değişiyor fiyatlar evin büyüklüğüne ve olacağı yere göre. Ekim ayında da teslim edilmesine başlanacağı açıklanmıştı ama merak edilen soru şuydu: acaba bu konutlar hangi ilçelerde olacak? İlçelere göre dağılım da açıklandı. Ayrıntılara bakalım.
6: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
7: 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu.
2: Kiralık sosyal konutta geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model için artık gün sayılıyor.
7: En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etme şartıyla başvurabilir.
2: İstanbul'da TOKİ'de 3 yılına kiralanacak evlerin ilk anahtar teslimi Ekim'de yapılacak.
7: 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda.
8: Milyonların merakla beklediği kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii ilçelere göre de rakamlar belli oldu. En çok bölge Avrupa yakasında Gazi Osman Paşa 289 konut olurken Anadolu yakasına baktığımızda ise en yoğun bölge ise 235 konutla Maltepe olacak.
7: Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
2: Üzerinde tapu olanlar, son 5 yıl içerisinde ev alıp satanlar, sosyal konut veya ilk evim arsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvuru yapamayacak.
7: 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar.
2: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsil süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
7: Sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ ile yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş. Sözleşme esasına göre devam edecek süreç.

0: Siyasetteki gelişmelere bakalım. Önce muhalefet tarafında sürekli Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında her hafta yeni bir tartışma konusu var. Şimdi de işbirliği polemiği yaşanıyor. Her iki parti işbirliğine kapıları kapattı. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel CHP ile herhangi bir işbirliği yapmamız mümkün değil dedi. Seçim sürecine giderken olası bir ittifaktan bahsediyor. CHP sözcüsü Müslüm Sarı ise popülist ve seviyesiz siyasetin peşinde koşanlarla yan yana gelmeyeceğiz dedi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
2: CHP ile Yeni Parti arasında işbirliği polemiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki partinin işbirliği yapacağı iddialarını boşa çıkartan açıklamalar söz konusu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile Yeni Parti'nin bir araya geleceği, tek aday üzerinde birleşeceği yorumları yapılıyor. Ancak her iki partiden de bunun mümkün olmayacağına ilişkin açıklamalar geldi. İlk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kapıları kapattı.
3: Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz. Gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz.
2: Özel'in açıklamaları üzerine CHP sözcüsü Müslüm Sarı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyasette muhataplık için ilke, ahlak ve dürüstlük gerektiğini belirtti. Yeni Parti ile yan yana gelmeyecekleri yönünde mesajlar verdi.
3: Günlük popülist ve seviyesiz siyasetin peşinden koşanlarla, sosyal medya kampanyalarıyla tabanı bölmeye çalışanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez. Algı operasyonlarıyla yolsuzlukların üzerine örtmeye çalışanlarla aynı yolda yürümemiz mümkün değildir. CHP tarihi boyunca ne satın alınanlarla ne de satın alanlarla yol yürümüştür. Bu tutumumuzdan bir milim geri adım atmamız söz konusu değildir.
0: Şimdi yeni bir görüntü paylaşıldı. Az önce bültenin başında ayrıntıları paylaşmıştık. Çağla Öz'ün gözaltına alınması ve İstanbul'da teslim olması sürecine ilişkin. Teslim olan Çağla Öz'den ilk görüntü geldi. Mali suçlarla mücadele ekipleri tarafından gözaltına alınıyor Çağla Öz. Günlerdir aranıyordu. Bu arada Vanlı Karaaydar ismiyle tanınan, sosyal medyada çok konuşulan bu düğün sonrasında eşi Çağla Öz bugün teslim oldu. Bu arada yine bugün o düğünde takılan altınların kiralık olduğunu söylemişti Vanlı Karaaydar ama o altınlar da başka bir dükkanın deposundan çıktı. O altınlara da ulaşıldı. Soruşturma titizlikle devam ediyor. Tabii suçta kullanılan bu kara paranın aklanması noktasında bir soruşturma yürütülüyor ve eşi günlerdir aranıyordu Çağla Öz. Teslim oldu İstanbul'da. Teslim olduğu anlara ilişkin de ilk görüntüler paylaşıldı. Bölgeye dönelim. Donald Trump'ın açıklamalarına bakacağız. Aslında bölgede gerilim yüksek. Az önce Irak'tan Suudi Arabistan'a İHA saldırılarının yapıldığını söylemiştik. Özellikle İran destekli Husilerin Babülmendebi kapatma tehdidiyle birlikte petrol fiyatları bu hafta yine yükseldi ve dün 105 dolar sınırında kapattı. Amerikan Başkanı Donald Trump ise seçimlere doğru giderken kendi kamuoyuna mesajlar vermeye devam ediyor. Bu hafta sonu İrlanda'ya gitti Donald Trump ve İrlanda Cumhurbaşkanı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sonrasında bir açıklama yaptı. Dedi ki savaş yakında bitecek. Hiç merak etmeyin. Petrol fiyatları da düşecek.
2: ABD Başkanı Donald Trump İrlanda ziyaretinde savaş bitecek mesajı verdi. Trump ziyaretin ilk gününde İrlanda Cumhurbaşkanı Catherine Connolly ile İrlanda Başbakanı Michael Martin ile görüştü. Görüşme sırasında gazetecilere açıklamalarda bulundu. ABD Başkanı bir muhabirin İran Savaşı'nın ne zaman biteceğini sorması üzerine çok yakında diye yanıt verdi.
4: Bence çok yakında bitecek. Muhtemelen ara seçimlerin hemen ardından olacaktır. Seçimi zora sokmak için ellerinden geldiğince direnmeye çalışıyorlar ama sanırım insanlar bunun farkında. Çünkü İran nükleer silaha sahip olamaz.
2: Trump Hürmüz Boğazı'nı güçlü bir şekilde kontrol ettiklerini de söyledi.
4: Şunu söylemeliyim ki harika bir iş çıkardık. Biliyorsunuz Hürmüz Boğazı'nı gerçekten çok güçlü bir şekilde kontrol altına aldık. Kimse bunun gerçekleşeceğini

0: Görmemişti.
1: Yani boğaz üzerinde çok güçlü bir kontrolümüz var. İnanılmaz bir deniz ablukası uyguluyoruz. Aksi takdirde petrol fiyatları çok daha yüksek olurdu. Pek çok tekneyi devre dışı bırakıyoruz. Günde ortalama 25 tekneyi etkisiz hale getiriyoruz.
2: ABD'nin Gazze'deki soykırımı ve Batı Şeria'daki İsrail işgalini desteklediği yönündeki eleştirilere de yanıt veren Trump, Gazze'de çok iyi bir iş çıkardık, oradaki yangını söndürdük ifadesini kullandı. Suudi Arabistan'daki boru hattına düzenlenen saldırıya yönelik konuşan Trump, saldırıdan muhtemelen İran sorumlu, Husiler bizimle savaşmak istemiyor dedi. ABD Başkanı Donald Trump, ziyareti sırasında ülkenin yeniden birleşmesini desteklediğini söyledi. Trump, birleşmiş bir İrlanda'yı görmeyi çok isterim derken bunun eninde sonunda gerçekleşeceğini savundu.
3: Şimdi petrol fiyatlarının yükselişine dolayısıyla enflasyonu konuşuyoruz. Geçen hafta anlatmıştık. Pazar günü orta vadeli plan açıklanmıştı. Savaşın ve petrol fiyatlarının sadece Türkiye ekonomisine etkisine, enflasyona etkisine baktığımızda 7 puanlık bir artış görüyorduk. Şimdi bir risk var masada. O da savaşın başından beri konuşulan önce Hürmüz Boğazı'nın kapatılması, sonra Yemen destekli Husilerin, İran destekli Husilerin Babülmendeb Boğazı'nı kapatma riski. Bu savaş sırasında gerçekleşmedi ama şu an Suudi Arabistan ve Husiler tarafında farklı sıkıntılar yaşanıyor. Şu an en büyük risk petrol fiyatlarında Babülmendeb Boğazı'nın kapatılması. Neden önemli Babülmendeb Boğazı? Hem biraz dünya ticareti için hem de Türkiye ekonomisi için önemini anlatalım. Baktığımızda tabii bu geniş coğrafyada Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'nu birbirine bağlaması açısından büyük önem taşıyor. Aslında burada tabii ki hem petrol yatakları hem petrol taşımacılığı, petrol, doğalgaz ve tahıl konteynerlerinin taşımacılığı noktasında önemli. Hem de pek çok ürünün Babülmendeb Boğazı sayesinde aslında Hint Okyanusu'na açılması noktasında da büyük önem taşıyor. Daha önce biliyorsunuz ki farklı alternatif rotalar belirlenmişti bunlara alternatif oluşturmak amacıyla. Dolayısıyla şu an biraz daha aslında bu rotanın alternatifinin olmasının ne kadar önemli olduğu da daha fazla öne çıkıyor. Şimdi buranın kapanması ya da kapanacağı riskiyle Avrupa'daki doğalgaz fiyatlarında da bir artış yaşandı geçen hafta. Babülmendeb'in alternatifi Afrika kıtasındaki Ümitburnu. Yani şöyle biraz yakından bir geniş açıyla gösterelim. Eğer Babülmendeb kapanırsa tam bu noktada daha geniş açıda gemiler şu rotayı kullanmak zorundalar. Bu da hem zaman hem maliyet açısından şirketleri, petrol şirketlerini, doğalgaz şirketlerini, tüm taşımacılığı hem gemi şirketlerini hem de dolayısıyla fiyatları etkileyecek. Bir de burada onu da hatırlatalım. Suudi Arabistan'ın bir konsorsiyum oluşturma isteği vardı. Yani 14 ülke bir araya gelsin. Aralarında Türkiye de var bu ülkelerin. Bölgedeki ülkeler bir araya gelsin ve burada bir konsorsiyum oluşturalım. Neden? Burada bir güvenli geçiş sağlayalım. Husilerden burayı koruyalım diyor. Türkiye'nin burayla nasıl bir bağlantısı var? Aslında baktığınızda direkt olarak bizim herhangi bir bağlantımız yok. Ancak burada yaşanacak bir ekonomik sıkıntı dolaylı yoldan ekonomiye de yansıdığı için, daha önce Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bunu anlatmıştı. Bizi direkt olarak etkileyen bir şey yok ama burada güvenliğin sağlanması bizim direkt olarak ekonomimize yansıdığı böyle bir sonuç doğurduğu için burada bir güvenlik sağlamamız gerekiyor demişti. Yine hatırlatalım, petrol 100 dolarların üzerine çıktığında, Hürmüz Boğazı ilk kapandığında ikinci bir koz olarak Babülmendeb Boğazı kapanır mı dediğimizde İran'dan şöyle bir açıklama gelmişti. Eğer Babülmendeb'i de kapatırsak o zaman petrol 150-200 dolarlara çıkabilir. Bu da Donald Trump yönetiminin hiç isteyeceği bir şey değil. Şimdi o yüzden hem Suudi Arabistan yönetimi hem Amerika Birleşik Devletleri Babülmendeb Boğazı'nda bir gerilim olmasın diye mücadele ediyorlar aslında işin perde arka planında. Peki Yemen'de ne yaşanıyor? Yemen'de ne yaşanıyor bir bakalım.
4: Yemen'de iç savaş alevlendi. Saldırılar Suudi Arabistan'a sıçradı. İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen hükümeti arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

0: Husi güçleri Yemen'de ilerleyişini sürdürdü. Husiler Kızıldeniz'de kritik öneme sahip Muha Liman kentinde hakimiyet kurdu. Muha'da hapiste bulunan Husi üyeleri serbest bırakıldı.
1: Ulusal topraklarımızı, adalarımızı, kıyılarımızı ve Yemen karasularımızı işgalcilerden ve sömürgecilerden kurtarma aşamasına geldik. Düşman yalnızca gücün dilini anlar ve biz de bu güce sahibiz. Savaşın savunucuları değiliz. Ancak savaşı kesin bir şekilde sona erdirebilecek güce sahibiz.
0: Muha'nın ardından Kızıldeniz kıyısında bulunan Zubab kenti ve Babul Mendeb'in girişinde bulunan Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası Kızıldeniz'in geçiş anahtarı olarak öne çıkıyor. Konumu itibarıyla Babul Mendeb'i iki kanala ayırıyor. Kızıldeniz'de Aden Körfezi'ni birbirine bağlayan Babul Mendeb Boğazı'ndan dünya mallarının yaklaşık %12'si taşınıyor. Hürmüz krizi nedeniyle Babul Mendeb uluslararası enerji sevkiyatı için hayati bir alternatif rota haline geldi. Suudi Arabistan'da enerji akışını sürdürmek için petrol ihracatının bir kısmını Hürmüz Boğazı'ndan Kızıldeniz güzergahına kaydırdı. Öte yandan çatışmalar Yemen'le sınırlı kalmadı. Husiler ve Suudi Arabistan arasında da saldırılar şiddetlendi. ABD basınına göre Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump'ı Husilere saldırı düzenlemeye çağırdı. ABD'li yetkililere dayandırılan haberde Trump talebi reddetti. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı için stratejik bir öneme sahip olan Doğu-Batı ham petrol boru hattı da hedef alındı. İHA'larla düzenlenen saldırının Irak'tan gerçekleştiği kaydedildi. Saldırının ardından Riyad ve Medine bölgelerindeki hat tedbiren kapatıldı. Saldırıların boru hattı güzergahındaki pompa istasyonlarını da hedef aldığı iddia edildi. Kritik petrol hattı Suudi Arabistan'ın doğusunda üretilen petrolü Kızıldeniz kıyısındaki Yanbu limanına taşıyor. Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı saldırılarda yaralananların da bulunduğunu açıkladı. Öte yandan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı.
2: Şimdi İsrail'le İsrail'in Gazze'deki soykırımını belgeleyen NASA isimli belgesel Venedik Film Festivali'nde gösterildi ve gösterildikten sonra büyük bir alkış rekoru kırdı. Gösterim sonrasında da izleyiciler tarafından tam 25 dakika boyunca ayakta alkışlandı. Film festivali adeta damga vurdu.
0: Soykırım gerçeği beyaz perdeye taşındı. Alkış sesleri 25 dakika boyunca susmadı. Venedik Film Festivali'nde tarihi anlar yaşandı. İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırımı sinemada belgeleyen NASA isimli belgesel 83. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde premier yaptı. Yapım sinema dünyasının en köklü etkinliklerinden olan festivale adeta damgasını vurdu. Gösterimin ardından salondakiler tarafından 25 dakika boyunca ayakta alkışlanan NASA, festival tarihinin alkış süresi rekorunu kırdı. O anlara salonda bulunan Filistin bayrakları da eşlik etti. Belgesel adını İsrail ordusunun karanlık jargonundan alıyor. Öyle ki NASA, Filistinlileri gözetleyen ve uzaktan öldüren askerlerin anlatımlarıyla bir saldırıda katledilmesi öngörülen sivillere İsrail ordusunda verilen kod adı simgeliyor.
3: Filmimizde gösterdiğimiz gibi sivil alanlarda aile evlerinde yaşayan insanları hedef alan kasıtlı olarak tasarlanmış bir hedefleme sistemi görüyoruz. Bazen 500 kişiyi hedef alan NASA, tüm köyleri veya mahalleleri orada yaşayan sakinlerin üzerine yıkıp geçiyor.
0: İstihbarat yetkilileri dahil 24 İsrail ordusu mensubunun tanıklıklarına dayanan film, Gazze'de yaşananların Filistinli sivillere dönük sistemli bir cinayet şebekesi olduğunu ortaya koyuyor. Film, Tel Aviv çatılarında 3 yıl boyunca gizlice çekildi. Yüzleriyle sesleri dijital olarak değiştirilen İsrail askerleri Gazze'deki soykırımın perde arkasını anlattı. İsrail ordusunun yapay zeka sistemleriyle içinde ailelerin bulunduğunu bildiği evleri bombaladığını açıklayan tanıklar, sivillerin kasten yakılmasına ve gıda kuyruklarında vurulmasına şahit olduklarını itiraf

0: mahvetti. Üstelik bu belgeseli çeken yönetmen de bir İsrailli.
1: Ve faili meçhul cinayetlerden biri daha aydınlatıldı. Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında bir dere yatağında bulunan insan kemiklerinin bir yıl önce kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 şüpheli gözaltında.
2: 13 yıllık sır perdesi aralandı. Dere yatağında bulunan kemikler kayıp kadına ait çıktı. 2013'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dilek Kalkan için kayıp başvurusu yapıldı. Bir yıl sonra Pamukçayı mevkiindeki dere yatağında insan kemikleri ve kıyafetler bulundu. Kalıntıların genç bir kadına ait olduğu belirlendi ancak kimliği tespit edilemedi. Dosya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
1: Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık davasında eski bankacı Seçil Erzan'a verilen 102 yıl 4 aylık hapis cezası istinaf tarafından bozulmuştu. Seçil Erzan yeniden hakim karşısına çıktı ve dedi ki Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin.

0: İstinaf hakkındaki cezayı bozdu. Seçil Erzan'ın yeniden yargılanmasına başlandı. Yüksek kar vaadiyle kurduğu fonda aralarında futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandıran eski bankacı Seçil Erzan, istinafın verilen 102 yıl 4 ay hapis cezasını bozmasının ardından yeniden hakim karşısına çıktı. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Erzan hakkındaki iddialara yanıt verdi. Kimseye benim borcum yok ama borçlu durumunda kaldım. Annemin gözünün önünde darp edilip senetler verdim. Kendi rızamda bankaya gidip başıma gelen durumu anlatmaya çalıştım. Ben bir sistem kurmadım. Yüksek faiz vaadiyle somutlaştırılacak bir davranışım yok. En kritik isimlerden Arda Turan'la ilgili dikkat çeken iddialarda da bulundu Erzan. Arda Turan'ın bir kuruş alacağı varsa bana 1000 yıl ceza verin. Bana verdiği parayı 15 günde geri aldı. Bana küfürler etti. 1'e 5 imkansızken 1'e 5 veren başka Seçil Erzan yok. Ben her şeyimi verdim. 1 liram yok. Ödeyemedim. Ödemek için her şeyi yaptım. Her şeyi sattım. Mahkeme heyeti Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
1: Bir başarı hikayesi, büyük bir başarı hikayesi. Antalya'da ailesiyle yıllardır naylon çadırda yaşayan 18 yaşındaki Ahmet Deniz yaz tatillerini ormanda ağır işlerde çalışarak geçiriyor. Deniz YKS'de Türkiye 636.sı oldu ve Hacettepe Tıp Fakültesi'ne yerleşti.
2: Ailemi bu zor şartlardan uzaklaştırmak, kurtarmak istedim.
3: Naylon çadırdan Hacettepe Tıp'a uzanan bir öykü onunkisi. Başarı hikayesi Antalya'nın Akseki ilçesinden geldi. Akseki'de geçimini orman kesim işçiliğiyle sağlayan Mehmet ve Yıldız Deniz çiftinin oğlu Ahmet, yaklaşık 12 yıldır ailesiyle ormanlık alanda kurdukları naylon çadırda yaşamını sürdürüyor.
2: Tatillerde geldiğim zaman aileme yardım ediyordum burada. Hem dersime çalışıyordum hem de aileme yardım ediyordum, çalışıyordum.
3: Okuldan ve derslerinden kalan zamanlarda ebeveynlerine yardım eden Ahmet, Yüksek Öğretim Kurumları sınavında 636. oldu.
4: Gençler için imkansızlıklar diye bir şey olmadığını gördük. Ahmet de birçok gençlere böyle bir şeyin büyük bir umut olmasını temenni ederiz.
3: Ahmet sayısal puan türünde aldığı dereceyle

0: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İngilizce programına girmeye hak kazandı.
1: Kendisi isteyerek ve istekli bir şekilde çalıştı. Tüm imkansızlıklara, tüm şeylere rağmen bu işi başardı.
0: Ahmet Deniz başarısını fırsat bulduğu her an derslerinin başına geçmek olarak özetledi.
2: Gelecek arkadaşlara tavsiyem biraz telefondan, sosyal medyadan uzak durmaları olur. Çok dikkat dağıtıcı bir şey.
0: Ahmet'in başarısı ailesine büyük sevinç ve gurur yaşattı.
1: Bizim hiç söylememize hiç ders çalıştı diye bir hitabımıza bulunmamıştı. Çünkü kendisi isteyerek ve istekli bir şekilde çalıştı.
3: Bütün çaba gösteren öğretmenlerine çok çok teşekkür ediyorum. Ama başarısına da büyük büyük çok gurur duydum.
2: İyi bir Türk hekimi olmak istiyorum. Vatanıma, milletime güzelliğe hizmet etmek en büyük hedefim. Başta anneme, babama olmak üzere özellikle de öğretmenlerime çok teşekkür ederim.
4: Market raflarında sürekli sıfır kalorili, şekersiz olarak satılan ürünler bu kadar masum mu? Bunun haberlerini zaman zaman yapıyoruz. Artık bazı belli başlı kelimeler pazarlanıyor. Uzmanlarsa özellikle bu ürünlerin içeriklerine daha fazla dikkat edilmesi, çünkü gizli şeker ya da katkı maddesi olabileceğini söylüyorlar.
0: Diyet ürünü sıfır şeker, sıfır kalori. Uzmanlar bu etiketlere sahip ürünlere karşı uyardı.
5: İçeriğinde neler olduğuna bakmamız lazım. Ürün içeriğinin 5-6 maddeden fazla bir şey olmaması lazım.
0: Son zamanlarda raflarda yer alan diyetik ürünler rağbet görüyor. Ancak uzmanlar bu ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığına dikkat çekti.
5: Tamam, şekersiz diye adlandırılıyor ama içerisine ne ilave ediliyor? Yani içerisine glikoz şurupları, fruktoz şurupları gibi farklı kaynaklar ilave edilebiliyor. Karbonhidrat kaynakları nereden gelmiş? Rafine karbonhidratlar içerisine yerleştirilebiliyor. Hiçbir sıfır kalorili, hiçbir diyet veya hiçbir light ürün tamamen sağlıklı anlamına gelmez. Bu yüzden sağlık okuryazarlığı çok önemlidir ve etiket okumayı muhakkak bilmemiz gerekir.
0: Diyetisyen Nazlı Aydın, tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı.
5: Bir hurma alıyorsunuz ve siz o hurmayı sağlıklı olarak alıyorsunuz. Ama arka etiketini okuttuğunuzda o hurmanın glikoz şurubuyla yıkanmış olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında vücudunuza fayda sağlamaktan ziyade zarara neden oluyor. Bunların ne gibi etkisi olabiliyor? Bunlar insülin dalgalanmasına neden olabiliyor. Sizin hızlı acıkmanıza neden olabiliyor. Gün içerisinde almanız gereken kaloriyi farklı kaynaklardan, daha kötü kaynaklardan almanıza neden oluyor.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülerle ihtiyaç sahiplerini buluşturacak İyilik Var dijital platformunu hayata geçirdi. A Haber'e özel açıklamalar yapan Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 81 şehirde bu sistemin uygulanacağını söyledi. Programa katılan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da ünlü isimlerin proje için örnek olmaları gerektiğine vurgu yaptı.
6: İyilik varsa ben de varım.
7: İyilik varsa ben de varım.
8: İyilik varsa ben de varım.
9: İyilik varsa ben de varım.
10: İyilik varsa ben de varım.
0: Gönüllülük çalışmalarında dijital dönem başlıyor.
11: Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bunun ön videolarını aslında orada biraz paylaşmıştık. İyilik var aslında toplumumuzun. İyilik kültürünü, gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında buluşturmanın bir web sitesi iyilikvar.gov.tr ve bir web mobil tarafından paylaşılmasının, görünür kılınmasının bir parçası.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülük faaliyetlerini dijital ortama taşıyan İyilik Var platformunu hayata geçirdi. İstanbul'da düzenlenen tanıtım programına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan özellikle ünlü isimlerin gönüllülük çalışmalarında örnek olmasının önemine dikkat çekti.
12: Toplumun önünde rol model olan insanların Kendilerinin de örneklikleriyle bunları çoğaltmasına ihtiyacımız var. Onun için buradaki şöhretli isimlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını diliyorum. İnşallah bu iyilik var hareketi, işte portalıyla, aplikasyonuyla, dijital yapısıyla, gençlerde de kolay kullanımıyla iyi bir karşılık bulur.
0: A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

0: Ahinur Özdemir Göktaş, gönüllülük kültürünü Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefleyen projenin tüm ayrıntılarını paylaştı.
1: Burada 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak. Zamanını, gönüllülük faaliyetini, sosyal sorumluluk faaliyetini, gençlerin, çocukların, engellilerin, yaşlıların, şehit yakını ve gazi çocuklarınla beraber bir arada yapmak, bir zaman paylaşmak, bir etkinlik paylaşmak, bir gönüllülük, bir sosyal sorumluluk projesi paylaşmak isteyen herkesi buluşturan bir platform.
0: İyilik kapısı uygulamasıyla da esnaf ve serbest meslek sahiplerinin sahip oldukları mal ve hizmetleri gönüllü olarak sunmalarına imkan sağlanacak.
1: İşte bir hayırsever bakkal veya bir esnaf veya bir kuaför gönüllü olarak yeteneğini ihtiyaç sahibi vatandaşın hizmetine sunma imkanı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaş da burada bir QR kodla, tek seferlik bir QR kodla bu bildirimde bulunarak, bu QR kodla gidip kendisini aslında o kişiye tanıtarak o hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Biz iyilik varsa bizler varız diyoruz. Bu toplumsal sosyal faaliyet alanına bütün vatandaşlarımıza, bütün gönüllülerimizi davet ediyoruz.
2: İyilik varsa ben de varım.
3: İlk saati noktalayacağız. Çok kısa bir reklam için müsaade isteyelim. Aranın ardından Akşam Ajansı'nda yeni gelişmeleri anlatmaya devam edeceğiz.
4: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu yılın 8 ayında toplam yük elleçleme miktarının 369 milyon 798 bin 698 ton olarak gerçekleştiğini bildirdi. Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sıvı dökme yük elleçleme miktarı 112 milyon 660 bin ton oldu. Genel kargo elleçleme miktarı 45 milyon 260 bin ton olarak kaydedildi. Konteyner elleçleme miktarı 98 milyon 760 bin ton olarak gerçekleşti. Limanlarımızı güçlendirmeye, deniz ticaretimizin kapasitesini artırmaya ve Türkiye'nin üretim ve ihracatına katkı sunmaya devam ediyoruz, dedi.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
7: Önce halk, sonra bankayız, Halkbank.
8: Haberin radyosu A Haber Radyo.
9: Reklam.
10: Daha dün annemizin kollarında yaşarken, daha dün...
11: Evet. Şimdi okullu olduk diyordu hani.
9: Yok oğlum sen öyle deme. Masraf çıkar mı şimdi?
12: Engin Bey bırakın torununuz büyüsün, biz masrafları küçültürüz. Şimdi market, kırtasiye, giyim, çanta, elektronik ve seçili e-ticaret platformlarından yapacağınız okul alışverişlerinize 7000 liraya varan bonus. Bonus Flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa mobilden hemen başvurun. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de.
5: Reklam.
8: Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sunar.
15: Emniyet kemerinizi takın. Araca bindiğiniz anda yapmanız gereken ilk şeydir. Sadece sürücü için değil, araçtaki tüm yolcular için zorunludur. Olası bir sarsıntı veya kazada hayata tutulmanızı sağlar.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Umran Oto Ekspertiz trafik kurallarını sundu.
8: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
16: İlk yardım eğitiminin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Hayat kurtaran o kritik anlar kameralara böyle yansıdı. İlk görüntünün adresi Ordu'nun Fatsa ilçesi. Karadeniz sahil yolunda seyir halindeyken nefes borusuna ilaç takılan Remzi Kılıç nefes alamayarak çırpınmaya başladı ve aracından indi. O sırada olay yerinden elektrik dağıtım firması çalışanı Hakan Özgan da araçla geçiyordu. Hemen ekip aracını durdurdu ve Remzi Kılıç'ın yardımına koştu. Özgan soğukkanlılıkla Kılıç'a Heimlich manevrası uyguladı. Ekip aracının kamerasına saniye saniye yansıyan o müdahale sayesinde ilaç çıkarıldı ve Kılıç yeniden nefes almaya başladı.
17: Heimlich manevrasını bildiğimiz için abimize direkt olay yerine koştuk. Hemlik manevrasını yaptık.
16: Bir diğer hayat kurtaran müdahale ise Türk polisinden geldi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aniden fenalaşarak yere yığılan 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. bilinci kapanan ve nabzı duran yaşlı adamı

0: İmdadına bölgede devriye gezen trafik polisi Ahmet Tüm yetişti. Polis memuru vakit kaybetmeden kalp masajına başlayarak atsızı hayata bağladı. Tedavi altına alınan yaşlı adam sağlığına kavuştu.
1: Allah razı olsun. Selam hakikaten ben öyle
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Otonom sistemler sahada gücünü gösterdi.
4: Farklı İHA'ların birbirleriyle sürü halinde çalışabilmesi, bunun insansız deniz araçları, insansız kara araçlarıyla entegrasyonu konusunda oldukça yoğun çalışmalarımız var.
3: STM'nin milli imkanlarda geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi. Testlerde tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip avcı drone Tunga X görev yaptı. Kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve Nest akıllı yuva sistemi entegrasyonu da sahada test edildi. Ayrıca mini gözcü İHA TOGAN M'nin akıllı yuva sistemiyle entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN Spectron entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.
4: Hem mevcut ürünlerimize yetkinlikler katmaya devam edeceğiz hem ürün halimizi giderek büyüteceğiz.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: Motosiklet denetimleri eylem planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar en önemli güvenlik başlıklarımızdan biridir.
6: Her ay 1 milyondan fazla motosiklet denetlendi. Denetimler %108 arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda sürücü ve yol güvenliğini esas alan uygulamalar yoğunlaştırılırken motosikletlere yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Bu kapsamda 2026'nın 1 Ocak 31 Ağustos döneminde 9.891.408 motosiklet denetlendi. 2021-2025 yıllarının aynı dönemlerinde ise ortalama 4.749.400 motosiklet denetlenmişti. Böylece bu yılki motosiklet denetim sayısı son 5 yılın aynı dönemlerindeki ortalamayı %108 aştı. Bakan Mustafa Çiftçi, bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır dedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan motosiklet eylem planı kapsamında da yeni uygulamalar üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda trafik ışıklarında motosikletlerin diğer araçların önünde bekleyebilmesine imkan sağlayacak özel alanların oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini amaçlayan kontrollü şerit paylaşımı uygulamasına ilişkin fizibilite çalışmalarının ardından uygulamanın belirlenen pilot ilde test edilmesi öngörülüyor.
2: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
3: Yeni eğitim öğretim yılı başlıyor dedi. Eğitim kurumlarının çevresindeki esnafa ve servis şoförlerine seslendi.
7: Çevredeki esnafları uyaran öğrencilerimizin bu kötü alışkanlıklardan uzak tutulması lazım.
3: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, okulların açılmasına az bir süre kala öğrencilerin daha sağlıklı bir sosyal çevrede eğitim alabilmesi için gereken kolaylıkları anlattı.
7: Gidiş geliş sanatları başta olmak üzere kontrollü, aynı şekildeki çevredeki arkadaşları ve okuldaki hareketleri mercek altında olması lazım.
3: Çok sayıda kolluk kuvvetinin okulların çevresinde görev yaptığını hatırlatan Palandöken, bağımlılıkla mücadeleye de dikkat çekti.
7: Korsan satıcıların veyahut böyle illegal örgütlerin ürünlerini satan, bağımlılık kazandıran şeylerden uzak tutulması lazım.
3: Servis şoförlerinin araçlarındaki yeterlilikleri ve araçların bakımlarına dikkat çeken TESK Başkanı, toplum olarak yavrularımıza sahip çıkalım mesajı verdi.
7: Bizim umudumuz inşallah bu sene çok daha dikkatli ve çok daha disiplinli bir şekilde okul hayatlarını idame ettirecek yavrularımıza hepimiz birlikte toplum olarak da sahip çıkacağız.
2: A Haber Radyo

0: günün öne çıkan haberleri.
1: Evindeki yoğun kokudan komşuları rahatsız oldu. Yaklaşık 3 kilogram yasaklı maddeyle yakayı eve verdi.
2: Koku üzerine yapılan ev aramasında görüntüde görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde.
1: Görüntüler Ankara'dan. Keçiören ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 960 gram uyuşturucu madde ve 7 kök ham madde bitki ele geçirildi.
2: Burada bu şekilde üretim tesisi vurulmuş.
1: Edinilen bilgilere göre şüphelinin evinden farklı bir bitki kokusu duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
2: Koku üzerine yapılan ev aramasında görüntüde görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde.
1: İhbar üzerine arama yapılan evde uyuşturucu ve uyuşturucu yetiştirmek, üretmek için kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Şahsın evinin bir odasını tamamen bu iş için ayırdığı, yapay ışık ve nemlendirme sistemi kurduğu tespit edildi.
2: Düzenek şu şekilde.
1: Evde yapılan aramada 2 kilo 960 gram yasaklı madde, 7 kök ham madde bitki, 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma ve 1 su pompası ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu.
4: Akşam ajansına sıcak gelişmelerle önce ilk yardım eğitiminin ne kadar hayati bir öneme sahip olduğunu anlatan iki çarpıcı görüntüyü getireceğiz ekrana. Ordu'da seyir halindeyken boğazına ilaç kaçan ve nefessiz kalan bir kişinin imdadına yoldan geçen bir elektrik dağıtım işçisi yetişti. Bir başka görüntü, o görüntüde Kocaeli'den sokak ortasında kalp krizi geçirip yere yığılan yaşlı bir adam trafik polisinin hızlıca uyguladığı kalp masajıyla nasıl hayata tutunuyor, bakın izleyelim.
5: İlk yardım eğitiminin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Hayat kurtaran o kritik anlar kameralara böyle yansıdı. İlk görüntünün adresi Ordu'nun Fatsa ilçesi. Karadeniz sahil yolunda seyir halindeyken nefes borusuna ilaç takılan Remzi Kılıç nefes alamayarak çırpınmaya başladı ve aracından indi. O sırada olay yerinden elektrik dağıtım firması çalışanı Hakan Özgan da araçla geçiyordu. Hemen ekip aracını durdurdu ve Remzi Kılıç'ın yardımına koştu. Özgan soğukkanlılıkla Kılıç'a Heimlich manevrası uyguladı. Ekip aracının kamerasına saniye saniye yansıyan o müdahale sayesinde ilaç çıkarıldı ve Kılıç yeniden nefes almaya başladı.
6: Heimlich manevrasını bildiğimiz için abimize direkt olay yerine koştuk. Heimlich manevrasını yaptık.
5: Bir diğer hayat kurtaran müdahale ise Türk polisinden geldi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aniden fenalaşarak yere yığılan 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Bilinci kapanan ve nabzı duran yaşlı adamın imdadına bölgede devreye gezen trafik polisi Ahmet Tüm yetişti. Polis memuru vakit kaybetmeden kalp masajına başlayarak Atsız'ı hayata bağladı. Tedavi altına alınan yaşlı adam sağlığına kavuştu.
7: Allah'ın razı olsun. Selam. Hakikaten ben öyleyim.
4: Gece yarısı Bursa'dan gelen ilginç bir görüntü. Bir otomobil sürücüsü, bir hanımefendi ters yöne giriyor ve kendisini durduran polislere de adeta taşkınlık çıkarıyor. Sanatçıyım dedi hanımefendi. Ben sanatçıyım, bana bunları yapamazsınız dedi. Yetmedi, gazetecilere de hakaretler etti, tükürdü. Hem o kadın hem de yanındaki kişi gözaltında.
8: Ters yöne girdi, polise direndi, gazetecilere tükürdü. Bursa Osman Gazi'de gece saatlerinde gergin anlar yaşandı. Anayolda ters yönde ilerleyen otomobil sürücüsü polis tarafından durduruldu. Kadın sürücüyle yanındaki kişi alkol testi ve ceza işlem yapmak isteyen polise direndi.
9: Kimse böyle yapmaz.
10: Sen nasıl sanatçısın yani?
9: Kim
10: sen
9: ya?
10: Ne biçim sanatçısın? Küfür edin utanmadan.
9: Ben gazetecim. Sen mi
8: gazetecisin? Kadın olay sırasında sanatçı olduğunu ileri sürerek kendisini görüntüleyen basın mensuplarına da çıkıştı, kameraya tükürdü.
10: Sen nasıl sanatçısın yani?

0: Sen ne biçim sanatçı küfür edin utanmadan?
1: Ben gazeteciyim.
2: Polis ekibinin kontrol altına almaya çalıştığı kadın bir süre sonra yere yığıldı. Kısa süre sonra tekrar ayağa kalkan kadın polis aracına vurarak zorluk çıkarmaya devam etti. Kadın yanındaki kişiyle birlikte güçlükle gözaltına alındı. Araç ise otoparka çekildi.
3: İstanbul Beşiktaş'tan bir kaza görüntüsü. İETT'ye bağlı özel halk otobüsü bir iş makinesine çarptı. Kazada maalesef biri ağır, 5 kişi yaralı.
2: İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı. Kaza İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesindeki 2 kişi ve otobüste bulunan 3 yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü.
3: Son yıllarda Türkiye'de de hem Türkiye genelinde hem de İstanbul başta olmak üzere büyük şehirlerde çok önemli bir motosiklet sayısında artış var. Artık gençlerde de motosiklet kullanım oranları artıyor. Maalesef kazaları da sık sık paylaşıyoruz ve denetimler de arttı tabii. Bununla ilgili İçişleri Bakanlığı bazı düzenlemeler de hayata geçirdi. Önce denetlemelere bakalım. 9.891.000 motosiklet denetlendi bu süre zarfında. 2021-2025 yıllarında aynı döneme göre ortalama %108'lik bir denetim artışı var. Elbette motosiklet kullanımında da çok önemli bir artış var. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de bu denetimler sonrası bir açıklama yaptı. İzleyelim.
4: Motosiklet denetimleri eylem planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar en önemli güvenlik başlıklarımızdan biridir.
2: Her ay 1 milyondan fazla motosiklet denetlendi. Denetimler %108 arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda sürücü ve yol güvenliğine esas alan uygulamalar yoğunlaştırılırken motosikletlere yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Bu kapsamda 2026'nın 1 Ocak-31 Ağustos döneminde 9.891.408 motosiklet denetlendi. 2021-2025 yıllarının aynı dönemlerinde ise ortalama 4.749.400 motosiklet denetlenmişti. Böylece bu yılki motosiklet denetim sayısı son 5 yılın aynı dönemlerindeki ortalamayı %108 aştı. Bakan Mustafa Çiftçi, bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır dedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan motosiklet eylem planı kapsamında da yeni uygulamalar üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda trafik ışıklarında motosikletlerin diğer araçların önünde bekleyebilmesine imkan sağlayacak özel alanların oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini amaçlayan kontrollü şerit paylaşımı uygulamasına ilişkin fizibilite çalışmalarının ardından uygulamanın belirlenen pilot ilde test edilmesi öngörülüyor.
3: Ankara Keçiören'de yoğun bir koku geliyor. Çevre sakinleri hemen ihbarda bulunuyorlar ve bir evde uyuşturucu yetiştirildiği tespit ediliyor. Yaklaşık 3 kilogram yasaklı maddeyle yakalanan şüpheli hemen yakalandı.
5: Evindeki yoğun kokudan komşuları rahatsız oldu. Yaklaşık 3 kilogram yasaklı maddeyle yakayı eve verdi.
6: Koku üzerine yapılan ev aramasında görüntüde görmüş olduğumuz düzenek şu şekilde.
5: Görüntüler Ankara'dan. Keçiören ilçesinde evinde uyuşturucu yetiştirdiği belirlenen kişiye operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kilo 960 gram uyuşturucu madde ve 7 kökan madde bitkiyle geçirildi.
6: Burada bu şekilde üretim tesisi vurulmuş.
5: Edinilen bilgilere göre şüphelinin evinden farklı bir bitki kokusu duyan komşular durumu polis ekiplerine bildirdi.
6: Koku üzerine yapılan ev aramasında görüntüde görmüş olduğumuz

0: Dönek şu şekilde.
1: İhbar üzerine arama yapılan evde uyuşturucu ve uyuşturucu yetiştirmek, üretmek için kullanılan bazı malzemeler ele geçirildi. Şahsın evinin bir odasını tamamen bu iş için ayırdığı, yapay ışık ve nemlendirme sistemi kurduğu tespit edildi.
0: Düzenek şu şekilde.
1: Evde yapılan aramada 2 kilo 960 gram yasaklı madde, 7 kök ham madde bitki, 2 hassas terazi, 3 sıvı gübre, 2 aydınlatma ve 1 su pompası ele geçirildi. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
2: Bir sıcak gelişme, Bolu'da bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmaları başladı. Burası Gerede Organize Sanayi Bölgesi. Organize Sanayi Bölgesi'nin içindeki bir geri dönüşüm fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Ekipler hemen olay yerine sevk edildiler. Yangın nedeniyle bölgede yoğun dumanların yükseldiğini görüyoruz. Zaman zaman patlama sesleri de duyuluyor. Ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Burası Gerede Organize Sanayi Bölgesi, bir geri dönüşüm tesisinde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı ve fabrikada çıkan yangının çevreye yayılmaması, büyük bir patlama oluşmaması için de şu an yoğun bir çaba var.

0: Adana'nın Kozan ilçesinde başlayıp rüzgarın da etkisiyle hızla İmamoğlu ve Aladağ'a sıçrayan orman yangını geride kapkara bir tablo bıraktı. Yangından sadece 2 gün önce yemyeşil olan ormanlardan maalesef eser kalmadı.
1: Yangın söndürüldü. Geride küle dönmüş ağaçlar, evler ve tarım arazileri kaldı. Adana'nın Kozan ilçesinde 8 Eylül'de başlayan ve İmamoğlu ile Aladağ ilçelerine sıçrayan orman yangını geride acı manzara bıraktı. Yangın öncesi ve sonrası arasındaki fark felaketin boyutunu gözler önüne serdi.
2: Orman yangını Kozan ilçesinde çıktı ancak bizler şu anda İmamoğlu ilçesinde Elifçeler mahallesindeyiz. Yani yangının çıkış noktasına yaklaşık 10 kilometre uzaklıktayız. Ama yangın o kadar hızlı ilerledi ki işte saatler sonrasında Elifçeler mahallesindeki evler de bir bir yanmaya başladı.
3: Alevler içinden geçti. Ahırlarımız ve eski 2 tane metruk bina yandı. Köyleri zaten boşaltılmıştı. Boşaltılmasa çok büyük facialar da olabilirdi.
1: Alevler sadece doğayı değil, emekleri ve yaşam alanlarını da yuttu.
2: Buradaysa yaz aylarında hayvanlar için hazırlanan saman balyaları vardı. İşte orman yangını buraya da ulaştı ve ardından hayvanların kışın tüketeceği buradaki saman balyalarını da kül etti.
4: 1000 tane balyamız vardı. Yandı. Burada da 2 ton falan arpamız vardı. O da yandı.
1: Yangının geride bıraktığı tahribat bölge sakinlerinin yüreğini yaktı.
2: Orman yangını bir anda yerleşim alanlarına sirayet etti. İşte o dakikalarda ise can pazarı yaşandı. İnsanlar evlerini tahliye etmeye başladılar. O isimlerden bir tanesi de Musa Keskin'di. Musa Keskin evini tahliye etti ama bahçesindeki traktörünü ne yazık ki kurtaramadı.
5: Yukarıdan ateş baskın gelince biraz can derdine düştük. Askeriye falan da gelip de boşalın deyince bir şeylere bakamadık yani.
0: Altı Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden biri de Malatya'ydı. Yaraların sarılması için, ticari faaliyetlerin başlaması için çalışmalar aralıksız devam etti. Esnaf kalıcı iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeniden dükkan açtı.
6: Çarşı canlanıyor, Malatya eski günlerine geri dönüyor.
7: Ben dedim abi şu şekilde doğruyu konuşsa da 10 yıl yapılmaz dedim. Çarşı 10 yıl mümkün yok dedik. Yani Allah'a şükür gerçekten devletimizin gücüyle, milletimizin de sabrıyla çok güzel. Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum.
6: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden biri de Malatya'ydı. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çalışmalar aralıksız devam etti.

0: Zaman ben çarşıda utanıyordum. Çarşı diye bir şey yoktu. Allah devletten razı olsun.
1: Sağlamlık olarak eskiye göre çok iyi. Eskiye göre biraz daha güzel oldu. Daha derli toplu oldu.
2: Malatya'da hayat çarşıdaki hareketlilikle birlikte yeniden normalleşiyor. Ticaretin canlanması da kentte deprem sonrası toparlanmanın en net işaretlerinden biri oldu.
3: Ben dedim abi şu şekilde daha doğruyu konuşsa da 10 yıl yapılmaz dedim. Çarşı 10 yıl mümkün yok dedik. Yani Allah'a şükür gerçekten devletimizin gücüyle, milletimizin de sabrıyla çok güzel. Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum.
4: Çok güzel olmuş. Evet. Yani bu kadar büyük bir külfeti yapmak çok büyük bir zorluktu. Devletimiz bunun üstesinden geldi. Eskisine nazaran çok çok çok iyi oldu. İyi oldu, kesinlikle.
5: Arkeologlar Uşak'ın Banaz ilçesinde Akmonya antik kentinde 2000 yıllık bu yazıtları çözdüler. Peki bu yazıtlarda ne yazıyor? Ayrıntılar Atagündüz Kurşun'un haberinde.
2: Cinayetler, aile kavgaları, mezar vasiyetleri, dönemin toplumsal ilişkileri, hatta sitem cümleleri. Roma döneminden günümüze ulaşan taşlardaki yazılar ve figürler öyle sıradan değil.
6: Burada hem kentin elit kişilerinin kente nasıl yapılar yaptırdıklarını, nasıl yardımsever olduklarını anlıyoruz. Hem de aslında Akmonya'da yaşayan günlük hayatın nasıl aktığıyla ilgili de bilgilere ulaşıyoruz.
2: Arkeologlar Uşak'ın Banaz ilçesinde bulunan Akmonya Antik Kenti'nde yüzey araştırması yaptı. Çalışmalarda 2000 yıl önce bölgede yaşayan insanların gündelik yaşamına dair çarpıcı ayrıntılara ulaşıldı.
7: Akmonya antik kenti burası ve 2000 yıllık bir Roma kenti. Arkeologlar bu yazıtları çözmeyi başardı ve bu yazıtlardan o dönemki aile içi kavgalar, miras kavgaları, cinayetler, hatta ve hatta çok ağır beddualar ortaya çıktı.
6: Bir aile mezarından söz ediyoruz. Burada erkek olan eş bir mezar yaptırıyor. İşte kızıyla, oğluyla ve eşini de tabii ki bu mezarda dahil ediyor. Ama eşine diyor ki ben öldükten sonra bekar kalması, hiç evlenmemesi şartıyla bu mezara gömülebilir diyor. Bir de cinayet var. Yine bir mezar siteli üzerinden bunu okuyabiliyoruz. Buradaki konu Akmonya'ya gelen iki subay işte cinayete kurban gitmesi ve 40 yaşında bir amansız eller tarafından boğularak öldürüldüğü anlaşılıyor şiirden. Burada da tabii bir cinayetin de kentte işlenmiş olduğunu o dönemde, kendi döneminde şahit olmuş oluyoruz, öğrenmiş oluyoruz.
2: Çalışmalarda yazıtlarda dikkat çeken sitem sözleri de gözlemlendi.
6: Yine aile mezarları bunlar tabii ki ve aile üyeleri dışından mezar gömülmesi, mezara gömü yapılması veya işte mezarın açılması, izinsiz açılması gibi durumlarda biz çok keskin beddualarla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesini size örnek vereyim. İşte soyun sopun kurusun diyor, bu mezarı açarsan diyor, zarar verirsen diyor. Bir tanesinde de çocukların vakitsiz ölsün diye çok ağır beddualarla karşılaşıyoruz.
7: Akmonya antik kenti 200 hektardan fazla bir alanı kapsıyor ve bugüne kadar sadece yüzey araştırmaları yapıldı. Kazı çalışmalarının başlamasıyla birlikte burada görkemli bir kent ortaya çıkarılacak.
6: Buradaki bir yazıtta da çok görkemli Akmonya'ya için diyor. Yani aslında biz burada çok görkemli bir kentin olduğunu yazıtlarından anlıyoruz. Eğer burada kazı çalışmaları başlatılırsa da bu yapılara ulaşacağımızı, kazı çalışmalarıyla ana caddesinin, tapınağının ve tiyatrosunun ortaya çıkacağını düşünüyoruz.

0: 12 Eylül, 12 Eylül darbesinin 46. yılı ve tam 46 sene önce bugün demokrasiye kara bir leke çalındı. O günlerden bugünlere sadece acı hatıralar kaldı. Verilen tepkileri ve Türk siyasal hayatında 1980 darbesinden sonra neler yaşandığını birazdan ayrıntılarıyla bir kez daha anlatacağız. Ve Vanlı Karahaydar'ın tutuklanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında bugün yeni gelişmeler oldu. Sosyal medyada gündem olan o görüntüler sonrasında düğünde takılan altınlar bir evin odunluğunda ele geçirildi bugün. Hakkında yakalama kararı olan Karahaydar'ın eşi Çağla Öz de polis ekipleri tarafından İstanbul'da gözaltına alındı. Birazdan ayrıntılarına da bakacağız. Dün akşam bu saatlerde İsmail Kartal artık Fenerbahçe ile yollarını ayırdı diye konuşmuştuk. Ancak İsmail Kartal krizi aşıldı Fenerbahçe'de. İsmail Kartal Sarı Lacivertli takımın yaptığı antrenmanda takımın başında yer aldı. Sarı Lacivertliler deneyimli teknik adamla ilgili bir paylaşım da yaptı. Fenerbahçe cephesindeki açıklamalara da bakacağız. Akşam ajansına başlıyoruz. Ama önce sıcak bir gelişme var. Dışişleri Bakanlığı Amerika Birleşik Devletleri'nin Rum kesimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını yeniden uzatması hakkında bir açıklama yaptı. Ayrıntıları Hakan Bacaksız anlatıyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararı 30 Eylül 2027 tarihine kadar uzatıldı. Son derece sıcak bir gelişme. İşte o kararın ardından hemen Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada kayıtlı görüşleri paylaştığını vurguladı yaptığı açıklamada. Yine Dışişleri Bakanlığı açıklamasında Kıbrıs Rum tarafının adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını her alanda arttırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşılmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz denildi. Yine açıklamada anavatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir denildi.
0: Evet, Dışişleri Bakanlığı'ndan gelen açıklamaların ayrıntılarını paylaştık. Bugün 12 Eylül'ün yıl dönümündeyiz. Bugün A Haber'de önemli bir belgesel de paylaştık ve aslında Türk siyasal hayatının yakın dönemde bugünlere kadar gelirken demokrasiye vurulan o darbeyi de geçmişten bugüne neler yaşandı ve o vesayet rejiminin kaldırılması için Türkiye nasıl bir mücadele etti hepsinin ayrıntılarını paylaştık. O günlerden bugünlere pek çok kötü anı kaldı. Bugün paylaşılan mesajlar ve bugün yaşananlar da aslında biraz daha yakın siyasi tarihi hatırlamak açısından önemli. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajını paylaşalım. Anlamlı bir mesaj paylaştı Cumhurbaşkanı ve dedi ki 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılında o meşhum günlerde mağdur edilen, eziyet gören, haksız yere idamla yargılanan vatandaşlarımızın çektiği sıkıntıları hala yüreğimizde hissediyoruz. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına da bir daha asla izin vermeyeceğiz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklaması. Bugün çok önemliydi. 46. yılında darbenin birbiri ardına farklı mesajlar paylaşıldı ve o gün yaşananlar, gençlerin yaşadıkları, toplumun yaşadıkları, siyasetin yaşadıkları unutmadık, unutturmayacağız mesajıyla bir kez daha hatırlatıldı. Millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler bir kez daha lanetlendi.
2: Aziz Türk millet... 12 Eylül askeri darbesinin üzerinden 46 yıl geçti. Yıl dönümünde siyasiler ardı ardına mesajlar paylaştı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, milli iradenin askıya alındığı ve temel hakların ağır şekilde tahrip edildiği o karanlık dönemin acılarının hiçbir zaman unutulmadığını vurguladı. Darbeleri ve vesayet girişimlerini lanetledi.
3: Ülkemizin geleceğinde milli egemenliğin üzerinde güç ve meşruiyet iddiasında bulunan hiçbir gruba ve anlayışa

Akşam Ajansı'na hoş geldiniz. Saatlerimiz artık 20'yi gösteriyor. Gün boyu bugün neler yaşandı? Hepsinin ayrıntılarına bakacağız. Önce manşetlerimize şöyle hızlıca bir göz atalım. Bugün

0: Şa yer yoktur. Darbeleri ve vesayet girişimlerini lanetliyor. Türkiye'nin demokratik olgunluğuna ve kardeşlik hukukuna olan inancımızı kararlılıkla ifade ediyorum.
1: AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Arda 12 Eylül Anayasası'na gönderme yaptı.
0: Darbe ikliminde toplumun iradesinin ve siyasal çoğulculuğun sınırlandığı koşullarda yazılmış bir anayasayla Türkiye'nin geleceğe yürümesinin mümkün olmadığı görülmüştür ve Türkiye'nin ihtiyacı geçmişin vesayetçi anlayışlarını yeniden üretmeyen, yurttaşların eşitliğini ve özgürlüklerini güvence altına alan sivil, demokratik ve katılımcı bir anayasadır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, demokrasiye dönük ağır bir saldırı olan 12 Eylül askeri darbesinin ihanetinin unutulmadığını vurguladı. Her darbenin milli iradeye ve insanlık onuruna dönük millet ve devlet düşmanı saldırı olduğunun altını çizdi.
0: Hukukun askıya alındığı, millet iradesinin gasp edildiği o karanlık günler demokrasimizi koruma konusunda her zaman hassas olmamız gerektiğini bizlere her daim hatırlatmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milli egemenliğin alanını genişletme kararlılığımız tamdır.
1: İletişim Başkanı Burhanettin Duran da milli iradenin üzerinde hiçbir güç olmadığını belirtti. 12 Eylül askeri darbesini ve 15 Temmuz darbe girişimini hatırlattı. Tüm darbeleri telin ettiğini vurguladı.
0: Türkiye'nin demokrasi tecrübesi göstermiştir ki milli iradenin üzerinde hiçbir güç yoktur. Milletimiz bu kararlılığını Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 15 Temmuz'da iradesine ve demokrasisine canı pahasına sahip çıkarak ortaya koymuştur. Bu duygularla tüm darbeleri telin ediyor, milli irademiz ve demokrasimiz uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı rahmetle, saygıyla ve minnetle yad ediyorum.
2: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayıp aynı gün Cumhurbaşkanı ile görüşmesi sonrası muhalefette oluşturduğu rahatsızlık devam ediyor. Yavaş eleştirilere çok açık bir resle cevap vermişti dün. Tartışmayı büyüten yeni açıklamalar da oldu. Mansur Yavaş ise yine sessiz kalmadı. Muhalefetteki bölünmeyi işaret etti ve ayrılıklar bizi ilgilendirmiyor dedi.
3: Birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl spekül edildiğini hep birlikte görüyoruz.
4: CHP'nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine katılmayıp aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a CHP'den tepki dinmiyor.
5: Ben de tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi dün Anıtkabir ziyaretinde olması gerektiğini ve orada olmamasıyla ilgili bütün Cumhuriyet Halk Partileri kırdığını düşünüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de olmayan yeni partide veya başka muhalefette konumlanmış birçok kişiyi de bu kırmış olabilir.
4: Yavaş kendisine yönelen eleştirilere rahatsızlık varsa gereğini yaparım cevabıyla adeta bir istifa imasında bulunmuştu. Ancak bu çıkış parti içindeki tartışmaları söndürmek bir yana gerilimi daha da tırmandırdı.
6: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapacaksan bir tarafını seç. Bu insanları da aldatmanın, tabanla alay etmenin bir anlamı yok ki. Bu partiye yapılan değil, tabanda ona oy veren insanlara karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Yani tarafını belli et.
4: Mansur Yavaş tartışmada sessizliğini bozdu.
3: Tabanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bize hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
4: Yavaş'la ilgili tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri de siyaset gündeminin ön sıralarına yerleşti.
8: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
9: Yolsuzluk.
8: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
4: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil sözlerine mahkemedeki savunmasında cevap verdi. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin diyerek göndermede bulundu.
2: İstanbul Büyükşehir Belediyesi davasında tutuksuz sanıkların ifadeleri devam ederken iş insanlarının rüşvet iddialarına ilişkin dikkat çeken beyanları da dosyaya giriyor. Ağaç Anonim şirketindeki hak edişlerin ödemelerinin yapılması karşılığında yüklü bir meblağda rüşvet istendiğine dair iddialar bu kez gündemde. Onlardan biri de Seferihisar'da tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili. Yapı ruhsatı karşılığında külçe altın aldığı ve bazı kaçak yapılara da göz yumduğu öne sürülüyor belediye başkanının.
10: Bizde rüşvet yok, irtikap yok,
9: Yalan yok, zimmet yok.
4: İBB davasında iş adamlarının rüşvet iddialarını

0: Ardı arkası kesilmiyor. İş adamı Fikret Baydemir mahkemede İBB iştiraki Ağaç AŞ'de rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı. 7 milyon liralık hak edişi için 1 milyon lira rüşvet istediklerini söyledi. Ali Sukas bana şirketin hesabına yarın 3000 TL ödeme çıkartırım. Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm. Kalanı da kısa süre içinde öderiz ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir dedi. İfadelerini kullandı. İş adamı Bünyamin Durukan da Ağaç AŞ'deki rüşvet iddialarına yenisini ekledi. Durukan, Ağaç AŞ'de satın alma müdürü Ümit Polat'ın hak ediş ödemeleri için 30 bin dolar hazırla getir, ödemelerin daha kolay şekilde yapılır dediğini, bunun üzerine Polat'a 15 bin dolar rüşvet götürdüğünü söyledi.
1: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş, yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
0: İzmir Seferihisar'da ise tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili dosyaya yeni detaylar eklendi. Bir müteahhitin yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği söyleniyor. Öte yandan Yetişkin'in oğluna ait olduğu iddia edilen uyuşturucu kullanma görüntülerinin yayılmasının önlenmesi karşılığında kaçak işleri yapılmasına göz yumduğu da iddialar arasında. Ve rüşvet iddialarının bir başka adresi ise Menderes.
2: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim, İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: Tutuklanan eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çiçek'in sevgilileri olduğu iddia edilen 3 kadının ifadeleri soruşturmaya girdi. İfadelerde belediye olanaklarının kişisel ilişkilere nasıl alet edildiğini, gençlik merkezindeki dinlemeye karşı korumalı gizli odayı torpille işe yerleştirmeleri ve siyah poşetlerle taşınan balya balya paraları deşifre oldu.
3: Bölgedeki jeopolitik taşları yerinden oynatan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge süreci kararlı adımlarla hedefine ilerliyor. Suriye'de SDG'nin tasfiye edilmesinin hemen sonrasında. Irak'ta da çok kritik bir eşik aşıldı. Irak Başbakanı Zeydi, PKK'nın elindeki silahları devlet güçlerine teslim edeceğini ve Sincar Dağı'nın bütün idari yapısıyla federal yönetime bağlanacağını açıkladı.
4: Önce Suriye'de SDG'nin feshi, şimdi Irak'ta Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçmesi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde kritik bir adım daha geldi. Türkiye ve çevresindeki terör odakları tek tek dağılıyor. Bir dönem terör yuvası yapılmak istenen Sincar Dağı da terörden temizleniyor. Süreçle ilgili tarihi detayları açıklayan Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, terör örgütü PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini kaydetti.
5: Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır.
4: Devlet yapısını güçlendirip sahadaki çok başlılığa son vereceklerini vurgulayan Başbakan Zeydi, silahlı unsurların yasalar kapsamında düzenleneceğini kaydetti.
5: Devlet durumlarının yeniden düzenlenmesi ve şartları karşılayanların yasalara uygun olarak resmi Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesiyle haklarını ve fedakarlıklarını teminat altına alacaktır.
4: Bağdat yönetimi aynı zamanda bölgedeki terör unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu ve sürecin denetimi için bir üst düzey komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
3: Günlerdir sosyal medyanın da kamuoyunun da en önemli manşetlerinden bu. Vanlı Kara Aydar'ın tutuklanması sonrası soruşturmanın genişletilmesi. Önce sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında bugün düğünde takılan altınlar bir evin odunluğunda ele geçirildi ki o altınların kiralık olduğunu iddia etmişti Vanlı Kara Aydar. Hakkında yakalama kararı bulunan eşi de Çağla Öz günlerdir aranıyordu. Bugün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı İstanbul'da.
4: Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öztan Çalan gözaltına alındı. Düğün için kiralandığı söylenen altınlarsa odunlukta bulundu. Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni

0: Eşi Çağla Öz, Van'da yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme geldi. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
1: Fenomen Çağla Öz'e düğününde kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar Van Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu başarılı operasyonla Muradiye ilçesinde bir odunlukta ele geçirildi.
0: Odunlukta bir valiz içinde bulunan altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan savunmasında altınların kiralık olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü. Kuyumcu ise bu iddiayı reddederek bir setle iki kelepçe altının satıldığını, elinde fatura olduğunu belirtmişti. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la Fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan'sa İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.
2: Ve şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin dava önümüzdeki ay başlayacak. Dosyaya eklenen ses kayıtlarından biri daha gün yüzüne çıktı. Kayıttaki ses o gecenin en yakın tanıklarından birine, Sultan Nur Ulu'ya ait.
3: Camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulanmış, planlanmış. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuval bandını parçalamaya başlıyor aşağıda. Ben şok geçirdim.
4: Gülü'nün ölümüyle ilgili davada duruşma günü yaklaşırken yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Kayıtta Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun o geceye ilişkin çarpıcı iddiaları var.
5: Baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba!
3: Eğer yanarsam yakarım, seni burada içeri çekerim dedi baba. Dün bana dedi ki avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi.
4: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda kaza olarak değerlendirilen olay soruşturmanın derinleşmesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı. Bir Ekim'deki duruşma öncesinde dosyaya ilişkin dikkat çekici bir ses kaydı gündeme geldi.
2: Sultan Nur Ulu şarkıcı Gül'ün öldüğü geceyi ses kaydında saniye saniye anlatıyor. Öyle ki yaşadıklarını tek bir cümlede ifade ediyor. O ifade ise bir anda şok oldum.
3: Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan bandisini parçalamaya başlıyor aşağıda.
4: Sonra da aşağıda yaşananları.
3: Ben şok geçirdim. O kadar böyle kendisini parçalıyordu, yerlere korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacağım.
4: Ama ses kaydında bundan çok daha dikkat çekici bir iddia var. Sultan Nur Ulu Tuğyan'ın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ediyor.
3: Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. Susacaksın. Eğer yanarsam yakarım. Seni bu olayın içine çekerim dedi bana. Dün bana dedi ki avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulanmış, planlanmış.
6: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
2: Ve milyonlarca öğrenci için pazartesi günü ders zili çalacak. Çanta, okul forması, kırtasiye ihtiyaçları derken aileler alışveriş telaşındalar. Bakanlıksa güvenlik meselesini çok sıkı tutuyor. Bugün ayrıntılı bir açıklama yapıldı. Bakın öğrencileri ilk günden ne bekliyor?
7: alacaksın?
8: Defterler, kalemler alacağım. Okul formamı şimdi almaya geldim.
7: Uyum haftası bitti. Pazartesi itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Peki bir okul çantası ne kadara dolacak? Gelin birlikte hesaplayalım.
9: Fiyatlarımız bu yıl 100 TL'den başlıyor. 2500'e kadar çıkıyor. Biz ortalama bir okul çantası 750 TL'den doldurabiliriz sizler için.
7: O zaman dolduralım. Şimdi başlayalım. Tamam.
9: Şöyle 750 TL çantamız, hemen hesaplayalım. Şöyle 50 TL beslenme kabımız, 50 TL
7: kalem kutumuz.
8: Alışveriş almaya defterlerimiz, eksik defterlerimizi alacağız.
9: Şöyle 150 TL suluğumuz. Hemen defterlerimize geçelim.
7: Dosya ne kadar?
9: 75 TL. 150 TL'de normal bir dosyamız var. Ortalama 2385 liraya bir okul çantamız doluyor.
7: Makul fiyatlar, bence gayet de uygun.
10: Fiyatlar normal. Yani zaten çoğunu yaptık, eksiklerimiz kaldı, kalanları da burada tamamlamaya geldik.
7: Okul kırtasiye ürünleri alındı, çantalar hazırlandı, sıra okul üniformalarına geldi. Peki bu yıl okul formalarının fiyatları ne kadar, gelin birlikte öğrenelim.
11: Ortaokul için kızıma elbise aldım. Liseye gidecek olan oğlum için aldım. Tabii eksiklerimiz vardı, onları tamamlayacağız.
12: İlkokul tişörtlerimiz 300 bandında. Ortaokul tişörtlerimiz 350. Lise tişörtlerimiz de her şeye rağmen 450 lirada sabitledik. Pantolon grubu da 350 ile 400 arası ilkokul, ortaokul 450-500, lisede 550-600 bandında şu anda müşteriye hazır vaziyette sunmuş vaziyetteyiz.
13: Fiyatlar da gayet uygun.
7: Ne kadar mesela şu an?
13: Bu 450 TL, pantolon 600 TL.
4: Öğrenciler ilkokul günü için hazırlıklarını tamamladı. Yetkililerse 14 Eylül'e özel önlemler aldı. İstanbul'da pazartesi günü ders saat 10 ile 3 arasında yapılacak. 30 bin bahçe görevlisi ve okul polisi de aynı gün işbaşı yapacak.
2: Yükseköğretim Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri İsrail-İran Savaşı sebebiyle İran'da eğitim gören Türk öğrencilerin eğitimlerinin aksamaması için bir düzenleme yaptı. Öğrencilere Türkiye'de eğitim alabilmeleri için yatay geçiş imkanı tanındı. Kararla birlikte 14-18 Eylül tarihleri arasında yatay geçiş başvuruları alınacak.
0: YÖK kararıyla İran'daki Türk öğrenciler Türkiye'ye yatay geçiş yapabilecek. Başvurular 14-18 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yükseköğretim Kurulu, İran-İsrail-ABD savaşı nedeniyle İran'daki üniversitelerde eğitim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için yeni bir düzenleme yaptı.
14: Binalar yıkılabilir. Sınıflar, laboratuvarlar ve kütüphaneler tahrip edilebilir. Ancak öğrenme azmi asla yok edilemez.
0: Alınan karar doğrultusunda İran'daki tanınan yükseköğretim kurumlarında eğitim gören öğrencilerin belirlenen şartları taşımaları halinde Türkiye'deki üniversitelere yatay geçiş yapabilmesinin önü açıldı. Karar 10 Eylül 2026 tarihinde tüm üniversitelere bildirildi. Öğrenciler 14-18 Eylül 2026 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Üniversiteler başvuru sonuçlarını 25 Eylül'e kadar açıklayacak. Yatay geçiş hakkı kazanan öğrencilerin kesin kayıtları ise 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek. Öğrencilerin yatay geçiş imkanından faydalanabilmesi için İran'daki programa kayıt oldukları yıl ÖSYS-YKS'ye girmiş olmaları gerekiyor. Başvurularda ilgili programın o yılki başarı sırası veya taban puanı dikkate alınacak. İran'daki programlara uluslararası sınavlarla kayıt yaptıran öğrenciler de belirlenen şartları karşılamaları halinde başvuru yapabilecek. Yatay geçiş kontenjanları Türkiye'deki üniversiteler tarafından diploma programı bazında belirlenecek. Boş kalan kontenjanlar için yedek aday listeleri 30 Eylül'de, yedek adayların kesin kayıtları ise 1-2 Ekim'de yapılacak.
2: STM'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği otonom sistemler, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde bir hünerlerini daha sergilediler. Tunga X, Togan, Togan M ve Nest sistemlerinin yer aldığı testlerde tehdit İHA'larla mücadele, keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı çözümleri başarıyla doğrulandı.

0: Otonom sistemler sahada gücünü gösterdi.
1: Farklı İHA'ların birbirleriyle sürü halinde çalışabilmesi, bunun insansız deniz araçları, insansız kara araçlarıyla entegrasyonu konusunda oldukça yoğun çalışmalarımız var.
0: STM'nin milli imkanlarda geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi. Testlerde tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip avcı drone Tunga X görev yaptı. Kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve Nest akıllı yuva sistemi entegrasyonu da sahada test edildi. Ayrıca mini gözcü İHA TOGAN M'nin akıllı yuva sistemiyle entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN Spectron entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.
1: Hem mevcut ürünlerimize yetkinlikler katmaya devam edeceğiz, hem ürün ailemizi giderek büyüteceğiz.
2: Ve Rusya-Avrupa gerilimi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Avrupa ülkelerinden Ukrayna'ya asker gönderilmesi tartışması ile ilgili bu kez çok sert konuştu. Bu adım Rusya ile bir savaş anlamına gelir dedi. Avrupa'nın kendi halklarını hayali bir Rus tehdidiyle korkutmaya çalıştığını söyledi Putin ve dedi ki Avrupa vatandaşlarını Rusya ile savaşa sürüklemeye çalışıyor.
3: Putin bir kez daha Avrupa'ya rest çekti. Ukrayna'ya asker konuşlandırmak savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna ve Rusya henüz barış için masaya oturmuş değil. Son dönemde Avrupa ile Rusya arasında da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere konuştu. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının savaş anlamına geleceğini söyledi.
4: Avrupa şu anda kendi ülkelerinin halklarını neye doğru sürüklüyor? Rusya ile bir savaşa mı? Şimdi Ukrayna'ya nasıl asker gönderebileceklerini düşündüklerini söylüyorlar. Bu Rusya ile savaş anlamına gelir.
3: Avrupa'daki küreselcileri suçladı Putin. Avrupalıların sürekli Rus tehdidiyle korkutulduğunu dile getirdi.
4: Biz bir tehdit oluşturmuyoruz. Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile herhangi bir çatışma yaşamamız için hiçbir gerekçemiz yok. Tüm meseleleri 2. Dünya Savaşı'nın ardından çözüme kavuşturduk.
3: Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Putin, Almanya'da aşırı sağın eyalet seçimini kazanmasına da değindi. Bence şu anda Avrupa'da yaşanan her şey Batı'nın sistem hatalarının bir sonucudur ifadesini kullandı.
2: Şimdi film gibi bir kurtarma haberi var. Burası Amerika Birleşik Devletleri, Alaska. 15 yaşında bir çocuk abi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılıyorlar, ancak bir anda tekne alabora oluyor. Abi ve kuzeni maalesef kurtarılamıyor. 15 yaşındaki çocuksa dondurucu sularda tam 2 gün boyunca kurtarılmayı bekliyor.
3: İki günden fazla dondurucu sularda alabora tekne üzerinde kurtarılmayı bekledi. Abi ve kuzenini ise gözlerinin önünde kaybetti. Dünya 15 yaşındaki çocuğun mucize kurtuluşunu konuşuyor. ABD'nin Alaska eyaletine bağlı St. Lawrence adasında 15 yaşındaki Derek Parker, ağabeyi ve kuzeniyle birlikte balık tutmak için denize açılmıştı. Ancak Bering Denizi'nde tekneleri alabora oldu. 15 yaşındaki çocuğun kuzeni tekneye tutunmaya çalıştı, ancak sert dalgaların arasında sürüklenip yaşamını yitirdi. Ağabey de kuzeni gibi suya kapılarak hayatını kaybetti. Derek ise 48 saatten fazla süre alabora olan ve ters dönen teknenin üzerinde hayata tutundu. ABD sahil güvenliğine ait hava ekibi tekneyi fark edip bölgeye yardım gemisi gönderdi. Sahil güvenlik hipotermi belirtileri gösteren çocuğu battaniye ve sıcak kompreste ısıtmaya çalıştı. Kurtarma operasyonunda çocuğun ağabeyinin ve kuzeninin cansız bedenlerine de ulaşıldı. Çocuğun yaşadığı

0: Lawrence Adası'nın Savonç bölgesinde balıkçılık, bölge halkının kültürünün önemli bir parçası olmasının yanı sıra geçim ve hayatta kalma açısından da büyük önem taşıyor. İş imkanlarının sınırlı olduğu köyde yaşayanlar yakalayabildikleri balıkları aileleri ve komşularıyla paylaşıyor.
1: Sırada yurttan manzaralar var.
0: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza Amasya'da meydana geldi. 18 yaşındaki sürücünün yönetimindeki motosiklet, çevre yolu katılım kavşağında savrularak bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırlayan genç sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir motosiklet kazası da Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet karşı yönden gelen bir başka motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Samsun ilk adımda seyir halindeki pick-up'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Pick-up yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten önce bir otomobil üzerine ardından da sokağa düştü. Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
2: Ses duydum, çok büyük bir ses duydum.
3: Vallahi bilmiyorum, burada aşağı inmiş ama nasıl bilmiyorum.
0: Mardin'in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan diğer çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı. Çocuklar aynı hareketi birkaç kez tekrarladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki 3 çocuğu gözaltına aldı. Konya Selçuklu'da şüpheliler iddiaya göre telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Korku ve panik oluşturan şüpheliler evde bulunan yüklü miktardaki ziynet eşyasıyla nakit paranın kendilerine elden teslim edilmesini sağladı. Şüpheliler ardından iki farklı ticari taksi değiştirerek İstanbul yönüne hareket etti. Ancak Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada mağdura ait olduğu belirtilen ziynet eşyalarıyla nakit paranın tamamı bulundu. Adana'da 12 suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve 10 cep telefonu ele geçirildi.
4: Arkadaşlar selamünaleyküm. Burası yatak odası, soyunma odası, ebeveyn banyosu. Yalnız ebeveyn banyosunda sürprizimiz var. Buradan direkt böyle çıkıp gidebiliyorsun kardeşim.
0: Samsun'da yapılan bir dairede apartmanın yangın merdivenlerine açılan ebeveyn banyosu gündem oldu.
4: Buradan böyle tekrar geri geldiğin, burası gene ebeveyn banyosu. Böyle kapatabiliyorsun.
0: Eşine az rastlanır görüntüler sosyal medyada izlenme rekoru kırdı.
1: Şimdi dünyadan öne çıkan haberlerden derlediğimiz dünya raporu gelecek ekrana.
0: Hindistan'da sıra dışı bir banka soygunu gerçekleşti. ATM'den para çalan hırsız banka çalışanlarını etkisiz hale getirmek için yüzlerine biber tozu attı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Saldırının ardından banka çalışanları hırsızın peşinden koştu. Tam o sırada bölgede rutin devriye görevi yapan polis memurları yaşanan hareketliliği fark edip hırsızı yakaladı. Bu görüntülerse Vietnam'dan. Seyir halindeki yolcu otobüsünün lastikleri patladı, frenleri devre dışı kaldı. Kontrolü kaybeden sürücü hareket halindeki otobüsün direksiyonunu bırakarak aracın arka bölümüne geçti. Panik dolu anlarda sürücü son anda direksiyona dönüp otobüsü durdurmayı başardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ATM daha çalındı. Hırsızlar iş makinesiyle ATM'yi yerinden sökerek kayıplara karıştı. ATM'nin bulunduğu yapının duvarında büyük çaplı hasar meydana gelirken çevreye moloz ve yapı parçalarının yayıldığı belirtildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Vietnam'da bir bina inşaatında dikkatsizlik sonucu dehşet veren bir kaza meydana geldi. Bir denetçi telefonuna bakarken adım adım tehlikeye ilerledi. Denetçi önündeki şaft boşluğunu fark etmedi ve ikinci kattan aşağıya düştü. O görüntüler şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Ve İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sarı Lacivertli takımın yaptığı antrenmanda bugün takımın başında yer aldı. Sarı Lacivertliler deneyimli teknik adamla ilgili bir paylaşım da yaptı. Neler yaşandı bir bakalım.
5: İsmail Kartal yeniden Samandıra'da. 1-1 biten Roma maçının ardından istifa eden Fenerbahçe Teknik Direktörü, Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in ardından Başkan Aziz Yıldırım'la da görüşerek bu kararından döndü. Sarı lacivertlilerin takımın başına döndüğünü açıkladığı İsmail Kartal, son yapılan antrenmanda görev başındaydı. Fenerbahçe Kulübü bir paylaşım yaparken, teknik direktörümüz İsmail Kartal yönetiminde hazırlıklarımız devam ediyor ifadelerine yer verdi. Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, Canbartu tesislerinde taraftarlara imza dağıttığı sırada kısa bir açıklama yaptı. Çetin her şeyin yolunda gittiğini ve İsmail Kartal'ın tesislerde olduğunu dile getirdi.
6: Oğuz hocam, sürece dair bir şey söylemek ister misiniz?
7: Her şey yolunda, gayet güzel.
6: Hocamız içeride İsmail hocam.
7: Tabii.
5: Şampiyonluk mücadelesi veren Sarı Lacivertliler, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında pazartesi günü Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olacak.
1: Akşam ajansını bugün Serie A'dan maç özetiyle noktalayacağız. Fiorentina deplasmanda Venezia'yı 4-2 mağlup etti. Maçın özeti gelecek şimdi ekrana. Bugün bize ayrılan süreyi noktalayacağız. Yarın akşam yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
8: İtalya Serie A'da 4. hafta karşılaşması. Ev sahibi Venezia, konuğu Fiorentina. İlk düdük geliyor. Venezia Fiorentina maçı başlıyor. Keyifli seyirler. Stropa'yı gördük. Venezia'nın teknik patronu. Paolo Vanoli. Top kaybı. Busio. Ön açıldı bir anda. Busio. Taşıyor topu ileri. Busio. Adams'a doğru şimdi. Akor Adams. Şut ve gol. Venezia'nın Akor Adams topu ağlarla buluşturuyor ve ilk Serie A golünü kaydediyor. 1-0. Jimenez, en sağ pas Mastantuono. Mastantuono sokuldu topla. Mastantuono! Diğer köşeyi bekliyordu kaleci. Şaşırttı onu. Attı golü. Franco Mastantuono. 1-1. Venezia 1, Fiorentina 1. Ölüm sessizliği adeta. İşte gol. Beto. Dengesini yitirdi. Savunma çok büyük hata. Beto. Yanında Mastantuono. Şimdi Mastantuono. İçin bocaladılar. Beto ve Mastantuono aynı topa hamle yaptılar. Son anda Mastantuono bu topu aldı. Bakın Beto koşuyor. Mastantuono geliyor. Sonrasında Mastantuono kaleci önde. Tam köşeye. Drain de yardımıyla top içeride. Eno gönderdi ortayı. Kafa vuruşu, kaleye yönelmedi top. Pignonto ve sonrasında uzun top Fagioli. Pellegrino birebir. Geriden çıktı. Offside yok. Gole gidiyor Pellegrino. Baba giderken avladı onları. Geriden çıktı. Fagioli çok iyi gördü. Çok daha hızlı koştu. Rakibinden Moreno yetişemedi. Endur. Endur orta şansı kovalıyor. Sert bir orta. Kaleci Stankovic. Gnonto doldurdu içeri. Bir müdahale. Oyun sürüyor. Helgason uzaklaşmadı top. Şimdi

Hernandez orta ama karşılıyor Dragosin. Mastantuono yetişti bu topa da. Mastantuono geçemedi ama rakibini. Şimdi Habs ortası. Bir vuruş gol. 4-2 ne maç oluyor ama. Eno. Venezia 2 Fiorentina 4. Yarım düzine gol. Ve maç bitti diyor karşılaşmanın hakemi.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemlere bildirim ve bloke zorunluluğu getirdi. SPK'nın Borsa İstanbul AŞ, borsacılık faaliyetlerine ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliği resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre Borsa Repo ve Ters Repo pazarında merkezi takas hizmeti verilmeyen işlemler, söz konusu işlemlerdeki menkul kıymetlerin takas bankın belirlediği saate kadar bildirilmemesi ve fon adına ilgili hesapta bloke edilmemesi durumunda geçersiz sayılacak. Söz konusu işlemler, Takas Bank'ın bildirimi çerçevesinde borsa tarafından iptal edilecek. Halk Bank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Okullarda yeni dönem başlıyor. Kıyafetten kitaplara birçok konuda yeni kurallar getirildi.
3: Tedbirlerde bir görev paylaşımı görüyoruz aslında. Valiliğin yaptığı açıklamada okul dışı güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklama ve yönetmelikle birlikte de okul içi güvenliğin sağlanmaya çalışıldığını görüyoruz.
4: 14 Eylül Pazartesi günü ilk ders zilinin çalmasıyla birlikte öğrenciler için yeni eğitim öğretim yılı başlayacak. Tabii bu sene hem öğretmenler hem veliler hem de öğrenciler için yeni kurallar var.
3: Okul içine baktığımız zaman ise geçmişte hep öğrenciler yönelik kurallar olurdu. Bu sene hem öğrenciyi hem veli hem de öğretmeni içeren kurallar olduğunu görüyoruz. Öğrencilerimiz için cep telefonu yasağı devam etmekte. Kılık kıyafette okul kıyafeti uygulaması devam etmekte. Devamsızlık ve benzeri kurallarımız devam etmekte. Öğretmenler açısından ise özellikle kılık kıyafet yönetmeliğine uygun olmakla ilgili bir takım kurallar getirildi. Hem kadın öğretmenlerimiz hem de erkek öğretmenlerimizin giyimleriyle birlikte işte o eğitim verdikleri öğrencilere örnek olacak kişiler olduklarını bilerek bu süreci devam ettirmelerine yönelik bir uygulama geldi. Ama birçok öğretmenimiz zaten bu örnek kişilik olmanın bilincinde, o hem kılık kıyafet hem kişisel temizlik, bakım ve öğrenciye hitap noktasında kendilerini düzenliyorlar. Bu kurallarda aslında bu sürecin dışında kalan öğretmenleri de birazcık öğretmen ve eğitimci kimliğine uygun olarak yaşamayı gösteren bir kurallar dizisi oldu.
2: Eğitimci Nazik Özçelik, velilerin ise okula randevusuz gelmemesi ve okul içerisinde sürekli bulunmaması kuralını da hatırlattı.
3: Okul içerisinde çocuklarınıza biz sahip çıkıyoruz, biz onun için en iyi yapıyoruz. Sizler de bize güvenin, bize geleceğiniz zamanda haberli hareket edelim ki daha doğru bir çalışma yürüsün.
2: Öte yandan İstanbul Valiliği okul çevrelerinde alınan güvenlik tedbirlerini duyurdu. Öğrencilerin güvenliği için 3013 bahçe görevlisi 14 Eylül'de göreve başlayacak. Tüm okullarda dedektör bulundurulacak. Riskli durumlarda arama ve kontrol yapılacak. Pazartesi günü ise trafik yoğunluğu nedeniyle ilkokul, ortaokul ve liselerde dersler 10'da başlayıp 15'te sona erecek.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
5: 13 yıllık sır perdesi aralandı. Dere yatağında bulunan kemikler kayıp kadına ait çıktı. 2013'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde dile kalkan için kayıp başvurusu yapıldı. Bir yıl sonra Pamukçayı mevkiindeki dere yatağında insan kemikleri ve kıyafetler bulundu.

0: kalıntıların genç bir kadına ait olduğu belirlendi. Ancak kimliği tespit edilemedi. Dosya, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: Yasa dışı bahis ve sanal kumar tuzağına dikkat. Kesin kazanç fırsatı, hemen katıl. Yüksek oran, yüksek kazanç. Üye ol bonusunu kaçırma, hemen oyna, hemen kazan. Ücretsiz spin hakkı gibi cazip vaatlere kanmayın. Bunlar sizi yasa dışı bahis ve sanal kumar sistemine çekmek için kurulan birer tuzaktır. Yasa dışı bahis ve sanal kumara bulaşmayın. Organize suç örgütlerine finansör olmayın. Unutmayın, yasa dışı bahis yalnızca para kaybettirmez. Kişisel ve finansal bilgilerinizin ele geçirilmesine, dolandırılmanıza, borçlanmanıza ve ciddi hukuki sonuçlara yol açabilir. Kolay kazanç vaatlerine aldanmayın. Yasa dışı bahis ve sanal kumar sitelerinden uzak durun. Şüpheli bağlantılara tıklamayın ve kişisel bilgilerinizi paylaşmayın. Bir seferden bir şey olmaz demeyin.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.

0: Hindistan'da sıra dışı bir banka soygunu gerçekleşti. ATM'den para çalan hırsız banka çalışanlarını etkisiz hale getirmek için yüzlerine biber tozu attı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Saldırının ardından banka çalışanları hırsızın peşinden koştu. Tam o sırada bölgede rutin devriye görevi yapan polis memurları yaşanan hareketliliği fark edip hırsızı yakaladı. Bu görüntülerse Vietnam'dan. Seyir halindeki yolcu otobüsünün lastikleri patladı, frenleri devre dışı kaldı. Kontrolü kaybeden sürücü hareket halindeki otobüsün direksiyonunu bırakarak aracın arka bölümüne geçti. Panik dolu anlarda sürücü son anda direksiyona dönüp otobüsü durdurmayı başardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ATM daha çalındı. Hırsızlar iş makinesiyle ATM'yi yerinden sökerek kayıplara karıştı. ATM'nin bulunduğu yapının duvarında büyük çaplı hasar meydana gelirken çevreye moloz ve yapı parçalarının yayıldığı belirtildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Vietnam'da bir bina inşaatında dikkatsizlik sonucu dehşet veren bir kaza meydana geldi. Bir denetçi telefonuna bakarken adım adım tehlikeye ilerledi. Denetçi önündeki şaft boşluğunu fark etmedi ve ikinci kattan aşağıya düştü. O görüntüler şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kaldı. Feci şekilde can verdi. Korkunç kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Su tankeri önündeki minibüsün ilerlemesini bekliyordu. O sırada kadın iki aracın arasından karşıya geçmek istedi. Tonlarca ağırlıktaki tanker kadını ezdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ambulans olay yerine ulaştığında yaya çoktan yaşamını yitirmişti. Polis sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
3: CHP ile Yeni Parti arasında işbirliği polemiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki partinin işbirliği yapacağı iddialarını boşa çıkartan açıklamalar söz konusu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile Yeni Parti'nin bir araya geleceği, tek aday üzerinde birleşeceği yorumları yapılıyor. Ancak her iki partiden de bunun mümkün olmayacağına ilişkin açıklamalar geldi. İlk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kapıları kapattı.
4: Onlarla birlikte herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz. Gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz.
3: Özel'in açıklamaları üzerine CHP sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyasette muhataplık için ilke, ahlak ve dürüstlük gerektiğini belirtti. Yeni Parti ile yan yana gelmeyecekleri yönünde mesajlar verdi.
4: Günlük popülist ve seviyesiz siyasetin peşinden koşanlarla, sosyal medya kampanyalarıyla tabanı bölmeye çalışanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez. Algı operasyonlarıyla, yolsuzlukların üzerine örtmeye çalışanlarla aynı yolda yürümemiz mümkün değildir. CHP tarihi boyunca ne satın alınanlarla ne de satın alanlarla yol yürümüştür. Bu tutumumuzdan bir milim geri adım atmamız söz konusu değildir.
1: Türkiye'nin Haber Radyosu. A Haber Radyo.

0: akşamlar. Satır Arası'na hoş geldiniz. Bu akşam da saatlerimiz artık 9'a 10 var. Başlıyoruz yayınımıza. 3 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugüne baktığımızda bugünün en önemli gelişmeleri neler? Bunları sıraladık. 3 önemli başlığımız var bugün. Kaşif Kozinoğlu'nun kabri bugün açıldı. Mezarı bugün açıldı Fethi Kabir kararının ardından. Şimdi şüpheli ölümü araştırılacak. Bir cinayete mi kurban gitti? Bunlar elbette otopsi yeniden yapıldıktan sonra, sonuçlar açıklandıktan sonra daha da derinleştirilecek soruşturma. Ama Türkiye'nin gündemini derinden sarsan geçmişe dönük faili meçhul dosyaların açılmasıyla birlikte o şüpheli ölümler dosyaları da yeniden açılıyor. Kaşif Kozinoğlu'nun ölümü şüpheli bulunuyor. Buna bakacağız. Bu ilk başlığımız olacak. İkinci başlık, Miçotakis Meis Adası'na gitti. Şimdi gelişmeler çok yoğun zaten. Ege'de çok yoğun, Doğu Akdeniz'de çok yoğun. Ne anlama geliyor, ne mesaj verecek Miçotakis oradan? Ardından iki adaya daha ziyaret gerçekleştirilecek. O iki adada yakın zamanda yine Yunanistan tarafından silahlandırılan adalar. Mesajları merak ediyor, Türkiye'yi tahrik etmeye mi çalışıyor Miçotakis? Ne oluyor Doğu Akdeniz'de, İsrail'le ilişkilerini de göz önünde bulundurarak? Buna da bakacağız. Üçüncü önemli başlığımızsa Yemen'de Babülmendeb Boğazı'ndaki gelişmeler. Yemen'de boru hattına, Suudi Arabistan'daki boru hattına saldırılar sonrası zaten 105 doların üstüne çıktı Brent petrol fiyatı. Bundan sonra ne olacak? Bölgedeki gelişmeler neler? Bu da üçüncü önemli başlığımız olacak. Ama buyurunuz, Kaşif Kozinoğlu dosyasıyla bir başlayalım. Bugün mezarı açıldı Kaşif Kozinoğlu'nun. Ölüm sebebi, ölümünde üçüncü kişilerin etkisi var mı? Bu araştırılacak. Biraz bundan 15 yıl öncesine dönerek, o dönemi daha iyi anlayarak, 2011 yılından bahsediyoruz. O dönemin savcısından bahsediyoruz. Şüpheli davalardan bahsediyoruz. Zaten Ergenekon davası sürecinde gözaltına çağrılmıştı, ifadeye çağrılmıştı. 8 aylık bir tutukluluk süresi, ilk kez hakim karşısına çıkmadan 8 gün önce bir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmişti Kozinoğlu. Şimdi dönemin savcısı, özel yetkili savcısı Zekeriya Özki kaçtı, değil mi, Gürcistan'a, ardından şu an Almanya'da tahmin ediliyor. İlk ifadesinde Zekeriya Öz'e vermiş Kaşif Kozinoğlu. Şimdi o güne bir daha yakından bakıp daha iyi anlamak için bu ölümün neden şüpheli göründüğünü, biraz Kaşif Kozinoğlu'nu yakından tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Kendisi bir MİT görevlisi, asker. Dolayısıyla çok yakından tanımıyor kamuoyu kendisiyle ilgili bilgileri. Hatta ölümünün ardından, tutuklanmasının ardından biraz medyaya yansıdı. Ekrem Bey'le başlamak istiyorum. Bu arada konuklarımı takdim etmedim ben. Konu başlıklarını söyledim ama gazeteci konuklarım Sayın Ekrem Kızıltaş ve Sayın Gaffar Yakınca bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikte ve akademisyen Profesör Doktor Uğur Özgöker de bizimle birlikte. Her birinize yeniden hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Yayından önce selamlaşınca, sohbet edince yayının başında kaçırdık. Ekrem Bey, sizi de böyle alabilirsem eğer biraz daha yakından bakalım. Lütfen konuklarım da katkıda bulunsunlar. Bizim unuttuğumuz, kaçırdığımız, atladığımız şeyler olabilir. Bir o döneme biraz yakından bakalım. Arkadaşlarımız özetlediler. Soruşturmada Fethi Kabir işlemi bugün tamamlandı. Doku örnekleri alındı. Ergenekon kumpasında hakim karşısına çıkmasına günler kala, 8 gün kola ölümü kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Aynen. Şimdi zehirlenme iddiaları var. Çünkü bir vitamin kullanıyormuş zannediyorum ki ve o vitamin odasına geliyor.

0: ambulansta ki öncesinde beklerken Kozinoğlu'nun kendisinde olduğu, gardiyanlarla sohbet ettiği biliniyor.
1: Yani sonra, kendinde.
0: Evet, yani demek ki bir kriz vardı ama ardından toparladı. Hastaneye giderken geç gelen bir ekiple, ambulansla hastaneye giderken sarsıntı dolayısıyla müdahale edilemediği gerekçesiyle ambulans bir yerde bir 15-20 dakika kadar
1: bir
0: bekletiliyor.
1: Bir köprünün altında bekliyor.
0: Ve sonunda işte hastaneye gittiğinde maalesef kaybedildiği anlaşılıyor. Şimdi burada orada sanki tıpkı daha önceki dönemlerde mesela rahmetli Turgut Özal'ın ki Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı ülkenin bir numarası. Yani dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde tam teşekküllü bir sağlık ordusunun diyelim ya da bir kuruluşunun bulunması gerektiği, her an 24 saat onların hizmete hazır olması gerektiği düşünülür ki belki de öyleydi. Ama işte kalp krizi geçirdiğinde müdahale edilecek doktor yok. Sonra hastaneye sevki düşünüldüğünde ambulans yok ya da başka şeyler yok. İşte bir yere niyetlenilip haber veriliyor, başka bir yere gidiliyor falan. Ve Turgut Özal'ı kaybediyoruz. Şimdi daha önce biliyorsunuz onun da mezarında bir fethi kabir, yani mezarın açılması olayı yapılmıştı. Bir şey bulunamadığı söylendi ya da şüphelenilebilecek bir şey bulunamadığı söylendi.
1: Turgut Özal'ın
0: bilmiyorum, belki önümüzdeki
1: kararı
0: günlerde tekrar açılabilir çünkü bu...
1: Kaç yılıydı Ekrem Bey? Ben tam hatırlayamadım tarihi, Turgut Özal'ın mezarının açıldığı tarih.
2: 12-13 sene oldu.
1: Oldu. Evet. Şimdi o süreçleri bakalım de ya. Ne zaman 2012 Kerem söylüyor. Yani
0: herhalde.
1: 2012'de işte şu an
2: 14 sene olmuş yani.
0: 14 sene oldu.
1: Yine şüpheli bir tarih.
2: Tabii.
1: Yani 2016 öncesine hep soru işaretiyle
2: yaklaştı. Zaten açıldıktan sonra neden? Önce yani zehirlen dediler, sonra zehirlenmedi dediler. Yani iki kere yanlış beyan da verildi yani. Açıldığı halde bir sonuca varılmadı yani. Gene örtbas ettiler.
1: 2012 olması 15 Temmuz öncesi
0: her şey. Herhalde birçok şey için milat. Yani olması gerekirken olmayan ya da belki şeklen yapılsa bile tatmin edici olmayan, şüpheleri barındıran bir sürü şeyin olabildiği bir dönem. Kaşif Kozinoğlu MIT mensubu olduğu için hakkında çok fazla bilgi sahibi olmadığımız ama bir takım bilgileri derleyip toparladığımızda Türkiye açısından, Milli İstihbarat Teşkilatı açısından oldukça önemli bir kişi olduğu anlaşılıyor. İşte Afganistan'da görev yaptı, Pakistan'da görev yapmış ve bence en önemlisi Bosna Hersek'te görev yapmış. Tam da 92-95 arasında.
1: Ve Orta Asya'da.
0: Evet ve görevi de zannediyorum Bosna'da Sırpların Boşnaklara saldırısı sırasında en ciddi problemlerden birisi, özellikle Saraybosna sokaklarında birkaç yüz metre mesafeden Boşnak Müslümanları sivil Boşnak halkını avlayan sniperlardı, keskin nişancılar. Ve zannediyorum binlerce kişi bu şekilde hayatını kaybetti. Burada yüz karası bir başka konu var. Orada sadece hani asker sniperların yanında Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden para vererek oralara gelip orada işte insan öldürme arzularını tatmin eden bir takım alçakların olduğu da biliniyor. O dönemde çaresiz kalan Boşnakların bizzat Aliye İzzet Begoviç'in talebiyle Türkiye'den bu konuda askerlere eğitim verecek birisini istediği ve Kaşif Kozunoğlu'nun değişik bir isimle oralara giderek orada Boşnak kardeşlerimizi sniperlık konusunda ciddi manada eğittiği biliniyor. Mesela buna baktığınızda belli ki en azından yerli ve milli birisi ve uluslararası alanda da Türkiye'nin bağlantılarının öne çıkması gerektiğini düşünen bir isim.
1: Bir de şüpheli tarafı ekleyeyim Ekrem Bey, muhtemelen siz de atladınız. Orta Asya'daki görevinde, yani Özbekistan'daki görevinde özellikle o dönem FETÖ'nün okullarıyla ilgili çalışmaları. Sanıyorum ki en fazla rahatsız eden süreç o oldu kendisiyle. Yani çünkü bugün kendisinin notlarına, bir takım mektuplarına geri dönüp yani bir iki kişiyle de konuştuysa, özellikle tutukluluğu döneminde oralar dikkat çekiyor.
0: Evet. Yani FETÖ okullarının, dünyanın 140-150 ülkesinde yayılan bu okulların eninde sonunda sanki bir anlamda Türkiye'nin emperyal vizyonuymuş gibi gözükse de CIA ve başka bağlantılar sebebiyle o okulların İngilizce eğitimlerini kullanmaları ve başka sebeplerle adeta CIA'nin bir aparatı olarak çalıştığı biliniyor. Büyük ihtimalle Kaşif Kozunoğlu işte Milli İstihbarat Teşkilatı mensubu olarak gittiğinde oradaki okulların faaliyetlerinin arka planını görüp bunların aslında Amerika Birleşik Devletleri'ne emperyalizme hizmet ettiğini görüp bu konuda raporlar hazırladığı bilinen birisi. Bu büyük ihtimalle öncelikle FETÖ'yü ve hemen ardından da tabii FETÖ'nün bağlı olduğu herhalde uluslararası mihrakları ciddi şekilde rahatsız

0: eden bir şey. Neden? Yani kimsenin gürültü çıkarmadığı, kimsenin pek dikkatini çekmeyen bir şekilde yürüyen bir takım faaliyetler var. Siz burada bazı şeylere dikkat çekerseniz, en azından devlet olarak da Türkiye'nin belli bir süre FETÖ'nün bu okulların arkasında durduğu düşünülürse, burada belki devletin olup bitenlerin yanlış olduğuna dair bir anlamda uyarılması herhalde vazifesi yerine geldiği için. Belli ki Kaşif Kozinoğlu hedefe konan bir isim. O dönem tabii bugünden geriye baktığımızda anlamak çok güç ama hatırlayın 2002 sonunda 2003 itibariyle AK Parti'nin iktidara gelmesiyle Ay Işığı, Yakamoz, Sarı Kız, Eldiven, daha sonra Balyoz gibi ciddi bir takım darbe niyetlerinin olduğu, dolayısıyla ordu içerisindeki gruplaşmaların yaşandığı, peşinden Ergenekon duruşmalarının başladığı ve maalesef tam tabiriyle kurunun yanında FETÖ'nün ortalığı karıştırması sebebiyle suçsuz birçok ismin işin içine karıştırıldığı, büyük ihtimalle belli bir grubu, bir ekibi tasfiye etmek ve kendi elemanlarını oralara yerleştirmek için bilinçli olarak karambol meydana getirilmişti. Ve o süreçte aslında kimin tam olarak ne olduğu, kimin kimden yana olduğu, maalesef, kimin başkalarıyla grup olduğu gibi şeyler herhalde sadece erbabı bilebilirdi. Kaşif Kozinoğlu da bu dönemde işte Ergenekon bağlantılı ifade için Türkiye'ye çağrılıyor ve Silivri'de dediğiniz gibi duruşmayı beklerken normal şartlar altında son derece, nasıl söyleyelim, düzgün yapısı olan, sağlığı da son derece düzgün olan, herhangi bilinen bir rahatsızlığı bulunmayan birisi olarak işte bir yürüyüş ardından duş ve kahve içerken.
1: O sürece
0: içerken,
1: bakalım mı? Kronolojik olarak tabii. 12 Kasım 2011'de öğleden sonra Silivri cezaevinde bir saat yürüyüş yapıyor zaten. Yani öz bakımını çok iyi sağladığı, kendisine çok iyi baktığı, vitaminlerini aldığı, spor yaptığı. Evet. Tanıyan herkes söylüyor. Ailesi de zaten tamam. Bunu bu yüzden ölümü şüpheli olduğu konusunda iddialar var. Sanıyorum oğlunun da bu takım beyanları var. Yürüyüş sonrası duştan çıkıyor. Kahvesini içerken fenalaşıyor. Koğuştaki acil butonuna basıyor. Aynı koridordaki koğuşlarda kalanların ifadeleri de var. Çok uzun süre basıldığını söylüyorlar. Yani çok uzun süre basılması o acil butonuna cezaevinde çok acil bir durum olduğunu ifade eden bir şey. Çok ciddi bir rahatsızlık ya da isyan çıktı evet. Koğuşlarda. Gardiyanlar koğuşa geliyor ama 18-18'de yani normalde ifade ettikleri şu, bu kadar uzun ve ısrarlı basılırsa acil butonuna 3-4 dakika içerisinde gelinmesi gerekiyor. Fakat yaklaşık yarım saat deniyor, muhtemelen 18 dakika içinde geliniyor. Acil sağlık ekibinin Silivri merkezinde yemekte olduğu ortaya çıkıyor. Ekipler müdahale için 30 dakika sonra geliyor. Bu esnada bilinci açık. Kozinoğlu'nun gardiyanlarla sohbet ediyor. Ardından ambulansa biniyor ve o ambulans bir noktada duruyor, bir köprü evet. altında. Bunun gerekçesinde ambulansın
0: tarsantı.
1: Şu ifadeler de var. Bu türden, bu alarm seviyesindeki bir hastaya müdahale edebilecek yeterlilikte değil. Başka daha donanımlı bir ambulansı bekledi ama beklenen şu ki kalp krizini en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırmak doğru. istersiniz. Sağlık ocağı dahi bile olsa değil mi? Ya bir doktorun bulunduğu merkeze ulaştırılmak istenir. Bu da en şüpheli durumlardan biri. Biz devam ederken Gaffar Bey'e de söz vermek istiyorum. Gaffar Bey, şimdi bakıldığında evet hepsi çok garip bir süreç. Bir sene sonra bu dosya kapatılıyor. Fakat bugün yeniden açılıyor. Bakıldığında biraz Ekrem Bey'le konuştuk o süreçle ilgili. Ama Kaşif Kozinoğlu'nun kimliği, görev aldığı konular, bugüne kadar merkezinde olduğu konular itibariyle biz şimdi 2016'dan sonra, 15 Temmuz'dan sonra her döneme daha farklı bir şüpheyle bakıyoruz. Bir sanıyorum ki o dönemde MIT'in yazdığı bir yazı var mahkemeye. Kozinoğlu diyor ki, bu sunulmadı mahkemeye. Yani Zekeriya Öz'ün elinde hazırsa verebilir miyiz o MIT'in mahkemeye yazdığı açıklamayı? Şimdi orada deniyor ki hani şöyle, bazı bilgileri basın mensuplarıyla paylaştı ve bu bilgilerinde özellikle Rusya coğrafyası ile ilgili bilgileri oldu. Sanıyorum özetle bakacağım bu notlarıma. MIT'in yazdığı açıklamada yani böyle bir şey mümkün olmadığını, zaten orada hiç görev yapmadığını o bölgede, zaten yapısı gereği MIT'te çalışmanın, yani o bölgede görev yapanların sadece ona hakim olduğu, odalara girinemeyeceği, oradan bir belge alınamayacağı, koridorlarda kamera olduğu yönünde MIT'in

0: dönem Kaşif Kozinoğlu'nun bu anlamda savunan bir yazısı var. Kaşif Kozinoğlu diyor ki mahkemeye sunulmadı, o yazı geldi savcılara, dönemin savcısına, fakat mahkemeye bunu sunmadı diyor mesela. Bu da çok şüpheli bir durum.
1: Şimdi bu ölüm hadisesi şöyle bakın. Yani Kozinoğlu fenalaştıktan sonra hayatını kaybetmesi aşağı yukarı bir saat süre sonra oluyor. Ben şimdi dosyayı okurken orada çok üzüntü verici bir nokta var. Diyor ki sohbet etti diyor. Kelime-i şehadet getirdi ve gözünü kapadı diyor. Ya şimdi bu çok enteresan bir şey bakın. Türk devletine 34 yıl hizmet etmiş olan, 34 yıl hizmet etmiş olan, namusuyla hizmet etmiş olan bir Türk subayı, bir milli istihbaratçı, istihbarat subayı devletin emanetindeyken, devletin bir cezaevindeyken kalp krizi geçiriyor. Yani bu bir suikast mı, gerçek mi, onu da bilmiyoruz yani. Gerçekten bir kalp krizi olsa bile, diyelim ki gerçekten kalp krizi geçirdi. Yapabildiği son şey, işte her Müslümanın yaptığı gibi Allah'a sığınmak yani. Çok üzücü bir nokta var orada, tanık ifadeleri böyle. Bir saat, yani o kadar teşekküllü bir cezaevi kompleksinde, o kadar teşekküllü, ben gördüm, hepiniz gördük, gazeteciler biliyoruz oranın.
0: Mesela gece büyüklü. Doktor olmuyormuş, tabii, sağlık görevlisi,
1: bu kadar
0: ama
1: teşekküllü bir yerde nasıl olabilir değil mi? Sonra Kaşif Kozinoğlu'nun suikast şüphesinden endişe ettiği için sadece konserve tükettiğini, kapalı gıdalar tükettiğini. İstihbaratçı çünkü bu anlattığımız kişi. Yani herhangi bir subay, devlet memuru ya da bir siyasetçiden bahsetmiyoruz. Suikast şüphesi var ve böyle besleniyor. Bu olay yaşandıktan sonra da zaten bir sanki şey gibi, yani böyle hani bir kalp krizini bekliyorduk da, ya da böyle bir olayı bekliyorduk da hani bunu kurtarmamak için gerekenleri yaptık gibi bir görüntü var. Peki bu cinayet soruşturması devam ederken ne oldu? Silivri cezaevinin savcısı, dosyayı yürüten savcı FETÖ'den açığa alındı, yargılandı. Evet. Eşi hakim aynı şekilde. Yani komple ekip FETÖ'cü zaten. Kurmuşlar. Daha enteresan bir şey var. 2000'li yılların başında, yani demin Ekrem abinin anlattığı faaliyetleri yaparken Kozinoğlu, Mehmet Eymür, bu Amerika ile bağlantısı çok açık bilinen bir istihbaratçı. Amerika'nın istihbaratçısı yani. Bizde de yani Baylok İsmail röportaj falan yapıyor.
2: 25 sene CIA'ya orada Amerika'da
1: hala onun sözcülüğünü yapmaya çalışan sözde gazeteciler falan da vardır Türkiye'de, onu da diyeyim yani. Mehmet Eymür bir internet sitesi açtı. Kozinoğlu'nu hedefe koydu. Özellikle Kozinoğlu'na yönelik yayınlar yapıldı. Devam edeyim. Enver Altaylı değil mi? Hüküm giydi ajanlıktan. Enver Altaylı terör elebaşı Fethullah Gülen'e, örgüt lideri Fethullah Gülen'e mektup yazıyor. Diyor ki zat-ı alilerinin diyor rahatsız olduğu 20 tane MİT elemanı da yakın takibimizdedir diyor. Bak bak laflara bak yani. Yani MİT'te o zat-ı ali dediği kişi terör elebaşı, o teröristin rahatsız olduğu 20 subay varmış. Biri zaten Kozinoğlu biliyoruz. Onlar da bizim takibimiz altındadır, kontrolümüz altında. Yani inşallah onları da derdest edeceğiz anlamında bir mektup var yani. Enver Altaylı'nın, yani Ruzi Nazar'ın devamı olan, Türkiye'deki CIA ajanlık faaliyetlerinin devamı olan, FETÖ'nün de kuluçkasını yapmış olan adamlar bunlar yani. FETÖ'nün önünü açmış olan adamlar. FETÖ'yü, hatta ön açma değil ya, FETÖ'yü doğrudan kurgulamış, beslemiş olan adamlar. Bunlar açıkça bu kişiyi, yani Kozinoğlu'nu hedefe koymuşlar. Ölüm de şüpheli ölüm. Şüpheli ölüm ama mesela koğuş temizleniyor. Bir sürü şey kaldırılıyor. Sonra bazı doku örnekleri, yani hani koğuşta bir şey var mıydı, onu zehirleyecek vesaire bir şey var mıydı, başka bir suikast söz konusu olabilir mi? Temizlik yapılıyor koğuşta. Bak çok tuhaf bir durum. Hadi diyelim ki o bir kaza olsun yani. Hep iyi niyetli bakalım, iyi tarafından bakalım. Merhumdan doku örnekleri alınıyor, zehirlenme vesaire şey olsun diye. Bu adli tıbba gönderiliyor. Kimin tarafından yapılıyor bu? Demin zikrettiğim, isimlerini vermeyeceğim, aklıma gelmiyor. Çok da önemli değil. Bir sürü FETÖ'cü, savcı mavcı vardı. Onlar işte Silivri savcısı, Zekeriya Özü demiyorum yani, cezaevi savcısı. Onlar cezaevi tarafından savcısı kapatılıyor. Devamı da var. Çok tuhaf bir olay oluyor. Ankara'dan firar eden bir mahkum, Ankara'daki bir cezaevinden firar eden mahkum, ne hikmetse İstanbul'a geliyor. İstanbul Adli Tıp Kurumu'na giriyor. O kattaki doku örneklerini çalıyor. Yani bu olacak iş mi arkadaşlar? Yani burada artık hani şüphe Bremen mızıkacıları gibi üst üste binmişler artık. Yani daha bunlar en tepede de bir artık şüphe pırıl pırıl parlıyor.
0: Bu arada o dönem Adli Tıp Kurumu cezaevindeki tüm kameralı kayıtları

0: yeniden incelenecek.
1: Şimdi bunların hepsi incelenecek. Hı hı. Yani bu bir defa Sayın Adalet Bakanı'nın zaten açıklamalarından biz şunu
0: cinayet
1: anlıyoruz.
0: Cinayet şüphesi var.
1: Çok, evet, çok açık Bakan. Burada cinayet şüphesi olduğunu anlıyoruz. Şimdi o sizin söylediğiniz noktaya geleyim. Yani MIT'in yazdığı yazının dosyaya dahil edilmemesi.
0: Tam olarak okuyayım. Müsteşarlığımız bilgi sistemlerinde kullanıcılar bulunduğu hiyerarşi ve çalıştığı birim kapsamında sadece iş kuralları dahilinde yetkili oldukları yazılarla dosya içerisindeki dokümanlara erişebilmektedir. Söz konusu sistemdeki erişim kayıt altına alınmaktadır. Bu kapsamda Güvenlik İstihbarat Başkanlığı emrinde görevli olmayan Kaşif Kozinoğlu'nun bu başkanlığa ait yetkili olmadığı herhangi bir dokümana müsteşarlık bilgi sistemlerinden erişim imkanı bulunmamaktadır. Tamam, diyor. Yani diyor ki, o dönem yazdığı sizin, mahkemeye raporunda.
1: Sizin söylediğiniz bilgiler yani Rusya ile ilgili bilgilere bu adamın erişimi yok zaten.
0: Mümkün
1: bu nasıl
0: değil diyor.
1: Bunu diyen kim? MİT müsteşarlığı.
0: Evet.
1: Yani Kaşif Kozinoğlu'nun komutanı. Evet. En üst düzeydeki amiri bunu mahkemeye yazıyor. Fakat bu konulmuyor. Neden? Çünkü Zekeriya Öz'ün ne iş yaptığını biliyoruz. Yani bugün Almanya'nın kucağında olan bu adamların o günkü sanatını biliyoruz. Bugün aynı sanatı sosyal medyada falan icra etmeye çalıştıklarını da biliyoruz. Yani onu da söyleyelim. Yani bu Zekeriya Öz bildiğimiz bir kişi. Diğerleri de öyle. Şimdi dolayısıyla bütün bu şeyler, bütün bu şüpheler toplanıyor. Kozinoğlu vakasının bir cinayet olduğu konusundaki şüphemizi doğruluyor. Bakalım ne olacak?
0: Bakalım ne olacak? Şimdi adli tıptan gelecek raporu bekliyoruz. Şimdi ikinci konuya geçmek istiyorum. Mişotakis'in Meis Adası ziyaretine.
2: Bununla ilgili bir iki şey söyleyebilir miyim?
0: İki cümlenizi rica edeyim
2: yani
0: Uğur Hocam.
2: Şeyde hep MİT'ten...
0: Şimdi oradan yeni bilgiler de geliyor tamam, sanırım Meis Adası'ndan açıklamalar var.
2: MİT'ten bahsedildi de asıl kendisi Kara Harp Okulu mezunu. Binbaşı'ya evet. kadar gelmiş. Özel kuvvetler özel harp dersi seçiyor. Oraya seçilenler özel seçilir gayri nizami harp için eğitilirler. Normal tabur, alay, tugay, tümen düzenli gayri nizami harp. Onun için Afganistan Bosna'da çok büyük şeyler yaptı. Orada Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde görevliyken yazdığı raporlar yani FETÖ'nün okullarıyla ilgili raporlar buradaki merkezde maalesef hepsi FETÖ'nün adamıydı. Öyle şey yaptılar, mahvettiler yani. Allah rahmet eylesin komutanımız Türkiye'ye hizmet ettiği için öldürüldü bu vatan hainleri tarafından. Çıkacak hepsi ama. Hepsi çıkacak.
0: Yakın zamanda hepsi çıkacak. Bugünkü gelişme böyle değerlendirdik. Kaşif Kozinoğlu'nun fetika bir kararı bugün uygulandı. Mezarı açıldı. Şimdi gözler adli tıpta. Oradan gelecek
3: burada,
0: rapor sonrası nasıl derinleştirilecek
3: soruşturma. Burada ayrıntı gibi gözüküyor ama Kozinoğlu'nun mezarı açıldığında yapılan açıklamaya bakılırsa vücut bütünlüğünün bozulmamış olması bence dikkat çekici bir şey.
0: Bilmiyoruz. Onu adli tıp uzmanları nasıl yorumlayacak?
3: Burada kendi tamamen
2: sinik falan gibi zehir bozarmış o işi. Yani zehir bozulmasını engellermiş.
0: Evet.
2: Ahmet Özal da söyledi babası için de. O da bozulmamış çıkmıştı. Yani aradan vefat etti 93'te. Bakın şeyde kaç sene sonra açtılar. Vücut bütünlüğü bozulmamış. Hatta Kaşık beyin bile bozulmamış.
0: Da
2: muhakkak
0: 15 yıl olmuş
2: gibi ve birkaç şeyler yapıyormuş.
0: Evet, sizin dediğiniz gibi yani vücut bütünlüğü bozulmuş ne de kefeninde herhangi bir bozulma var.
3: Yani vücut bütünlüğünün bozulmamış olması, hala iç organlarının falan ulaşılabilecek durumda olması bir yönüyle Uğur Hoca'nın dediği gibi zehir şüphesini ama bir başka yönüyle de belki o kişinin başka özellikleriyle ilgili de olabilir. Bunu söylemek istemiştim.
0: Peki konuşalım. Bence yani adli tıp raporu geldiğinde evet. ki hızlı süreçler ilerliyor. Özellikle bu tip kamuoyuna yansıyan, kamuoyunu yakından takip ettiği hadiselerde sanıyorum ki biz önümüzdeki hafta bunu konuşuyor oluruz. Şimdi neden Miçotakis Meis Adası'na gitti? Biz Meis Adası'nı bu kadar uzun süredir konuşurken Uğur Hocam sizi böyle alayım. Yani bizim şimdi o alanda ilan ettiğimiz Deniz Parkı ile birlikte bir de geçen hafta Navtex ilan ettik. Orada araştırma yapıyor TÜBİTAK Marmara gemisi. Neden bugün bu adaya gitti? Şimdi arkasından da hemen yakınında Karaada'ya ve Çamlıada'ya gidecek. Hemen Meis ortada kalıyor. Birazdan bakarız. Niye bu fotoğrafı veriyor? Bir kere yani neden askerler var Meis Adası'nda? Statüsü gereği burada askerin olmaması gerekiyor.
2: Tabii. Şimdi bunu birkaç sene önce de yapmıştı.
0: Genelkurmay Başkanı gitmişti galiba efendim? Değil mi? Genelkurmay Başkanı gitmişti.
2: Genelkurmay Başkanı gelip kuzu çevirdiler. Muğla vilayetimize bağlı Datça ilçesinin tapusuna kayıtlı adalara geldiler. Kuzu çevirdiler. Bunu daha önce ben A Haber'de daha geçen hafta anlattım. Niye yapıyorlar? Çünkü uluslararası hukukta sahibi belli olmayan coğrafi işaretler var. Buna ada değil. Coğrafi işaret. Kayalık olur, başka bir şey olur. Yunanlılar ne yapıyorlar? Uyanıklık yapıyorlar.

0: gayri meskun olan bir coğrafi işareti, bir kayalığı neyse ya da ada parçasına da geliyorlar, bir papazı koyuyorlar önce. Yanına bir Yunan bayrağı çıkıyor, bir de yanına keçi koyuyorlar, meskun oluyor artık.
1: Keçi neden?
0: İşte yaşıyor, hayat yani, o süt veriyor falan, papazı besliyor yani, orada hayat var, yaşam var. Halbuki yoktu bir gün öncesine kadar. Hı. Ve ne yapıyorlar? Bizim tapu diyorlar. Ondan sonra onun çevresindeki kayalası dediniz ya, bakın öbür adaya da gidecek, öbür adaya da gidecek.
1: Şimdi, bu arada resmi olarak açıklandığı için söylüyorum.
0: Tamam yani şey olabilir. Şimdi 12 ada diyoruz ya, bu 12 ada aslında 100 civarında ada yani şeydir. 12 tanesi büyük ada. Onun için 12 ada diyor, yoksa burası
1: küçük,
0: 100 civarında.
1: Küçük kayalık şeklinde olan.
0: Tabii kayalıklar var, adacıklar var, adalar var, meskun olanlar da var, gayri meskunlar var. Birini meskun hale getiriyorlar, öbürünü de bütün Ege'yi kapatıyorlar bize. Meis Adası çok daha enteresan. Meis Adası 12 ada içinde değil. Adacık falan da değil. Meis Adası Uşi Anlaşması'yla da verilme. Bizde hep bizde kalmış yani. Lozan'da da bizde kalmış. Daha sonra biliyorsunuz İtalyanlar Fransızları işte bizim
1: Fransızlar İtalyanlara 47'den sonra
0: Yunanlara. Ha yok, bu daha önce yani İtalyanlara biz vermişiz. Yani niye? Antalya'yı, Mersin'i falan çok savaşmadan terk edip gitti İtalyanlar biliyorsunuz 1923'te. Hı hı. Şey yapmadılar. Onu da öyle vermişiz. Orada da şeyler, Levantenler varmış. Daha sonra bu adalar, şu 12 ada Uşi Anlaşması.
1: Kaç yıl Osmanlı hakimiyetinde Meis Adası? Çünkü Sayın Cumhurbaşkanı da dedik, buradan ses versek buradan
0: tabii 2 kilometre. Yani mil olarak da
1: 5-6 dakikada gidiliyormuş.
0: Ha, yani yüzülüp gidiliyor
1: Kaş'tan
0: yani.
1: Kaş'tan tekneye bile yüzülür. 2 kilometre.
0: Tabii.
2: Horoz sesleri duyuluyor.
1: O kadar. Şimdi, ben hiç gitmedim bilmiyorum. Kaş'a da gitmedim bilmiyorum ama yani gidenler buradan 5-6 dakikada tekneyle Meis Adası'na gidilerini söylüyorlar.
3: Yani yüzme yarışları yapılır yıllardır. Meis ile Kaş Belediyesi ortaklaşa yapar. Yani ortaklaşa yapılan bir şeydir. Meisliler Kaş'a gelir, alışveriş yaparlar.
0: Evet, alışverişlerini pazara
3: Kaş'tan
0: geliyorlar.
3: Da, yani Meisliler pazarı,
0: Yunanistan'dan malzeme gelmiyor.
3: 2 tane, 3 tane tekne gider. Evet. Bizim hani turistik ziyaret maksadıyla da gider. 12 Eylül'den sonra da burası yurt dışına kaçanların, bizim solcuların falan mesela popüler rotalarından biriydi. Hmm. Benim çok arkadaşlarım var. Buradan yüzerek Meis'e geçmiş, oradan kaçmışlar.
1: Ne kadar
3: yakın
1: diye?
3: Yani taş atım mesafesidir.
1: 2.170.000 hektar alan ne kadardır? Yani neyle mukayese edebiliriz Meis Adası'nın büyüklüğüne baktığımızda?
3: 2 milyon hektar değildir.
0: Hektar yok. Değil, o çok yok. Büyük bir rakam.
3: 2.700 hektar. 2.700 hektar.
1: Pardon, 2.700 hektar.
0: Tabii çok büyük bir
1: hektar. Çok özür diliyorum.
3: Türkiye'deki bir kasaba büyüklüğü kadar düşünün.
1: Yani
3: küçük bir adadır.
1: Çok küçük bir adadan
3: küçük bir adacıktır ama yani öyle, şimdi hocam tabii söylediğinde haklılık payı var. Kayalıkları böyle yapıyor Yunanistan. Meis öyle bir yer değil. Meis'te yerleşim var. Eskiden beri yerleşimi olan bir yer miyiz? Ama silahsız olması gereken bir ada. Bir de zaten bizim burnumuzun dibinde olduğu için güvenliğimizle ilgili bir sıkıntı da olan bir ada. Şöyle bir problem de var. Meis halkı açısından da bir sorun var. Yani burunlarının dibindeki ana karayla ilişki kurmalarını engelliyor Yunanistan hükümeti. Orada rehin alınmış gibiler.
1: Çok gerginler.
3: Ya rehin alınmış gibiler. Evet. Ya bir de daha gitmeleri kardeşim. De yani oradan göç etmesinler diye de teşvikler falan veriyor. Göç etmeye yine kalkana hain damgası vuruyor. Öyle bir sıkıntı da var.
0: Katı kadar deniz yetki alanı tanımaya çalıştı ve bunu Avrupa Birliği'ne yaptırttı, bunu Sevilla Artes'te. Yani şu nokta
1: yani
0: bir yeri,
1: adanın katlarca
0: katı kadar deniz alanını, ona deniz yetki alanı verdi.
1: Peki,
0: yani bizi
1: şey hocam, bulacak. Bizim burada 2 kilometrelik bir sınırımız varsa bizim burada deniz yetki alanımız
0: tabii,
1: Antalya Kaş sınırından ne
0: diyor,
1: kadar?
0: Merve Hanım diyor ki kıta sahanlı, karasuları, münhasır ekonomik bölge, hatta Fırat'ta hava bile, eğer diyor iki ülke ya da birden çok ülke çakışırsa orta hat geçer diyor. Yani buradaki kara suyu nedir? 2 kilometre ise 1 kilometresi bizim, 1 kilometresi onlarındır. Bu kadar. Öyle 1 kilometre.
4: Hocam o kıta sahanı ile münhasır ekonomik bölgeyi ayrı tutmak lazım.
0: Tamam, hepsi için
4: kara
0: söylüyorum.
4: Kara sular için doğru.
0: Ayrı tutuyorum da hepsinde yani orta hat diyorum.
4: Yok
0: yani.
4: Hakkaniyet ilkesi geçerli olur. Öbür türlü zaten direkt Yunanistan'a bir şey veririz.
0: Nasıl, anlamadım?
4: Ya şimdi kıta sağlığı, münhasır ekonomik bölgeyi ayrı tutmak gerekiyor.
1: Sizi de böyle alayım haritadan.
0: Tamam da yani
1: izleyicilerimiz açısından.
0: Hayır, ayrı tutuyorum ayrı ayrı ama çakışma durumunda orta hat olur.
4: Hakkaniyet ilkesi geçerli. Kara sularında dediğiniz hat geçerli.
0: Evet.
4: Yani öbür türlü kıta sahanlığında ne olur mesela?
0: Kıta sahanlığı zaten şey teknik bir konu. Derinlikle ilgili bir konu.
4: Evet,
0: o tamam. Tek coğrafi bir konu.
4: Evet.
0: Burada şimdi ortasına bakın 1900 metre. İşte şimdi bunun var mı kıta sahanlığı işte, ya da kara suyu var. Evet. Kara suyu ne yapıyor bunu? 40 kat büyüklüğünde bir yer yapıyor. Bize Akdeniz'i kapıyor. Ve bunu Avrupa Birliği üyesi olduğu için Avrupa Birliği kabul ettirdi maalesef. Sonradan biz tabii ki o Libya ile yaptığımız 2019'daki deniz yetki alanların sınırlandırılması anlaşmasını yaptık. Bütün bunu kestik Yunanistan'la ilişkisiyle. Onu da muhalefet eleştirdi. Nasıl eleştirdi anlamıyorum. Fevkalade başarılı bir anlaşma. Buradaki olan şey, biz bunu İtalyanlara vermişiz. Bir tehlike de arz etmiyor. Dostuz o zaman çünkü 1930'larda.
1: Kaç yıl Osmanlı hakimiyetinde kalmış Meis Adası?
0: Bildiğim kadarıyla bir 300 yıl bizdeydi yani.
4: Ha şimdi Rodos'u biz şövalyelerin elinden alıyoruz. Şeylerde yani Kanuni Sultan Süleyman zamanında.
0: Kanuni alıyor evet.
4: 1500'lü yıllarda.
0: 1570'lerde
4: yani, 400 yıl bizim elimizde kalıyor en az.
1: Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra, Kurtuluş Savaşı'ndan sonra.
4: Ama şey bu işte.
0: Şey, bunlar bu, şeyde Trablusgarp'ta. 1900'lerde.
4: İtalyanlarla savaş yapıyoruz ya biz.
1: Evet.
4: O savaşta biz Trablusgarp'ta savaş devam ederken onlar da geliyorlar bu 12 adayı işgal ediyor.
3: 400 yıl.
4: Sonra da savaştan sonra onların oluyor.
0: Hayır onların olmuyor. Bir saniye onların olmuyor.
4: Onun şey oluyor. Ben şimdi, devam edeyim size
0: 1911 Trablus Savaşı'nda Mustafa Kemal gidiyor Berberilerle şey yapıyor. İtalyanlar yenemiyorlar Osmanlı'yı. Bunu barışa zorlamak için geliyorlar buraları işgal ediyorlar. 12 adayı işgal ediyorlar. O arada Balkan Savaşı çıkıyor. Bütün Karadağ, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan bize karşı savaş açınca biz anlaşma yapmak zorunda kalıyoruz. Uşi Anlaşması bunun adı. 1912. Uşi dediğimiz yerde Lozan'ın yani Lozan'ın bir semti. Yani Kadıköy gibi, İstanbul'un Kadıköy gibi. O anlaşma şu, diyoruz ki biz İtalyanlara, tamam biz Trablus'u yani bugünkü Libya'yı boşaltacağız, sen de burayı boşaltacaksın. Ama Balkan Savaşı çıktı, savaşın sonuna kadar emaneten sende dursun. Yani emaneten İtalyanlara veriyorsun hukuken. Ha bir sene sonra da Birinci Dünya Savaşı çıkıyor. Biz İtalyanlarla karşı cephedeyiz. Bu şekilde kalıyor. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Lozan'da da biz İtalyanların olduğunu kabul ediyoruz. Halbuki bize verilmesi lazım.
3: Demek ki 400 yıl Osmanlı. 1512'de arada 1913'e kadar. 401 sene.
4: 1914 yılında o 6 büyük devletin aldığı karar var. O zaman işte bunları İtalyanlara veriyor. Hayır biz ama diğerlerini de Yunanistan'a veriyor. Yunanistan'a işgal etti adaları falan. Zaten her şey oraya uzanıyor. O altı devletin
1: peki,
4: aldığı karara.
1: Meis
4: zaten 12 adanın parçası olduğu için.
1: Parçası olduğu için İtalyanların o dönem Yunanistan'a vermesi.
0: Yunanistan'a hayır o 47'de.
1: Vermiyor. 47'de. Hayır İtalyanlar vermiyor.
4: İtalyanlar vermiyor. İtalyanlar yenildi ya zaten.
3: Evet.
4: İkinci Dünya Savaşı'nda.
0: Yunanlar da yenildi.
4: Söz hakkı yok. Ya burada İngiliz ve Fransızların hem bu Birinci Dünya Savaşı'ndan önceki o 6 büyük devlet kararında hem 1947'deki kararda Türkiye aleyhine bir stratejik duruşu yani Türkiye olabildiğince çevrelensin bize sorun teşkil etmesinler bize...
0: Tamam da o bize bağlamaz biz taraftayız o bizi bağlayan Uşi Anlaşması Lozan Anlaşması
4: bakış açısını söylüyorum
3: yani şöyle
4: dolayısıyla
3: oluyor, tabii,
4: bu adaları Yunanistan'a verelim zaten Yunanistan'a neredeyse Anadolu'yu işgal ettirmekten bahsedeceğimiz ülkelerden konuşuyoruz dolayısıyla bu adaları Yunanistan'a vermek suretiyle kendilerine yakın bir ülkenin kontrolünde olacak Ege. Türkiye'nin veya Osmanlı'nın
0: komutanım,
4: kontrolünden
0: peki,
4: çıkmış olacak.
0: Ya, o bizi bağlamaz da şöyle oldu. Evet. Savaşta 43 yılında İtalya gene taraf değiştirdi. Teslim oldu. Dedi ki ben dedi şey yapacağım senin tarafı. Birinci Dünya Savaşı'nda da taraf değiştirmişti. Önce Almanların yanında başladı. Sonra döndü öbür tarafa döndü. Buraları alacaktı Ege'yi İzmir'i alamayacağını görünce şey yaptı. İkinci Dünya Savaşı'nda da Almanların yanında başladı. 43'te gene taraf değiştirdi. Başarısız oldu. Ondan sonra dediler ki İtalyanlara senin bizle işbirliği, müttefiklerle işbirliği yaptı. Savaştan sonraki barış anlaşmalarında gözeteceğiz dediler. Savaştan sonra bir daha hiç öyle bir şey yapmadılar. Hiç gözünün yaşına bakmadılar. Libya'yı da aldılar, Habeşistan'ı da aldılar, Somali'yi de aldılar. Bunları da aldılar. Ama savaşta 43'te taraf değiştirince Almanlar İtalya'yı işgal etti. Ve buraları da Almanlar işgal etti. 44'te de Almanlar çekiliyordu. İnönü'ye dediler ki biz çekiliyoruz. Uşi anlaşmasına göre bunlar sizin. Gelin alın. Yani Almanya'da uluslararası hukuka göre sizin alın. Biz çekiliyoruz çünkü Ruslar geliyor artık. Hızla geliyorlar. Gitti İnönü korktu almadı. Orada bizi mahvetti. Bir. Sonra 47 Paris Anlaşması.
3: Ya hocam.
0: Hemşerin seni de Malatyalı hemşerin seni.
3: Korktu almadı mahvetti hocam.
0: Yani hala savaş, onun bedelini ödüyoruz. Hala onun
3: bedelini. Savaşa girmemiş olmak bir büyük başarıdır.
0: Ya savaşa girmemiş diye değil. Ne Hitler girse girmeyecek.
3: Hocam
0: girmedi, Hitler
3: girmedi. 1943 senesinde bakın ilk yazan da benim belgesiyle Stalin şunu öneriyor. Daha Türkiye'den toprak talep etmeden önce. Türkler savaşa girsin adaları verelim Türk. karakter ediyor. Stalin söylüyor bunu. Yani bize çok bizim ya. Ağzımıza bu oltaları çok attılar.
4: Evet.
3: Biz o oltaya Allah'tan gelmedik yani. O zaman gelseydik bizim kafamıza nasıl çökeceklerdi acaba? Yeni takvan bizi alacaklar mıydı? Neler yapacaklardı bize?
0: Yok, öyle bir şey yok. Şimdi 47'deki Paris
4: Barışmaz. Burada kolay değil o şey. Gerçekten bu önemli çünkü hem adalara hem başka yerlere Türkiye'nin savaşa girebilmesi için
0: ya hatırlayın. Hani girmesine gerek yok.
4: 1943'te Kahire'de buluşuyorlar ya.
3: Evet Kahire.
4: Ya şimdi bu oralarda alınan kararlar.
0: Kahire'ye bırakın mı? Yeniçeri.
4: Buradaki herhangi kendi bir adaya Türkiye çıkmış olsa savaşta taraf olacaktı. Ondan sonrasını sürdürebilecek miydik?
0: Bugünden bakarsak. Uluslararası olmasın. Hukukları bizim.
4: Ya,
0: bizim yani.
4: Kim sizin dedi?
0: Uşi Anlaşması'nda öyle ya, diyor. Geç.
4: O, altı devlet kararıyla zaten.
0: O altı devlete biz taraf değiliz ya. Kendi
4: sen nasıl taraf değilsin? Dünyanın en büyük devletleri kararlı.
3: Sen de gücümüz yani.
4: Gücün yok ya. Olsa zaten senin olacak.
3: Onu söylüyor. Gücünüz ne kadar yetecek?
0: Bunda yani. Sana karar almışlar.
4: Ya ne? Tamam o zaman
0: benim
4: şu anda.
0: Benim imzam var mı? Yok.
4: Yok tamam o zaman gidelim bütün adalar bizim. Niye bizim taraf olmadığımız bir anlaşmayla?
0: Hayır. Diğerleri taraf oldu. Lozan'la verildi.
4: Mecburen veriyorsun Lozan'da da.
0: Lozan'la verildi diğer Ege adaları.
4: Tamam hayır mecburen veriyorsun diyor.
0: Ama imzamız var. Bunda imzamız
3: Uğur Hoca
0: yok,
3: şimdi tabi İHA, SİHA, denizaltı her şey var. Uğur Hoca rahat konuşuyor.
4: O zaman
3: daha şimdiki bakın, gibi olsa diyor. Biz de rahat konuşuruz hocam.
0: Paris
3: uçak var her şey var
0: bizi
3: şu anda.
0: Bizi de çağırdılar. Çünkü biz savaşa Şubat ayında Almanya ve müttefiklerini harp ilan ettik. Harp ilan etmeyen ülkeler zaten Birleşmiş Milletler'e San Francisco'ya gidemiyordu. Biz de Şubat'ın son günü kağıt üzerinde harp ilan ettik. Dolayısıyla bizim de gitmemiz lazım. Almanya'ya barış anlaşması yaptırılamadı 90'a kadar. İki Almanya'ydı çünkü. İtalya'ya yaptırdılar 47'de. İtalya sen yenildin dediler. Halbuki onlara söz vermişlerdi 43'te. Taraf değiştirdin seni gözeteceğiz dediler. Hiç gözünün yaşına bakmadılar. Onu aldılar buna da. Yunanistan da yenildi. Yunanistan 4,5 sene işgal altında kaldı. Yunanistan harbi kazanmadı ki. Burası Yunanistan'a 600 kilometre. Gittiler Yunanistan'a verdiler. Bize 2 kilometre, 3 kilometre yeri bize vermediler. İşte orada da İnönü hata etti. Gitmedi Paris'e.
4: Ya nereden çıkardınız? Kim diyor onu?
0: Benim siyasi yok, tarih diyor bunu.
4: Ya bunlar hepsi bakın. Tevatür denen şeyler.
0: Tevatür değil ya. Anlaşma ya.
4: Ya şimdi bir tarih, şey var. Tarih. Erdoğan gitmedi. Ya şu anda Erdoğan'ın gitmemesi mümkün mü? Herhangi bir böyle bir uluslararası anlaşmaya davet edilse. İnönü dediğiniz adam devletin başındaki kişi. Öyle evet. Bir şey olmaz yani. Ya hiçbir şey olmasa bile... Yani Dışişleri Bakanlığı'ndan birisini gönderirler. Yani resmi bir işte bu.
0: Tamam
4: bu
0: iş sana dedi. Biz savaşı.
4: De böyle bir şey
0: biz harbi ilan ettik. Biz tarafız. Bizi çağıracaksın diyecekler.
3: Türkiye ya. Davet edilmedi hocam.
4: Ya Türkiye hayır, davet edilmiş olsa ettiniz. Kesin tamam, gider diyorum.
3: Şimdi doğru. Bakın şunu atlamayın. Bakın Türkiye siz demin söylediniz.
4: Evet.
3: Savaşın artık son günü. Yani tabii, Almanya teslim tamam. Olmuş. Usulen bizi savaş ilan. Yani Birleşmiş Milletler'e katılmak için usulen savaş ilan ettik. Ama Yunanistan'ın durumu o değil. Yunanistan sizin söylediğiniz gibi işgal gördü. Tabii. Müttefiklerle beraber savaştı. Uzunca savaş bir savaş. Canım, dolayısıyla İngiltere'de Yunanistan'a bir şey verelim diye bastırdı. Yani İtalyanların hakkını alalım. Zaten Türkiye'den bahsetmiyorlar. Bizim tabii. Hakkımızı zaten çöpe atmışlar yani. İtalyanların hakkını alalım, Yunanlara verelim. Yunanlar buradan...
0: Şimdi Gaffar Bey Malatyalı ya, biraz hemşerilik damarı
3: tutuyor. Yok hocam, alakası yok yani. Şimdi o zaman bizim Cumhurbaşkanımız da Rizeli yani. Biz onu da destekliyoruz yani. Hemşerilik de olmaz bu işte. Olanı söylüyoruz. Yani rahmetli İnönü'nün çok hataları vardır, çok eksikleri vardır ama bu konudaki vaziyet yani uluslararası konjonktür tabii, o kadar
4: basit değil yani bu şey.
3: Bu kadar kolay değildi bence. Yani. Biraz tamam, farklı yerlerden dersiniz. Bakıyoruz.
2: Arayı bulacak bir şey söyleyeyim. İnönü'nün zannediyorum 60'lı yıllarda Kaş'a geldiğinde Meis Adası'na bakarak bu adamımızın adı ne? Ya da benzeri bir soru sordu. Efendim o ada Yunanistan'ın deyince hayda orayı da mı verdik dediği rivayet
0: evet,
2: etti.
0: Kendi
2: bir
0: şey
2: bu burada benim aklıma gelen de şu. Uğur Hocam'ın değişik yaklaşımları var katılıyorum. Ama bakın o yılların şartlarında şaka gibi gelecek ama Gaffar Bey biraz önce bir şey söyledi. Meis'le Kaş Belediyesi arasında yüzme yarışmaları şunlar bunlar. Tamam. Demek ki 2 kilometre yüzerek gidilebilecek, teknelerle gidilebilecek bir yer. O dönemde bence aslında bir fiili durum meydana getirilebilirdi.
3: Tabii.
2: Oralarda gönderirdiniz.
3: Hatay
2: Kıbrıs'ta, Hatay'da, şurada tabii. Burada olduğu gibi bir şeyler yapılıp.
3: Yapabilirdik.
2: Orada belki devletin kırılganlıklarını pek de kale almayan biraz böyle sivil bir hareketle bu kadar yakın adalar olsun verilmeyebilirdi.
3: burayı çok önemsememişler hocam. Aslında mesela Hatay gibi.
2: Ama şimdi kanına dokunuyor.
3: İşte o zaman bu dikkat edilmemiş yani. Şimdi mesela Yunanistan'ın böyle maksimalist taleplere geçeceği öngörülememiş. Keşke öngörülseydi. Yani biliyorsunuz Hatay konusunda Gazi Paşa diyor ki Mustafa Kemal Atatürk, gerekirse çizmelerimi giyer sahaya inerim diyor. Ve biz Hatay'ı almayı başardık. Yani Lozan'a göre vermiştik değil mi Hatay'ı? Aynı zamanda Boğazlar'daki egemenliğimizi de sağladık. Onu da yapmayı başardık. Yani bunlar da aslında unutulmuş, yani dış politikamızın başarısız olduğu şeyler. Ama şu ama bu sebeple, yani sonuçta hani biz Uğur Hoca ile belki
0: başarısız
3: ayrışıyoruz.
0: Başarısız mı, başarılı mı?
3: Başarısız, yani bunları vermememiz gerekiyor.
0: Bu başarısız
3: hocam. Ben orada size katılıyorum ama
0: yani

0: başarı. Hatay başarı.
1: Onlar başarı, onu söylüyorum zaten. Yani bu başarılara devam edebilirdik. Bugün de
2: konjonktür öyleydi. İşte 2. Dünya Savaşı çıkıyordu 36'da. Montreux'le hemen şey yaptılar 38'de.
3: Şimdi burayı biraz hani tarihe yeniden sıklıkla döneriz de. Şimdi bu arada 12 kilometre kareymiş. Ben orada hata yaptım. Çok yani küçük. Herhalde 12 şey diyor. Şimdi Meis Adası 12 kilometre kare. Küçük bir adı. Şimdi gelelim kayalık biraz daha yakın tarihe. 1947'ye Paris Anlaşması. Bu adaların hepsi gayri askeri statüde, değil mi?
0: Evet. Tabii öyle
3: olur. Tamamı silahlandırılmış. Şimdi burada bir kara ada var. Meis 12 kilometre kareyse herhalde bu kara adada 3 kilometre kare falandır maksimum. Hani 3'te 1'inden bile daha küçük.
1: Daha küçük.
3: Yakın zamanda Yunanistan bu kara adayı da silahlandırdı. Kayalık aslında, yani ada demek çok büyük.
1: Orası kayalık, Meis gibi değil. Tam Uğur Hoca'nın başta söylediği gibi bir yer orası.
3: Şimdi Miçotakis bu 3 günlük ziyareti kapsamında Meis Adası'ndan Karaada'ya geçecek. Burada siyaseten vereceği, yani biz burada coğrafi konumuyla biraz baktık. Bir de şimdi siyasi mesajın 2 kilometre diyoruz ama oraya gitmesindeki siyasi mesajı ne olacak? Bunu konuşalım istiyorum. Evet. Neden bugün işte İsrail'le savunma işbirliği anlaşması yine Akdeniz'le ilgili, özellikle de Güney Kıbrıs'ın işte Mısır'da buluştular, yani Yunanistan, Güney Kıbrıs.
0: Neden bugün? Hemen çok basit.
3: Neden? Reklamdan sonra.
0: Tamam.
3: Neden? Bu çok basit diyor Uğur Hoca ama ne kadar basit. Çok karmaşık bakıldığında.
0: Yok,
3: çok kısa
0: basit.
3: Bir ara verelim müsaadenizle, devam ediyoruz. Çok basit diyor Uğur Hoca.

0: Halkbank'ın katkılarıyla. Almanya'da yüksek enerji fiyatları enflasyonu son 2,5 yılın zirvesine taşıdı. Almanya Federal İstatistik Ofisi Ağustos ayına ilişkin tüketici fiyat endeksi nihai verilerini açıkladı. Buna göre Haziran'da %2,3, Temmuz'da ise %2,8 olan yıllık enflasyon Ağustos ayında %2,9'a tırmandı. Tüketici fiyatları Ağustos'ta bir önceki aya göre ise %0,2 artış gösterdi. Böylece Almanya'da enflasyon Avrupa Merkez Bankası'nın %2'lik orta vadeli hedefinin üzerinde kalmayı sürdürürken Aralık 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Halkbank'ın katkılarıyla.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
2: İyilik varsa ben de varım.
3: İyilik varsa ben de varım.
4: İyilik varsa ben de varım.
5: İyilik varsa ben de varım.
6: İyilik varsa ben de varım.
7: Gönüllülük çalışmalarında dijital dönem başlıyor.
8: Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde bunun ön videolarını aslında orada biraz paylaşmıştık. İyilik var. Aslında toplumumuzun iyilik kültürünü, gönüllülük kültürünü ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturmanın, tek çatı altında buluşturmanın bir web sitesi iyilikvar.gov.tr ve bir web mobil tarafından paylaşılmasının, görünür kılınmasının bir parçası.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gönüllülük faaliyetlerini dijital ortama taşıyan İyilik Var platformunu hayata geçirdi. İstanbul'da düzenlenen tanıtım programına İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan da katıldı. Erdoğan özellikle ünlü isimlerin gönüllülük çalışmalarında örnek olmasının önemine dikkat çekti.
9: Toplumun önünde rol model olan insanların kendilerinin de örneklikleriyle bunları çoğaltmasına ihtiyacımız var. Onun için buradaki şöhretli isimlere ayrıca teşekkür ediyorum. Sayılarının artmasını diliyorum. İnşallah bu iyilik var hareketi işte portalıyla, aplikasyonuyla, dijital yapısıyla, gençlerde de kolay kullanımıyla iyi bir karşılık bulur.
7: A Haber'e özel açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gönüllülük kültürünü Türkiye'nin dört bir yanına yaymayı hedefleyen projenin tüm ayrıntılarını paylaştı.
8: Burada 81 il müdürlüğümüz bu sisteme entegre olacak. Zamanını, gönüllülük faaliyetini, sosyal sorumluluk faaliyetini, gençlerin, çocukların, engellilerin, yaşlıların, şehit yakını ve gazi çocuklarınla beraber bir arada yapmak, bir zaman paylaşmak, bir etkinlik paylaşmak, bir gönüllülük, bir sosyal sorumluluk projesi paylaşmak isteyen herkesi buluşturan bir platform.
7: İyilik Kapısı uygulamasıyla da esnaf ve serbest meslek sahiplerinin sahip oldukları mal ve hizmetleri gönüllü olarak sunmalarına imkan sağlanacak.
8: İşte bir hayırsever bakkal veya bir esnaf veya bir kuaför gönüllü olarak yeteneğini ihtiyaç sahibi vatandaşın hizmetine sunma imkanı sağlıyor. İhtiyaç sahibi vatandaş da burada bir QR kodla, tek seferlik bir QR kodla bu bildirimde bulunarak, bu QR kodla gidip kendisini aslında o kişiye tanıtarak o hizmetten tamamen ücretsiz bir şekilde faydalanıyor. Biz iyilik varsa bizler varız diyoruz. Bu toplumsal sosyal faaliyet alanına bütün vatandaşlarımıza, bütün gönüllülerimizi davet ediyoruz.
6: İyilik varsa ben de varım.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: İETT otobüsünün şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç iş makinesine çarptı. Kaza İstanbul Beşiktaş'ta meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü kontrolden çıktı. Karşı yönden gelen iş makinesine çarptı. Kazada iş makinesindeki iki kişi ve otobüste bulunan üç yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle caddede trafik yoğunluğu oluştu. Araçların kaldırılmasının ardından trafik yeniden normale döndü. Hız ve dikkatsizlik kazaları beraberinde getirdi. Ölümlü kaza haberleri peş peşe geldi. Burası Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi. Ali Al yönetimindeki otomobil refüjde sulama yapan tankere arkadan çarptı. İtfaiye ve sağlık ekipleri araçta bulunan 4 kişi için seferber oldu. Yapılan kontrollerde 48 yaşındaki Ali Alın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan eşi ve çocuğu ise hastaneye kaldırıldı.
10: Anne Leyla Al oğlunun cansız bedenini yol kenarında gözyaşlarıyla izledi. Cansız beden üzerinde yapılan işlemin ardından Ali Al'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
7: Bir kaza haberi de Denizli'den geldi. 20 yaşındaki Fatma Nur Tuğçe'nin kullandığı motosiklete plakası belirlenemeyen bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Genç kıza çarpan sürücü ise onu adeta ölüme terk ederek olay yerinden kaçtı. Bir diğer ölüm haberi ise Afyon Karahisar'dan geldi. Antalya'daki orman yangını söndürme çalışmalarından dönen Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazöz, İhsaniye ilçesi yakınlarında bir otomobille çarpışarak refüje devrildi. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
1: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
7: Diyet ürünü sıfır şeker, sıfır kalori. Uzmanlar bu etiketlere sahip ürünlere karşı uyardı.
11: İçeriğinde neler olduğuna bakmamız lazım. Ürün içeriğinin 5-6 maddeden fazla bir şey olmaması lazım.
7: Son zamanlarda raflarda yer alan diyetik ürünler rağbet görüyor. Ancak uzmanlar bu ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığına dikkat çekti.
11: Tamam, şekersiz diye adlandırılıyor ama içerisine ne ilave ediliyor? Yani içerisine glikoz şurupları, fruktoz şurupları gibi farklı kaynaklar ilave edilebiliyor. Karbonhidrat kaynakları nereden gelmiş? Rafine karbonhidratlar içerisine yerleştirilebiliyor. Hiçbir sıfır kalorili, hiçbir diyet veya hiçbir light ürün tamamen sağlıklı anlamına gelmez. Bu yüzden sağlık okuryazarlığı çok önemlidir ve etiket okumayı muhakkak bilmemiz gerekir.
7: Diyetisyen Nazlı Aydın, tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı.
11: Bir hurma alıyorsunuz ve siz o hurmayı sağlıklı olarak alıyorsunuz. Ama arka etiketini okuttuğunuzda o hurmanın glikoz şurubuyla yıkanmış olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında vücudunuza fayda sağlamaktan ziyade zarara neden oluyor. Bunların ne gibi etkisi olabiliyor? Bunlar insülin dalgalanmasına neden olabiliyor. Sizin hızlı acıkmanıza neden olabiliyor. Gün içerisinde almanız gereken kaloriyi farklı kaynaklardan, daha kötü kaynaklardan almanıza neden oluyor.
1: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
12: Devam ediyoruz satır arasında. Gelsin yine haritamız. Meis Adası, Miço Perkis 3 günlük bir ziyaret kapsamında Meis Adası'nda. Hemen ardından Karaada'ya geçecek dedik. 12 kilometre karelik bir alan. 3'e 4 öyle düşünürsek. Bu çok daha küçük Karaada. Ve buraya geçip ne mesaj verecek? Çünkü burası yine gayri askeri statüde fakat burayı silahlandırdı, evet. Yunanistan. Yani Meis için de mi öyle bir niyetleri var? Ha. Siz diyorsunuz ki çok basit çözümü.
13: Ha, çözümü zaten basit. Çözümü değil. Yani niye böyle yapıyor dedim. O da basit.
12: Siyasi mesajını sormuşsun.
13: Siyasi mesajı. O da basit. Çok ne? Açık yani.
12: Ne?
13: Geçen hafta gene haberiz buradayız. Miçotakis Bağlan oradan söyledi. İşte dedi ki bizim dedi bu orayı Ege'de, onlar Ege diyorlar, biz Adalar Denizi diyoruz. Efendim mesela Ege'de 12 mile uygun olduğu zaman çıkartacağız dedi. Daha geçen hafta bu zaman buradayız. Hemen bağlandı. Dedim ki bak itiraf etti. Biz bunu yıllardır 30 senedir harp akademilerinde derslerde okutuyoruz. Yunanlılar bunu ilk fırsatta Allah korusun Türkiye zayıf düştüğü zaman 12 mili ilan edecekler. Olayı biraz geriye saralım. Şöyle ki 1958 ve 1982'de iki tane büyük uluslararası deniz hukuku yapıldı sözde. Birleşmiş Milletler'de. Biri Cenevre'de, biri Montevideo, Uruguay'da. Birinde 6 mile kadar kara sularının, birinde 12 mile kadar çıkartma hakkını verdiler kara devletine. 12 mile kadar. Yani daha az olabilir, daha çok olamaz. Şimdi ama Türkiye ikisine de katılmadı. Veto etti, olumsuz oy verdi. Amerika ve İsrail de öyle. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı da uygulanmaz bir. Yunanistan 12 mili çıkartacağız diye parlamentosuna götürdü. Bunu parlamentolar yapıyor. Bizim de Türkiye Büyük Millet Meclisi o zaman 95 yılında... oy birliğiyle yani muhalefet, ana muhalefet, yavru muhalefet hepsi kasus belli. Harp nedeni, savaş nedeni olarak dedi ki 6 milin üstüne, hep 12 milyon 6 milin üstüne, yani 6 mil dediğimiz şey Denizmir 1016 ile çarpacaksınız işte 10 kilometre falandır. 10 kilometre artı 100 metre çıkartsa bile savaş nedeni. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıktı bu. Oy birliğiyle hem de kasus belli. Şimdi Yunanistan diyor hep bize uluslararası bütün kongrelerde, bütün NATO toplantılarında, Avrupa Birliği hep önümüze bunu koyuyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden o 90'lı yıllarda çıkarttığınız kasus belli kararını geri alın. Yani şu anda 6 mil 100 metreye çıkarttığı anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karar almasına gerek yok. Komutanı tekrar muazzaf yapacaklar. Hemen uçağına binecek, gidip bombalayacak. Hemen savaş çıkacak. Yani
12: Türkiye'de böyle bir talebi nasıl isteyebilir ki? Hangi gerekçeyle isteyebiliyor Yunanistan?
13: Uluslararası hukukta diyor 12 mile kadar yetki verildi diyor. Ben parlamentosundan da geçirdi. 12 mile çıkartma geçirdi ama uygulamıyorum diyor. Hükümet tutuyorum elinde diyor. Miçotakis de canlı yayında bunu geçen hafta dedi ki uygun olduğu zaman uygulayacağız dedi.
12: Uygun olduğu zaman ne zaman?
13: Uygun olduğu zaman nedir işte? 12 Eylül'de böyle bir şey yaptılar. Biz 12 Eylül'den...
12: Yani Türkiye'de 15, zayıf oldu.
13: Zayıf oldu. Tabii tabii zamanında. Uluslararası konjonktür. 12 Eylül'den 15-20 gün sonra Yunanistan'ın NATO'ya geri dönüşürü Kenan Evren'e imzalattılar. Vetoyu kaldırttılar. İşte Allah korusun o FETÖ darbesi başarılı olsaydı yapacaklardı. PKK bilmem ne ortalığı falan karıştırdığı zaman yapacaklar. Yani uluslararası konjonktür uygun olduğu sayacak.
12: Şimdi Türkiye uluslararası arenada zayıf noktaya düştüğünde Yunanistan...
13: Yani içeride, yani uluslararası da değil, içeride böyle başımız dertteyse işte Allah korusun iç savaş bilmem ne PKK şu bu FETÖ METÖ hemen uygulamaya koyacak. Yani bir daha karar almasına gerek yok, geçirdi meclisten. Bir şeyle karar imzayla çıkacak. Ama bizim kaldırmamızı bekliyorlar. Biz de bütün uluslararası toplantılarda şunu dedik. Biz kaldırırız bunu. Siz de kaldırın parlamentonuzda. Hayır dediler. Biz kaldırmayacağız ama uygulamayacağız. Ben de 30 senedir söylüyorum. Derslerde de söylüyorum. Askeriyede de, milli savunmada da söylüyorum. Bunlar en zayıf olduğu, ufacık bir şey olsun Allah korusun, anında uygulayacaklar. Kesinlikle değil. Adam kendisi bağlandı, Miçotakis geçen hafta söyledi. Biz, ben de Melih Bey'le dedik. Melih Bey dedim, bakın dedim, bizim bu yayın dedim şu anda şeyde Yunanistan'da gösteriliyor. Nitekim gösterilmiş. Güngör Bey bana gönderdi. 15 dakika bizim yayını vermiş. Şey Yunan televizyonu. Geldi. 15 dakika. Belki bu da şu anda gösteriliyor. Gösterilsin. Bir sorun yok.
12: Şimdi Türkiye dün doğmuş bir devlet mi bu kararından niye geri adım atsın?
13: İşte onu yaptırmaya çalışıyor. Zayıf düşünmeye çalışıyor. Zayıf ortamı bulduğu anda yürürlüğe koyacak. Ve uluslararası hukukta da karşılığı var. Yani benim hakkım diyor adam. Egemenlik hakkım diyor. Uluslararası hukukta karşılığı var. Türkiye karşı koyamayacak duruma geldiği anda anında koyacak ve işi bitirecek. Hep buna uluslararası ilişkilerde feta kompli derler.
12: Bugün niye sürekli bunu yeniden dile getirmeye
13: başladılar? İşte İsrail'e yaptığı anlaşma.
12: Yani o güvenceyi şu an nereden alıyor Yunanistan? Yani
14: biraz da tabii şimdi Yunanistan'da seçime doğru gidilirken iç de kamuoyuna bir mesaj veriliyor. Yani Türkiye'ye karşı hep güçlü olduklarını

0: vurgulayan söylemler onlarda oya tahvil ediliyor. O oyun
1: ne yapacaklar
0: için...
1: Yani 2027 Mayıs'a kadar onaydan onay var herhalde. Bunu söyleyip duracaklar mı?
0: Hayır,
1: sadece
0: şimdi mesela Miçotakis geldi. Mayıs nedir? Gayri askeri statüdeki bir ada. Türkiye'nin söylemlerine, iddiasına ve uluslararası anlaşmalara rağmen Mayıs'a gelip buranın silahlandırılmış gayri askeri statüsünün bir anlamda Yunanistan tarafından tanınmadığını perçinleyecek şekilde Miçotakis siyaseten diyor ki biz bu kararı tanımıyoruz, bu anlaşmaya da uymuyoruz, güçlüyüz, burayı da silahlandırıyoruz.
1: Ne kadar güçlüsünüz?
0: Hayır, o şimdi onu kamuoyuna söylüyor. Türkiye burada bir şey yapar yapmaz
1: ama
0: o başka bir şey.
1: Ama kamuoyu bunu sormaz mı? Ne kadar güçlüyüz? Yani muhalefet her gün diyor ki biz savunma sanayinde neredeyiz Türkiye? Bakın ne yaptı son 10 yılda? Biz ne yapıyoruz
2: onlar
1: diyor.
2: Onlar hep gösteriliyor Yunan televizyonunda. Bizim yuvalar, şiyalar, füzeler hep gösteriliyor, uçaklar.
0: Ama sonuçta yine buradan oy çıkar Miçotakis'e. Çünkü bu söylemler onlara kazandırıyor. Burada önemli olan şu. Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara, o hukuk metinlerine uymadığı durumda Türkiye'nin ne yapması gerekiyor? Mesela sorun orada. Şimdi burada tabii ki Birleşmiş Milletler size hani 51. maddeye sokacağınız bir durum yok. Gayri askeri statüdeki anlaşmaya uymadı diye gidip Yunanistan'da herhangi bir yeri işgal edemezsiniz. Hı hı. Yani buna uluslararası hukuk izin vermiyor. Ama sizin bu konuda bir yerlere hep not düşüyor olmanız lazım. Yani Birleşmiş Milletler'in ilgili organlarına bunlara devamlı raporluyor olmanız lazım. Hı hı. Yani hep elinizde kanıtlarınız olması lazım. Her iki ülkenin de ortak platformu, örneğin NATO. NATO'nun platformlarında bu konu uygun zeminlerde gündeme getirilip orada kayıt altına alınması
2: komutanım,
0: lazım.
2: NATO tatbikatlarına dahil etmek istediler adaları.
0: Ya, tabii
2: edeler, ki silahlanacaktı. Hemen itiraz ettik. Hop, bu adalar silahsızlanan adalar. Burada NATO tatbikatı yapılamaz dedi. NATO haklısın dedi. Tatbikatı oradan çekti. Yani NATO'yu göstererekten adayı silahlanacak.
0: Evet, yani tatbikatlar bu manada bir adanın gayri askeri
2: hep
0: statüsünü
2: oldu,
0: bozmak için
2: hep FETÖ komple hep oldu.
0: Yani şimdi mesela NATO tatbikat emrinde diyelim ki Mayıs adasına ortak NATO güçleri bir çıkarma yaptığını siz tatbikatın senaryosuna yazdırabilirseniz ve o plan denilen o planın içerisinde bunu oyunlama
2: bitti,
0: olarak
2: deldi, geçti
0: ortaya koyarsanız ve Türkiye de buna itiraz etmezse de facto ne yapılıyor?
2: Lozan'ı da deler, Paris'te deler, hepsini deler.
0: NATO'da gayri askeri statüsüne ihtiyaç olmadığını, gerek olmadığını ve NATO'nun bu adaya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle de silahlandırılmasının normal olduğunu kabul etmiş olursunuz. Mayıs'tan mesela bu iş bir başlarsa bütün adalara örnek teşkil edebilir. O yüzden Türkiye ufacık bir kayalık dahil hiçbirinin gayri askeri statüsünün kaldırılmasına izin veremez. Bunlar için tabii ki yani güçlü ordu, güçlü Türkiye. Türkiye'nin uluslararası platformdaki gücü de önemli ama İki ülke arasındaki sorunların gerçekten çözülmesini Yunanistan istiyorsa bir kere iyi niyet göstermek
1: mesela
0: lazım.
1: Örneğin
0: Miçotakis buraya gelmemesi
1: şimdi
0: lazım.
1: Şimdi İran savaşını bahane göstererek, gerekçe göstererek, şimdi Akdeniz'de hani Güney Kıbrıs ve buraya baktığımızda
0: evet,
1: hani en yakın Mayıs adası. Hani bunu bir oldu bittiye getirme çabasında olabilir mi?
2: Tabii sıcak savaş, Allah korusun, İran'la çıkarsa onu fırsattan istifade yapacak. Ama olmayacak öyle bir şey yani. Tabii. Belki şey de düşünüyor. Mekke anlaşmasını imzaladı Türkiye. Suudi Arabistan'a garanti verdi. Hı hı. İşte NATO'nun 5. maddesi gibi. Şimdi o Husilerle falan savaşıyor. Dolayısıyla İran'la savaşıyor. Savaşta büyürse
1: Suudi
2: Türkiye...
1: Arabistan açısından.
2: Ha, Suudi Arabistan savaşıyor tabii. O zaman Türkiye savaşa dahil olmak zorunda kalacak. O zaman Türkiye'nin bizim batı tarafı boş kalacak. Ben de fırsattan
1: Mekke anlaşmasından da çok rahatsız oldular.
2: Oldu tabii.
1: Çok endişelendiler.
2: Çünkü Pakistan'ın nükleer
1: yani şu an
2: yapar.
1: İsrail'le Yunanistan'ın reaksiyonlarına bakıyoruz, söylemlerine bakıyoruz. O kadar örtüşüyor ki zaten. Tabii. Şimdi İlhan da bizimle, İlhan Tahsin de bizimle. Biz hafta içi de konuşuyoruz yayınlarda. Evet, evet. İlhan Tahsin diyor ki burada çok büyük bir tepki var. Yani biz bütün mesela o savunma sistemlerinin tamamen kontrolünün İsrail'de olması.
2: Tabii.
1: Muhalefet çok
2: tabii,
1: baskı tabii yapıyor Miçotakis hükümetine.
0: Tabii, kaynak kodlarını vermiyorlar çünkü.
1: Vermiyorlar.
2: Yani o İsrail bize karşı kullanacak onu yani. Evet. Şey
1: yani bu içeride görülüyor. İç kamuoyunda bu karşılık
2: sonra İsrail çöktü mü çöker. İsrail hatta bu bazı adaları satın alması falan gizliden gizli görüşülüyormuş. Hı hı. Yani Yunanlıların elinden de çıkacak bunlar. Yunanlar biliyor bunu.
1: Güney Kıbrıs'taki köyler. Efendim? Güney Kıbrıs'ta satın aldığı
2: köyler. Onu şey yaptı, gittikçe genişliyor.
1: Yani
2: bayağı
1: köylerdeki kiliselere o köyün eski sakinlerini sokmuyorlar.
2: Burada evet, bunları çıkartıyorlar yani.
1: Resmi olarak basını yazıyor. Güney Kıbrıs basını yazıyor da Yunan basını
0: mesela
1: yazıyor.
0: Mesela Yunanistan diyelim ki buraya 49 yıllığına İsrail'e kiralayabilir. Meclis diyelim. Faraza bir şey konuşuyoruz, hı hı, ama buranın bir anlaşmayla İsrail'e verilmesi para karşılığı da olabilir. Yani para karşılığı toprağına.
1: Meclisi de verebilir İsrail.
2: Verebilir ama İsrail de silahlandıramaz. Yani. Silahsızlanmasa
1: statüsü devam eder.
2: Tabii statü devam eder.
1: Ama nihayetinde şey, işte, yani fiilen İsrail orada bulunmuş olur. Meclis adası evet, bize 2 kilometre uzaklıkta. Evet.
2: Yani oraya şey koyar, İsrail radarlarını koyar, bilmem nelerini, gözetlemelerini koyar. Bizim bütün Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'deki bütün her şey hareketlerimizi izleyin.
1: Zaten bu savunma işbirliği anlaşmasında Yunanistan açıkça yazdı Katamerini. Evet. Diyor ki bu anlaşmanın temelinde İsrail'in Yunanistan'a Türkiye ile ilgili istihbarat vermesi var. Bu evet, anlaşma aslında tamamen bu. Biz de 3 milyar euroya bunu satın aldık diyor. Böyle bir.
2: Ve Yunanistan'da da 3 milyar euro da yok yani. Onu aslında hibe etti İsrail. Onu fazlasıyla
1: bu
2: çıkartacak.
1: Bu resmiyette böyle açıklandı. Ha, resmiyette yani, öyle bize hibe edilmedi, satın aldık evet, diye. Buraya gelirse yani İsrail'in bizim 2 kilometre ötemize yani yürüyerek herhalde 15 dakikada yüzerek evet, 15 dakikada gidebileceği noktaya kadar İsrail'e satarsa bu adayı, kiralarsa ne olur o zaman? Biraz İlhan'la konuşalım.
2: Olur.
1: İlhan, evet, hoş geldin.
0: Şöyle geçelim.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkür
3: çok
1: ediyorum.
3: Ya senin dinlediğim konuklarınızı gerçekten önemli konulara değiniyorlar. Ancak şöyle bir şey.
1: Biraz İlhan'ın sesini yükseltebilir miyiz Samet?
3: Ne de Yunanistan'da herhangi bir siyasi oluşum veya başbakan o adaları İsrail'e veya herhangi başka bir ülkeye satabilir. Bu kesinlikle olmaz. Çünkü
1: neden
3: yakın
1: olmaz?
3: Tarihe baktığımız zaman
1: neden olmaz?
3: Çünkü vatana ihanet olarak algılanır ve o siyasi parti haritadan silinir ve o başbakan gider, ondan sonra başka bir kılıfa bürünür, başka bir parti.
1: Peki mesela gider. Güney Kıbrıs Rum kesimiyle ilgili neden bu tepki yükselmiyor Yunanistan'da sonuçta? Sattılar şimdi yani adadaki toprakları.
3: Örnek veriyorum, şunun için Prespa anlaşması vardı Kuzey Makedonya ile, biliyorsunuz isim sorunu ve dolayısıyla da Tsipras ve Dışişleri Bakanı Kocias da o dönem Syriza Anel hükümeti ortak bir hükümetti ve ne oldu? Bir Prespa anlaşması, Prespa gölünü oradan alıyor ismini de zaten. Orada bir anlaşma yaptılar ve hükümet iktidardan gitti Tsipras. Bir daha geri evet, dönmemek kaydıyla gitmişti. Evet. Ancak baktığımız zaman yeni bir parti şimdi ve dolayısıyla da ancak ve Mitsotakis şu anda şöyle bir şey, Güney Kıbrıs, oraya da geleceğim de, Mitsotakis bugün 3 günlük bir resmi ziyaret gerçekleştiriyor. O bölgedeki bir kompleks adalarının bütün şeyle, onlar da şu Karaada, Çama'da ve Meis. Bu üç. Yarın da Meis de olacak. Çünkü 83. Kurtuluş yıl dönümü var. Biliyorsun Yunanistan'da çok meşhurdur bu.
1: Her kurtuluş yıl dönümünde gidiyor mu yani şey İlhan? 82. kurtuluş yıl dönümünde gitti mi mesela geçen sene? Neden şimdi gidiyor?
3: Başbakan gidebilir, Cumhurbaşkanı gidiyor, işte bakanlar gidiyor ama baktığımız zaman şu anda Mitsotakis'in oraya gitmesinin o kurtuluş yıl dönümü değil. Tabii ki burada İsrail var. Değerli üstadlarım zaten biliyorlar yani ne olduğunu. Türkiye'nin dikkatini bu Selanik'te geçtiğimiz hafta Sayın Egemen Bağış'la bir konuşma yaptı ki mükemmel bir konuşma yaptı. Yunanistan'ın yani Balkanların incisi dedikleri Selanik'te, Atatürk'ün Selanik'inde bir konuşma yaptı Egemen Bağış ve dedi ki biz iki komşu ülkeyiz, müttefikiz. Ancak biz iyi ve dostça yaşamalıyız. Zaten Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bunu söylemiyor mu? Türkiye Yunanistan'a savaş mı ilan etti bugüne kadar? Yunanlılar kendileri biliyor musunuz? Merve Türkay ne söylüyor? Biz Yunanistan'la Yunanistan Türkiye'yle savaşmayacak.
1: Bir daha tekrar eder misin İlhan? Sesinde kopukluk oldu, anlayamadık. Ne diyorlar Yunanistan'da?
3: Erdoğan iktidarda olduğu müddetçe Türkiye ile Yunanistan arasında savaş olmayacak.
1: Çünkü ne açıdan Erdoğan bunu böyle bir değerlendirme yapıyorlar? Yani Yunan halkı Erdoğan'a sempati duyduğundan mı, Erdoğan olduğu müddetçe Türkiye'nin
2: Türkiye güçlü,
1: gücünden
2: Erdoğan'la
1: mi?
2: Biz başa çıkamayız.
4: Erdoğan savaş
3: Erdoğan savaş istemeyen bir lider. Heh,
4: doğru. Bakın, tamam. Hayır, bundan dolayı.
1: Zaten tamam. Erdoğan'ı kışkırtamazsınız.
3: Hiçbirce. Yani eğer kışkırtamaz, o oyuna gelmez. İşte şu anda burada belirtmem gerekirse, İsrail'in dolduruşuna gelen Yunanistan, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Erdoğan bütün kurmayları bu dolduruşa gelmedi. Zaten burada akıl, yani devlet aklı baktığımız zaman o da Sayın Cumhurbaşkanı

0: şu anda ihraç ediyor. Biz ise Araf'tan alıyoruz. Yani hazır Araf'tan silah alıyoruz. Zaten bunu değil yasa söylüyor. Savunma Bakanı ne diyor? Biz bundan sonra Araf'tan silah almayacağız. Türkiye başardı. Bunu itiraf ediyor zaman zaman Savunma Bakanı. Ha, neden şimdi burayı ziyaret etti? Evet, biraz önce komutanımı, havacı komutanımı çok bir dikkat dinledim. Çok haklı. Yunanistan'da seçimler var. Önümüzdeki yıl. O seçimlerde muhakkak ki buradaki bazı taraflar, bazı kesimler, işte Mitsotakis bakın Türkiye'nin, Erdoğan'ın işte meydan okumalarına rağmen, bunlara rağmen geri adım atmadı. İşte Pasok bunu yapamaz, Tsipras da bunu yapamaz. Neyse bizim başımızda yine Mitsotakis dursun. Mitsotakis'i biz yine seçelim. İşte burada bir oy avcılığı var. Çünkü Yunanistan'ın öteden beri siyaseti Türkiye ile iç içedir bakın. Türkiye'siz bir Yunan siyaseti düşünmeyin. Asla.
1: İlhan bir şey sorabilir miyim? Yani peki Yunanistan seçime gidiyor. 2027 Mayıs'ta seçime gidecekler. Dolayısıyla o döneme kadar tansiyonu yüksekte tutacak diyorsun. Bu gerilimi hep en üst seviyede tutacak Mitsotakis. Savaşa da sokmayacak Yunanistan'ı ve seçimleri de böylece yeniden alacak. Peki bütün dünyanın artık yan yana görünmekten bile imtina ettiği işte Norveç Dışişleri Bakanı, Danimarka Dışişleri Bakanı, Fransa açıktan yani Netanyahu'ya artık Amerika'daki eski Dışişleri Bakanı Clinton'ın bile nefret ediyorum diyor. Ve felakete sürüklüyor diyor Netanyahu.
2: İsrail'i kuran İngiltere bile ambargo koydu. İsrail o kurdu, İngiltere kurdu. Şimdi İsrail ambargo kurdu.
1: Bütün Avrupa Birliği'ne yayılsın diyor bu ticaret yaptırımlar.
2: Yaptırım?
1: İsrail'e yönelik. Şimdi bütün Avrupa'nın sırtını döndüğü, hatta Amerika Birleşik Devletleri'nin sırtını döndüğü Netanyahu ile aynı masaya oturan bir Mitsotakis Yunan halkına bunu nasıl izah edecek seçime giderken peki?
0: Şimdi Yunan halkının yani 50-50 diyelim ki %50'si güçlü bir Yunanistan yaratılacak İsrail'in de bize yardım etmesiyle ve dolayısıyla Türkiye bizim topraklarımızda gözü olmayacak. Türkiye'nin sözde o Yunanların tabiriyle yayılmacı politikası komşusunun topraklarında Dendias her fırsatta bunu söylemiyor mu? Orada zaten hocalarım da söylediler yani bu dersleri yaparken okullarda harp akademilerinde sürekli olarak nereden sıkıştırıyorlar? Türkiye'nin yayılmacı politikası var. İşte iç kamuoyuna da bunu sürekli olarak veriyorlar. Dolayısıyla da Yunan halkı da böyle biliyor. Oysa Türkiye bugüne kadar yayılmacı politika izleseydi bugün Yunanistan yok olurdu. Osmanlı döneminde de öyleydi yani. Osmanlı döneminde de Türkiye kalkıp uygulamış olsaydı Yunanistan'a karşı o asimilasyonu, yani entegrasyonu değil de asimilasyonu, bugün Yunanistan diye bir şey olmazdı. Baktığımız zaman. İşte bunu sadece Balkanlarda diye her tarafta yani baktığımız zaman. Dolayısıyla da şimdi Yunan halkına böyle bir tırnak içinde söylüyorum bunu, bir şerbet veriyorlar. O seçimlere kadar. Seçimlerde ondan sonra her zaman söyledikleri, biraz önce değerli büyüğüm söyledi. 30 yıldan beri duyuyoruz. 12 mil hakkımızı saklı tutuyoruz. Bunu Mitsotakis adaya gitmezden önce söyledi. Dışişleri Bakanı birkaç gün önce Yerapetridis bunu söyledi. Biz sahada da hazırız dedi. Ancak bu sahada hazırlığı ben sonradan çevirdi, dedi ki ben savunma bakanı değilim. Ben elimdeki argümanlarla Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Amerika Birleşik Devletleri, tüm ülkelerle sürekli olarak istişare halindeyiz. Sahada bunu kastediyorum. Yani hemen silahlı kuvvetlerle sahada hazır değiliz anlamına gelmiyor. Onun için bu 12 mil olayı kesinlikle ve kesinlikle, bakın buradan söylüyorum, 12 mili Yunanistan ilan etmeyecek, edemeyecek. Çünkü neden? Bugün arkasında kendi çıkarları uğruna Suriye'de her şeyi kaybeden bir İsrail, artık sor çırpınışları, o Netanyahu'nun gözünde dürbünlerle böyle bakması, tepelerden işte Şam'a bakıyorum oraya, o reklamlar artık son çırpınışları.
1: Türkiye'nin politikaları bu
0: bugüne kadar geldi.
1: Sen konuşurken yanındaki görüntüleri görüyorsan bunlar yeni gelen görüntüler. Işte kadar, aynı şekilde asker selamlıyor Mitsotakis Meis Adası'nda.
0: Yani bu Karadada oldu. Bugünkü
1: mesela niye Karadada'ya gitti?
0: Karadada oldu. Orada bir karakol var. Şöyle bir şey vardır. O bölgelere giden tüm Yunan yetkililer, Yunan devlet büyükleri oradaki askeri karakolları ziyaret ederler. Onlara işte Palikarya, bravo, burada iyi nöbet tutuyorsunuz. İşte bu sürekli içe yönelik. Yani yalnız değilsiniz. Mitsotakis bugün ne dedi biliyor musunuz? Bizim bu amacımız, buraya gelmemizin amacı şu. Hiç kimse yalnız değildir bu ülkede. Biz her yer

0: gidiyoruz. Ve açıkladı, bir program açıkladı. 4 milyar avroluk bir program. Ne dedi? Bu adada lojmanlar, askeri lojmanlar yapılacak. Bakın.
1: Bu statüye aykırı değil mi?
2: Askeri lojmanı askere yapar. Askersizleştirilmiş bir adada askeri nasıl sokacaksa ki lojman yapıyorsun yani.
3: İşte bugün açıkladı, askeri lojmanları yapacağız dedi.
2: Geçen hafta da Miçotakis uygun zamanda 12 milyon ilan edeceğim dedi. Geçen hafta dedi, daha bunu
0: yeri değil. Onu her zaman söylüyor. 30 yıldan beri sadece Miçotakis
2: değil.
0: Önceki hükümetlerde Papandreou da söylüyordu ona. Bugüne kadar ilan ettiler mi edemediler. Bunların hesapları şu anda İsrail'in dolduruşuna geliyorlar ve İsrail şunu istiyor. Ben Türkiye'nin dikkatini, bakın bunu iyi irdeleyin ve iyi görün. Bu fotoğrafı, bu resmi. Ben Türkiye'nin dikkatini sorunu olan iki ülkeye çekiyorum. Bir Güney Kıbrıs'a, iki de Yunanistan'a. Yıllardan beri var olan problemi. Ne oldu? 3 milyar 45 milyonluk bir hava savunma sistemi Aşil Kalkanı. Geçen gün eski bakan, Dışişleri Bakanı Yanis Vanilakis çıktı, ne dedi? Aşil kalkanı dedi. Aşil'in sonunda ölüm var dedi.
1: Evet.
0: Ancak dedi ben Athena kalkanını istiyorum dedi. Yani burada yani tecrübeli insanlar Yunanistan dış politikasına yön vermiş. Türkiye'yle zaman zaman aynı masaya oturmuşlar. Türkiye'nin kararlılığını biliyorlar. Hele bu dönemde Türkiye nerede yanlış yaptı biliyor musunuz? Açıkça söylüyorum, burada 80 milyona. Koalisyon hükümetleri döneminde 1980'li yıllara kadar o adalarda, Rodos'ta dahi askerler sivil kıyafetle geziyorlardı. Çünkü neden? Sadece kolluk kuvvetleri kullanması gerekiyordu. Orada asker üniformalı kimse gezemiyordu. Dolayısıyla ondan sonra koalisyon hükümetleri iktidara geldiği andan itibaren Yunanistan at koşturmaya başladı ve bugünlere gelindi. Bugün de Karadağ'a Miçotakis'in gelmesinin sebebi de bu.
1: Önce söylediği ancak gibi Türkiye'nin zayıf düştüğü her an siyaseten.
0: Evet,
1: zayıf düştü her anız.
0: Bugün de ne oldu? One minute'le başlayan bir Recep Tayyip Erdoğan yükselişi, bir Türkiye yükselişi, bugün savunma sanayinin geldiği durum Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Onun için tutunacak dal arıyor. Tutunacak dal ararken bu sadece İsrail değil, Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, şu anda bir tatbikat gerçekleştiriliyor mesela. İtalya, Fransa, Güney Kıbrıs, Yunanistan, Mısır. Yunanistan ne yapıyor? Önümüzdeki günlerde tekrardan Suudi Arabistan'a ziyarete gidecek Dışişleri Bakanı. Neden? Mekke Anlaşması. Yani baktığımız zaman ne oluyor? Derhal Yunanistan ne yapıyor? Hindistan'a gidiyor. Şimdi İsrail burada, Suriye'de, o bölgede yıllarca PKK'ya verdikleri silahlar, Lavrio kampında yetiştirilen teröristler, ondan sonra bütün bu Türkiye'ye gidip de kan akıtan bu kalleşler, bu teröristler bitti. Dolayısıyla da şimdi ne oluyor? Suriye'de de tamamen orada uygulanan bir politika üzeri ne yaptı? İsrail Golan Tepelerine kadar geriledi. Sadece orada Şam'a dürbünle bakabiliyor. Bu yarın öbür gün bunun bakacağı da ne malum ne yaptı? Dikkati karşı tarafa. Oyunu burada. Bakın şu anda haritada görüyorlar. Bu denizin altından enerji borusu geçmez. Derinlik uymuyor buna. Şimdi Türkiye ile İsrail Türkiye ile anlaşmak zorundadır gelecek dönemde. Bunu da göz ardı etmeyin. Çok iddialı konuşuyorum. İsrail Türkiye ile anlaşmak zorunda kalacak. Ve Yunanistan da bugüne kadar ödemiş paralarıyla, ki o paralar da yok. Komutanım da oradan söyledi zaten. Burada ne kullanılıyor biliyor musunuz? Açık ve net söyleyeyim. Yunan basını yazıyor bunu. Ben kendim uydurmuyorum bunları. Yahudi ulusal sermayesi kullanılıyor.
1: Bunun karşılığı.
0: Aşil kalkanı ve diğerlerinde. Tabii ki. Ancak bir de başka bir şey var. İsrail'in bir korkusu var. Eğer Türkler savaşa kalkarsa biz yok oluruz. Zaten yıllık bir ülkeyiz.
2: Korksun.
0: Yunanistan'ın o adalara sivil yerleştirmenin hesaplarını yapıyor. Yani sivilleri o adalara.
2: Yunanistan ne diyor?
0: Ben İsrail yatırımını buraya çekersem, İsrailleri buraya çekersem Türkiye bana burada kafa tutamayacak. Bu hesaplar da var işin içinde. Artı son bir şey söyleyeceğim. Soruları da tabii ki alabilirim. Son olarak biliyor musunuz? Eleftherios Venizelos. 1-2 Sofya, Bulgaristan Sofya Havalimanı, bir İsrailli şirket, bir Yunan şirketi, İran, İsrail, Amerika Birleşik Devletleri savaş döneminde hiç durmadı. Çünkü pilot arkadaşlarım da var. Onlar sürekli yolcu taşıdılar. İsrail boşaldı. Ne sığınaklara, sadece yaşlılar gitti. Herkes kaçtı gitti. Atina'da oteller doldu. Atina dışında oteller, Selanik'te otellerde yer bulamıyorsunuz. Yani dolayısıyla baktığımız zaman geniş fotoğrafa bakmak lazım. Şimdi Suriye tarafında o bölgede Türkiye'nin kurmuş olduğu o puzzle'ın taşları ciddi anlamda İsrail'in oyununu bozdu.

0: işin ki müçotakis. Evet, şimdi dolayısıyla bu proje onun suya düştü. Ama bu şu anda bak çelenk koyuyor. Burada nereye çelenk koyuyor? Çam Adası. Bir bayan vardı orada. Bayan Ro Adası'ndaki bir bayan vardı. Her sabah F-16'lar geçerken Yunan bayrağını böyle sallıyordu. Ona bir anıt mezar yaptılar oraya. Hmm. Oraya gidip çelenk koydu. Buraya
1: yani o iki adaya da gitti. Çam Adası'na da Karaadaya da gitti miyiz?
0: İki adaya gitti. Esas mesaj yarın verilecek. Meclis'te. Esas mesaj yarın verilecek. Çünkü Mitsotakis halka hitaben bir konuşma yapacak orada. Türkiye'ye de dostane bir el uzatacak oradan. Benim aldığım bilgilere göre. Dolayısıyla da ancak her zaman söylendiği biz egemenlik haklarımızı bir karış toprağımızı kimseye verme gibi bir niyetimiz yok. Ancak bölgemizde Yunanistan barışın, huzurun sütünüdür diyecek yarın. Konuşmalarına size başlıklar veriyorum. Bunları söyleyecek.
1: Uğur Hocam,
2: İlhan Bey, iyi akşamlar.
0: Evet.
2: Şimdi hatırlayacaksınız, birkaç sene önce Yunan Genelkurmay Başkanı bizim Muğla vilayetimizin Bodrum ve Datça ilçelerimizin karşısındaki küçük kayalıklarda geldi, orada kuzu çevirdi, bilmem ne yaptı, gövde gösterisi, yani buralar bizimdir falan. Biz ne yaptık? Sayın Cumhurbaşkanımız Sayın Devlet Bahçeli ile birlikte benim memleketim Mausa'nın Kapalımaraş bölgesinde, yani Birleşmiş Milletler çerçevesi Kapalımaraş'ta gittiler. Kıbrıs'ın meşhur şeftali kebabı yediler. Kapalımaraş'ta açmış olduk. Yani iskanı açmadık da denizini vesaire girişini açtık. Şimdi böyle bir şey tahrik etmesi Mitsotakis yanlış bir şey yapıyor. Türk devlet aklı bunun altında kalmaz. Bildiğiniz gibi Türkiye çok güçlü bir devlet. Yani dünyanın en güçlü 4-5 devletinden bir tanesi. Bölgenin en güçlü devleti de dünyanın en büyük güçlü devletleri ilk 5'tesi. Dolayısıyla bunun, yani bir intikam değil mi? Bunun cevabı verilecektir bir şekilde sert olaraktan. Bunu biliyor mu Yunan kamuoyu? Yani Türkiye bunun altında kalmayacağını, Türkiye'yi bu kadar tahrik etmememiz gerektiği hakkında gazetelerde böyle bir şeyler çıkıyor mu?
0: Tabii ki çıkıyor, gazeteler şunu yazıyorlar. Yani bu karmaşak olduğu bir dönemde yanı başımızda ateş yanıyor. Yani İran, İsrail ve dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'ın böyle bir şey, bir adım atması. Yani şunu söylüyorlar, bakın açık söyleyeyim. Başbakanlık Maximus Saray'ın içerisinden, yani konutunun içerisinden söyleyenler, biz Türkiye ile işbirliği eninde sonunda Türkiye ile işbirliği yapacağız. Nokta. Bunu söylüyorlar. Şimdi bu Mitsotakis döneminde mi olur? Bundan sonraki başbakanlar döneminde mi olur? Çünkü Türkiye'yi yok sayamayız. Yanı başımızda büyümüş olan devasa 80 milyonluk bir ülke var. Bakın can simidi adalara, 12 adaya, kapıda vize olayı. Bugün Dedaç Türkçe konuşuyor. Beyler, bugün Kavala Türkçe konuşuyor. Selanik Türkçe konuşuyor. Yavaş yavaş Türk dükkanları, Türk mağazalar açılmaya başladı. Ticaret başladı karşılıklı. Yani bunun önüne bundan sonra kimse geçemez. Bugün bir haber vardı. Türklere mülk satışı, Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı ve Yunanistan Savunma Bakanlığı'ndan bir heyetin önüne gidecek. Bir Türk vatandaşı Dedaaç'tan bir ev almak istiyorsa, bu altın vize, golden vize dedikleri olayla, bu Savunma Bakanlığı'na gidecek. Ve Savunma Bakanlığı'ndan onay çıktıktan sonra o Türk vatandaşına, yabancı bir ülke vatandaşına satılacak. Bulgarlarda aynı sorun yok, Türkiye'de aynı sorun var. Çünkü neden? Bir avuç medya, yani bu Mitsotakis hükümetine karşı ülkeyi sattınız, ülkeyi parsel ettiniz, ülkeyi onu yaptınız, onu sattınız, havalimanları gitti. Havalimanları gitti ama Almanlardan 200 milyar avro kredi aldınız Deutsche Bank'tan. Alman Bundesbank'tan. Adam parasını istiyor. Benim param yok, veremiyorum dediğin andan itibaren ne yaptı? 12 havalimanını adalar dahi aldı. Evet. Fraport dedikleri bir şirket çalıştırıyor ve Alman parasını alıyor.
2: Duyuru umumiye. Osmanlı'ya yaptıkları duyuru umumiye. Şimdi Yunanistan.
0: Bir de başka bir şey var. Oradaki konuklar da bilir zaten. Merve sen de bilirsin. Şu anda Yunanistan 6 kez o parlamento kürsüsünden, Yunancası şöyle: Vistikos kiri eptokepsamen. Bu eski Yunanca'da bir deyimdir. O da şu: maalesef beyler iflas etmişizdir. 6 kez bunu söyledi. Yani bunu göz ardı etmemek gerekir. Şu anda da Yunanistan borç batağının içinde. Bugün Marinakis hükümet sözcüsü ne dedi biliyor musunuz? 13. maaş olayı var Yunanistan'da. Bakın bunlar öyle uydurmaca değil, yani gerçekler bunlar. Yunanistan'ın gerçekleri. Biz sizin konuklarımızı da izleyenlerden 13. maaş.

0: maaş, yani 12 maaş, 13. maaş hükümetten bir tane hediye.
1: He, memurlara.
0: İşçilere, evet. Dolayısıyla ne dedi? Şu anda dedi, kasamızda bu parayı ödeyecek maaş yok. Onun için bunu şu anda gündeme almıyoruz.
1: İlhan, araya girebilir miyim? Dışişleri Bakanı'nın bir açıklaması var, Yunanistan Dışişleri Bakanı'nın. Şimdi bizim bir tepkimiz olmadı yani Meis ziyaretiyle ilgili, Karaada ziyaretiyle ilgili, Çamadası ziyaretiyle ilgili, ama şu dakika yapmış Yunanistan Dışişleri Bakanı, diyor ki Başbakan Miçotakis'ten bahsediyor. Herhangi bir Yunan yetkilisi ve herhangi bir Yunan vatandaşı ülkenin topraklarının herhangi bir yerine istedikleri ve karar verdikleri her zaman gidebilir. Tabii ki her ülkede olduğu gibi. Size çok basit bir şey söyleyeyim. Meis uzak değil. Meis Yunan toprağı içinde yer alıyor. Evet. Neden böyle bir açıklama yapılıyor? Başbakanın son günlerde orada bulunması, hükümetin vatanın her parçasını nerede olursa olsun savunma konusundaki kararlılığını bir kez daha doğruluyor. Yani şu an şu dakika Dışişleri Bakanı'nın Yunanistan'ın bu açıklamasını yapması, Türkiye'den siyasi bir tepki geldi mi benim bildiğim kadarıyla?
2: Hayır,
1: yok.
2: Ne zaman tehdit ettik ki? Meis'te 485 kişi yaşıyor.
1: Ya da
2: oraya
1: ülkenin herhangi bir
2: bölük
1: yerinde mobil
2: bölük
1: olmanın...
2: Bırakın, bir takım yollayıp işgal eder orayı. Zaten istesek çoktan alırdık. Yani öyle bir tehdit yok ki orada. Niye gidiyoruz da işte
1: şimdi,
2: biz...
1: Bakın, yok yani şimdi bunun, hala bunun, az bunun, önce bunun senin dediğin gibi var. Yunan İlhan. Yani her adımında Türkiye soğukkanlı davrandığı için, o tahliye gelmediği için, yani hep artırarak üzerine meclise gidiyor Miçotakis, olmuyor. Dışişleri Bakanı çıkıyor akşamın bu saatinde bu açıklamayı yapıyor. Yani kızıştırmak mı istiyorlar sence süreci? Türkiye'den bir tepki gelsin, yüksek ses yükselsin mi istiyorlar?
0: Şimdi Merve Hanım A Haber'i izliyorlar desem Dışişleri Bakanlığı'nda tabii ki inanmıyorum.
2: Biliyoruz gördük.
1: Yani. İzliyorlar.
0: bunu biliyorum ben zaten de. Şimdi böyle bir açıklama yapması, bunun bir de nedeni var. Selanik Uluslararası İnternasyonel Fuarı var bir haftadan beri. Evet. Türk firmalar da var orada, gayet de iyi gidiyor tabii ki. Türk şirketler iş yapıyorlar, para kazanıyorlar, çok da iyi yapıyorlar. Ancak bugün PASOK Partisi liderinin konuşması vardı. Her lider Selanik Fuarı'nda muhalefette olan sırasına göre konuşma yaparlar. Miçotakis şu anda Türkiye'ye karşı pasif bir politika izlediği ve dolayısıyla işte o olduğundan dolayı bu açıklama Türkiye ile ilgili değil. Çünkü Türkiye'den bir açıklama gelmedi. Türkiye herhangi bir şey de açıklamadı, bir şey demedi. Ama bu iç siyasete yönelik verilen bir cevaptır. Bunu da böyle bilin. Bu kesinlikle böyledir. PASOK Partisi liderine ve iç kamuoyuna verilen bir cevaptır bu.
1: Aynen.
0: Zaten bir de şunu da söyleyeyim. Çok zamanınızı almayayım. Çünkü konuşacak çok şeyiniz var. Benim bu söylediklerim üzerine şu anda Yunanistan öteden beri önceki hükümetler, dışişleri bakanları bir karış toprağın yani kimseye verme şeyimiz yok. Egemenlik haklarımız bu kadar. Saklı tutuyoruz haklarımızı. Bunlar klişeleşmiş yıllardan beri. Son 30 yılda ben 40 yıldan beri gazetecilik yapıyorum. Son 30-35 yılda söylenen sözler bunlar. Bu söylenecektir. Yarın da gazeteler bunu yazacaktır. İşte ne oldu? Miçotakis gitti. Dedi ki buradan, ama esas yarın Miçotakis'in vereceği mesajlar önemli diyelim Merve.
1: Peki İlhan Tahsin, çok teşekkür ederim. Bir dakika İlhan, bir saniye sanırım.
3: İlhan Bey,
1: Ekrem Bey'in sorusu var.
3: İlhan Bey, hayırlı akşamlar, kolay gelsin. Yanlış hatırlamıyorsam bu Aşil Kalkanı, İsrail'in işte Yunanistan'a vereceği söylenen hava savunma sistemlerinin kullanımı herhalde Yunanistan'a pek verilmeyecek gibi. Yani büyük ihtimalle vaktiyle bizi kiraladıkları Heronlarla İHA'larda olduğu gibi kullanımı, şunu bunu yönlendirmesi falan herhalde İsrail'in elinde olacak. Yunanistan'da işte benim bir şeye sahip olduğum mantığını kuracak. Biraz önce Merve Hanım soruya başlarken işte bütün dünyanın artık bir anlamda itelediği İsrail'le, Netanyahu'yla Yunanistan'ın neden böyle ilişkiler kurduğunu falan söyledi. Bu da sizin çizdiğiniz tabloya bakılırsa ekonomik olarak neredeyse sıfırı tüketmiş olan Yunanistan'ın büyük ihtimalle kendisine maddi açıdan el uzatan İsrail'e muhtaç olmasıyla alakalı. Düşmanımın düşmanı dostumdur gibi bir şey. Dolayısıyla bu durumda bu konu, yani İsrail'in sağlayacağı bu savunma sistemlerinin kontrolünün Yunanistan'ın elinde olmayacak oluşu ve aslında ekonomik sıkıntı içerisinde bulunan Yunanistan'ın eğer ödeyecekse 3 milyar avroluk bir sistem alışı falan gibi konular muhalefetin gündeminde nasıl yer alıyor?
0: Tabii ki şimdi baktığımız zaman bu son günlerde çok konuşuluyor. Hatta bugün yine Katimerini gazetesinde ve İmerisiye gazetesinde

0: Bu iki gazetede bir haber çıktı. İsrailliler ısrarlı. Biz bunların size bu kare kodlarını veremeyiz. Bunu söylüyorlar. Yani kullanımını kullanabilirsiniz. Ancak biz birlikte üretime de evet diyoruz. Hangi birlikte üretime ama? Volos sanayi, Teselya Ovası'nda. Biliyorsunuz Volos kenti var, liman şehri, liman kasabası. Dolayısıyla bir küçük ağır sanayi de orada var metal üzerine. Mitilinimiz grubu var. Mitsotakis'e seçimlerde yardım eden, partisine yardım eden bir büyük iş adamı. Amerika Birleşik Devletleri'nin de sağ kolu bir iş adamı. Şu anda Dedaaç bölgesinde var olan bir gemi var. Onun ismi de Aleksandropolis. Gel sorunuza cevaba geleceğim de bunları da çok önemli söyleyeceğim. Bu Mitilinos grup şu anda bir gemi getirdi Dedaaç'a. Simülaştırılmış doğalgaz. İkincisi gelecek, üçüncüsü sipariş verdi. 4-5 gemi olacak orada. Dolayısıyla da şimdi Aşil Kalkanı'nın savunmanın bu katman, yani birçok katman bu. Alçak irtifa, yüksek, uzun menzilli falan her şeyi var radarlarıyla birlikte. IS radarları falan vesaire. Türkiye bunu daha kalitesini de çıkarıyor. Ancak şu anda ne diyor? Bu 3 milyar 45 milyonluk Aşil Kalkanı projesini Yunanistan 740 milyon tasarruf etmek istiyor. O da nedir? Bu fırlatıcılar var, komutanım orada bilir. Bu fırlatıcıları o boruları, dört köşe o boruları, bunları Volos'ta üretecekler. Yani yerli ve milli, yavaş yavaş Yunanistan, Türkiye nasıl başladı? Oraya doğru ilerlemeye çalışıyor. Onun için 2030'u bir hedef koydu Savunma Bakanı ve Yunanistan. 2030'da bizim silahlı kuvvetlerimiz güçlü olacak ve üretime ortak olacak. Velhara fırkateynlerin mesela güverteleri Yunanistan'da, Atina'da, Elefsina'da üretiliyor ve gidiyor oraya. Lorient'e. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman evet bir tepki var. Eğer biz bu fırlatıcıların, bu Aşil Kalkanı'nın kare kodlarını, bunların bilgisayar sistemini almayacaksak, vermeyeceksek biz niye para ödeyelim Yunan vergi mükelleflerinin? Hiç arkadaşlar da var tabii ki.
1: Peki bir soru daha İlhan Bey. Şu anda ekranda gördüğümüz görüntüde gayri askeri olması gereken Meis ya da Karaada, hangisi ise, oraya giden Yunanistan Başbakanı'nın
0: Burası Karaada.
1: Askerler tarafından karşılandığını görüyoruz. Dolayısıyla gayri askeri olması gereken adalarda askeri varlığını Yunanistan bütün dünyaya böylelikle ilan etmiş oluyor. Bunun şimdilik Türkiye Cumhuriyeti Devleti bunu kale almasa bile, niçin? Yani oralar 3 adım ötede yüzerek bile gidilebilecek. Hocam söyledi kaç kişi yaşıyor bu hocam?
2: 485 kişi.
1: Hadi 500 kişi yaşıyor olsun. Yani son derece anlamsız yerler. Ama bu görüntüler, bu ziyaretler, burada verilen pozlar Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara göre gayri askeri olması gereken yerleri askerileştirdiğini, askerlere açtığını gösteren bir anlamda aleyhinde deliller. Yunanistan'da böyle bir durumun farkında olan kimse var mı?
0: Hayır, yok. Farkında olan kimse yok. Çünkü oraları bizim. Kesinlikle Yunanistan'ın. Dolayısıyla en uca kadar neyiz? Ben zaten son birkaç yılda hep şunu söylüyorum. Eğer Türkiye ile Yunanistan arasında, tırnak içinde söylüyorum, kıyamet kopacaksa o Meis adasının orada. Çünkü Türkiye'nin tamamen Libya ile, Mısır ile, diğer ülkelerle o karşı tarafa, karşı kıyısını görmek üzere oradaki o çizilen bu plan var ya, o haritada baktığımız zaman işte o yer, hepiniz biliyorsunuz işte Lozan'da orada en büyük hata yapılan hata orada. O burun var, o uç var orada. Tüm o kıyamet orada kopar. O Limni, Midilli falan, o Batake, o bölgelerde pek şey olmaz. Ama orası çok önemli çünkü artık Türkiye eski Türkiye değil, Türkiye kamuoyunu kırdı. Dolayısıyla da Türkiye'nin Akdeniz'e, Doğu Akdeniz'e kaç kilometre, kaç bin kilometre kıyısı var, sizler daha iyi biliyorsunuz neden. Dolayısıyla da baktığımız zaman hiç kimse bunun farkında değil. Sadece ve sadece söylenenlere biz güçlüyüz, İsrail'e müttefik olduk, bir savaş olacak. Ancak Kostarakos var, bir general. Eskim, ismini vereyim. İki gün önce ne söyledi biliyor musunuz? İktidarda olduğu dönemde, Syriza döneminde Milli Genelkurmay Başkanı'ydı. Biz kendimizi savunmamız gerekecek, Türkiye ile bir sürtüşmede, bir tartışmada. Dışarıdan yardım beklemeyelim.
2: Peki. İlhan çok Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Vaktin varsa kal bizimle ama senin anlattıkların üzerinden biz biraz Gidelim. Değerlendirelim. Özellikle
0: Tabii, evet doğru. Varsa cevaplayabilirim ben Tabii. için sorayım.
2: Sen de vaktin varsa bizimle kal. Biraz sen uzun süredir söylüyorsun. Biliyorum yıllardır. Eğer Türkiye ile Yunanistan arasında gerçekten ciddi bir problem çıkarsa bu meclis üzerinden olur diyor İlhan.
0: Aynen. Bunun üzerinden ısrar ediyorum. Evet.

0: yıllardır uluslararası ve konu geldi ve şu an Meclis'te kilitlenmiş durumda. Özellikle bizim Libya ile yaptığımız deniz yetki anlaşmaları, münasır ekonomik bölge anlaşmaları, bir de adını anlaşmanın Aşil kalkanı koymuşlar. Evet. Yani o Yunan mitolojisinde değil mi?
1: Aşil
0: Truva
1: topu
0: Savaşı'nda.
1: Yani o.
0: Aşil en kritik noktamız. Bakın bu kadar hayati.
2: Yani evet.
0: Bu kadar hayati diyor yani bu anlaşma. Bu savunma olmazsa bizi Aşil tendonundan vururlar. Evet, yani. Hayatta kalamayız.
1: En zayıf noktası yani.
0: Yani mitolojik ifadelerle güçlendiriyor Yunan.
1: En zayıf yerine kalkan koyuyorum.
0: Bilmiyorum
1: diyor
0: yani. En zayıf yerimizi koruyacağız.
3: Aşil kalkanı
0: diyor.
3: Yunanların verdiği isim değil, İsraillerin verdiği isim.
0: Öyle o mi? Onlar mı? Evet.
1: Tabii İsrail satıyor silah.
0: O akıl. Evet. Yani demek ki sizin kamuoyunuzda çok etkili olur diye bunu düşünmüşler. Yani mitolojiden biz.
3: Evet. Yunanistan da bunu bu şekilde konuştu.
1: Yunanistan'a adapte etmiş.
2: Yunanca'da Achilles Terna derler.
1: Türkçesi ne oluyor?
2: Achilles Terna.
3: Aşil kalkanı.
0: Aşil tendon.
1: Aynı şey. Aynı şey. Tamam.
2: Aşil tendon. Aşil topu.
0: Truva Savaşı'da öyle biter ya. Aşil vurulur ve Truva Savaşı biter. Paris'i vurur ve
3: çok topuğundan vurulması.
0: O noktada o insanın en zayıf noktası.
3: İnsanın
0: denir.
3: Zayıf noktası tabii. Evet. Mesela bazı ilaç etkileşimlerinde falan.
1: Şimdi
3: şöyle yani Aşil'i yani. Korumak için yani hassas noktayı korumak için inşa ettiğimiz enformasyon merkezli bir savunma sistemi diyor İsrail buna. Yunanistan da buna yatırım yaptı. Yani bu tabii önce yapar mı yapmaz mı konuşuldu ama şimdi yatırım konusu geldi. Tabii Yunanistan parası var yok öder ödemez tartışması yapılıyor ama şunu tabii kabul edelim. Miçotakis hükümetiyle beraber Yunan ekonomisi toparlanıyor. Yani Yunan ekonomisinde iyi yönde bir gelişme var. Miçotakis de bu arayı yani toparlanma dönemini hem siyaseten biraz çünkü acı reçete de veriyor halka yani eskisi kadar da popülist olmayan şeyler de var yapılıyor. Dolayısıyla bu arayı biraz farklı yöntemlerle geçirmek istiyor. Yani bu Türkiye ile gerilimin yönetilmesi bakın yönetilmesi diyorum yani gerilimin tırmandırılması değil. Gerilimin yönetilmesi de Miçotakis hükümetinin taktiklerinden biri. İsrail konusuyla ilgili mesela Genelkurmay Başkanı'nın eski komutanının açıklamasını verdi İlhan. Varoufakis de söyledi. Varoufakis de geçen hafta dedi ki yani Maliye Bakanı, Çipras'ın Maliye Bakanı'ydı. Evet. Şimdi de MERA'nın lideri, bir parti başkanı diyor ki siz diyor şayet diyor Türk uçakları Rodos'a gelirse diyor İsrail'in bizi savunacağını mı zannediyorsunuz diyor. Böyle bir şey yok ki diyor. İsrail ile Türkiye anlaşır diyor. Ne demekse artık bunu yani. Hani İsrail Türkiye'ye garanti verir Ankara'ya. Biz gene baş başa kalırız. Yani bu şu anlama da geliyor. İsrail Ankara'ya kafa tutamaz. Yani öyle bir şeye kalkışmaz.
0: Ama bizi de gözden çıkarır diyor.
3: Dolayısıyla bizi de gözden çıkarır. Onun için diyor Miçotakis'e söylüyor. Soykırımcı Netanyahu ile işbirliği yapmak bizi hem küçük düşürüyor hem de dünyada siyasi savunma kalkanımızı düşürüyor.
0: Kastettiği
3: şey şu. Yani biz soykırımcıyla ortak göründüğümüz için diyor şu anda diyor Netanyahu'yla. Yarın öbür gün biz bir tecavüze uğrasak bir düşman tarafından da kastettiği Türkiye tabii. Türkiye bize saldıracak olsa dünya bize yardım etmez.
0: Peki
3: dünya
0: mevcut siyasi sistemin içinde çok rasyonel bir yaklaşım değil mi bu?
3: Ya şöyle şimdi Varoufakis'in sözleri bize makul geliyor. Yunanistan'da da onu makul görenler var. Bu sözleri, bu yaklaşımı. Ama şimdi yani hatam varsa sevgili İlhan beni düzelsin. Şimdi Yunan halkı açısından birinci konu ekonomidir. Ve geçmiş 10 yıl boyunca özellikle 2010 moratoriumu, 2010 iflasından 6. iflas Yunan tarihinde söylendi. 2010'dan sonra çok sıkıntılar çektiler. Yani Yunan
0: ekonomiyi nispeten iyi yönetmesine bakar
3: yani,
0: sadece.
3: Tabii bu, yani Yunan halkı şöyle oluyor bakın midesi yani cebiyle bu ulusal söylemler milliyetçi söylemler arasında sıkışıp kalıyor.
0: Peki madem oraya İlhan'ın geldiği noktadan size sorayım madem ekonomiye getirdiniz konuyu. Yıllardır
2: Doktor
0: söylüyor.
2: Bir şey
0: yani,
2: söyleyebilir miyim? Merve Hanım çok önemli. Hazır yeri gelmişken hemen araya girmek istiyorum. Geçen hafta bir gazete bir kamuoyu araştırması yaptı. Ve dolayısıyla ne çıktı ortaya biliyor musunuz? Sizce en büyük sorun ne? Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorun ekonomi. %47.8 ekonomi. %2.7 Türkiye ile Yunanistan sorunu.
0: Tamam.
2: Allah size cevabını.
0: İşte %50'nin neredeyse %50'nde.
1: Hiç öyle şey konu yok. Hükümetlerin konu. Şeyi bu.
0: Peki diyor ki yıllardır İlhan yani Türkiye ile Yunanistan arasında eğer bir gerginlik çıkarsa Meis Adası üzerinden yani biz Ege'yi konuşurken bile hep oraya dikkat çekiyordu haklı. Şimdi Libya, Mısır belki Mısır'la yakında çok ciddi bir askeri anlaşmaya da dahil olacak. Yani Mekke Savunma Anlaşması'na dahil olabilir Sayın Cumhurbaşkanı söyledi. Bilmiyoruz nereye evrilir süreç. Akdeniz'de

0: En uzun sınırı olan Libya ve Mısır. Libya ile münhasır ekonomik bölge anlaşmamız var. Libya ile deniz yetki alanı anlaşmamız var. Yunanistan bundan çok rahatsız. İşte bu anlaşmaların önüne engel çıkarmak, benzer anlaşmaları kendisi yapmak adına ki bu ekonomik anlamda
1: tamam, şimdi bakın,
0: getirileri, bu alanda bir kriz çıkarma niyetleri var mı sizce o
1: şimdi
0: bölgede?
1: Şimdi bakın, Meis'in nüfusu net son sayım 492.
0: Evet, 500.
2: Ha, 7 kişi daha eklendi.
1: 4, tam son sayı 492.
2: 7 kişi ithal etmişler.
0: Sanıyorum bine çıkıyor Meis'e galiba o kadar.
1: Meis'e her yıl giden Türk turist sayısı takriben 50 bin. Bak, nüfusu 492, her yıl takriben 50 bin Türk turist giriyor. Şimdi Meis adası ya da benzer bazı adaların ekonomisi büyük oranda Türkiye'den gelen turist akınına bağlıdır. Özellikle küçük yerleri söylüyorum. Bir başka örnek vereyim. Midilli'de şu anda bir şap hadisesi yaşanıyor. Şap hastalığı bu. Hayvanlarda görülen hastalık.
3: Küçükbaş hayvanlarla ilgili.
1: Evet, küçükbaşlarda şap var. Evet, malumunuz. Şimdi hükümet de orada sorgusuz sualsiz sürüleri itlaf etme yoluna gitmiş. Hı hı. Şimdi bizdeki gibi de değil bakın. Türkiye'de böyle bir hayvan hastalığı bilmem ne falan olsa bizim üreticiyi koruma programlarımız çok kuvvetlidir. Hı hı. Yani birincisi öyle toplu imha olmaz, diyelim ki oldu tekrar hayvan yeri geri yerine konulur. Ben bunları takip ettim, biliyorum. Şimdi bugünkü Tarım Orman Bakanımız da öyle, eskilerde öyle. Yani bilgiler hep konuştuğumuz şeyler. Fakat Yunanistan'daki Midilli'deki çiftçi kendini sahipsiz hissediyor. Hükümet konağının önünde eylem yapmışlar. Midilli başkentte bir hükümet konağı vardır tepede. Onun önünde eylem yapıyorlar. Adam bağırıyor. Ben onu bu evvelki gün köşe yazımda onu yazdım. Diyor ki Türkiye'ye mi iltica edelim biz ya, diyor. Ne istiyorsunuz, diyor. Şimdi Yunanlı çiftçinin burasına gelmiş. Yani bu ekonomi konusu çok önemli. Türkiye'ye de şöyle bakılıyor genel olarak. Türkiye ile ekonomik yollarla güzel işler yapabiliriz. Şimdi Meis niye kilit? Yani öyle ya, 490 nüfus, 50 bin insan Türkiye'den geliyor. Her birinden 10 euro kazansan 500 bin euro Yunanistan'ın her yerinden daha çok paran olur. O zaman niye problem? Meisliler için problem değil. Okay. O söylediğiniz münhasır
0: tamam,
1: ekonomik bölgeler.
0: Yani silahlandırdığı adaların tamamında.
1: Tamam, bu anlaşmalar nedeniyle ediyor. Problem olabilir. Engel şimdi bence Yunanistan şunu yapıyor, Mitsotakis hükümeti. İsrail'e bir havuç gösteriyor. Türkiye'yle de dengeyi korumaya çalışıyor. Ben sevgili İlhan'ın görüşüne katılıyorum, yani ben de o fikirdeyim. Büyük ihtimalle yarın biz Mitsotakis'ten Türkiye'ye yönelik güzel mesajlar duyacak. Kötü şeyler, ama şunu yapacak. Sağlık Bakanı gene Türkiye'ye sataşmaya devam edecek. Savunma Bakanı gene Türkiye'ye sert laflar etmeye devam edecek. Çünkü öbür o milliyetçi aşırı sağ oyları da toplamaları
0: lazım. Kendileri açısından bir kontrolü gerginlik.
1: Ama Mitsotakis de şunun farkında bence. Bu yani ya, bugüne kadar Almanlara biz dümeni teslim ettik. Bu zararlı çıktık. Ya Alman'dan 10 kat daha tehlikeli İsrail dümeni teslim edersek başımıza neler gelir? Yani, bunu bildiği için Türkiye karşısında bir manivela gibi bunu kullanıyor. Peki. Meis konusu evet, sorun çıkarsa Meis'ten çıkar, çok doğru tespittir. Bence de öyledir. Fakat Yunanistan'da burada Meis'i gerçekten kazanç haline getirebilecek bir senaryo görmezse o işe girişmez. Şimdi şöyle düşünün. Yani bugün Varoufakis'in sözlerinin manasını şöyle analiz edelim. Gerilimi tırmandırdınız. Türkiye de buna yanıt verdi. Bir şekilde ekonomik olarak yanıt verdi, siyasi olarak yanıt verdi, askeri kısma girmiyorum. Hı hı. Böyle bir yanıt verdi. Arkanızda duracağını zannettiğiniz İsrail'in uluslararası siyasi gücü yok ki. Yani İsrail uluslararası arenede izole edilmiş durumda. Yani bu şuna benzemiyor. Fransa ile beraber bir Türkiye'ye karşı bir ortaklığa girebilirsiniz. Fransa'nın gücü var. Amerika ile girebilirsiniz. Rusya ile girebilirsiniz. Bunların güçlü, ama Çin ile girebilirsiniz. Ama İsrail gibi tüm dünyada şu anda en kötü dönemini yaşayan, izole edilmiş olan bir ülkeyle yan yana Türkiye'ye karşı nasıl kafa tutacaksınız? Mitsotakis bunu göremeyecek bir kişi değil. Ben onu söyleyeyim. Mitsotakis çünkü çok pragmatist bir politikacı aynı zamanda. Ve genel olarak da ben, yanlışım varsa düzelsin İlhan Tahsin, onaylanma oranı da yüksek. Yani çok düşük değil. Hani erken seçim konuları falan tartışılıyor. Ekonomik sıkıntıları bilmem ne var, ama hala da bir zemini var yani Mitsotakis'in. Bak, o erken seçim baskısını atlattı. Mitsotakis bunu göremeyecek bir siyasetçi değil. Pragmatik biridir. Peki. Onun için bence bu Meis konusu şöyle bir çıkış yapacaklar. Biraz da bizi de belki kızdırmak istiyorlar, ama o bizim hükümetimiz zor yani o konulara, yani çünkü
2: yani kızmaz mı istiyorsun, yani karşılık vermez miyiz?
1: Hayır, şimdi bak arkadaşımız İlhan Bey ne dedi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili Yunanistan'daki genel kanaat budur. Yunan siyasette genel kanaat budur. Türkiye hiç olmadığı kadar barışçı bir dönemdedir. Zaten kaide budur. Güçlendikçe barıştan yana olursunuz. Biz güçlüyüz. Dolayısıyla barışı da koruyoruz.
0: Özgüven artık.
1: Dolayısıyla Mitsotakis
3: zayıf ülkeler savaş ister. Bravo. Zayıf ülkeler, güçsüz ülkeler savaş ister.
1: Evet.

0: büyük ülkeler yani güçlü ülkeler savaş istemezler. Çünkü evet. barışa yatırım yaparlar. Sayın Cumhurbaşkanı da bugün bunu yapıyor. Şap hastalığına gelince bir şey söyleyeceğim.
1: Bir cümle alayım.
0: Buraya ne kadar kaçak, ne kadar gerekiyor. Çok kısa söyleyeceğim.
1: Lütfen.
0: Ne kadar şap hastalarına kaçak aşı getirdiler biliyor musunuz? Bunun aşısı Türkiye'de var ama Yunanistan bunu müsaade etmiyor işte. Hayvanlar telef oluyor gidiyor. Ama tabii, hatırı sayılır da bir rakam. Geçen yılın turizm rakamı ne kadar biliyor musunuz? Getirisi Türkiye'den o adalara gelenler ve Selanik bütün her tarafa Türk turistlerin 780 milyon avro.
2: Çok büyük, çok
0: evet,
2: büyük.
0: Yanlış duymadım.
2: Çok, çok büyük.
0: 780.
2: Çok büyük.
0: 780 milyon avro.
2: Ve evet. Şap aşısı mesela şap aşısı konusu. Yani
1: gerçekten
2: şuradan Midilli 45 dakika sürüyor Ayvalık'tan. Ya yani bir protokole bakar. Bak bir protokole bakılsın Midilli'deki bütün problemi kaldırır Türkiye
3: ortamı. Belediye başkanı talep etsin yani. Gönderelim
1: çok teşekkür hemen ediyorum.
2: Hani o belediye başkanının yetkisi yok ki ne yapabilir?
3: Hayır, talep edebilir canım yani ne var yani.
4: İlhan Bey'e bir soru sormak istiyorum hızlıca.
1: Ama çok hızlı. Çok bir hızlı.
4: İlhan Bey bütün bu konuşmaların arasında aklıma gelen şöyle bir soru var. İsrail ile Yunanistan'ın yaptığı anlaşmalar şunlar bunlar. İsrail'in bütün dünya tarafından izole edilen bir ülke olmasına rağmen bütün bunlar olduğunda. Acaba Yunanistan'da Siyonist lobinin de bu anlaşmalar üzerinde bir etkisi var mıdır? Daha doğrusu Yunanistan'da etki edebilecek bir Siyonist lobi de var mı?
1: Peki. İlhan lütfen.
0: Tabii ki var. Amerika Birleşik Devletleri'nde de var. Yunan lobisi de var. Bunlar hep birlikte çalışıyorlar. Evet. Cevabım bu.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum İlhan. Keşke vaktimiz olsa da uzun uzun konuşsak. Yine biz konuşuruz. Evet. Hafta içi de yine hafta inşallah programda. Çok kısa araya gidiyoruz. Minicik devam edeceğiz.
5: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. Halkbank'ın katkılarıyla. Amerika Birleşik Devletleri'nde üretici enflasyonu Ağustos'ta hızlandı. Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Ağustos ayına ilişkin ÜFE verilerini açıkladı. Buna göre ÜFE, Ağustos'ta bir önceki aya kıyasla %0,4 yükseldi. Ağustos'ta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan üretici fiyatları Temmuz'da %0,1 artış göstermişti. Üretici fiyatlarında yıllık bazdaki artış ise Ağustos'ta %5,4 oldu. Piyasa beklentisi üretici enflasyonunun yıllık bazda %5,3 olması yönündeydi. ÜFE Temmuz'da yıllık %4,8 artmıştı. Halkbank'ın katkılarıyla. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Çalışmalar tamamlandı. Seferler başladı. Konya'da Adliye ile Şehir Hastanesi'ni birbirine bağlayan yeni tramvay hattı hizmete girdi.
7: Adliyeden başlayıp şehir hastanesine kadar gelecek 1.4 kilometrelik tramvay hattımızın bugün itibariyle fiilen açılışını gerçekleştirmiş olacağız.
6: Yeni hat şehir hastanesine ulaşımı rahatlattı. Açılan 1400 metrelik bölüm daha büyük bir raylı sistem projesinin parçası. Şehir hastanesinden yeni sanayiye uzanan 10 kilometrelik bölümde ise çalışmalar sürüyor. Ray imalatları tamamlandı. Direkler dikildi, tel gerdirme çalışmalarına geçildi.
7: İnşallah tamamlandığında ikinci etap olarak sanayiye kadar 10 kilometrelik bir hattı daha açmış olacağız.
6: Yeni sanayi stadyum hattında da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ortak çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında stadyumdan şehir hastanesi ve adliyeye kesintisiz 21,1 kilometrelik yeni bir raylı sistem hattı oluşacak. Çalışmaların toplam bedeli ise 20 milyar liranın üzerinde. Konya'da mevcut 27 kilometrelik raylı sistem ağına devam eden projelerde 57 kilometrelik yeni hat eklenmesi planlanıyor.
7: İnşallah hedefimiz olan 114 kilometreye ulaşmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz, gayret ediyoruz, çaba sarf ediyoruz. Sefer bizden, zafer Allah'tandır.
5: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: Düğün için kiralandığı söylenen altınlar Odunluk'ta bulundu. Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da yaptığı

0: yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme geldi. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
1: Fenomen Çağla Öze düğününde kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar Van Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu başarılı operasyonla Muradiye ilçesinde bir odunlukta ele geçirildi.
0: Odunlukta bir valiz içinde bulunan altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan savunmasında altınların kiralık olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü. Kuyumcu ise bu iddiayı reddederek bir setle iki kelepçe altının satıldığını, elinde fatura olduğunu belirtmişti. Vanlı Karahaydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la Fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan'ın yakalanması içinse çalışmalar sürüyor. Masak raporunda ismi geçen Öz'ün annesi de gözaltında.
2: Kalp krizi miydi yoksa bir suikast mı? Yıllardır tartışma konusu olan eski MİT görevlisi Kaşif Kozenoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralamak için FETİKA bir işlemi gerçekleşti. Kocatepe mezarlığında hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde Kozenoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı.
3: Daha önce kalbinden bir rahatsızlık.
4: Hayır.
3: Bu bir kahramandı.
2: FETÖ kumpasıyla 2011 yılında tutuklanan Kaşif Kozenoğlu mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası hep konuşuldu. O güne dair en çarpıcı isimse firari FETÖ'cü Ferhat Veysi Gül, Kozenoğlu'nun koğuşunda özel olarak görevlendirilmişti. FETÖ'cü gardiyan merkezi panodaki uyarıyı gördü, radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
5: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozenoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Üzerinden geçen 15 yılın ardından soruşturma tekrar açıldı ve Kozenoğlu'nun mezarının bulunduğu Ümraniye Kocatepe mezarlığında FETİKA bir işlemi gerçekleştirildi.
2: Dosyanın yeniden raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi. Toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şu an için bir şüpheli tutuklu. Şimdi tüm gözler çıkacak sonuçta. Alınacak örneklerde cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.
7: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
0: Norveç Kraliyet Sarayı kısa süre arayla ikinci kez ölüm haberiyle sarsıldı. Norveç Kralı 5. Harald'ın ardından ablası Prenses Astrid de 94 yaşında hayatını kaybetti. Norveç Kraliyetinden yapılan açıklamada Prenses Astrid'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz ifadelerine yer verildi. Ülkenin yeni kralı 8. Hakon, halası Prenses Astrid'in uzun yaşamı boyunca kraliyet ailesini sıcak ve görev bilinci yüksek bir şekilde temsil ettiğini söyledi. Prenses Astrid'in katıldığı son etkinliği ağabeyinin cenazesi oldu. Cenazeden yalnızca 2 gün sonra hayatını kaybeden prenses, 1957'den 1991'e kadar Norveç tahtında bulunan Kral 5. Olav'ın hayatta kalan son çocuğuydu. Prenses Astrid, Norveç kraliyet ailesinde uzun yıllar önemli rol üstlendi. Annesi Veliaht Prenses Martha'nın 1954 yılında hayatını kaybetmesinin ardından henüz 22 yaşındayken Norveç'in First Lady'si görevini üstlendi. Babası Olav'ın yeniden evlenmemesi nedeniyle Astrid bu görevi yıllarca sürdürdü. Norveç kraliyet ailesine ülkenin büyük çoğunluğu da sempati duyuyor.
8: Kralımızın benim ailem ve tüm ülke için çok büyük bir anlamı vardı. Zira kraliyet bize her

0: Herkese karşı saygı duymayı aşılayan bir kurumdu. Bu nedenle kraliyet ailemizi ve onların duruşunu gerçekten çok seviyorduk.
1: Norveç Başbakanı da hayatını kaybeden prenses için ülkede bayrakların yarıya indirileceğini açıkladı.
2: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo.
3: Devam ediyoruz şimdi satır arasına kaldığımız yerden ama bambaşka bir konuyla. Yani Husiler tüm bölgeyi, Babülmendeb Boğazı'nı, Kızıldeniz'deki adaları, Babülmendeb'e yakın noktalardaki adaları şu an ele geçirmiş durumda. Ve belki de şuna şöyle de mi bakmak lazım? Yani sanki Hürmüz'deki gerginlik artık Babülmendeb'e taşınmış durumda ve kriz noktası artık Babülmendeb mi? Artık derken buradaki kriz çözüldü anlamında demiyoruz ama yani ağırlık merkezi tamamen bu hatta mı geçti? Hüseyin Hocam sizi şöyle alalım. Sizinle hani reklam arasında da konuşuyorduk. Şimdi Husiler ne yapmaya çalışıyorlar? Yemen yönetimiyle zaten aralarındaki gerginlik biliyoruz. Şimdi buradaki pek çok bölgeyi de ele geçirdiler. Şimdi bugün sanıyorum denge değişti Yemen hükümetiyle aralarında. Değişti. Fakat burada bizim daha detaylı da bir haritamız var. Adaları da gördüğümüz belki onun üzerinden daha net anlatabilirsiniz. Amaç yani İran mı Yemen'deki Husileri buraya gerginliği taşımak üzere yönlendiriyor?
4: Yani biraz öyle gözüküyor. Şimdi bakın tabii ki burada 2014 yılından bu yana Yemen'in kendi içerisinde bir iç savaş vardı.
3: Şimdi tamam, bu daha detaylı.
4: Evet. Şimdi burası Doğu Batı Hürmüz Boğazı kapanınca veya oradaki Suudi Arabistan'ın çıkardığı petrolün Hürmüz Boğazı'ndan akması engellenince o zaman alternatif olarak zaten bir tane Doğu Batı şu kırmızıyla gösterilen boru hattı var. Yanbu'ya geliyor. Bu Yanbu'dan itibaren güneye tekrar istenilen bölgelere gidiyor veya kuzeye Avrupa ülkelerine gidiyor.
3: Yüzde kaç ama çok az. Şimdi bir miktarı diye konuştuk.
4: 5 ila 7 milyon varil. Az değil. Yani daha önce 4 milyon civarındaydı. Bu savaştan sonra biraz 7 milyon varile kadar çıkarabiliyor. Bakın aynısı Füceyra var.
3: Suudi Arabistan'ın Hürmüz üzerinden yani Basra Körfezi üzerinden çıkardığı, ihraç ettiği petrolün %7'si
5: 7'sini böyle gönderebiliyor.
3: Bu hatta gönderebiliyordu. En azından bir nefes alanı borusu açmıştı kendisine.
4: Ama onu aynı kapattı. Zamanda yani bu uluslararası piyasanın ihtiyaç duyduğu petrol de aktarmış oluyor. Yani Suudi Arabistan cephesinden baktığımızda.
3: Şimdi, peki ne oldu? Dün gece burada 6 noktayı
4: buldu. Ondan önce şey var bakın. Hürmüz Boğazı'nın bir anlamda dolaylı olarak Suudi Arabistan tarafından delinmesi yani oradaki uygulanan Hürmüz Boğazı'ndan petrol akışını durduran İran politikası orası çünkü bir pazarlık orada bir ne yapıyor egemenlik hakkını kendi adına inşa etmeye çalışan bir İran var ABD ile bu konuda çekişiyorlar şimdi bunu dolaylı olarak aşabilmek için ne lazım boru hatlarına ihtiyaç var yani mesela bir tane de ne var Irak'ın oradan Suriye üzerinden Doğu Akdeniz'e gitmesi gibi şeyler var veya Türkiye üzerine gitmesi düşünceleri var veya Birleşik Arap Emirlikleri'nin Umman'ın oradaki Füceyre'ye çıkışı var. Yani dolayısıyla her ülke bir şeyler yapmaya çalışıyor.
3: Bir tane var.
4: Ama şimdi burada ne zaman ki Yanbu'dan güneye doğru petrol akışı başladı, Husiler hareketlendi. Aslında Husilerle ilgili sorunu ABD 2025 yılında Mayıs ayında Husilerle anlaşma yaptı. 52 gün savaştı ABD onlarla. Sonra dedi ki tamam sizinle anlaşıyoruz dedi. Muhtemelen Trump onlara biraz yüklü para verdi. O çünkü hiçbir yerde yazmıyor. Ve dolayısıyla Husilerin defteri bir anlamda kapanmıştı. Ama şu anda...
3: Ne oldu iki günde de işte, tam Kızıldeniz hattını ele geçirebildiler peki?
4: Orada tabii şey de var. Şimdi sonuçta Yemen'deki bir şey var. Devlet var. Bu devletle iç savaş dediğimiz şu bölge Sana bölgesinde eski başkentte buradaydı. Bu bölgedeki Zeydiler diyelim Husiler daha sonra Husiler oldu çünkü Husiler kendi adlarına egemenliklerini ilan etmek istiyorlar ama burada zaten bu dağlık bölgede her zaman isyancı Yemen devletinin bütünlüğü içerisinde kendilerine özerk bir yapı kuran birileri olmuş
3: tamam, oldu
4: tarih
3: ama
4: olarak şimdi bugün, onu bugün harekete geçiren bir şey var harekete geçiren kim İran'ın kendisi. Peki bunu kim engelleyecek normal şartlarda? 2014'ten bu yana Birleşik Arap Emirlikleri ile Suudi Arabistan kol kola vermiş Yemen'deki resmi hükümeti destekliyorlar ve ondan sonra da orada herhangi bir şekilde Babil Mendebe tehlike oluşturabilecek, Suudi Arabistan'a güvenliğine tehlike oluşturabilecek bir bu oluşumun önünü kesmişlerdi büyük
3: Peki,
4: oranda.
3: Peki Birleşik Arap Emirlikleri şu an saf mı değiştirdi?
4: Birleşik Arap Emirlikleri biraz taraf değiştirmiyor. Yani burada para akışı sağlıyor özellikle güneydeki Kanada. Husileri sıkıştıracak şekilde Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteği vardı. Onlar da şu an biraz yani, tarafsız kaldılar.
3: Suudi Arabistan aleyhine durumu değiştirecek.
4: Evet, üçüncü beraber hareket ediyorlardı.
5: Yani, Birleşik Arap Emirlikleri'nin de desteklediği evet. bir güç var. Yani şu anda aslında Yemen'de biz iki gücü
3: Yemen
5: biliyoruz.
3: Yemen destekliyorlardı. Evet,
5: şimdi onlar ondan çekiliyor. Evet. Yani
4: eskiden destekliyorlardı.
5: Üç tane güç var aslında. Evet. Birbiriyle savaşan üç
4: yani
5: güç.
4: Yani bakın bir burada var. Husiler var, şurada Güney Kanadı var, bir de merkezi hükümet var. Üç tane bölge Yemen dediğimiz.
5: Yani şimdi Husiler burada desteklediği Güney Kanadı. Evet, Güney Kanadı.
4: Husiler. Birleşik Arap Emirlikleri'nin. Evet. Güney Kanadı. Şimdi Güney Kanadı'ndan daha ziyade buradaki Husilerin olduğu bölgeye de hareketlilik oldu ve Yemen'in resmi ordusu, Suudi Arabistan tarafından destekli ordusunun 3-4 Tugay'ı teslim oldu. Bu adaları ele geçirdi Husiler. Oradaki 3000 civarında asker teslim oldu. Yani Husileri durdurabilecek neredeyse bu bölgede güç kalmadı.
5: Hocam şimdi şöyle diyorlar, efendim, 1500 esir aldık diyorlar bugün.
4: Ya çok daha büyük rakamları söyleyenler var ama
3: Yemen'de mi olabilir. Yoksa Suudi Arabistan mı?
4: Ama şu var bakın.
5: Yok yani bu Ensarullah yani Husiler 1500'den fazla esir aldık ve 700 evet. civarında da zırhlı araç vesaire. Bugün öyle videolar yayınladılar ama
3: evet,
5: tabii bir 1500 yayınlıyorlar, bir 2000, bir 3000 sayı kaç onu bilmiyoruz.
3: Şöyle, yani.
5: Ama teslim olanlar var
3: şu
5: yani.
3: Şu anki tabloya bugün itibariyle Suudi Arabistan çok ciddi bir mevzi kaybı var. Bugün paylaşılan görüntülerden birinde hazırsa verebilirsek eğer yani Suudi Arabistan'ın elindeki zırhlı araçların Amerika Birleşik Devletleri'nden aldıkları zırhlı araçları bile ele geçirmişler. Yani nasıl bu kadar kısa işte süre Yemen'in, içinde?
4: Yemen ordusuna onlar hibe ettikleri için, verdikleri için.
3: Yani Suudi Arabistan Yemen ordusuna hibe
4: Burada
3: etmiş.
4: Yani karada Suudi Arabistan'la i̇şte savaşan bir şey yok. Husiler yok. Karada savaşmıyorlar. Ama havadan Suudi Arabistan Husileri bombalıyor. Yemen resmi hükümetini de desteklediği için Suudi Arabistan sanki bu savaş Husilerle Suudi Arabistan arasında oluyormuş gibi gözüküyor. Bir de aynı zamanda Suudi Arabistan'ın Aramco tesisleri dahil birçok noktasını Husiler balistik füzelerle, dronlarla vurabiliyor. Bir de Husiler İran'dan biraz ayrıldı. Yani kendilerine
5: müstakil hareket ediyor.
4: Evet, müstakil. Yani teknolojiyi ele geçirdiler. Yani belirli oranda bir teknolojiye sahipler. Hem balistik füze üretiminde hem seyir füzesi üretiminde hem de drone yapımında.
3: Tesisleri mi var?
4: Tabii yani onlar yani Hizbullah bile belirli oranda bir şeyler üretebiliyor. Husiler onlardan çok daha üst noktada. Ha başka yerlerden de destek alıyor olabilir. İran
5: Tel Aviv'i
4: zaten
5: vurdular ya Tel Aviv'i.
4: Evet.
6: İsrail'i vurdular.
5: Hayfa'yı vurdular evet. Hayfa'yı vuracak kadar uzun menzilli.
6: Ama onlar kendi imal ettiği füzeler mi İran'dan aldı mı?
4: Kendi imal ettikleri dediğini söylüyorlar.
3: Hüseyin Bey'e göre kendileri imal. Evet. Peki yani bu görüntülere baktığımızda konu nereye gidiyor? Yani ağırlık merkezi artık Babil Mendeb Boğazı'na taşındı.
4: Hayır, bu şimdi
3: %7'sini Suudi Arabistan'ın taşıyabildiği bir hat vardı. Evet. Orayı vurdular. O hat kapandı. Bu kimin işine gelir? Bu sadece İran'ın işine mi gelir bölgede? Bir de kazanımı da oluyor Husilerin de.
4: Tabii.
3: Yani o zaman Hürmüz konusunda elini güçlendirecek bir hamle midir bu İran açısından pazarlık masasına
6: Tabii.
3: oturduğunda?
6: Orası da kapanınca Hürmüz daha da önem kazanacak. Yani Hürmüz'ü bypass etmişlerdi şimdi.
3: Peki Amerika evet. Birleşik Devletleri neden destek vermiyor? Sözde Suudi Arabistan Veliaht Prensi arıyor Trump'ı ve askeri destek istiyor. O da diyor ki teknik destek veririz, müdahale etmeyiz
4: Hayır,
3: diyor.
4: Burada şu var yalnız. Husiler diyorlar ki bizim Babil Mendeb'le ilgili bir sorunumuz yok. Babil Mendeb'deki trafiği aksatacak herhangi bir müdahalemiz olmayacak ama Suudi gemilerine engel olacağız. Bak arasında fark var. Yani bizim derdimiz diyor Suudi Arabistan'la. Niye Suudi Arabistan'la? Suudi Arabistan resmi yani Yemen'i destekliyor. Dolayısıyla bizim bir iç savaşımız var. Bizim iç işlerimize karışan Suudi Arabistan'ın evet. Babil Mendeb'i kullanmasına engel olacağız diyor. Şimdi burada ABD
3: Suudi Arabistan'ın zayıfladığı noktada Husiler bugün devreye girdiler.
4: Yani burada Suudi Arabistan'ın ya gerçekten çok güçlü bir şekilde bu Husilere cezalandıracak şekilde bir şey yapıyor olması lazım. Onların bu işgal ettiği noktalardan tekrar temizleyecek şekilde bir karşı harekatın ya içinde olacak veya Yemen'in iç işlerine karışmayacak. Husilerle bir anlaşmaya varacak. Yani bunu nasıl yapacağını bilmiyoruz ama
3: sizce ne yapmalı?
4: Efendim?

0: Sizce ne yapmalı?
1: Bence anlaşmaya varması lazım.
0: Anlaşmalı. Evet,
1: çünkü Suudi Arabistan'ın karadan herhangi bir işgal gücü yok. Burada hem inançlı bir toplum var. Bakın bu bir de Husiler doğrudan tabii ki İran'la bağlantıları var ama bizim İran'daki Şiilik gibi Şiilik değil. Biraz daha Sünniliğe yakın bir Zeydiler. Şiilik anlayışı var. Zeydilik var. Zeydiler. Tamam mı? Dolayısıyla burada doğrudan Tahran'ın maşası bir yapıdan bahsedemeyiz. Burası özerk bir yapı. Belki Yemen'in tamamını ele geçirecek şekilde veya yarısını ele geçirecek şekilde bir özerkliğe doğru gidiyorlar. Şimdi sahadaki gerçeklikle Suudi Arabistan'ın, Riyad'ın baş başa kaldığı bir noktadayız. Bunu nasıl çözerler? Diplomasiyle mi çözerler? Güçle mi çözerler? Parayla mı çözerler? Bu başka bir şey. Ama Suudi Arabistan'ın bunlarla savaşacak bir kara gücü yok. Burada varoluş mücadelesi veren, ölmeye hazır bir grup var Husiler. Ama Suudi Arabistan ya paralı askerleri kullanacak veya vekil güçleri kullanacak. Kendisinin öyle bir büyük bir kara ordusu yok ki bu işlere vakfedebileceği. Dolayısıyla Suudi Arabistan sadece havadan taarruz edebilir. Bombalayabilir ama havadan bombalayarak
0: özellikle vurmuş Suudi Arabistan ama bu yeterli mi olur?
2: Efendim Suudi Arabistan bugün Birleşik Arap Emirlikleri'ne ait olan bir konvoyu da vurdu.
1: Evet. Hani böyle
0: yanlışlıkla mı?
2: Yanlışlıkla yok, kaçmasın. Arada birbirlerine de yani ya çok karışık bir saha. Dün Suudi Arabistan
0: böyle alayım mı? Haritadan kopmayalım lütfen.
2: Dün Suudi Arabistan Amerika'dan yardım istedi.
1: Şu an Yemen'in daha geniş bir haritası olursa onun üzerinden konuşsak daha iyi olur.
2: Dün Suudi Arabistan Amerika'dan yardım istedi. Hava yardımı istedi ve Trump hayır dedi.
0: Evet.
2: Trump yani bunu vermeyeceğiz.
1: Pakistan'dan da destek istedi iki kere Suudi Arabistan. Pakistan da destek vermiyor. Yok,
2: çünkü buna şimdi biz de mesela kınıyoruz bu Husilerin hareketini ama yani burada hocam çok doğru bir çerçeve çizdi. Şimdi bu Yemen bir defa şunu söyleyelim. Bütün Arap Yarımadası'ndaki ülkelerin tamamının göçmenler hariç yani dışarıdan Pakistan'dan oradan buradan gelenleri çıkardığınızda tamamının nüfusu 27 milyon. Yani Suudi Arabistan en kalabalığı 20 milyon. Nüfusu 30 küsürdür de bunun 12-13'ü göçmendir. Yani ben yerli nüfus oradaki Arap halk olarak söylüyorum. En kalabalığı Suudi Arabistan 20.5 milyon falandır. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn falan hepsini topluyorsunuz 27 milyon. 27 milyon.
1: Evet.
2: Yemen'in nüfusu 42 milyon. Neden Yemen bu kadar kritik? Yani Yemen bize böyle çok uzak bir yermiş gibi uzak uç. Hayır öyle bir yer değil. Evet Yemen uzak ama birincisi çöl değil. Çok zorlu bir coğrafya. İkincisi tüm Arap Yarımadası'ndan daha fazla nüfusa sahip.
1: Evet.
2: Dolayısıyla şimdi aslında eskiden gelen bir siyaset var. Burası biliyorsun buraya Türkler mezarlığı deniyor.
0: Evet.
2: Çünkü Yemen bizim için çok acı bir yer.
0: 400 yıldan fazla
2: bizim. Çok acı bir yer. 1538
3: senesinde. Dünya Savaşı'nda bizim Osmanlı askerlerini diri diri kuma gömdüler orada.
0: Türkülere bile konu.
3: Yemeni Türküler giden gelmiyor. Acep nedendir hep
2: 1538 senesinde Yemen yani işte 1520'den başlayarak diyelim. 1538'de Yemen bizim oluyor. 1538'de Moka'yı alıyoruz. Şimdi Yemen ta 1911'e kadar... Biz de 1911'de onlara bir muhtariyet verdik. Yani o isyanlardan sonra bir muhtariyet verildi. 1918'de de tamamen kaybettik mütarekeyle beraber. Yani 3 tane çok büyük isyan çıktı. Yahya İdris isyanı son olanlar. Osmanlı Devleti defalarca müdahale etti. Mesela şöyle söyleyeyim benim ailemden Yemen'e gidip şehit olanlar var. Herkesin ailesinde vardır. Evet. 1906 senesinde Kara Papaklar, Tere Kemerlerin yani 93 Harbi göçmenlerinin Türkiye'deki Türk unsurların Sivas bölgesinden topladığı 40. alay var. Mehrali Bey diye bilinir. Türküleri falan var. Sultan Abdülhamit diyor ki benim yelesiz aslanım diyor. Şimdi Sultan Abdülhamit'i dinsiz ilan etmişlerdi isyan ederken. Bu olacak şey değil yani. Hmm. Sultan Abdülhamit'i dinsiz ilan edip bu İngiliz oyunu. Yani burada o karmaşayı çıkardılar. O dönem mesela bu bahsettiğim 40. alay Mehrali Bey alayı orada bizim büyük amcalarımız falan var. Annemin dayısı subaydı Yemen'de görev yaptı Yusuf dayımız. Yani her ailede vardır. Şimdi bunun için söylüyorum. Yani Yemen kolay bir coğrafya değil. Bizim için de kolay değildi. Bizim için de hiç kolay değildi. Osmanlı döneminde altın çağını yaşadı. Şimdi mesela bir Moka şehrinden bahsediliyor ya bu aldılar hani.
0: Liman.
2: Moka ne hatırlatıyor size Moka deyince?
3: Kahve
2: evet. Ha. Bir kahve türü.
0: O kahve türüne adını vermiş.
2: Evet. Almanya'da da hala bu Orta Avrupa'da Türk kahvesine Moka diyorlar. Hala Moka deniyor ona hala. Evet. Yani o Yemen'den gelen kahvenin adı oradan geliyor o limandan. O limanı liman yapan da Osmanlı Devleti.
0: Evet.
2: Yani biz Moka'yı

0: Şimdi bunlar dediler ki, bu Husiler, Ensarullah kendilerini öyle diyorlar. Şu anda
1: Mısır vurmuyor. Pardon, özür dilerim. Hayır,
2: Suudi Arabistan. Kızıldeniz'den ve Babilmendep'ten geçiş ticaret.
1: Şu anda Husiler biraz siyasi davranıyor. Bakın diyorlar ki Suudi Arabistan hariç bizim kimseyle sorunumuz yok.
0: Evet. Bir de yani liman bu, ücretleri yani ne yaptılar? Yarı yarıya indirdiler.
2: Yani geçişine müsaade ediyor mu şu an Yemen?
0: Şimdi hem geçişe müsaade ediyorum diyor. Evet. Hem de İsrail'le, zaten İsrail'e izin vermiyor da o eski hikaye. Onu tekrar etmiyor. Yani evet. İsrail'le ortaklığı olanı zaten izin vermiyor. O ayrı bir konu. Şimdi bir de diyor Suud gemilerini geçirmeyeceğim. Liman ücretlerini de %50 indirdim diyor. Yani o mesajı vermek için. Evet.
2: Kontrolü yani bende diyor.
0: Kontrol bende. Ticareti engelleyemeyeceğim ama Suudlarla kavgam var diyor. Şimdi o nüfus konusunu ben şunun için söyledim. Bakın bu Yemen konusu şundan dolayı kritik. Körfez ülkeleri Yemen'in siyasi birlik olmasını istemiyorlar. Eski bir siyaset. Bugüne ait bir şey değil bu. Evet. Çünkü 42 milyonluk bir ülke siyasi birlik olursa orada bir güç oluşturur. Orada eskiden burada Güney-Kuzey Yemen ayrımı vardı. Yani
3: birinde krallık, birinde komünist rejim vardı.
0: O zaman Rusya bile dahil olmuştu.
3: Yani Güney Kore, Kuzey Kore, Doğu Almanya, Batı Almanya gibiydi.
0: Bravo.
3: Burası.
0: Rusya bile o konuya dahil olmuştu.
2: Yani, bugün yine çok güçlü açıklamalar var Rusya'da Yemen'deki gelişme.
0: Ya şimdi yani şöyle düşünün, yani burası çok kritik bir ülke. Bu Babülmendep Boğazı Hürmüz'den daha kritik bir boğaz, öyle söyleyeyim ben. Yani siz Mısır falan dediniz ya. Evet. Çünkü Süveyş kanalına gitmeniz için buradan geçmeniz lazım.
2: Dünya petrolün %10'u buradan akıyor. Bir de biz bu karşısındaki Afrika ülkelerini düşünürsek.
0: Tabii Eritre'yi düşünün, Somali'yi düşünün, karşıdaki ülkeleri düşünün. Burası güvenlik açısından çok önemli bir bölge. Bir de şöyle düşünün lütfen hocam, şimdi şeyi söyledi hani petrol akışını. Burası dünyadaki mal akışı için de çok önemli. Evet. Şimdi mesela Hürmüz petrol konusunu kilitliyor ama burası mal akışını da kilitliyor. Çin'den gelen şeyin, emtianın çok önemli bölümü buradan geçerek.
3: Çünkü öbür ucu Kızıldeniz, Süveyş kanalı.
2: Evet.
3: Yani Hürmüz kapalı. Basra Körfesi'ne gidiyor, kalıyor.
2: Ne geçecek Süveyş kanalından eğer Husiler?
3: Bütün Çin malları, Kore malları, Avrupa'ya gidenler hepsi buradan gidiyor. Yoksa ta Afrika'ya dolaşıp gidecek. Yani burası Gaffar Bey'in dediği dolu mal, komodite ticaretinin merkezi. Yani öbürü dediğim gibi Basra Körfesi kapalı. Irak'a gider kalır, Kuveyt'e gider kalır. Buradan Akdeniz'e, bütün Avrupa'ya gidiyor. E buradan giremezse, Süveyş'ten de çıkamayacak demektir.
0: Tabii.
2: İşte ondan bahsediyorum.
3: İşte onun için Afrika'yı dolaşacak.
2: O zaman petrol piyasası yıkım.
3: Sadece petrol değil, işte mal.
2: Emtia piyasaları yıkım.
3: Gübre, tekstil, tahıl.
2: Her şey.
3: Tabii.
2: Peki biz bu mesele bu kadar artık
0: bakın, ana ticaret yolları
2: bakamayız.
1: Evet.
2: Şu an bölgede o kadar yani her şey, bütün dengeler değişecek belli ki ama nereye doğru evrilecek galiba onu sormak lazım.
1: Yemen'deki kuracağı egemenlik alanı ve ondan sonra benimseyecekleri politika çok önemli. Yani her ne kadar şu anda Babülmendep'le ilgili bir şey öne sürmeseler de eğer Hürmüz'deki İran'ın izlediği yolu Husiler de takip ederse orada başka bir şey çıkar ortaya. O zaman sizin dediğiniz gibi önce Babülmendep'te Boğaz'da kilitlenir, ondan sonra başka bir egemenlikle ilgili eğer taraflar anlaşmaya varır ise hem Husiler kazanır hem de İran kazanır. Veya ters olur.
0: Dolayısıyla tüm dünyada Suudi Arabistan üzerindeki baskı artıyor.
2: Yani mesela Çin'i muaf tutmuştu geçişlerden ama
0: sonuçta şöyle şey düşünün. Yani kimi muaf tuttuğunun bir önemi yok Mervan. Uluslararası ticaret anlaşmalarına taraf olmayan, uluslararası toplum tarafından tanınmayan bir güç.
2: Dolayısıyla
0: dolayısıyla bir tehdit demektir bu. Yani öyle düşünün. Yani bu kime bağlı? Yani biz Husiler falan diyoruz ama tamam ya, burada yani ben biri meşru diğeri gayrimeşru demiyorum. Bunlar da meşru. Halka dayanan bir örgütlenme bunlar da. Tamam. Ama bağlı olduğu bir anlaşma yok, bir kurum yok.
1: Tabii, şimdi devlet dışı aktör
0: kim karar veriyor? Başlarında bir adam var, komutanları var. Evet. O yarın derse kapatıyorum derse kime şikayet edeceksiniz? Yani uluslararası anlaşmalara taraf olmayan, devlet olarak tanınmayan bir aktör her zaman risktir. Onun için Suudi Arabistan üzerindeki baskı artıyor. Suudi Arabistan'a deniyor ki sen bunlarla bir hal yolu bul. Yemen'in tekrar Yemen'de ateşkesin sağlanması, hükümet kontrolünün sağlanması, belki ortak geçiş hükümeti kuracaklar.
2: Amerika Birleşik Devletleri müdahil olmak istemedi.
0: Amerika Birleşik Devletleri zaten Trump şunu açıkça söyledi. İşleri daha fazla karıştırmak istemiyoruz dedi.
1: Hayır, çünkü bakın,
0: söylediği şey bu Trump'ın yani. Daha fazla karışacaklar çünkü.
1: ABD 2025 Mayıs'ında bunlarla anlaşmak zorunda kaldı. Yani orada uçak gemisinde 3 tane F-18'ini suya düşürdüler. Manevra alanı falan da dar.
0: Evet.
1: Yani o bölgede ABD zaten sıkıntı çekti. İngiltere de vardı. Beraber bombaladılar. Dünya kadar uçak sortisi yaptılar. Netice itibariyle oradaki dağlık arazi, nasıl İran'da dehlizler var, altta böyle korunaklı alanlar var. Burası da o şekilde. Dolayısıyla havadan oraları o coğrafyayı bombalayarak bir

0: şey yapamazsınız. Karadan gitmeniz lazım. Karadan gitmek için işte ne nüfus yetiyor ne elinizdeki insan gücü yetiyor. O zaman burada bir kere Yemen'in kendi içerisindeki iç barışı sağlayacak şekilde eğer bir taraf olacaksa Suudi Arabistan oranın tarafı olması lazım. İkinci olarak da burada bir barış anlaşması yapılacak ki herhangi bir şekilde dünyadaki bu deniz ticaretini engelleyici yeni bir şeyin Husiler tarafından Babil Mendeb'de baskı unsuru olarak kullanılmasının önüne geçilsin. ABD bile onlarla el sıkıştığına göre şu veya bu şekilde Suudi Arabistan'dan da beklenen bu. Ama Suudi Arabistan'da belki bu problemi kökten çözmek için İşte Pakistan'dan belki ordusundan destek istedi. Güç istedi. ABD'den bir destek istedi. İki tarafta şu an için bu işe rıza gösterecek noktada değiller.
1: Ama Suudi Arabistan son dönemde içinde bulunduğu süreç birkaç başlıkta toplamıştık. Verebilir miyiz onu?
2: Şimdi 2000...
1: Yani Aramco vuruluyor. O boru hattı vuruluyor. Aramco şimdi... Hırımız kapalı.
0: Amerikalılarla da ortaklar. Ya gelin diyor bak sizin tesisi de vuruyorlar. Ortak diye biraz.
2: 2014 Aramco'da senesinde ortakları. Bir barış...
1: Ona rağmen o destek gelmiyor. Yani... Şöyle sıraladık biz. Hürmüz Boğaz'ın kontrolü şu an İran'da.
0: Evet.
1: Aramco İran devrim muhafızlarının hedefi oldu. Husilerin vuruldu. De hedefi vuruldu. Oldu. Babil Mendeb'in kontrolünü Husiler aldı eline. Suudi Arabistan'a karşı deniz ablukası uyguluyorlar şu an. Ham petrol üretimi 1990'dan bu yana en düşük seviyeye geldi. Yani üretemiyor çünkü üretmesi maliyetli. Evet, nerede depolayacak? Depolayacak yeri yok sevk edemediği müddetçe. Doğu Batı hattı vuruldu. Şu an Suudi Arabistan ciddi anlamda köşeye sıkışmış diyebilir miyiz?
2: Valla Suudi Arabistan vizyonsuzluğunun bedelini ödüyor. Yani bu Mekke anlaşması denen şey anlaşma bundan 10 yıl önce de Suudi Arabistan'ın önüne gelebilirdi. Ama Suudi Arabistan bundan 10 yıl önce geriye sarın zamanı İbrahim'i anlaşmaların tarafı olmayı seçti. Sonra vazgeçti, Çin aracılığıyla İran'la anlaşma yapmaya kalktı. Yani burada hani bir değişim dönüşüm yaşadığını söyleyen bir ülke var ama dış politika anlamında vizyon sorunu olan bir ülke var. Ciddi anlamda kendi kendini köşeye sıkıştırdı. Şimdi bugün ben bir taze haber vereyim. Suudi Arabistan'ın Tahran'dan yardım istediği haberi düştü. Yani Suudi tabii İran'a diyor ki ya sen ara bu adamlara söyle.
1: Ara buluculuk
3: yoksa yani. Silah ver de
2: silah değil,
3: diyeyim.
2: Hayır.
3: İran'ın adamı onlar.
2: Ya bunlara söyle dursunlar daha fazla devam etmesinler.
3: Adamlarına çünkü, söyle de sakinleşsin.
2: Evet, şu anda yani. Taiz'e doğru ilerliyorlar.
1: Karşılık yani, olur mu böyle bir talebi?
2: Ya şimdi bir defa şu analiz çok doğru olmaz. Yani Hüseyin Hoca da söyledi. Bunlar %100 İran'a bağlı bir yapı değil. Yani bunların kendi ajandaları da var. Ya İran etkisi altında olabilir de hocam kendi sonuçta kolay bir şey değil yani hiçbir uluslararası güç hele bir de zafer kazanıyorsa birinin otur kalk demesiyle oturup kalkmaz. Yok. Yani o bir laf var hani kurdun dişine kan değdi derler adam bir defa zaferin tadını aldı burada.
0: Şu anda bir de yani, karşısında durabilecek bir kara gücü olmadığı için.
2: Onu da görüyor.
0: Onu da görüyor. Hatta diyor ki ben Suudi Arabistan'dan bile bir sürü şeyler koparacağım noktada kimseyi dinlemez.
2: Kimseyi dinlemeyecek noktaya geliyor. Şimdi burada şöyle bir başlık açılabilir. Körfez ülkeleri İran'la yeni bir anlaşmanın yolunu arayabilirler.
1: Evet. Körfez yani, ülkeleri
2: çünkü,
1: İran'la.
2: Tabii şöyle düşünün.
3: Var, salı günü bir görüşmeleri var galiba değil
2: evet,
3: mi? Umman'da.
2: Evet hocam.
3: Bütün
2: evet zaten
3: ama
2: konu o.
3: Umman'da.
1: Şu an sanki
3: Umman'da, ama diğer Körfez ülkeleri de katılacakmış ona. Sadece yani, Umman değil, ikili değil.
2: Haklısınız hocam. Tam olarak onu kastediyorum. Şimdi buradaki durum şu.
1: Nasıl yani Hürmüz konusunda mı bir anlaşmaya
2: şöyle bakın. Şimdi Hürmüz'den daha ötesini düşünün. Bir defa Körfez ülkeleri açısından artık bu bir ulusal güvenlik sorunu haline geldi. Yani Amerika'nın ve İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığının bedelini Amerika'dan ve İsrail'den ziyade Körfez ülkeleri ödüyorlar.
1: Evet.
2: Ekonomik olarak da ödüyorlar, güvenlik anlamında da ödüyorlar. Ve bu risk giderek büyüyor.
0: Yani İran her perspektifi yok hocam.
2: Tabii. Yani evet tabii en önemli
0: gelecek perspektifi yok. Yani gelecekteki güvenlik kaygılarını giderecek ellerinde hiçbir şey yok Körfez ülkelerinin. ABD'nin 50 bin askerinin üstlerinin varlığı onlar için aslında güvensizlik getiriyor. Güvenlik
1: aslında
0: değil.
1: Bunu gördüler.
0: Yani gördüler şimdi
1: muhtemelen. Bunun üzerine bir güvenlik politikası oluşturmuştu Körfez ülkeleri ama o perspektif yıkıldı.
2: Şimdi yani çalışmadığı görüldü. Dolayısıyla şu anda iki tane adım var önlerinde. Büyük bir ihtimalle ona yönelecekler. Evet. Birincisi İran'ı sakinleştirecek bazı önlemler. Mesela Amerikan üslerinin bazılarının kapatılması, İran'a bazı taahhütlerin verilmesi birinci adım. İkinci adım da
1: bu
2: Türkiye'nin...
1: Öfkeyi ABD tarafına taşımaz mı İran?
2: ABD'nin çok yapabileceği bir şey yok. Yani ABD şöyle düşünün. Yani Suudi Arabistan'daki ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki ya da Ürdün'deki üssünü bile koruyamayan Amerika'nın ne yapacak Suudi Arabistan'ı? Suudi Arabistan'la Amerika'nın ilişkisi bellidir. Para verir Suudlar Amerika'ya. Biraz daha para verirler ve sakinleştirirler. Birinci şey, yani İran'la bir yeni anlaşmanın yolunu aramak ilk adım. Yapabilirlerse evet. Bilmiyorum çünkü Tahran acaba tabii. Ne isteyecek onlardan? Tahran'da verilmesi çok zor şeyler isteyebilir yani öyle tabii, talepleri tabii. Olursa. İkinci adım da Türkiye'nin başlattığı inisiyatif, yani Türkiye-Pakistan'ın inisiyatifi, oraya katılmanın yollarına bakacaklar. Çünkü önce bir İran'ı sakinleştirecekler.
0: Katar'da bir hareketlenme var.
1: Mekke İttifakı'na mı?
2: Tabii Mekke İttifakı'na. Çünkü yeni bir güvenlik şemsiyesi gerekiyor. Yani Amerikan şemsiyesiyle bu iş olmadı.
1: Alternatif.
2: Olmadı. Ya şöyle de bir tuhaf da bir durum var. Bakın Merve Hanım, Suudi Arabistan'la İran arasında bir savaş yok. Yok. Katar'la İran arasında bir savaş yok. Yok. Başka tabii. Birilerinin savaşının bedelini ödemek durumunda kalıyor bu ülkeden. Dolayısıyla onların yeni bir konsepte geçmeleri gerekiyor.
4: Affedersiniz. Tam da burada müsaadenizle birkaç cümle etmek istiyorum tabii. Haritada buradayken. Buyurun. Şimdi bakın şu an itibariyle karşı karşıya buyurun. Bulunduğumuz buyurun. Tablo ben biraz tuhaf.
0: Tamam.
4: Karşı karşıya bulunduğumuz tablo bence biraz tuhaf. Biraz değil aslında çok fazla tuhaf. Şu az önceki haritayı alabilir miyiz arkadaşlar?
3: Sana suikast yaptılar
1: ekranı. O Burhan'ların haritada olduğu haritayı sanıyorum Samet.
4: Şimdi malum 28 Şubat'ta Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail, muhtemelen İsrail'in talebi üzerine İran'a bir saldırı başlattılar. Bunun ardından da İran bu değil de diğer
1: daha rahat geniş
4: gösteren harita.
1: Daha geniş Babil Menderi'nin önümüzü gördüğümüz harita.
4: Ha neyse bu işimizi görebilir.
1: Tamam.
4: Şimdi bakın ne oldu? İran, Amerikan üsleri bulundurdukları gerekçesiyle Körfez ülkelerine yönelik saldırılar başlattı. Üslere yönelik saldırılar. Bu saldırılar dönem dönem üslerin ötesine taştı. Bazı işte tesisleri, rafinerileri, şunları bunları, petrol kuyularını falan hedef aldı. Ama o dönemde hatırlayın, İran, Kuveyt'i, Katar'ı, Birleşik Arap Emirlikleri'ni, Suudi Arabistan'ı, Ürdün'ü falan vurdu hep. Şimdi bakın geldiğimiz durumda tuhaf bir şey var. İran şu anda sadece Bahreyn'i ve Kuveyt'i vuruyor. Bir de Ürdün'ü. Mesela Katar'a, Birleşik Arap Emirlikleri'ne ve Suudi'ye yönelik bir İran saldırısı yok. Ama tuhaftır. Boru hattını, Doğu Batı boru hattını hedef alan saldırılar Irak'tan. Muhtemelen Haçlı Şabi'den geldi. Ve bu arada Babül Mendeb'de Husiler sadece Suud gemilerine hedef alan saldırılar başlattılar.
1: Şunu mu demek istiyorsunuz? Yani opsiyonlar arasında İran bundan sonra ne yapacak? Vekil güçlerini yeniden devreye sokacak ihtimali
4: soktu
1: vardı.
4: Soktu da diyebiliriz. Soktu da diyebiliriz. Bununla alakalı çeşitli yorumlar var. Kimi diyor ki İran, Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri bölgenin başak güçleri olduğu için onlara doğru yani onlara saldırıda bulunmuyor. Hı hı. Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn daha kırılgan olduğu için onlara yönelik saldırılar yapıyor ama bu arada diğerlerini de boş bırakmamak için özellikle Suud'u hedef alarak Husiler üzerinden Suud gemilerine ve Haçlı Şabi üzerinden Irak'ta biliyorsunuz bir bakan da görevden alındı o saldırı sonrası. Hı hı. Yani doğu hattı, batı hattına yapılan petrol
1: Irak'tan.
4: Hattı saldırısında görevden alındı. Yani burada zannediyorum İran yani vekil güçler üzerinden bir şeyler yapıp duruyor. Sıkıntı az önce zannediyorum Hüseyin Hocam mı söyledi Uğur Hocam mı vaktiyle birilerinin öngördüğü şekilde savaş Amerika ile bölge ülkeleri ya da İsrail ile bölge ülkeleri arasında olmaktan ziyade maalesef işte Husilerle Suudi arasında bölge. Ya da İran'la Bahreyn, Ürdün, efendim Kuveyt arasında olur şekle getirildi. Ha bu arada bakın tuhaf olan ne? İran, İsrail'e epeydir tek bir saldırısı bile yok.
1: Yok evet.
4: Yani İsrail sanki denklemin kenarına çekildi. Lübnan'da, Lübnan'ın güneyinde ve Gazze'deki melanetlerini sürdürüyor. Dolayısıyla konu tuhaf bir noktaya geldi.
1: Öyle mi Uğur Hocam? Ekrem evet. Bey'in dediği gibi yani şu an vekil güçleri üzerinden İran'ı yıllardır yaptığı gibi o proksiler üzerinden bölgede bir hakimiyet kurma çabası mı var?
3: Evet o hep var. Yani sadece hayır, hakimiyet değil.
1: Bu yani o misillemeler sadece birkaç ülke üzerine evet. İşte Kuveyt'e yönelik birkaç ülke üzerinde onun dışında mücadelesi vekil güçleri üzerinden buna mı evrildi?
3: Öyle şimdi vekil konu. Güçler üzerindeki hakimiyet demeyelim onu vekil güçlerden güvenlik şey yapıyor. Yani İran'ın karasında güvenliğini sağlamı gelip de içimize girmesin uzaktan tutayım. Hı. Bu İran'ın bir savunma stratejisi. Doğrudur yani şey olaraktan.
1: Çok yani, önemli bir başlık açtı evet, Ekrem'de.
3: Şöyle şey yapalım.
2: Yani İran, elden ele vermeyin hocam buyurun siz.
3: Bıçak gibi doğru. Burada Husiler. efendime söyleyeyim. Hamas şey olmakla bir Hamas Sünni yani mezhepsel olarak, fakat yani çok da iyi savaş, çok da iyi direnler, helal olsun. Allah yani helal olsun diyelim. İran'da çok destek verdi Hamas'a yani şey olaraktan.
1: İsrail'e karşı yani, mücadelesinde.
3: Hamas'ı onun ben vekil görmüyorum ama

0: Hamas kendini savundu en azından. Ondan sonra şeydeki Lübnan'daki en büyük askeri güç Hizbullah.
1: Hizbullah.
0: Yani nüfus bakımından Şia üçüncü sıradadır. Önce Hristiyanlar var, Sünni Müslümanlar, Şia var. Ancak askeri güç olaraktan açık ara önde.
2: Lübnan ordusundan bahsediyorum.
0: Tabii Lübnan ordusu 40 bin kişi. General Hristiyan, öbürü Sünni, o onun emrini dinlemiyor. Disiplinsiz, savaş şeyi yok, kabiliyet yok.
3: Yemen de öyledir hocam. Evet. Yemen'de nüfusun ağırlığı Şafii'dir. Yani Şia mezhebin Zeydi değildir, öyle değil mi? Ama onlar güçlü, yani güç olarak, evet, askeri güç onunla.
1: Ben ne diyorum, affedersiniz bir ayrıntı, Yemen'deki Zeydilerin tamamı Husilerle beraber değil.
0: Evet.
1: Yani merkezi hükümetle beraber hareket eden oldukça kalabalık bir Zeydi nüfusta söz konusu.
0: Evet.
2: O güç dengesinde demografik yapı
0: mezhepsel çok önemli
2: aslında.
0: Yani bunu Suriye'de yaptılar. Suriye'de uzun yıllar, yani 2 sene öncesine kadar İran'ın vekil gücüydü Baas rejimi. O Nusayriler, yani Arap Alevileri mezhepsel olarak da, ideolojik olarak da ters olduğu için tamamen İran tarafından, tamam, da Allah'a şükür orası temizlendi. Haçlı Şabi var Irak'ta. İşte
2: hayır, çok etkili mi? Yani Irak'tan bu saldırılar geliyorsa Haçlı Şabi
0: Tabii
2: Irak'ta.
0: Çok etkili. Irak'ın nüfusunun %65'i Şia. Kerbela falan orada onların...
2: Ay, nüfus oranı olarak olabilir ama
0: şey, güçleri de çok. Şiiler çok güçlü askeri bakımdan da. İran-Irak savaşında 8 sene gene kendileri Şii olmasına rağmen Irak ordusunda savaştılar. Yani şeye karşı, Şiilere karşı savaştılar ama bayağı zaferli.
3: Bölgede yani. Bir de İran'ın stratejisi sebebiyle, yani İran'ın vekil güçleri üzerinden yayılma stratejisi sebebiyle genelde silahlı Şii gruplar hep daha kuvvetliler bölgemizde. Evet. Böyle bir realite de var. Yani nüfus dengelerinden ziyade şimdi bulundukları ülkelerde özellikle de muhalif konumda iseler, mesela Yemen gibi azınlıktaysa, Bahreyn gibi, Bahreyn'de çok mümkün olmuyor.
0: Bahreyn'de %85 Şii.
3: Bahreyn tersi, özür dilerim, ters söylüyorum. Yemen'deki gibi azınlıktaysa, Lübnan'daki gibi azınlıktaysa, şeydeki gibi, Suriye'deki gibi azınlıktaysa, o zaman silahlı olarak da daha kuvvetli yapılar haline gelmişler. Çünkü İran bunları özellikle silahla tekiz etmiş. Yani mesela biz bunu yapmıyoruz yani.
0: Bir de Türkiye tabii şu anti-emperyalist şey var ya,
3: politikası.
0: Arap anti-emperyalist.
3: Daha kuvvetli olmuşlar.
2: Anlıyorum.
0: Yani o şeyde daha inançlı savaşıyorlar. Yani diğer Sünniler yani daha çok Amerika'ya, işte Avrupa'ya, Batı'ya şey, bunlar inançlı savaşıyor.
2: Peki biz şimdi yani İran'ın proksilerinin bölgedeki ağırlığını, evet, bölgenin demografik yapısını şu an itibariyle bir fotoğrafını çektik.
0: Çekti.
2: Peki hocam, siz bundan sonra ne olacağını öngörüyorsunuz? Hala Hürmüz kapalı. Babülmendebi kapatıyor Yemenler. İşte evet, o daha imtiyazlı. Çin'in gemisi geçebilir, Mısır'a imtiyaz tanıyabilir. Bu varsayımlar üzerinden ya da dediği gibi Gaffar Bey'in, yani karşıda bir devlet yok. Evet. Bir uluslararası anlaşmaya bağlı bir ülke yok.
0: Hizbullah devlet yoktu ama İsrail 3 kere işgal etmeye çalıştı. Onları geri attı yani.
2: Ama Hizbullah lideri muhatap alınıyordu, görüşülebiliyordu. Tabii. Lübnan hükümetiyle görüşülebiliyordu.
3: Evet.
2: Bu da öyle mi, ona mı evrilecek?
3: Bu da alınıyor. Yani öyle oluyor, zafer kazandığınızda.
0: Şimdi bakın, salı günü Umman'da yapılan görüşmelerde bir şey çıkmazsa, ben şunu şey yapıyorum, inanıyorum. Artık İran'ın da dayanma gücü kalmadı. Askeri anlamda değil, ekonomik anlamda ve sosyolojik anlamda. İran'ın son yapılan hesaplarına göre gayri safi milli hasılası 280 milyar euroya düşmüş. Çok ya, Türkiye 1.7 trilyon dolar. Yunanistan bile iflas etmiş dediğimiz Yunan, tabii Avrupa Birliği'nden büyük fonlar alıyor, ayrı mesele. 350 milyar dolarken İran 600-700'lerden
2: 10 milyonluk Yunanistan.
0: Evet, öbürü 93 milyon. Dolayısıyla İran'ın artık ekonomik olaraktan ve sosyolojik olaraktan halk artık fokur fokur kaynıyor. Bu savaşı, yani soğuk savaş da olsa, sıcak da olmasa, sürdürecek gücü olmadığını zannediyorum. Evet. Dolayısıyla Umman'daki görüşme İran için de bir can simidi. Umman'da şu şeyi görüşecekler. Yani yarısı senin, yarısı benim, şudur budur. Ne yaptılar? Bütün Körfez ülkelerine davet ettiler. Geçen hafta Birleşik
2: Katılım Arap olur mu Körfez ülkelerinden? Yani artık onlar da bu savaşın...
0: Tabii onlar da mahvoldu.
3: Zaten mi? Körfez ülkeleri birkaç defa Trump'a açıkça çağrıda bulundular, söylediler. Yani bu saldırganlığı bitir, bu işi durdur dediler.
2: Başından beri.
3: Yani hatta İran'a yönelik de hep olumlu mesajlar ürettiler. Fakat İran'da diyor ki, yani İran'da saldırıya uğrayan taraf olduğu için İran eli kuvvetli, yani sonuçta tüm dünyada da öyle bir çerçevenin içine oturdu. Yani bana diyor Siyonist ittifak saldırıyor. Doğru, saldırıyor. Ben de onun üstlerini vuruyorum diyor. Şimdi Üst vuruyor, doğru. Amerikan askeri varlığını vuruyor. Fakat

0: son tahlilde bütün o bölgenin istikrarsızlaşması, yani ticari zararın oluşması, yani Körfez
1: Kafar
0: ülkeleri
1: Bey,
0: buna hazırlar.
1: Kafar vurmadı, yapma. Aramco'yu vurdu. Elenci geçtiğini
0: vurdu. Vurmadım diyor hocam.
1: Yani ben mi vurdum?
0: Ya çok önemli değil.
1: Katar'ın elenci tesiri bu.
0: Siz vurdunuz zannetmiyor hocam. Siz vurmuşsunuzdur.
1: Katar dünyanın...
0: Gerçi size kalsa Yunanistan'ı falan vurabilirsiniz.
1: Evet. Şimdi televizyonda seyrediyorlar bizi. Gidemeyeceğiz tatile sonra ondan sonra.
0: Valla biz ben tutuyorum sizi. Yoksa
2: Irak'tan
1: beraber beni gazlayan Gaffar Bey. Televizyona söylüyorum. Şimdi Katar'ın elenci tesiri. Katar bir numaralı dünyanın doğal doğalgaz ihracatçısı. Doğalgaz seni vurdu. 25 milyar dolar zarar var. Dolayısıyla şimdi bakın.
0: Yani vursa da özür dilerim hocam. Yani ya vurmuş da olabilir.
1: Vurmadı. Yanlışlıkla vurmadı. Kasıtlı yani, vurdu.
0: Ben şunun için söyledim. Hani İran'ın beyanını esas alsak bile son tahlilde bu bölge ülkeleri bu işten çok zararlı çıkıyor.
2: Son saldırı sonrası Aramco'ya
1: İşte bakın geçen hafta Birleşik Arap Emirlikleri emiri bir şey dedi.
2: Ne dedi?
1: Uzun zaman dedi. Yani savaş bitse de uzun zaman İran'a karşı husumetimiz, bu düşmanlığımız bitmeyecek. Bize çok büyükse. 300 milyar dolar sırf Dubai'den kaçan para.
0: İşte bir tek onlar itiraz ediyor. Mesela şu anda Katar, Umman zaten çok mutedil, Umman arabulucuydu aynı zamanda. Katar, Suudi Arabistan, Kuveyt, bunların hepsi bir an evvel bir barış yapılsın diye ısrar ediyor. Bir tek Birleşik Arap Emirlikleri.
1: Hayır, o da istiyor çünkü, barışı. Ama diyor işte, kinimiz geçmeyecek sana diyor.
0: Ya işte Bahreyn'in başka sıkıntıları da var.
2: Neden
0: yani İsrail'le
2: mesela
0: yakın
2: hep
0: ilişkisi...
2: onlardan farklı bir ses çıkıyor Birleşik Arap Emirlikleri'nin?
1: Şöyle Dubai'nin, yani Birleşik Arap Emirlikleri dediğiniz 7 tane emirlik.
2: Evet.
1: Hepsi kuzen, yiyen falan filan. En zengin Dubai bin rastla en fakir Dubai. Dubai'de hiçbir şey yok. Asıl Abu Dhabi'de petrol de orada, bilmem ne de orada. Dubai'nin tek özelliği serbest bölge yapmışlar. Tamam. Gökdelenleri
2: yani
1: dikmişler.
2: Yani neden hep aykırı ses Körfez'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden?
1: Bir tane bomba gelince oradan kaçtı bütün sermaye. Petrol yok, bilmem ne yok.
2: Ama kaç sadece hocam, yani
0: hocam,
2: İran
0: İsrail'le
2: meselesinde
0: ittifak
2: değil.
0: İsrail'le ittifak halindeler ya. Onu atlamayalım yani.
1: Ha, İsrail'le el altından diye görüşüyorlar. İsrail'le
2: ben de onu sormak istiyorum. Yani sadece yani İsrail ABD İran'a saldırısında değil. Yani Birleşik Arap Emirlikleri Körfez'de hep farklı bir ses.
0: Yani Katar kadar dürüst olmadılar.
1: İsrail'i kim kurdu?
0: Katar kadar kişilikli olmadılar.
1: Hayır, İsrail'i...
0: Suudlar da aynı şekilde. Bakın Suudlar yani ajandaları vesaire, yani şimdi Yemen konusunda bazı sıkıntıları var ama Suudlar da Birleşik Arap Emirlikleri'ne kıyaslandığında çok daha şeffaf bir şeyleri var, duruşları var. Umman'ı söylemiyorum bile. Yani burada Birleşik Arap Emirlikleri adeta İsrail'le ortak iş yapıyor.
1: Ama niye? Bakın çok açık. Bir İsrail'i kim kurdu? İngiltere. Değil mi? 1917 Balfour Deklarasyonu vesaire 1921'den beri taşıdı İngiltere. Birleşik Arap Emirlikleri'ni kurdu. İngiltere. 1972'ye kadar İngiliz kolonisiydi orası. 72'de kendi gönüllü verdi bağımsızlığı ama dedi bak bütün petroller idare bende olacak. Kuveyt öyle. 1967'ye kadar Basra'yı bölmüştü, İngiliz sömürgesiydi. 67'de bağımsızlığını verdi emine. Bak dedi petroller falan benim şirkette.
2: Sonra ne oldu?
1: Yani göbekten
2: yani
1: bağlı.
2: İran,
1: yani
2: Birleşik Arap Emirlikleri Kuveyt'i yani İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri geldiler. İran'a iki saldırdılar.
1: Tamam.
2: Ne oldu? Ne Saddam'ı
1: ama bakın Birleşik Arap Emirlikleri
2: çekildi Irak.
1: Amerika ve İngiltere'nin sözünden dışarı çıkamaz. Onlar da İsrail'le yani şu son olaylara kadar İsrail'le oldukları için, ortak müttefik oldukları için Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'e karşı bir düşmanca tavır beslemek mümkün değil. Zaten isteyerekten
2: müttefik.
1: Ama mesela
2: Kuveyt buna rağmen yani Irak işgalinden Amerika Birleşik Devletleri İngiltere sayesinde kurtulmalarına rağmen bu kadar
0: angaje değil.
2: Evet bu kadar değil Birleşik Arap Emirlikleri kadar.
1: Daha sebebi... oturdu o devlet oturdu. Birleşik Arap Emirlikleri dediğim gibi 7 tane parçalı şey var. Birbiriyle kavgalı 7 tane kuzen var. Ekonomik birlik yok. Başkent Abu Dhabi gözüküyor. Öbürleri tanımıyor. Yani tamamen göbekten Washington ve Londra'ya bağlı. Bağlıdır. Onun dediğinin dışında bir şey yapamaz Birleşik Arap Emirlikleri. Onlar da bu şekilde yapıyorlar. İran'a karşı düşman yapıyorlar. İsrail'le müttefik yapıyorlar.
2: Peki. Şimdi bu Umman'daki bu yarınki toplantıya gelelim. Körfez ülkeleri de gitti. Bu toplantıya katıldılar.
1: Salı.
2: Yarın pazar değil mi? Doğru. Salı günü gerçekleşecek toplantıya bakalım. Ne olur? Yani buradaki kilit çözülür mü?
1: Bence çözülecek.
2: O kilidin çözülmesinin yansımalarını burada görür müyüz? Yoksa tabii, biz daha burayı konuşmaya yeni mi başlıyoruz?
1: Hayır, o kilit çözülürse bu otomatik çözülecek zaten. Bu onu zorlamak için yapılan bir şey.
2: Gaffar Bey?
0: Ben de aynı fikirdeyim. Zaten hocamın son cümlesi önemli.
2: Ekrem Bey? Yani önümüzdeki kriz umarım, çözülürse yansır
3: umarım,
2: mı?
3: Umarım. Bakın farklı bir perspektif getirmeye çalışayım müsaadenizle. 28 Şubat'tan beri yaşadığımız aslında 2023-7 Ekim'inden beri yaşadığımız

0: şey var. Bu yaşadığımız şeyler arasında Amerika ve İsrail ve İran çatışıyormuş gibi, ama işin içinde Gazze var, Lübnan var, işin içerisinde başka ülkeler var. Netice olarak baktığımızda, Gaffar Bey de biraz önce söyledi, hepimiz biliyoruz ki bu işin özellikle Şubat'tan beri Körfez ülkeleri muhteşem şekilde kan kaybetti. Petrol üretimi ve satışı konusunda, finans konusunda, turizm konusunda ve şu anda bence tamam varlıkları çok olduğu için çok sıkıntı yok gibi, ama birçok noktada ciddi manada kan kaybetmiş durumdalar. Ve problem ne? Amerika şu anda belki işte Hürmüz civarında bir iki atraksiyon dışında köşesinde. İsrail belki Lübnan'ın güneyi ve Gazze ile uğraşmak dışında bir şeye karışmıyor. Ama Müslüman ülkeler kendi aralarında İran, Kuveyt'i, Ürdün'ü ve nereyi vuruyordu? Bahreyn'i vuruyor. Husiler Babülmendeb Boğazı'nda sadece Suud gemilerini vuruyor. Amerika, Fransız, şu bu İsrail bağlantılı ve Suud gemileri Çin'de dışında geçiyor. Bir ses çıkarmıyor kimseye. Problem de bütün bu hengamede en de sonunda kaybedenler İslam ülkeleri oluyor.
1: Doğru.
0: Bir burada böyle bir akılın Umman'la İran arasında yapılacak görüşme Hürmüz Boğazı ile alakalı, ama denklemde Amerika Birleşik Devletleri'nin nerede olduğunu kestiremiyoruz. Sebep ne? Trump ne dedi? Yakında savaş bitecek, petrol fiyatları büyük miktarda düşecek, ama bu arada bir
2: başka seçimden sonra bitecek dedi. Sonra dedi.
3: Kasım'daki seçimden
0: sonra. Öbür cümlesine Kasım'dan sonra düşecek. Demek ki normalde problem olmayan Hürmüz'ü problem haline getiren Trump,
3: evet,
0: orayı çözemeyeceğini ve petrol fiyatlarını çok fazla aşağı indiremeyeceğini biliyor. O yüzden galiba her bir Amerikalı 270 milyon kişiye seçimi kazanırsa, Cumhuriyetçiler seçim kazanırsa 5'er bin dolar vereceğini vaat ediyor.
2: Peki o Kasım seçimlerini tarih olarak vermesi sizce?
3: Evet.
2: Şimdi kaç gün var? Bir hafta 10 gün var değil mi İsrail'de seçimlerinde?
3: 27 Ekim onlarınki.
2: 27 Ekim onlar da Kasım'ın 5'inde mi? 3 Kasım'da mı? 5 Kasım'da mı ABD seçimleri?
3: İlk başında, ilk
2: yani bir hafta
3: Amerika'daki
2: 10 gün
3: 3
2: var.
3: Kasım'da. Evet.
2: Yani böyle şöyle de düşünebilir miyiz bir taraftan? Tek başına yani Netanyahu'nun o kadar büyük baskısı var ki ABD çıkmak istiyor çok belli.
3: Evet.
2: Çıkamıyor.
3: Saptı ve
2: yani
3: gibi.
2: Zaten Batı'nın söylemlerine de baktığımızda sanki hepsi Netanyahu'nun gideceği üzerine yapmış planlamalarını. İsrail seçimleri yapılacak. Bir hafta sonra ABD seçimleri. Netanyahu gidecek. Orada belki bir hükümet kurulacak. Hı. Savaşı bitireceğim.
3: Olabilir.
2: Bunu mu hesap ediyor sizce Trump, ABD?
3: Yani çözemedi. Yani Kasım'da hemen böyle giderse ya. Amerikan halkına ne diyecek? 5000 dolar rüşveti verdi, bakalım nereden verecek sonra. Hadi verdi. Ama sen gittin bizi perişan ettin orada. Bir de rezil ettin. Bir de kaybettik savaşı. Ha, onun için de
1: bir de bir boğaz problemi yetmezmiş gibi ikinci boğazda problem
3: var. Hiç olmayan problemleri çıkarttı. Onun için olmadı öyle şey ki. Kasım'dan sonra diyor. Yani seçimden sonra diyor. Seçime yani kadar çözemeyeceğim
1: korkarım,
3: ben diyor.
1: Korkarım bundan sonra Cebeli Tahra'ya sıçra olmasın bu işler.
3: Yani salı günü bugünkü olay çözülürse
2: yani hiçbir şey yokken İran'ın 10 yıllardır konuşulan nükleer geliştirmesi konusu
3: hiç
2: var.
3: Unutuldu gitti.
2: O unutuldu. Biz şu an bütün boğazların kapatıldığını
3: yani bence Husileri niye saldırttı buraya? Ben o salı günü masada tavizkar olmaları için diye düşünüyorum ben. Burayı da kapatıyorum. Bak evet, mahvettim.
2: Şimdi İran açısından bakıldığında çok akıllı bir
1: doğru
2: hamle.
1: Şöyle düşünün. Yani bir pazarlık masasına oturmak üzeresiniz. Sahada eliniz ne kadar kuvvetliyse o kadar çok şey istersiniz.
2: Neden bugün peki İran bu kartı oynadı? Yani artık dayanma gücü kalmadığı için.
1: Sebebi o. İran bitirmek istiyor. Yani Uğur Bey'in tespiti doğru, hocamın tespiti. İran'ın ekonomisi çok ağır yara aldı. Evet, İran hani iyi bir direniş gösteriyor. Meşru bir pozisyonu var Siyonist ittifaka karşı. Dünyada da bu anlamda itibar kazanıyor. Ama şöyle bir gerçeklik var ki savaşın içindesiniz. Halkınızı bir savaşa sürüklediniz.
3: Ve 93 milyon halkı beslemek zorundasınız.
1: İlelebet savaş olmaz. İlelebet savaş olmaz. Ekmek, şimdi, ekonomi, aş, bunlardan bahsetmeniz lazım. İran halkı da bir süre daha böyle gider saldırıya uğradığı için, ama bir süre sonra soru sormaya başlar. Dolayısıyla İran da onu görüyor. Bence
3: başladı,
1: İran
3: başladı
1: bir,
3: onun
1: bir çıkış
3: için
1: yolu arıyor. Bir ya da başladı bilmiyorum yani. Bir çıkış
2: zaten
1: yolu arıyor.
3: Yani İran'a, Tahran'a bağlansak bizim muhabir anlatır orada yani. Halkın nasıl ayaklanma şeyinde olduğunu, burasına geldiğini de söylenir.
1: Trump'ın da
2: zaten savaş öncesi de öyle değil miydi?
3: Öyleydi zaten ama
1: yani ben o fikirde değilim hocam. Öyle yani mi? Şöyle, çünkü şöyle düşünün. Yani bir dış düşman tarafından taarruza uğradığınızda
3: ha, işte konsolide
1: dış düşman da çok gayrimeşru bir düşman. Tamam. Yani böyle,
2: ama o konsolide artık
1: bir süre daha gider bence. Yani bir süre daha gider. Çünkü enerji konusunda büyük sıkıntı

0: yaşamıyor ama mesela enerji sıkıntıları başlayacak, başka sıkıntılar, belki gıda inşallah yaşamasın da hiçbir ülke, yani öyle bir şeyimiz yok da tabii. Savaşın doğal sonucu yani olarak gelir
1: petrol
0: diyor.
1: Petrol ihracatçısı Rusya benzin ithal eder duruma geldi, şeyin dronlarıyla, SİHA'larıyla Ukrayna yüzünden rafinerileri
0: savaş
1: vurdu.
0: Öyle bir şey hocam tabii. Yani. Savaş öyle bir şey yani
1: Rusya dünyanın süper gücü yani.
0: Savaştan evet. Karlı çıkan kimse yok. Onun için mesela demin Yunanistan'a bağlandığımızda İlhan Tahsin ne dedi? Yunan kamuoyunda aynen. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın algısı çok güçlü bir şekilde barış lideridir. Çok açık. Neden? Çünkü her gerilimi doğru yönettik. Bütün çatışmalardan uzak durmayı başardık. Peki Sayın Trump ne diyor? Hava atıyor. Diyor ki bana Nobel Barış Ödülü verseydiniz. Ya kardeşim sana Nobel Barış Ödülü verelim de sen her yerde savaş çıkardın. Savaş hayır, yokken yok, dünyayı birbirine
2: barış yapmış ya. Nobel Ödülü versek şimdi adam savaş çıkarmayacak.
0: Şimdi hayır hocam garanti verse verelim yani şimdi tamam mı? Şimdi de bu işi kapatamıyorsunuz. Şimdi İran'da şunu görüyor. Trump'ın öyle bir iradesi yok. Onu fark etti İran. Yani Trump'ın zayıflığını fark etti. Trump savaşı başlattı ama bitiremiyor. Ama bitirme hamlesi yapıyor, Siyonist lobi engelliyor. Bitirme hamlesi yapıyor, kendi politik hesapları yüzünden ayağına dolaşıyor.
3: O yüzden
0: dolaşıyor.
3: İsrail seçimlerini bekliyor sizce? De.
0: Şimdi az İsrail seçimi de zaten ümidi şuydu Trump'ın. Yani şu Netanyahu'yu bir köşeye
1: sıkıştırayım. Gidecek inşallah, bitti bitti.
0: Buradan belki ben biraz özgürlüğe kavuşurum. Demin siz dediniz ya arada 10 gün süre var diye. Aslında İsrail seçimi önce Amerikan seçimi sonra olsa Trump için çok daha avantajlı bir şey olacak.
1: Zaten
0: ama
1: öyle.
0: Hayır önce Amerika yapılacak sonra İsrail yapılacak.
1: Hayır. İsrail'de için Amerika'da basın.
0: Tabii. Evet. Özür dilerim o zaman. Düzeltiyorum. Tamamen beni hafızam beni yanılttı. Trump açısından da avantajlı bir durum. Yani şimdi bu işi yani evvela Netanyahu'nun devrilmesini sağlarsa belki başka bir kart açar.
1: İşte onun için diyorum.
0: Derdi bu. Trump'ın bu işi çözemediğini gördüğü için İran şimdi bu Husiler konusunu kartını açtı. Umman'da daha çok bastıracak. Çünkü şöyle düşünün. Bir savaş nasıl biter? Taraflardan birinin diğer taraf üzerindeki baskısının, basıncının çok artmasıyla biter. İran Amerika tarafından ezilmedi, ezilmiyor. Şimdi karşı tarafı da ezemiyor. Onu da görüyoruz. Ama bu Babül Mendeb konusu başka bir şey yol açabilir. Evet. Yani büyük bir korku dalgası oluşabilir.
2: Ama çünkü birbiriyle bağlantı gibi. Bakın şöyle bir şey var orada. Burada Hürmüz'deki geçici güvenlik koridorunu ABD devre dışında kalarak mutlaka arkadan destek veriyor ama eğer Körfez ülkeleriyle açabilirse İran, bir İran'ın kendisi rahatlayacak, ikincisi Körfez ülkeleri de rahatlayacak.
3: Bir dakika anlamadım Hüseyin hocam.
2: Şimdi Hürmüz Boğazı'nda,
3: buyurun böyle gösterin isterseniz.
2: Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran anlaşamadı ya. Hürmüz'den bahsediyorum. Şu anda Hürmüz'de ticaretin, sivil ticaretin devam edebilmesi için bir şey yapılması gerekiyor. Umman onun üzerinde çalışıyor.
3: Tamam.
2: İran'da destek veriyor. ABD'de dolar destek veriyor. Şimdi gelinen aşamada geçici güvenlik koridoru açılması gerekiyor. 14-15 Eylül'de
3: yani Umman'la geçici güvenlik
2: koridoru sadece. Diğer bu tüm ülkelerin kabul etmesi gereken bir şeyden bahsediyoruz. Yani
3: nasıl yani
2: belki
3: nasıl
2: burada paradan bahsediyor. Belki başka bir şeyler geçecek. Buradaki efendim işte Kuveyt, Katar, Bahreyn onlar kabul edecekler ki yeni anlaşmayı diyelim geçici güvenlik koridorundan kabul gördüğü zaman o zaman ne olacak? Buradaki petrol akışı, gübre akışı, her şey doğal gaz akışı devam başlayacak.
3: Peki İran'ın lehine bir durum mu olacak?
2: Tabii İran'da şu anda ekonomisi
1: olacak. Eskiden parası bedava geçiyordu, şimdi para alacak.
3: Evet. Yani. Ama
2: bir de ABD ile el sıkışmamış
3: oluyor.
2: Boğazın
3: doğal boğaz olması sebebiyle
2: o başka bir şey.
3: Bakın,
2: şimdi kalıcı bir şeyden bahsetmiyoruz.
1: Onu istiyor zaten.
2: Tabii ama bakın kalıcı olanı ABD ile el sıkışması gerekiyor. O çok uzak bir şey. Burada geçici güvenlik koridoru açıldığı zaman serbest ticaret başlayacak ya. Şimdi bir kere bir akış başlayacak. ABD ile İran arasındaki görüşmeler devam eder etmez. Bunun sonucunda belki ABD'ye Körfez ülkeleri baskı yapacak. Deniz ablukasını İran'dan kaldıracaklar. Çünkü muhtemelen bu geçici güvenlik koridorunun açılabilmesi için ABD'nin deniz ablukasını kaldırmasını isteyecekler. Dolayısıyla burada dolaylı strateji izleniyor. Yani doğrudan ABD ile İran'ın anlaşması yerine Körfez ülkeleriyle İran anlaşıyor ve oradan ABD kenara çekiliyor. Ama
3: ABD geri adım atmış da olmuyor böylelikle.
2: Atmıyordu. Yani günü kurtarıyor.
1: Zaten
2: şimdi burada
1: ABD yoktu ki orada.
2: Hayır o başka bir şey.
1: Orada yoktu sonradan geldi. Yani ABD hocam, bir şey oradan çekse bir şey kaybetmez.
2: Hocam şunu tamamlayayım.
4: Abi dersiniz ama şimdi, o zaman
2: dur hocam bir şey söyleyeyim ondan sonra.
4: Hocam bir cümle. Türkçe'de çok meşhur bir şey vardır. İyi de biz bu işi niye ya, yaptık?
2: ABD'nin işi veya İsrail'in işi. Bakın şimdi buradan geldiğimiz noktada geçici güvenlik koridorunun açılması

0: bilmesi için Suudi Arabistan'ın problem çıkarmaması lazım. Çünkü burada bunların hepsinin başındaki ülke kim? Suudi Arabistan.
1: Niye çıkarsın ki? Hayır, en çok o zarar görüyor zaten.
2: Onun için mi boru hattını ve gemileri kuruyorlar acaba?
0: Olmasa idi. Şuradaki boru hattı açık olsa idi.
1: Yetmez, yetmez.
0: Hayır ya, bir dakika. Burada Suudi Arabistan'ı o kadar zorlamanız mümkün değildi. Şimdi belki başka şeyleri zorlayacak ya İran. He. O yüzden elinin güçlü olabilmesi için muhtemelen Husiler için düğmeye basıldı. Zaten
3: yani
0: Husiler hazır bekliyor.
3: Niye hayır desin ki dediği noktaya evet. Getirmek gerekiyordu evet. Suudi Arabistan'ı. O da artık bu hattı da bloke edince.
0: Evet.
3: Husiler şimdi hastasıyla.
1: Ama zaten buradan petrolün %7'sini çıkartabiliyordu. Yani burası yetmez
3: ihracat. Ama yine bir nefes burası.
1: Ha bir nefes. İşte o nefesini de kestiler. Evet. Nefesini de kestiler.
0: Ya oradan tam emin değilim. Buradan 7 milyon varillik günlük kapasitesi var buranın. Yani... Bunlar kaç, ne kadar yapıyorlar? %7 dediğin zaman 80-90 milyon varil mi atıyorlar?
3: Şu an verilere göre %1990'daki o krizdeki üretim seviyesine düşmüş petrol üretimi.
0: Evet, yani şu anda kilitlendi. Yani... Husiler Suudi Arabistan'ı kilitlediler. Suudi Arabistan'ın burada bir şey yapması gerekiyor. Eğer geçici güvenlik koridoru 14-15 Eylül'de bir anlaşmayla sonuçlanır ise hem Hürmüz açılacak hem de Husilerle muhtemelen dolaylı İran'a Tahran görüşüyor ya Riyad. Husileri eğer bir şeye ikna edebilirlerse Husiler de Suudi Arabistan gemilerine yönelik koydukları blokajı kaldıracaklar.
3: Dolayısıyla Suudi Arabistan da yanlarına kar kalacak.
0: Bütün Körfez ülkeleri rahatlayacak. Şimdi ondan sonra ABD dolaylı olarak burada Hürmüz Boğazı'nı kapatan taraf değil, barışı getirmiş taraf olarak lanse edilebilecek. Ondan sonraki kalıcı görüşmeler başka bir şey.
3: Öyle mi? Siz katılıyor musunuz? Yani böyle bir senaryo gerçekleşirse ABD yine barışı getiren taraf mı olmuş olacak yani?
1: Trump iç kamuoyunu öyle lanse evet. edecek. Bak 9. barışı da ben getirdim. Halbuki o 8'de evet. hikaye yani neyse. Trump öyle satacak
0: ya
1: da.
0: Burada bir denklem var. Bu denklem artık. Çözülebilir ise burada bütün ülkeler kazanıyor. Evet. Ve uzun vadede de eğer Körfez ülkeleri böyle kendi aralarındaki bir işbirliğine dayalı bir sistemi hayata geçirirlerse ABD'ye de çok fazla ihtiyaçları kalmıyor. O zaman Amerikan üslerinin de artık bölgeden çekilmeye başlayacağı, dolayısıyla İran'ın isteyeceği yeni bir yapılanmaya doğru Körfez ülkeleri gidebilir.
2: Vallahi Hüseyin Bey bu akşam çok iyimser. İnşallah bu gerçekleşir ama.
1: Savaş çıkarsa ben onu askere alacağım. Ben muhafaza yapıyorum. Savaş çıkmasın diye işte pasifist gidiyor şimdi.
0: Tamam, savaşa gideriz de biz ne yapıyoruz? Okuma yapmaya çalışıyoruz.
2: Tabii tabii.
0: Şimdi, buna göre öyle gözüküyor.
2: Hayır, itiraz ettiğimden evet. değil ama.
3: Bir şey söyleyebilir miyim?
2: Muhteşem şekilde son derece olumlu bir şey bu.
0: Evet.
2: Olumlu bir projeksiyon inşallah.
3: Ben de tam Ekrem Bey oraya gelecektim. Şimdi çok olumlu bir projeksiyon aktardığınız.
0: Olumsuz burada
3: şimdi
0: çünkü.
3: Şimdi şöyle bir ifade Uğur Hocam. Şimdi şöyle bir ifade vardır. Hep ya, piyasadan al haberi derler evet, ekonomistler. Evet, yani piyasaya bakarsınız ve tahmin edersiniz gelecek siyaseti.
1: Evet, kapitalist
3: öngörürsün.
1: Sistem
3: öyledir. Öyle düşünür. Evet,
1: tabii doğru.
3: Ama baktığımızda sanki piyasa pek öyle söylemiyor. Yani 105 doğru. doları gördü. Hala daha bir miktar geri ama çekilmiş yani 104 dolar 47 sent.
0: Şafak yani, vakti en karanlık zaman. Şu anda şafak yaşanıyor.
3: Ama kaç tane karanlık zirve gördü?
1: Ama şu an başarısız bir zirve olursa bunun 104 olarak görürsün.
0: Bunun başarılma ihtimali ben çok yüksek görüyorum.
3: Çok yüksek. Zafer Bey de gülüyor. Sayın Zafer Ergezen
0: eğer başarılı olursa.
1: İsrail'i hesaba katmıyorsun Siyonistleri. Zaten bu savaşı çıkartan ya, o.
0: Şimdi İsrail kenarda elini oğuşturmuş bekliyor.
1: Öyle bekliyor.
0: İsrail bomba atan yok, bir şey yapan yok.
1: Tamam, o savaşı körü yani İsrail bir tek onu istiyor zaten.
3: Şey. Yani... Zafer Bey hoş geldiniz. İyi geceler.
4: Evet. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ediyoruz. Oh. Yani burada hocalarım diyorlar ki artık gecenin en karanlık anı bitti. Artık gün ışıyacak.
2: Sabah yakın.
3: Yani sabah tabii. yakın derler.
0: Hocam biz petrol
3: piyasalar da böyle mi der? Ben pek öyle görmediğimi söyledim en azından ama ne dersiniz siz? Böyle mi? Ne yani, diyor piyasa?
4: Piyasalara baktığımız zaman aslında gerginlik fiyatlamalara zaten yansımış durumda. Bundan daha kötüsü olabilir mi? Tabii ki daha kötüsü olabilir. Ama tabii burada ABD seçimleri yaklaşıyor. Ciddi anlamda biz şu anda Hürmüz Boğazı'nı konuşuyorduk. Şimdi diğer Süveyş tarafını da konuşmaya başladık.
3: De bir de
4: tabii bütün bunlar Bütün bunlara baktığımız zaman bu sadece tabii bu bölgenin de konuşuluyor olması artık sadece petrol fiyatlarını değil dünya ticaretini de etkiler hale geliyor bu anlamda. Çünkü Süveyş kanalının kullanamayacak olması veya buradaki geçişlerin azalıyor olması ciddi anlamda taşımacılık maliyetlerini, uluslararası ticaretin maliyetlerini

0: maliyetini de artırıyor. Şöyle söyleyebiliriz, yani buradaki dünya ticaretinin, yani küresel deniz ticaretinin yaklaşık %9'luk bir kısmı buradan geçiyordu ki, konteyner ticaretinin ise dünyadaki %20'si bu bölgeden geçiyor. Dolayısıyla bu anlamda da petrol fiyatlarını konuşuyorduk. Evet, petrol fiyatları bir taraftan artıyor ama bu riskler sigortacılık, navlun, taşımacılık ve küresel ticaretin maliyetini artırıyor.
1: İşte asıl etki de Zafer Bey, affedersiniz. Şu anda biliyorsunuz Babülmendep'le ilgili konu sadece Suud gemileriyle ilgili. Yani Husilerin diğer kimseyle bir problemi yok. Yani genel etkisi bu açıdan biraz daha asgari seviyede olur zannediyorum.
0: Tabii ki buradaki net etki çok daha az olacaktır dediğiniz gibi. Yani buradaki bütün boğazın kapanmış olması söz konusu değil. Hürmüz tarafında da zaten bütün boğazın kapandığını söylemek zor. Hala zaman zaman geçişleri oluyor. Ama dediğim gibi burada eğer bir kapanma olursa, buradaki şiddet artarsa, burada ticaretin maliyeti artıyor olacak. Baktığımız zaman aslında bu kadar risklerin arttığı bir ortamda, yani faizler artacak diye konuşuluyor, petrol fiyatları ciddi anlamda artmış. Evet, yani çok kötü bir duruma doğru gidiyoruz ki tahvil faizleri de zaten rekor seviyelere çıkmış durumda. Evet. Son yılların en yüksek seviyelerine çıkmış durumda. Burada sadece petrol fiyatlarındaki artış değil, bunun enflasyona etkisi, enflasyonun faizlere etkisi gibi çok dolaylı etkileri var. Maalesef bu yüksek petrol fiyatları dünyada hiç kimsenin işine yaramıyor diyebiliriz. Evet. Sadece petrol üreticileri hariç.
2: Onların da pek işine yaramıyor çünkü petrolünü çıkartıp satamıyorlar yani. Rusya mesela dendi ki bu savaştan en kazançlı çıkacak ülke. Değil mi? Amerika'nın saldırdığında ilk İran'a. Yani iki kazananı var bu savaşın dedi yorumcular. Biri Çin, biri Rusya dediler. Onlara da yaramıyor yani. Zafer Bey, çıkartamıyorlar,
0: işleyemiyorlar, petrolünü satamıyorlar.
2: Peki altın piyasalarına baktığımızda dendi ki bu savaş sebebiyle Körfez ülkeleri, merkez bankaları altın sattı. Dolayısıyla hani piyasaya arz edildiği için altın fiyatları düştü. Bir grup dedi ki Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları yüzünden sebebiyle altın fiyatları düştü. Seyir böyleyken altın fiyatlarındaki gidişatı nasıl görüyorsunuz? Ons altın fiyatı bakıyorum. Şimdi nasıl etkilenecek bu süreçte? Savaş bitti artık, merkez bankaları yeniden altın alımına başladı diyelim. Beraberinde bir yükseliş mi gelecek?
0: O zaman şöyle söyleyelim. Özellikle Çin tarafında, Çin Merkez Bankası tarafında çok ciddi alımlar görüyoruz. Başka. Yani bir önceki ay 19 ton alım gelmişti. Geçtiğimiz ay 20 tonluk bir alım geldi ki zaten bunun muhtemel Merkez Bankası alımı olduğunu da bu ekranlarda zaten paylaşmıştık. Bundan sonraki dönemde ne olacak? Petrol fiyatları bu kadar yüksek kaldığı sürece altın fiyatlarında aslında yukarı yönlü bir hareket beklememiz çok zor. Tabii bu kadar risklerin arttığı bir ortamda izleyiciler, yatırımcılar hemen diyecektir. Neden peki altın yutuyor? Güvenli liman değil mi? Onu da hemen açıklayayım. Bu kadar risklerin arttığı bir ortamda faizler yukarı gidiyor. Çünkü enflasyon yukarı gidiyor. Faizler yukarı gittiği için de para, nakit açıkçası faiz tarafına doğru gitmekte. Dolar değer kazanıyor. Para birimleri değer kazanıyor. Bu da maalesef kıymetli metaller üzerinde baskı oluşturuyor. Burada petrol fiyatlarında o geri çekilmeyi görmeden, ki işte petrol fiyatlarının zaten şu anda piyasada en fazla takip edilen parametre diyebilirim. Evet. Petrol fiyatları geri çekilmeden ne faiz tarafında ne işte varlıklar fiyatında, çünkü borsaları da olumsuz etkiliyor maalesef, bir düzenli görmemiz oldukça zor.
2: O zaman
0: zor.
2: Sizin beklentiniz Fed'in faiz arttıracağı yönünde mi ya da sabit mi bırakır?
0: Yani bu kadar yükseldikten sonra faiz arttırma ihtimali oldukça daha yükselmiş durumda. Bir önceki toplantıda zaten
2: %65'ti anketler ama biraz daha yükseldi.
0: Aynen, daha da yükseldi. %70'in üzerine çıktı. Zaten 3 üyenin faiz arttırma niyetinde olduğunu önceki tutanaklardan biliyoruz. Zaten bu kadar 3 üye geldiyse, bundan sonra petrol fiyatları bu seviyeye geldikten sonra, son gelen enflasyon raporu geçtiğimiz hafta gene yüksekti. Yıllık %2 hedefinden uzakta bulunuyor hala. Ekonomisi iyi gidiyor. Son gelen istihdam verileri beklentilerin üzerinde gelmişti. Bu da faiz arttırma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu gösteriyor bize.
2: Dolayısıyla altın fiyatları biraz daha geri çekilir diyorsunuz. Petrol piyasası zaten çok oynak bir piyasa mukayese edildiğinde. Onu ilişkinde son cümlenizi rica edeyim. Piyasadan okuma yaptığınız zaman bu krizin yakın zamanda çözüleceğini düşünüyor musunuz?
0: Açık konuşmak gerekirse bundan bir hafta önce iki

0: hafta önce. Ben çok yüksek olasılık olduğunu düşünüyordum ki özellikle Eylül ayının sonunda veya Ekim ayı içerisinde mutlaka Kasım seçimleri öncesinde bir çözüme ulaşılma ihtimalini yüksek görüyordum. Fakat Trump da bunun buradaki savaşın belki de seçimlerden sonraya kalacağını söylüyor. Bu tabii riskleri de arttırıyor. Zaten baktığımız zaman petrol fiyatlarında 95 seviyesinin üzerine çıkılması da Trump'ın bu açıklamalarıyla beraber geldi. Çünkü açık konuşmak gerekirse piyasa çok fazla savaşın uzun süreceğine inanmıyordu. Mutlaka seçimler öncesi bir anlaşma olacağını inanıyordu. Ama sene başından beri Trump'ın herkesi yanılttığı gibi gene bir yanıltma izledik, bir açıklama izledik. Onda da maalesef fiyatlar yukarı gitti.
1: Peki. Sayın Zafer Ergezen, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi geceler dilerim. Kolaylıklar. Sağ olun.
0: Rica ederim. İyi geceler diliyorum. İyi geceler.
1: Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Biz de süremizin sonuna geldik. Daha konuşalım isterdim. Yani piyasa pek de öngörmüyor gibi Zafer Bey'in de yorumlarına bakarsak.
2: Salı günü her şey belli olacak.
1: Salı günü neden?
2: İşte Umman'daki
1: görüşmeden dolayı. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Uğur Hocam. Hüseyin Bey çok teşekkür ediyorum. Ekrem Bey teşekkür ederim. Gafar Bey çok teşekkür ediyorum. Epey de açtık, hızlıca noktalayayım satır arasını. İyi geceler diliyorum herkese. Sağ olun.
3: Türkiye'nin haber radyosu. A Haber Radyo. A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
5: 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu.
6: Kiralık sosyal konutta geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model için artık gün sayılıyor.
5: En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etme şartıyla başvurabilir.
6: İstanbul'da TOKİ'de 3 yılına kiralanacak evlerin ilk anahtar teslimi Ekim'de yapılacak.
5: 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda.
7: Milyonların merakla beklediği kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii ilçelere göre de rakamlar belli oldu. En çok bölge Avrupa yakasında Gazi Osmanpaşa 289 konut olurken Anadolu yakasına baktığımızda ise en yoğun bölge ise 235 konutla Maltepe olacak.
5: Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
6: Üzerinde tapu olanlar, son 5 yıl içerisinde ev alıp satanlar, sosyal konut veya ilk evim arsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvuru yapamayacak.
5: 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar.
6: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsis süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
5: Sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ ile yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş. Sözleşme esasına göre devam edecek süreç.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
8: İlk yardım eğitiminin önemi bir kez daha gözler önüne serildi. Hayat kurtaran o kritik anlar kameralara böyle yansıdı. İlk görüntünün adresi Ordu'nun Fatsa ilçesi. Karadeniz sahil yolunda seyir halindeyken nefes borusuna ilaç takılan Remzi Kılıç nefes alamayarak çırpınmaya başladı ve aracından indi. O sırada olay yerinden elektrik dağıtım firması çalışanı Hakan Özgan da araçla geçiyordu. Hemen ekip aracını durdurdu ve Remzi Kılıç'ın yardımına koştu. Özgan soğukkanlılıkla Kılıç'a Heimlich manevrası uyguladı. Ekip aracının kamerasına saniye saniye yansıyan o müdahale sayesinde ilaç çıkarıldı ve Kılıç yeniden nefes almaya başladı.
9: Heimlich manevrasını bildiğimiz için abimize direkt olay yerine koştuk. Heimlich manevrasını yaptık.
8: Bir diğer hayat kurtaran müdahale ise Türk polisinden geldi. Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde aniden

0: fenalaşarak yere yığılan 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Bilinci kapanan ve nabzı duran yaşlı adamın imdadına bölgede devriye gezen trafik polisi Ahmet Tüm yetişti. Polis memuru vakit kaybetmeden kalp masajına başlayarak Atsız'ı hayata bağladı. Tedavi altına alınan yaşlı adam sağlığına kavuştu.
1: Allah razı olsun. Selam. Hakikaten var öyle.
2: A Haber Radyo, haberin radyosu. Bursa 88.8, Balıkesir 106.8, Çanakkale 88.8, Edirne 104.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için turkuazradyolar.com'u ziyaret edin.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
4: Otonom sistemler sahada gücünü gösterdi.
5: Farklı İHA'ların birbirleriyle sürü halinde çalışabilmesi, bunun insansız deniz araçları, insansız kara araçlarıyla entegrasyonu konusunda oldukça yoğun çalışmalarımız var.
4: STM'nin milli imkanlarda geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi. Testlerde tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip avcı drone Tunga X görev yaptı. Kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve Nest akıllı yuva sistemi entegrasyonu da sahada test edildi. Ayrıca mini gözcü İHA TOGAN M'nin akıllı yuva sistemiyle entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN Spectron entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.
5: Hem mevcut ürünlerimize yetkinlikler katmaya devam edeceğiz, hem ürün ailemizi giderek büyüteceğiz.
3: A Haber Radyo'da günün öne çıkan haberleri.
6: Motosiklet denetimleri eylem planı kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar en önemli güvenlik başlıklarımızdan biridir.
7: Her ay 1 milyondan fazla motosiklet denetlendi. Denetimler %108 arttı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatı doğrultusunda sürücü ve yol güvenliğini esas alan uygulamalar yoğunlaştırılırken motosikletlere yönelik denetimlere de ağırlık verildi. Bu kapsamda 2026'nın 1 Ocak 31 Ağustos döneminde 9.891.408 motosiklet denetlendi. 2021-2025 yıllarının aynı dönemlerinde ise ortalama 4.749.400 motosiklet denetlenmişti. Böylece bu yılki motosiklet denetim sayısı son 5 yılın aynı dönemlerindeki ortalamayı %108 aştı. Bakan Mustafa Çiftçi, bizim için önemli olan insanımızın güvenli şekilde yolculuk yapması ve sevdiklerine sağ salim ulaşmasıdır dedi. Ayrıca İçişleri Bakanlığı'nca motosiklet sürücülerinin trafikteki güvenliğini ve görünürlüğünü artırmak amacıyla hazırlanan motosiklet eylem planı kapsamında da yeni uygulamalar üzerinde çalışılıyor. Bu kapsamda trafik ışıklarında motosikletlerin diğer araçların önünde bekleyebilmesine imkan sağlayacak özel alanların oluşturulması planlanıyor. Duran veya yavaş ilerleyen trafikte motosikletlerin güvenli şekilde ilerlemesini amaçlayan kontrollü şerit paylaşımı uygulamasına ilişkin fizibilite çalışmalarının ardından uygulamanın belirlenen pilot ilde test edilmesi öngörülüyor.
3: A Haber Radyo, Türkiye'nin en çok dinlenen haber radyosu. A Haber Radyo.
8: A Haber ekranlarından iyi geceler efendim. Bir günü noktalıyor, yeni bir güne başlıyoruz. Ben Tahir İnan, Gece Ajansı'yla karşınızdayım bugün de. Türkiye'nin ve dünyanın konuştuğu gündem başlıklarını değerlendireceğiz ki en sıcak nokta şu günlerde Aden Körfezi, yani Habermendep Boğazı. Neden o bölge? Çünkü İran destekli Husilerle Suudi Arabistan destekli Yemen güçleri arasında çok ciddi çatışmalar yaşanıyor. Dünya aslında yıllardır şu haritaya kilitlenmiş durumda. Yani savaş, iç karışıklık, kaos vesaire denildiğinde daima egemen güçlerinde cirit attığı ya vekil aktörlerini kullandığı ya da

0: bir şekilde savaşın, karmaşanın devam ettiği nokta olarak seçtikleri bölge. Son bir yıldır da biz aslında dünya ticaretinin, dünya enerji naklinin, transferinin gerçekleştiği en önemli iki güzergahı konuşuyoruz. Bunlardan birisi Hürmüz Boğazı, bir diğer ise Babül Mendeb Boğazı, hemen bu bölgede bulunan. Şimdi Şubat ayından bu yana Hürmüz Boğazı'nın kapanması, savaş nedeniyle kapanması nedeniyle dünya ticareti çok büyük sekteye uğramıştı. Ama şimdilerde Yemen'de özellikle devam eden bu çatışmalar dünyadaki o küresel enerji ticaretini, ticaret yollarını daha da etkileyecek bir noktaya gelmiş durumda. Çünkü Kızıldeniz'e açılan, hatta Süveyş kanalından da yine Hint Okyanusu'na açılan kapı bu kapı. Ve bu kapı da kapanırsa eğer, belki de bizler Hürmüz Boğazı'nda yaşanan o krizin daha büyüğüne şahit olacağız. Şimdilerde buradaki çatışmalar sadece Husilerle Yemen güçleri arasında ve Suudi Arabistan arasında gerçekleşiyor. Ama ilerleyen dönemde bu daha da genişleyebilir. Çünkü bu bölgede pek çok sinsi planın olduğunu da biliyoruz. Peki Babül Mendeb Boğazı neden önemli? Kısaca hemen onu da sizlerle paylaşalım. Kızıldeniz'i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu'na bağlıyor. Petrol, doğalgaz, tahıl, konteyner taşımacılığının en kritik noktalarından birisi. Yani bir gemi, Çin'den yola çıkan bir gemi, Ümit Burnu'ndan Afrika kıtasının ta en altından geçmek yerine İşte bu görmüş olduğunuz Babül Mendeb Boğazı'ndan geçip Kızıldeniz'i açtıktan sonra Süveyş kanalından geçerek daha kısa bir rota çiziyor ve pazarına ulaşıyordu. Şimdi 2026'nın ilk çeyreğinde, yani Hürmüz krizi başladığı günden bu yana 5.4 milyon varil petrol geçti. 2026'nın ilk çeyreğinde ise yine 2.9 milyar fit küp LNG, sıvılaştırılmış doğalgaz geçti. En dar noktası 29 kilometreden bahsediyoruz. Avrupa'ya Asya arasındaki en kısa deniz yollarından biri bu bölge. Kelime anlamına baktığımızda gözyaşı kapısı, keder kapısı anlamlarına da geliyor. Bunu da hatırlatmış olalım. Alternatifi tek bir yer var. O da bahsettik ya, Afrika'nın en uç noktası Ümit Burnu. Gemiler sadece bu rotayı kullanabilecek ve Kızıldeniz ve Süveyş kanalı güzergahına göre çok daha uzun ve pahalı. Düşünün ki dünya ticaretinin, Avrupa ticaretinin en önemli güzergahından bu son günlerde yaşanan çatışma nedeniyle 3 günde sadece 79 gemi geçiş yapabildi. Çünkü her an gemilerin hedef alınabileceği bir noktadan bahsediyoruz. Çatışmalar bir hayli şiddetlenmiş durumda Yemen'de. Bunu ifade edelim. Özellikle Babül Mendeb'in kontrol noktası diyebileceğimiz bazı bölgelerin Husilerin kontrolüne geçtiği yönünde de bilgiler var. Şimdi sahada neler oluyor? Hemen kısaca o sıcak noktalarda yaşananları alalım. Bizleri bekliyor Anadolu Ajansı muhabiri Tolga Akbaba. Tolga Akbaba, kolay gelsin öncelikle.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Şimdi Husiler dediğimizde aklımıza ilk İran geliyor. Öncelikle bunu da belirtmek gerekiyor. Şimdi Husiler ikinci bir devlete yönelik, yani Yemen'deki muhaliflerine hariç Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar da düzenliyor. Ve gözler İran'ın bu konudaki tutumuna çevrilmiş durumda. İran evet sözlü olarak desteğini devam ettiriyor ama fiziki olarak da bir desteği söz konusu mu?
1: Evet, İran'ın fiziki olarak desteklediği zaman zaman iddia ediliyor. Hatta bazı gemilerde İran'dan Yemen'e Husilere gönderilen mühimmatların yakalandığına dair haberlerde kamuoyuna paylaşılmıştı. Tabii İran bu konuda resmi bir açıklama yapmıyor. Fiziki olarak Yemen'i Husilere destekliyoruz, size ve ekipman, mühimmat gönderiyoruz demiyor elbette. Ancak söylem bazında siyasi olarak %100 destekleniyor. Zaten İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Arif de bu konuda bir açıklama yaptı ve Husilerin Yemen'in güneyini ele geçirmesini takdir ettiklerini söyledi. Zaten İran kamuoyunda da bu yönde çok da yayın var. Özellikle Husilerin elde ettiği başarılara dair çok da yayın var. İran elbette kamuoyuna yansıyan görüntülere göre, yani yakalanan mühimmatlara göre fiziki olarak da, mühimmat olarak da

0: üç güçten bahsediyorduk. Üç ayrı yapıdan bahsediyorduk. Bir Birleşik Arap Emirlikleri destekli bir grup da vardı ama onlar bir gecede bölgeyi terk ettiler. Şimdi sahada neredeyse iki güç kalmış durumda. Ama Husilerin bir ilerleyişi durumun iddia ediliyor. Doğru mu bu?
1: Evet, Husilerin çok ciddi bir ilerleyişi var. Şöyle, fiziki olarak geniş bir alan olmasa bile stratejik noktaları ele geçirdiler. Kızıldeniz'in kıyısındaki önemli kentleri ve Bab-ül-Mendeb Boğazı'ndaki bir Meyyun Adası'nı ele geçirdiler. Bunu da açıkladılar. Bu ele geçirdiği noktalar oldukça önemli. Bölgedeki ticareti, özellikle Suudi Arabistan'ın ticaretini şekle uğratabilme potansiyeli satıyor. Nitekim Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sonra Suudi Arabistan petrol şirketini Kızıldeniz üzerinden, yani Bab-ül-Mendeb Boğazı üzerinden yapmaya başlamıştık. Şöyle bir örnek vereyim. 2025 yılının son çeyreğinde siz de hatırlattınız. Yaklaşık 5.4 milyon varil petrol sevk ediliyordu Bab-ül-Mendeb Boğazı'nda. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasından sonra Suudi Arabistan Doğu Batı hattındaki, boru hattındaki petrolle, yani Hürmüz Boğazı'ndan sevk ettiği petrolü Doğu Batı hattında uzanan boru hattıyla Yenbu kendine, yani Yenbu kentine taşıyarak Kızıldenizlerinden ihraç etmeye başladı ve 2026'nın ilk çeyreğinde 2025'te 5.4 milyon olan günlük varil sayısı, petrol sayısı 2026'nın ilk çeyreğinde 8.1 milyona yükseldi. Bu aslında Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın artan önemini de gösteriyor. Tabii şöyle bir durum var. Husilerin oradaki başarısı, elde ettiği başarısı ve ortaya koyduğu tehdit İran'ın da elini güçlendirir diyebiliriz.
0: Son olarak da şunu merak ediyoruz Tolga Akbaba. Şimdi evet, bir yandan İran'ın da desteği söz konusu ama son günlerde İran'a yönelik de bazı saldırılar olduğunu biliyoruz. Hatta son olarak İran'da geçtiğimiz saatlerde de sanırım yeni saldırı haberleri geldi. Özellikle Körfez bölgesinde.
1: Zaman zaman ABD özellikle Keşme Larek Adası civarında bulunan İran gemilerine saldırılar düzenliyor. Bu üç gündür herhangi bir saldırı olmuyor. Şu an için bir patlama sesi, deniz tarafından özellikle bir patlama sesinin geldiği iddia ediliyor. Henüz ayrıntılı, bu bilgi ayrıntılı bakma fırsatı bulamadım. Zaman zaman bu artık rutin bir hale geldi. Biz dün hatta o bölgedeydik. Keşme Adası ile Larek Adası'nın arasındaydık. Orada çalışma fırsatı ve gemileri görüntülerine fırsatı bulduk. Son derece sıcak bir bölge. İran'ın hem de diğer ülkelerin gemileri orada bekleyip sürdürüyor. Çok fazla gemi var. ABD zaman zaman bu gemilere saldırılarını sürdürüyor. İran'ın üzerine baskı kurmak için. Bu artık dediğim gibi bir rutin hal almış durumda. Nitekim İran'da normalde bu saldırılardan 3-4 saat sonra bölgedeki diğer tankerlere, başka ülkelerin tankerlerine saldırarak karşılık veriyor.
0: Tolga Akbaba, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Bölgedeki gelişmeleri yine sizlerden dinlemeye devam edeceğiz. Kolaylıklar.
1: İyi yayınlar diliyorum.
0: Evet, Anadolu Ajansı'ndan Tolga Akbaba İran'daki son durumu paylaştı. Bir yanda İran'da da saldırılar devam ediyor dedik ama gözler Yemen'e odaklanmış durumda. Evet, daha belki birkaç günlük bu çatışmalar neticesinde sahadaki net durumu ifade edemeyebiliriz ama sahadan gelen ilk bilgiler Husilerin kritik bölgeleri ele geçirdiğine yönelik bazı bilgiler. Bu arada Yemen Başbakanı Şahin Muhsin Zindani'nin bir açıklaması var. Husilerin tırmandırdığı gerilim Yemen sınırlarını aşan geniş kapsamlı bir tehlike dedi. İran, Yemen'in bölgesel güvenlik ve uluslararası deniz ulaşımını tehdit etmek amacıyla bu adımı attı. Son günlerdeki zorlu saha gelişmeleri çatışmanın sonucu olarak değerlendirilmemeli. Savaşlar tek bir günün sonucu veya cephedeki bir mevzi değişikliğiyle ölçülemez ifadesini kullandı. Burada tekrar belki de ifade etmek lazım. Evet, birkaç günlük bir olaydan bahsediyoruz. Çatışma sürecinden bahsediyoruz. Zaten Yemen Başbakanı da onu işaret ediyor. Zira karşımızda diğer taraftan Suudi Arabistan destekli Yemen güçlerinden bahsediyoruz. Yemen ordusundan bahsediyoruz ki Suudi Arabistan'ın da zaten sahip olduğu teknoloji ve savunma malzemeleri Husilerin daha da üzerinde. İşte ülkeler arası bir krize dönüşecek mi? Bunu da göreceğiz. Çünkü dün de önemli bir gelişme yaşandı. Neydi? Geçtiğimiz günlerde

0: Hatırlayacaksınız, Suudi Arabistan'ın bu boğazlar haricindeki önemli petrol hatlarından birisi, transfer hatlarından birisiydi. Doğu-Batı petrol boru hattı. Buraya yönelik saldırılar vardı. Gözler Yemen'e çevrilmişti, yani Husiler'e çevrilmişti ki, ama Irak'tan gönderilen insansız hava araçlarıyla vurulduğu ifade edildi. Şimdi tüm bu gelişmeler odağında önemli bir de bir telefon görüşmesi var. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İranlı mevkidaşı Abbas Arakçı ile görüştü ve bölgede yaşanan bu olaylarda o görüşmede masaya yatırıldı. Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Irak'tan gönderilen insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırılar da o görüşmede değerlendirildi. Bunu da paylaşmış olalım. Bakan Fidan ve İranlı mevkidaşı Arakçı arasında. Şimdi devam edelim. Bölgede ardı ardına önemli gelişmeler yaşanıyor. Aslında bölgede Türkiye üzerinden gerilimi tırmandırmak isteyenler var. Bunların başını evet İsrail çekiyor ama bu aralar İsrail'in kuyruğuna takılarak hareket eden bir ülke daha var. Hemen yanı başımızda. Hatta silahlandırdığı adalar, mesaj vermeye, Türkiye'yi mesaj vermeye çalıştığı adalar, bundan sadece birkaç kilometre uzaklıkta bulunan Yunanistan'dan bahsediyoruz. Şimdi dün yine Miçotakis ilginç bir harekete imza attı. Meis Adası, malum hemen sınırımızın yanı başında. Başkan Erdoğan'ın deyimiyle bağırdığımızda sesimizin bile duyulabileceği kadar yakın bir ada. 1,5 kilometre mesafedeki Meis Adası'na gitti Miçotakis. Orada askeri bazı temaslarda bulundu ki silahsız olması gereken adalar, tekrar altını çizelim. Peki neden böyle bir eyleme girişti? İlhan Tahsin Yunanistan'da bizleri bekliyor. İlhan Tahsin, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim Tahir İnan.
0: İlhan Tahsin, şimdi geçtiğimiz günlerde konular gündeme gelmişti. Hatta kendisi de şöyle bir ifade kullanmıştı. Demişti ki Türkiye ile bizler de iyi ilişkiler istiyoruz, dostane ilişkiler istiyoruz. İşte adalarımıza Türk turistler geliyor, onlar bize para kazandırıyor gibi ifadeler de kullanmıştı. Ama diğer yandan İsrail ile attığı adımlar hala bir kenarda duruyor. Sanki böyle diplomatik diyalog masasını değil, sahayı hareketlendirmek istiyor Miçotakis. Meis Adası'na gitmesinde nasıl bir anlam aramalıyız?
1: Evet Tahir İnan, zaten Yunanistan ne yapıyordu Atina Anlaşması'ndan sonra? Sakin sular ortaya çıktı ve dolayısıyla Ege'de ne Türk uçakları ne Yunan uçakları il dalaşına girmediler uzun dönem. Dolayısıyla da Ege'de sular ısınmadı. Keza Doğu Akdeniz'de de aynısı. Ancak görüldü ki İsrail'in Aşil Kalkanı ortaya çıkar çıkmaz Yunanistan bir anda sakin sular politikasını bir tarafa bırakarak gerginlik yaratmak üzere açıklamalarla başladı ve son olarak da bu ziyaretlere de yansıdı. Başbakan Miçotakis 3 günlük resmi bir ziyaret için tabii ki 3 adayı ziyaret ediyor. Dün Meis'e gitti, yani Meis Adası'na gitti. Ancak bugün askeri komandoların botlarıyla hem Karaada'ya geçti. Şu anda zaten Karaada'da görülen askeri birlikleri, orada bir askeri birlik var zaten, bir askeri karakol var. Orada da komandolar konuştu. Yaklaşık 24 kişilik bir komando ekibi orada. Sürekli olarak değişiyorlar bunlar. Rodos'tan, İstanköy'den, Kos'tan oraya giderek sürekli olarak değişiyorlar. Bu çok küçük bir ada, bu Karaada. Dolayısıyla son döneme bir askeri karakol yapıldı, oraya inşa edildi. Bir de bir geminin, küçük bir geminin, bir teknenin yanaşabileceği istediği kadar. Bir de küçük seyyar liman mı diyelim artık buna, bir iskele mi yaptılar diyelim. Yani küçük bir beton iskele yapıldı. Dolayısıyla Mitsotakis oraya yanaştı, o şişme komandoların botuyla oraya geçti ve askerlere, oradan nöbet tutan askerlere görev

0: yapan askerlere, Yunanistan'ın toprak bütünlüğünü koruduğu ileri sürülen askerlerle yakından temas etti. Onlara selam verdi ve burada görev yapmanın ne anlama geldiğini sordu. Dolayısıyla ziyaretine buradan başladı. Onunla da yetinmedi Miçotakis. Oradan Çam Adaya geçti ve dolayısıyla da Çam Adada da askerleri ziyaret etti. Onun akabinde yarın Meis'in kurtuluşu var. 83. yıl dönümü. Dolayısıyla da orada bir etkinliğe katılacak. O etkinlikte de Türkiye'ye yönelik mesajlar vermesi bekleniyor. Yani 3 günlük bir ziyaret. Ha, bu tesadüf mü? Tabii ki tesadüf değil. Biraz önce de belirttiğim gibi sakin sular politikasından ısınan sular, hareketli sular politikasına Yunanistan'ın geçtiği görülüyor.
1: Seçime mi gidiyor Miçotakis?
0: Her fırsatta. Evet, seçime gidildiğinden dolayı bu tür ziyaretler bundan sonra olacak. Bugüne kadar
1: İlhan,
0: da oluyordu.
1: Peki, ancak baktığımız açık bir soru sormak istiyorum. Hani senin evet. de bu konudaki izlenimlerin ne? Şimdi Yunanistan'da yani devleti de Yunan halkı da Türkiye'nin hem diplomasi gücünün farkında hem de askeri gücünün oldukça farkında. Miçotakis evet. işte adaya getirdiği ya da konuşlandırdığı ancak şişme botlarla ulaşabildiği askerleriyle mi Türkiye'yi korkutacağını ya da İsrail'den getirdiği silahları adalara döşeyerek korkutabileceğini, Türkiye'yi bu anlamda caydırabileceğini mi düşünüyor gerçekten?
0: Tahir Bey, şimdi burada bir durum var. O da şu, bir mesaj verilmek isteniyor. Yani Yunanistan devleti, Miçotakis hükümeti ülkenin tüm her bölgesinde var. Hiçbir vatandaşını mağdur etmiyor. Dolayısıyla da dışa yönelik verilen mesajlar var baktığımız zaman. İşte bu da o mesajlardan biri. Ancak biraz önce çok güzel bir şey söyledi. Zaten defalarca bunu biz gündeme getirdik. Sen de çok iyi biliyorsun. Miçotakis şu anda seçimlere gidiyor ve ilk o %44'lük, %45'lik yüzdeyle iktidara tek başına gelemeyeceğinden dolayı şu anda bir koalisyon görülüyor. Ancak buradan ne kadar bir kar payı çıkarırsak ülkedeki vatandaşlara, bak ben ülkenin her tarafını artık biz Türkiye'de kafa tutuyoruz tırnak içerisinde bu mesajı vermek istiyor ve dolayısıyla da Miçotakis'e muhalefet eden partileri geride bırakıp tekrardan ipi göğüslemek istiyor.
1: Peki Yunanlar yani evet birkaç yöneticinin bu şekildeki belki söylemleri, belki gaflete düşmeleri kendi siyasi çıkarlarını gerektiriyor ama Yunanistan'ın özellikle bu adımları atarken en büyük müttefikinin, akıl hocasının İsrail olduğunu da biliyoruz. Yunan kamuoyu, Yunan halkı bu konuda İsrail'in Yunanistan'ı ne tür tehlikelere sürükleyebileceğinin farkında mı?
0: Tabii ki farkında. Onun için ki son döneme zaten son birkaç haftadan bu Aşil Kalkanı ortaya çıkınca işte bu karekodlar verilecek mi verilmeyecek mi, bu kadar parayı biz neden veriyoruz ödüyoruz, bizim vergi mükellefleri bunları soruyor. Ancak onun yanı sıra Yunan halkı Miçotakis hükümetinin ve bu izlenen politikanın Yunanistan'ı bir serüvene sürükleyebileceğinin farkında olmaya başladı yavaş yavaş. Bu farkındalık oluşmaya başladı Yunanistan'da. Ve dolayısıyla da hem muhalefet hem sivil toplum kuruluşları, bazı sol partiler ve dolayısıyla siyasi partiler bir tepki vermeye başladılar. Miçotakis'in dış politikasının olmadığını iddia ettiler ve ileri sürdüler. Dolayısıyla bunlar bugünlerde çok oldukça yoğun konuşuluyor. Yunan halkı bir kargaşa istemiyor bu bölgede, sakin olan bu bölgede. Komşu ülke Türkiye ile de iyi ilişkiler içerisinde yaşamak istiyor. Bugüne kadar olduğu gibi barış, huzur içerisinde. Ancak baktığımız zaman son döneme bu seçim kazanma pahasına tabii siyasiler zaman zaman bunu yapıyorlar. Şu anda Miçotakis'te gördüğünüz gibi bu görüntüde bir tırnak içerisinde söylüyorum bunu, bir gövde gösterisi yapıyor. Yani Yunanistan her daim kendi topraklarını.
1: Yani bu tabii gövde gösterisini sadece kendi muhalefet cephesine yapıyor olabilir. Herhalde Türkiye'ye yani, karşı böyle bir gövde gösterisi yaptığını düşünemez.
0: Yani bu başka bir ülkeye karşı kesinlikle değil zaten. Çünkü Türkiye ile Yunanistan arasında zaten bunu Yunan analistler de, analiz edenler de söylüyorlar. Stratejik uzmanlar da söylüyorlar televizyon programlarında. Türkiye aldı başını gidiyor diyorlar yani baktığımız zaman. Dolayısıyla da şu anda Mitsotakis'in bu yapmış olduğu ancak önemli olan Tahir İnan toparlamam gerekirse yarın

0: önemli gün. Yarın törenler olacak ve Mitsotakis orada halka hitap edecek. Ancak yapmış olduğu bir açıklama var bugün, bir konuşma var. O da şu. Yani Türkiye'ye yönelik herhangi bir tür dikkat inceledim. Basın bültenleri geliyor bize. Hem A Haber olarak Yunanistan temsilciliğine. Dolayısıyla da baktığımız zaman yani adada şimdiye kadar var olan eksikliklerin giderilmesi, bir askeri karakolun yani lojmanların inşa edilmesi. İşte burada ne çıkıyor ortaya? Asker olmaması gereken adalar askerileştiriliyor. İşte baktığımız zaman burada NATO zaten geçmişte de Türkiye tepkisini koyunca, Tahir sen de biliyorsun, defalarca dile getirdin. Hemen oradan, o bölgeden bu adalar tatbikat dışında bırakılıyor. Türkiye bunları tabii ki yakından takip ediyor. Dolayısıyla da yarın Mitsotakis'in dostane mesajlar vermesini bekliyoruz. Dolayısıyla Türk halkı da bunu bekliyor, Yunan halkı da bunu bekliyor diyelim. Sözü şimdilik size bırakalım.
1: İlhan Tahsin, çok teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Umarız ki sen de ifade ettin, öyle yapar Mitsotakis yarın vereceği mesajlarda. Çünkü birileri bu bölgede huzur istemiyor. Bu bölgede sürekli kavga, kargaşa, kaos ve savaş istiyor. Bunu nereden anlıyoruz? Bunu özellikle bölgede terör tehdidinin ortadan kalkmasıyla başlayan süreçten daha yakından görebiliyoruz. Son günlerde yaşananlar, terörsüz Türkiye süreci, terörsüz bölge, Irak'ta ve Suriye'de yine terör örgütünün artık feshinin gerçekleşmesi en çok İsrail'i rahatsız etti. Bunun üzerine de pek çok adımlar atmaya başladı. Bakın, zamanlamalar oldukça manidar. 25 Ağustos 2026'da Mazlum Abdi çıkıp ne demişti? Dedi ki SDG'nin Suriye devletinin silahlı kuvvetlerine entegrasyonu tamamladı. Ardından da ağır silahlar teslim edildi. SDG kontrolündeki tüm bölgeler Suriye devletine devredildi. Kamu kurumları artık Suriye devletinin yetkililerinin kontrolünde. Bölgede bu savaş ve işgal nedeniyle, terör nedeniyle evlerini terk edenler, şehirlerini terk edenler, köylerini terk edenler geri dönmeye başladı. Yani o parçalanan demografik yapıda yavaş yavaş kendine dönmeye başlıyor, normale dönmeye başlıyor. Ama ilginçtir, tüm bunlar yaşanırken aynı durum Irak için de geçerli. Birazdan detaylandıracağız onu da. 6-7 Eylül tarihlerinde Londra'da bir konferans düzenleniyor. Konferansın ismi Yahudi Kürt Konferansı. O Siyonist hareketle Kürtleri yakınlaştırmayı hedefleyen organizasyon, ki organizatör herhalde tahmin etmek zor değil, Mossad. İddia bu ama çok da bir uzak ihtimal gibi değil. Şimdi bunun üzerine yine aynı tarihte İsrail Dışişleri Bakanı Sar'dan bir açıklama geldi. Diyor ki Kürtler dört ülkede yaşayan bir azınlık ve ne yazık ki bugüne kadar siyasi bağımsızlığa ulaşamadılar. İsrail'in Orta Doğu'daki farklı azınlıklar arasındaki bağlarının güçlendirilmesini destekliyoruz. Özellikle, altını çiziyor buranın, Yahudilerle Kürtler arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine inanıyoruz ifadesini kullanıyor. Peki geride bıraktığımız gün ne oldu? Suriye'nin kuzeyindeki Kürt nüfusun yoğun olduğu Ayn el-Arab'da bazı provokatif olaylar çıktı. Gösteriler sırasında güvenlik güçleriyle protestocular arasında çatışma çıktı. Olaylar yatıştırıldı. Aslında son birkaç günde olanlar, bugüne kadar bu bölgede neden terör vardı ve terörü kim, niçin destekledi, neden bu bölge bir türlü huzur bulmuyor, bunun cevabını ve bu olayların failini net bir şekilde gösteriyor. İşte Suriye'de hemen tüm Suriye artık yeniden devlet olabilmenin gururunu yaşarken, toprak bütünlüğünü korumanın gururunu yaşarken bir anda ortalık karışıyor. Bir anda İngiltere'de, bu Suriye'de, Irak'ta, Türkiye'de ya da İran'da da değil, İngiltere'de, Londra'da bir konferans düzenleniyor. Bundan 100 yıl önce yapmaya çalıştıkları gibi zamanlamalar da oldukça manidar ve sonrasında bazı küçük olaylar, küçük asayiş olayları da bahane edilerek bu görüntüler tüm dünyada yayılmaya başlıyor. Bakın, Ayn el-Arab'daki bazı provokatif olaylardan bahsediyoruz. Evet, hala belki ayrılıkçı görüşe sahip olanlar, terör destekçisi olanlar olabilir ama birkaç küçük olayı bir anda tüm dünyanın gündemine taşıyarak aslında birileri bölgede hala bir terör varlığı hevesini açığa çıkartıyor. Şimdi sadece bu bölge değil. Bakın Irak'ta da benzer durumlar yaşanıyor. Irak'ta da yine terör örgütünün feshi konuşuluyor. Yani Suriye'de SDG'nin tasfiye edilmesinin ardından da Irak Başbakanı Zeydi'nin dikkat çeken açıklamaları vardı. Zeydi diyor ki PKK elindeki silahları devlet güçlerine teslim edecek ve Sincar'ın yani 2. Kandil olarak Suriye sınırında oluşturdukları yapının bütün idari yapısıyla federal yönetime bağlanacağını duyurması, bu da büyük bir endişeyle karşılandı. Şimdi Suriye'de yaşananlar ve ardından çıkan olaylar ve yapılan açıklamalar ve buna bir de Irak'ın eklenmesi, belki de bu terör finansmanlarının, finansörlerinin ve destekçilerine verilmiş en güzel cevaplar oldu.
2: Önce Suriye'de SDG'nin feshi, şimdi Irak'ta Sincar'ın hükümetin kontrolüne geçmesi. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge sürecinde kritik bir adım daha geldi. Türkiye ve çevresindeki terör odakları tek tek dağılıyor. Bir dönem terör yuvası yapılmak istenen Sincar Dağı da terörden temizleniyor. Süreçle ilgili tarihi detayları açıklayan Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, terör örgütü PKK'nın silahlarını devlete teslim etmeye başlayacağını ve Sincar Dağı'nın idari ve güvenlik kurumlarıyla birlikte tamamen federal hükümetin otoritesi altına gireceğini kaydetti.
3: Silahların yalnızca devlet tekelinde bulunması ve güvenlik kararının tekleştirilmesi, ilçe halkının korunması, istikrarın ve bölgenin geleceğinin güvence altına alınması adına temel bir esastır.
2: Devlet yapısını güçlendirip sahadaki çok başlılığa son vereceklerini vurgulayan Başbakan Zeydi, silahlı unsurların yasalar kapsamında düzenleneceğini kaydetti.
3: Devlet durumlarının yeniden düzenlenmesi ve şartları karşılayanların yasalara uygun olarak resmi Irak güvenlik kurumlarına entegre edilmesiyle haklarını ve fedakarlıklarını teminat altına alacaktır.
2: Bağdat yönetimi aynı zamanda bölgedeki terör unsurlarının devlet kurumlarına entegrasyonu ve sürecin denetimi için bir üst düzey komisyon kurulmasını kararlaştırdı.
1: Bir başka kriz hemen kuzeyimizde, Karadeniz'de gerçekleşiyor. Ukrayna-Rusya savaşı devam ediyor. Avrupa ülkeleri bugüne kadar Ukrayna'ya pek çok silah, savunma sanayi yardımı yapmıştı. Tedarikinde herhangi bir sorun görmemişlerdi. Hatta askerlerin kıyafetlerine varıncaya kadar. Ama şimdi Avrupa'da tartışılan konu Ukrayna'ya asker göndermek. Bu konu Rusya lideri Putin'in de gündemindeydi. Putin bu adım Rusya ile savaş anlamına gelir dedi.
2: Putin bir kez daha Avrupa'ya res çekti. Ukrayna'ya asker konuşlandırmak savaş anlamına gelir dedi. Ukrayna ve Rusya henüz barış için masaya oturmuş değil. Son dönemde Avrupa ile Rusya arasında da tansiyon düşmüyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenecek 18. BRICS Liderler Zirvesi öncesi gazetecilere konuştu. Avrupa'nın Ukrayna'ya asker konuşlandırmasının savaş anlamına geleceğini söyledi.
4: Avrupa şu anda kendi ülkelerinin halklarını neye doğru sürüklüyor? Rusya ile bir savaşa mı? Şimdi Ukrayna'ya nasıl asker gönderebileceklerini düşündüklerini söylüyorlar. Bu Rusya ile savaş anlamına gelir.
2: Avrupa'daki küreselcileri suçladı Putin. Avrupalıların sürekli Rus tehdidiyle korkutulduğunu dile getirdi.
4: Biz bir tehdit oluşturmuyoruz. Avrupa ülkelerini tehdit etmiyoruz ve etmeyeceğiz de. Neden böyle bir şey yapalım ki? Avrupa ile herhangi bir çatışma yaşamamız için hiçbir gerekçemiz yok. Tüm meseleleri 2. Dünya Savaşı'nın ardından çözüme kavuşturduk.
2: Ukrayna'daki krizin Batı tarafından kışkırtıldığını vurgulayan Putin, Almanya'da aşırı sağın eyalet seçimini kazanmasına da değindi. Bence şu anda Avrupa'da yaşanan her şey Batı'nın sistem hatalarının bir sonucudur ifadesini kullandı.

0: Tüm Türkiye'nin takip ettiği soruşturmalarda önemli gelişmeler yaşanıyor. Belki de en önemli gelişmelerden birisi, sıcak gelişmelerden birisi Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili. 11 şüphelinin yakalanması için 7 ilde eş zamanlı operasyonlar başlatıldı. Detaylar için Yüksel Akalan, Enes Özcan'la birlikte bizleri bekliyor Erzurum Adliyesi'nin önünde. Yüksel, kolay gelsin. Hangi gerekçeyle, hangi suçlamayla, neden böyle bir operasyon kararı alındı? Detayları senden dinleyelim.
1: Evet Tayrina, senin de ifade etmiş olduğun gibi Gülistan Doku cinayetinin tüm yönleriyle aydınlatılması ve aynı zamanda sorumluların adalet önünde hesap vermesi için soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz dakikalar içerisinde ise yine soruşturma kapsamında 6. dalga operasyonun düğmesine basıldı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca 7 ilde eş zamanlı olarak şu an itibariyle gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştiriliyor. 11 şüpheliye yönelik, tabi bu şüpheliler arasında emekli ve halen şu an itibariyle ile aktif olarak görevde bulunan polislerinde yer aldığını belirtelim. Peki bu şüpheliler hangi gerekçelerle gözaltı işlemleri başlatıldı? Hemen bunu da belirtelim. Suç delillerini karartma ve soruşturma sürecine müdahale etmeleri gerekçesiyle şu an itibariyle bir yandan gözaltı, diğer taraftan ise arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiğini belirtelim. Tabi emniyet ekipleri şu an itibariyle 7 ilde eş zamanlı olarak operasyon gerçekleştiriyor ve gözaltına alınan şüpheliler artık Erzurum'a getirilmesi de bekleniyor diyebiliriz. Erzurum'da ilk olarak emniyette ifade verecekler ve ardından da yine Erzurum Adliyesi'nde savcı karşısında ifade vereceklerini belirtelim. Tabi oldukça önemli bir gelişmeydi. Şu ana kadar da soruşturma kapsamında 32 kişinin tutuklandığını da belirtelim. Tabi bunun yanı sıra soruşturmanın çok yönlü bir şekilde devam ettiğini belirtmiştik ve geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Akın Güllek'ten de soruşturmaya ilişkin bir değerlendirme yapılmıştı. Bu değerlendirmede bir taraftan Gülistan Doku'nun cansız bedenini arama çalışmaları devam ederken diğer taraftan da yine Gülistan Doku'nun cansız bedeninin kimyasal maddeler kullanılarak tamamen ortadan kaldırıldığına dair beyanların olduğu ve bu ihtimalinde değerlendirildiği açıklaması yapılmıştı. Ekipler şu an itibariyle Tunceli'de 3 ayrı noktada buna yönelik çalışmalarını yürütüyor. Diğer bir husus da yine Umut Altaş, tabi soruşturmanın kilit ismi, ABD'de bulunuyor ve hakkında yakalama kararı ve aynı zamanda Türkiye iade sürecinin de devam ettiğini belirtelim. FBI sorgusunda 34 sayfalık bir ifade vermişti ve bu ifadesinde ise adeta cinayeti adım adım anlatmıştı ve Gülistan Doku'nun araç içerisinde Mustafa Türkay Sonel tarafından öldürüldüğünü, ardından birlikte bagaja taşıdıklarını, aracın bagajına taşıdıktan sonra ise Pertek yolu üzerinde bir noktaya gömülmüş olabileceği ihtimalini, iddiasını ortaya atmıştı. Ekiplerin şu an itibariyle Gülistan Doku'nun cansız beden arama çalışmaları, özellikle de Pertek yolu üzerinde yeni yapımı devam eden yeni yol üzerinde de devam ettiğini belirtelim. Tabii soruşturma çok yönlü bir şekilde devam ediyor. Toparlayacak olursak Gülistan Doku soruşturması kapsamında 6. dalga operasyon başlatıldı ve operasyon kapsamında ise 11 şüpheliye yönelik suç delillerini karartma ve aynı zamanda yine soruşturma sürecine müdahale ettikleri gerekçesiyle şu an itibariyle gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını belirtelim. Tabii bu operasyon 7 ilde eş zamanlı olarak gerçekleşiyor diyelim. Söz tekrar sizlere bırakalım.
0: Yüksel, çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgilerden dolayı. Görünen o ki bu gözaltılarla birlikte, bu operasyonlarla birlikte daha yeni detaylar ortaya çıkacak Gülistan Doku'yla ilgili. Şimdi devam edelim. Son dönemde sosyal medyadaki fenomenlerin bazı ne iş yaptıklarını aslında tam olarak bilmediklerimizin icraatlarıyla gündem bir hayli yoğun. Onlardan birisi de Haydarlar, Kara Haydar'dı mesela o birisi. Eşi de bir sosyal medya fenomeniydi. Düğünleriyle tüm Türkiye'nin gündemine geldiler. Sonra haklarında çıkan gözaltı kararlarıyla birlikte ifadelerinde meğer düğündeki her şeyin yalan olduğu şeklinde de bir algı oluşturmaya çalıştılar. Buna ikna etmeye çalıştılar. Hatırlayalım, Mehmet Fatih Tançalan, namı diğer Vanlı Kara Haydar, Çağla Öz'le bir evlilik gerçekleştiriyor. Düğünde takılan yüksek miktardaki altın ve paralar, işte bu gelin üzerindeki altınlar dikkat çekmişti. Tabii mali inceleme başlatıldı. Hesaplarında 222 milyon lirayı aşan para hareketleri tespit edildi. Gözaltına alındı Kara Haydar. Suçtan kaynaklanan mal var.

0: varlığı değerlerini aklama suçundan da tutuklandı. Şimdi soruşturma kapsamında Çağla Öz Tançalan'da onun da hakkında gözaltı kararı verildi. Kayıptı ama İstanbul'da yakalandı ve itirafçı olduğu da öne sürülen bir gerçek. Şimdi buraya kadar her şey normal. Hatırlayalım ifadelerde Mehmet Fatih Tançalan diyordu ki bu altınlar emanetti. Yani oradaki düğündeki o altınların neredeyse hepsi bir yani kiralama işbirliği neticesinde bir kuyumcudan alınmıştı. Yoksa bize ait değil, onları alacak param yok demişti. Kıyafetler vesaire onlar da sponsorlara aitti. Ama kuyumcu yalanladı. Kuyumcu yalanlayınca altınlar nerede sorusu akıllara geldi. Şimdi Van'ın Muradiye ilçesinde bir evin odunluğunda bu çifte ait altın ve ziynet eşyaları bulundu. Bakın valizde çıkanlar, hani bir evin odunluğunda bulunan valizde çıkanlar, 66 bilezik, ağır altın zincirler, gerdanlık, altın kemer ve farklı para birimlerinden pek çok miktarda nakit ele geçirildi. Şimdi daha pek çok ayrıntı var. Onlar için de arkadaşımız Meral Dağlılar bizleri bekliyor. Detayları ondan dinleyeceğiz. Meral, kolay gelsin öncelikle. Altınlar Çağla Öz'ün gözaltına alınmasıyla birlikte, yakalanmasıyla birlikte bulundu ve itirafçı olduğu da öne sürülüyor. Acaba altınların yerini o mu söyledi gibi de bazı sorular aklımızda var. Senden dinleyelim tüm detayları.
1: Evet Tahir İnan, aslında hemen olayın başına biz de başlayalım ve hemen anlatalım soruşturma kapsamında neler yaşandı bugüne kadar. Öncelikle Vanlı Kara Haydar adıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında bir soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında da aslında 3 kişinin ismi daha yer alıyordu. Bunlar kimdi? Birincisi Tançalan'ın eşi Çağla Öz Tançalan, beraberinde Çağla Öz'ün annesi ve aynı zamanda yine Mehmet Fatih Tançalan'ın bir yakını da bu soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen isimler bir tanesiydi. O iki isim alındı. Son olarak 12 Eylül akşam saatlerinde de Çağla Öz Tançalan İstanbul'da emniyet güçleri tarafından gözaltı işlemi gerçekleştirildi ve emniyetteki süreci aslında şu an için devam ediyor. Nasıl bir ifade verecek Tançalan hakkında, aslında söylediği ifadeleri doğrular nitelikte mi olacak yoksa farklı yanıtlar mı verecek, ya da sizin dediğiniz gibi itirafçı olması da durumu da söz konusuydu ama bu hususta henüz ifadesine dair bir aslında paylaşım olmadığı için bilemiyoruz ama özellikle Çağla Öz'ün elbette ki ifadesi soruşturmanın seyrini de değiştireceğini tahmin ediyoruz. Peki soruşturma nasıl başladı? O düğün süreci nasıldı? Hemen onlardan da dilerseniz bahsedelim. Tançalan ve Çağla Öz çifti geçtiğimiz pazar günü Van'da oldukça lüks ve aslında şöhretli bir düğün yapmışlardı. Düğünden paylaşılan sosyal medya paylaşımları aslında gündeme oturmuştu diyebiliriz. Ve beraberinde takılan takılar da oldukça gündemdeydi. Bu kapsamda görüntüler üzerine Van Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan nöbetçi suç ceza hakimliğince tutuklandığını söyleyelim. Bununla birlikte MASAK raporu var. MASAK raporunda da yine siz de ifade etmiştiniz. Oldukça aslında dikkat çekici detaylar var. Rakamlardan bahsediyoruz. Ziynet eşyalarından bahsediyoruz. Bu kapsamda da yine düğünde takılan takıların oldukça dikkat çekici yerlerde bulunduğu söyleyebiliriz. Soruşturma kapsamında Tançalan'ın düğününden sonra Çağla Öz'e takılan ziynet eşyaları ve paraların bulunması amacıyla yine İl Emniyet Müdürlüğü bir çalışma, arama çalışması başlatmıştı ve belirlenen adreste ve adresin eklentilerinde arama çalışması yapıldı. Bu kapsamda da yine milyonluk bir ziynet eşyasına ulaşıldı ve bu ziynet eşyaları da ilginçtir ki odunlukta bulunan bir valizin içerisinde ele geçirildi. Peki bu valizin içerisinde neler vardı? Sadece takılar mı vardı? Elbette ki sadece takılar yok. Beraberinde de yüklü miktarda nakit para, çek ve senetlerin de olduğu bilgisi mevcut. Peki neler vardı? 66 adet çeşitli ebatlarda bilezik, 2 metre uzunluğunda zincir, yine 1,5 metre uzunluğunda farklı bir kolye, büyük bir set gerdanlığı, kemerler, bileklikler, künyeler, yüzükler ve küpeler de yine bu valizin içerisinde bulundu. Bunların da aslında Türk lirasına vurduğumuzda milyonluk bir paranın olduğunu söyleyebiliriz. Beraberinde ise yine çek ve senetlerin olduğunu olduğunu söyleyebiliriz. MASAK raporunda bir dikkat çekici detay da yine banka hesaplarıydı. Banka hesaplarında da yaklaşık 222 milyonunu aşan bir para transferinin de olduğu belirlenmişti. Elbette son olarak da yine en son gelişme 12 Eylül akşam saatlerinde gerçekleştirildi ve Tan Çalan'ın eşi Çağla Öz gözaltına alındı. Şu anda da gözaltındaki işlemlerinin devam ettiğini bildirelim. Biz haber nöbetimize bu noktadan devam ediyoruz diyelim ve sözü merkeze bırakalım.
0: Meral, teşekkür ediyoruz paylaştığım bilgilerden dolayı. Önemli bir operasyon da Antalya'da gerçekleştirildi. Konvoy istihbarat ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda başlatılan bir soruşturma var. Soruşturmada yine bazı gözaltı isimleri var ama iki kişi dikkat çekiyor. İki emniyet müdürü hakkında gözaltı kararı verildi. Nedir detaylar diye hemen Antalya'ya dönelim. A Haber muhabiri Ahmet Çelik'e soralım. Ahmet, kolay gelsin.
2: Evet, operasyonla ilgili olan bilgiler aslında çok sıcak. Antalya Emniyet Müdürlüğü Kom Şube ve İstihbarat Şube'nin yaptığı bir soruşturma dosyasının incelemesinin ardından operasyon yapıldı. Yapılan rüşvet operasyonunda bir avukatın teknik takibe alındığı bilgisini paylaşmış olalım. Yapılan takip ve tetkikler sonrasında gözaltı kararı verildi. Avukat ve ofis çalışanı gözaltına alındı. Gözaltı süresinden sonra cep telefonları ile ilgili olarak yapılan bir inceleme başlatıldı. Yapılan incelemede iki emniyet müdürünün, Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli iki emniyet müdürünün rüşvet aldığına yönelik dijital bilgilere ulaşıldı ve yapılan operasyon sonrasında biri 3. sınıf, diğeri ise 4. sınıf emniyet müdürü olan iki emniyet müdürü gözaltına alındı. Gözaltına alınan emniyet müdürlerinin sorgusunun devam ettiğini belirtelim. Bir emniyet müdürünün koruma şubede olduğunu, diğerinin ise narkotik şube müdürü olduğu bilgisini paylaşalım. Operasyonla ilgili olarak bir de firari var. Onu arama çalışmaları devam ediyor. Antalya'da rüşvet operasyonu kapsamında bir avukat ve aynı ofiste çalışan bir kişi daha gözaltına alındı. Gözaltı süresince dijital verilere de bakıldı. Telefondaki o verilerin ardından önemli bir operasyon ağı daha da büyüdü. Yapılan o operasyonlar sonrasında iki emniyet müdürüne bu rüşvet çarkının ulaştığı belirlendi ve operasyon kapsamında Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 3. ve 4. sınıf emniyet müdürü gözaltına alındı. Şu an itibariyle emniyetteki sorgularının devam ettiğini belirtelim. Operasyon çok yönlü olarak sürüyor diyerek sözü buradan size bırakalım.
0: Ahmet, teşekkür ediyoruz. Paylaştığım bilgilerden dolayı kolaylıklar diliyoruz. Sıcak gelişmeler ardı ardına yaşanıyor geride bıraktığımız saatlerde. Onlardan birisi de eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu ile ilgili ki cinayet ihtimali malum masadaydı. Soruşturma kapsamında Kozinoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açıldı. Alınan örneklerde cezaevinde bir zehirlenme sonucunda mı öldürüldü, bu araştırılacak. Haberimizi izleyelim ki sıcak bir gelişme olduğunda hatırlatalım, hemen onu da paylaşalım birazdan.
3: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
4: Kalp krizi miydi yoksa bir suikast mı? Yıllardır tartışma konusu olan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralamak için FETÖ'ye bir işlemi gerçekleşti. Kocatepe mezarlığında hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı.
5: Daha önce kalbinden biraz...
6: Hayır.
7: Bu bir kahramandı.
4: FETÖ kumpasıyla 2011 yılında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiası hep konuşuldu. O güne dair en çarpıcı isim ise firari FETÖ'cü Ferhat Veysel Gül. Kozinoğlu'nun koğuşunda özel olarak görevlendirilmişti. FETÖ'cü gardiyan merkezi panodaki uyarıyı gördü, radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
3: Kaşif Bey, Bir şey söyleyecek misiniz?
6: 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Üzerinden geçen 15 yılın ardından soruşturma tekrar açıldı ve Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu Ümraniye Kocatepe mezarlığında Fethi kabir işlemi gerçekleştirildi.
4: Dosyanın yeniden raftan inmesiyle kamera kayıtları, istihbarat raporları yeniden incelendi. Toplam 19 şüpheli gözaltına alındı. Şu an için bir şüpheli tutuklu. Şimdi tüm gözler çıkacak sonuçta. Alınacak örneklerde cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak.
0: Gözaltına alınan isimler vardı. Onlarla ilgili de yine soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Telefon attığımızda bizleri bekliyor haber muhabiri Ahmet Nazif Fural. Ahmet, nedir detaylar?
7: Evet, soruşturma kapsamında iki farklı dalga operasyon gerçekleştirilmişti. İkinci dalga operasyonda 9 kişinin gözaltına alınmış olduğunu hatırlıyoruz ve bu 9 kişiden an itibariyle Türk Ceza Hakimliği'ne, nöbetçi Türk Ceza Hakimliği'ne tutuklama için sevk edilen kişilerin sayısı 3, yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı istenen kişiler 3, yine sadece yurt dışı yasağı istenen kişilerin sayısının ise 3 olduğunu belirtelim. İsimlerden bahsedelim. Tutuklamaya sevk edilen arasında Selahattin Günday, Özlem Uslu, Emre Atmaca yer alıyor. Yurt dışı ve yine adli kontrol şartı istenenler arasında İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ve Neşrin Kaya yer alıyor. Sadece yurt dışı yasağı talep edilenler arasında da Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan yer alıyor. Peki önümüzdeki süreçte ne olacak? Artık gözler tamamıyla nöbetçi Türk Ceza Hakimliği'nin vereceği karara bağlı. Öyle ki onların vereceği karara göre savcılığın talebi doğrultusunda mı karar alınacak, yoksa daha farklı bir karar mı çıkacak, onu da yine göreceğiz. Son olarak bugün geride bıraktığımız günün en önemli gelişmesi ise Fethi Kabir işlemiydi. Nitekim bu gözaltı sayıları ve beraberinde daha da fazla işlem ve çeşitli veriler önümüzdeki süreç içerisinde Fethi Kabir raporları ve aynı zamanda gözaltına alınan şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda daha da genişleyecektir. Son olarak hatırlatalım, 9 kişinin gözaltına alınmış olduğu ikinci dalga operasyonda 3 kişi tutuklama sevki gerçekleştirilirken 3 kişi hakkında, geri kalan 6 kişi hakkında da yurt dışı ve adli kontrol şartıyla sevk talep edildi diyelim. Sözü yeniden size bırakalım.
0: Ahmet Nazif aktardı son gelişmeleri. Yine ülkece takip ettiğimiz bir başka önemli soruşturmada Alihan Kuruş suç örgütü soruşturması. Ama onunla birlikte bir dosya daha var. O da Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosya. Şimdi her iki dosyada yer alan bazı tanık ifadeleri iki soruşturmadaki FETÖ bağlantısını ortaya çıkarmış durumda. En önemli noktalardan birisi ise bir tanığın Alihan Kuruş'un FETÖ tarafından yönetildiğini söylemesi oldu.
8: Alihan Kuruş suç örgütüyle Arif Ahmet Denizolgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan tanık ifadeleri iki dosyadaki FETÖ bağlantısını gözler önüne serdi. Dosyadaki en dikkat çekici anlatımlardan biri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Mahmut Köse Musul'dan geldi. Köse Musul, 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Denizolgun'un kendisine Gülen'den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi. Köse Musul'un beyanına göre Denizolgun, Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini, ancak buna karşı çıktığını, biz devletimizin yanında dururuz dediğini anlattı.
9: Yakinen dakika saniye saniye takip.
8: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin'in anlatımları ise dosyadaki en çarpıcı FETÖ bağlantısı beyanlarından birini oluşturdu. Şahin, Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi dedi. Şahin'in beyanına göre FETÖ, devletin ve hükümetin yanında yer almak istediği gerekçesiyle Arif Ahmet Denizolgun'un yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu. Tanık, FETÖ'nün Denizolgun'un yerine Alihan Kuruş'un geçmesini uygun gördüğünü söyledi. Tanık ifadelerinde dikkat çeken bir başka ortak noktaysa Arif Ahmet Denizolgun'un ölümünün ardından Alihan Kuruş'un çok kısa bir sürede yapılanmanın başına geçirilmesi oldu. Yunus Koz, 8 Eylül 2016 sabahı Ümraniye'deki merkeze gittiğinde Denizolgun henüz defnedilmeden Alihan Kuruş'un lider ilan edildiğini anlattı. Koz, Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum şeklinde beyanda bulundu.
0: Diyarbakır Bismil'de 2014 yılında bir dere yatağında bulunan insan kemiklerinin bir yıl önce kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu ortaya çıktı. Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 kişi gözaltına alındı.
8: 13 yıllık sır perdesi aralandı. Dere yatağında bulunan kemikler kayıp kadına ait çıktı. 2013'te Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde Dilek Kalkan için kayıp başvurusu yapıldı. Bir yıl sonra Pamukçayı mevkiindeki dere yatağında insan kemikleri ve kıyafetler bulundu. Kalıntıların genç bir kadına ait olduğu belirlendi ancak kimliği tespit edilemedi. Dosya Adalet Bakanı Akın Gürlek'in faili meçhul olayların aydınlatılmasına yönelik çalışmaları sonrası raftan indirildi. Diyarbakır ve çevre illerdeki kayıp kadın dosyaları tek tek incelendi. Yapılan DNA karşılaştırmasında kemiklerin 2013 yılında kaybolan Dilek Kalkan'a ait olduğu belirlendi. Kimliğin belirlenmesinin ardından soruşturma genişletildi. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheliden 6'sı gözaltına alındı. Bir şüphelinin yakalanması içinse çalışmalar sürüyor.
0: Acı bir kaza haberi İstanbul Küçükçekmece'den. Bir kadın yolun karşısına geçmek istiyordu ama onun geçtiğini görmeyen tonlarca ağırlıktaki su tankerinin sürücüsü tankerle birlikte üzerinden geçti ve maalesef hayatını kaybetti.
8: Yolun karşısına geçmek isterken su tankerinin altında kaldı. Feci şekilde can verdi. Korkunç kaza İstanbul Küçükçekmece'de meydana geldi. Su tankeri önündeki minibüsün ilerlemesini bekliyordu. O sırada kadın iki aracın arasından karşıya geçmek istedi. Tonlarca ağırlıktaki tanker kadını ezdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi. Ambulans olay yerine ulaştığında yaya çoktan yaşamını yitirmişti. Polis sürücüyü gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0: Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz görüntüleriyle öne çıkan bir haber turumuz var.
8: Bariyerlere çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Feci kaza Amasya'da meydana geldi. 18 yaşındaki sürücünün yönetimindeki motosiklet, çevre yolu katılım kavşağında savrularak bariyerlere çarptı. Başındaki kaskı fırlayan genç sürücü ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Bir motosiklet kazası da Hatay'ın Dörtyolu ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki motosiklet karşı yönden gelen bir başka motosikletle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Samsun ilk adımda seyir halindeki pick-up'ın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Pick-up yol kenarındaki demir korkulukları yıkarak yaklaşık 5 metre yükseklikten önce bir otomobil üzerine ardından da sokağa düştü. Kazada sürücüyle araçta yolcu olarak bulunan kadın yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
10: Ses duydum, çok büyük bir ses duydum.
11: Vallahi bilmiyorum, buradan aşağı inmiş ama nasıl bilmiyorum.
8: Mardin'in Artuklu ilçesinde bir grup çocuk yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan diğer çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı. Çocuklar aynı hareketi birkaç kez tekrarladı. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olayın ardından Çocuk Şube Müdürlüğü kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki 3 çocuğu gözaltına aldı. Konya Selçuklu'da şüpheliler iddiaya göre telefonla aradıkları kişiye kendilerini polis ve Cumhuriyet Savcısı olarak tanıttı. Korku ve panik oluşturan şüpheliler evde bulunan yüklü miktardaki ziynet eşyasıyla nakit paranın kendilerine elden teslim edilmesini sağladı. Şüpheliler ardından iki farklı ticari taksi değiştirerek İstanbul yönüne hareket etti. Ancak Bolu'da Anadolu Otoyolu üzerinde kıskıvrak yakalandı. Yapılan aramada mağdura ait olduğu belirtilen ziynet eşyalarıyla nakit paranın tamamı bulundu. Adana'da 12 suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Adreste yapılan aramada ruhsatsız tabanca, uyuşturucu hap ve 10 cep telefonu ele geçirildi.
12: Arkadaşlar selamünaleyküm. Burası yatak odası, soyunma odası, ebeveyn banyosu. Yalnız ebeveyn banyosunda sürprizimiz var. Buradan direkt böyle çıkıp gidebiliyorsun kardeşim.
8: Samsun'da yapılan bir dairede apartmanın yangın merdivenlerine açılan ebeveyn banyosu gündem oldu.
12: Buradan böyle tekrar geri geldi. Burası yine ebeveyn banyosu. Böyle kapatabiliyorsun.
8: Eşine az rastlanır görüntüler sosyal medyada izlenme

0: Hindistan'da sıra dışı bir banka soygunu gerçekleşti. ATM'den para çalan hırsız banka çalışanlarını etkisiz hale getirmek için yüzlerine biber tozu attı. O anlar güvenlik kameralarına an be an yansıdı. Saldırının ardından banka çalışanları hırsızın peşinden koştu. Tam o sırada bölgede rutin devriye görevi yapan polis memurları yaşanan hareketliliği fark edip hırsızı yakaladı. Bu görüntülerse Vietnam'dan. Seyir halindeki yolcu otobüsünün lastikleri patladı, frenleri devre dışı kaldı. Kontrolü kaybeden sürücü hareket halindeki otobüsün direksiyonunu bırakarak aracın arka bölümüne geçti. Panik dolu anlarda sürücü son anda direksiyona dönüp otobüsü durdurmayı başardı. İngiltere'nin başkenti Londra'da bir ATM daha çalındı. Hırsızlar iş makinesiyle ATM'yi yerinden sökerek kayıplara karıştı. ATM'nin bulunduğu yapının duvarında büyük çaplı hasar meydana gelirken çevreye moloz ve yapı parçalarının yayıldığı belirtildi. Polis ekipleri ise olayla ilgili inceleme başlattı. Vietnam'da bir bina inşaatında dikkatsizlik sonucu dehşet veren bir kaza meydana geldi. Bir denetçi telefonuna bakarken adım adım tehlikeye ilerledi. Denetçi önündeki şaft boşluğunu fark etmedi ve ikinci kattan aşağıya düştü. O görüntüler şantiyenin güvenlik kameralarına yansıdı.
1: Savunma sanayinde hemen her geçen gün yeni sistemleri görüyoruz artık. Alışılagelmiş bir durum haline geldi Türkiye'de. Şimdi STM'nin yerli ve milli olarak geliştirdiği yeni otonom sistemler var. Farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde bir kez daha hünerlerini sergilediler. İşte o nefes kesen anlar.
2: Otonom sistemler sahada gücünü gösterdi.
3: Farklı İHA'ların birbirleriyle sürü halinde çalışabilmesi, bunun insansız deniz araçları, insansız kara araçlarıyla entegrasyonu konusunda oldukça yoğun çalışmalarımız var.
2: STM'nin milli imkanlarda geliştirdiği yeni otonom sistemleri, farklı operasyonel senaryolarda gerçekleştirilen saha testlerinde kabiliyetlerini başarıyla sergiledi. Testlerde tehdit İHA'lara karşı radar destekli tespit, takip ve imha kabiliyetine sahip avcı drone Tunga X görev yaptı. Kritik tesislerin uzaktan ve kesintisiz gözetlenmesine yönelik TOGAN ve Nest akıllı yuva sistemi entegrasyonu da sahada test edildi. Ayrıca mini gözcü İHA TOGAN M'nin akıllı yuva sistemiyle entegrasyonu ve sinyal istihbaratı görevlerine yönelik TOGAN Spectrum entegrasyonu farklı senaryolarda kabiliyetlerini sergiledi. Gerçekleştirilen testlerde STM'nin tehdit İHA'larla mücadele, otonom keşif gözetleme, kritik tesis güvenliği ve sinyal istihbaratı alanlarındaki milli çözümleri sahada başarıyla doğrulandı.
3: Hem mevcut ürünlerimize yetkinlikler katmaya devam edeceğiz hem ürün halimizi giderek büyüteceğiz.
1: Elektrikli araç satışları hız kesmeden devam ediyor. Özellikle Türkiye'de otomobil tercihleri artık neredeyse değişmiş durumda. Dünyada elektrikli araç satışları Ağustos ayında

0: üst üste 6. ayda da arttı. Büyümenin lokomotifi Avrupa ama Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde de her ne kadar bir zayıflık söz konusu olsa da orada da bir yukarı doğru ivme söz konusu.
1: Elektrikli araçlara küresel talep artıyor. Türkiye'de ise elektrikli ve hibrit araçların pazar payı %50'yi aştı. Küresel elektrikli araç satışları Ağustos ayında üst üste 6. ayda da arttı. Büyümenin lokomotifi Avrupa olurken Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nde daha zayıf bir seyir izlendi. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre dünyada elektrikli otomobil satışlarının 2026'da 23 milyona ulaşması bekleniyor. Bu rakam küresel otomobil satışlarının yaklaşık %28'inin elektrikli olacağı anlamına geliyor. Türkiye'de de otomotiv pazarında elektrikli dönüşüm hızlanıyor. 2026'nın ilk 8 ayında 105.951 elektrikli otomobil satıldı. Elektrikli otomobillerin toplam pazardaki payı %18,8'e çıktı. Toplam otomobil pazarı daralırken elektrikli araçların payını artırması dikkat çekti.
2: Türkiye'de 8 ila 10 milyon elektrikli aracın yollarda olmasını istiyoruz. Daha çok TOG, daha yeni markalarla belki Türkiye'nin araç filosunun çok büyük oranda elektrikliye döndüğü bir süreci hedefliyoruz.
1: Dönüşümün bir diğer göstergesi de hibrit araçlar. Elektrikli ve hibrit otomobillerin toplam satışlardaki payı %50'yi aştı. Böylece Türkiye'de satılan her iki yeni otomobilden birden fazlası elektrikli ya da hibrit modellerden oluştu. Türkiye'de elektrikli otomobil pazarında TOG modelleri de öne çıkıyor. Ağustos ayında en çok satılan elektrikli otomobil TOG T10X olurken T10F ikinci sırada yer aldı. Küreselde hızlanan elektrikli araç talebi ve Türkiye'de elektrikli hibrit modellerin yükselen payı otomotiv sektöründeki dönüşümün giderek hızlandığını ortaya koyuyor.
0: Binlerce kişinin merakla beklediği projelerden birisiydi İstanbul'da özellikle kiralık sosyal konut projesi. Başvurular artık yeni hafta ile birlikte yani pazartesi itibarıyla başlıyor ve ilk etapta da Ekim ayında teslim edilecek olanlar var. Ama bazı soru işaretleri var tabii aklımızda. Kimler başvuracak? Hangi şartlar aranıyor başvuracak olan kişilerde? Ve özellikle de kiralanacak olan evler hangi bölgelerde, şehrin dışındaki noktalarda mı yoksa şehir içinde de yine kiralanabilecek sosyal konutlar olacak mı? O detaylara bakalım.
3: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
4: 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu.
5: Kiralık sosyal konutta geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model için artık gün sayılıyor.
4: En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etme şartıyla başvurabilir.
5: İstanbul'da TOKİ'de 3 yılına kiralanacak evlerin ilk anahtar teslimi Ekim'de yapılacak.
4: 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda.
6: Milyonların merakla beklediği kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii ilçelere göre de rakamlar belli oldu. En çok bölge Avrupa yakasında Gazi Osmanpaşa 289 konut olurken Anadolu yakasına baktığımızda ise en yoğun bölge ise 235 konutla Maltepe olacak.
4: Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
5: Üzerinde tapu olanlar, son 5 yıl içerisinde ev alıp satanlar, sosyal konut veya ilk evim arsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvuru yapamayacak.
4: 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar.
5: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsil süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
4: Sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ ile yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş.

0: doğuya doğru hareket edecek sistem pazar günü ülkemizi etkilemeye başlayacak. Pazar günü Marmara bölge genelinde gök gürültülü sağanak yağış beklentimiz var.
1: Yağışlı hava Balkanlar üzerinden yurda giriş yapacak. Marmara ve Karadeniz bölgesinde yağışlar etkili olacak.
0: Hafta başından itibaren ise yağışlı sistem kuzey bölgeleri etkilemeye devam edecek. Pazartesi günü Marmara'nın doğusu ve Karadeniz bölge genelinde yağış bekliyoruz. Salı ve çarşamba günleri ise Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
1: Meteorolojinin verilerine göre yurdun kuzeyinde kuvvetli sağanak yağış hafta ortasına kadar etkisini sürdürecek.
0: Salı ve çarşamba günleri ise Karadeniz'in özellikle kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek.
1: Kuvvetli sağanak yağış sonrası oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması gerekiyor.
0: Bu yağışlı sistem özellikle pazartesi günü için Batı Karadeniz kıyı kesiminde kuvvetli yağışlar bırakabilir. Salı ve çarşamba günü ise Orta ve Doğu Karadeniz'de yine kuvvetli yağış ihtimali var. Bununla ilgili de mgm.gov.tr adresinden anlık uyarı ve tahminlerimizi takip etmekte fayda var.
1: Yeni haftayla birlikte yurt genelinde sıcaklıklarda da düşüş gözlenecek.
0: Sıcaklıklar şu anda mevsim normallerinin birkaç derece üzerinde seyrediyor. Özellikle pazartesi gününden itibaren kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların 4 ila 8 derece düşerek yer yer mevsim normallerinin altına inmesini bekliyoruz. Hafta ortasına itibaren sıcaklıklarda tekrar kademeli olarak artışı göreceğiz.
2: Sıcak bölgelerle devam edelim hemen. Yemen'de özellikle Husilerle Yemen güçleri arasındaki çatışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyoruz. Ama beklenenin aksine Husilerin Kızıldeniz kıyısındaki ilerleyişi tüm dengeleri de alt üst etmiş durumda. Zira stratejik Babülmendeb hattına özellikle yaklaşmaları ve Riyad'ın kritik enerji altyapısına saldırmaları bölgede taşları yerinden oynattı. Şimdi herkes bu gerilimlerle birlikte bölgede yeni bir savaşın başlamasından endişe ediyor.
3: Yemen'de Husilerin ilerleyişi bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar bir bir Husilerin kontrolüne geçerken çatışmalar Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husiler Kızıldeniz kıyısındaki Elmuha kenti ve limanının kontrolünü ele geçirdi. Husilerin ilerleyişinin ardından Yemen ordusu harekete geçti. Silah, mühimmat ve füze taşıdığı belirtilen onlarca tır hava saldırılarıyla vuruldu. Husilerin hedefi sadece Elmuha değil, Dubab kenti ve Babülmendeb'in girişindeki Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası, Kızıldeniz'e Aden Körfezi'ni birleştiren Babülmendeb Boğazı'nın geçiş noktasında. Bu hat küresel ticaret ve enerji akışı için kritik önem taşıyor. Gerilim Yemen sınırlarını da aştı. Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü Kızıldeniz kıyısına taşıyan Doğu-Batı ham petrol boru hattı İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiği bildirilirken hat Riyad ve Medine bölgelerinde tedbiren kapatıldı. Washington'ın mesajı ise dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini söyledi.
4: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'da pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
3: Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı. Yemen'de başlayan çatışma artık Kızıldeniz'in stratejik geçişlerine ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına uzanıyor. Husilerin ilerleyişi sürerken Babülmendeb'deki mücadele ve bölgeye yayılan saldırılar yeni bir bölgesel krizin kapısını aralıyor.
2: Son dönemde İsrail ve Yunanistan hem Ege'de, Adalar Denizi'nde hem de Akdeniz'de gerilimi tırmandırıyor. Ki Türkiye karşıtı açıklamalar ve attığı adımlarla da tartışılan isimlerden birisi Yunanistan Başbakanı Mitsotakis. Türkiye'ye yaklaşık 1,5-2 kilometre uzaklıkta bulunan yine tartışmalı Meis Adası'na geldi ve orada gerilimi tırmandıracak mesajlar verdi.

0: Türkiye'nin Fethiye Kaş Açıkları'nda Deniz Milli Parkı ilan etmesinin ardından Atina'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na gitti. Mitsotakis, Meis Ada grubuna bağlı Çam Adası ve Karaada adacıklarını da ziyaret etti. Yunan Başbakan, adacıklardaki askeri karakolları inceledi, görev yapan askerlerle bir araya geldi. Karaada'da yeni yapılan iskeleyede gezen Mitsotakis, askeri personel için hazırlanan yeni tesisler hakkında bilgi aldı. Yunan Başbakan, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
1: Elbette rehavete kapılmamalıyız. Gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
0: Mitsotakis'in ziyareti, Meis'in Yunanistan'a katılışının 83. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleşti. Türkiye, Fethiye Kaş açıklarında Deniz Milli Parkı ilan etmiş, Meis yakınlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi için NAVTEX yayınlamıştı.
2: Bu arada Amerika Birleşik Devletleri de dikkat çeken bir adım attı. Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararının 30 Eylül 2027'ye kadar uzatılmasına karar verdi ki bu duruma ilişkin de Dışişleri Bakanlığı'ndan hemen bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye'nin bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın görüşlerini paylaştığı aktarıldı. Kıbrıs Rum tarafının adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Yine bakanlık açıklamasında ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir, dedi Dışişleri Bakanlığı yapmış olduğu açıklamada. Tabii dünyada, bölgemizde ardı ardına önemli gelişmeler var. O gelişmeleri derlediğimiz haber turumuzda da hemen devam edelim bizlerde.
3: İşgal ordusu Gazze'de ölüm saçmaya devam ediyor. Son görüntü eski Kassam Tugayları komutanına yönelik bir suikasta ait. Motosikletteki patlamanın ardından bölgedeki hengame de kayıt altında. İsrail'in Gazze soykırımını beyaz perdeye taşıyan NASA belgeseli Venedik Film Festivali'ne katıldı. İşgalcilerin aileleri bilerek bombaladığını, sivil ölümleri de NASA kod adıyla kaydettiğini anlatan belgesel 25 dakika kesintisiz ayakta alkışlandı. Ordu sevgilisini askere almaya çalıştı. Kadın onu kurtarmak için biber gazına sarıldı. Girne feribot faciasında yeni bir görüntü daha çıktı ortaya. Kaza öncesinde sol kızak kırıktı. Kaptan ve mürettebat buna rağmen yola devam etmekte ısrar etti. Faciaya götüren yeni ayrıntı dava dosyasına girdi. Görüntüyü çeken kişi ise hala aranıyor.

Hava ocağı Rize'de yine gündeme yönelik önemli mesajlar verdi Başkan Erdoğan. Hem ülke gündemine hem de dünyaya. Terörsüz Türkiye sürecine ayırdı konuşmasının önemli bir bölümünü. Süreci sekteye uğratmak isteyenler olduğuna dikkat çekti ve önümüzün kesilmesine asla

0: müsaade etmeyiz dedi.
1: Ülkemizin kardeşliğini güçlendirecek olmasının kimlerin oyununu bozduğunu çok iyi biliyoruz. Onlara diyoruz ki ne yaparsanız yapın, suları tersine akıtamazsınız.
2: Türkiye yüzyılı yürüyüşünde tarihi dönemeç. Cumhurbaşkanı Erdoğan terör prangalarından kurtulan Türkiye'nin önünü kesmek isteyenlere net mesaj verdi.
1: Yeri gelir gürler çağlayan oluruz. Ama önümüzün kesilmesine asla müsaade etmeyiz.
2: Erdoğan memleketi Rize'de İl Danışma Meclisi toplantısında kürsüdeydi.
1: Ülkemizin ihtilaflar yerine ittifakları büyütmesi, istikrarsızlıktan nemalanan şer odaklarını huzursuz ediyor. Bunların kim olduğunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Bütün engellemelere rağmen, tuzaklara düşmeden yolumuzda sabırla ilerleyeceğiz.
2: Sözlerinin odağına terörsüz Türkiye sürecini koydu, kenetlenme çağrısı yaptı.
1: Ankara merkezli siyaset çağrımızın arka planında işte bu tasavvur vardır. Büyük Türkiye mutabakatı, 86 milyonun birliği aynı idealler etrafında kenetlenmesidir.
2: Bu büyük mutabakatı parti çıkarları için polemik malzemesi yapanları da uyardı.
1: Şehitlerimizin kanı, gazilerimizin fedakarlıkları üzerinden siyaset yapmak büyük bir vicdansızlıktır. Herkes aklı selimle hareket etmeli, toplumun sinir uçlarıyla oynamak yerine Türkiye'yi merkeze alan bir siyaset izlemelidir.
2: Cumhurbaşkanı tüm teşkilatına canla başla çalışın talimatı verdi.
1: Türkiye'nin kaybetmesini, patinaj yapmasını isteyenlere rağmen bunu başarmak mecburiyetindeyiz. Unutmayın, tarih bizden bunu bekliyor.
2: Muhalefette bitmek bilmeyen krizleri de unutmadı.
1: Bakınız, sadece hakaret senfonisiyle hiçbir yere varılamaz. Türkiye'nin artık böyle bir siyaset biçimine tahammülü de toleransı da yoktur. Ülkemize ve milletimize sürekli maliyet üreten bu zihniyetten kurtulmanın vakti çoktan gelmiştir.
2: CHP'li belediyelerde derinleşen operasyonları da hatırlattı.
1: Son dönemde belediyelerde yaşanan yolsuzluk ve ahlaksızlık skandalları bunu çok net biçimde göstermiştir. Kimin de sadece kesesini, heva ve hevesini düşündüğü ayan beyan ortaya çıkmıştır.
2: Cumhurbaşkanı 12 Eylül askeri darbesinin 46. yılı dolayısıyla bir paylaşımda yaptı. Ülkemizin geleceğine kurulan bir tuzak olan 12 Eylül'ün insanımıza yaşattıklarını asla unutmayacağız. Kalkınma yolculuklarımızın darbelerle sekteye uğratılmasına bir daha izin vermeyeceğiz vurgusunda bulundu.
0: Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayıp Başkan Erdoğan'la külliyede görüşmesi CHP'de bir hayli rahatsızlık yaratmıştı. Şimdi giderek de büyüyor. Geride bıraktığımız gün Yavaş ilk kez kameralar karşısında konuştu ve bu kavganın, kaosun büyümemesini istediğini söyledi. Ayrılıklar bizi ilgilendirmiyor dedi.
3: Birebir yaptığımız görüşmenin bile nasıl spekülü edildiğini hep birlikte görüyoruz.
2: CHP'nin kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmayıp aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmeyle dikkatleri üzerine çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a CHP'den tepki dinmiyor.
4: Ben de tüm Cumhuriyet Halk Partililer gibi dün Anıtkabir ziyaretinde olması gerektiğini ve orada olmamasıyla ilgili bütün Cumhuriyet Halk Partileri kırdığını düşünüyorum. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de olmayan yeni partide veya başka muhalefette konumlanmış birçok kişiyi de bu kırmış olabilir.
2: Yavaş kendisine yönelen eleştirilere rahatsızlık varsa gereğini yaparım cevabıyla adeta bir istifa imasında bulunmuştu. Ancak bu çıkış parti içindeki tartışmaları söndürmek bir yana gerilimi daha da

0: tırmandırdı.
1: Cumhuriyet Halk Partisi tehditle, korkutarak hareket edebilecek olan bir parti değildir.
2: Cumhuriyet Halk Partisi'ne görev yapacaksan bir tarafını seç. Bu insanları da aldatmanın, tabanla alay etmenin bir anlamı yok ki. Bu partiye yapılan değil, tabanda ona oy veren insanlara karşı yapılan büyük bir saygısızlık. Yani tarafını belli et.
0: Mansur Yavaş tartışmada sessizliğini bozdu.
3: Tavanda olan ayrılıkların bir kent yönetimini belediye başkanı olarak bizi hiç ilgilendirmediği kanaatindeyim.
0: Yavaş'la ilgili tartışmalar sürerken Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu hakkındaki sözleri de siyaset gündeminin ön sıralarına yerleşti.
4: Siyasi tutuklu değil, siyasi görüşü dolayısıyla içeri alınmış bir insan.
2: Yolsuzluk.
4: Bir kişi Cumhurbaşkanı adayı ilan edip ondan sonra bu oldu diye bunu siyasi dava diyemezsin.
0: İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun siyasi tutuklu değil sözlerine mahkemedeki savunmasında cevap verdi. Allah kimseyi 80 yaşında bu duruma düşürmesin diyerek göndermede bulundu.
5: Bu arada Ekrem İmamoğlu davasında tutuksuz sanıkların ifadeleri devam ediyor ki iş adamlarının rüşvet iddialarına ilişkin dikkat çeken beyanlar da dosyaya giriyor. Şimdi Ağaç AŞ, İBB iştiraki Ağaç AŞ'de hak ediş ödemelerinin yapılması karşılığında yüklü meblağda rüşvet istendiği iddiaları da gündeme geldi. Onlardan biri de Seferihisar'da tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili.
6: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
0: İBB davasında iş adamlarının rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İş adamı Fikret Baydemir mahkemede İBB iştiraki Ağaç AŞ'de rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı. 7 milyon liralık hak edişi için 1 milyon lira rüşvet istediklerini söyledi. Ali Sukas bana şirketin hesabına yarın 3000 TL ödeme çıkartırım. Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm. Kalanı da kısa süre içinde öderiz ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir dedi. İfadelerini kullandı. İş adamı Bünyamin Durukan da Ağaç AŞ'deki rüşvet iddialarına yenisini ekledi. Durukan, Ağaç AŞ'de satın alma müdürü Ümit Polat'ın hak ediş ödemeleri için 30 bin dolar hazırla getir, ödemelerin daha kolay şekilde yapılır dediğini, bunun üzerine Polat'a 15 bin dolar rüşvet götürdüğünü söyledi.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş, yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
0: İzmir Seferihisar'da ise tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili dosyaya yeni detaylar eklendi. Bir müteahhitin yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği söyleniyor. Öte yandan Yetişkin'in oğluna ait olduğu iddia edilen uyuşturucu kullanma görüntülerinin yayılmasının önlenmesi karşılığında kaçak işleri yapılmasına göz yumduğu da iddialar arasında. Ve rüşvet iddialarının bir başka adresi ise Menderes.
8: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim. İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
0: Tutuklanan eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çiçek'in sevgilileri olduğu iddia edilen 3 kadının ifadeleri soruşturmaya girdi. İfadelerde belediye olanaklarının kişisel ilişkilere nasıl alet edildiğini, gençlik merkezindeki dinlemeye karşı korumalı gizli odayı torpille işe yerleştirmeleri ve siyah poşetlerle taşınan balya balya paraları deşifre oldu.
5: Bu arada Türkiye'nin yakından takip ettiği bazı faili meçhul dosyalarla ilgili de önemli gelişmeler yaşanıyor. Onların başında da Gülistan Doku soruşturması geliyor. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde 6. dalga operasyonu başlatıldı. Delilleri kararttığı ve işlemlere müdahale ettiği iddia edilen 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

0: Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesinin aralanması için çalışmalar devam ederken bazı kişilerin delilleri kararttığı ve soruşturma sürecine müdahale ettiği tespit edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 ilde aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
1: Savcıya teşekkür ederim. Adalet Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Ben kızımın mezarını, kemikleri istiyorum.
0: Soruşturmanın seyrini değiştirense Amerika'dan gelen 34 sayfalık ifade tutanağı oldu. Kırmızı bültenle aranırken ABD'de yakalanan Umut Altaş, FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulanmış, Gülistan Doku'nun araç içinde vurularak öldürüldüğünü, cesedin bagaja taşındığını, Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini söylemişti. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu, Doku'nun erkek arkadaşı ve birçok emniyet mensubu tutuklu bulunuyor.
2: Vanlı Kara Haydar'ın tutuklanmasıyla birlikte yeni gelişmeler de yaşandı. O sosyal medyada gündem olan görüntüler sonrasında ekipler de harekete geçti ve Van'da Muradiye ilçesinde bir evin odunluğunda bir valizin içerisinde işte o düğünde takılan altınlar, hani emanet dediği ama kuyumcunun da ben kimseye emanet falan vermedim diyerek yalanladığı altınlar da başta olmak üzere pek çok ziynet eşyası ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Bu arada Vanlı Kara Haydar'ın ardından eşi Çağla Öz hakkında da bir gözaltı kararı vardı. O da İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı. Bunu da hemen paylaşmış olalım.
3: Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öztan Çalan gözaltına alındı. Düğün için kiralandığı söylenen altınlarsa odunlukta bulundu. Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme geldi. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
4: Fenomen Çağla Öz'e düğününde kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar Van Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu başarılı operasyonla Muradiye ilçesinde bir odunlukta ele geçirildi.
3: Odunlukta bir valiz içinde bulunan altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan savunmasında altınların kiralık olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü. Kuyumcuysa bu iddiayı reddederek bir setle iki kelepçe altının satıldığını, elinde fatura olduğunu belirtmişti. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan ise İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.
2: Türkiye'nin yine yakından takip ettiği soruşturmalardan birisi de eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmada da yeni gelişmeler var. Malum Fethi Kabir yapıldı, mezarı açıldı, naaşından örnekler alındı. Cezaevinde zehirlendi mi? Yani normal bir ölüm mü yoksa bir cinayet mi? İşte bununla ilgili araştırmalar yapılacak ama geride bıraktığımız saatlerde paylaşmıştık. Mahkemeye sevk edilenler vardı ki o soruşturma kapsamında 9 şüpheliden 3'ünün tutuklanmasına karar verdi mahkeme. Bu bilgiyi de hatırlatalım ve o soruşturmada yaşananları izleyelim hemen.
5: Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Fethi Kabil işlemi tamamlandı. Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünün aydınlatılması için açılan mezardan doku örnekleri alındı. Kaşif Kozinoğlu Ergenekon davasında hakim karşısına çıkmasına günler kala hayatını kaybetmiş, ölümü ise kayıtlara kalp krizi olarak geçmişti. Ancak zamanında ve...

doğru müdahale yapılıp yapılmadığı, zehirlenme iddiaları tartışma konusu olmuştu. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili dosya geçtiğimiz günlerde raftan indirilerek yeniden açılmıştı. MİT'in Asya Bölge Sorumlusu Kozinoğlu'nun ölümünde FETÖ izi tespit edilmesinin ardından yapılan iki operasyonla 19 kişi gözaltına alınmıştı. İlk dalgada gözaltına alınanlardan dönemde jandarma er olarak görev yapan şüpheli tutuklanırken 9 şüpheli ise serbest bırakılmıştı. Soruşturma sürerken gün içinde yeni bir gelişme de yaşandı. İstanbul Ümraniye Hekimbaşı mezarlığında geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen işlemle Kozinoğlu'nun mezarı yeniden açıldı, doku örnekleri alındı. Mezardan alınan örnekler Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Örnekler üzerinde yapılacak incelemeyle Kozinoğlu'na farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Şimdi gözler Adli Tıp Kurumu'ndan çıkacak rapora çevrildi.

0: Antalya ile ilgili de yine önemli bir gelişme var. Antalya'da Emniyet Müdürlüğü'nün yakından takip ettiği kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele birimiyle istihbarat şubenin yapmış olduğu önemli çalışmalar vardı ve kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin operasyonun düğmesine basıldı. Operasyon kapsamında iki emniyet müdürü de gözaltına alındı. Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele ekipleri kamu görevlilerine rüşvet verilmesi iddialarına ilişkin geniş çaplı bir çalışma başlattı. Yürütülen operasyon kapsamında da bir avukatla aynı büroda çalışan bir kişi gözaltına alındı. Bu ikili arasında aktarılan bir takım veriler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan ön incelemelerde suç unsuru içerebileceği değerlendirilen önemli verilere ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda hemen düğmeye basıldı ve 3. sınıf emniyet müdürüyle 4. sınıf bir emniyet müdürü gözaltına alınarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Her ikisi de personel emrine çekildi. Operasyonun ilerleyen günlerde derinleşmesi de bekleniyor. Şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin davada önümüzdeki ay başlayacak ama davaya yaklaştıkça hemen her geçen gün yeni bilgiler, yeni açıklamalar da ortaya çıkıyor. Şimdi dosyaya eklenen ses kayıtlarından biri daha gün yüzüne çıktı. O kayıttaki ses o gecenin en yakınlarından birine, hatta o evde bulunan 3 kişiden birine, Sultan Nur Ulu'ya ait. Bakın Sultan neler söylüyor.
1: Annesini candan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Sonra aşağı iniyoruz. Tuğay bandisini parçalamaya başlıyor aşağıda. Ben şok geçirdim.
2: Gülü'nün ölümüyle ilgili davada duruşma günü yaklaşırken yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Kayıtta Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun o geceye ilişkin çarpıcı iddiaları var.
3: Baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba!
1: Eğer yanarsam yakarım, seni bolu içine çekerim dedi baba. Benim bana dedi ki avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi.
2: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda kaza olarak değerlendirilen olay soruşturmanın derinleşmesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı. Bir Ekim'deki duruşma öncesinde dosyaya ilişkin dikkat çekici bir ses kaydı gündeme geldi.

0: Sultan Nur Ulu şarkıcı Gül'ün öldüğü geceyi ses kaydında saniye saniye anlatıyor. Öyle ki yaşadıklarını tek bir cümlede ifade ediyor. O ifade ise bir anda şok oldum.
1: Annesi camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuvalet mühendisini parçalamaya başlıyor aşağıda.
2: Sonra da aşağıda yaşananları.
1: Ben şok geçirdim. O kadar böyle kendisini parçalıyordu, yerlere atıyor. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak.
2: Ama ses kaydında bundan çok daha dikkat çekici bir iddia var. Sultan Nur Ulu, Tuğya'nın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ediyor.
1: Tuğya'nın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. Susacaksın. Eğer yanarsam yakarım, seni bu olayın içine çekerim dedi bana. Ben bana dedi ki avukatlar dahi gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
3: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
4: Dolandırıcıların hemen her geçen gün yeni bir yöntem keşfettiğini ve kurbanlarını ağına düşürdüğünü biliyoruz. Şimdi de tek karelik bir ilan milyonluk tuzağa nasıl dönüşüyor onu ekranlarınıza getireceğiz. 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz bir ilana kandı ve devre mülkünü satmak istedi ama dolandırıldığını, daha doğrusu sahtekarların pençesine düştüğünü, evinin bile tapusunu kaybettiğinde ancak anlayabildi.
5: Teminat olarak aldınız ya tapuları, onları iade etmeyecek misiniz?
6: Vallahi iade konusunu ben bilmiyorum.
5: Hakkımı helal etmiyorum. Bunları Allah'a havale ediyorum.
7: Sosyal medyada gördüğü ilana kandı. Devre mülkünü satmak isterken oturduğu evin tapusunu bile dolandırıcılara kaptırdı.
5: İnsanın vicdanı buna el vermez ya. Ben yani çok doluyum, bilmiyorum.
8: Devre mülk çetesi iddiaya göre 74 yaşındaki Nurettin Yılmaz'ın Ankara'da üzerine devre mülkler olduğunu fark etti. Ve kendisine vaatler verdiler. Bu vaat o devre mülkleri yabancı turistlere çok yüksek fiyattan satabilecekleri yönündeydi.
5: Bir tane daha verelim sana dedi. Onu dedi 175 bin liraya satarız dedi. İyi bir kar edersin oradan dedi. Gerçekten gerçek mi bu? Evet dedi, müşterilerimize hazır filan. Biraz peşin verdim ona. O şekilde aldım onu. Ondan sonra birkaç gün sonra dedi ya bir tane daha verelim sana dedi.
8: Gerçekten devre mülk var mı ortada?
5: Gidip bakmadım yani.
7: Yılmaz denileni yaptı. Devre mülkleri daha yüksekten satabileceği umuduyla fazlasını aldı. Ama satış süreci zannettiği gibi olmadı.
5: Satışı bekliyoruz bugün yarın. Aradan geçti aşağı yukarı 3-4 ay. Bu hala satış yapamadı. Beni hep erteliyor.
7: Sahtekarlar en son Nurettin Yılmaz'ın evinin tapusuna göz dikti.
8: Devre mülk çetesi son olarak o satışı yapabilmek için Nurettin Yılmaz'dan Beykoz'da oturduğu bu evin tapusunu teminat olarak istedi. 74 yaşındaki Yılmaz kendi evinin tapusunu teminat olarak teslim etti.
5: Teminat olarak aldınız ya tapuları, onları iade etmeyecek misiniz?
6: Vallahi iade konusunu ben bilmiyorum.
5: Verdiğimden 5 gün sonra satılmış. Ama bunu bana ta 6 ay sonra söylüyor.
7: Evin yeni sahibi şimdi binayı yıktırmak üzere karot aldı. Yılmazsa o çete hakkında suç duyurusunda bulundu.
5: Burada benim damadım oturuyor, oğlum oturuyor. Ben 3 daire aile apartmanı burası. Biz burada üçümüz de mağdur edecekler.
4: Geçmiş olsun diyelim. Şimdi ise yurttan ve dünyadan derlediğimiz görüntüleriyle öne çıkan bir haber turu var.
2: Kocaeli'de 68 yaşındaki Yakup Atsız yolda yürüdüğü sırada kalp krizi geçirdi. Kalbi duran Atsız'ın yardımına devriye görevindeki polis memuru yetişti. Kalp masajıyla hayata tutunan 68 yaşındaki adam hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
9: Allah razı olsun. Selam. Hakikaten ben
2: İlk yardım bilgisinin hayat kurtardığı bir diğer kentte Ordu'ydu. Araç sürücüsünün direksiyon başında içtiği ilaç nefes borusuna kaçtı. Nefes almakta güçlük çeken adamı o anda yoldan geçen başka bir sürücü Hemling manevrasıyla kurtardı.
10: Abimizin boğazından cisim çıktığında birbirimize teşekkür ettik.
2: Müzik Şanlıurfa polisi 5 ayrı suçtan aranan zanlının saklandığı eve baskını yaptı. Evde yapılan aramada fayanslar arasındaki boşluk dikkat çekti. Duvarın arkasındaki gizli bölmede yakalanan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Samsun'da kontrolden çıkan araç demir korkulukları yıktı, 5 metre yükseklikten sokağa uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada araç sürücüsüyle yanındaki yolcu yaralandı. Ne frene bastılar ne de direksiyonu kırdılar, boş caddede kafa kafaya çarpıştılar. Hatay'da kayda geçen motosiklet kazasında 3 kişi yaralandı.
11: Bir iş ama inanın evde yemek yapmak kadar basit.
2: Zonguldak'ta yaşayan Neslihan Ocakçı, sekreter olarak işe başladığı sanayide araç tamiri merakının peşinden koştu. Kısa sürede de işinde usta oldu. Aynı zamanda ustalık belgesi de alan Ocakçı, yıllardır sanayide otobakım ve tamiri yapıyor.
11: LPG ve mekanik olarak yapamayacağım hiçbir araç yok.
2: Abisi ve kuzeni alabora olan tekneye sağ çıkamadı. 15 yaşındaki genç açık denizde 2 gün boyunca hayatta kaldı. Korkunç olayın ardından şans eseri kurtarıldı. İngiltere'de hırsızlar ATM'yi komple çalmak için yine iş makinesiyle devreye girdi. Duvarı itinayla yıkıp para dolu bölmeyi araca yüklediler. Aslında çevrede dolaşanlar da vardı ama hırsızları engellemeye cesaret edemediler. Dükkana giren kişinin amacı soygundu, ancak kadın kıvrak zekasıyla adamı oyaladı ve kapıyı üzerine kapattı. Kısa süre sonra başarısız soyguncunun yediği dayak da kameraya yansıdı. Kuvvetli yağış karşısında araçlar akıntıya kapıldı, bir sürücü de doludan kaçmaya çalıştı ama pek de başarılı olamadı. Motosiklet bulduğu her aradan geçerek ilerliyordu, ancak önündeki sürücü de makas sevdalısıydı. Onu fark etmeyip direksiyonu kırdı. Motosikletli kazanın sonunda nasıl hayatta kalabildiğine şaşırdı. Hindistan'da ise fayton bağlı bir at sahibinin kontrolünden kurtulmayı başardı. Dört nala giderken önüne gelene çarptı. Kimileri de yaralandı. Motosikletli yakalama çabaları da faydasızdı. Ta ki at yorulana dek. Korumacı anne yavrusuna balık avını öğretiyordu. O sırada sahneye çıkan bir erkek ayı ortama fazla yaklaştı. Uyarıyı anneden hem de sert şekilde aldı. Balık demişken Çinli bilim insanları balık şeklinde robot yapmayı da ihmal etmemiş. Hiç dikkat çekmeden su altı dünyasını görüntüleyebiliyorlar. Robotlara güvenemeyenler. Gözyaşı dökebilen robot sizi ikna edebilir mi? Robotlar bir gün duyguları öğrenecek mi? Yanıtları zaman verecek.
4: Yargıtay hafta tatili ve fazla çalışma ücretleri konusunda önemli bir karara imza attı. 9. Hukuk Dairesi hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik bir çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer bir ödeme saydı ve o kararla haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, yani fazla mesai almayacak.
2: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir kararı imza attı. Daire hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla

0: mesai alamayacak. Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren kaynak ustası iş mahkemesinin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini, devamsızlık yapılması halinde işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Kaynak ustası çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını, ücretinin de ödenmediğini belirterek tüm alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işverense davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacı işçinin fazla çalışmasının olmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi. İş mahkemesi işveren tarafından haksız fesih yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, çalışma ve dinlenme sürelerine dair taleplere hak kazanıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar istinafa taşındı. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir denildi. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yemeğini alabilecek, fazla mesai alamayacak.
1: Yok. Bireysel başvuru için
2: yeni eğitim öğretim yılı pazartesi günü itibariyle artık başlıyor. Öğrenciler için heyecan dorukta ama veliler için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Çünkü onlar özellikle hafta sonu da büyük bir alışveriş telaşındalar. Şimdi bu konularla ilgili alışveriş yaparken hem fiyatlandırma hem çocukların sağlığı konularıyla ilgili bakanlık önemli detayları yakından takip ediyor. Bir de okulların güvenlik meselesi var tabii.
3: Neler alacaksın?
4: Defterler, kalemler alacağım. Okul formamı şimdi almaya geldim.
3: Uyum haftası bitti. Pazartesi itibariyle yeni eğitim öğretim yılı başlıyor. Peki bir okul çantası ne kadara dolacak? Gelin birlikte hesaplayalım.
5: Fiyatlarımız bu yıl 100 TL'den başlıyor. 2500'e kadar çıkıyor. Biz ortalama bir okul çantası 750 TL'den doldurabiliriz sizler için.
3: O zaman dolduralım. Şimdi başlayalım. Tamam.
5: Şöyle 750 TL çantamız hemen hesaplayalım. Şöyle 50 TL beslenme kabımız, 50 TL
3: kalem kutumuz.
6: Alışveriş almaya defterlerimiz, eksik defterlerimizi alacağız.
5: Şöyle 150 TL suluğumuz. Hı-hı. Hemen defterlerimize geçelim.
3: Dosya ne kadar?
5: 75 TL. 150 TL'ye de normal bir dosyamız var. Ortalama 2385 liraya bir okul çantamız doluyor.
3: Makul fiyatlar bence, gayet de uygun.
7: Fiyatlar normal. Yani zaten çoğunu yaptık, eksiklerimiz kaldı, kalanları da burada tamamlamaya geldik.
3: Okul kırtasiye ürünleri alındı, çantalar hazırlandı, sıra okul üniformalarına geldi. Peki bu yıl okul formalarının fiyatları ne kadar, gelin birlikte öğrenelim.
8: Ortaokul için kızıma elbise aldım. Liseye gidecek olan oğlum için aldım. Tabii eksiklerimiz vardı, onları tamamlayacağız.
9: İlkokul tişörtlerimiz 300 bandında. Ortaokul tişörtlerimiz 350. Lise tişörtlerimiz de her şeye rağmen 450 lirada sabitledik. Pantolon grubu da 350 ile 400 arası ilkokul. Ortaokul 450-500. Lisede 550-600 bandında şu anda müşteriye hazır vaziyette sunmuş vaziyetteyiz.
8: Fiyatlar da gayet uygun.
3: Ne kadar mesela şu an?
8: Bu 450 TL, pantolon 600 TL.
3: Öğrenciler ilkokul günü için hazırlıklarını tamamladı. Yetkililerse 14 Eylül'e özel önlemler aldı. İstanbul'da pazartesi günü ders saat 10 ile 3 arasında yapılacak. 30 bin bahçe görevlisi ve okul polisi de aynı gün işbaşı yapacak.
2: Malum pek çok kişi artık yanında çok fazla nakit taşımıyor ve ödemelerini, tüm ticaretini kartlarla yapıyor. Ama bazı sektörler vardı ki buralarda işte bazı zorluklar karşımıza çıkıyor. Onlar da peyderpey aşıldı. Yani kuaför

0: restoran, hatta taksiler bile. Şimdi artık minibüslerde de İstanbul'da bazı pilot bölgelerde başladı. Kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Ama bir tartışma konusu var. Özellikle burada tüketici ile esnaf arasında yaşanan tartışmaların başında komisyon farkı geliyor. Ki minibüslerde de %7 gibi bir rakam söz konusu olacak. Mevzuata göre aslında bu komisyon yansıtılmamalı. Peki tüketicinin bu konudaki hakları neler? Bakalım ona da.
1: ...500 lira yazdık. Kafadan 62 lira.
2: Biz kart kullanıyoruz, kredi kartı kullanıyoruz. Daha kolay, hayatı kolaylaştırıyor.
3: Soygun kesinlikle.
4: Taksi, restoran, kuaför derken liste uzayıp gidiyor. Hemen her kalemde alınan komisyon farkı tüketicinin cebine yansıyor.
1: Bankayla işletme arasındaki bir komisyon bedeli. Tüketiciden bir kuruş dahi alamazlar. Kesinlikle yasak. Bize çektiğimiz parayı veriyor. Kendisi direkt komisyonla alıyor.
5: Kredi kartı günlük hayatın olmazsa olmazı haline geldi. Pratik ve hızlı ödeme imkanı sayesinde sıkça tercih ediliyor. Ancak tüketici kasaya geldiğinde hiç hesapta olmayan bir sürprizle karşılaşabiliyor. Fırsatçılıksa işte tam da bu noktada başlıyor.
1: Kredi kartını kullandığınızda %15'i bile bulan bir rakamla karşı karşıya kalıyor tüketiciler.
4: Banka kartla yapılan her işlemde işletmeden POS komisyonu kesiyor. Bu kesinti yasal bir uygulama, ancak bazı işletmeler bankanın kestiği bu komisyonu POS farkı adı altında müşteriye yansıtıyor.
1: Bu tüketicilere yansıtılacak bir ücret değil. Kendi aralarında bir ödeme sistemi.
6: Banka bizden kesiyor bu komisyonu. Bankada bunu yapmaması gerekiyor. Banka alınca da biz de almak zorunda kalıyoruz.
4: Bankaya ödenen komisyonla müşteriden alınan kart farkı arasındaki makas her geçen gün açılıyor. Bankaların kredi kartı işlemlerindeki azami komisyonu %3,56 iken bazı işletmeler tüketiciden %10-15'e varan fark talep ediyor.
5: Öyle ki bazı işletmeler gerçek POS maliyetinin çok üzerinde bir bedeli yalnızca kartla ödeme gerekçesiyle tüketiciye yansıtıyor.
1: 1000 lira yazdığımızı düşünün. 1000 liralık yere gittik. 125 lira. Yani bu rakamlar gerçekten yüksek. 1000 lira bizim hesabımıza geçiyor, 125 lira şirkete geçiyor. Bunu banka dediğim gibi güzel bir şekilde yapsa.
4: O fark yüzünden zaman zaman tüketici ile esnaf da karşı karşıya geliyor.
7: Ben diyor işte 250 lira yazdı, sen işte komisyon da 30 lira. Niye 280 çektin diyor. Bak biz çekmedik diyoruz yani. Banka alıyor onu, anlatamıyorsun.
1: Bu konuda ivedilikle bir yasal düzenleme yapılmalı. Bu yasal düzenleme işletmeyi koruyan, tüketiciyi koruyan, bunu bir şekliyle ortadan kaldıran bir durum olmalı.
4: Peki bu durumda tüketici ne yapmalı? POS farkını gösteren fiş, fatura ya da POS slibinin saklanması birinci şart.
1: Tüketici hakem heyetlerine başvurabilir. Haksız bir ücret çünkü.
0: Denizlerde yeni av sezonuyla birlikte balık halleri de hareketlenmiş durumda. Daha doğrusu şenlenmiş durumda. Çanakkale'ye gideceğiz. Çünkü balık halinde hemen her sabah avlanan balıkçılar için bir mezat düzenleniyor. Peki bu sezon ya da şu aralar hangi balıkta bolluk var ve hangi balık tüketilmeli? Gelin izleyelim.
8: Her bir siktire 170.
4: Tutulan balıklar mezata çıkıyor. Heyecan her gün yaşanıyor. Çanakkale Balık Halinde her sabah avlanan balıklar için mezat düzenleniyor.
9: Balık hanelerde her sabah mezat heyecanı yaşanıyor. Denizlerde avlanan balıklar balıkhaneye getiriliyor. O kamyonların indirdiği balıklar ise burada her sabah düzenlenen mezatta, yani fiyatların belirlendiği o açık ihalede yaşanıyor.
4: Görücüye çıkan balıklar katılımcılar tarafından özenle seçiliyor. Bu yıl palamutta bolluk var.
9: Çanakkale'de palamutlar çifter çifter fiyatlandırılıyor.
4: Mezatta çift olarak satılan palamutlar tezgahtaysa adet fiyatıyla yerini alıyor.
10: Ya şimdi dünyada en iyi balık Karadeniz'dedir. En iyi çıkan balık Karadeniz'dedir.
3: sonra Marmara Denizi, sonra Ege Denizi'ndedir. Onun için lezzet olarak da fark eder tabii. Boyut olarak da fark eder.
0: Şimdi sağlık açısından işte balık gibi en sağlıklı ürünler dururken bazen kendimizce bazı arayışlara giriyoruz. İşte diyetik, sıfır kalorili ya da şekersiz diye üzerinde ibareler bulunan ürünleri tercih ediyoruz. Market raflarından ki diğer ürünlere göre birkaç katı fiyatına. Ama bunlar gerçekten de o üzerinde yer alan ibarelerle birlikte masum görülebilir mi? Bakalım detaylarına.
11: Diyet ürünü sıfır şeker, sıfır kalori. Uzmanlar bu etiketlere sahip ürünlere karşı uyardı.
12: İçeriğinde neler olduğuna bakmamız lazım. Ürün içeriğinin 5-6 maddeden fazla bir şey olmaması lazım.
11: Son zamanlarda raflarda yer alan diyetik ürünler rağbet görüyor. Ancak uzmanlar bu ürünlerin sanıldığı kadar masum olmadığına dikkat çekti.
12: Tamam, şekersiz diye adlandırılıyor ama içerisine ne ilave ediliyor? Yani içerisine glikoz şurupları, fruktoz şurupları gibi farklı kaynaklar ilave edilebiliyor. Karbonhidrat kaynakları nereden gelmiş? Rafine karbonhidratlar içerisine yerleştirilebiliyor. Hiçbir sıfır kalorili, hiçbir diyet veya hiçbir light ürün tamamen sağlıklı anlamına gelmez. Bu yüzden sağlık okuryazarlığı çok önemlidir ve etiket okumayı muhakkak bilmemiz gerekir.
11: Diyetisyen Nazlı Aydın, tüketicilerin özellikle etiketleri dikkatle incelemesi gerektiğini vurguladı.
12: Bir hurma alıyorsunuz ve siz o hurmayı sağlıklı olarak alıyorsunuz. Ama arka etiketini okuttuğunuzda o hurmanın glikoz şurubuyla yıkanmış olduğunu görüyorsunuz. Bu da aslında vücudunuza fayda sağlamaktan ziyade zarara neden oluyor. Bunların ne gibi etkisi olabiliyor? Bunlar insülin dalgalanmasına neden olabiliyor. Sizin hızlı acıkmanıza neden olabiliyor. Gün içerisinde almanız gereken kaloriyi farklı kaynaklardan, daha kötü kaynaklardan almanıza neden oluyor.
0: Benzer ibareler balda da söz konusu ama Türkiye'nin en meşhur ballarından biri olan Karakovan'da hasat başladı. Yani artık bu ürünlere biraz daha fazla bir ücret ödeyerek ulaşmak mümkünken gidip de sahtelerine aldanmamak lazım. Şimdi Bingöl Karlova'nın yüksek rakımlı yaylalarında üretilen o tescilli Karakovan balında bu sene bir artış var. Üretici mutlu, haliyle inşallah tüketici de bunu tüketerek mutlu olacaktır.
4: Yayla bereketlendi, kovanlar şenlendi. Bingöl'ün meşhur balında hasat telaşı başladı.
13: Şu anda bizim yüzümüzü güldüren bir dönem. Verim güzel, çoğu şükür verimler iyi.
14: Bal sağım döneminin yaklaşık bir ay boyunca sürdüğü Karakovan balında arıcılar aylarca emek verdikleri kovanları teker teker açıyor. Ardından görmüş olduğunuz işte bu bal dolu petekler ortaya çıkıyor. Belirli bakım çalışmalarının ardından ya da süzme çalışmasının ardından ise sofralarımızdaki yerini alıyor.
4: Bu yıl havanın gidişatı da üreticinin yüzünü güldürdü. Çiçek çeşitliliği ise balın verimini arttırdı.
13: Aylarca emek verdik. Ondan sonra nakliye yapıyoruz. Çerçeve çakıyoruz. Hazırlıyoruz.
15: Bir ay sürüyor bu hasat dönemi. Her kovan ayrı ayrı ilgi istiyor.
4: Yoğun aroması, saflığı, doğallığı ve bağışıklık güçlendirici özelliğiyle öne çıkan bu lezzetin temel dayanağı Karlova'nın o zengin florası.
13: Yüksek rakım etkiliyor çünkü karlar fazla düşüyor. Yüksek rakım olmadığı zaman ballar iyi çıkmaz. Nem oluyor baldan, o zaman iyi olmaz. Soğuk yediği zaman da güzel oluyor bal.
16: Geçen sene oranla %20-25'lik bir artış, gözle görülür bir artış var.
4: Üstelik bu balın önü Türkiye sınırlarını da aşmış durumda.
16: Avrupa Birliği coğrafi işareti aldı Bingöl balı bu bölgede. Artı dünyada birincilik aldık bu bölgede. Bu da gerçekten insanların arıcılığa yönelmesini gerçekten etkiliyor.
15: Dolu dolu yapıldığını gördüğümüzde, hasat aldığımızda, müşterilerimize teslim ettiğimizde çok acayip derecede mutlu oluyoruz.
4: Yaylalarda aylarca süren emek kovanlardan tek tek çıkıyor. Bingöl'ün tescilli balı sofraları şenlendirmeye devam ediyor.
0: Milli iradenin gasp edildiği, demokratik düzenin kesintiye uğradığı tarihin, demokrasi tarihimizin en acı kara günlerinden birisiydi. 12 Eylül 1980. Büyük acıların yaşandığı dönemde olmuştu bu darbe ama sonrasında da daha büyük acılar yaşattı. Maalesef ülkemize ve milletimize binlerce genç cezaevlerine atılmıştı. Yakından hatırlayacaksınız, cezaevleri işkence yuvasına dönmüştü. Onların deyimiyle bir sağdan asılmıştı, bir soldan asılmıştı ve bu durum tamamen normaldi onları savunanlara göre de. İşte bu acı adreslerden birisi başkent Ankara'da bulunan Ulucanlar Cezaevi. Gencecik fidanların dar ağacında maalesef can verdiği, o acı olayların yaşandığı mekan. Bugün bir müze, hafıza müzesi, ama o müzeye daha adım attığınızda bile o günkü acıları tekrar yaşıyorsunuz.

0: Ulucanlar cezaevinde koğuşlar sağ sol diye ayrılmıştı. Bulunmuş olduğumuz bu koğuşta sağ görüşlü mahkumlar yatmaktaydı. Hemen burada ranzaları aslında o günkü gibi korunmaya devam ediyor. Diğer tarafta ise kişisel eşyalarını görüyoruz. Hemen arkada Muhsin Yazıcıoğlu'nun görmüş olduğunuz gibi o da burada kalan isimlerden biriydi. Yine kişisel eşyaları var. Karşı tarafta ise o dönemin aslında gazete manşetlerini görmekteyiz. Ordunun yönetime el koyduğunu gösteren bu manşetlerde oldukça dikkat çekici. Öte yandan burada da aslında oldukça dikkat çekici bir bölüm var. Burada bulunan sağ görüşlü mahkumların ailelerine yazmış olduğu mektuplarda burada yerini almış durumda.
1: Söylenecek söz yok yani. Sözün bittiği yerde burası.
0: Ulucanlar cezaevi içerisinde çeşitli bölümlerde disiplin hücresi adı altında aslında zindanlar yer almakta. Aslında disiplin hücresi adı altında diyorum. Çünkü buralar adeta mahkumların işkence gördüğü, adeta zulüm gördüğü alanlar olarak da dikkat çekiyor. İşte burada mahkumlar tutuluyordu belirli bir süre. Daha sonra tekrardan koğuşa getiriliyordu. Ancak burada geçen günler öyle kolay, öyle hızlı değildi. İfade ettiğimiz gibi çok sayıda şiddet vardı, dayak vardı, işkence vardı. Burada bulunan mahkumlar bu tarz zulümlere maruz kalıyorlardı.
2: Burada zindanda 13 gün kaldım. Aç, susuz, kuru ekmek. Yatacak bir yer yok. Sade beton. Sonra da beratla sonuçlandı davamız. Hiçbir hüküm almadık yani. Çok arkadaşımız da maalesef öyle acılar içerisinde zindanlarda böyle çürüdü.
0: Türkiye'nin o karanlık günlerinde Ulucanlar cezaevinde de oldukça karanlık ve çirkin anlar yaşanıyordu. Özellikle mahkumlar sağcı ve solcu olmak üzere ayrıştırılmıştı. Bulunmuş olduğumuz bu noktada solcu mahkumlar kalıyordu. Hatta burada çıkan isyanlarda 10 mahkum hayatını kaybetmişti. Özellikle koğuşun hemen çıkış kapısında bulunan taş taşı ama laf taşıma yazısı da oldukça dikkat çekici. Sol görüşlü mahkumların koğuşu hemen arkada bulunan dördüncü koğuş. Burası ise onların avlusu. Böyle çıkarak aslında hava aldıkları, belki de volta attıkları alan burası. Tabii ki o dönemin idam edilen simge isimleri de var bilindiği üzere. Onlardan biri de Deniz Gezmiş. Ulucanlar cezaevine götürülüşü 1971 yılında hemen yan tarafında bulunan o dönemin askerlerini de görmektesiniz. Diğer tarafta ise Deniz Gezmiş ve beraberinde idama mahkum edilen 3 isim, toplam 3 isim, Yusuf Aslan, Deniz Gezmiş ve Hüseyin İnan. Onların fotoğrafları da avluda bulunan alanda bu müze içerisinde sergilenmeye devam ediyor.
3: Üzüntü, acı, çok sıkıntılı günler geçirdik orada.
0: Sağ görüşlü mahkumların kalmış olduğu koğuşun hemen girişinde de bir çay ocağı dikkat çekiyor. Burada bir çay ocağında görevliyi görüyorsunuz aslında. O da bir mahkum aynı zamanda. Elinde ise bir demlik var. O demliğe onluk demlik diyorlar. O demlikten tam 10 bardak çay çıkıyor. O nedenden dolayı adı da bu şekilde. Hemen arka tarafta bulunan görsellerde ise yine burada kalmış olan mahkumları ve onların aslında sözde o tiyatro mahkemelerde yargılanmalarını görüyoruz. Orada idam cezasına çarptırılan ve idam edilen Mustafa Pehlivanoğlu'nun görseli de oldukça dikkat çekici.
3: Acı tatlı hatıralarımız var. Arkadaşlarımız asılanlar oldu, rahmetli olanlar oldu.

0: O acımasız günlerini aslında gösteren en bariz örneklerinden biri işte bu koridor ve bu sözde disiplin hücreleriydi.
1: Zor ama işte arkadaşlığın, kardeşliğin, dostluğun, her şeyin pekiştiği bir yer olarak hani gördük.
0: Ulucanlar cezaevinde bulunan 6. koğuş, an itibariyle onun avlusundayız. 6. koğuşta ise düşünce suçluları kalmaktaydı. Düşünce suçlularının hemen yan tarafta bulunan görsellerde kim olduğunu da net bir şekilde görebiliriz. Onlardan bir tanesi Nazım Hikmet, Ran, diğer tarafta ise Necip Fazıl, Kısa Küre'yi görmekteyiz. Öte yandan diğer görsele geldiğimizde ise orada da Bülent Ecevit'in fotoğrafı oldukça dikkat çekici. Ulucanlar cezaevinde birçok mahkum zaten ailesiyle görüşemiyordu. Ancak görüşme imkanı olanlar için ise işte bu şekilde alanlar vardı. Bu alanlar görmüş olduğunuz gibi oldukça dar bir pencere. Alt tarafta delikli bir mazgal var sesine ulaşabilmesi için. İşte bu alanlarla birlikte, aile yakınlarıyla birlikte, burada bulunan mahkumlarla birlikte aileler görüşme imkanı bulabiliyordu. İfade ettiğimiz gibi ancak birçok aile mahkumlardan, yani evlatlarından belki de yakınlarından haber alamıyordu. Görüşme imkanı yoktu. Görüşebilenler için ise imkanlar bu seviyedeydi. Millet iradesinin gasp edildiği 1980 darbesi ve Ulucanlar cezaevinin aslında en acı noktası. Arkamızda dar ağacını görmektesiniz. Burada dar ağacı, hemen üst tarafta bulunan urgan ve alt tarafta bulunan o tekmelenen iskemleyi görmektesiniz. İşte burada Ulucanlar cezaevinde memleketin gencecik fidanları idama mahkum edilmişti. Hatta bazılarının yaşı küçük diye yaşı büyütülmüş ve o şekilde idam edilmiş. Türkiye'nin geleceği de aslında onlarla birlikte burada mahkum edilmişti.

0: Saatlerimiz artık 2. Yayınımıza Haber Gece ile devam ediyoruz efendim. Gözler Yemen'de. Yemen'de Husilerin Kızıldeniz'e doğru Babül Mendeb'in kontrolünü ele geçirmeye doğru hareketliliği hemen her geçen saat devam ediyor. Özellikle Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının ardından gözler Babül Mendeb'teydi. Zira dünyanın özellikle petrol, enerji başta olmak üzere dünya ticaretinin de deniz yollarının da en kilit noktalarından birisi Babül Mendeb. İşte İran'ın vaktiyle Babül Mendeb'i de kapatırız tehdidi acaba Husilerin bu bölgeyi de ele geçirmesiyle birlikte gerçek mi olacak? Ama bu durum karşısında bölgedeki diğer ülkeler ne yapacak? Merak konusu.
1: Yemen'de Husilerin ilerleyişi bölgedeki gerilimi yeniden tırmandırdı. Kızıldeniz kıyısındaki stratejik noktalar bir bir Husilerin kontrolüne geçerken çatışmalar Suudi Arabistan'a da sıçradı. Husiler Kızıldeniz kıyısındaki El Muha kenti ve limanının kontrolünü ele geçirdi. Husilerin ilerleyişinin ardından Yemen ordusu harekete geçti. Silah, mühimmat ve füze taşıdığı belirtilen onlarca tır hava saldırılarıyla vuruldu. Husilerin hedefi sadece El Muha değil, Dubab kenti ve Babül Mendeb'in girişindeki Perim Adası da Husilerin kontrolüne girdi. Perim Adası, Kızıldeniz'e Aden Körfezi'ni birleştiren Babül Mendeb Boğazı'nın geçiş noktasında. Bu hat küresel ticaret ve enerji akışı için kritik önem taşıyor. Gerilim Yemen sınırlarını da aştı. Suudi Arabistan'ın doğusundaki petrolü Kızıldeniz kıyısına taşıyan Doğu-Batı ham petrol boru hattı İHA saldırılarının hedefi oldu. Saldırıların Irak topraklarından gerçekleştirildiği bildirilirken hat Riyad ve Medine bölgelerinde tedbiren kapatıldı. Washington'ın mesajı ise dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, Husilerin ABD ile savaşmak istemediğini söyledi.
2: Husiler bizi aradı ve bizimle savaşmak istemediklerini söylediler. Bizi takip etmemizi istemediklerini bize bildirdiler. Bizi...

0: bizim dahil olmamızı hiç tercih etmezlerdi. Çoğu gemiyi geçmelerine izin veriyorlar. Suudi Arabistan'a pek mutlu değiller ve bunu da düzelteceğiz.
1: Ankara'da gelişmeleri yakından takip ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı Faysal Bin Ferhan'la telefonda görüştü. Görüşmede bölgedeki son gelişmeler ve Husilerin saldırıları ele alındı. Yemen'de başlayan çatışma artık Kızıldeniz'in stratejik geçişlerine ve Suudi Arabistan'ın enerji altyapısına uzanıyor. Husilerin ilerleyişi sürerken Babülmendeb'deki mücadele ve bölgeye yayılan saldırılar yeni bir bölgesel krizin kapısını aralıyor.
2: Yunanistan son dönemde İsrail'le birlikte hareket ederek Türkiye'ye karşıtı provokatif eylemlere imza atıyor. Son olarak tüm bu yaşananların ardından Yunanistan Başbakanı Mitsotakis Türkiye'ye sadece 1,5-2 kilometre uzaklıktaki kendi topraklarına yani ana karasına yaklaşık 580 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na geldi. Yine provokatif içerikli bazı eylemlere, açıklamalara imza attı ki bir kez daha ifade edelim. Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2 kilometre uzaklıktaki ve kendi anakarasına 600 kilometre uzaklıktaki bir ada üzerinden Türkiye'ye mesaj vermeye yeltendi.
1: Türkiye'nin Fethiye Kaş açıklarında Deniz Milli Parkı ilan etmesinin ardından Atina'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, Türkiye kıyılarına sadece 2 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'na gitti. Mitsotakis, Meis Ada grubuna bağlı Çam Adası ve Karaada adacıklarını da ziyaret etti. Yunan Başbakan, adacıklardaki askeri karakolları inceledi, görev yapan askerlerle bir araya geldi. Karaada'da yeni yapılan iskeleyede gezen Mitsotakis, askeri personel için hazırlanan yeni tesisler hakkında bilgi aldı. Yunan Başbakan, bölgedeki gelişmelerin yakından izlenmesi gerektiğini söyledi.
0: Elbette rehavete kapılmamalıyız, gelişmeleri yakından takip etmeliyiz.
1: Mitsotakis'in ziyareti, Meis'in Yunanistan'a katılışının 83. yıl dönümü törenleri kapsamında gerçekleşti. Türkiye Fethiye Kaş açıklarında Deniz Milli Parkı ilan etmiş, Meis yakınlarında TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi için NAVTEX yayınlamıştı.
2: Bu arada önemli bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'la İran Dışişleri Bakanı Arakçı arasında. O görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili temaslar ve bölgedeki çatışmaları durdurmaya yönelik devam eden müzakereler ele alındı. Görüşmede ayrıca Irak'tan gönderilen insansız hava araçlarıyla Suudi Arabistan'ın Riyad ve Medine bölgelerindeki Doğu Batı petrol boru hattına düzenlenen saldırılar da değerlendirildi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan önemli bir açıklamayla da devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs Rum yönetimine yönelik silah ambargosunu kaldırma kararını 30 Eylül 2027'ye kadar uzattı. İşte Dışişleri Bakanlığı'ndan da bu adım üzerine bir açıklama geldi. Açıklamada Türkiye'nin bu konuda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın görüşlerini paylaştığı aktarıldı. Kıbrıs Rum tarafının adanın ortak sahibi olan Kıbrıs Türk halkı üzerindeki baskısını artırdığı ve yoğun silahlanma faaliyetleriyle bölgesel istikrara zarar verdiği, bu dönemde adadaki iki taraf arasında güvenin daha da aşınmasına yol açacak adımlardan kaçınılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Dışişleri açıklamasında ana vatan ve garantör Türkiye, Kıbrıs Türk halkının meşru hak ve çıkarlarını savunurken güvenliğini de her koşulda sağlayacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada hak ettiği yeri alması için gayretlerine kararlılıkla devam edecektir denildi. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünde cinayet ihtimali malum masadaydı ve soruşturma kapsamında

0: İnoğlu'nun 15 yıl sonra mezarı açıldı. Şimdi bu alınan örneklerle birlikte cezaevinde bir zehirlenme sonucu ölüm mü yoksa normal bir ölüm mü gerçekleşti? Bu soru yanıt bulacak.
1: Keşfi, bir şey söyleyecek misiniz?
2: Kalp krizi miydi yoksa bir suikast mı? Yıllardır tartışma konusu olan eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümündeki sır perdesini aralamak için PETİKA bir işlemi gerçekleşti. Kocatepe mezarlığında hareketli dakikalar yaşandı. Güvenlik önlemleri arttırıldı. 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet gözetiminde Kozinoğlu'nun kabrinden kemik, toprak ve diğer tıbbi örnekler alındı.
3: Daha önce kalbinden bir rahatsızlık.
4: Hayır.
5: O bir kahramandı.
2: FETÖ kumpasıyla 2011 yılında tutuklanan Kaşif Kozinoğlu mahkemeye çıkmasına günler kala koğuşunda fenalaşıp yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni kalp krizi olarak açıklandı. Ancak zamanında ve doğru müdahale yapılıp yapılmadığı zehirlenme iddiası hep konuşuldu. O güne dair en çarpıcı isimse firari FETÖ'cü Ferhat Veysi Gül. Kozinoğlu'nun koğuşunda özel olarak görevlendirilmişti. FETÖ'cü gardiyan merkezi panodaki uyarıyı gördü, radyonun sesini açarak uyarı sesinin duyulmamasını sağladı.
1: Kaşif Bey, bir şey söyleyecek misiniz?
6: 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu tutuklu bulunduğu Silivri cezaevinde hayatını kaybetmişti. Üzerinden geçen 15 yılın ardından soruşturma tekrar açıldı ve Kozinoğlu'nun mezarının bulunduğu Ümraniye Kocatepe mezarlığında FETÖ'cü bir işlemi gerçekleştirildi.
2: Şimdi tüm gözler çıkacak sonuçta. Alınacak örneklerde cezaevinde kendisine farklı bir ilaç verilip verilmediği araştırılacak. Kozinoğlu'nun ölümüyle ilgili ikinci dalga operasyonda adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 6'sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Daha önceden de gözaltına alınan 10 şüpheliden biri tutuklanmış, 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 9 şüpheli serbest bırakılmıştı.
0: Sıcak gelişmeler Gülistan 9 soruşturmasında da yaşandı. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 7 ilde 6. dalga operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin delilleri kararttığı ve işlemlere müdahale ettiği iddia ediliyor.

0: Sivas'tan 9 soruşturmasında 6. dalga operasyon başlatıldı. 7 ilde 11 şüpheli için gözaltı kararı çıkarıldı. Gülistan Doku soruşturmasında sır perdesinin aralanması için çalışmalar devam ederken bazı kişilerin delilleri kararttığı ve soruşturma sürecine müdahale ettiği tespit edildi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 7 ilde aralarında emniyet mensuplarının da bulunduğu 11 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
1: Savcıya teşekkür ederim. Adalet Bakanlığı'na çok teşekkür ederim. Ben kızımın mezarını, kemikleri istiyorum.
0: Soruşturmanın seyrini değiştirense Amerika'dan gelen 34 sayfalık ifade tutanağı oldu. Kırmızı bültenle aranırken ABD'de yakalanan Umut Altaş, FBI tarafından 2 gün boyunca sorgulanmış, Gülistan Doku'nun araç içinde vurularak öldürüldüğünü, cesedin bagaja taşındığını, Pertek yolu çevresine gömülmüş olabileceğini söylemişti. Soruşturma kapsamında dönemin Tunceli valisi Tuncay Sonel, oğlu, Doku'nun erkek arkadaşı ve birçok emniyet mensubu tutuklu bulunuyor.
2: Sosyal medyayla ardından da düğünleriyle gündeme gelen sosyal medya fenomenleri Vanlı Karahaydar ve eşi Çağla Öz. Onlarla ilgili de önemli gelişmeler yaşandı. Hatırlayacaksınız. Savcılıktaki ifadesinde Karahaydar o altınlar, yani düğündeki altınlar emanet, kuyumcudan emanet aldık ifadesini kullanmıştı. Kuyumcu da yalanlamıştı bu konuyu. Şimdi eşinin de gözaltına alındığını hemen ifade edelim. Ama altınlar İstanbul'da değil, altınlar Van'ın Muradiye ilçesindeki bir evin odunluğunda ortaya çıktı.

0: Vanlı Kara Haydar'ın eşi Çağla Öztan Çalan gözaltına alındı. Düğün için kiralandığı söylenen altınlarsa odunlukta bulundu. Mehmet Fatih Tançalan ve sosyal medya fenomeni eşi Çağla Öz, Van'da yaptıkları şatafatlı düğünle gündeme geldi. Çift hakkında başlatılan soruşturmada yeni detaylar gelmeye devam ediyor.
1: Fenomen Çağla Öz'e düğününde kilolarca altın takılmıştı. Bu altınlar Van Emniyet Müdürlüğü'nün yapmış olduğu başarılı operasyonla Muradiye ilçesinde bir odunlukta ele geçirildi.
0: Odunlukta bir valiz içinde bulunan altınlara el konulurken ev sahibi de gözaltına alındı. Mehmet Fatih Tançalan savunmasında altınların kiralık olduğunu, düğünden sonra iade ettiklerini ileri sürmüştü. Kuyumcu ise bu iddiayı reddederek bir setle iki kelepçe altının satıldığını, elinde fatura olduğunu belirtmişti. Vanlı Kara Haydar olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan'la fenomen Çağla Öz'ün düğününe ait görüntüler üzerine soruşturma başlatılmıştı. Gözaltına alınan Tançalan, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçundan tutuklandı. Hakkında gözaltı kararı bulunan Çağla Öz Tançalan ise İstanbul'da emniyete giderek teslim oldu.
2: Alihan Kuris suç örgütü dosyasında da dikkat çeken gelişmeler var. Ama Alihan Kuris suç örgütü soruşturmasıyla Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümüne ilişkin dosyada yer alan özellikle tanık ifadeleri iki dosyayı da FETÖ bağlantısı konusunda birleştirmiş durumda. Çünkü o tanıklardan birisi Alihan Kuris'in FETÖ tarafından yönetildiğini söylüyor.
0: Alihan Kuris suç örgütüyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un şüpheli ölümü soruşturmasında alınan tanık ifadeleri iki dosyadaki FETÖ bağlantısını gözler önüne serdi. Dosyadaki en dikkat çekici anlatımlardan biri Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ifade veren Mahmut Köse Musul'dan geldi. Köse Musul 17-25 Aralık 2013 sürecinden kısa süre önce Arif Ahmet Deniz Olgun'un kendisine Gülen'den bir mektup geldiğini anlattığını söyledi. Köse Musul'un beyanına göre Deniz Olgun, Gülen'in ilerleyen süreçte birlikte hareket etmek istediğini, ancak buna karşı çıktığını, biz devletimizin yanında dururuz dediğini anlattı.
3: Yakinen dakika dakika, saniye saniye takip.
0: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığında tanık sıfatıyla ifade veren Rüstem Şahin'in anlatımları ise dosyadaki en çarpıcı FETÖ bağlantısı beyanlarından birini oluşturdu. Şahin, Alihan doğrudan FETÖ tarafından yönetilmekteydi dedi. Şahin'in beyanına göre FETÖ, devletin ve hükümetin yanında yer almak istediği gerekçesiyle Arif Ahmet Deniz Olgun'un yapılanmanın başında bulunmasını istemiyordu. Tanık, FETÖ'nün Deniz Olgun'un yerine Alihan Kuriş'in geçmesini uygun gördüğünü söyledi. Tanık ifadelerinde dikkat çeken bir başka ortak noktaysa Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümünün ardından Alihan Kuriş'in çok kısa bir sürede yapılanmanın başına geçirilmesi oldu. Yunus Koz 8 Eylül 2016 sabahı Ümraniye'deki merkeze gittiğinde Deniz Olgun henüz defnedilmeden Alihan Kuriş'in lider ilan edildiğini anlattı. Koz, Arif Ahmet Deniz Olgun'un öldürülmesinde FETÖ'nün Alihan üzerinde etkisi olduğunu düşünüyorum şeklinde beyanda bulundu.
2: Cumhuriyet Halk Partisi ile Yeni Parti arasında şimdiki polemiğin sebebi işbirliği. Malum Üsküdar Belediyesi'nde görmüştük. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de her iki partinin aslında bir araya geldiğini biliyoruz. Ama ilginçtir. Son günlerde yapılan açıklamalar her iki partinin işbirliğine, hatta ittifaka bile kapıları kapattığı yönünde.
4: Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılanlarla sakın ola ki bir tartışmaya girmeyin.
5: CHP ile Yeni Parti arasında işbirliği polemiği yaşanıyor. Cumhurbaşkanlığı seçiminde iki partinin işbirliği yapacağı iddialarını boşa çıkartan açıklamalar söz konusu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP ile Yeni Parti'nin bir araya geleceği, tek aday üzerinde birleşeceği yorumları yapılıyor. Ancak her iki partiden de bunun mümkün olmayacağına ilişkin açıklamalar geldi. İlk olarak Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel kapıları kapattı.
6: Onlarla birlikte

0: herhangi bir işbirliği yapmamız asla mümkün değil. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı bütün meşru muhalefetle konuşuruz. Gayrimeşru muhalefetle işimiz olmaz.
1: Özel'in açıklamaları üzerine CHP sözcüsü Müslim Sarı sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Siyasette muhataplık için ilke, ahlak ve dürüstlük gerektiğini belirtti. Yeni partiyle yan yana gelmeyecekleri yönünde mesajlar verdi.
0: Günlük popülist ve seviyesiz siyasetin peşinden koşanlarla, sosyal medya kampanyalarıyla tabanı bölmeye çalışanlarla yan yana gelmemiz düşünülemez. Algı operasyonlarıyla yolsuzlukların üzerine örtmeye çalışanlarla aynı yolda yürümemiz mümkün değildir. CHP tarihi boyunca ne satın alınanlarla ne de satın alanlarla yol yürümüştür. Bu tutumumuzdan bir milim geri adım atmamız söz konusu değildir.
2: Bu söylemler dile getiriliyor ama daha geçtiğimiz günlerde işte belediye meclislerindeki seçimlerde bir araya geldikleri, hatta birlikte poz verdikleri sanırım unutulmuş gibi. Şimdi bir diğer konu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, hatta davasında da tutuksuz sanıkların yeni ifadeleri var ki o ifadeler bir kez daha iş adamlarının rüşvetlerle birlikte nasıl bir düzenin içerisinde olduklarını gözler önüne seriyor.
3: Bizde rüşvet yok, irtikap yok, yalan yok, zimmet yok.
4: İBB davasında iş adamlarının rüşvet iddialarının ardı arkası kesilmiyor. İş adamı Fikret Baydemir mahkemede İBB iştiraki Ağaç AŞ'de rüşvet çarkının nasıl işlediğini anlattı. 7 milyon liralık hak edişi için 1 milyon lira rüşvet istediklerini söyledi. Ali Sukas bana şirketin hesabına yarın 3000 TL ödeme çıkartırım. Ümit'e 1 milyon 800 bin TL bedelli çek veririm. Kalanı da kısa süre içinde öderiz ancak bunun karşılığında senin bize 1 milyon lira ödeme yapman gerekir dedi. İfadelerini kullandı. İş adamı Bünyamin Durukan da Ağaç AŞ'deki rüşvet iddialarına yenisini ekledi. Durukan, Ağaç AŞ'de satın alma müdürü Ümit Polat'ın hak ediş ödemeleri için 30 bin dolar hazırla getir, ödemelerin daha kolay şekilde yapılır dediğini, bunun üzerine Polat'a 15 bin dolar rüşvet götürdüğünü söyledi.
5: Cumhuriyet Halk Partisi'nin gördük ki DNA'larına, hatta şöyle söyleyeyim, kılcal damarlarına kadar yerleşmiş, yolsuzluk kültürünü sahiplenen bir kadro oluşmuş.
4: İzmir Seferihisar'da ise tutuklanan eski belediye başkanı İsmail Yetişkin'le ilgili dosyaya yeni detaylar eklendi. Bir müteahhitin yapı ruhsatı çıkarılması karşılığında Yetişkin'e 100 gram külçe altın verdiği söyleniyor. Öte yandan Yetişkin'in oğluna ait olduğu iddia edilen uyuşturucu kullanma görüntülerinin yayılmasının önlenmesi karşılığında kaçak işleri yapılmasına göz yumduğu da iddialar arasında. Ve rüşvet iddialarının bir başka adresi ise Menderes.
6: İlkay'ı tanımıyorsunuz. İlkay'a verin. Değil Menderes Belediyesi'ni, İzmir Büyükşehir'i, İstanbul Büyükşehir'i verin dedim. İçişleri Bakanlığı'nı yönetin.
4: Tutuklanan eski Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek dosyasında yeni detaylar ortaya çıktı. Çiçek'in sevgilileri olduğu iddia edilen 3 kadının ifadeleri soruşturmaya girdi. İfadelerde belediye olanaklarının kişisel ilişkilere nasıl alet edildiğini, gençlik merkezindeki dinlemeye karşı korumalı gizli odayı torpille işe yerleştirmeleri ve siyah poşetlerle taşınan balya balya paraları deşifre oldu.
2: Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkinde önemli bir operasyon düzenlendi. O operasyonda da iki emniyet müdürü gözaltına alındı. Detayları paylaşalım hemen. Antalya Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Ekipleri ve İstihbarat Şube'nin kamu görevlerine rüşvet verilmesi iddialarına ilişkin geniş çaplı başlattığı soruşturma kapsamında önemli bir operasyon düzenlendi. Suç kayıtları bulunan bir avukatla aynı büroda çalışan bir kişi gözaltına alındı önce. İkili arasında aktarılan bir takım veriler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin dijital materyalleri üzerinde yapılan ön incelemede suç unsuru içerebileceği değerlendirilen önemli verilere ulaşıldı. Elde edilen bulgular doğrultusunda hemen düğmeye basıldı. 3. Sınıf Emniyet Müdürü ve 4. sınıf bir emniyet müdürü gözaltına alınarak görevlerinden uzaklaştırıldı. Sosyal medya fenomeni Semih Varol, TikTok adlı o uygulamada yaptığı bir canlı yayında polis memurlarına hakaret etmişti ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.
1: Türk polisine hakaret etmişti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Sosyal medya fenomeni Semih Varol gözaltına alındı. Semih Varol'un canlı yayın yaptığı esnada emniyet teşkilatına yönelik hakaret içerikli sözler sarf ettiği tespit edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Varol, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçundan gözaltına alındı. Öte yandan Varol'un gözaltı görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Semih Varol'un ters kelepçeyle polis aracına bindirildiği görülüyor.
2: Bolu'da bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Alevler neyse ki itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Akşam saatlerinde Gerede ilçesi Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir geri dönüşüm tesisinde yükseldi alevler. Kısa sürede tüm tesisi saran alevleri fark edenlerin hemen ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Atık malzemelerin depolandığı alanı kaplayan yangında zaman zaman patlamalar da meydana geldi. Ve çıkan yangında iki kişinin de hafif yaralandığı öğrenildi. Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı. İstanbul Büyükçekmece'de park yeri nedeniyle çıkan bir kavga söz konusuydu. Bu kavgaya ilişkin başsavcılıktan bir açıklama geldi. Açıklamada olayın mezhepsel veya etnik bir sayıkla bağlantısı olmadığı ifade edildi.
1: Kavganın park yeri anlaşmasından çıktığı belirlendi. Yer İstanbul Büyükçekmece. İki aile arasında iddiaya göre sokaktaki park yeri nedeniyle kavga çıktı. Bir grup karşı tarafın evine giderek taş ve demir sopalarla saldırdı. Park halindeki araca da zarar verdi. Olayda bazı kişiler hafif şekilde yaralandı. Kavga ilişkin Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı geniş çaplı soruşturma başlattı. 4 şüpheli gözaltına alındı. Başsavcılık olayın etnik veya mezhepsel sayıkla gerçekleştiğine dair somut bir bulguya rastlanmadığını, kavganın araç parkı nedeniyle başladığını açıkladı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
2: Lübnan ve İsrail arasındaki gerilim devam ediyor. Aslında önümüzdeki günlerde yani 15 ve 16 Eylül'de bu gerilimin düşmesi için tarafların İtalya'da, başkent Roma'da 8. tur müzakereleri yapması planlanıyordu. Ama o müzakerelerin Ekim ayına ertelendiği öne sürüldü.
1: Lübnan ve İsrail arasında gelecek hafta yapılması planlanan yeni müzakereler ertelendi. İddia ABD merkezi haber sitesi Axios'a ait. İsrail ve Lübnan 14 Nisan'dan bu yana ABD arabuluculuğunda görüşüyor. İki ülke Washington'da 5, İtalya'nın başkenti Roma'da 2 olmak üzere toplamda 7 tur müzakere gerçekleştirmişti.
7: Amerika Birleşik Devletleri'nin arabuluculuğu ve desteği ile Lübnan ve İsrail arasında imzalanan bir çerçeve anlaşmasını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz.
1: Yeni müzakerelerin adresi bir kez daha Roma olarak planlandı. Ancak 15-16 Eylül'de yapılması planlanan müzakereler için ABD medyası dikkat çeken bir iddia ortaya attı. Axios haber sitesi 8. tur müzakerelerin Ekim ayına ertelendiğini öne sürdü. Axios'a konuşan ABD'li yetkililer müzakerenin ertelenmesine gerekçe olarak yaklaşan Yahudi bayramlarını, Paris Konferansı ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulu hazırlıklarını gösterdi. Yoğun diplomatik takvimin kilit katılımcıların Roma'da planlandığı gibi toplanmasını imkansız hale getirdiği kaydedildi.

0: Katar erteleme kararına rağmen iki ülkenin büyükelçilerinin Washington'daki ABD Dışişleri Bakanlığı'nda temasları sürdüreceğini de belirtti. Bu temaslarda Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinden kademeli olarak çekilmesini öngören çerçeve anlaşmasının uygulanmasının masaya yatırılacağı aktarıldı.
1: Alman siyaseti son zamanlarda karışmış durumda. Özellikle ülkede AfD partisinin, aşırı sağcı AfD'nin yükselişi gerilimleri de beraberinde getirdi. Son olarak Almanya'da Başbakan Merz ile aşırı sağcı parti arasındaki gerilim yargıya taşınmış durumda.
2: Almanya'da siyasi gerilim giderek tırmanıyor. Saksonya-Anhalt seçimlerinde tarihi bir zafer kazanan aşırı sağcı AfD, Başbakan Friedrich Merz'i yargıya şikayet etti. Krizin merkezinde Merz'in AfD'nin remigrasyon politikasına yönelik sözleri var. Merz, Federal Meclis'teki konuşmasında AfD'nin göçmenlerin ülkelerine gönderilmesini öngören politikasını çok sert sözlerle hedef aldı.
3: Siz Bayan Weidel, her zaman yıkıcı bir güç oldunuz ve olmaya devam edeceksiniz.
2: Merz, AfD'nin remigrasyon politikasının hayata geçirilmesi halinde ortaya çıkacak tabloyu da etnik temizlik olarak niteledi.
3: Ama sayın bayanlar ve baylar, imalat sektöründe çalışan milyonlarca göçmen kökenli insanlar da var. Ve burada savunduğumuz şey, yani yeniden göç gerçeğe dönüşürse, bu ten rengi ve kökene dayalı etnik temizlikten başka bir şey olmaz.
2: Merz'in bu sözleri AfD'nin tepkisini çekti. Partinin Federal Meclis Grubu yöneticilerinden Stefan Brandner, başbakanın sınırı aştığını savundu. AfD, Merz'in sözlerinin cezai boyut taşıdığını ileri sürerek suç duyurusunda bulundu. Seçim zaferinin ardından gelen suç duyurusu, Berlin'deki siyasi gerilimi daha da derinleştirdi. Merz cephesindense suç duyurusuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
1: İçişleri Bakanı Mustafa Şifçi, Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısı için Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirdi ve önemli bir anlaşma da imzalandı. Bakan Şifçi, Kazak mevkidaşı Sadenov'la birlikte geri kabul anlaşmasına imza attı.
0: İçişleri Bakanı Mustafa Şifçi, Kazakistan'a bir ziyaret gerçekleştirdi. Astana'da Türk Devletleri Teşkilatı İçişleri Bakanları 3. toplantısına katılan Şifçi, burada Türkistan şehrine gitti. Kazakistan İçişleri Bakanı Yerjan Sadenov'la bir araya geldi. Bakanlar görüşmede iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı. Sınır dışı suçlar ve siber suçlarla mücadele, arama faaliyetleri, göç güvenliği, personel eğitimi ve ilgili birimler arasındaki doğrudan işbirliği konuları masaya yatırıldı. Bakanlar görüşmenin ardından Kazakistan ve Türkiye arasında geri kabul anlaşmasını imzaladı. Gelişmeyi sosyal medya platformu X üzerinden duyuran Bakan Şifçi paylaşımında, kardeşlik bağları ve karşılıklı güven üzerine yükselen Türkiye-Kazakistan işbirliğimizin attığımız somut adımlarla daha da güçleneceğine inanıyorum ifadesini kullandı.
1: Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinde en ağır hasar gören illerimizden birisiydi Malatya. Yaraların sarılması ve ticari faaliyetlerin başlaması için o günden bugüne, yani depremin yaşandığı gününün hemen ertesinde bir kez daha çalışmaların başlatıldığını ifade edelim. Şimdi ise esnaf özellikle geçici iş yerlerinden kalıcı iş yerlerine geçişle birlikte ayrı bir heyecan içerisinde.
0: Çarşı canlanıyor, Malatya eski günlerine geri dönüyor.
4: Ben dedim abi şu şekilde, daha doğruyu konuşsa 10 yıl yapılmaz dedim. Çarşı 10 yıl mümkün yok dedik. Yani Allah'a şükür gerçekten devletimizin gücüyle, milletimizin de sabrıyla çok güzel. Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum.
0: 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan illerden biri de Malatya'ydı. Ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi için çalışmalar aralıksız devam etti.

0: esnaf kalıcı iş yerlerinin tamamlanmasıyla birlikte yeni dükkanlarına geçmeye başladı.
1: İlk kepenk açan gastronom sokakta ilk esnafız. Esnafın buraya gelmesi de çarşının eski halini öyle hissettirmeye başladı artık.
2: Malatya'da asrın felaketinin üzerinden neredeyse 3,5 yıl geçti. Yaralar sarıldı. Malatya çarşısında ticaret yeniden başladı.
3: Eskiden bir yabancı geldiği zaman ben çarşıda utanıyordum. Çarşı diye bir şey yoktu. Allah devletten razı olsun.
4: Sağlamlık olarak eskiye göre çok iyi. Eskiye göre biraz daha güzel oldu. Daha derli toplu oldu.
0: Malatya'da hayat çarşıdaki hareketlilikle birlikte yeniden normalleşiyor. Ticaretin canlanması da kentte deprem sonrası toparlanmanın en net işaretlerinden biri oldu.
5: Ben dedim abi şu şekilde doğruyu konuşsa da 10 yıl yapılmaz dedim. Çarşı 10 yıl mümkün yok dedik. Yani Allah'a şükür gerçekten devletimizin gücüyle, milletimizin de sabrıyla çok güzel. Cumhurbaşkanımıza burada teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a da çok teşekkür ediyorum.
1: Çok güzel olmuş. Evet. Yani bu kadar büyük bir külfeti yapmak çok büyük bir zorluktu. Devletimiz bunun üstesinden geldi. Eskisine nazaran çok çok çok iyi oldu. İyi oldu, kesinlikle.
6: İstanbul'da kiralık sosyal konut projesi için başvurular yeni haftayla birlikte başlayacak. Peki kimler bu konutlardan faydalanabilecek? Kimler başvuru yapabilecek ve bu konutlar hangi ilçelerde kaç adet olacak? Detaylar haberimizde.
7: Hiç vakit kaybetmeyeceğiz. 14 Eylül'de başvurularımızı alacağız.
8: 25 bin liralardan başlayıp yukarı doğru giden bir kira sirkülasyonu var ki zaten buna tedbir amacıyla yapılan projedir bu.
0: Kiralık sosyal konutta geri sayım başladı. Türkiye'de ilk kez uygulanacak model için artık gün sayılıyor.
8: En önemli başvuru şartı 18 yaşını dolduran tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bir yıl İstanbul'da bir yıldır ikamet etme şartıyla başvurabilir.
0: İstanbul'da Tokyo'da 3 yılına kiralanacak evlerin ilk anahtar teslimi Ekim'de yapılacak.
8: 3 yıl boyunca bu konutlarda yaşayabilecekler bu vatandaşlarımız. 3 yılın sonunda konutlar geri alınacak. Bu 3 yıllık süre içerisinde çocuklu ailelerin yine bir ayrımı var. 3 yıl boyunca zam görmeyecekler bu konutlarda.
9: Milyonların merakla beklediği kiralık konut için başvurular 14 Eylül'de E-Devlet üzerinden yapılabilecek. Tabii ilçelere göre de rakamlar belli oldu. En çok bölge Avrupa yakasında Gazi Osmanpaşa 289 konut olurken Anadolu yakasına baktığımızda ise en yoğun bölge ise 235 konutla Maltepe olacak.
8: Toplamda 15 bin konut olacak. Dolayısıyla şu anda hazırda olan 1071 konut Ekim ayı içerisinde yani 25 Eylül'e kadar başvuru süresi var. 25 Eylül'den sonraki başvuru süresi bittikten sonra kurallar çekilecek. Ekim ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın katılımıyla bir törenle ilk 1071 konut hak sahiplerine teslim edilecek.
0: Üzerinde tapu olanlar, son 5 yıl içerisinde ev alıp satanlar, sosyal konut veya ilk evim arsa projelerinde asil veya yedek aktif hak sahipliği bulunanlar başvuru yapamayacak.
8: 100 bin TL'nin üstünde hane geliri olanlar başvuramayacaklar.
0: Merak edilen sorulardan biri de kiralık konut çıkan kişi ev alırsa evden çıkarılacak mı? Tahsil süresi içerisinde ev sahibi olunması halinde kiralık konut tahliye edilecek.
8: Sözleşmeye varana dek, sözleşmeleri TOKİ ile yapana dek herhangi bir ücret ödemeyecek vatandaş. Sözleşme esasına göre devam edecek süreç.
6: Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren önemli bir karar var. 9. Hukuk Dairesi hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik bir çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla mesai ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme yaptı, saydı ve bu kararla birlikte hafta sonu izinde çalışan bir işçi için sadece günlük yevmiyesinin alabileceğine hükmetti.
0: Yargıtay 9. Hukuk Dairesi milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir kararı imza attı. Daire hafta tatilinde yapılan 7,5 saatlik çalışmanın hem hafta tatili ücreti hem de fazla çalışma ücreti hesabına dahil edilmesini mükerrer ödeme saydı. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak. Haksız şekilde işten çıkarıldığını öne süren kaynak ustası iş mahkemesinin yolunu tuttu. İş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiğini, devamsızlık yapılması halinde işçiye mazereti olup olmadığı sorulmadan sözleşmesinin feshedilmesinin Yargıtay uygulamalarına aykırı olduğunu, bu nedenle kıdem ve ihbar tazminatının ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Kaynak ustası çalıştığı süre boyunca yıllık ücretli izinlerini kullanmadığını, ücretinin de ödenmediğini belirterek tüm alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etti. Davalı işverense davacının iş sözleşmesinin haklı nedenle feshedildiğini, davacı işçinin fazla çalışmasının olmadığını, yıllık ücretli izinlerini kullandığını savunarak davanın reddini istedi. İş mahkemesi işveren tarafından haksız fesih yapıldığı kabul edilerek kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin kabulüne, çalışma ve dinlenme sürelerine dair taleplere hak kazanıldığı gerekçesiyle davanın kısmen kabulüne karar verdi. Karar istinafa taşındı. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi. Kararda mükerrer ödemeye sebep olacak şekilde aynı çalışma için hem hafta tatili hem de fazla çalışma alacağının hüküm altına alınması doğru değildir denildi. Kararla birlikte haftalık tatilde çalışan işçi sadece günlük yevmiyesini alabilecek, fazla mesai alamayacak.
10: Yok. Bireysel başvuru için geldi.
6: Sanatçı Güllü'nün ölümüne ilişkin soruşturmada da önemli gelişmeler yaşanıyor ki dosyaya eklenen yeni bir ses kaydı var. O ses kaydında da son günlerin en çok konuşulan ismi. O gün Güllü'nün camdan düşerek öldüğü gün evde bulunan 3 kişiden biri olan Tuya'nın arkadaşı Sultan'ın sesi ve çok da ilginç ifadeleri söz konusu.
11: Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuya kendisini parçalamaya başlıyor aşağıda. Ben şok geçirdim.
12: Gül'ünün ölümüyle ilgili davada duruşma günü yaklaşırken yeni bir ses kaydı daha ortaya çıktı. Kayıtta Tuğyan Ülkem Gülter'in yakın arkadaşı Sultan Nur Ulu'nun o geceye ilişkin çarpıcı iddiaları var.
13: Baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba! Annem gitti baba!
11: Eğer yanarsam yakarım, seni bulduğum içine çekerim dedi bana. Dün bana dedi ki avukatlar dahil gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi.
12: Şarkıcı Güllü 26 Eylül 2025'te Yalova'daki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti. İlk anda kaza olarak değerlendirilen olay soruşturmanın derinleşmesiyle bambaşka bir boyut kazandı. Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter annesinin ölümüne ilişkin soruşturmada baş şüpheli olarak tutuklandı. Bir Ekim'deki duruşma öncesinde dosyaya ilişkin dikkat çekici bir ses kaydı gündeme geldi.
14: Sultan Nur Ulu şarkıcı Gül'ün öldüğü geceyi ses kaydında saniye saniye anlatıyor. Öyle ki yaşadıklarını tek bir cümlede ifade ediyor. O ifade ise bir anda şok oldum.
11: Annesini camdan atıyor ve sen bunu gözünde görüyorsun. Korkudan peşinden koşuyorum. Sonra aşağıya iniyoruz. Tuğyan kendisini parçalamaya başlıyor aşağıda.
12: Sonra da aşağıda yaşananları.
11: Ben şok geçirdim. O kadar böyle kendisini parçalıyordu, yerlere atıyor. Ben çok korktum. Dedim ki kesin benim üstüme atacak.
12: Ama ses kaydında bundan çok daha dikkat çekici bir iddia var. Sultan Nur Ulu Tuğyan'ın kendisini de bu olayın içine çekeceğini söylediğini iddia ediyor.
11: Tuğyan'ın bana kurduğu cümle şu oldu. Ben yanarsam seni de yakarım. tutacaksın. Eğer yanarsam yakarım, seni bunun içine

0: Pekerim dedi bana. Şimdi bana dedi ki avukatlar dahi gerçeği bilmeyecekler, öğrenmeyecekler dedi. Büyük ihtimalle kafasında kurgulamış, planlamış.
1: Gözlerimde senin gözlerin kaldı.
2: Ve devam ediyoruz gündemdeki diğer başlıklarla birlikte. Hemen her geçen gün yeni olaylar da meydana geliyor. Şimdi İstanbul'da yaşanan bazı ihmaller sonucunda ortaya çıkan bir manzaraya getireceğiz ekranlarımıza.
3: Su borusu patladı. Ortalık adeta göle döndü. İstanbul Başakşehir'de İSKİ'ye ait ana ishal hattındaki su borusunda patlama meydana geldi. Tonlarca su caddeye göle çevirirken trafik durdu, sürücüler geri dönmek zorunda kaldı. Bir tırsa su nedeniyle yolda mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Patlama sonucu Başakşehir Millet Bahçesi'nin peyzaj alanları tahrip oldu. Asfalt zarar gördü.
2: Balık sezonu başladı. Haliyle şu sıralarda balık hallerinde de bir hareketlilik var. Ama bizlerin balıkla olan ilişkisi nasıl olmalı şu günlerde? Yani hangi balığın mevsimi? Bakalım.
3: Tutulan balıklar mezata çıkıyor. Heyecan her gün yaşanıyor. Çanakkale Balık Hali'nde her sabah avlanan balıklar için mezat düzenleniyor.
4: Balıkhanelerde her sabah mezat heyecanı yaşanıyor. Denizlerde avlanan balıklar balıkhaneye getiriliyor. O kamyonların indirdiği balıklar ise burada her sabah düzenlenen mezatta, yani fiyatların belirlendiği o açık ihalede yaşanıyor.
3: Görücüye çıkan balıklar katılımcılar tarafından özenle seçiliyor. Bu yıl palamutta bolluk var.
4: Çanakkale'de palamutlar çifter çifter fiyatlandırılıyor.
3: Mezatta çift olarak satılan palamutlar tezgahtaysa adet fiyatıyla yerini alıyor.
5: Ya şimdi dünyada en iyi balık Karadeniz'dedir. En iyi çıkan balık Karadeniz'dedir. Sonra Marmara Denizi, sonra Ege Denizi'ndedir. Onun için lezzet olarak da fark eder tabii. Boyut olarak da fark eder.
2: Şimdi balık denizlerden, Karadeniz'den, Ege'den, bazen Akdeniz'den geliyor. Ama o balığın yanında tükettiklerimiz. Pek çoğumuz fark etmiyor ama hemen yanı başımızda, İstanbul'da özellikle de. Şimdi İstanbul'da tarım denildiğinde de akla belki Çatalca, Silivri ya da böyle en uçtaki illerimiz gelebilir. Bu konu sizi yanıltmasın. Çünkü İstanbul'da özellikle şehrin içinde 50 yıldır şehrin göbeğinde tarımla uğraşanlar var. Şimdi İstanbul'da şehrin içindeki o bostanlarla veda edelim. İyi geceler.

0: anda İstanbul'un trafiği, diğer yanda toprağa kök salan ürünler. Mega kentin ortasında bir bostan şehrin gürültüsüne rağmen üretmeye devam ediyor.
1: Domatesi dikiyoruz. 3 ay biz bunun içindeyiz. 3 ay içinde bağla çapası içisini. 3 ay içindeyiz. Biberlerin tohumlarını kendimiz ürüdüyoruz. Kendim alıyorum, kendim ürüdüyorum onu.
0: Maşallah. Gezelim mi biraz tarlanı?
1: Gez. Bak ben bu tohumları hep kendim ürüdüyorum. Kendim ürüdüyorum, ekiyorum, bir şey diyor. Kendim.
0: Peki bunları toplama zamanı geldiğini nereden anlıyorsunuz?
1: Bundan. Böyle.
0: Bunlar şimdi olmuş mu?
1: He, bunlar böyle top bucuk böyle. Biz bunları böyle. Bak böyle işte. Devamlı bunu böyle. Ben bunu böyle bitince kadar bununla uğraşıyorum. Böyle.
0: Şimdi burası kaç gün sürecek toplaması?
1: Vallahi kızım bunu Cenab-ı

0: Allah bilir. Hani Allah verse yiyorsun, vermezse göçüyorsun.
1: Mısırların da var. Mısırlar ne zaman olacak? Ya da oldu mu? Geçti mi Mısır'ın zamanı?
0: Ha, ta yok. Ta yeni geliyor.
1: Ha.
0: Ta yeni geliyor işte. Bak öyle. Ta yeni.
1: Büyümüş ama baksana.
0: Büyüde mi? Ta olmadı.
1: Hmm. Ne zaman anlaşılıyor oldu?
0: Bunun bu tepelere karardı gibi içerisi oluyor.
1: Ha, karardığında toplayacaksınız.
0: He, karardığında toplayacağız. Evet, bu kadar. Başka bir şey yok.
1: Peki teyzeciğim, sen bu bilgileri nereden biliyorsun?
0: Ben 50 sene oldu ben İstanbul'a geleli. 50 seneden beri ben bunun içindeyim. Ta 50 seneden beri biz bunu yapıp gidiyoruz. Yani zengin olmadık. Karnımızı doyurduk.
1: Maşallah.
0: Çoluğumuz, çocuğumuz, kimseye muhtaç olmadım. Kimsenin kapısına gitmedim. Kimseden ekmek istemedim, su istemedim. Buldumsa yedirdim, bulmadımsa baktım. Ben o çoluğu çocuğu bakırken ne? O çaydanın küspesi var ya, bak çaydanın küspesi. 5 kere kaynadıp kaynatıp o suyu ben onlara koydum, çoluğumu çocuğumu. Ben 16 kişiye bak.
1: Hiç vazgeçmemişsiniz ama baksana, üretmeye devam etmişsin, ben çabalamaya devam etmişsin.
0: Nagava mecbursun ki bunu yapmaya. Hani kimseye muhtaç olmayacaksın, kimseden dilenmeyeceksin kızım. Çalışacaksın, kendine gücü vereceksin. Bu kadar, başka bir şey.
1: Ancak burası yalnızca bir bostan değil, yıllardır emek veren bir çiftin evi. Aynı zamanda geçim kaynağı. Karı koca yıllardır bu toprağı birlikte işliyor, burada yaşıyor, burada üretiyor. İşte gördüğünüz gibi buradan geçimlerini sağlıyorlar. Siz buraya geldiğinizde burası nasıldı?
2: Döküm yeriydi burası, afiyet yeri. Rahmetli oldu buranın sahibi. Zeynel vardı. Başka yerde bahçe yapıyordum. Benim büyük oğluma demiş, burayı yap demiş. Ben geldim burada dedim, bahçe olmaz. Baba olur falan dedi. 10 sene sırf dökümden, taşlarla uğraştık. 10 sene. Kaza kaza talla haline aldık burayı. Allah cennet mekanı olsun yani. 20 seneden beri buradayız onun sayesinde. Yeri onu, o götürdü bizi buraya. Öyle geçtik işte günlerimiz.
0: Bu köpünün oradan bu yana o ağaçla hep çoluğumun çocuğumun bunların dikmesi. Bak o köpüden bu yanın dikmeleri hep bizim. Çoluğum çocuğum dikti, bunlar diktiler.
1: Aslında buradaki her şeyi bin bir emekle yaptınız.
0: Her şeyi diyorsun abi. Ne kadar ağaç varsa, ne kadar orman gibi şimdi değil mi? Hep bizim kendi dikmemiz. Adamın dikmesi, şakarımın dikmesi.
1: Bizeciğim sen kaç yaşındasın?
0: Ben 77 bitti, 78'e gidiyorum.
1: Maşallah. Ama bütün gençlere taş çıkartırsın. Çok dinç duruyorsun.
0: Ben doğalıyım. Ben doğalıyım. Öyleyim ben. Hani ben Allah dert verip derman aratmaz. Ben doğalıyım.
1: Maşallah.
0: Ben rahmatosu kayıtamdan ben doğalıyım kızım. Biz gelmiyoruz ki, burada yaşıyoruz. Gelmiyoruz. Bundan iki cumhur burada yaşıyoruz.
2: Burada günümüz şöyle geçiyor. Otele sabah çıkıyoruz. Buraya oturuyoruz otelden.
1: Orası sizin oteliniz mi?
2: Cumhur otel orası. 5 yıldızlı otel. Oradan buraya akşam karardı mı oraya, yine otele gidiyoruz. Sabah kalkıp böyle mücadele bir şeyler yapıyoruz.
0: Gecemizi gündüzümüzü buraya verdik biz. Bu yeri vermedik. İkimiz. Yani kaç sene evli olduğumu bilmiyorum. Bu kendi biliyor. Ben bilmiyorum. Hiç bırakmadık birbirimizi.
1: Maşallah.
0: Bizim aynı hiç.
2: 60 seneden beri peşimizde şeşek gibi.
0: Ben de çok çalıştım. Çok böyle vay olmaz böyle çalışmak. Evim yoktu, köyüm yoktu, bir şeyim yoktu. Hep dışarıda çoluğumu çocuğumu öyle büyüttüm.
2: Biz Köroğlu'yla. Bunu saçlarına atlıyorum böyle. Gel peşimden. Hani eskiden Kemal Sunal'ın filmi vardı. Eşiği çekerdi böyle. Ben de bunu gel. Gel böyle. Böyle bu talanın içinde orayı burayı dolaşıyoruz yani. Yapacağımız iş bu. Ben bir yere gitsem peşimden yağan geli bu. Ya nerede kaldı diyene. Mesela kahveye gittim. Akşam 8'de gelmem lazım eve. Ben 12'de 1'de geldiğim zaman bu sokakta. Yollarda nerede?
1: Özlüyor demek ki, çok seviyor hala sizi.
2: Yok be, acaba öldü mü ölmedi mi diyor yani. Onun hesabını yapıyor.

0: Buradan baraja gittim. Bütün İstanbul'u ayağa kaldırmış. Baraja kendini attı diye. Bunda böyle kaba var.
1: Merak ediyorum. Merak. Baksana hala yanı başında, ayrılmıyor dizinin dibinden. Çok seviyor seni hala.
0: Ya kadın erkek sevemiyor. Allah aşkına bırak şunu ya. Bırak. Nesini sevecek evliyi? Bırak. Öyle diyeyim lan.
1: Seviyor musun teyze? Söyle hadi.
0: Tamam, evet.
2: Allah bir o iki.
0: Allah kardeşim ben sana bir şey söyleyeyim.
1: Bak duydun mu ne diyor? Allah bir o iki diyor.
2: Allah bir o iki. Cenab-ı Allah bak yine de arkama koymasın.
1: Hep böyle takılıyor musunuz ya? Şakalar yapıyor mu?
2: Yapıyor. Onun işi söyle.
1: Araçlar hızla giderken tohumlar toprakla buluşuyor. Domatesler, salatalıklar, biberler işte bu gördüğünüz serada yetişiyor. Evet. Salatalıkları ne zaman ektin?
2: Vallahi 1,5 aydan beri topluyoruz.
1: 1,5 aydan beri topluyorsunuz?
2: He.
1: Maşallah salata bol muydu bu sene?
2: Her gün içinde işte gelen müşteriye böyle toplayıp veriyoruz.
1: Ha, buradan toplayıp direkt mi veriyorsunuz müşteriye?
2: Direkt veriyoruz.
1: Oo, tam dalından taptaze gidiyor yani. Evet. Miray sen hangi salatalıkların toplanacağını biliyor musun?
3: Biliyorum. Büyük olanları toplayacağız. Küçükleri toplayamayız. Onlar da almamış.
1: O zaman bana gösterir misin hangilerini toplamamız gerekiyor?
3: Bunları alalım.
1: Alalım mı?
3: Alalım.
1: Peki bu olmuş mu sence? Bunu alabilir
3: olmuş,
1: miyim?
3: Olmuş. Alabilir.
1: Şimdi bizler de Fatma teyzemiz serasından biraz ona yardım edelim diye salatalık topladık. Şimdi götürüp tezgaha bırakacağız.

0: kadar salatalığın kilosu? 70 TL. Hem de organik. Daha 3 dakika önce topladık. Hatta 3 dakika bile olmadı. Ben kendim toplayayım o zaman domatesi. Girebilir miyim tarlana?
1: Ne demek, buyurun. Müşterilerim hep bir kendi topluyor burada. Gelen müşterilerimiz kendi topluyor, beğeniyor.
0: Vay be. Çok evet. İyiymiş bu sistem. Müşteriler kendileri topluyorlar. Geleyim. Buyurun.
2: Mis gibi.
0: Ne zamandır buradan alışveriş yapıyorsunuz?
2: Biz her sene geliyoruz. Teyzeden alıyoruz.
0: Her sene böyle dalından kendiniz mi topluyorsunuz aynen buradaki öyle. Mahsulü?
2: Aynen öyle.
0: Seradan, bahçeden toplanan bütün meyve sebzeler dalından işte bu tezgahta satılıyor ve müşterilerini bekliyor.
3: Ben mesela buraya her zaman ben bunların yanına geliyorum.
0: Sen mi bakıyorsun her gün tavuklara? Evet. Yemlerini sen mi veriyorsun?
3: Hepsini ben yapıyorum.
0: Buradaki her şey senin elinden mi geçiyor?
3: Hepsi benim elimden geçiyor.
0: Maşallah.
3: Hepsi sana. Benim elimden. Sabah bir kalkarı 6'da akşam 10'a kadar. Sade be.
4: Gerçekten şehrin ortası. Bir tarafı inşaat, bir tarafı E5, bir tarafı Kuzey Marmara yolu. Her taraf yol. Ama burası sadece şehir gibi değil. Onlar için şehir gibi değil. Onlar burada daha çok huzur ve sakinlik buluyorlar. Öyle diyebilirim. Başka bir şey diyemem.
0: Aslında burası bir ev gibi. Yani gerçekten burada kendinizi evinizde hissediyorsunuz. Evet.
4: Tabii canım, burası zaten ya bazı zamanlar oluyor ki kaldığımız da oluyor. Yattığımız da oluyor. Burası zaten bizim evimiz ki. Başka evimiz yok.
5: Genel izleyici için uygundur.

akşamlar. Satır Arası'na hoş geldiniz. Bu akşam da saatlerimiz artık 9'a 10 var. Başlıyoruz yayınımıza. 3 saat boyunca da A Haber ekranlarında ve de A Haber Radyo'da canlı yayında olacağız. Şimdi bugün ne konuşacağız? Bugüne baktığımızda bugünün en önemli gelişmeleri neler? Bunları sıraladık. 3 önemli başlığımız var bugün. Kaşif Kozinoğlu'nun kabri bugün açıldı. Mezarı bugün açıldı Fethi Kabir kararının ardından. Şimdi şüpheli ölümü araştırılacak. Bir cinayete mi kurban gitti? Bunlar elbette otopsi yeniden yapıldıktan sonra, sonuçlar açıklandıktan sonra daha da derinleştirilecek soruşturma. Ama Türkiye'nin gündemini derinden sarsan geçmişe dönük faili meçhul dosyaların açılmasıyla birlikte o şüpheli ölümler dosyaları da yeniden açılıyor.

0: Yemen'de Babülmendeb Boğazı'ndaki gelişmeler, Yemen'de boru hattına, Suudi Arabistan'daki boru hattına saldırılar sonrası zaten 105 doların üstüne çıktı Brent petrol fiyatı. Bundan sonra ne olacak? Bölgedeki gelişmeler neler? Bu da üçüncü önemli başlığımız olacak. Ama buyurunuz, Kaşif Kozinoğlu dosyasıyla bir başlayalım. Bugün mezarı açıldı Kaşif Kozinoğlu'nun. Ölüm sebebi, ölümünde üçüncü kişilerin etkisi var mı? Bu araştırılacak. Biraz bundan 15 yıl öncesine dönerek, o dönemi daha iyi anlayarak, 2011 yılından bahsediyoruz. O dönemin savcısından bahsediyoruz. Şüpheli davalardan bahsediyoruz. Zaten Ergenekon davası sürecinde gözaltına çağrılmıştı, ifadeye çağrılmıştı. 8 aylık bir tutukluluk süresi, ilk kez hakim karşısına çıkmadan 8 gün önce bir kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetmişti Kozinoğlu. Şimdi dönemin savcısı, özel yetkili savcısı Zekeriya Özki kaçtı, değil mi, Gürcistan'a, ardından şu an Almanya'da tahmin ediliyor. İlk ifadesinde Zekeriya Öz'e vermiş Kaşif Kozinoğlu. Şimdi o güne bir daha yakından bakıp daha iyi anlamak için bu ölümün neden şüpheli göründüğünü, biraz Kaşif Kozinoğlu'nu yakından tanımamız gerektiğini düşünüyorum. Kendisi bir MİT görevlisi, asker. Dolayısıyla çok yakından tanımıyor kamuoyu kendisiyle ilgili bilgileri. Hatta ölümünün ardından, tutuklanmasının ardından biraz medyaya yansıdı. Ekrem Bey'le başlamak istiyorum. Bu arada konuklarımı takdim etmedim ben. Konu başlıklarını söyledim ama gazeteci konuklarım Sayın Ekrem Kızıltaş ve Sayın Gaffar Yakınca bizimle birlikteler. Hoş geldiniz. Kusura bakmayın. Emekli Tuğgeneral Doktor Hüseyin Fazla bizimle birlikte ve akademisyen Profesör Doktor Uğur Özgöker de bizimle birlikte. Her birinize yeniden hoş geldiniz demek istiyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Yayından önce selamlaşınca, sohbet edince yayının başında kaçırdık. Ekrem Bey, sizi de böyle alabilirsem eğer biraz daha yakından bakalım. Lütfen konuklarım da katkıda bulunsunlar. Bizim unuttuğumuz, kaçırdığımız, atladığımız şeyler olabilir. Bir o döneme biraz yakından bakalım. Arkadaşlarımız özetlediler. Soruşturmada Fethi Kabir işlemi bugün tamamlandı. Doku örnekleri alındı. Ergenekon kumpasında hakim karşısına çıkmasına günler kala, 8 gün kola, ölümü kalp krizi olarak kayıtlara geçmişti. Aynen. Şimdi zehirlenme iddiaları var. Çünkü bir vitamin kullanıyormuş zannediyorum ki ve o vitamin odasına geliyor. Biraz siz o süreci hem hatırladığınız kadarıyla hem bugün dönüp yeniden baktığınızda nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Bugün dönüp geriye baktığımızda zannediyorum aslında yapılması gerekirken yapılmadığı düşünülen ya da belki yapılmayan müdahaleler. Yani işte mesela o zaman akışında gözüktüğü gibi.
0: Burada şüpheli durumlar, evet, var, biraz da ona bakalım.
2: Yürüyüş yapan, sonra gelip duş aldıktan sonra kahvesini içerken fenalaşan bir isim. Ardından haber veriliyor ama sağlık ekibi yemekte. Halbuki o tür yerlerde bildiğim kadarıyla bu tür şeyler yakındır. Yani anında hareket edilir. Belki birkaç dakikalık bir şeydir. Bir ambulans geliyor, ilk müdahale. Ardından yola çıkıldığında ambulansta, ki öncesinde beklerken Kozinoğlu'nun kendisinde olduğu, gardiyanlarla sohbet ettiği biliniyor.
0: Yani sonra, kendinde.
2: Evet, yani demek ki bir kriz vardı ama ardından toparladı. Hastaneye giderken geç gelen bir ekiple, ambulansla hastaneye giderken sarsıntı dolayısıyla müdahale edilemediği gerekçesiyle ambulans bir yerde bir 15-20 dakika kadar
0: bir
2: bekletiliyor.
0: Bir köprünün altında bekliyor.
2: Ve sonunda işte hastaneye gittiğinde maalesef kaybedildiği anlaşılıyor. Şimdi burada, orada sanki tıpkı daha önceki dönemlerde mesela rahmetli Turgut Özal'ın, ki Cumhurbaşkanı Çankaya Köşkü'nde, Cumhurbaşkanı ülkenin bir numarası. Yani dolayısıyla Çankaya Köşkü'nde tam teşekküllü bir sağlık ordusunun diyelim ya da bir kuruluşunun bulunması gerektiği, her an 24 saat onların hizmete hazır olması gerektiği düşünülür, ki belki de öyleydi. Ama işte kalp krizi geçirdiğinde müdahale edilecek doktor yok. Sonra hastaneye sevki düşünüldüğünde ambulans yok ya da başka şeyler yok. İşte bir yere niyetlenilip haber veriliyor, başka bir yere gidiliyor falan. Ve Turgut Özal'ı kaybediyoruz. Şimdi daha önce biliyorsunuz onun da mezarında bir Fethi Kabir, yani mezarın açılması olayı yapılmıştı. Bir şey bulunamadığı söylendi ya da şüphelenilebilecek bir şey bulunamadığı söylendi.
0: Turgut Özal'ın,
2: bilmiyorum, belki önümüzdeki günlerde tekrar açılabilir çünkü bu...
0: Kaç yılıydı Ekrem Bey? Ben tam hatırlayamadım tarihi. Turgut Özal'ın mezarının açıldığı tarih.
1: 12-13 sene oldu.
0: Oldu. Evet. Şimdi o süreçleri bakalım de yani. Ne zaman 2012 Kerem söylüyor yani.
2: Herhalde.
0: 2012'de işte şu an
1: 14 sene olmuş yani.
2: 14 sene oldu.
0: Yine şüpheli bir tarih.
1: Tabii.
0: Yani